İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasında müzakere bilmecesi sürüyor. Washington, İran'la görüşmelerin sürdüğünde ısrarcı, Hürmüz Boğazı konusunda Tahran'la anlaşmaya yakınız dedi. İran ise iddiaları reddetti. Boğaz'dan geçiş için geçici rota oluşturmak için Umman'la temas halinde olduğunu vurguladı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin milli enerji ve maden politikasında yeni aşamaya geçeceğini açıkladı. Gabar'da günlük petrol üretimin rekor kırdığını, yıl sonunda 8 milyon haneye yerli imkanlarla doğalgaz verilmesini hedeflediklerini söyledi. TRT Haber özel yayınında konuşan Bakan Bayraktar, yurt dışında önemli projelerin de müjdesini verdi. Çağrı Bey'in Somali'de yaptığı çalışmalara değindi. Çok zorlu şartlarda olumlu netice almayı beklediklerini belirtti. Terörsüz Türkiye hedefindeki çerçeve yasa için imza süreci tamamlandı. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifini imzaladı. AK Parti heyeti mecliste muhalefet partilerini de teklife destek için ziyaret etti. Bugün AK Parti'nin kapalı grup toplantısının ardından teklif meclis başkanlığına sunacak. Bölünme sonrası Yeni Parti ve CHP mecliste aynı salonda arka arkaya grup toplantısı yaptı. Kürsüde önce Özgür Özel, sonra Kemal Kılıçdaroğlu vardı. Kılıçdaroğlu isim vermedi ama eleştirilerini ard arda sıraladı. Evlerinde kadehlerle siyaset yapanların unuttuğu kişilerle beraber oluyoruz dedi. Özel ise eski model örgütlenme anlayışını kökten değiştiriyoruz ifadesini kullandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Özgür Özel ve Veli Ağbaba hakkında yürütülen soruşturmalar kapsamında fezleke düzenledi. Özel ve Ağbaba'nın dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle hazırlanan fezlekeler Adalet Bakanlığı'na gönderildi. Çanakkale'nin Ezine ilçesinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın havadan ve karadan yapılan müdahalelerle kontrol altına alındı. Balıkesir'in Sındırgı ve Edremit ilçelerinde orman yangını çıktı. Her iki yangın hızlı müdahaleyle kontrol altına alındı.

Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Avusturya ekibi Sturm Graz'ı ağırlayacak. Kritik mücadele bugün saat 21'de başlayacak. Avrupa Ligi'nde yer alan Beşiktaş ise yarın Hradec Kralove'ye konuk olacak. Karşılaşma saat 20'de başlayacak. Trabzonspor Muhammed Salah transferinde mutlu sona ulaştı. Bordo Maviler Mısırlı futbolcuyla anlaşmaya vardı. Haberleri sunduk.

Arkası yarın. Yapım Ankara Radyosu.

Kin ve Suç 2. Bölüm. Yazan Jeffrey Archer, radyoya uygulayan Gülseven Güven, yöneten Semih Sergen, efekt Mehmet Turgut. Oynayan sanatçılar: anlatan Bozkurt Kuruç, William Salih Uzuner, Vladek Olcay Kavuzlu, Baron İstemi Betil, Florsia Gülseren Devor, babaanne Macide Tanır, En Ümit Sergen, Richard Erdal Küçük Kömürcü, Helen Güven Çulhaoğlu, Doktor Orhan Aral, askerler Alp Öyken, Serhat Nalbantoğlu, Frank Elif Baktır, Leon Armağan Demirören, Stefan Murat Memikoğlu, garson Şakir Gürzumar, uşak Ertan Savaşçı.

0: 1906 yılının 18 Nisan'ında iki bebek doğdu dünyanın iki ucunda. Biri Boston'da, yalnızca zenginlere özgü bir hastanede gözlerini açtı dünyaya. Ünlü banker Richard Kane'in oğlu William Lovell Kane'di. Doğumu tüm ailede bir olay oldu. Ünlü bankanın sahiplerine bir veliaht gelmişti çünkü. Yaşamının ilk yılları, çevresi daima onu şımartan akrabalar ve her istediğini yerine getiren hizmetkarlarla dolu oldu. Diğeri ise Polonya'da bir ormanda dünyaya geldi. Baronun orman bakıcısının oğlu tavşan avlarken duydu annenin çığlıklarını. Onları bulduğu zaman anne ölmüştü. Eve vardığında bu zavallı bebeğin ertesi güne çıkacağını düşünmediler bile. Yoksul evlerinde ona verecek bir şeyleri yoktu zaten, sevgiden başka. Ama bebek yaşadı. Adını Vladek koydular. 5 yaşına gelmeden evin kızı Florsia'nın kolunda okula başladı. Daha ilk günden okulu çok sevmişti. Eline ne geçse okuyor, okuyordu. Bir akşam Baron Rosnovski kulübelerine geldi. Tek oğlu için şatoda bir arkadaşa ihtiyaç vardı. Köy okulunun öğretmeni Vladek'i önermişti. Ama Vladek Lorsia'yı bırakamazdı. Şatoya birlikte geldiler. Bu arada Richard Kane ünlü bankasıyla oğlunun birlikte gelişmelerini büyük bir hoşnutlukla izliyordu. Londra şubesindeki önemli bir iş için eşini ve William'ı da yanına alarak Londra'ya geldi.
1: Hazırsınız değil mi? Yemeği bekletmeyelim.
2: Yorgunsun Richard, biraz dinlen sen.
1: Yok yok, geç kalır sonra. Hadi bakalım, bugün oldukça yoruldum ama işleri yoluna koydum sanırım sevgilim.
2: Dönmemiz kesinleşti mi yani?
1: Evet, öbür gün gemide yerimiz ayrıldı canım.
3: Ama baba, biraz daha kalamaz mıydık?
1: Bakıyorum ikiniz de dönmeyi düşünmüyorsunuz. Burasını çok sevdiğiniz anlaşılan. Bense 3 haftadır bıktığınızı sanmıştım.
2: Keşke biraz daha uzatabilseydik Richard. İlk kez seninle böyle bir tatilde birlikte olabildik.
1: Mümkün değil canım. İşlerden daha fazla uzak kalamam. Ama söz veriyorum, bir başka sefer yine böyle birlikte bir tatil yapabiliriz belki.
4: Yo, imkansız Bay Kane. Çocuğu gemiyle götüremezsiniz.
1: Ama dönmek zorundayız doktor.
4: Bu hem kendisi hem de gemi yolcular için tehlikeli olur. Biliyorsunuz kızamık bulaşıcıdır.
1: Ne aksi.
2: Richard, herhalde kalacağız değil mi?
1: Boston'da önemli şeyler oluyor. Benim de bulunmam gerek. Siz daha sonra gelirsiniz. Zaten daha kalmayı istiyordunuz.
2: Yok Richard, sen olmadıktan sonra kalmak istemiyorum. Birlikte gideriz.
4: Bu imkansız Bayan Kane. Çocuğun yataktan çıkmaması ve sıcak tutulması gerek.
1: Pekala doktor. Siz gerekli ilaçları yazın ve devamlı uğrayın lütfen.
2: Richard, Londra'da kendimi sensiz çok yalnız hissedeceğim.
1: Anne, lütfen. William tehlikeli dönemi atlatır atlatmaz siz de döneceksiniz. Burayı sevdiğini sanıyordum.
2: Evet, gerçekten sevdim. Burada çok tatlı günlerimiz oldu. Böyle uzun zaman hiç birlikte olmamıştık. Keşke kalabilseydin.
1: Hadi sevgilim, gemi kalkmak üzere.
2: Kendine iyi bak Richard. Böyle sahnelerden hoşlanmadığını biliyorum ama seni çok özleyeceğim.
1: Hadi bırak ağlamayı. Bak, ben de seni çok özleyeceğim. William'ı benim için de öp. Hadi canım, gemi neredeyse kalkıyor. Ünlü Titanic gemisi bu. Hani gazetede resmini görmüştük seninle. Bu gemide birlikte dönmeyi planlamıştım ama olmadı. Sana sürpriz yapacaktım.
2: Richard, gemiyi falan düşünmüyorum. Seninle birlikte olmayı istiyorum.
1: Bir başka sefer birlikte oluruz sevgilim. Söz.
5: Hoşça kal sevgilim.

0: istersin William yoksa süt mü?
1: Ha? Portakal suyu istiyorum anneciğim. Anne, bu babamın bindiği geminin resmi değil mi? Ne kadar güzelmiş. Felaket. Bu sözcüğün anlamı nedir anne?
0: Ne dedin?

0: Ben seninle konuşmak istiyorum biraz. William hakkında. Sanıyorum ailenin büyüğü olarak bu bana düşüyor.
1: Buyurun Bayan Kane.
0: Oğlumu kaybedeli bir yıla yaklaşıyor. Artık William için bir şeyler yapmalıyız. Eğitimi için.
1: Özel hocalarını Richard istemişti.
0: William bütün gün evde özel ders alıyor. Sonra da akşamları senin yanında üzülüp duruyor. Böylesine içine kapanman çocuğu da etkiliyor tabii en. Daha çok gençsin.
1: Çok genç sayılmam Bayan Kane. 28 yaşındayım artık.
0: William'in yanında lütfen biraz daha mutlu olmaya çalış.
1: Nasıl yapabilirim ki? Richard'ı hiçbir zaman unutamam.
0: Tabii unutamayacaksın. Bu sorumluluğu taşıdığından eminim. Ama çocuğun yanında daha başka türlü olman gerek.
1: Çalışırım efendim.
0: William'ı yatılı koleje vermeyi düşünüyorum. Bizim gibi ailelerin çocuklarıyla arkadaşlıklar kurması iyi olacak.
1: Evden ayrılırsa çok yalnız kalır. Ben de öyle. Zaten 12 yaşında St. Paul'e gidecek.
0: William büyük bir mirasın tek sahibi olacak en. Hayatı iyi tanıması gerek. Ayrıca paranın değerini anlamasının da zamanı geldi sanırım.
1: Bayan Kane, William henüz 7 yaşında.
0: Ona bankada küçük bir hesap açtırıp parasını şimdiden kontrol etmesini öğretmek zorundayız.
2: Anne, Bay Monroe'yla dersimiz bitti. Bahçede biraz birlikte dolaşabilir miyiz?
0: William, gelir misin yavrum? Seninle konuşmak istiyorum.
2: Buyurun büyük anne.
0: Bundan böyle Bay Monroe'yla ders yapmayacaksın oğlum. Yeni bir okula başlıyorsun.
2: Ama onun bana ders vermesini babam istemişti.
0: O zaman koşullar başkaydı William.
2: Bazen sizlerin babamı hiç özlemediğinizi düşünüyorum.
0: Özlüyorum oğlum. Ama baban oturup kendi kendimize acımamızı istemezdi.
2: Ama ben onu daima hatırlamanızı istiyorum.
0: William, seninle ilk kez büyük bir adammışsın gibi konuşacağım. Onun anısını içimizde daima taşıyacağız. Sen de babanın senden beklediklerini yerine getirerek payına düşeni yapacaksın. Artık ailenin reisi, büyük bir servetin varisisin. Bu yüzden çok çalışmalı. Babanın senin için çoğaltmaya çalıştığı bu mirası aynı amaçla yönetmeyi öğrenmelisin. Beni anlıyor musun William?
2: Evet büyük anne.
0: Sanırım annen de benimle aynı görüşleri paylaşıyor. Babanın yaptığı, başardığı her konuda, ama her konuda daha iyisini yapmaya çalışmalısın. Üzüntümüzü saklayıp yakınmadan yaşamasını bilmeliyiz. Bize zayıflık yakışmaz William.
3: Oh Jasya, Vladek ne kadar değişmiş. Sanki bir beyefendi olmuş.
4: Tabii anne. Şatoda her gün Leon'la birlikte. Birbirlerini çok sevdiler. Baron da Mille'deki çok seviyor.
3: Onunla övünüyorum doğrusu. İkinizi de nasıl özledim bilemezsiniz. Noel'in gelmesini nasıl bekledim.
5: Hayır ben de yok. Senin kitabı verdin mi?
6: Peki ama neden benimle oyununuzu almak istemiyorsunuz? Siz iki düşman general olduğunuza göre birinizin subayı olabilirim. Savaşmayı ben de öğrenmek istiyorum.
7: Yo hayır, seni orduma almıyorum. Çünkü sen bizden değilsin. Aslında bizim kardeşimiz değilsin.
3: Tanrım.
8: Babam seni pek istemedi zaten. Yalnızca annem tuttu.
6: Ne demek istiyorsun Frank? Yani kardeşin olmam hakkında.
7: Artık öğrenme zamanın geldi herhalde. Seni ormanda Matka abim buldu be.
6: Önce çok üzüldüm Leon. Ama sonra düşündüm ki bir orman bakıcısının kanından değilim ben. Çünkü Jasyo baba çok kaba ve her zaman bağırır. Hiç kitap filan da okumaz.

0: Ama Helena annemi, Florsia'yı çok seviyorum. Öbürlerini de, beni onlar büyüttüler.
1: Buna ben de sevindim. O zaman belki de hiç ayrılmayız bile dek.
0: Biliyor musun, seni de babanı da çok seviyorum. Siz olmasaydınız ben herhalde bir orman bakıcısı olacaktım. Şimdi ise daha 9 yaşındayım. İngilizce, Fransızca, Almanca ve Latince öğreniyorum.
1: Sen çok zekisin Bledek. Geçen gün Alman hoca babama kısa zamanda benimle boy ölçecek duruma gelmeye şaştığını söylüyordu. Devamlı okuyorsun. Belki de bu yüzden seninle çok iyi anlaştık.
0: Ama yüzmede ve koşuda sana yetişemiyorum.
1: Ben de seni satrançla yenemiyorum. Sen gelmeden önce çok yalnızdım Bledek. Buraya gelmenden inan çok mutluyum.
0: Saklambaça var mısın?

0: Buldum seni bu kez.
1: Hadi gel biraz dinleyelim. Burası çok soğuk, istersen çıkalım.
0: Yo, gel şöyle oturalım. Benim hoşuma gidiyor. Baksana yukarıda bir tek penceresi var. Etraf loş. Saklanmak kolay oluyor. Önceleri seni burada hiç bulamıyordum. Ama şimdi mahzenlerin her tarafını öğrendim.
1: Oynamak için iyi tabii. Yoksa buralarda insan yaşayamaz zaten.
0: Leon, hiç burada zindana atılan olmuş mu?
1: Babam söylemişti. Sanırım özgürlükten önce buraya halkımız kapatılıyormuş.
0: Korkunç bir şey. Ancak düşmanlar yapabilir bunu.
1: Ama biliyor musun Vladek, Avrupa'da savaş her zaman çıkabilirmiş. Babam yolculuğa çıkmadan Alman hocayla konuşuyordu.
0: Baban son günlerde çok düşünceliydi Leon, değil mi?
2: Babanız geldi efendim. Acele sizlerle konuşmak istiyor.
3: Sevgili çocuklarım, şu anda bütün Avrupa savaş içinde. Almanya, Avusturya, Macaristan İmparatorluğu'nun askerleri başkentimize dayandı. Neredeyse buraya gelirler.
1: Ama güçlüyüz. Savaşırız, mızraklarımız, kalkanlarımız var.
3: Oğlum, siz yalnızca savaş oyunları oynadınız. Bu savaş çocuklar arasında geçmeyecek. Tarih kaderimizi belirleyene dek bir yere çekilip beklememiz gerekiyor.
1: Peki ya Vladek?
3: O da geliyor. Umarım bu olay çocukluğunuzu sona erdirmez. Yarın yola çıkıyoruz.
1: Vladek, ne oluyor?
4: Çıkın dışarı. Bunları diğerlerinin yanına götürün çabuk.
0: Düşman askerleri geldiler.
1: Durun, bırakın diyorum. Bırakın, sürüklemeyin onu. Baronun oğlum.
4: Kes sesini. Baronmuş.
1: Baba neredesin?
5: Kesin sesinizi.
4: Nasıl?
0: Leon, yerdekilere bak. Uşaklar, hizmetçiler. Ölmüş bunlar.
1: Vladek, babamı göremiyorum.
0: Yo, baron burada olamaz.
1: Baron hazretleri.
4: Bana sesini kes dedim. Dipçiyi kafana yersen susarsın. Al bakayım.
1: Öldürdünüz onu pis köpekler. Durun, vurmayın ona.
4: Al bakalım sana da öyleyse. Al.

0: Fredek, bak bahçenin köşesine yağmur suları birikmiş. Gömleğini çıkar, bu suyla biraz temizlenmeye çalış.
1: Leona burada, bu zindanlarda insan yaşayabilir mi derdim. Bak biz yaşıyoruz işte. Neredeyse bir yıl oluyor.
0: Mahzeni iyi bilmeseydin bu kadar yaşayamazdık Vladek. Baron hiç yaşayamazdı.
1: Yaşıyor mu sanıyorsun? Bir yıldır ağzını açmadı. Bizi duymuyor bile. Baksana nasıl yaşlandı. Kirler sanki vücuduna yapışmış. Çıkmıyor ki.
2: Vladek.
1: Baron için bir şeyler yapmalıyız. Askerlerden biraz fazla yiyecek istiyorum, vermiyorlar. Pis domuzlar.
2: Vladek, yaklaş bana.
1: Baron Hazretleri, konuştunuz. Florsia duydun değil mi?
2: Buraya gel çocuk. Yaklaş. Senin göğsün neden dik?
1: Doğduğum günden beri böyleyim efendim. Süt annem bunun Tanrı'nın bir işareti olduğunu söylerdi.
2: Aptal kadın. Bu senin öz babanın işareti.

0: tutsak kalacağımızı bilmiyorum. Savaşın çabuk biteceğini sanmıştım. Yanılmışım. Zamanımızı değerlendirmeliyiz. Fazla yaşayamayacağımı biliyorum.
1: Hayır, hayır efendim, yaşayacaksınız.
0: Senin hayatın daha başlamadı bile çocuğum. Bu yüzden öğrenimine burada devam edeceğiz. Ama kağıt kalem yok. Her şeyi aklında tutacaksın.

0: konuşuyoruz.
1: Konuşuyoruz ama nasıl?
2: Hakan, sanma durumu, zannetme işi ya da bir anlamda bana göre demek biçiminde kullandığımız bir sözcük var. Nedir o?
1: Sanırım.
2: Ama sanırım yerine çok farklı biçimlerde söylenen sözcükler var.
1: Sözcüğü yanlış bilmekten kaynaklanabilir. Bunlar hep söylüyoruz. Ya da konuşmamıza dikkat etmemekten kaynaklanabilir. Özensiz konuşma. Sanırsam, sanırsam ki, sanarsam ki. Bunlar hep yanlış ve özensiz konuşmaya giren örnekler. Doğrusu sanırım.
2: Eskiler buna Arapça bir sözcüğü kullanırlarmış. Bu anlama gelen zehab sözcüğü.
1: Aa, biliyorum o sözcüğü. Hatta onunla ilgili bir deyim de biliyorum. Zehaba kapılmak.
2: Öyle zannetmek.
1: Öyle zannetmek.
2: Ne kadar güzelmiş. Müziği de güzel. Hı-hı. Ama bugün günümüzde
1: kullanmıyoruz artık.
2: Kullanmıyoruz. Peki sanma durumunu, bana göre anlamını taşısın diye kullandığımız sözcüğün doğrusunu ne olduğunu hatırlatalım mı bir kez?
1: Tabii ki hatırlatalım. Doğrusu sanırım.
2: Sanırım yok.
1: Sanırsam yok.
2: Sanarsam yok.
1: Sanırsam ki hiç yok.
2: Öyleyse konuş ki
1: seni görebileyim.
0: Konuşuyoruz. Hazırlayan ve sunanlar Hafize Okan, Hakan Şahin.

Hoş ola bu nevbahar ey gül sana, gayrı yar sevmek haram oldu bana. Kemani Serkis Efendi'nin Buselik makamındaki eserini Bekir Sıtkı Sezgin'in yorumundan dinledik. Eserin başında da Mehmet Fuat Türk Elman'ın Buselik makamındaki Ney Taksimi yer aldı. Böylece Yıldızlar Altında programımızın yepyeni bir bölümüne daha başlamış olduk. Hoş geldiniz, safalar getirdiniz. TRT Antalya Radyomuzda ağırlıyoruz sizi her gece olduğu gibi. Bir saat boyunca yine en güzel eserlerle huzurlarınızda olacağız. Programı hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü. Hepinizi en derin saygı ve sevgilerimle selamlıyorum. Bu gece Buselik ve Nişanburek makamında eserler seçtim.

sizler için. Buselik makamındaki ikinci eser Fehmi Tokay'ın bir bestesi. Milihat Gülses'ten dinliyoruz. Aşkınla yanan kalbimi bilmez gibi durma. Gözyaşlarımı nafile silmez gibi durma. Kalbin yolu ancak yine bir kalbe giderken, gözyaşlarımı nafile silmez gibi durma.

Sıradaki Buse'lik eserimiz yine Fehmi Tokay'ın bir bestesi. Güfte Nezahat Kuntar'a ait. Serdar Kaşıkçılar'dan dinliyoruz. Benden ayrı düştün artık, bir teselli bulamazsın. Sana sundum öyle bade, iç sen kanamazsın.

Güftesini Nahit İlmi Özeren'in yazdığı Akın Özkan'ın Buse'lik şarkısını Meral Uğurlu'dan dinliyoruz. Yaş dök ki gönül eski safa, eski bahar yok. Bir yanda kağıthane ve bir yanda o yar yok. Feryat ederim şimdi bu yerlerde duyar yok. Bir yanda kağıthane ve bir yanda o yar yok.

Güfte ve bestesi Haluk Recai'ye ait Buse'lik eseri Serap Mutlak Bulut'tan dinliyoruz. Kainat-ı ufku midde Serap, mavi alemde nüvazişte Serap.

Mehmet Şafak'ı Güfte ve Bestesi Sultan 3. Selim'e ait Buse'lik eserde dinliyoruz. Bir pür cefa hoş dilberdir, müptelayım haylidemdir. Elbet gönül arzu eyler, gül yana her şeb terdir.

Güftesini Ramazan Gökalp Arkın'ın yazdığı Saadet'in Kaynağın Buğzilik şarkısını Filiz Çatıroğlu'ndan dinliyoruz. Saçlarıma ak düştü, sana ad bulamadım. Gönüle uçmak düştü, bir kanat bulamadım.

Güftesi Cansın Erol'a, bestesi Selahattin İçli'ye ait Buse'lik eseri Asuman Aslım Görgün'den dinliyoruz. Ne zaman başlar bilinmez, hangi saat, hangi mekan, kalbinin vuruşu odur, bakarsın içinde her an.

Yıldızlar Altında beraberliğimiz Nişabur Ekmakamı'nda eserlerle devam ediyor. Hakan Aydınlığ'ın Ud Taksimi'nin ardından Enfi Hasan Ağa'nın Nişabur Ekmakamı'nda ve beste formundaki eserini Çağlar Fidan'dan dinleyeceğiz. Küşade sinesi bilmem ki bir sehası mı var? Aceptir ol Şeyh-i Hüsn'ün bize atası mı var?

Güftesini Mehmet Sadi Bey'in yazdığı Necmi Pişkin'in Nişabürk makamındaki ağır semai var sırada. Mustafa Öztürk'ten dinliyoruz. Bilmem ki ne yaptım ben sana, neyledim aya, gördün beni şayeste gam-ı firakına cana.

Garbis Efendi'nin Nişabürek eserini Faruk Salgar'dan dinliyoruz. Görmek ister daima her yerde çeşmanım seni. Söyle mümkün mü unutmak, söyle cananım seni. Özlüyor ruhum, hayatım, sevdiğim, canım seni. Söyle mümkün mü unutmak, söyle cananım seni.

Güftesini Hikmet Münir Ebcioğlu'nun yazdığı Vecihe Daryal'i Nişaburek bestesi var sırada. Gülden Sarıkahya'dan dinliyoruz. Gül yüzün soldukça ömrümden siler her neşeyi, yıldıran hırçın felaket istiyor bilmem neyi. Ey kader, kıskanma aşkımı, günahımdır benim. Merhamet bekler gönül, çoktan unutmuş sevmeyi.

Kıymetli dinleyenlerimiz, Yıldızlar Altında programımızın bu gecede sonuna ulaştık. Hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü. Yarın gece aynı saatte yine TRT Antalya Radyomuzdan seslenebilmeyi ümit ediyorum siz kıymetli dinleyenlerimize. Bu gece birlikte dinleyeceğimiz son eser, Abdullah Bey'in güftesini yazdığı İsmail Hakkı Nebioğlu'nun Nişabürek bestesi. İstanbul Radyosu Türk Sanat Müziği Korosu'ndan dinliyoruz. Lazım değil artık bana can, sevgilinindir. Sevdazedeyim, hasretimiz yağ düğenindir. Zehr oldu hayat, ondan eser pür kederimdir. Efkan ile hiç ağlamasın bülbül, utansın. Neyler susarak inlemeyi bana bıraksın. Rüyazedeyim, hasretimiz yağ düğenindir. Her şey gönlünüzce olsun efendim. Hoşçakalınız.

0: anne,
1: baba,
0: çocuk, bazen bir bebek, belki evde bir dede, anneanne, babaanne, sen,
1: ben,
0: biz,
2: hepimiz bir aileyiz.
0: Hepimizin hikayesinin başladığı yerdeyiz. Ailece.

0: TRT Radyo 1'den Ankara Radyosu'ndan merhaba sevgili dinleyenler. Ailece başladı. Bugün 4 Ağustos Salı saat 13.22. Programımızı Ayhan Demiray ve Müge Tüzün Gerçek hazırladı. Berkay Bigeç teknik yönetmenimiz. Mikrofonda ben Beyza Aktaş Kanarya sizinle birlikteyiz. 13.50'ye dek burada olacağız. Size sesleneceğiz hafta içi her gün olduğu gibi. Tercih dönemleri devam ediyor, biliyorsunuz ki biz de bunlarla ilgili konuşmayı sürdürüyoruz. Hem bu açıdan hem de birçok açıdan faydalı olan bir sistem var. DABİS, yani Danışman Bilgi Sistemi sevgili dinleyenler. Türkiye İş Kurumu tarafından verilen bir hizmet bu. Mezunların iş gücü piyasası performanslarını değerlendiren göstergelerden oluşan objektif veriye dayalı bir karar destek sistemi. Biz de bu sistemi konuşacağız, sistemin ayrıntılarını dinleyeceğiz. Gençler nasıl yararlanabilir? Tercih döneminde onlara nasıl yol gösterici olabilir? Dijital olarak nasıl ulaşacaklar? Kariyer konusunda hangi konularda destek alacaklar? Konunun ayrıntılarını Türkiye İş Kurumu İstihdam Uzmanı Cansu Ayaşlı ile konuşacağız. Ailece başladı. Cansu Ayaşlı stüdyomuzda, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk Feyza Hanım. Teşekkür ederim öncelikle davetiniz için.
0: Biz de çok teşekkür ediyoruz. Tam da tercih dönemi devam ederken bu konuyu konuşmak aslında birçok kişi için yol gösterici olacak. Önce DABİS'i tanıyalım bilmeyenler için. DABİS nasıl bir sistem, ne zamandan beri kullanılıyor, nasıl süreçler işliyor?
1: Danışman Bilgi Sistemi, yani DABİS, Cumhurbaşkanlığı tarafından 2020 yılında geliştirilen bir sistem. Evet. Daha çok yüksek öğretim ve orta öğretim öğrencilerinin, mezunların, velilerinin kullandığı bir sistem. Evet. Bize geçen yıl devredildi. Yani İşkur Genel Müdürlüğü'ne devredildi. Bundan sonraki süreci artık biz yürütüyoruz, yürütmekteyiz. Bunlarla ilgili de yine şimdi 2,5 milyon

0: 10 öğrencimiz YKS'ye girdi. Onlar evet. şu anda tercih yapacaklar. 10 Ağustos'a Hı-hı. kadar tercih dönemi devam ediyor. Tercih dönemindeki öğrencilerimiz burada hayatlarının en önemli kararlarından birini veriyorlar. Biz de bunlara destek olmak için bu sistemi kullanmalarını tavsiye ediyoruz. Biraz tanıtmak isteriz tabii ki de.
1: Tabii
0: daha
1: ki.
0: Önce de tabii sadece yüksek öğretim değil, orta öğretim öğrencileri yani LGS'ye giren 1 milyon öğrencimiz de bunu kullanabilir. Tabii onların tercih dönemleri bitti. Şu an şu dönemde daha çok YKS öğrencileri, üniversite öğrencileri yani üniversite adayları diyelim daha çok kullanabilirler. Şimdi tabii sadece öğrenciler diyoruz ama aileler de çocuklarıyla birlikte Tabii. hangi üniversiteyi yazalım, hangi bölümü yazalım, tercih yapalım diye düşünüyorlar. Aynı heyecan onlarda da, sorumluluklar da tabii ailelerde devam ediyor diyebiliriz. Şimdi bugün aslında yine pek çok evde benzer sorular var. Örneğin işte hangi bölümü yazsak? Bu üniversite benim çocuğumu için doğru bir tercih mi? Ya da bu bölümden mezun olduğundan iş bulabilir mi gibi
1: evet.
0: şeyler düşünerek tercih listesi o şekilde biraz da şekilleniyor. Şimdi eskiden bizim zamanımızda da yani daha çok böyle kulaktan dolma bilgiler vardı. Çevreden o bölüm iyi, bu bölüm iyi ya da bu üniversiteye git gitme gibi
1: bir
0: şeyler
1: de her
0: vardı.
1: Sene popüler bir bölüm ve üniversite çıkardı ve herkes oraya yönelirdi vesaire böyle şeyler evet. yaşanıyordu.
0: Evet. Şimdi kulaktan dolma bilgiler bazen işe yarıyor tabii de şimdi artık dijital çağda hem de
1: daha sağlıklı
0: verilere dayalı bir sistem. O yüzden buradan da danışman bilgi sistemi de o yüzden bu noktada devreye giriyor.
1: Hı hı.
0: Sayın Bakanımız ve Sayın İşkur Genel Müdürümüzün talimatları doğrultusunda bugün biz çok önemli bir gelişmeye imza attık. Buradan herkese de bilgi vermiş olalım. DABİS ilk kez İşkur mobil uygulaması üzerinden öğrencilerimizin, velilerimizin ve mezunlarımızın doğrudan kullanımını açtık. Yani kullanıcılar DABİS'i kullanmak isteyen kişiler İşkur mobil uygulamasını telefonlarına indiriyorlar. Daha sonrasında bir kayıt oluşturuyorlar.
1: Hı hı.
0: Çok kısa bir işlem zaten bu. Daha sonrasında orada bizim yine İşkur hizmetlerimiz de yer alıyor. Onlardan birisi olan DABİS'i seçeneğine tıklayarak orta öğretim ve yüksek öğretim göstergelerine doğrudan yani öğrencilerimiz doğrudan buradan göstergelere erişim sağlayabiliyorlar.
1: Ne gibi göstergeler bunlar? Mesela girdi bir sisteme YKS'den bir puan almış bir öğrenci ya da ailesi oraya tıkladı, kaydını yaptırdı. Nasıl bilgiler elde ediyoruz? Mesela üniversitelerin sıralamasını mı görüyor? Yoksa onun haricinde mesleklerin ne kadar işte belli bir süre içerisinde istihdam olanağı sağladığını o üniversiteden çıkanların onu mu görüyor? Sadece meslek bazlı mı görüyor? Biraz onları açalım.
0: Evet Feyza Hanım, onlardan da bahsedelim. Şimdi bizim yüksek öğretim düzeyinde 15 tane göstergemiz var.
1: Evet.
0: Bunlar istihdam oranı, ilk iş bulma süresi. Yani bu bölümden mezun olan kişiler ilk işlerindeki yani ilk başlangıç ücretleri hangi seviyede, hangi aralıklarda yoğunlaşmış? Bir mesas kazanç dağılımı diye bir göstergemiz var.
1: Hı-hı.
0: Hangi sektörlerde çalışıyor bu mezunlar? Ortalama kaç iş değiştiriyorlar, iş yeri sayısı ya da bir işte de kaç ay çalışıyorlar, ortalama çalışma süresi diye bir göstergemiz de var.
1: Evet.
0: Ya da girişimci oluyorlar mı? Yani kendi işletmelerini kuruyorlar mı? Çünkü bazı öğrencilerde kendi işini kurma gibi bir düşünceleri de olabilir. Bu girişimlerini kurduktan sonra da ne kadar faaliyet gösteriyorlar? Girişim yaşam süresi diye de bir göstergemiz var. Ya da akademiye devam ediyorlar mı? Özellikle akademisyen öğretim görevlisi olmak isteyen öğrencilerimiz de yine bu göstergeden de yine yararlanabilirler. Ya da hangi ölçekli firmalarda çalışıyorlar? Büyük ölçekli firmalar mı? Küçük ölçekli firmalar mı? Bunun gibi pek çok göstergeyi bu ekranlardan görebilirler. Kullanımı şöyle. DABİS İşkur mobili telefonlarına indiriyorlar öğrenciler. Oradan DABİS seçeneğine tıklıyorlar. Daha sonrasında yüksek öğretim düzeyini seçtiklerinde karşılarına çıkan ekran yandan puan türü, üniversite ve bölümü seçtikten sonra buradaki 15 farklı göstergeyi seçerek hem seçtikleri bölümün o gösterge değerine, oranına bakıyorlar, hem de Türkiye genelindeki bu bölümün ortalamasına bakabilirler.
1: Üniversiteyi de görüyorlar değil mi?
0: Evet. Üniversiteyi ve bölümü seçmeleri gerekiyor göstergenin değerinin açılabilmesi için.

0: Sistem bu şekilde kurgulanmış düzeyde. Ama bazı şimdi buradaki verilerden bahsedelim biraz da Feyza Hanım. Veriler hangi veriler? Verilerimiz 2010 ve 2024 yılları arasındaki mezun verilerinden oluşuyor. Orta öğretim için Milli Eğitim Bakanlığı'ndan alıyoruz verileri. Yüksek öğretim ise YÖK tarafından, Yüksek Öğretim Kurulu'nun tarafından aldığımız mezun verilerini, Sosyal Güvenlik Kurumu'ndaki kayıtlı istihdam verileriyle, çünkü buradaki verilerimiz hep böyle iş gücü piyasası göstergeleri, istihdam oranı gibi göstergelerimiz olduğu için Sosyal Güvenlik Kurumu'ndaki bu verilerle anonimleştirilerek eşleştiriyoruz. Daha sonrasında mikro veri setleri oluşturuyoruz. Daha sonrasında bu belirlediğimiz yöntem raporunda belirlediğimiz hesaplama yöntemleriyle birlikte bu göstergeleri hesaplıyoruz. Ve kullanıcıları bu şekilde sunmuş oluyoruz diyebilirim.
1: Çok kapsamlı. Evet. Hakikaten tek bir açıdan bakmıyor. Mesela sadece iş bulma olanağı demiyor da işte girişimcilik açısından da değerlendiriyor mesela. Veya akademisyen olma fikri varsa orada önü ne kadar açık onu gösteriyor. Aslında çok kapsamlı bir değerlendirme. Bazen hedef konusunda da sıkıntı yaşadığı için gençler, onlara da bir yol gösterici olabilir aslında.
0: Evet, yani merak ettiği üniversitenin bölümünün, herhangi bir üniversitenin herhangi bir bölümünü oradan tıkladığında bunun istihdam oranı kaç, bu ne kadar sürede iş buluyor, iş bulma süresi de hani önemli bir kavram, bunlara rahatlıkla erişebilirler, buradan bakıp kendilerince o bölüm hakkında fikir sahibi olabilirler, çünkü bu veriye dayalı, gerçek yani çalışma hayatta dayalı bir sistem olduğu için de hani güvenilir verilerde sunduğumuzu söyleyebilirim Feyza
1: Peki,
0: Hanım.
1: Peki yıl bazlı değişimi görebiliyor muyuz? Dediniz ya 2010 ve 2024 arası diye. İşte 2010'da şöyleymiş de 2024'te böyle olmuş gibi o değişimi görüyor muyuz, yoksa genel bir değerlendirme mi?
0: Yani
1: var?
0: Yok. Az önce de bahsettiğim gibi 2010 ve 2024 yılları arasında toplulaştırılmış verileri alarak biz bu analizleri, istatistiksel analizleri yapıyoruz. Yani öyle 2025'teki istihdam oranı 2024'teki gibi
1: öyle
0: bir kıyaslama
1: ayrı değil. Evet.
0: Her yıl zaten biz bunları güncellediğimiz için güncel veriler zaten. Hani o şekilde söyleyebilirim. Buradaki bölümlerde ondan bahsetmek isterim. Bölümler bazı gruplandırmalar yapılmış. Çünkü yani benzer nitelikteki bölümler aynı gruplara alınmış. Bu durumda da 81 lisans ve 42 ön lisans bölümü var. Yani şöyle, mesela hemşirelik bölümünde ebelik de var. Mesela ebelik yazınca çıkmıyor. Çünkü o ebelik bölümü hemşirelik bölümünün içerisinde yer alıyor. Onlar o grupta yer aldığı için gruplar o şekilde gruplandırma yapılmışlar. Yine hani açık öğretim mezunları, 35 yaş üzerindeki mezunlar analiz kapsamında dışında tutulmuş. Bunun dışında işte staj gibi kayıtlarda alınmamış, analize dahil edilmemiş. Bu şekilde söyleyebilirim.
1: İstihdam olanaklarına baktığımızda mesela en çok hangilerinin öne çıktığını görüyorsunuz siz şöyle bir baktığınızda?
0: Yani örnek bölümler üzerinden örnek verecek olursak, örnekte hemşirelik demişken sağlık alanını mesela ele alalım. Hemşirelik grubunda yaklaşık %92 oranında bir istihdam oranı var. Oldukça yüksek yani. Eczacılıkta keza %94. Fizyoterapide %82 seviyelerini görüyoruz. Ama şimdi burada hepsi çok iyi yüksek oranlar, ama bununla birlikte mesela diğer göstergelere de bakmakta fayda var. Sadece hani istihdam oranı yüksekmiş deyip hani bu bölüm benim için en uygun, en doğru tercih demek de değil. Hani bunları da, yani diğer göstergelere de bakmak lazım. Mesela az önce bahsettiğim ilk iş bulma süresi. Yani şu, bu demek oluyor ki bu bölümden, hemşirelik bölümünden mezun olan bir kişi ne kadar sürede, ilk işine ne kadar sürede giriyor. Burada da yine bizim alt kırılımlarımız var. Mesela ilk iş bulma süresinde mezun olmadan önce diye bir kırılım var. Bu yani mezuniyetine kadar ki 6 aylık süreçte iş bulmuşsa eğer bu kırılıma giriyor. Ya da ilk 6 ayda, 0-6 ayda iş bulan bulanlar, 6-12 ayda iş bulanlar, bir de 12 ay ve üzerinde iş bulanlar olarak alt kırılımlar olarak verdik bu göstergenin değerlerini. O şekilde söyleyebilirim. Mesela eczacılık mezunlarının önemli bir kısmı mezun olmadan çalışma hayatına da katılabiliyorlar.
1: Evet.
0: Mesela fizyoterapi grubunda bu biraz daha uzuyor. Yaklaşık yarısı, bu bölümden mezun olanların yaklaşık yarısı ilk işini 12 ay ve daha uzun sürede bulabiliyor. Tabii bunları da değerlendirmek gerekiyor, öğrencilerimiz bu bölüme ilgisi vesaire varsa. O şekilde söyleyebiliriz. Yine mühendislikten örnek verelim. Mühendislik de çünkü çok yoğun, talep edilen ve iş bulma imkanı da yine hani olan bir bölümler. Makine mühendisliği olsun, elektrik, elektronik mühendisliği olsun, endüstri mühendisliği olsun. Bunların yine istihdam oranlarına baktığımızda %82 ile %85 arasında dağılım gösteriyor. Ama bunların da yine önemli bir kısmı ilk işlerini yine hani mezun olmadan önce de hani ilk iş hayatına adım atabildiklerini yine bu göstergelerle görebiliyoruz.
1: Aslında çok büyük değişim de olmamış şimdi sizin söylediğiniz verilere baktığımızda. Bir 10 yıl önce de böyleydi. 20 yıl önce de hatırlıyorum böyleydi. Yani bazen diyorum ya, çok popüler bölümler ön plana çıkarılıp sanki herkes oraya yönelmeliymiş ve oradan çıkınca kesin hemen iş bulurmuş gibi bir algı ortaya çıkıyor ya, aslında bunu da kırıyor bu sistem. Yani gerçekten kayıtlı verilerle hareket ettiği için, dediğiniz gibi bir kulaktan dolma bilgiyle hareket etmek yerine buradan yazılı olanlara bakmak son derece önemli olabilir. Böylece sadece acaba birilerinin dolduruşuna mı geliyoruz yoksa gerçek bir veriyle mi hareket ediyoruz, ona da bakmak lazım. Dediğiniz gibi çok boyutlu bir değerlendirme gerekiyor zaten. Bunu dün de biz konuşmuştuk hocamızla, özellikle tercih sürecinde öğrencilerin dikkat edeceklerini onunla da bakmıştık. Çünkü sadece iş kolay bulunuyor diye bir yere girerseniz mutsuz olma olasılığınız da çok fazla, ya da o işin yeterliliğini yerine getiremediğiniz için yine iş bulamama olasılığınız da olabilir. Çok şeye bakmak lazım. Konuşacağız, evet. Sohbetimizi sürdüreceğiz. Şimdi bir müzik arası verelim. Sonrasında yine Davis'le ilgili konuşmaya devam edelim.

0: saat 13.41 devam ediyoruz yayınımıza sevgili dinleyenler. DABİS yani Danışman Bilgi Sistemi Türkiye İş Kurumu tarafından verilen bir hizmet. Biz de tam da tercih dönemindeyken genç mezunlara iş kariyer rehberliği yapan bu çalışmanın ayrıntılarını konuşmayı sürdürüyoruz. Türkiye İş Kurumu İstihdam Uzmanı Cansu Ayaşlı stüdyomuzda. Ve devam ediyoruz konuşmaya. Şimdi birçok yönden değerlendiriliyor dedik. Birçok gösterge var aslında dedik. Onların bir kısmına baktık. Başka hangi göstergeler vardı bizde?
1: Evet Feyza Hanım, bir işte ortalama çalışma süresi diye de bir göstergemiz var. Bu göstergede oldukça kıymetli çünkü bize sadece işe girmeyi değil işte kalmayı da anlatıyor bu gösterge. Hı-hı. Bir bölümün mezunları işe giriyor olabilir ama sürekli iş değiştiriyorsa da bu önemli bir göstergedir. Tabii. Mezunların girdikleri işlerde ortalama ne kadar süre, kaç ay çalıştıklarını gösteren bir gösterge bu da. Diğer göstergemiz ise iki iş arasında geçen süre, yani bir kişi ilk işinden ayrıldıktan sonra ikinci işe ne kadar sürede geçebiliyor, ne kadar bekliyor, yani yeniden iş bulma süre, yeniden iş bulabilirliği kolay olan bir bölümü tercih etmeleri de yine mezunlarımızın göz önünde bulunduracağı bir gösterge olarak söyleyebiliriz. Bir de kamuda çalışma oranı diye bir göstergemiz var. Özellikle öğretmenlik, sağlık olsun, hukuk olsun, evet, gibi alanları tercih edecek olan öğrencilerimiz varsa da, eğer kamuda çalışmak istiyorlarsa, kamu personeli olmak istiyorlarsa da bu gösterge bakarak, bu göstergedeki oranlara bakarak fikir sahibi olabilirler. De sektör bazına dağılım diye bir göstergemiz var Feyza Hanım. Yani mezunlar hangi sektörlerde çalışıyor? Bir örneğin bir mühendis yalnızca sanayide mi çalışıyor? Yoksa bilişim, enerji, savunma sanayi gibi yerlerde de mi çalışıyor? Bunlara sektör bazlı kırılımlarımız var. Hangi oranlarda ne kadar çalıştıklarını da bu gösterge aracılığıyla görebilirler. Firma büyük bir dağılımından da yine bahsetmiştik. Mikro ölçekli, küçük ölçekli, orta ölçekli, büyük ölçekli firmalarda mı çalışıyorlar diye. Hı hı. Daha sonra akademide çalışma oranı var. Girişte bahsettiğimiz akademisyen olmak isteyen öğrencilerimiz varsa akademide çalışma oranı göstergesine de göz atabilirler. Nitelik uyuşmazlığı diye de bir göstergemiz var Feyza Hanım. Yani ilk kez belki de çoğu kişi bu göstergeyi ilk kez duymuş da olabilir. Ancak çok önemli bir gösterge. Bir kişi mühendislik mezunu olabilir ama mezun olduğu eğitim düzeyinin altında bir işte çalışıyorsa buna nitelik uyuşmazlığı deniyor, yani genel olarak bahsetmek gerekirse. DABİS de mezunların eğitim seviyesine uygun işlerde çalışıp çalışmadıklarını gösteren bir gösterge. Niteliklerine uygun işlerde mi çalışıyorlar, niteliklerine uygun olmayan işlerde mi çalışıyorlar diye bu göstergeye de bakmalarında fayda var öğrencilerimizin. Yönetici pozisyonlarında çalışma oranı diye de bir göstergemiz var. Bazıları daha hızlı yönetici oluyorlar. Mezunlarda yönetici pozisyonlarının çalışma oranlarını gösteriyor. Özellikle işletme, iktisat, mühendislik gibi bölümlerde yine daha çok değerlendirilebilecek bir gösterge olduğunu düşünüyoruz. Girişimcilik oranından da yine bahsetmiştik. Girişim, yani kendi işletmesini kuruyorlar mı? Buna dair bir gösterge. Girişim yaşam süresi ise bunu sürdürebilmek de önemli tabii ki de, girişimlerine ne kadar süre faaliyet gösteriyorlar, onlara dair oranlar var burada da. Bu şekilde söyleyebiliriz. Yalnızca DABİS'te bu göstergeler var ama bu göstergeleri seçtiğimiz göstergeyle Türkiye genelini karşılaştırıyorduk. Bir de karşılaştırmalar diye bir özellik var, bundan da

0: bahsetmek isteriz. Karşılaştırmalar alanına girdiğimizde iki farklı bölümü ya da aynı bölümün iki farklı üniversitedeki durumunu da görebilirler.
1: Bu yani. Çok güzel.
0: Evet, evet. Yani iki farklı üniversiteyi yazıyorlar, seçiyorlar yani uygulama üzerinden. İki farklı bölümü seçtiklerinde grafikte oluşan grafikte göstergeyi seçtiklerinde hangi üniversitede daha yüksek bu oran seçilen gösterge, hangi üniversitede yani istihdam oranı daha yüksek ya da daha düşük gibi göstergeleri de yine grafikle görsel şekilde buna kolaylıkla erişebilirler. Bu da önemli bir gösterge. Çünkü iki bölüm arasında kalıyor öğrenci mesela. Ayrı ayrı seçmektense aynı grafik üzerinde görebilmek de önemli.
1: Çok iyi.
0: Evet. Önemli olduğunu düşünüyorum.
1: Karşılaştırma özellikle iyi, çünkü o açıdan bayağı kafa karışabiliyor o dönemde. Hangisi daha iyi olur, şuraya mı yazsam? Belki yazdığı onun gelecek olan tercihi, evet. Mesela orada işte çok daha rahat tercih yapabilecek buraya baktığında.
0: Yani ya da sıralamasını değiştirecek. Hı-hı. Tercihte sıralama da biliyorsunuz ki önemli. Tabii. Oradaki göstergeye bakarak yine hani öne alacak ya da daha alt sıralara yazacak vesaire. Onu da o şekilde yapabilirler. Hı hı. Bunlardan bahsedebilirim.
1: Eğitim alanına baktığımızda dediniz ya mesela kamuda çalışma oranı, atanma oranlarını da gösteriyorlar diye. Mesela öğretmenliğe baktığımızda hangi öğretmenlik daha çok ataması yapılıyor gibi görünüyor şu an bakıldığında? O da çok merak edilen konulardan biri.
0: Yani evet, onu şu an açıp elimde olan bir veri olmadığı için şu an söyleyemeyeceğim Beyza Hanım, ama uygulama üzerinden rahatlıkla görebilirler.
1: Onu da görebilirler.
0: Evet, yani istedikleri öğretmenliği oradan seçtiklerinde orada hani kamuda çalışma oranı ya da akademide çalışma oranı gibi göstergelere oradan erişim sağlayabilirler. O şekilde bahsedebilirim. Hı-hı. Yani şunu da altını çizmek istiyorum Feyza Hanım. Yani şimdi burada DABİS'i kullanıyorlar ama DABİS hani illa da şu bölümü seçin özellikle, yani şu bölümü seçin ya da bu bölüm kesin iş buldurur gibi bir şey yok. Böyle diyen bir sistem tabii değil yalnız. Ondan da bahsetmek gerekir çünkü. Çünkü kariyer sadece bölüm tercihinden de ibaret değil. Kişinin ilgi alanı, hedefleri, yetenekleri, yabancı dil bilgisi, tabii, staj deneyimi olsun, kişisel gelişimi, bunlar da kariyer yolculuğunu etkileyen faktörlerden birisi. DABİS sadece burada bu karar vermek değil, bu süreçte sadece karar verirken ihtiyaç duyulan bu verileri kullanıcılarımıza, yani öğrencilere, mezunlara ve velilerimize sunmayı amaçlıyoruz.
1: Seçenekleri karşılaştırmaya yarıyor aslında. Onun kafasında bir seçenek var. Tabii, evet, ki şu da olabilir, bu da olabilir, bu benim için uygun. Onlar arasında bir tercihle ilgili sıkıntı yaşadığında buraya girip karşılaştırma yapabilir.
0: Evet, oradan öğrencilerimiz baksınlar. Kafaları karışan bir şey olursa da baksınlar. Hı hı. Bunlar dışında da yine kendileri baktılar ama hani yine profesyonel destek almak istiyorlarsa da Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı rehber öğretmenlerimize giderek onlardan destek alabilirler. Ya da İşkur İş ve Meslek Danışmanlarımız var bizim il müdürlüklerinde ve hizmet merkezlerimizde, hı hı, görevli. Onları da DABİS'te yetkilendirdik. Onların yanına da giderek profesyonel destek alabilirler. Hı hı. DABİS göstergelerine onlar eşliğinde de bakabilirler. Yani bu şekilde destek olunabilir, hı hı, diyebiliriz.
1: Bir kez daha hatırlatalım. Mobil üzerinden, evet, kayıt olacaklar DABİS sistemine. Önce bir indirecekler, sonrasında kayıt olacaklar. Ardından, evet, tüm bu bilgilere erişebilecekler.
0: Evet, mobili indirsinler. İşkur mobil uygulamamızı indirsinler. Daha sonrasında kayıt oluşturarak DABİS göstergelerine incelesinler. DABİS incelesinler. İki bölümleri karşılaştırsınlar. Ve verileri inceleyerek de ilgi ve yetenekleriyle birlikte tercihlerini şekillendirsinler diyorum. Öğrencilerimize iyi başarılı bir yıl tercih dönemi de diliyorum bu arada.
1: Peki, biz de çok teşekkür ediyoruz aktardıklarınız için.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Tam da bu dönemde ihtiyacı olan bilgileri verdiğimizi düşünüyoruz. Türkiye İş Kurumu İstihdam Uzmanı Cansu Ayaşlı bizimle birlikteydi sevgili dinleyenler. Böylece Ailece programının sonuna geldik. Programımızı Ayhan Demiray ve Müge Tüzün Gerçek hazırladı. Berkay Bigeç teknik yönetmenimizdi. Mikrofonda ben Feyza Aktaş Kanarya. Yarın 13 ana haber bülteninin ardından TRT Radyo 1'de buluşmak üzere. Hoşçakalın.

0: bazen bir bebek, belki evde bir dede, anneanne, babaanne.
1: Sen,
2: ben,
1: biz,
3: hepimiz bir aileyiz.
0: Hepimizin hikayesinin başladığı yerdeyiz. Ailece.

5 dakika. Zaman hızla akıyor. Hayatın içine karıştım bile. Yeni yerler görmek, yeni şeyler öğrenmek benim işim. Bu yüzden yerimde duramıyorum. Adım mı? Seyyare. Bir düşüneyim, nereye gitsem bugün. Elinizde ne iş varsa yapmaya devam edin. İki kulağınızın bende olmasını tercih ederim ama bir kulağınızla da yetinebilirim. Başlasın o zaman yolculuğumuz. Eskiden gaz lambası vardı evladım. Elektrik her yere ulaşmamıştı diyecek yaşlarda değilim belki. Ama gaz lambasını çocukluğumun son demlerinden anımsıyorum. Kendisi büyülü bir eşya benim için. Şimdi de karşımda duruyor. Bir tatil köyündeyim. Bungalov tipi evlerden oluşan bir köy burası. Burayı diğer tatil köylerinden ayıran özellik teknoloji yok. Her şey eski düzen. Bu tatil köyüne dair anılarımı değil, gaz lambasının ışığını kovalayacağız bu programda. Tadına doyum olmaz gaz lambasının ışığında yapılan sohbetin. Hiç yaşamamış olabilirsiniz ama inanın abartmıyorum, öyledir. Neden mi? Birebir iletişimi, göz göze teması bölecek ne televizyon, ne bilgisayar, ne de cep telefonu vardır gaz lambası çağlarında. Bu saydıklarımı yerdiğim, çağımızın gereklerine karşı olduğum anlamına gelmesin. Sadece dozunda kullanmadığımızı düşünüyorum. Ham petrol kullanılan ilk gaz lambası 9. yüzyılda Elrazi tarafından geliştirilmiş. Gaz lambası 1700'lü yılların başlarından beri kullanılıyor. Türkiye'de ise 1800'lü yılların sonlarında evlerde, dükkanlarda kendini gösteriyor. Anadolu'nun pek çok yerinde elektrik yaygınlaşmadan önce akşamları ve geceleri aydınlatan bir araç gaz lambası. 1900'lü yılların ortalarında Türkiye'de 5 milyona yakın gaz lambası tankı ve şişesi üretildiği kayıtlarda mevcut. Gaz lambası 5 ögeden oluşuyor. En altta yayvan bir kavanozu andıran bir gaz deposu. Onun üstünde monte edilmiş bir çark, gaz deposu ve gazla irtibat halinde olan bir fitil. En üstte ince bir cam şişe ve duvara asmak için metal koruma. Gaz lambası o yıllarda o kadar kıymetli bir eşya ki evin hanımları gaz lambasının şişesine el işi örmeler yapıyor. Hayatlarımıza şahitlik etmiş gaz lambaları nasıl kullanılır? Üzerindeki cam baca çıkarılır. Fitili biraz yükseltilir. Bir kibrit. Ucu isli sarı alev şişe takılınca netleşir. Sohbet tatlı tatlı demlenir, koyulaşır o loş ışığın altında. Lamba şişeleri islendiğinden içine sokulan nemli bir bez ve sopa yardımıyla çevire çevire temizlenir. Bu lambaların küçük boylarına idare lambası denir. En alt seviyesinde kısık bir ışıkla sabaha kadar yanar bu lambalar. Yazar Adalet Ağaoğlu'nun Türkiye'nin ve dünyanın çeşitli ülkelerinden gaz lambası topladığını biliyor muydunuz? Hatta bir röportajında nerede hangi biçimini görsem eski bir dostuma rastlamışım gibi evime buyur ediyorum demiş. Dolmabahçe Sarayı'nda daha çok süs amaçlı kullanılmış eşsiz güzellikte pek çok gaz lambası olduğunu biliyor muydunuz? 20. yüzyılın önemli sihirbazlarından Kalanak, illüzyon gösterilerinde kullanıyor gaz lambasını. Ve lüfer avı. İstanbul Boğazı'nda gecenin karanlığında dizilmiş lüfer yakalayan balıkçı sandallarının lüks ışıkları eşsiz bir görüntüye sahne olur. Gaz lambası satan amcalar akşama doğru mahallere geliyor. Ahmet Hamdi Tanpınar, Beşşehir kitabında mahallemizin aydınlık satan adamıydı diyor bu satıcılara. Işığında okunan kitaplar, işlenen kanaviçeler var. Ne sohbetlere, ne yaşamlara tanık olmuş, yarenlik etmiştir bu lambalar, kim bilir. Biz 5 kadın, 1 olduk yola çıktık. Ahmet

ve Şener'den de teknik destek almayı unutmadık. Seyyare ile beraber seyir defterini bugün alev tuttu. Ben de sesimle eşlik ettim Gülden. Tebdili mekanda ferahlık vardır. Size de bize de iyi gelir dedik. Tekrar buluşalım. 5 dakika.

0: sporun unutulmayanları. Efsanelerin izindeki program sporun unutulmayanlarına hoş geldiniz. 30 Haziran 1940. Spor tarihinde pek görülmemiş olayın yaşandığı gün. Fenerbahçe Stadı o dönem atletizmin büyük müsabakalarından biri olan Gül Kupası'na ev sahipliği yapıyordu. Sarı lacivertli takım adına yarışan Melih Kotanca, cirit atma, 200 ve 400 metre koşu olmak üzere tam 3 altın madalya birden kazandı. Kadıköy'deki yarışlar uzamıştı. Kotanca'nın ise yetişmesi gereken Fenerbahçe Vefa maçı vardı. Aksi halde futbol takımı sahaya eksik çıkacaktı. Beşiktaş'a gitmek için Kurbağalıdere'de onu bekleyen motora koştu. Yolda atletizm formasını çıkarıp futbol takımının formasını giydi. Motor Şeref Stadı'nın rıhtımına yanaştığında milli küme karşılaşması çoktan başlamıştı. Melih 10 kişi başlayan arkadaşlarına geç de olsa kavuştu ve maça dahil oldu. Fenerbahçe bu müsabakada Vefa'yı 4-0 yenerken sarı lacivertli takımın 2 golünü Melih Kotanca attı. Atom lakaplı Fenerbahçeli Melih Kotanca aynı günde hem atletizmde 3 madalya kazanarak hem de futbolda 2 gol atarak büyük bir başarıya imza attı. Programı hazırlayan Ali Yıldırım, teknik yönetmen Türkay Güner ve mikrofonda ben Tolga Avcı. Hoşça kalın, sporla kalın.
1: Sporun unutulmayanları.

0: Saat 5.
1: Haberler.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Yüksek Askeri Şura toplantısının ardından alınan kararlar açıklandı. Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu kadrosuzluktan emekliye sevk edildi. Yeni Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran oldu. Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun görev süresi 1 yıl uzatıldı. İlk Türk astronot Alper Gezer Ağacı da Tuğgeneralliğe yükseltildi. Yaş kararlarıyla 25 general ve amiral üst rütbeye, 69 albay general veya amiralliğe yükseldi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde açılan milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifine ilişkin açıklama yaptı. Duran, teklifin terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda atılan tarihi bir adım olduğunu vurguladı. Kudüs'teki gelişmeler ve Gazze'deki ateşkes süreci, Ürdün'ün başkenti Amman'da düzenlenecek uluslararası toplantıda ele alınacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın da katılacağı bugünkü toplantıda Kudüs'ün tarihi statüsünün korunması konusu ve Filistin'de yaşanan son gelişmeler değerlendirilecek. İsrail ile Lübnan arasındaki görüşmelerin 7. turu başladı. ABD arabuluculuğunda yürütülen görüşmeler İtalya'nın başkenti Roma'da düzenleniyor. Görüşmeler yarına kadar sürecek. İran ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki müzakere bilmecesi sürüyor. Washington, İran'la görüşmelerin sürdüğünde ısrarcı Hürmüz Boğazı konusunda Tehran'la anlaşmaya yakınız dedi. İran ise iddiaları reddetti. Boğaz'dan geçiş için geçici rota oluşturmak için Umman'la temas halinde olduklarını söyledi. 15 Temmuz darbe girişiminde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik suikast timinde yer alan FETÖ'cü terörist Burkay Karatepe'nin Muğla Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgusu sürüyor. FETÖ'cü teröristin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Özgür Özel ve Veli Ağbaba hakkında yürütülen soruşturmalar kapsamında fezleke düzenledi. Özel ve Ağbaba'nın dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle hazırlanan fezlekeler Adalet Bakanlığı'na gönderildi. Milyonlarca emeklinin merakla beklediği açıklama Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan geldi. Kurum en düşük emekli alanlara ödenecek farkın 7 Ağustos'ta yatırılacağını duyurdu. Ödemeler banka hesaplarından yapılacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Irak'la enerji alanında yapılan işbirliğini değerlendirdi. Mevcut petrol boru hattının Basra'ya uzatılabileceğini söyledi. Türkiye'nin 100 yıl sonra Kerkük'te petrol sahalarına ortak olduğuna işaret eden Bakan Bayraktar, 250 milyar dolarlık bir ekonomik büyüklükten bahsediyoruz dedi. Bakan Bayraktar, TRT Haber özel yayınında soruları yanıtladı. Türk savunma sanayi geliştirdiği üstün teknoloji ve üretim kapasitesiyle kendi alanında yılın ihracat rekorunu kırdı. Temmuz ayında savunma ve havacılık ihracatı geçen yılın aynı ayına göre %14,4 artarak 1 milyar 120 milyon dolara ulaştı. Liselere geçiş sistemi kapsamındaki merkezi sınavın yerleştirme sonuçları bugün açıklanacak. Sonuçlar Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesinden ilan edilecek. Yerleşemeyen veya okulunu değiştirmek isteyen öğrenciler 7 Ağustos'a kadar ilk nakil başvurusunu yapacak. Haberleri sunduk.

6000 yıldır konuşulan Türkçemiz, ses, sözcük ve dil yapısı bakımından son derece zengin bir dildir. Dünya üzerinde 200 milyon insanın iletişim dili olan Türkçe, yalnızca ses verdiği coğrafyalarda değil, dünyanın dört yanında insanları birbirine yakınlaştırmakta, kaynaştırmaktadır. Bir barış ve kardeşlik dili olan Türkçemiz, ortak mirasımız, aydınlık geleceğimizdir.

0: Saat 6.
1: Haberler.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki yüksek askeri şurası toplantısının ardından alınan kararlar açıklandı. Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Katıoğlu kadrosuzluktan emekliye sevk edildi. Yeni Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran oldu. Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun görev süresi bir yıl uzatıldı. İlk Türk astronot Alper Gezer Avcı da Tuğ Generalliğe yükseltildi. Yaş kararlarıyla 25 general ve amiral üst rütbeye, 69 albay general ve amiralliğe yükseldi. Terörsüz Türkiye hedefindeki çerçeve yasa için imza süreci tamamlandı. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifini imzaladı. AK Parti heyeti mecliste muhalefet partilerini de teklife destek için ziyaret etti. Bugün AK Parti'nin kapalı grup toplantısının ardından teklif meclis başkanlığına sunulacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sakarya gaz sahasındaki çalışmalar neticesinde yıl sonuna kadar 8 milyon hanenin doğal gaz ihtiyacının yerli imkanlarla karşılanacağını belirtti. Hedef 2028'de bu rakamı 17 milyon haneye çıkarmak dedi. TRT Haber özel yayınında soruları yanıtlayan Bakan Bayraktar, Gabar'daki günlük petrol üretiminin rekor kırdığını da söyledi. Bölünme sonrası Yeni Parti ve CHP mecliste aynı salonda arka arkaya grup toplantısı yaptı. Kürsüde önce Özgür Özel, sonra Kemal Kılıçdaroğlu vardı. Kılıçdaroğlu isim vermedi ama

0: eleştirilerini ard arda sıraladı. Evlerinde kadehlerle siyaset yapanların unuttuğu kişilerle beraber oluyoruz dedi. Özel ise eski model örgütlenme anlayışını kökten değiştiriyoruz ifadesini kullandı. Delege sistemini değiştiriyoruz dedi. Suriye'deki yerel medya kaynakları Suriye ordusuna bağlı birliklerin Irak sınırına takviye birlikler sevk ettiği ve bölgede teyakkuz durumuna geçirdiğini öne sürdü. Irak sınır muhafızları komutanı ise sınırdaki durumun normal olduğunu, Suriye tarafındaki hareketliliğin Irak'ın bilgisi ve koordinasyonu dahilinde gerçekleştiğini açıkladı. Ankara'nın yoğun diplomasi trafiği devam ediyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Libya Milli Birlik Hükümeti temsilcileriyle görüşmeler gerçekleştirdi. Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın da Libyalı heyetle Ankara'da bir araya geldi. Görüşmelerde Libya'nın barış ve istikrarına verilen destek, terörle ve düzensiz güçle mücadele konuları ele alındı. Etimesgut Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında tutuklanan ve Etimesgut Belediye Başkanlığından uzaklaştırılan Erdal Beşikçioğlu'na yapılan uyuşturucu testinin pozitif çıktığı öğrenildi. İzmir'de Menderes Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve irtikap soruşturması kapsamında operasyon düzenlendi. CHP'li Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in de aralarında bulunduğu 15 kişi gözaltına alındı. Rüşvet içerikli telefon mesajları da soruşturma dosyasında delil olarak yer aldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Tahir Sarıkaya tutuklandı. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Avusturya ekibi Sturm Graz'ı ağırlayacak. Kritik mücadele bugün saat 21'de başlayacak. Avrupa Ligi'nde yer alan Beşiktaş ise yarın Hradec Kralove'ye konuk olacak. Karşılaşma saat 20'de başlayacak. Trabzonspor Muhammed Salah transferinde mutlu sona ulaştı. Bordo Maviler Mısırlı futbolcuyla anlaşmaya vardı. Haberleri sunduk.
1: Denizlerimizde hava durumu.
0: Marmara ve Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusu yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusu batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinden itibaren kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, batısı güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş iyi olacak. Marmara'da hava parçalı ve az bulutlu, rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6, öğle saatlerinde güneyi 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 0.5 ila 1.5 metre, yer yer 2 metre, görüş iyi olacak. Ege'de hava az bulutlu ve açık, rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, öğle saatlerinde kuzeyi yer yer 7, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2.5 metre, görüş iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu, rüzgar batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan, sabah saatlerinde güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş iyi olacak. Van Gölü'nde hava az bulutlu ve açık, rüzgar batı ve güneybatıdan, gece ve sabah saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 25 ila 50 santimetre, görüş iyi olacak.

0: Sabahın Hayrı.
1: Sabahın Hayrı programının muhterem dinleyicileri, programımıza hoş geldiniz. Gününüz güzel, hayırlı ve bereketli, yolunuz ve zihniniz açık olsun. Allah hayatımızın her anında haramlardan uzaklaşmamıza yardım etsin. Bizleri ona ihlas ile iman eden, salih ameller işleyen, hakkı ve sabrı tavsiye eden, onu en güzel şekilde ve çokça zikreden, ona en güzel şekilde çokça şükreden kullarından eylesin. Bizleri doğruluktan, dürüstlükten, İslam'dan, Kur'an'dan, haktan ve adaletten ve Resulullah Efendimizin sünnet-i seniyyesinden ayırmasın. Yapımda Ayşe Öz Yılmaz, teknik yapımda Gülsen Kızılar ve programı hazırlayıp sunan bendeniz Yalçın Çetinkaya, hepinize güzel ve hayırlı bir gün diliyoruz. Efendim, bugünkü misafirimiz sanat tarihçisi ve sanatçı, ressam daha özelinde, Sayın Mustafa Önal. Mustafa Bey, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, teşekkür ederim.
1: Mustafa Bey, bu programda sanatın ölümünü ve günümüz sanatının meşruiyetini konuşalım ama isterseniz teknolojiden de bahsedelim. Teknoloji, evet, sanat ilişkisini, yani yapay zeka dediğimiz
2: bu mevzularda oldukça
1: üstümüze önemli. Üstümüze gelen kendi yarattığımız canavar mı diyelim, ne diyelim artık bilmiyorum ama.
2: Evet, şimdi sanatın ölümü lafını ilk güçlü olarak işte Friedrich Hegel etmiştir, sanatın ölümü diye. O tamamen başka bir noktadan girmiştir, işte Alman idealizminin doruk noktası kabul edilen filozof. Yani sanatın felsefe ve din gibi diğer formlara göre mutlak ruhu ya da işte mutlak ideayı, düşünce ve gerçeğin beraber diyalektiğini tam olarak ifade etme kapasitesinin tükendiğini öne sürüyor. Çünkü yani Yunanlıların antik çağında sanatın güzeli arayışının doruk noktası.

noktasına ulaştı, görevini tamamladı, en yüksek eylem noktasına ulaştı anlamında bunu söyledi. Yani yoksa ölmüştür değil, tarihteki en yüksek işlevini tamamlamış, yerini daha soyut düşünsel biçimlere bırakmıştır gibi anlamak lazım. Ama ondan sonra mesela tarihsel kırılma noktaları bakımından bu tezin pratik hayattaki yansımaları işte fotoğrafın icadıdır mesela, en bilindik yani en ünlü olanı. İşte kamera obscura adıyla 19. yüzyılın sonu 20. yüzyılın başında bu fotoğraf makinesi icat edildikten sonra dediler ki resim sanatı bitti. Artık bu çok daha mükemmel şekilde Mimesis'in Rönesans'taki devamı anlamında tabiatı, doğayı, görüngüler dünyasını mükemmel şekilde ifade edecek bir araca kavuştuk. Resme gerek kalmadı falan filan gibi. Ama insan bir şeyi aynen fotoğraf makinesinin mantığıyla dahi yansıtmaya, taklit etmeye kalkışsa yaptığı şey basit bir taklit olmaktan, fotoğraf makinesinin yaptığı şeyden çok daha farklı noktalara gitmekte. Çünkü evet, İnsan faktörü var orada. Tabii. Kendisi ne yaparsa yapsın mutlaka kaçınılmaz olarak işin içerisine girmekte.

0: belki kendini de şaşırtan bir şeydir yani. Böyle bir şey, bunlar var. Şimdi Hegel'in dediği, hani mutlak ruh kendini üç biçimde açığa vurur diyordu. İşte gerçek, rasyonel olandır diyordu. Din ve felsefe kalır ona göre, bunu ifade etmek için, onu da eksik bırakmamış olmak için söylemiş olayım. Yani fotoğrafın icadı, resimde aslında hiç beklendiği gibi, söylendiği gibi bir kırılma falan asla yaratmadı. Daha sonra ilk modern akım sayılan izlenimcilik dediğimiz bir döneme geldik. Fransız empresyonizmi derler, orada çıkmıştır falan. Yani bu ilk modern
1: şimdi
0: akım sayılır.
1: Monet'i oradan bağlayabiliriz belki. Çünkü
0: yani Monet evet izlenimcidir, Fransız izlenimcisidir. Monet ve Manet başlattı. 1862-64 salon sergisinden reddedilince eserler daha sonra impresyon ismi.
1: Monet'in empresyon diye bir ismi var.
0: Var var yani. Oradan doğan impresyon bir şey yani, isim de zaten evet oradan geliyor. Şimdi bunların da aslında felsefesi, dayanakları 1700'lü yılların filozofu, İngiliz filozofu David Hume'e bağlanır. İlk kapitalist akım da sayılır bu aynı zamanda, ilk modern akım. Çünkü anı yaşama duygusu vardır ve izlenimcilikle sanat dış dünyadan iç dünyaya doğru daha büyük bir kırılmayla kaymıştır yani. Şimdi 20. yüzyılda ise, yani 20. yüzyılın daha ilerleyen zamanlarında çok daha başka bir yere geldi bu iş. Yani o kadar belki birçoklarına göre, hele zamanında öyleydi yani, çığırından çıktı ki artık resim sanatını mesela kendi içerisinde anlamanın çok mümkün olmadığı, işte kendi plastik iç sorunlarına yöneldiği falan yorumlarının çokça yapıldığı, artık halktan daha kopuk bir noktaya geldi. Kavramsal sanatın yükselişi var daha sonra. Marcel Duchamp denilen önemli bir sanatçı var. Yani 20. yüzyılın en büyük isimlerinden birisidir bu. Bu işin tarihinde. O artık nesneyi değil, seçimi ve sunumu sanat eseri yaptı. Mesela bir bisiklet tekerini, efendim bir pisuarı alıyorsun. Fabrikasyon bir ürün yani. İnsan bile üretmiş değil yani. Alıyorsun fabrikanın ürettiği ve binlerce, milyonlarca benzerinin olduğu bir ürün alıp üzerine imza attığı zaman sanatçı, o artık bir sanat eseridir demiş oluyor. Yani temeli de şuraya danıyor. İşte Ahmet Mehmet'ten başka birisidir mesela. Ahmet işte gül sever, Mehmet hercai menekşe sever. Yani onların tanımının, kendi yapılarının ifadesine katkı koyan bir şeydir. Onların o seçimleri kimliklerinin parçasıdır. Dolayısıyla diyor, benim seçtiğim nesne de diyor beni yansıtır. Çünkü benim seçimimi yansıtıyor bu diyor. Ve o noktadan sonra işte kavramsal sanat gelişiyor. Ready made deniyor buna, hazır nesne. Yani hazır bir şey alıyorsun, üstüne imza atıyorsun. Sanat eseri oluyor. Bu tabii korkunç bir çığır açtı. Duchamp'tan sonra gelenler de mesela işte maniyeri şekilde aynı şekli tekrar etmeye falan çalıştıkları zaman, aynı zamanda akıllı bir satranç ustasıdır da bu Duchamp. Onlara dedi ki yani hazır nesnenin kendisi yeniden üretilebilir bir şey değildir dedi mesela. Orada da onu noktalamış oldu. Şimdi bu kavramsal sanatın yükselişi oldu. Daha sonra ne oldu? İşte malev yani boş salonlar, işte ne bileyim boş tuvallerin sergilendiği sergiler görüldü. İşte Kate Arnott is an artist yazan bütün tuvallerde aynı şeyi tekrar ediyor. Kate Arnott bir sanatçıdır yazısından başka tuvallerde hiçbir şey olmayan bir sürü tuvalin sergilendiği yerler oldu. Boş işte kanını sürüp sergileyen, saçını koparıp sergileyen insanların bulunduğu bir döneme gerildi. Daha sonra da 1960'lı yıllarda, yani İngiliz kökenlidir ama yani Amerikan sanatı olarak daha çok bilinir. Çünkü özgün örneklerini orada aldı. Andy Warhol denilen bir adam gelir. Yani pop art ile beraber tüketim kültürünü sanatın nesnesi yapmıştır. Yani onun işte çok bilindik Marilyn Monroe resimleri vardır. Yani bunu sonsuz sayıda üretmiştir ya da sonsuz sayıda üretilebilir halde ortaya koymuştur. Orada şey ortadan kaybolmaya başlar. Aslında Marilyn Monroe'nun kendisi ve aurası ortadan kendisiyle ilgili olarak kalkmaya başlar yani. Resimlerin kendisi ortaya gelmeye başlar. Şimdi İzmir'de mesela yıllar evvel ben bir sergiye gitmiştim. O sergide bilgisayar tarafından çıktısı alınmış resimler vardı. Renkli, soyut, güzel şeylerdi falan ama ressamın, sanatçının kendisinin elinin değmişliği falan yoktu yani. Dedik bu nedir diye sorduğumuz zaman, ya dedi bir program yazdık. Herhangi bir matematik formülünü bu programa verdiğin zaman onunla ilgili bir resim çıkartıyor bilgisayarda. Sizin sanatınız nerede burada dediğimiz zaman o da şu cevabı verdi. Çünkü onların hepsini sergilemiyorum. Aradan seçtiklerimi burada sergiliyorum. Bu benim seçimimi, dolayısıyla beni yansıtıyor, sanattır denildi mesela.
1: Müsaade ederseniz bir müzik arası verelim.
0: Evet, evet. Güzel.
1: Romantik dönemin çok önemli bir bestecisi biliyorsunuz. Franz Liszt'in Ni Bemol 1 numaralı piyano konçertosunun 1. bölümünü dinleyelim. Londra Senfoni Orkestrası seslendiriyor. Claudio Abbado şef ve çok önemli bir piyanisttir. Marta Argeri seslendiriyor. Buyurunuz.

0: şeye doğru gidiyor. Yani yapay zekanın müdahalesine evet. doğru gidiyor. Vallahi ben korkmaya başladım. Bir müzik eserleri besteliyorlar. Mozart'ın çocukluğunu hatırladım yani. Yeni yeni çok etkileyici şeyler yapıyor yapay zeka.
1: Yani yapamadığı şey yakında herhalde kalmayacak yani gerçekten. Şimdi o İzmir'deki sergiden bahsetmiştim. Bundan daha sonra da işte postmodern süreç dediğimiz bir sürecin içerisine yöneliyor sanat. Yani işte bir anlamda belki modernizmin devamı ne olduğu yıllarca tartışıldı. İşte bir anlamda ondan apayrı yönler olan bir dönemin ismi falan. Ama şu an itibariyle aslına bakarsanız postmodern süreçte değil. Artık çoğunun dediği gibi postmodern sürece geldik. Postmodernizmin de sonrasına geliyoruz. Şimdi burada bir parantez içerek şunu tamamlamak isterim. Sanat yani batılı anlamda sanat ve sanat tarihi bir yenilikler tarihidir. Yani hep yeniler yer almıştır.
0: Orası doğru.
1: Yani bunların birçoğu belki yani sanat tarihi içerisinde bildiğimiz yerleri edinecek düzeyde bile belki değildir yani. Tartışılır ki postmodernizmde bunlar çok tartışıldı. Yani postmodernizm işte modernizmin gelip getirip insanları duvara çarptırdığı sanatı, sanatçıları ondan sonra da geri çekip eski dönemlere tekrar bakıldığı yeniden bir değerlendirme yapılmaya çalışılan bir dönem oldu. Yani modernist dönemin insanlarda insanlık tarihinde çok derin yaralar açmış olduğunu da burada söyleyelim. Çünkü hani insanın aklı yapısı var, ruhu var dedik hani başka yönleri var. Aklı ilahlaştırmıştır modern dönem. Aklı haddinden fazla ilahlaştırmıştır. Bu da gerçekten akıl almaz yaralar açmıştır. Çünkü yani çoğu aslında öyle değildi. Algılamak da belki o açıdan daha zordu. Ama yani bunu sindirmeye çalıştılar falan. Belki yanlış bir yönde gitti birçoklarının görüşüne göre. Şimdi yenilikler tarihidir dedik. Mesela bir örnek vereceğim. Çok keskin bir örnektir.
0: Tabii.
1: 19. yüzyılın ikinci yarısının 20. yüzyılın ilk yarısının bir yüzyılın neredeyse çok büyük bir Rus ressamı vardır. İlya Efimovich Repin denilen. Sanat tarihi kitaplarında falan bu yenilikler tarihi kitaplarında adını göremezsiniz. Halbuki yani Fransa'ya falan gitmiş empresyonist resimler o dönemin sanat tarihine giren resimlerini falan görmüştür yani. Beğenmemiştir, küçümsemiştir. Kendi son derece güçlü bir ressamdır. Hatta Profesör Kemal İskender'in bir söyleyisinde duymuştum. Yani anlık insan ifadesini sanat tarihinde bundan daha kuvvetli aksettiren, yansıtan bir ressam yoktur falandır. Çok etkileyicidir. Adını hiçbir yerde göremezsiniz. Halbuki bir yüzyılın çok büyük bir ressamıdır bu. Neden? Çünkü sanat tarihi yenilikler tarihidir batır anlamda ve bu adam da yeniliğin içerisindeki akıma uymadığı için dışarıda bırakılmıştır yani.
0: Yani bu Rus ressamlarda bakın adı duyulmuş değil diyorsunuz. Mesela ben Ayvazovski'de gördüğüm o ifade gücünü...
1: Tabii yani insanlık tarihinin en büyük deniz ressamıdır
0: Ayvazovski. Deniz ressamı, evet.
1: Hayır, rapin de yani bilen herkes bilir de. Yani bu şekilde yenilikler tarihi olarak sunulduğu zaman içeride pek yer verilmez bunlara. Hani nasıl bir anlayışı var batılı anlamda sanat tarihinin onu örneklemek için söyledim. Şimdi Rönesans mimesis dediğimiz şeyle doğayı taklit etti. İşte romantik sanatçı kendi duygusunu sanatına konu etti. İşte gerçekçi toplumsal hakikati yansıtmaya çalıştı. Gerçekçilik de yani hani toplumda derler ya o fotoğraf gibi yapıyor falan aynısını o anlamda değildir yani o naturalizm diye belki daha çok geçer. Gerçekçilikten kasıt tamamen şeyi aktarmaktır. Toplumun iç açıcı olmayan gerçeklerini ifade etmekle ilgili bir şeydir. Şimdi günümüzü anlatabilmek için 1981'de yazılmış bir kitap var. Çok önemli ve belirleyici bir kitap olmuştur bu. Fransız işte düşünür, kültür teorisyeni Jean Baudrillard onun yazdığı Simülasyon ve Simülakra denilen bir kitap vardır yani. İşte hatta Matrix filmi vardır ünlü 2000'lerin başında falan çekilmiş. Tamamen oraya dayanır. Orada mesela Neo vardır o sakladığı yasa dışı disk vardır o sattığı falan. O kitabın arasına bırakmıştır onu filmin başlangıcında falan. Tamamen buraya dayanır. Şimdi simülasyon dediğimiz şey şudur. Yani bir şeyin taklidi. Eskiden gerçek vardı. Gerçek önemliydi. Dostoyevski'nin dediği gibi gerçek her şeyin üstündeydi. Ama simülasyon dönemi başladı. Yani bir şeyin artık simüle edilmesi. Simülasyon hala gerçeğe işaret ediyordu. Hala gerçeğe işaret ediyordu simülasyon. Simülakrada gerçek ortadan yok oldu. Artık bu simülasyonlar gerçeğin kendini aldı. Dolayısıyla insan yani ne yapacağını bilemez. İşte benliğini oluşturamaz. Neyin peşinden nereye nasıl gideceğini bilemeyen şaşkın bir hale geldi. Tabii böyle bir durumda artık sanat nereye gider, ne olur? İşte yapay zeka tartışmaları falan yani yapay zeka her şeyi yapıyor ama bir öz bilinçten yoksun. Hala evet, kabul görmüyor ama ileride nereye gidecek? Bunlar tartışmalı durumlar.
0: Konuşacak daha çok şey var ama maalesef programın sonuna geldik. Çok teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür
0: ederim. Gerçekten çok istifade ettim. Çok şey öğrendim. Çok sağ olun. Efendim, Mustafa Ünal Beyefendi ile yapmış olduğumuz bu sabahki sabahın hayır programının sonuna gelmiş bulunuyoruz. Hepinize güzel, hayırlı ve bereketli bir gün diliyoruz. Allah'a emanet olunuz.

TRT Çocuk'tan yeni bir oyun daha. Sen de satrancın ustası olmak istiyorsan bu oyun tam sana göre. Zorluk seviyeni ayarla, rakibini seç ve oyuna başla. Ücretsiz ve reklamsız TRT Çocuk Satranç şimdi uygulama marketlerinde seni bekliyor.

TRT Radyo 1'de yeni güne birlikte merhaba dediğimiz Günaydın Türkiye'den sesimizin ulaştığı tüm dinleyicilerimize gönülden günaydın. Bugün 5 Ağustos 2026 Çarşamba. Yaz mevsimi tüm sıcaklığıyla sürüyor. Kimi tatilde, kimi işinin başında, kimi de yeni güne hazırlanıyor. Nerede olursanız olun, umarız bu sabah sizlere sağlık, huzur ve güzel haberler getirir. Biz de yine dopdolu bir programla karşınızdayız. Birbirinden değerli konuklarımız, ilgi çekici konularımız ve sevilen ezgilerimizle önümüzdeki bir saat boyunca sizlere eşlik edeceğiz. Her çarşamba olduğu gibi bugün de Güneydoğu'nun kadim şehri Diyarbakır'dan sesleniyoruz sizlere. TRT GAP Diyarbakır Radyosu yapımı Günaydın Türkiye programını Adil Güzel hazırladı. Ses almada Ercan Yaşar var. Mikrofon başındaysa ben Aslı Hocaoğlu, yeni güne birlikte başlamanın, sesimizi TRT Radyo 1 aracılığıyla sizlere ulaştırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Önümüzdeki bir saat boyunca sohbetimizle, konuklarımızla ve güzel ezgilerimizle sizlere eşlik edeceğiz. Programımıza değerli sanatçımız Nida Ateş'in seslendirdiği Akşam Olur Garanlığa Galırsın isimli sevilen bir Sivas türküsüyle başlamıştık. Şimdi de intizara kulak verelim. Aldın.

Sevgili dinleyiciler, insan bazen hayatın en güzel yanlarını en sıradan anlarda fark ediyor. Sabah erkenden açılan bir pencere, içeri dolan temiz hava, sana gülen bir çift göz, bir dosttan gelen nasılsın sorusu. Evden yükselen çayın kokusu, küçük gibi görünen bu anlar aslında yaşama sevincinin ta kendisi. Yaşama sevinci her şeyin kusursuz olması demek değil. Zorluklar da olacak, yorgunluklar da. Ama insan her şeye rağmen güne yeniden umutla başlayabiliyorsa, sevdiklerine sımsıkı sarılabiliyorsa, geleceğe dair bir hayal kurabiliyorsa, işte o sevinç hala içindedir. Yaşama sevincini korumanın yolu biraz da kendimize ve sevdiklerimize iyi bakmaktan geçiyor. Bazen doğru zamanda yapılan bir ilk yardım bir hayatı değiştirebiliyor. Bazen de alınan küçük bir önlem büyük sıkıntıların önüne geçebiliyor. Bugün de bunun üzerinde duracağız. Yaz aylarında ne yazık ki boğulma vakaları artıyor. Böylesi anlarda ilk birkaç dakika büyük önem taşıyor. Yanlış bir müdahale hayatı tehlikeye atabilir. Doğru bir müdahale ise bir canı hayata bağlayabilir. Bugün boğulma vakalarında ilk yardım konusunda dikkat edilmesi gerekenleri ilk yardım eğitici eğitmeni Cumali Yıldız'dan dinleyeceğiz. Yazın sıcak yüzü kadar dikkat edilmesi gereken başka yönleri de var. Özellikle sıcak havalarda ishal vakaları ve gıda kaynaklı enfeksiyonlar daha sık görülüyor. Basit gibi görünen ihmaller önemli sağlık sorunlarına dönüşebiliyor. Güvenli gıda tüketiminden hijyen kurallarına kadar merak edilenleri de programımızda ele alacağız. Bu önemli konuyu enfeksiyon hastalıkları uzmanı Doktor Yakup Demir'den dinleyeceğiz. Elbette sabahımıza eşlik edecek güzel ezgileri de unutmadık. Birbirinden sevilen eserlerle güne küçük molalar verecek, sohbetimize müziğin sıcaklığını da katacağız. İşte sıra onlardan birine geldi. Şimdi çaylarımızı, kahvelerimizi tazeleyelim ve bir müzikle soluklanalım. Mehmet Erdem söylüyor, herkes aynı hayatta.

0: Yaz mevsimi denince akla önce deniz, göl, havuz ve serinleyen çocuk sesleri geliyor. Ancak her yıl aynı mevsimde dikkatsizlik ya da yanlış müdahaleler nedeniyle yaşanan boğulma vakaları da hepimizi derinden üzüyor. Oysa böyle anlarda saniyeler büyük önem taşıyor. Doğru ilk yardım hayat kurtarırken kulaktan dolma bilgiler telafisi güç sonuçlara yol açabiliyor. İlk yardım eğitici eğitmeni Cumali Yıldız'la doğru ilk yardım uygulamalarını, sık yapılan hataları ve hayat kurtaran müdahaleleri konuştuk. Arkadaşımız Murat Kahraman'ın yaptığı bu faydalı söyleşiyi gelin birlikte dinleyelim.
1: Günaydın Türkiye'de bugün boğulma olaylarını önlemek için alınması gereken tedbirleri, boğulma anında doğru ilk yardım uygulamalarını ve sık yapılan hataları konuşacağız. Konuğumuz ilk yardım eğitici eğitmeni Cumali Yıldız. Cumali Bey hoş geldiniz Günaydın Türkiye programına.
2: Hoş buldum, iyi yayınlar diliyorum hocam.
1: Efendim yaz aylarında boğulma vakalarının arttığını görüyoruz, risk de artıyor. Sizce bu vakaların en önemli nedenleri neler? Bununla başlayalım.
2: Şöyle şimdi tabii yaz ayları gelince herkes bir tatil planı yapar biliyorsun. Yaylalar olur, işte deniz olur, suların olduğu serinlemek amaçlı insanların gittiği bölgeler var. İşte bu suların yoğun olduğu alanlara nüfuslar yoğunlaştıkça bu riskler tabii ki artmakta. Dolayısıyla hani orada bulunan insanların mutlaka denize giriyorsa, plajdaysa vesaire öyle bir yerdeyse güvenlik önlemlerini bir kontrol etmesi gerekir. Can kurtaran varlığı, ondan sonrasında bunların olumsuz bir durum oluştuğu anda yardım alabileceği birileri var mı etrafta? Mutlaka güvenlikli alanlara girilmesinde fayda var öncelikle. Hani etrafta çok tenha yerler sıkıntılı olur iletişim anlamında vesaire anlamında. Toplu girişlerin yapıldığı yere girilirse burada tedbir almış oluyor genelde. Burada daha güvenli halde girebilirler. En temel olay o. Can kurtaranın mutlaka hazır olduğu yerlerde girmesi öneriliyor en başta.
1: Peki birisi şöyle dese, ben çok iyi yüzücüyüm, çocukluktan itibaren hep yüzüyorum, suda yaşıyorum neredeyse, bana bir şey olmaz, bu tedbirlere dikkat etmeme gerek yok, ben her türlü suda yüzerim gibi bir anlayış için neler söylersiniz?
2: Yani şöyle söyleyeyim, bunun insanın ne kadar yüzme bildiğinin çok önemli olmadığı zamanlar var. Kramp girmesi gibi vesaire, işte suda yüzerken bir anda kramp girer, kullanamazsınız uzunuzu. Dolayısıyla bu sizi engeller, bloke edebilir. Hani bu anlamda bu özgüven hakikaten hata yaptırabilir insana. O yüzden yine de tedbirli bir alanda olmasında fayda var. Olası bir sağlık sorunu geçtiğinde kramp gibi yardım alabileceği insanların olması, seslenebileceği insanların olması hayatta kalması için önemli bir tedbir olacak hocam.
1: Evet. Peki asla girilmemesi gereken yerler var mıdır?
2: Kesinlikle vardır. Bu bizim uzmanlık alanımız değil ama uzmanların bahsettiği durumlar var. Mesela ağaç köklerinin olduğu alanlar, işte bu ırmak içleri, ondan sonrasında gelgitin olduğu bölümler, bataklığın olduğu alanlar var. Dolayısıyla bu uyarılar varsa mutlaka dikkate alınmalıdır. Mutlaka bir yaşanmışlığı vardır. Mutlaka uzmanların riski gördüğü durumlar vardır. Dolayısıyla uzak durulmasında kesinlikle fayda var.
1: Evet. Şimdi diyelim ki bir kişinin suda çırpındığını görüyoruz. Boğulma tehlikesi geçirdiğini görüyoruz. Evet. Çevrede bulunanlar bu noktada nasıl hareket etmeli? Yardım etmek isterken kendimizi de tehlikeye atmamak için dikkat etmemiz gerekenleri soralım.
2: Öncelikle size çok teşekkür ediyorum. Bu soru çok önemli bir soru bence. Ve bunun çok fazla örneği yaşadık ülkemizde maalesef. Yani nasıl örneği? Şöyle bir örnekle başlayalım. Mesela işte Diyarbakır'da oldu bundan yıllar önce. Birçok izleyen oldu aslında. Aile fertlerimizden biri gelince işte biz ne yapıyoruz? Boğulma riskini gördüğümüz anda yani refleks olarak atlıyoruz. Yani bu yapılan çok ciddi bir hatadır. Yani biz şöyle bir durum oluşuyor. Siz kurtarmak için atladığınız zaman şahsa o şahıs o can havliyle size sarılacaktır.

0: hareketinizi engelleyecektir. Ondan sonrasında beraber suyun dibine maalesef dalmış olacaksınız. Yani can haliyle yapılan bir reflekstir bu. Evet. Yani dolayısıyla ne yapmak gerekiyor? Kesinlikle bir cisimle ip olur, sopa olur. Ondan sonrasında ya ona benzer bir cisim ona atılıp tutulmasını sağlayıp çekmek en önemlisidir. Profesyonel bir can kurtaran eğitiminiz yoksa kesinlikle yaklaşmamak gerekiyor. Bir cisimle ulaşıp almak gerekiyor. Veya izleyip hareketi kısıtlandığı anda, birinci kapandığı anda girilip çıkartılabilir. Bu da yapılacak bir tercihtir. Ama can havliyle apar topar eğitimsiz bir şekilde girmek, hakikaten 5-6 kişinin hayatını kaybettiği maalesef olaylar biliyoruz biz. Hani tamamen sebebi bu yani.
1: Evet.
0: Onu değinmek için önemli bir soruydu. Teşekkür ederim bunun için.
1: Rica ederim. Evet, tekrar vurgulayalım bunu. Panikle hareket etmemek gerekiyor. O panikle hareket ettiğimizde o an boğulma tehlikesi geçiren kişiyle birlikte kendi hayatımızı da riske atmış olabiliriz. Buna kesinlikle dikkat edelim. Bu uyarınızı hatırlatmış olalım.
0: Evet.
1: Peki boğulma tehlikesi atlatan kişiye sudan çıkarıldıktan sonraki ilk dakikalarda hangi müdahaleler yapılmalı?
0: Şöyle, yani boğulma tehlikesi dediğimiz olan şöyle. Şimdi çıkardığınız hastayı önce bir bakmak gerekiyor. Hasta nefes alabiliyor mu? Bilinci açık mı? Ondan sonra bunun kontrolünü yapması gerekiyor. Eğer böyle bir durum söz konusuysa, hani bilinci açık, nefes alıyor, işte öksürüyor, aksırıyor, uygun pozisyonu, en nazikli pozisyonu alıp ondan sonrasında beklemek gerekiyor. Tıbbi yardım isteyip 112'den ondan sonrasında onun başında durup takip etmek gerekiyor. En önemli yapılan şey bu. Ama sudan boğulma tehlikesini yaşadı şahıs. Ondan sonrasında sizler ulaştınız. Aldığınızda bilinç kapalı. Bir sığ su var önünüzde. Yaklaşık 400 metre, 300 metre, 100 metre çok önemli değil. Bir sığ su var. Ayağınız yere değdi. Şahıs yanınızda. Karaya kadar varmayı beklememek gerekiyor. Ne yapmak lazım? Sığ sudan mutlaka suni solunuma en azından başlamak gerekiyor. Çünkü buradaki temel olay oksijensiz kalması. Vücudun bunu yerine koymak amaçlı. Suni solunuma mutlaka başlanması gerekiyor. Suda karaya varınca da temel yaşam desteği dediğimiz uygulamanın mutlaka yapması gerekiyor. Bunu kimler yapıyor? Tabii ki temel ilk yardım eğitimi almış insanlar. Bu sertifikaya sahip olan insanların yapması gerekmekte. Çünkü önemli bir müdahaledir. Bir insan hayata kalıp kalmayacağıyla ilgili bir mücadele söz konusu. Dolayısıyla profesyonel insanların yapmasını istiyoruz.
1: Peki bu noktada halk arasında doğru bilinen yanlışlar var mıdır? Onlardan da bahsedin lütfen.
0: Yani birçok konuda var aslında. Yani şöyle söyleyeyim. Bu erken başlanması olayı biraz atlanabiliyor. Bizim gözlerimizde göre. Hani bekleniyor, karaya çıkartılıyor. Bir zaman geçiyor. Veya işte kalk masajı yapacağım ben diyor. Yapıyor. Yaparken soluk verme kısmını atlayabiliyorlar panikten, heyecandan. Bunu koordineli yapması gereken bir iş. Solunum, kalp masajı koordineli yapması gereken bir iştir. Dolayısıyla profesyonel bir eğitim alındığı anda bunlar sistematik olarak oturtuluyor aslında, anlatılıyor. Yani yine 16 saatlik bu temel eğitimin mutlaka alınmasını önermekle başlayabiliriz hocam olaya. Birçok yapılan hata var tabii ki. Mesela bir bayılan insana hemen soğan kırarlar, koklatırlar. Ondan buna benzer işler çok oluyor. Mesela yürüyoruz. Bu tamamen oksijen açlığı çeken bir insanın o açlığını daha da derinleştirmek anlamına gelir. Yani dolayısıyla soğanı ağzınıza dayadığınız zaman hani oksijen girişini engelleyeceksiniz. Yani dolayısıyla bu tabloyu biraz daha ağırlaştıracaktır. Ya buna benzer birçok örnek sayabiliriz. İlk yardımda işte yanık olan bir alana diş macunu sürülmesi gibi mesela.
1: Anladım.
0: Tabloyu ağırlaştırır sadece. Buna benzer birçok şey var ilk yardımda aslında. Yine bu temel eğitime yönleniyoruz hocam. Orada bunların tamamı detaylı bir şekilde anlatılmaktadır. Oraya yine yönlendirebiliriz. Yani
1: Evet. Sık sık eğitime vurgu yaptınız. Peki bu eğitimleri nereden alabilir bizi dinleyenler?
0: Şöyle, İl Sağlık Müdürlüklerimizin ücretsiz yaptığı bir eğitimdir bu. Ne yapması gerekiyor insanların? İl Sağlık Müdürlüğü'ne uğrayıp bilgilerini bırakacaklar. Ben diyecek işte ev hanımıyım. Ya çok önemli değil. Yani ücretsiz yapıldığı için ben işte risk alanında çalışıyorum. Veya çocuklarım var. Veya işte ne bileyim hani insanların yoğun olduğu bir yerde çalışıyorum. Olursa böyle bir şey müdahale etmek istiyorum mantığıyla İl Sağlık Müdürlüğü'ne gittikleri zaman ücretsiz yapılan bir eğitimdir. Ondan sonra veya işte özel merkezler var. İl Sağlık Müdürlüğü bazen yoğunluğa bağlı hani bir süreç alabiliyor. Hani birkaç hafta sürebiliyor. Hani böyle daha çabuk bir şey istiyorlarsa özel merkezler var. Hani bunlar da yapıyorlar bu şekilde. Onlara da başvurup bu eğitimi alabilirler.
1: Evet, şimdi yaz tatilinde çocuklar doğal olarak havuzlarda, deniz kenarlarında daha fazla zaman geçiriyorlar. Aileler bu noktada çocuklarını korumak için hangi önlemlere dikkat etmeli, hangi önlemleri almalı?
0: Yani bu durumlarda şöyle yapmak lazım. Mutlaka şehri tedbirler var. İşte kola takılan kol askılar var denize girdikleri zaman. İşte can yelekleri söz konusu. Yani onları mutlaka önemini çocuğa anlatıp bunsuz dolaşma demek gerekiyor. O mesajı vermek gerekiyor açıkçası. Çünkü ani düştüğünde görmeyebilirsiniz. O anda başka bir şeyle uğraşıyorsunuzdur. Hani bu dediğimiz hasarlar, beyinde oluşacak hasarlar, hani suda boğulmaya bağlı, çok uzun süre geçmeden de olabiliyor. Yani 4 dakikadan sonra hasar başlayabiliyor. Hani

0: Dolayısıyla bu anlamda bu tedbirleri almasına fayda var. Veya gözünün önüne ayrı olması gerekiyor çocuğun. Mutlaka yanında olması gerekiyor. Ondan sonrasında hani bu anlamda göz teması ve bu yüzme sırasında havada tutacak ekipmanlar diyeyim ben kabaca. Bunların mutlaka tedbirin alması gerekiyor. Tekne türü yaptığı mesela mutlaka can yeleğinin takılı olması gerekiyor. İşte kolunun takılı olması gerekiyor. Şimdi o anda dengesi bozuldu, düşebilir vesaire olabilir. Bu anlamda bu tedbirin mutlaka hocam alınması gerekmekte.
1: Evet. Bir de yetkililer, uzmanlar sürekli uyarıyor ama işte barajlarda, göletlerde, sulama kanallarında da yüzmek için girilebiliyor. Bu bölgeler neden bu kadar tehlikeli?
0: Bu bölgeler yani zeminin tam olarak bilmediği bölgeler. Yani gelgitlerin olduğu, çekimin farklı olduğu alanlar var buralarda. Zeminden çünkü su geliyor bazen. Su gidiyor hani bu tip yerlerde. Bir akıntı söz konusu olabiliyor. Hani buna kapıldıkları zaman insanların yüzme bilmesi falan çok önemli olmuyor açıkçası.
1: Evet.
0: Dolayısıyla hani ben çok iyiyim dediniz ya, öyle bir soru yalnız.
1: Evet, evet.
0: Ben bu işte profesyonelim, çok işe yaramadı. Durumlar ortaya çıkabiliyor. O anlamda bu tip yerler çok daha tehlikelidir. Yani yetkililerin burası güvenli, burada yüzülebilir dedikleri yerlerde yüzmelerini kesinlikle öneriyoruz. Onun dışındaki yerler hakikaten riski değişmekle beraber bir risk içermekte. Bunu biliyoruz yani.
1: Risk küçük bile olsa söz konusu insan hayatı olduğunda buna dikkat etmek büyük önem arz ediyor. Bu anlamda biz de bunu ifade etmiş olalım. Son olarak şunu sormak istiyorum. Hem boğulma vakalarını önlemek hem de böyle bir durumda doğru davranabilmek için dinleyicilerimizin akıllarında kalabilecek böyle birkaç tavsiye isteyelim sizden.
0: Tabii yani şöyle söyleyelim, öncelikle bu tedbirlerle giderlerse riski en aza indireceklerdir. Bu çok önemli. Onun dışında güvenli sahillerde girilmesi kesinlikle önemli. Onun dışında bir boğulma vakasına denk geldikleri zaman bir yerde suyun içerisinde sığ suya temas ettiği anda mutlaka müdahalenin başlanması gerekiyor. Bu neden önemli? Çünkü beyin hasarı 4 dakika nefes almayan bir insanda beyin hasarı başlıyor. 10 dakika bittiği zaman geri dönüşümsüz hasarlar ortaya çıkıyor. Bu ne demek? Yani beynin bir alanının dokusunun öldüğü zaman işte o alanın kontrol ettiği bir alanın da kullanamayacağı anlamda. İşte bir felçlik vesaire durumu, işte konuşamama, ona benzer tutulana göre değişmekle beraber kalıcı hasarlar ortaya çıkabiliyor. Hani bu anlamda müdahaleye erken başlanması çok değerli. Bir diğer konu da suda boğulma vakalarında kurtarılabilir alan fazla. Yani şunu demeye çalışıyorum. Müdahale süresi uzun sürmalı. Yani yaptım işte olmadı, bak tepki vermiyor deyip bırakmamak gerekiyor. 1,5 saat sonra dönen boğulma vakaları diyoruz biz. Yani evet. Bu temel yaşam desteği yapılarak, aralıksız yapılarak 1,5 saat sonra hasarsız dönen insanlar tanıyoruz. Yani
1: evet, dolayısıyla çok önemli bu. Evet.
0: Kesinlikle. Yani bunu bırakmamak gerekiyor. Ne zamana kadar? İlk yardımcının rolü acil yardım devreye girinceye kadar devam eder. Bu ne demek? Ambulans ekibi olay yerine varınca acil yardım devreye girer. Dolayısıyla yapılan müdahaleler acil yardım ekibine anlatılarak ne kadar süredir yapıldığı vesaire teslim yapıldığı anda temel yaşam desteği yapılan bir insanın hayatta kalma şansıyla yapılmayan bir insanın hayatta kalma şansı, inanın bana, çok farklı yani. Çok çok büyük farklar söz konusu. Dolayısıyla temel yaşam desteğini başlamak çok değerli, hayati önem arz etmekte diyebilirim.
1: Evet sevgili dinleyiciler, günaydın Türkiye'de bugün boğulma olaylarını önlemek için alınması gereken tedbirleri konuştuk. Konuğumuz ilk yardım eğitici eğitmeni Cumali Yıldız'dı. Çok değerli bilgiler paylaştı bizimle. Sayın Yıldız, çok teşekkür ediyoruz programımıza katılımınız ve verdiğiniz bilgiler için.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederim.
2: Hayat kurtaran bilgileri paylaştığımız bu söyleşinin ardından şimdi biraz soluklanalım. Günün temposuna kısa bir müzik molası veriyoruz. Erol Köker'den dinliyoruz. Şu dağlar tepe tepe.

0: yaz sıcakları sadece bunaltmıyor, sağlığımızı da yakından etkiliyor. Özellikle bu aylarda ishal vakaları ve gıda kaynaklı enfeksiyonlarda artış yaşanıyor. Peki bu risklerden korunmak için nelere dikkat etmeliyiz? Şimdi ikinci konuğumuz enfeksiyon hastalıkları uzmanı Doktor Yakup Demir'e kulak vereceğiz. Yakup Demir, yayınımıza hoş geldiniz efendim.
1: Merhabalar, hoş bulduk.
0: Evet, uzman Doktor Yakup Demir, bugün konu başlığımız çok güncel ve çok detaylı bir şekilde sizinle konuşacağız. Öncelikle şuradan başlamak isterim izninizle. Sıcak havalar ishal vakalarını ve gıda enfeksiyonlarını tam olarak nasıl etkiliyor? Yazın neden bu kadar artıyor?
1: Evet, çok güzel bir soruyla başladık. Özellikle yaz mevsimiyle beraber gıda kaynaklı ishal sayısında çok ciddi miktarda artış görüyoruz. Bunun en büyük sebeplerinden bir tanesi sıcaklıkların artmasıyla beraber mikroorganizmaların çoğalmasının önünü açmış olunuyor. Özellikle 5 derece ile 60 derece arası bizim için tehlike bölgesi olarak adlandırdığımız bir sıcaklık aralığı. Bundan dolayı bakteriler çok daha hızlı çoğalabiliyorlar. Bundan dolayı yaz mevsimlerinde ishal vakalarını çok daha fazla görüyoruz. Bunun yanında bir de yaz mevsiminde biliyoruz ki kamplar, mangal gibi aktivitelerde çok ciddi artışlar var. Bundan dolayı da o soğuk zincirinin korunması ile ilgili problemler yaşıyoruz. Buna bağlı ishal vakalarında artışlar görüyoruz.
0: Evet. Peki yaz aylarında gıdaları saklarken veya tüketirken evlerde en sık yapılan, bizi hastanelik eden o temel hatalar neler?
1: Öncelikle kesme gıdaların özellikle et ve tavuk ürünlerinin kesilmesiyle ilgili ciddi problemler yaşıyoruz. Şöyle bir örnekle size devam etmek istiyorum.
0: Tabii.
1: Biz çiğ eti kestikten sonra o kullandığımız bıçağı mutlaka değiştirmemiz lazım. Yani o çiğ ette kullandığımız bıçakla normal pişmiş gıdalardaki kullandığımız bıçakların aynı olmaması lazım. Biz bunda çapraz bulaşık görüyoruz. Çünkü yaz

0: Mevsimlerinde biz en çok gördüğümüz bulaş çeşitleri genellikle biz bir tavuğu kesiyoruz. O bıçağı başka şekilde de kullanıyoruz. Böylelikle pişmemiş etlerdeki o bakteriler normal gıdalara geçebiliyor. Buna çok dikkat etmek gerekiyor. İkinci konu da saklama koşulları. Normal çok aşırı sıcakların olmadığı bir yaz gününde bir gıdanın 2 saatten fazla açıkta bekletilmemesi lazım. Hemen buzdolabına kaldırmak lazım. Eğer bu hava çok sıcaksa özellikle Diyarbakır gibi bir
1: Değil mi?
0: şehirde bunun 1 saati geçmemesi lazım.
1: Evet, bu konulara çok dikkat edeceğiz. Peki, sıcaklarda en hızlı bozulan ve enfeksiyon riski en yüksek olan sabıkalı diyebileceğimiz gıdalar var mı peki?
0: Evet, özellikle yaz mevsimlerinde dikkat etmemiz gereken birkaç tane önemli besin var. Bir tanesi tavuklar, çok
1: Evet.
0: önemli. Tavuklarla ilgili enfeksiyonlar çok sık rastlıyoruz. Acil servislerinde çok ciddi bulaşlar oluyor, çok ciddi başvurular oluyor. İkincisi kremalı ürünler, ketçap, mayonez içeren ürünler çok dikkat
1: Evet, çok
0: etmemiz
1: ilginç.
0: gerekiyor. Bir başka besin özellikle pastalar, onlarda süt ve süt ürünleri kullanıldığı için çok daha çabuk bozulabiliyor. Buna ekstra dikkat etmek gerekiyor.
1: Evet. Evet, sıradan bir halsizlik veya hazımsızlıkla gıda zehirlenmesini nasıl ayırt ederiz? Ana belirtiler nelerdir peki Sayın Demir?
0: Gıda kaynaklı bir zehirlenme ya da ishal vakası olduğu durumda bizim sorduğumuz bazı şikayetler var. Hastalar
1: Evet.
0: genellikle bulantı, hafif kusmalar, hafif karın ağrısıyla gelebiliyor. Ama bizim için ekstra dikkat etmemiz gereken durum hastanın oral alımının bozulması, yani genel durumunun bozulması, artık bir gıda alamayacak ya da bir su içemeyecek şekilde kusmaların devam etmesi.
1: Evet.
0: Yine kanlı ishaller bizim için en önemli konuların başında geliyor. Eğer bir hastada kanlı ishal varsa bu artık normal basit bir besin zehirlemesinin dışında ciddi bir bağırsak enfeksiyonu geçirdiğine işaret olabilir. Onun için özetlersek kanlı ishal, çok şiddetli kusma, artık oral alımın bozulacağı şekilde ishal olması, hastanın cildinde solukluk olması, baş dönmesi bu artık ciddi bir sıvı kaybının işaretidir ve buna ekstra dikkat etmek gerekiyor.
1: Yani her ishal vakasında hastaneye gitmemize gerek yok. Peki mesela biraz önce hastaneye mutlaka bir uzman hekime mutlaka başvurmamız gereken durumları belirttiniz. Onun dışında geçici ishal vakaları da yaşanabiliyor. O durumlarda da bir telaş söz konusu olmalı mı bireyler için?
0: Eğer ishal 2 günden fazla uzun sürüyorsa,
1: Evet.
0: çocuklarda özellikle oluyorsa, bebeklerde oluyorsa, yaşlı hastalarda olursa, gebelerde olursa, onun dışında bir de artık besin alamayacak duruma gelirse, o zaman mutlaka bir hastaneye başvurmak gerekiyor.
1: Evet. Kulaktan dolma bilgilerle yol aldığımız ishal vakalarında özellikle ve çözüm çarelere başvurduğumuz durumlarda oluyor. Mesela kulaktan dolma bilgilerle evde hemen var olan antibiyotiğe sarılmak gibi veya ishal kesici ilaçları eczaneden hemen temin edip kullanmak gibi. Siz bir uzman hekim olarak bu durumda dinleyicilerimize hangi uyarılarda bulunursunuz? Neler yapıyorlar? Yanlış yaptıkları noktalar neler?
0: Evet, yine başka önemli bir konu. Özellikle biz ishalde antibiyotik çok nadir kullanırız. O da doktor kontrolünde olması lazım ve
1: Evet.
0: bazı tetkikler yapıldıktan sonra olması lazım. Antibiyotikler ishali daha çok arttırabilir. Bunun için tek başına antibiyotik kullanmamak gerekiyor. İkinci durum, ishaldeki en önemli konu sıvı ve tuz kaybıdır.
1: Evet.
0: Bunun için asıl tedavi biz hastanın kaybettiğini yerine koyma tedavisi. Bunun için antibiyotik kesinlikle bireylerin kullanmaması gerekiyor. Yoğun bir ishal olduğu durumda mutlaka hastaneye başvurması gerekiyor. İshal kesici denilen bazı ilaçlar var. Bu da ishali ilk başta kesiyormuş gibi yapabilir ama çok daha şiddetlendirebilir. Bunun için de hastaların mutlaka onu kullanmaması gerekiyor. Bu tarz durumlarda en yakın sağlık kuruluşuna başvurması gerekiyor.
1: Peki teşhis nasıl konuluyor? İshal vakalarında yapılacak tedavinin yöntemi ve nasıl bir tedavi önerileceği hastaya? Bu süreç nasıl ilerliyor? Tanı ve tedavi süreci ne kadar sürüyor?
0: Öncelikle bir hasta ishalle başvurduğu durumda biz hastanın şikayetlerine ne zaman başladığını, klinik durumunu mutlaka sorgulamamız gerekiyor. Hastanın iştah durumunu, mevcut sistemik durumunu, vital bulgular dediğimiz ateşi, tansiyonu vesairesi nasıl onları değerlendirdikten sonra biz bazı kan tetkikleri yapıyoruz. Kan tetkikleri yapma sebebimiz hastanın vücuttan ne kadar sıvı kaybolmuş, hangi mineraller kaybolmuş onu tespit ediyoruz. Ondan sonra yapılacak bazı özel tetkikler var. Dış tetkiki yaptıktan sonra hangi tür olduğunu belirleyebiliyoruz. Buna yönelik spesifik tedaviler ile bunun önüne geçebiliyoruz. Ortalama basit bir ishal genellikle 2 ile 5 gün içinde

0: konuşmanın başında şunu demiştim. Hasta sıvı kaybediyor ama onun yanında tuz ve mineral kaybı da oluyor.
1: Değil mi? Evet.
0: Onun için hastalar özellikle eczaneden oral rehidratasyon sıvısı alabilir. Peki bunun içinde neler var? Bunun içinde tuzlar var, bazı mineraller var ve su var. Yani hasta kaybettiği sadece su olmuyor. Bu aynı zamanda tuz kaybı da oluyor. Bunun dışında tabii takviye edici besinleri de alması gerekebiliyor. Muhtemelen biraz sonra soracaksınız. Ben şimdiden bir özetini söyleyeyim.
1: Tabii.
0: Çok yağlı yiyeceklerden uzak durmak gerekiyor.
1: Evet.
0: Sıvı içeren besinleri tüketmek ekstra faydalı. Özellikle çorba tüketmek gerekiyor. Yine haşlanmış patates faydalı.
1: Evet, çok
0: muz
1: önerilir.
0: Faydalı. Bunlar tüketmek
1: şeftali
0: gerekiyor.
1: Şeftali önerilir mesela. Öneriyor musunuz siz de?
0: Kesinlikle. İçinde hem şeker var hem sıvı var. Bizim için gayet ideal bir besin.
1: Peki sıvı ve mineral ve tuz kaybının önüne geçmek için evde doğal yollarla telafisi mümkün mü?
0: Yani evet, çok hafif böyle birazcık tuz katılabilir.
1: Suya.
0: Evet. Şeker katılabilir. Çok hafif karbonat katılabilir.
1: Evet.
0: Çünkü bunlar bizim kaybettiğimiz mineraller. Bunları mutlaka yerine koymak lazım. Ama özellikle riskli grupsa, bu bebekse, bu 65 yaş üstüyse, bu hamileyse mutlaka bir sağlık kuruluşuna da başvurmak gerekiyor.
1: Peki yaz dönemi boyunca hem ishale yakalanmamak hem enfeksiyonlardan korunmak için 3 evet. altın kural desem ne dersiniz?
0: Ya Dünya Sağlık Örgütü her zaman tüm ülkeler için ilk kural el hijyenine çok önem veriyor. Çünkü bizim bazı gıda kaynaklı ishaller kişiden kişiye bulaşabiliyor.
1: Evet.
0: Buna dikkat etmek gerekiyor. İkincisi, yaz mevsiminde özellikle tavuğu kesiyorsak, eti kesiyorsak o bıçağı, o tabağı tekrar kullanmayalım. Bu çok önemli çünkü bizim pratikte çok gördüğümüz bir hata.
1: Evet. Ne olacak ki? Gibi
0: aynen.
1: yaklaşımımız var maalesef.
0: Üçüncüsü ve son olarak önerebileceğim de uygun saklama koşulları.
1: Evet.
0: Bir yemeği özellikle Diyarbakır'da yaşıyorsak ya da benzer çevredeki yüksek sıcaklıkların olduğu yerde yaşıyorsak bir saatten fazla yemeği bırakmayalım dışarıda.
1: Dışarıda bırakmayalım. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Demir. Hem geldiğiniz için hem bu kıymetli bilgileri paylaştığınız için. Son olarak dinleyicilerimize bir mesajınız olur mu peki?
0: Öncelikle ben teşekkür ederim beni buraya davet ettiğiniz için. Benim için çok güzel bir deneyim ve büyük bir onur oldu. Son olarak söyleyebileceğim, eğer ishaliniz 2 ve 3 günden fazla uzun sürüyorsa, ciddi sıvı kaybınız varsa mutlaka en yakın sağlık kuruluşuna başvurun.
1: İhmale gelmez değil mi?
0: Kesinlikle.
1: Peki efendim. Sıcak havalarda artan ishal ve gıda kaynaklı enfeksiyonları bizlerle paylaştı. Kıymetli konuğumuz enfeksiyon hastalıkları uzmanı Doktor Yakup Demir'di. Değerli dinleyiciler, programımızın sonuna yaklaşırken kapanış öncesi sözü bir kez daha müziğe bırakıyoruz. Şimdi Sezen Aksu'yu Sevilen bir şarkısıyla dinliyoruz. Vay!

Sevgili dinleyiciler, bugün de Günaydın Türkiye'de sizlerle güzel bir sabahı paylaştık. Sağlıktan hayata, birbirinden değerli konuklarımızla önemli konuları ele aldık, sevilen eserlerle yeni güne birlikte eşlik ettik. Bizim için artık veda zamanı. Ancak TRT Radyo 1'de yayınlar hız kesmeden devam edecek. Birazdan günün ilk ana haber bülteni sizlerle olacak. Ardından da TRT Radyo 1'in ilgiyle takip edilen programlarından gündem, günün öne çıkan başlıklarıyla mikrofon başına gelecek. TRT GAP Diyarbakır Radyosu yapımı programımızı Adil Güzel hazırladı. Ses almada Ercan Yaşar, mikrofon başında ben Aslı Hocaoğlu vardım. Yeni güne birlikte başlamanın mutluluğunu yaşadık. Bizlere eşlik ettiğiniz için teşekkür ediyoruz. Yarın sabah Türkiye'nin başka bir bölgesinden yükselen bir dost sesiyle Günaydın Türkiye'de yeniden buluşmak dileğiyle. Gününüz sağlıkla, yolunuz umutla, gönlünüz huzurla dolsun. Hoşça kalın.

0: Reklamlar.
1: Bu ses çok rahatsız edici değil mi? Hatta sinir bozucu. Öyleyse bankanı acilen değiştirmen lazım. Masraflar seni yiyip bitirmesin. İNG'li ol. EFT, havale, faz, Swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Hemen İNG Mobil'i indir. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. Detaylar ing.com.tr'de.
2: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında.
3: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
4: 3-10 Ağustos tarihleri arasında iPhone 16e 250

0: QLED TV 62.999 liraya vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
2: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın. %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden...

0: Ayçelik.com.tr, Beko.com.tr'de Orizap üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar. Doğada ne varsa
1: Zübra'da. Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.

0: Ana Haber Bülteni.
1: Günaydın sayın dinleyiciler. 7.30 Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Spikeriniz Selvi Karakoç. Önce özetler. Yüksek Askeri Şura kararları açıklandı. Terörsüz Türkiye yasa teklifi hazır. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı kurtulmuş ve MHP Genel Başkanı Bahçeli çerçeve kanun teklifini imzaladı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar 100 yıl sonra Kerkük'teki petrol sahalarına ortak olduk dedi. Amerika Birleşik Devletleri'nden Hürmüz konusunda kısa süre içinde anlaşmayı umuyoruz açıklaması geldi. Bölünme sonrası Yeni Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi mecliste aynı salonda arka arkaya grup toplantısı yaptı. Erdal Beşikçioğlu'nun uyuşturucu testi pozitif çıktı. Dinleyeceğiniz haberlerden özetler sunduk. Şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Yüksek Askeri Şura toplantısının ardından alınan kararlar açıklandı. Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu kadrosuzluktan emekliye sevk edildi. Yeni Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran oldu. Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun görev süresi 1 yıl uzatıldı. 25 general ve amiral bir üst rütbeye, 69 albay general ve amiralliğe terfi ettirildi. Böylece Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki 328 olan general ve amiral sayısı 334'e çıktı. Albay Özlem Karapınar Tuğgeneral rütbesine terfi ederek Türk Hava Kuvvetleri'nin ilk kadın generali oldu. Tuğgeneralliğe terfi eden Kara Havacı Albay Armağan Özel de Türk Kara Kuvvetleri'nin ilk kadın generali oldu. İlk Türk astronot Alper Gezer Avcı da Tuğgeneral generalliğe yükseltildi. Yüksek Askeri Şura toplantısında 24 generalin görev süresinin 1 yıl, 530 albayın görev süresinin 2 yıl uzatılmasına karar verildi. 2 general yaş haddi, 61 general ve amiral kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edildi. Emekliye sevk edilen isimlerden biri de assubaylıktan generalliğe yükselen kariyeriyle bilinen Tümgeneral Orhan Gürdal oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Yüksek Askeri Şura toplantısına başkanlık etti. Toplantı öncesi Şura üyeleri Anıtkabir'deydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan mozoleye çelenk bıraktı. Anıtkabir özel defterini imzaladı. Cumhurbaşkanı Malazgirt Zaferi'nden bu yana bayrağımız bu topraklarda 1000 yıldır dalgalanıyor dedi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin zorlu konjonktürde Türk milletinin güven kaynağı olmayı sürdürdüğünü ifade etti. Beştepe'deki toplantı sonrası alınan kararlar Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından onaylandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan kararların açıklanmasının ardından emekliye sevk edilen Hava Kuvvetleri Komutanı Ziya Cemal Kadıoğlu'nu kabul etti. Yüksek Askeri Şura kararları 30 Ağustos'tan itibaren geçerli olacak. Terörsüz Türkiye hedefindeki çerçeve yasa için imza süreci tamamlandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifini imzaladı. Adalet ve Kalkınma Partisi heyeti, mecliste muhalefet partilerini de teklife destek için ziyaret etti. Bugün AK Parti kapalı grup toplantısının ardından teklifi meclis başkanlığına sunacak. Teklifin meclis başkanlığına sunulmasının ardından cuma günü Adalet Komisyonu'na gelmesi, pazar günü genel kurulda görüşülmesi planlanıyor. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin

0: Duran, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde imzaya açılan milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifine ilişkin açıklama yaptı. Duran, teklifin terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda atılan tarihi bir adım olduğunu vurguladı. Bu süreç herhangi bir pazarlığın değil, devletimizin kararlılığının, milletimizin iradesinin ve hukuk devleti ilkelerinin tezahürüdür, dedi. Önceliğin terörün tamamen sona ermesi ve silahların geri dönülmeyecek şekilde bırakılması olduğunu kaydetti. Duran, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iç cephe vurgusunu da hatırlattı. İç cephe anlayışı bugün Türkiye'nin en büyük stratejik gücüdür. Güçlü iç cephe, milletimizin birlik ve beraberliğinin en sağlam teminatıdır, ifadelerini kullandı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Irak'la enerji alanındaki işbirliğini değerlendirdi. Mevcut petrol boru hattının Basra'ya uzatılabileceğini söyledi.
1: 100 sene sonra neredeyse Kerkük'te bu petrol sahalarına bir anlamda ortak oluyoruz. Çok büyük bir petrol rezervine sahip. Yaklaşık şu anda tahminler 3 milyar varillik bir petrol rezervinden bahsediyoruz. Hani bunu bugünkü rakamlara dönersek 250 milyar dolarlık bir ekonomik büyüklükten bahsediyoruz. Bu petrol boru hattından gelecek petrolü Ceyhan'da bir depolama projesine, orada belki bir rafineri petrokimya projesine ortak bir şekilde ve buradan oluşturulabilecek gelirleri de Kalkınma Yolu projesinin finansmanı için ayırabileceğimize inanıyoruz.
0: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, TRT Haber özel yayınında soruları yanıtladı. Irak'la doğalgazla işbirliğini değerlendirdiklerini söyledi.
1: Ki Irak'taki doğalgaz santrallerine gaz ihtiyacı var ki elektrik üretilebilsin. Dolayısıyla belki ilk etapta Türkiye'nin altyapısını kullanarak, Türkiye'deki doğalgazı kullanarak bunun bir kısmını Irak'a ihraç etmeyi konuşuyoruz.
0: Bakan Bayraktar, Körfez gazının Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşınması için de projelerin masada olduğuna işaret etti.
1: Belki ileride Katar doğalgazını Irak üzerinden Türkiye'ye ve Türkiye üzerinden de Avrupa'ya gitmesiyle alakalı da büyük bir projeyi de konuşuyoruz. Tabii alternatif güzergah olarak Katar gazı Suudi Arabistan, Ürdün, Suriye üzerinden de Türkiye'ye gelebilir. Yani bütün yollar aslında Türkiye'ye çıkıyor.
0: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sakarya gaz sahasındaki çalışmalar neticesinde yıl sonuna kadar 8 milyon hanenin doğalgaz ihtiyacının yerli imkanlarla karşılanacağını belirtti. Hedef 2028'de bu rakamı 17 milyon haneye çıkarmak, dedi. TRT Haber özel yayınında soruları yanıtlayan Bakan Bayraktar, Gabar'daki günlük petrol üretiminin rekor kırdığını da söyledi.
1: Bugün 4 milyon hanenin doğalgaz ihtiyacı, evin doğalgaz ihtiyacı şu anda Sakarya gaz sahasından geliyor. Şimdi hedefimiz ikinci fazda bu senenin sonunda bu rakamı 8 milyona çıkarmak. Türkiye'deki 8 milyon evin doğalgaz ihtiyacı kendi gaz sahamızdan sağlanacak. Faz 3'te bu senenin sonu itibariyle, 2026 sonu itibariyle 2028'e geldiğimizde bu 16-17 milyon haneye çıkacak. Gabar tabii Sakarya gaz sahasından sonra 2020'den sonra 2021'de bu sefer petrolde bizim için hepimizin iftihar vesilesi olan çok önemli bir proje. 83.200 varil günlük üretime ulaştık. Her gün yeni bir rekor kırıyoruz Gabar'da. Bölgeye katkı anlamında çok önemli bir yönü var. Türkiye terörden kurtulduğunda, terörü gündeminden çıkardığında ve o birliği, beraberliği, kardeşliği sağladığında nasıl bir potansiyeli hayata geçirecek? Onun küçük bir kesiti.
0: Kudüs'teki gelişmeler ve Gazze'deki ateşkes süreci Ürdün'ün başkenti Amman'da düzenlenecek uluslararası toplantıda ele alınacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın da katılacağı bugünkü toplantıda Kudüs'ün tarihi statüsünün korunması konusu ve Filistin'de yaşanan son gelişmeler değerlendirilecek. Toplantıya Türkiye ve Ürdün'ün yanı sıra Filistin, Mısır, Suudi Arabistan, Katar, Pakistan, Endonezya, Bahreyn, Irak, Fas, Tunus, Cezayir, Somali ve Malezya'dan üst düzey temsilcilerle Arap Ligi Genel Sekreteri katılacak. Toplantıda Doğu Kudüs ve Batı Şeria'daki son durum masaya yatırılacak. İki devletli çözüm vizyonuna yönelik uluslararası girişimler değerlendirilecek. Ankara'nın yoğun diplomasi trafiği devam ediyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Libya Milli Birlik Hükümeti temsilcileriyle görüştü. Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın da Libyalı heyette Ankara'da bir araya geldi. Görüşmelerde Libya'nın barış ve istikrarına verilen destek, terörle ve düzensiz göçle mücadele konuları ele alındı. İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasında müzakere bilmecesi sürüyor. Washington, İran'la görüşmelerin sürdüğünde ısrarcı. Hürmüz Boğazı konusunda Tahran'la anlaşmaya yakınız dedi, İran'sa iddiaları reddetti. Boğaz'dan geçiş konusunda geçici rota oluşturmak için Umman'la temas halinde olduğunu vurguladı. Müzakere bilmecesi sürerken ABD'nin füzelerinin azaldığına ilişkin bir iddia da İngiliz medyasından geldi. Reuters haber ajansı, Amerikan ordusunun İran'a karşı savaşta uzun menzilli hava savunma füze stokunu neredeyse tükettiğini öne sürdü. Tomahawk seyir füzelerinin de yarısına yakınının bittiğini savundu. Rus ordusu Ukrayna'nın başkenti Kiev'i gece saatlerinde balistik füzelerle hedef aldı. Kent genelinde çok sayıda noktada patlama sesleri duyuldu. Yaklaşık bir saat süren saldırıların ardından şehir merkezine yakın bazı depolarda büyük yangınlar çıktığı bildirildi. Ukraynalı yetkililer ilk belirlemelere göre saldırılarda bir kişinin yaşamını yitirdiğini, 12 kişinin de yaralandığını açıkladı. Karadeniz'de Türk sahipli iki sivil gemi insansız hava araçlarının hedefi oldu. Dışişleri Bakanlığı saldırılarda yaralanan Türk vatandaşlarının durumunun yakından takip edildiğini bildirdi. Vatandaşlarımızın can güvenliği birinci önceliğimiz denilen açıklamada, Karadeniz'de seyri sefer güvenliği için bütün aktörlere acil önlem çağrısı yapıldı. Denizcilik Genel Müdürlüğü de gemide bulunan personelden 11 kişinin Rusya'da tedavilerinin devam ettiğini açıkladı. Bölünme sonrası Yeni Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi mecliste aynı salonda arka arkaya grup toplantısı yaptı. Kürsüde önce Özgür Özel, sonra Kemal Kılıçdaroğlu vardı. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel partisinin ilk grup toplantısında kürsüdeydi. Eski model örgütlenme anlayışını kökten değiştiriyoruz dedi. Delege sistemini terk ediyoruz. Herkes genel başkanı, il ve ilçe başkanını doğrudan seçecek açıklamasını yaptı.
2: Siyasette katılımcılık vaat edebilmenin tek şartı vardır. Önce katılımcılığı kendi partinizde sağlayacaksınız. Yeni siyaset yeni ilkelerle kurulur. Eski nesil örgütlenme anlayışını kökten değiştirecek bir adıma atıyoruz. Delege sistemine dayalı eski nesil örgütlenme biçimini terk ediyoruz. Artık delegelik siyasi partiler kanununun gereğini yerine getirmek için teknik bir görev olarak kalacak. Yeni partimizde her bir üye ilçe başkanını, il başkanını ve genel başkanı doğrudan seçecektir. Yeni partimiz siyasetin sanki bir meslek gibi yıllarca yapıldığı makamların, mevkilerin sürekli tekrar edildiği bir yer olmayacak.
0: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 3 yıl aranın ardından meclisteki grup toplantısında kürsüdeydi. Siyasette ahlak vurgusu yaptı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin ahlaki zeminde siyaset yaptığını söyledi. Evlerinde kadehlerle siyaset yapanların unuttuğu kişilerle beraber oluyoruz dedi.
3: Bizler toplumun unuttuğu evlerinde viski kadehleriyle siyaset yapanların unuttuğu kişilerle beraber oluyoruz. O kişilerin kendileriyle ilgili sorunları var mı var, ama o sorunların çözümü için onların yanındayız. Biz Cumhuriyet Halk Partisi'yiz. Biz ahlaki zeminde siyaset yaparız. Ahlak bizim için vazgeçilmezdir. Ahlaki zeminde siyaset yapmazsanız cebinizi doldurmakta meşgul olursunuz, halkı unutursunuz. Biz ayrıca hesap sormaktan çekinmeyiz. Hesap vermekten de çekinmeyiz. Hesap vermek bir siyasetçi için onurlu bir görevdir. Bizim parayla, pulla, villalarla, arsalarla işimiz yok.
0: Etimesgut Belediyesi'ne yönelik soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Etimesgut Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan tutuklu Erdal Beşikçioğlu'nun uyuşturucu testi pozitif çıktı. Soruşturmada suçlamalar arasında suç örgütü kurma ve yönetme, örgüt

üte üye olma, zimmet, rüşvet, irtikap, ihaleye fesat karıştırma bulunuyor. Bu kapsamda Erzal Beşikçioğlu ile birlikte 40 kişi tutuklandı. İzmir'de Menderes Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve irtikap soruşturması kapsamında operasyon düzenlendi. CHP'li Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in de aralarında bulunduğu 15 kişi gözaltına alındı. Rüşvet içerikli telefon mesajları da soruşturma dosyasında delil olarak yer aldı. 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı'na suikast timinde yer alan ve 10 yıllık firarın ardından yakalanan FETÖ'cü terörist Burkay Karatepe'nin Muğla Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri sürüyor. Terörist Karatepe suikast girişiminden sonra menfezde yakalanan diğer FETÖ'cü hainler gibi Cumhurbaşkanı'na suikast, askeri ceza kanununa muhalefet ve silahlı yağma suçlarından yargılanacak. Dinlediğiniz haberlerden özetler. Yüksek Askeri Şura kararları açıklandı. Terörsüz Türkiye yasa teklifi hazır. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Kurtulmuş ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Bahçeli çerçeve kanun teklifini imzaladı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, 100 yıl sonra Kerkük'teki petrol sahalarına ortak olduk dedi. ABD'den Hürmüz konusunda kısa süre içinde anlaşmayı umuyoruz açıklaması geldi. Bölünme sonrası Yeni Parti ve CHP mecliste aynı salonda arka arkaya grup toplantısı yaptı. Erzal Beşikçioğlu'nun uyuşturucu testi pozitif çıktı.

0: Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Avusturya ekibi Sturm Graz'ı ağırlayacak. Kritik mücadele bugün saat 21'de başlayacak. Avrupa Ligi'nde yer alan Beşiktaş ise yarın Hrades Kralove'ye konuk olacak. Karşılaşma saat 20'de başlayacak. Trabzonspor Muhammed Salah transferinde mutlu sona ulaştı. Bordo Mavililer Mısırlı futbolcuyla anlaşmaya vardı. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu önemli bir işbirliğine imza attı. Eski İngiliz hakem Anthony Taylor, MHK Elit Hakem Direktörü olarak göreve başladı. Milletler Ligi'nde ipi göğüsleyen filenin sultanları gözünü Avrupa Şampiyonası'na dikti. Son şampiyon unvanıyla ev sahipliğimizdeki turnuva 21 Ağustos'ta başlayacak. Kadın milli basketbol takımımız 2026 Dünya Kupası'nda mücadele edecek. Ay Yıldızlılar 4-13 Eylül tarihleri arasında Berlin'de düzenlenecek turnuva öncesinde hazırlıklarına başladı.
1: Hava durumu.
0: Yurdun kuzey kesimleriyle Akdeniz'in parçalı yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleriyle, Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık olacağı tahmin ediliyor. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacak. Genellikle mevsim normalleri civarında, güney ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Bazı il merkezlerinde beklenen günün en yüksek hava sıcaklıkları da şöyle: Ankara 33, İstanbul ve Antalya 32, İzmir, Muğla ve Malatya 37, Bursa ve Adana 35, Çanakkale, Konya ve Eskişehir 34, Denizli ve Siirt 39, Bolu, Kars ve Van 30, Zonguldak ve Trabzon 28, Samsun ve Rize 29, Erzurum 31, Diyarbakır 41 ve Şanlıurfa 42 derece.
2: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Boş Car Service yol durumunu sunar.
1: Yol durumu.
0: Ankara-Kırıkkale yolunun 35-37. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Kırıkkale istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Çanakkale-Çan yolunun 4-10. kilometreleri arasındaki yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrollü.
1: Yol durumu.
2: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Boş Car Service yol durumunu sundu.
0: TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.
3: Reklamlar. Ağustos fırsatlarıyla tok sahibi olmanın en doğru zamanı. Bu aya özel 12 ay %0 faizli

0: TL kredi ile T10F V2 ya da 12 ay %0 faizli 800 bin TL kredi ile T10X V2 sahibi olabilirsiniz. Üstelik Ağustos ayında %20 Trugo indirimi de sizi bekliyor. Sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.
1: 9 euroya ne aldığını unutabilirsin. Pegasus'ta hangi ülkeye uçtuğunu unutamazsın. Bolbollulara özel yurt dışı biletlerim 9 euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla. Sen de 4-6 Ağustos tarihlerinde biletlerini al. 25 Ekim 2026, 27 Mart 2027 tarihleri arasında uç. Uçuran Ağustos'a özel 250 bin koltukta geçerli bu fırsatı kaçırma. Detaylar flypgs.com'da.
2: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan Yapı Kredi World puan. World Card'ın ile 1 Temmuz 15 Ağustos 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Opel Corsa ile her yol eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1 milyon 390 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor.

aracınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl Boşluk Club Smart Kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detaylar

0: Reklamlar. Güvenli yolculuk.
1: Merhaba, ben yol güvenlik uzmanı Ahmet Özgün. Hatalı sollama, ölüm ve yaralanma ile sonuçlanan kazaların büyük bir parçasını oluşturuyor. Bugün geçme kuralları hakkında bilgilendirme yapmak istiyorum. Sürücüler kendileri geçilmiyor ise geçme yapabilir. Aksi takdirde kazaya sebebiyet verirler. Eğer geçmeyi planladığınız araç sola sinyal verir, başka taşıtı geçme niyeti belirtir ise geçiş yapılamaz. Geçiş yapma işlemi trafiği tehlikeye sokacak bir şekilde yapılamaz. Kendi hızınız, sollayacağınız aracın ve karşıdan gelen araçların hızları göz önünde bulundurularak sollama işlemi için yeterince boş alan olması zorunludur. Geçme, geçilecek aracın solundaki şeritten yapılır. Sağ şeritten sollama yapılamaz. Bu arada şerit değiştirmemek şartı ile bir şeritteki taşıtların diğer şeritteki taşıtlardan hızlı gitmesi geçme sayılmaz. Geçerken kullanılan şeritte güvenli mesafe gidildikten sonra sağ sinyal verilerek takip edeceğiniz şeride geri dönüş yapabilirsiniz. Güvenli mesafeyi şöyle hesaplayabilirsiniz. Orta aynanızda geçtiğiniz aracın önünde biraz yol gördüğünüz an. Peki hangi durumlarda sollama yapmak yasaktır? Geçmenin herhangi bir trafik işaretiyle yasaklandığı yerlerde, kör tepeler ve virajlarda, yaya ve okul geçitlerine yaklaşırken, kavşaklarda, demiryolu geçitlerinde ve bunların yaklaşımında,

0: gidiş ve geliş için birer şeridi bulunan iki yönlü trafiğin kullanıldığı köprü ve tünellerde sürücülerin önlerindeki aracı geçmeleri yasaktır. Güvenli yolculuklar.
1: Güvenli yolculuk.

0: Gündem.
1: Merhaba, günaydın sayın dinleyiciler. Gündemden selamlar. Bugün 5 Ağustos Çarşamba, yurttan ve dünyadan son gelişmelerle her zaman olduğu gibi saat 9.40'a kadar birlikte olacağız efendim. Programı bugün Muhammed Enes Yılmaz hazırladı. Teknik yapımda Engin Erkan ve Abdullah Tombuloğlu, mikrofon başında ben Ceyhan Buran. Sağlıklı, huzurlu, mutlu bir gün geçirmeniz temennisiyle diyelim ve gündemden başlıklara bakalım. İran'a yönelik daha önceki konuşmasında anlaşmaya da tam teslimiyet ifadelerini kullanan ABD Başkanı Donald Trump yeni açıklamasında İran'la çok iyi görüşmeler yürüttüklerini belirtirken yine tehdit etti. Trump, Hürmüz Boğazı çok yakında açılacak yoksa İran'ı çok sert vuracağız dedi. Gazze Barış Kurulu, İsrail ordusunun Gazze şeridinde sarı hattın ötesine çekilmesinin silahların sadece tamamen devre dışı bırakılmasının ardından gerçekleşeceğini bildirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan 2026 yılı Yüksek Askeri Şura kararları açıklandı. Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na Orgeneral Rafet Dalkıran atanırken Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercümen Tahtoğlu'nun görev süresi bir yıl uzatıldı. Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin hazırlanan çerçeve yasa teklifi bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunulacak.
2: Zaman geçiyor.
3: Siz kahvaltı sofrasında günü yaşamaya başlarken...
2: Zaman geçiyor.
3: Siz trafiğin içinde işinize yetişmeye çabalarken...
2: Zaman geçiyor.
3: Dünya kendi etrafında dönerken...
2: Olup bitenleri...
3: Geçip gidenleri...
2: Yaşanmışlıkları, yaşanacakları...
3: Üzüntüleri...
2: Sevinçleri...
3: Hayatı dinleyin. Radyoda...
2: Gündem...
3: Hayatın içinde sizinle...

akşam günlük gazetelerden öne çıkan başlıkları aktaracağız. Hürriyet'le başlıyoruz turumuza. Vatandaşlık vurgunu sürmanşeti Hürriyet gazetesinde, yabancıların gayrimenkul satın alarak Türk vatandaşı oldukları sistemi suistimal eden iş insanlarının da aralarında bulunduğu 90 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Devleti 2,5 milyar lira zarara uğratan bu kişilerin mal varlıklarına el konuldu. Büyük uzlaşma arayışı, PKK'nın tasfiyesi için hazırlanan çerçeve yasa teklifini AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi milletvekilleri imzaladı. AK Parti ortak imzayı sağlamak için muhalefetle uzlaşma arayışını sürdürdü. MHP lideri Bahçeli de milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifini imzaladı. Bahçeli'nin imzaladığı metni MHP Grup Başkan Vekili Erkan Akçay AK Parti Grup Bürosu'na giderek teslim etti. AK Parti Grup Başkan Vekili Gül, artık yarın inşallah veririz dedi. Gül'le Adalet Komisyonu Başkanı Yüksel Yeni Yol, Yeni Parti ve CHP'yi ziyaret ederek destek istedi. Yeni Parti'den emir kendilerine taslak sunulmadığını, içeriğin paylaşılmadığını söyledi. DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakıran, bu hafta 100 yıllık düğümün çözüldüğü günler olacak, tarihte hatırlanacak dedi. 2 saat arayla aynı salonda darbecilerden kurtulun, bize buyurun. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel ilk grup toplantısında partisinin yeni nesil örgütlenme modelini anlattı. Tüm demokratları davet etti. Genel Başkan dahil her bir koltuk seçiminin delegelerce değil üyeler tarafından en fazla 3 dönem için yapılacağını belirten Özel, iktidar olunamazsa başkanlığı bırakacağı sinyalini verdi. Özel darbecilerden, butlancılardan, cuntacılardan kurtulun.

buyurun, yeni partimize buyurun dedi. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise genel başkanlığı kaybettiği Kasım 2023 kurultayından yaklaşık 3 yıl sonra mecliste CHP grubundan yeniden kürsüye çıktı. Kılıçdaroğlu, yolsuzun, hırsızın, malı götürenlerin yanında durulmaz, ahlakın, erdemin yanında durulur, devleti soyanlarla da mücadele edeceğiz dedi. Uyuşturucu sorununa da değinen Kılıçdaroğlu, sizin baronlara gücünüz yetmez ama Bay Kemal'in gücü yetecektir diye konuştu. Ordu'da bayrak değişimi, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılan Yüksek Askeri Şura toplantısında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yeni komuta kademesi belirlendi. En dikkat çekici değişiklik havada yaşandı. Muharip Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran, emekliye sevk edilen Orgeneral Cemal Kadıoğlu'nun yerine Hava Kuvvetleri Komutanı oldu. Tüm generalliği terfi eden Albay Özlem Karapınar, Türk Hava Kuvvetleri'nin ilk kadın paşası olarak tarihe geçerken, Türkiye'nin ilk astronotu Albay Alper Gezer Avcı da artık Tuğgeneral. Milliyet gazetesiyle devam ediyoruz. Bambaşka bir Türkiye, yepyeni bir bölge manşeti Milliyet'te. Terörsüz Türkiye süreci artık yasal anlamda etiye kemiğe bürünüyor. Sürecin ilk yasal adımıyla sadece Türkiye için değil, bölge içinde güven ve istikrar kapısı aralanacak. Başkent yapılan değerlendirmeye göre Terörsüz Türkiye yalnızca Türkiye'nin iç güvenliğini tahkim eden bir politika değil, sınırların ötesinde kalıcı istikrarı desteklemeyi amaçlayan bölgesel bir güvenlik vizyonu. Süreç terörden arındırılmış bir Türkiye ve Suriye, daha istikrarlı bir Irak, daha huzurlu bir Orta Doğu, daha güçlü bir bölgesel işbirliği iklimi anlamına geliyor. Türkiye'nin çıkarı Azerbaycan'ın ilkesi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Haciyev, İsrail'in Türkiye'yi kışkırtma amaçlı Ermeni soykırımını tanıma girişimini nasıl ortadan kaldırdıklarını anlattı. Haciyev, birçok konuda Ankara ile istişare ettiğimiz halde bu konuda Ankara ile konuşmadan adım attık. Çünkü bir millet iki devlet ilkesi bunu gerektirir. Bunun için teşekkür beklemeyiz. Bu bizim kardeşlik görevimizdir dedi. Tehdide devam, İran'ın bir anlaşmaya yanaşmaması sebebiyle çıkmaza giren ABD Başkanı Trump'ın Tahran'ı tehdit eden sert açıklamalarının karşılık bulmaması dikkat çekiyor. Trump, İran'ın başını kesmeden önce ona son bir şans daha vermek istiyorum. Umarım aklı selim davranırlar, bakalım neler olacak dedi. Türkiye gazetesiyle devam ediyoruz. Terörsüz Türkiye süreci 100 yılın dönemeci. Terör örgütü PKK'yı tarihin çöplüğüne atacak çerçeve yasa için ilk imzayı Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli attı. Terörsüz Türkiye sürecinin önemli aşamalarından biri olan çerçeve yasa teklifi bugün meclis başkanlığına sunulacak. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesi yasası başlığıyla hazırlanan teklife MHP grubunda ilk imzayı Genel Başkan Devlet Bahçeli attı. Dosya sonra AK Parti grup yönetimine teslim edildi. AK Parti muhalefette bilgilendirme ziyaretinde bulundu. İYİ Parti ve DEM Parti olağanüstü toplandı. Teklifin Cuma günü komisyonda görüşülmesi, hafta sonunda genel kurula getirilmesi planlanıyor. Diğer formül ise önce şehit yakınları ve gazilerin özlük haklarının kapsamının genişletilmesini içeren düzenlemenin yasalaştırılması. Tarım köylüsü kendi kuyusunu kazıyor. Anadolu'da kaçak kuyular ve bilinçsiz tüketim yeraltı suyunu bitirirken kırsalda da krizleri beraberinde getirdi. Türkiye'de son 10 yılda 25 havzanın 20'sinde su varlığı azaldı. Kontrolsüz açılan kuyular, su kaynakları üzerine kurulan kaçak bentler ve gizli boru hatları zirai üretimi tehdit ediyor. Köylünün daha çok su çekme kavgası kaynakları kurutuyor. Tarım hukuku uzmanı avukat Mehmet Yıldırım kesilen cezaların yeterli olmadığını söylüyor. Yeniden açılacağı konuşulan Heybeliada Ruhban Okulu meclis gündemine taşındı. Bakan Tekin soru önergesinde burası dini okul değil cevabını verdi. Yeni Şafak gazetesine geçtik. Gazze'de iki aile, 112 cenaze. İsrail ordusunun Kasım 2023'te Gazze'nin Sabra mahallesinde 3 binaya düzenlediği saldırıda Ebu Şeria ve El Hasaniye ailelerine ait yaklaşık 300 kişi hayatını kaybetti. 3 yıl sonra 112'sinin naaşı enkazdan çıkarıldı. Filistin bayraklarına sarılan ve üzeri çiçeklerle süslenen cenazeler yıkılmış binalar arasında kılınan namazın ardından toprağa verildi. Dış işlerinden drone uyarısı, Karadeniz'in güvenliği sağlanmalı. Rusya'nın Novorossiysk limanından Samsun'a seyir halinde olan Türk sahipli Netsatsa isimli Ro-Ro gemisine drone saldırısı düzenlendi. Türk Dışişleri Bakanlığı, Karadeniz'de seyri sefer emniyetinin sağlanması için somut tedbirlerin ivedilikle hayata geçirilmesi çağrısında bulundu.

0: Özel ve Ağababa için fezleke, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba hakkında zincirleme şekilde rüşvet almak suçundan yürütülen soruşturmada dokunulmazlıklarının kaldırılması talepli fezlekeyi Adalet Bakanlığı'na gönderdi. Kalkınma yolunda ilk kazma bu yıl. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Fişabur-Ovaköy bağlantısına ilişkin mutabakatın imzalanmasıyla birlikte kalkınma yolu projesinin en önemli eşiklerinden birini geride bıraktıklarını söyledi. Uraloğlu, teknik hazırlıkların tamamlanmasıyla bu yıl içinde ilk kazmanın bulunmasının hedeflendiğini açıkladı. Sabah gazetesine geçtik. Her işin karşılığı rüşvetimi alırım manşeti Sabah'ta. CHP'li Menderes Belediyesi'ne rüşvet operasyonunda 15 şüpheli gözaltında. Başkan İlkay Çiçek sevgilisine rüşvet ağını itiraf etti. Ben yürüyen parayım. Her işin karşılığı para almaya alışkınım. Türk Silahlı Kuvvetleri milletimizin güven kaynağı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında toplanan yaşta 25 amiral ve general üst rütbeye yükseltildi. Yaş toplantısında 61 general ve amiral emekliye sevk edildi. Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran oldu. Toplantısı öncesi Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Erdoğan, Türk Silahlı Kuvvetleri içinde bulunduğumuz zorlu konjonktürde milletimizin güven kaynağı olmayı sürdürmektedir diye konuştu. Paluh davasında Ocaniye müebbet, Türkiye'yi dehşete düşüren Paluh ailesi davasında Yargıtay son noktayı koydu. Meryem Tahnalı öldürme suçundan müebbet alan eniştesi Tuncer Usteğel'e küçük Melike'yi de vahşice katletme suçundan verilen müebbet hapis cezası da onandı. Muhammed Salah Trabzonspor'da. Trabzonspor büyük bir transfer yaptı. Dünya yıldızı Salah'ı kadrosuna kattı. 2 yıllık imza atan Mısırlı futbolcu bugün önce İstanbul'a, sonra Trabzon'a gelecek. Akşam gazetesiyle devam ediyoruz. Türk Silahlı Kuvvetleri milletimizin güven kaynağı sürmanşeti. Akşamda Cumhurbaşkanı Erdoğan Yüksek Askeri Şura toplantısına başkanlık etti. Öncesinde Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı. Şura üyeleriyle Anıtkabir'i ziyaret eden Erdoğan, deftere yüksek disiplini, milli iradeye bağlılığı ve artan caydırıcılığıyla Türk Silahlı Kuvvetlerimiz milletimize güven kaynağı olmayı sürdürüyor diye yazdı. Ardından toplanan şurada Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu'nun yerine Orgeneral Rafet Dalkıran atanırken Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun görev süresi bir yıl uzatıldı. CHP'li başkandan sevgiliye rüşvet itirafı, ben yürüyen parayım bebeğim manşeti akşamda. CHP'li Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek yolsuzluktan gözaltına alındı. Sevgilisiyle WhatsApp yazışmaları dosyaya girdi. Çerçevenin adı konulduğu Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesi Kanunu, terörsüz Türkiye sürecinin hukuki zeminini oluşturacak çerçeve yasa, herhangi bir pazarlık süreci değil, terörün tamamen sona erdirilmesini, milletin huzurunu, devletin güvenliğini amaçlıyor. Öncelik terör örgütü PKK'nın silahlarını tamamen bırakması, bu sürecin tamamlanmasının ardından şeffaf denetim mekanizmalarıyla hukuki düzenleme devreye girecek, genel af yok. Ekonomi gazetesine geçtik. Son olarak sıkılaşma nakit akışını zorluyor. Savaş etkileriyle faiz indirimi geciken Merkez Bankası piyasası uzun süredir %40 faizle fonlamaya devam ederken son günlerde de ilave olarak likiditeyi kısması ticarette nakit akışı sorununu büyütüyor. Türk lirasının reel değeri Temmuz'da da arttı. Merkez Bankası'nın izlediği reel kur endekslerine göre Türk lirasındaki değerlenme Temmuz'da devam etti. TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru endeksi Temmuz'da bir önceki aya göre 0,39 puan artarak 105,96'ya yükseldi. İÜFE bazlı endekse de 0,43 puan artışla 101,5'a çıktı. Türk lirası Temmuz'da Amerikan dolarına karşı %1,76 değerlendi. Otomotiv pazarı Temmuz'da sert daraldı. Ocak ayı hariç olmak üzere yılın genelinde geçen zayıf bir görünüm sergileyen otomotiv pazarı yılın ikinci yarısında %25 oranında sert bir daralmayla başladı. ODM'de verilerine göre Temmuz'da otomobil satışları geçen yılın aynı dönemine göre %25,8 düşüşle 62.478 adede geriledi ve son 5 yılın en düşük Temmuz ayı satışına işaret etti. Efendim, günlük gazetelerden öne çıkan başlıkları aktarmaya çalıştık. Kısa bir ara devam edeceğiz.
1: Reklamlar.
2: Düşünsenize,

0: Güzel bir sabaha uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA Kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız. Siz de kriptoya yatırım yaparken kafanız rahat olsun istiyorsanız Garanti BBVA Kripto'ya geçin. E çünkü birlikte yaparız. Garanti BBVA
1: Kripto. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj
2: Yapı Ekspertiz. Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi iklim sayı etkili satıcılarında.

0: kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Fırsatlarıyla tok sahibi olmanın en doğru zamanı. Bu aya özel 48 ay %2,95 faizli 1 milyon 700 bin TL krediyle T10X V2 ya da T10F V2 sahibi olabilirsiniz. Üstelik dilerseniz 3 ay ödeme erteleme seçeneği ve Ağustos ayında %20 Trugo indirimi de sizi bekliyor. Sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.
2: Reklamlar.

0: Türkiye Radyoları 1. programı Radyo 1'de, gündem programı Ankara Radyosu stüdyolarından canlı olarak devam ediyor.
1: Saatler 8'e 12 dakika geçiyor. Gündemi değerlendirmeye başlıyoruz efendim. Bu bölümde konuğumuz Dış Politika Enstitüsü Programlar Direktörü Sayın Gülru Gezer. Sayın Gezer, günaydın, hoş geldiniz.
2: Günaydın Ceyhan Bey, hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkür ederiz. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran yönetimine yönelik açıklamalarında tonu sertleştirerek Tahran'ın önünde anlaşmaya da teslimiyet dışında bir seçenek bulunmadığını savundu. Ama biz bu tarz açıklamaları bilhassa ABD Başkanı Donald Trump'ın ağzından defalarca duyduk. Bu sözler yinelendi, tekrarlandı ama bir sonuca varılamadığını gördük bu süreç içerisinde. Şimdi mesele sanki Hürmüz Boğazı'nda gelip kilitleniyor gibi görünüyor. Şimdi bir taraf müzakerelerin devam ettiğini, diğer tarafta İran'ı kastederek söylüyorum, Amerika Birleşik Devletleri ile bir müzakere yürütülmediğini ifade ediyor. Orada bile bir netlik yok. En azından tarafların açıklamalarına baktığınızda Sayın Gezer. Şimdi tabii bir savaş yaşandı. Savaşın ardından bir ateşkes, bir anlaşma olasılığı gün yüzüne çıktı. Ama anlaşma olmadı. Yine saldırılar devam etti. İran'da yine misillemelerine devam etti. Ve bugün bu noktaya geldik. Henüz netleşmiş bir durum yok. Amerika Birleşik Devletleri İran'dan tam olarak ne talep ediyor? İran neyin ne kadarını kabul etmiş gibi görünüyor? Tabii bunlar da merak konusu. Şimdi İran'ın etki gruplarının bir hareketlilik içinde olduğunu da görüyoruz bu süreç içerisinde. İşte bir tarafta Yemen'de Husiler üzerinden Kızıldeniz'de gerçekleştirilen bazı saldırılar, Irak içerisinde bazı hareketliliklerin olduğu yine ifade ediliyor. Şimdi tüm bunları da bu çerçeveye oturtursak, şimdi savaşın bölgeye yayılma olasılığı var mı? Bilhassa Amerika Birleşik Devletleri Körfez ülkelerine bu konuda teşvik etmeye çalışıyor ama orada bir direnç var gibi görünüyor Sayın Gezer. Bulunduğumuz durumu biraz anlamaya ihtiyacımız var. Yani yakın geçmişte yaşananlardan çok da farklı bir süreci tanıklık etmiyoruz gibi görünüyor ama siz bir fark görüyor musunuz Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında yaşanan sürece ilişkin?
2: Şimdi esasında siz geniş bir çerçeve çizdiniz Ceyhan Bey ama sizin de işaret ettiğiniz üzere bütün mesele Hürmüz Boğazı'nda kilitlenmiş vaziyette. Yani şu anda kimse İran nükleer programını konuşmuyor. İşte efendim

Umman üzerinden tabii ki İran'la bir süredir bir takım müzakereler sürüyor. Hem işte Dışişleri Bakanları düzeyinde hem bakan yardımcıları düzeyinde çeşitli temaslar oldu. İran tarafı zaten şunu söylüyor, yani belirli bir ilerleme kaydedildi. Ancak ortada daha nihai bir mutabakat yok. Amerika ise özellikle dün Amerika'dan gelen açıklamalardan, yani hem Hazine Bakanı hem Dışişleri Bakanı, son olarak da ABD Başkanı Trump, işte 48 saat içerisinde bir anlaşma olabilir açıklamasında bulundular. O kadar hızlı bir zaman zarfında bir mutabakata varılabilir mi açıkçası bilmiyorum. Çünkü Umman'la İran arasındaki müzakereler olması gerektiği gibi kapalı kapılar ardında yürüyor. Bölge ülkelerini işaret ettiniz. Şimdi tabii ABD saldırdıkça İran'a, İran'da savaşı yatayına yayma stratejisi izledi. İşte Yemenlerle, Yemen'deki Husilerle, Suudi Arabistan arasındaki işte çatışmalar, karşılıklı saldırılar. Ondan sonra Irak'taki Şii bazı unsurların devreye girmesi, ABD, Suudi Arabistan'ın Irak'a ortak operasyonu, Husilerin işte Babil Menderi bizi kapatırız tehdidi ve Suudi Arabistan'a yönelik olarak uyguladıkları bir takım kısıtlayıcı tedbirler. Onun üzerine Suudi Arabistan'ın bir Aden Körfezi, Kızıldeniz, Babil Mendeb bölgesinde bir çok uluslu bir güç oluşturma yönünde ortaya koyduğu irade. Geçtiğimiz hafta bir de Mısır'ın Dimyat Limanı, yani Akdeniz'de olan bir limanında bir Amerikan LNG'sine yönelik, LNG tankerini düzeltiyorum, yönelik düzenlenen operasyon. Bunlar tabii gişat açısından olumlu olarak nitelendirilebilecek gelişmeler değil. Yani çünkü İran şunu söylüyor, benim elimde sınırlı imkan ve kabiliyet olabilir, sen benden daha güçlüsün Amerika. Ama bak, ben de bu meseleyi bölgeye yayarak küresel istikrarsızlığa, küresel resesyona sebebiyet verebilirim mesajını veriyor. Şimdi daha geniş çerçevede baktığımız vakit tabii Amerika'daki seçim sürecini unutmamamız gerekiyor. Şurada kasıma bir şey kalmadı netice itibariyle Kasım başına. Ekonomik indikatörler Amerika'da Trump'ın istediği seviyede değil. Enflasyonda bir düşüş istenilen şekilde sağlanamıyor. Marketlerde fiyatlar arttı. Savaşın başından bu yana hem benzin hem mazot fiyatları %30 civarında arttı. Bu savaşın Amerikan hane başına, Amerikan halkına zararı $1,000 aylık olarak hesaplanmış Brown Üniversitesi tarafından. Bunlar ciddi maliyetler baktığınız vakit. Dolayısıyla da her ne kadar Trump sizin de işaret ettiğiniz üzere işte ara ara sopayı gösterse, ara ara havuçu gösterse de bu süreç Amerika açısından da sürdürülebilir bir süreç değil. Bir şekilde bu meselenin çözülmesini istiyor. Peki Hürmüz konusunda taraflar ne istiyor? Değil mi? Bunu Scott'tasınız. Yani ABD Hazine Bakanı'na sordular Ceyhan Bey. Yani Hürmüz konusunda bir mutabakata varılacağını söylüyorsunuz. Peki oradaki geçiş rejimi ne olacak? Çünkü normalde biliyorsunuz bir seyir sefer serbestliği olması gerekiyor. Uluslararası bir su yolu olduğu için Hürmüz. Yani hiçbir ülke tek başına bir tasarrufta bulunamaz o su yolu üzerinde. Onun üzerine şunu söyledi, dedi ki hiçbir ücret alınmadan gemilerin serbest geçişi esas olacaktır. Şimdi İran'dan gelen açıklamalara baktığımız vakit İran'ın başından bu yana tutarlı bir şekilde söylediği tek bir şey var. 28 Şubat, yani Amerika ve İsrail'in saldırılarını başlattığı, o 40 günlük savaşın başladığı 28 Şubat öncesi döneme dönülmeyecek deniliyor. Şimdi bu durumda tabii nasıl taraflar bir anlaşmaya varacak? Bir de izleyicilerimize şunu aktaralım, dinleyicilerimizi düzeltiyorum. Yani nasıl Amerika'da iç siyasi dinamikler, seçim süreci bir belirleyici bir unsursa, İran'da da Şahinlerle Amerika ile müzakereyi yürütmek isteyenler arasında da bir fikir ayrılığı var. Bakın Pezeşkiyan, İran Cumhurbaşkanı istifa edecek mi, etmeyecek mi? Bir takım spekülasyonlar ortaya çıktı. Basına, İran basınına yansıdı. Ve iddia o ki

0: Pezeşkan istifa etmek istedi, defaat de bunu istedi. Fakat dini devrim rehberinin, dini liderin buna müsaade etmedi. Yani bunlar doğrudur, değildir, bilmiyoruz. Ama orada da bir takım farklı görüşler var. Özellikle Şahinler Amerika ile hiçbir surette masaya oturulmaması gerektiğini, Amerika'ya güvenilmemesi gerektiğini söylüyorlar. Dolayısıyla orada da tabii karışık bir durum var. Yani yaz sıcak geçmeye devam edecek. Ben bugünden yarına bir anlaşmaya varılabileceğini düşünmüyorum. Çünkü zaten Haziran'da varılan mutabakat uygulanmış olsaydı bütün bu sorunlarla karşılaşmazdık. Hı. Ama ki Haziran'da varılan mutabakatta ne deniliyordu? 60 gün boyunca İran hem yani kuzeyden güneye hem güneyden kuzeye geçişlerde hiçbir engel teşkil etmeyecek. Bu zaman zarfında da Umman başta olmak üzere bölge ülkeleriyle uluslararası hukuku dikkate alarak bir çözüm, yani Hürmüz'ün geleceğine ilişkin bir çözüm üzerinde çalışacak deniyor. Bu zaten yeterince muğlak ve taraflara bir hareket serbestliği tanıyan bir formülasyondu. Şimdi bunun üzerinde bile taraflar sahada gerekeni yapamazken nasıl bir mutabakata varılacak, hangi formülasyon üzerinde taraflar anlaşacak, açıkçası bilemiyorum. Ama tabii ki ümitli olmakta fayda var. Bakın Japonya'da yeni müdahale edilmek durumunda kaldı. Petrol şoku bütün dünyayı etkiliyor. Tamam. Katar force majeure'ünü uzatmak durumunda kaldı. Yani küresel çapta etkilerinin biz bunun olduğunu çok net bir şekilde görüyoruz. Bu durumun sürdürülebilirliği hem bölge ülkeleri açısından hem de dünya açısından yok.
1: Peki. Sayın Gezer, şimdi hatta kalmanızı rica edeceğim. Kısa bir reklam arası vermemiz gerekiyor. Bir diğer başlığımızda reklamlardan sonra Gazze olacak. Teşekkür ediyorum şimdiden.
0: Sağ olun.
2: Reklamlar. Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı TÜRKTÜRK.com.tr'den 0850 222 8888 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜRKTÜRK.
3: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında. İklimsa.

0: bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, arçelik.com.tr, beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
1: Günlünün 24 saati. Ünlümüz hazırlanmak için eve gitti. Hazırlandı, dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi. Ödül törenine gitti.

0: Türkiye'nin enerji markası olarak konu daha iyi bir gelecekse her zaman göreve hazırız. Türkiye için tüm gücümüzle çalışıyor, bitmeyen enerjimiz ve tüm çalışanlarımızla yaşamın her anına değer katıyoruz. Enerjisa, daha iyi bir gelecek.
1: Reklamlar.

0: Türkiye Radyoları birinci programı Radyo 1'de, gündem programı Ankara Radyosu stüdyolarından canlı olarak devam ediyor.
1: Evet, devam ediyoruz. Dış Politika Enstitüsü Programlar Direktörü Sayın Gülruh Gezer bizimle birlikte. Sayın Gezer, çok teşekkür ediyoruz. Bekliyoruz.

0: dediğiniz için. Şimdi bir diğer konu başlığımıza devam edelim. Gazze hususu. Gazze Barış Kurulu, İsrail ordusunun Gazze şeridinde sarı hattın ötesine çekilmesinin, silahların sadece tamamen devre dışı bırakılmasının ardından gerçekleşeceğini ifade etti. Yani Hamas'ın ve diğer silahlı grupların, Filistin silahlı grupların silahlarını tamamen bırakması gerektiği şartı öne sürüldü. Şimdi tabii Barış Kurulu tesis edildiğinde aksiyon ne olacak, nasıl bir eylem göreceğiz diye tabii merakla beklemiştik, ama öyle çok işlevsel bir kuruldan bahsedemedik maalesef bu geçirdiğimiz süre boyunca. Şimdi şüphesiz bunun en büyük engeli de İsrail. Şimdi İsrail Hamas olumlu kendi bağlamında ve elbette ifade ediyorum, yani silah bırakırsa, böyle bir adım atarsa İsrail verdiği sözü yerine getirecek mi? İsrail bölgede işgal ettiği birçok alanı hiçbir zaman terk etmedi, birkaç istisna dışında. Acaba İsrail Gazze'den çekilir mi? Bu elbette merak konusu. Bugün yine önemli bir toplantı olacak. Dışişleri Bakanı Sayın Hakan Fidan Ürdün'de Kudüs toplantısına katılacak. Tabii önemli katılımlar var. Mısır, Pakistan, Suudi Arabistan, Katar, Endonezya, Fas, Tunus, Cezayir gibi ismini de zikretmediğim birçok ülkenin katılım göstereceğini ifade etmiş olalım. Şimdi nasıl bir süreç görürüz burada? İsrail eğer bir taahhüt verdiyse ya Amerika Birleşik Devletleri'ne ya da Gazze Barış Kurulu'na, bunu yerine getirir mi, uygular mı?
1: Şimdi Ceyhan Bey, yani bunları, bütün bu söyleyeceklerimi üzülerek söylüyorum, onu baştan ifade etmiş olayım. Biz zaten bugüne kadar İsrail'in verdiği hiçbir taahhüdü yerine getirdiğini görmedik. Yani bunu bir ilk önce söyleyeyim, ondan sonra esas söylemek istediğime geleyim. Bakın, şimdi bu imzalanan Gazze tırnak içerisindeki barış planı, İlk aşaması neydi? Taraflar mutabık kaldıktan sonra işte Gazze'de Hamas'ın elindeki İsrailli esirler veya işte hayatını kaybetmiş olan İsrailli naaşı verilecekti. Onun karşılığında İsrail hapishanelerindeki Filistinler serbest bırakılacaktı. Sınır kapıları açılacaktı. İnsani yardım girecekti. Ve İsrail'de sarı hatta çekilecek. Şimdi Hamas kendi üzerine düşeni yaparak, yani elindeki sağ ve ölü olan İsrailli tutsakları bıraktı. İsrail bir kısım Filistin'i serbest bıraktı. Kapılar açıldı mı? Hayır. İnsani yardım öngörülen miktarda girdi mi? Hayır. Bakın, bugün hala 1.4 milyon Gazze'li akut açlıkla mücadele ediyor. Yani nüfusun yarısından neredeyse fazlası. Onun dışında İsrail, bırakın çekilmeyi, hali hazırda Gazze'nin %70'ini işgal ediyor vaziyette. Hı. Şimdi demin nasıl İran meselesinde Amerika'nın siyasi dinamiklerine ve İran'ın siyasi dinamiklerinden bahsettiysem, izniniz olursa biraz da İsrail siyasi dinamiklerinden bahsedeceğim. 27 Ekim'de İsrail seçime gidiyor. Netanyahu'nun amacı, zaten başından bu yana amacı, siyasi kariyerini uzatmak ve işte o yargı süreçlerinden bir şekilde kendini kurtarmaktı. Şimdi bu süreç içerisinde Netanyahu hükümetinin Gazze'den çekilmesi, ki Hamas silahları bırakacağım, daha doğrusu devredeceğim dedi, Filistin Ulusal Komitesi'ne, bırak onlara devredeceğim dedi. Hamas bunu yapsa bile, ben İsrail'in bir milim, bakın dediğim gibi üzülerek söylüyorum, bir milim çekileceğini düşünmüyorum. Çünkü artık seçimlere giden süreçte Netanyahu perspektifinden baktığınız vakit hiçbir başarı elde edebilmiş değil. Ne Gazze'de, ne Lübnan'da, ne İran açısından, ne Yemen açısından. Şimdi başarısızlık üzerine başarısızlık yaşamış bir başbakan var. Bu başbakan tekrar seçilmek istiyor. Dolayısıyla kendisi açısından taviz olarak görülebilecek bir adım atar mı? Hiç sanmıyorum. Maalesef ben durumun Gazze'de seçimlere kadar değişmeyeceğini, aksine Batı Şeria'yı buna katmamız lazım. Çünkü son dönemde biliyorsunuz Batı Şeria'da çok yoğun saldırılar var ve Netanyahu yönetiminin, hükümetin aşırıcı kanadı orada yasa dışı Yahudi yerleşimlerinin hem arttırılması hem de genişletilmesi konusunda bir takım yasaları geçirmeye çalışıyor, adımlar atmaya çalışıyor. Niye? İşte tamamen iç siyasi sahiplerle yine seçimi tırnak içerisinde yatırım yapmak istedikleri ortodoks tarafı, aşırı sağcıları, sağcıların oylarına sahip oldukları için dolayısıyla önümüzdeki süreçte ne Gazze'ye ne Batı Şeria'ya yönelik olarak, Filistin'e yönelik, Filistin devletine yönelik olarak ben Netanyahu hükümetinin kendileri açısından vurgulamak istiyorum. Taviz olarak nitelendirilebilecek herhangi bir adımı atacağını düşünmüyorum.
0: Peki Sayın Gezer, İsrail'e ilişkin şunu sormak isterim. Şimdi yakın zamanda seçim var dediniz. Sizce bu sadece Netanyahu hükümetiyle ilgili bir problem mi? Bunu hatta Amerika Birleşik Devletleri ve Trump açısından da sorayım. Yani farklı bir hükümetle Trump daha ılımlı bir süreç ilerletir miydi? Ya da işte bahsettiğimiz meselelere ilişkin daha ılımlı adımlar atılabilir miydi? Daha ılımlı bir İsrail hükümetiyle bunlar mümkün olabilir miydi? Yoksa bu sistemsel bir durum mu? Yani İsrail toplumunun da öyle çok ılımlı olduğunu görmüyoruz. Tam tersine bu süreçte yani daha ılımlı bakanların daha uca, daha radikal bir tarafa kaydığına dair bazı anketlerin yapıldığını, bunlara ulaşıldığına ilişkin bazı veriler de paylaşılıyor. Yani bu sadece hükümet bazı bir problem mi sizce?
1: Yok. Şimdi çok önemli bir noktayı işaret ettiniz. Zaten mesele şu. Bugün seçim yapılsa Netanyahu gitse biz İsrail'in politikalarında radikal Filistin'e yönelik olarak radikal bir değişiklik beklememeliyiz. Yani 90'lı yılların o Oslo sürecinde işte iki devletli çözüm konusunda ortaya konulan irade, toplumda bunun kabul görmüş olması, bunlar geride, geçmişte kaldı. Sağa kayan bir İsrail toplumundan bahsediyoruz. Yani bugün Netanyahu'nun karşısında aday olarak ortaya çıkan zaten kişilere baktığımızda Gadi Eisenkot, eski Genelkurmay Başkanı, Dahiye Doktrini'nin isim babası. Kendisi ne diyor Gazze'ye yönelik olarak? Ben oğlumu kaybettim, iki yeğenimi kaybettim. Bu işi bizim tamamlamamız lazım diyor. Diğer alternatifler Naftali Bennett, Yair Lapid. Onlar da sağ tandanslı siyasetçiler. Yani bu ultra ortodoks aşırı sağcılar gibi olmasa da hani bu noktadan sonra bugün Netanyahu yerine gelecek olan yeni hükümet, yeni yönetimin ben işte efendim Filistinlilere de biz işte haklarını teslim etmeliyiz. Onların da kendilerini işte yönetme, bir devlet olma hakları var gibi bir tutum benimseyeceğini maalesef düşünmüyorum. Yani iki devletli çözüm konusunda o bir irade ortaya, yani İsrailli Araplar dışında tabii. Var mı? Var, elbette var. Yok mu? Var tabii ki İsrail'de iki devletli çözümü savunan. Ama onlar sizin dediğiniz gibi marjinalize olmuş gruplar artık. Azınlıktaki gruplar, çoğunluk hiçbir surette iki devleti çözüme sıcak bakmıyor. O yüzden de korkarım ki Netanyahu gittiğinde yani bir hükümet değişikliği olduğunda tutum Filistin'e karşı, Gazze ve Batı Şeria'ya karşı çok da farklı olmayacaktır.
0: Şimdi tabii Gazze Barış Kurulu diyoruz. Şimdi burada yani dünyadan hemen hemen birçok aktörün bu kurul içerisinde olduğunu biliyoruz. Amerika Birleşik Devletleri tabii önemli ölçüde bunu tesis etti diyebiliriz. Şimdi tüm bunlara rağmen böyle tamam fiili olarak çok işlevsel midir? O da ayrı bir tartışma konusu. Üzerinde bir yaptırım olacak mı İsrail'in? O da zaten pek mümkün görünmüyor ama Tüm bunlara rağmen işte bu yaşadığımız süreç 2

0: 2023'ten bugüne gelinen süreçte siz de ifade ettiniz, İsrail bir başarı elde edemediği gibi, aksine bilhassa Avrupa'da bazı müttefiklerini kaybetti diyebiliriz. Belki bunlar hükümetler bazında değil ama toplumsal destekleri kaybetti diyebiliriz. Tüm dünyada ciddi bir tepki var İsrail'e yönelik. Şimdi hal böyleyken bunu daha da hani bu derinliği, bu krizi daha da derinleştirecek adımlar atabilirler mi? Yani biraz aklı selim olma zamanı İsrail'den tabii ki bunu beklemek pek mümkün değil ama yine de günün sonunda böyle bir tutum tercih etme olasılıkları var mıdır Sayın Gezer?
1: Şimdi tabii bakın yani şu çok önemli. İsrail halkı şunu umarım görüyordur. Kendi başbakanları kendi halkının çıkarlarını gözetmiyor. Yani baktığımızda şu anda İsrail daha mı güvenli? Yoksa riskleri barındıran bir ülke haline mi geldi? Yani buna göre bence halkın bir karar vermesi lazım. Umarım doğru karar verirler. Umarım sağduyulu davranırlar. Ellerini vicdanlarına koyarlar. Ona göre bir karar verirler. Ama dediğim gibi ben açıkçası onu şu noktada görmüyorum. Çünkü toplum da sağa kaydı. Yani Netanyahu bitse bile tamam, Netanyahu yani çok ciddi kesim var. Zaten 7 Ekim öncesinde de her hafta sonu bu biliyorsunuz bir takım reformlar getirmek içerisinde bir takım değişiklikler getirmeye çalıştı. Adalet yani yargı sistemine yargı reformu denildi vesaire. Buna çok ciddi tepki vardı. Her hafta zaten insanlar sokağa çıkıp protesto ediyorlardı. Büyüyen yolsuzluk davaları vesaire. Zaten hani Netanyahu yönetimleri olanlar vardı ama dediğim gibi Netanyahu şimdi bakıyorum Gadi Eisenkot'un söylediklerini Gazze konusunda, Filistin devleti konusunda maalesef Netanyahu'nun söylemlerinden çok da farklı değil. Şimdi Netanyahu'ya oy vermeyecek seçmen bunlardan, bu kişilerden birine oy verecek veya belki birleşecekler Netanyahu'ya karşı tek bir Netanyahu'ya şu anda baktığımız vakit şunu da açıkça ifade etmemiz gerekiyor. Anketlerde çok da kötü durumda değil Netanyahu bu arada. O yüzden karşı tarafın bir birlik halinde de işaret etmesi gerekir ki kazanabilsin seçimleri. Ama kazanacak olan tarafın da söylemlerinde aksi bir yani bir Filistin meselesine karşı hele hele İran'a karşı farklı bir tutum yok. Halk da mevcut adaylar arasından bir seçimde tercihte bulunmak durumunda kalacak. O yüzden de yani hele yani seçime giden süreçte hiçbir şekilde dediğim gibi tutum değişikliğine bu bakın Lübnan için de geçerli, Gazze için de geçerli, Batı Şehri ve İran için de geçerli. Bir tutum değişikliği olacağını düşünüyorum. Seçimler sonrasında da ciddi yani radikal bir değişiklik olacağını, bölgesel politika bağlamında olacağını da düşünmüyorum.
0: Pekala. Sayın Gezer çok teşekkür ediyoruz değerli katkılarınız için. Yeniden
1: ben
0: birlikte oluruz.
1: Ederim. Sağ olun, iyi günler diliyorum.
0: Sağ olun, teşekkür ederiz. Dış Politika Enstitüsü Programlar Direktörü Sayın Gülru Gezer bizimle birlikteydi değerli dinleyiciler. Devam ediyoruz şimdi, İran'a gidiyoruz. TRT İran temsilcisi Harun Aykaç bizimle birlikte. Harun Aykaç, günaydın, hoş geldiniz.
2: Günaydın, hoş bulduk efendim.
0: Şimdi tabii taraflardan gelen açıklamaları ifade ettik girişte. Amerika Birleşik Devletleri müzakere olduğunu, hatta müzakerelerin çok iyi gittiğini. Eğer İran'ın yine bundan cayarsa ağır bir şekilde cezalandırılacağını ABD Başkanı Donald Trump defalarca söylediği gibi yine tekrar etti. İran tarafı da bir müzakere olmadığını, yürütülmediğini söylüyor. Burada yine netlik yok. Biz ayrıntıları, son gelişmeleri senden alalım.
2: Evet, yani Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki müzakere görüşmeleri adeta bir bilmeceye döndü. Yani Amerika Birleşik Devletleri işte biz görüşüyoruz derken İran tarafı hayır, biz görüşmüyoruz. Ancak şunu çok rahatlıkla söyleyebiliriz. İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü İsmail Bekai müzakereler noktasında direkt müzakere karşılıklı oturup konuşma yok. Fakat dedi Pakistan üzerinden ve aynı zamanda

0: Katar üzerinden bizim mesaj alışverişlerimiz devam ediyor. Yani bu da şu, demek ki arka kapı diplomasisi devam ediyor, görüşmeler gerçekleştiriliyor. Özellikle Hürmüz Boğazı noktasında hatırlarsanız Umman İran'la daha önce bir süreç başlatmıştı ve yönetimi noktasında ortak bir yönetim anlayışı çerçevesinde bir takım kurullar oluşturmuşlardı. Amerika'nın tehdidi üzerine Umman bir adım atmıştı. Ne oldu da şimdi tekrar Umman masaya geldi ve İran'la görüşmeler yapıyor. Hiç kuşkusuz bundan Amerika Birleşik Devletleri'nin haberi var. Yani bir çözüm yolu bulunmaya çalışılıyor. Yine İran heyeti Umman'la yapmış olduğu görüşmelerin devam ettiğini, evet dedi, biz Umman'da görüşüyoruz. Görüşmeler Boğaz'dan güvenli geçiş için rota belirlemeye odaklı. Yani Amerika Birleşik Devletleri Umman tarafından bir hat açarak geçmek istedi kaç defa ve İran bunu engelledi. Engelleme sonucunda ateşler oldu. Dolayısıyla tekrar bir neredeyse savaşın eşiğine gelindi. Saldırılar karşılıklı olarak gerçekleştirildi. Şimdi İran diyor ki hayır, tek bir rota olmalı. Yani İran rotası ayrı, Umman rotası ayrı. Bu böyle olmamalı ve bu son şeylerde henüz net olarak açıklanmadı ama ifadeler işte girişler İran'ın tamamen kontrolünde olacak. Çıkışlar Umman'ın ama aynı zamanda İran'ın onayı ve haberi olacak şekilde. Hani bunlar tabii henüz netleşmedi. Böyle olması halinde bile aslında bir noktada İran'ın bir avantajı olacak. Yani dolayısıyla girişlerde İran'ın muhtemelen buralardan hizmet bedeli olarak para alması söz konusu olabilecek. Böyle bir yol da hani açılıyor. Ama bunun tabii Amerika Birleşik Devletleri'nin kabul edip etmemesiyle ilintili. Tabii. Yani şu anda bu kararlar veriliyor ama eğer bu noktada bir şey olursa elbette yine işte ABD anlaşmayı ihlal ettiği sürece Boğaz'daki durum bu şekilde hani sürecek.
1: Harun Aykaç, şimdi kim ne kadar direnebilecek? Şimdi Umman ve İran Hürmüz Boğazı konusunda anlaşma hazırlığında, yani buradan geçişlerin İran ve Umman'ın kontrolünde olmasını istiyor. Trump karşı çıkıyor ama şimdi şöyle bir durum var. Yani Hürmüz Boğazı'nın kapalı kalmasından daha büyük zararı kim görecek? Şimdi bu galiba asıl belirleyen olacak meseleyi.
0: Evet, yani şöyle elbette ki daha önceki Trump'ın açıklamalarına dayanarak söylüyoruz. İşte günlük İran'ın 500 milyon dolar zararı var hani bu şeyden. 47 yıldır İran aslında bir yönüyle bütün ambargolara dayanıklı bir şekilde kendi yönünden sınavlarını vermiş bir ülke. Şu son durumda da elbette içeride bir takım ekonomik sıkıntılar var falan. Ama İran için Hürmüz Boğazı kartı bir varoluşsal mesele. Yani böyle baktığımız zaman İran nihai noktada eğer İran lideri Müşteba Hameneyi ve aynı zamanda İran Ulusal Güvenlik Konseyi'nin kararlarıyla net yol açılmazsa bu durum böyle devam eder. Yani bu bağlamda İran liderinin vereceği onay, konseyin vereceği onay da tabii bu çok önemli. Yani bunun bir kart olmaktan çıkarılarak işte yeniden eskiye yakın bir sisteme dönüştürülmesi bir ortak karara bağlı. Yani İran Amerika Birleşik Devletleri'nin ve dolayısıyla İsrail'in nihayetinde kendilerine karşı beslemiş olduğu duyguları, düşünceleri ve hareketlerinin kodlarını çok iyi biliyor. Yani dolayısıyla sonuna kadar direnecek. Hani direnebildiği kadar, nereye kadar direniyoruz, başarılı olur olmaz, hani şu anda onu söylemek bir açıdan zor. Ama İran'ın uzun menzilli füzeleri şu anda var ve askeri olarak da hazırlıklarını yapmış durumda. Öte taraftan işte şu anda işte de ciddi eleştiriler var. Yani Amerika Birleşik Devletleri tekrar bir oyunun peşinde diyorlar. Mühimmatı bitmiş. Mühimmatını yenilemek için bizi oyalıyor mesela. Hani yani müzakerelere karşı bir tavır da var şu anda burada.
1: Tabii %80'ini tükettiği iddia ediliyor Amerika Birleşik Devletleri basın tarafından. Amerika Birleşik Devletleri'nin füze stoklarının ve savunma füzelerinin stoklarının ciddi oranda azaldığı ifade ediliyor. Şimdi bu da bir de seçim süreci var önümüzdeki dönemde Amerika Birleşik Devletleri'nde. Bu galiba İran'ın elini biraz daha güçlendiriyor. Tabii İran içinde ne kadar var ve neye ne kadar muktedir, o da ayrı bir tartışma konusu sizin ifade ettiğiniz üzere.
0: Evet, yani dediğiniz gibi süreci bekleyeceğiz. Neticede İran Meclis Başkanı Doktor Muhammed Bakır Kalibaf'ın bir ifadesi, şu anda yürütülen işte görüşmeler, müzakereler de aslında savaşın bir parçası. Dolayısıyla müzakerelerin de bir savaş olarak düşünüldüğü ortamda neticede sahada belirleyici olma kudretine sahip olanların belirleyeceği bir şey de olacak. Dolayısıyla bu biraz daha belki sürebilir. Bir bakalım, şu anda o görüşmeler de işin doğrusu, mesela Marco Rubio dün açıklama yaptı. Biz dedi umutluyuz yani İran'la sürdürdüğümüz bu görüşmelerde. Dolayısıyla birkaç gün daha beklememiz, belki de bugün açıklama yapılabilir. Yani neticede öyle demişti Maliye Bakanı Amerika'nın, bugün ve yarın belki bir açıklama yapabiliriz diye. Tabii çok çeşitli defalar aslında bunlar tekrarlandığı için artık acaba olacak mı olmayacak mı diye insanların endişeleri var. Bizler dahi konuşurken net bir şey söyleyemiyoruz. İşte olursa, karar verilirse, yapılırsa, ilan edilirse diyoruz. Süreci biraz daha bekleyeceğiz ama görüşmelerin olduğu kesin, bir çıkış yolu aranıyor. Dileriz kör düğüme dönmeden bu kör düğüm açılır. Hürmüz Boğazı'da petrol akışına kendisini bırakır.
1: Peki. Avrakat, çok teşekkür ediyoruz aktardıkların için. Gelişmelerle yeniden birlikte oluruz diyelim. Kolaylıklar diliyoruz. Efendim, TRT İran temsilcisi Avrakat bizimle birlikteydi. Kısa bir reklam arası, devam edeceğiz.
2: Reklamlar. 9 euroya ne aldığını unutabilirsin. Pegasus'ta hangi ülkeye uçtuğunu unutamazsın. Bol bollulara özel yurt dışı biletlerim 9 euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla. Sen de 4-6 Ağustos tarihlerinde biletlerini al. 25 Ekim 2026, 27 Mart 2027 tarihleri arasında uç. Uçuran Ağustos'a özel 250 bin koltukta geçerli bu fırsatı kaçırma. Detaylar flypgs.com'da.
3: Shell Club Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detaylar Shell.com.tr'de.
4: Pazartesiden Perşembe'ye haftanın tazelerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 3-6 Ağustos tarihleri arasında Bahçıvan Taze Kaşar peynirinin kilosu 299 lira 95 kuruşa, Migros mağazaları ve Migros uygulaması.

0: Kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Reklamlar. TRT Radyo 1'de gündem devam ediyor.
3: Evet, devam ediyoruz efendim. Bölümde akademisyen Doktor Ozan Arslan konuğumuz. Sayın Arslan, günaydın, hoş geldiniz.
4: Günaydın Ceyhan Bey, iyi yayınlar diliyorum.
3: Çok teşekkür ederiz. Geçtiğimiz günlerde Fas'tan İspanya'ya göçmenlerin geçişine tanıklık etmiştik. Tabii
4: evet.
3: Bunlar hem İspanya'da hem de Avrupa Birliği'nde ciddi bir etki yarattı. Avrupa Birliği içerisinde de ciddi bir tartışma var. Hem İtalya'dan gelen açıklamalar, İspanya tarafından gelen açıklamalar. 72 bin düzensiz göçmenden 70 bininin geri döndüğü ifade edildi. Tabii maalesef can kayıpları var. Şimdi özellikle Avrupa Komisyonu Başkanı von der Leyen'in açıklamaları birlik içerisinde elbette bir itidal çağrısı gibi göründü ama hani genel yaklaşım tutum İspanya ve Avrupa Birliği üyesi ülkeler arasında farklılık arz ediyor mu? Öncelikle bunu merak ederiz Sayın
4: Tabii.
3: Arslan.
4: Şimdi, şöyle
3: buyurun başlayalım.
4: Sanchez hükümeti bu septede sahada ilk başta bir aciziyet görüntüsü verse de Reyhan Bey, büyüyebilecek bir krizin en azından diplomatik ayağını nispeten başarılı bir şekilde yürüttüler. Çünkü bizim Türkçemizdeki o güzel ifadelerden biriyle durumdan vazife çıkarmaya çalışan diğer AB üyesi devletler çok farklı nedenlerle Sanchez hükümetini zaten hedef tahtasına bir süreden beri koymuşlardı. İşte İtalya, şaşırtıcı derecede Danimarka, çünkü Danimarka'nın Trump yönetiminin Grönland'ı gerekirse cebren ele geçirmeye yönelik tehditleri karşısında diğer AB üyesi devletlerden bir dayanışma bekliyordu, destek bekliyordu. Açıkçası Danimarka'nın İtalya ile Meloni hükümetiyle beraber İspanya'yı, Sanchez yönetimini doğrudan hedef alan yaklaşımı ve 27 üyeli AB'nin 22 üyesinin tutup AB komisyonu başkanına, AB konseyi başkanına, hatta geçtiğimiz ay yani Temmuz'da AB'nin dönem başkanlığını uhdesine alan İrlanda Başbakanı'na yönelik mektubu karşısında, tabii bu Grönland'a yönelik tehditler devam ederse İspanya'nın yaklaşımını, vereceği cevabı ben çok merak ediyorum şahsen. Yani gerçekten bir anlamda yine amiyane bir tabirle ortalığı ayağa kaldırmaya çalıştıkları bir süreç yaşandı. Schengen konusu gündeme geldi Ceyhan Bey özellikle. Şunu ifade edeyim, teknik olarak SEPTE bölgesi, yani Türkçe'de bir Arapça'da SEPTE diyor, Ceuta ve Melilla diye geçiyor. İspanya'nın iki küçük toprak parçası Fas sınırlarıyla çevrilmiş durumda, Afrika kıtası üzerinde. Burası zaten Schengen alanı bile değil. Kaldı ki sizin ifade ettiğiniz gibi ne yazık ki içinde bulunduğumuz bu dönemde sıklıkla karşılaştığımız gibi bu yasa dışı göç dalgasının parçası olan pek çok insan büyük bir insanlık trajedisiyle hayatını kaybetti. 70'ten fazla insanın hayatını kaybetti. Önemli bir kısmının boğulduğu ifade ediliyor. Ama bunun ötesinde bırakın SEPTE'de kalmayı, çok az bir miktarda Fas vatandaşı kaldı orada. İspanya ana karasına ayak basabilen yok zaten. Tabii burada şunu da ifade etmemiz lazım. Önümüzdeki yıl 2027 hem İtalya'da hem İspanya'da genel seçim yılı ve Meloni'nin de sonuçta içinden geldiği siyasi geleni iyi biliyoruz. Ben o dönem itibariyle yüksek lisans çalışmalarım itibariyle İtalya'da öğrenciydim. 2000 yılların başında ne kadar aşırı sağ, yabancı karşıtı, hatta İslamofobik tandanslar taşıyan bir siyasi hareketin parçası olduğunu biliyoruz. Her ne kadar daha sempatik bir görünüm konusunda, Meloni imajı konusunda son dönemde çok çalışmış olsa da. Şunu evet. ifade etmek isterim. Macron müdahil olmadı örneğin buna. Portekiz Başbakanı müdahil olmadı. Dün itibariyle çok önemli bir Dışişleri Bakanlarının telekonferansı gerçekleşti. Orada Sanchez yönetimi duruşunu korudu. Dolayısıyla bu büyük bir krize evrilmedi. Biz bunu kontrol altında tuttuk dedi. Hatta bir anlamda puan da topladı. Ve Magnus Brunner, yani AB'nin göçten sorumlu komisyon üyesi de bir anlamda Brüksel'in zevahiri başarıyla kurtaran bir yaklaşımıyla sorun yoktur. İspanya bundan sonra bir anlamda daha dikkatli olacaktır. Ve krize dönüşmemiştir diye dayanışma mesajları verdi. Ama tabii burada daha geniş bir tablo söz konusu. Şimdi Fas'ın da bunda bir ölçüde müdahil olduğunu özellikle vurgulamak isterim. Bir de tabii son dönemdeki gelişmeler de aslında bu süreci bir anlamda Ceyhan Bey hazırladı. İspanya'da Yüksek Mahkeme deniz yoluyla ve yasa dışı şekillerde İspanya topraklarına çıkanların, denizden gelenlerin otomatikman geldikleri ülkelere geri döndürülemeyeceklerini ve sığınma taleplerinin de hukuki yollarla değerlendirilmek zorunda olduğunu açıklamıştı. İşte bu tabii bir anlamda belli manipülasyonlara imkan da tanıdı. Ve tabii şu da gündemdeydi. İspanya'da bulunan yasa dışı yollarla ülkeye girmiş veya yasa dışı yollarla girmese de ülkede sürenin ötesinde, kendisine tanınan sürenin ötesinde kalmış yabancı ülke vatandaşlarına kalıcı bir

0: statü verileceği yönündeki haberler de önemliydi. Ve tabii ben oldukça kuvvetle muhtemel görüyorum. Fas hükümeti ve diğer bazı yabancı hükümetlerinde, bunda Amerika Birleşik Devletleri'nin de dahli olabilir. Bunda Netanyahu hükümetinin de dahli olabilir. Onu da ifade etmek isterim. Çeşitli yollardan, farklı şekillerde manipülasyonları sonucunda kısa süreli bir kriz yaşandı. Ama şu anda sular nispeten durulmuş durumda. Brüksel bir anlamda Zevahir'i kurtardı diyebilirim. Sanchez yönetimi de aslında ilk başta sahada çok başarılı olamadığı bir krizi diplomatik anlamda artıya çevirdi diyebiliriz. Tabii orada geniş tabloda şu da söz konusu. Batı Sahra sorunu söz konusu. İspanya'da Franco diktatörlüğü sona ererken oranın statüsü konusunda çok önemli tartışmalar vardı. İspanya çekilmek zorunda kaldı. Fas o coğrafyaya girmek istedi ama bölgenin yerel halkı da orada bir devlet, yani Sahra Arap Demokratik Cumhuriyeti adı altında bir devlet kurmaya çalıştılar. Şimdi o devleti tanıyan ve destekleyen Cezayir. İkisi de Maghreb ülkesi ve ikisi de Berberi ve Arap kökenli ülkeler olmasına rağmen Cezayir ile Fas arasında çok eskiye dayanan bir ihtilaf söz konusu, hatta husumet bile diyebiliriz buna. Daha önce silahlı çatışmaları bile yaşanmıştı. Şimdi Fas çok daha batıya, özellikle Fas'ı yöneten hanedanlık çok daha batıya yakın durmaya çalışıyor. İktidarda kalma refleksiyle pek çok Arap coğrafyasının farklı ülkelerinde gördüğümüz gibi Fas'ta böyle bir öncelikten bahsedebiliriz. Kraliyet ailesinde İbrahim anlaşmalarını hatırlayalım. Sanırım 3. ya da 4. Arap devletiydi Fas. Trump'ın ilk döneminde 2020'de İbrahim anlaşmalarına dahil olan. Bunun karşılığında da Amerikan yönetimi Fas'ın Batı Sahra üzerindeki egemenlik taleplerini, iddialarını desteklemişti. Yakın zamanda da son dönemde nispi bir İspanya-Cezayir yakınlaşması da görüyoruz Ceyhan Bey. Dolayısıyla şimdi Sanchez yönetimi baktığınız zaman Gazze'de yaşanan insanlık trajedisine yönelik tutumu itibariyle Amerikan yönetimine, Trump yönetimine mesafesi, Netanyahu yönetimine yönelik eleştirileri nedeniyle Avrupa Birliği içerisinde, Avrupa Birliği dışında işte bu Batı Sahra'daki yaklaşımı, Cebeli Tarık meselesi de söz konusu. Şimdi enteresan bir tablo. Fas, İspanya'dan Sette ve Melilla'yı, burası tarihi olarak bana ait olmalıdır, zaten benim topraklarıma çok yakındır, ben bir parçası olarak görüyorum diye talep ederken, öte yandan İspanya'da zaman zaman Cebeli Tarık'ın, Britanya kontrolünde olan Cebeli Tarık'ın egemenliği üzerinde hak taleplerini de getirmesi. Dolayısıyla böyle çok fazla parçanın bir araya geldiği bir denklemden bahsetmekteyiz ama Sanchez yönetiminin zaten bir süreden beri hedef tahtasında olduğu bilinmekteydi. İlk başta Brüksel'den tutarlı bir duruş gelmese de bu 22 üye devletin talebi üzerine gerçekleşen, dün gerçekleşen olağanüstü toplantıdan ben İspanya'nın daha güçlü çıktığını düşünmekteyim ve Avrupa Birliği içerisinde değişik zamanlarda bu program aracılığıyla da sizinle değinmiş olduğumuz o çatlaklıklara bir örnek daha ekledi diye düşünüyorum bu son gelişmeler. Tabii daha geniş tablo içerisinde neler olabilir? Şunu da ifade edeyim. Aslında belki de çok dikkat çekmedi ama bir Dünya Kupası'nı yeni tamamladık. Bir sonraki Dünya Kupası ilginç bir şekilde İspanya, Fas ve Portekiz'in ortak organizasyonunda gerçekleşecek. İspanya'da yaşayan çok geniş bir Fas diasporası var. Dolayısıyla bu iki devletin ilişkilerini belli bir düzlemde asgari müştereklerde devam ettirmeleri tabii ki çok beklenebilir bir nokta ama yani İspanya'yı hedef alan bir yaklaşım, değişik sebeplerle ortaya çıkan bir hedef gösterme diplomatik yollardan şu an itibariyle önemli ölçüde başarısızlığa uğramış diyebiliriz. Peki. Ben böyle telakki ediyorum.
1: Peki. Sayın Arslan, çok teşekkür ediyoruz değerli katkılarınız için. Yeniden birlikte oluruz diyelim. Kolaylıklar diliyoruz.
0: İyi yayınlar diliyorum Ceyhan Bey.
1: Efendim akademisyen doktor Oğuzhan Arslan bizimle birlikteydi. Geçtiğimiz günlerde Fas'tan İspanya'ya geçmeye çalışan bir grup göçmen vardı. Bir aile ilginç görüntülere de tabii sahne olmuştu. Bu Avrupa Birliği içerisinde kısa süreli de olsa bir kriz yaratmıştı. Tabii bu krizin etkileri üzerinde konuştuk ama Sayın Arslan'ın da ifade ettiği üzere İspanya ve Sanchez hükümeti bu krizi aşmış gibi görünüyor. İlk bölüm

0: Dün tamamladık, şimdi 9 haberleri.
1: Saat 9.
2: Haberler.
1: Haberleri veriyoruz, spikeriniz Selvi Karakoç. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Yüksek Askeri Şura toplantısının ardından alınan kararlar açıklandı. Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu kadrosuzluktan emekliye sevk edildi. Yeni Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Rafet Dağkıran oldu. Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercümen Tatlıoğlu'nun görev süresi bir yıl uzatıldı. Yaş kararlarıyla 25 general ve amiral üst rütbeye, 69 albay general veya amiralliğe yükseldi. Terörsüz Türkiye hedefindeki çerçeve yasa için imza süreci tamamlandı. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifini imzaladı. Adalet ve Kalkınma Partisi heyeti mecliste muhalefet partilerine de teklife destek için ziyaret etti. AK Parti'nin kapalı grup toplantısının ardından teklif meclis başkanlığına sunulacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la MİT Başkanı İbrahim Kalın, Libya Milli Birlik Hükümeti temsilcileriyle görüşmelerde bulundu. Görüşmelerde Libya'nın barış ve istikrarına verilen destek, terörle ve düzensiz göçle mücadele konuları ele alındı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin Libya Milli Birlik Hükümeti İçişleri Bakanı İmade Trabelsi ile görüşülmesinde de güvenlik alanındaki işbirlikleri, düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığıyla mücadelede atılabilecek ortak adımlar masadaydı. Kudüs'teki gelişmeler ve Gazze'deki ateşkes süreci Ürdün'ün başkenti Amman'da düzenlenecek uluslararası toplantıda ele alınacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın da katılacağı bugünkü toplantıda Kudüs'ün tarihi statüsünün korunması konusu ve Filistin'de yaşanan son gelişmeler değerlendirilecek. Bölünme sonrası Yeni Parti ve CHP mecliste aynı salonda arka arkaya grup toplantısı yaptı. Kürsüde önce Özgür Özel, sonra Kemal Kılıçdaroğlu vardı. Kılıçdaroğlu isim vermedi ama eleştirilerini ardı arda sıraladı. Ellerinde kadehlerle siyaset yapanların unuttuğu kişilerle beraber oluyoruz dedi. Özel ise eski model örgütlenme anlayışını kökten değiştiriyoruz ifadesini kullandı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Gabar'da günlük petrol üretiminin rekor kırdığını, yıl sonunda 8 milyon haneye yeni imkanlarla doğal gaz verilmesini hedeflediklerini söyledi. Irak'la enerji alanında yapılan işbirliğini de değerlendiren Bayraktar, mevcut petrol boru hattının Basra'ya uzatılabileceğini söyledi. Liselere geçiş sistemi kapsamındaki merkezi sınavın yerleştirme sonuçları bugün açıklanacak. Sonuçlar Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesinden ilan edilecek. Yerleşemeyen veya okulunu değiştirmek isteyen öğrenciler 7 Ağustos'a kadar ilk nakil başvurusunu yapacak. İstanbul Küçükçekmece'de bir cip D100 karayolunda ilerleyen İETT otobüsüne çarptı. Kazada 3 kişi hayatını kaybetti. Bölgede trafik akışı yan yoldan sağlanıyor. Etimesgut Belediyesi'ne yönelik soruşturmada ihbarlar üzerine kan, idrar ve saç örnekleri alındı. Soruşturma kapsamında tutuklanan ve Etimesgut Belediye Başkanlığı'ndan uzaklaştırılan Erdal Beşikçioğlu'na yapılan uyuşturucu testinin pozitif çıktığı belirtildi. İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasında müzakere bilmecesi sürüyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'la görüşmelerin iyi gittiğini söyledi ancak hemen ardından Hürmüz Boğazı çok yakında açılacak, açılmazsa onları çok sert vuracağız sözleriyle yine Tahran'ı açıkça tehdit etti. Tahran yönetimi ise Washington'la herhangi bir müzakere yürütülmediğini savunuyor. İran tarafı Hürmüz Boğazı'ndan geçiş için geçici rota oluşturmak için Umman'la temas halinde olunduğunu vurguladı. İspanya'nın Afrika'daki özel toprağı Ceuta'daki düzensiz göç akınının ardından Avrupa Birliği İçişleri Bakanları olağanüstü toplandı. Üye ülkeler İspanya'ya tam destek verdi. İspanya'nın Schengen bölgesinden çıkarılması yönündeki öneri kabul görmedi. Toplantıda geri dönüşlerin hızlandırılması ve dış sınırların daha fazla korunması kararlaştırıldı. Rusya gece saatlerinde Ukrayna'nın başkenti Kiev'e hava saldırıları düzenledi. Saldırılarda 14 kişi hayatını kaybetti, 27 kişi yaralandı. Ukrayna ise Rusya'nın Tula bölgesine hedef aldı. Gazze şeridinde 22 Kasım 2023'te katil İsrail'in hedefi olan bir bina yüzlerce kişiye mezar oldu. Yerli bir olan binanın enkazından iki aileye ait 112 kişinin cenazesi 3 yıl sonra çıkarıldı. Aralarında çocuklar ve kadınların da bulunduğu 112 kişinin cenazesi yakınları tarafından son yolculuğuna uğurlandı. Haberleri dinlediniz.
3: Reklamlar.
4: Sıradaki şarkı Happy Jean'den Pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.

0: Sil performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, arçelik.com.tr, beko.com.tr ve Oriz App üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
2: Opel Corsa ile her yol eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1 milyon 390 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurlu ev ve araba sahibi oluyor.

Ülkemizi ve dünyanın pek çok ülkesini tehdit eden orman yangınları, küresel iklim değişikliğinin acı göstergelerinden yalnızca biri. Doğadaki canlı varlığını korumak için bitki örtüsüne, yaban hayatına zarar gelmesini önlemek zorundayız. Çünkü insan hayatı birbirine sıkı sıkıya bağlı bir zincirin halkaları gibi doğadaki diğer canlıların hayatına bağlı. Ağaçlar yoksa ormanlar yok. Ormanlar yoksa yağmur yok. Yağmur yoksa su yok. Su yoksa hayat yok.

0: Türkçemizi geçmişten geleceğe taşıyanlara bin selam olsun. Kaşgarlı Mahmut'tan Yunus Emre'ye, Hoca Ahmet Yesevi'den Karacaoğlan'a, Karamanoğlu Mehmet Bey'den Aşık Veysel'e. Coşkun bir ırmak gibi çağlayan bu zengin kültür mirasını korumak ve yaşatmak hepimizin görevidir. Dilimiz geçmişimiz, dilimiz bugünümüz, dilimiz geleceğimizdir.
1: TRT Radyo 1'de gündem devam ediyor.

0: Evet, saatler 9:11 dakika geçiyor. Gündem ikinci bölümle iç siyasi gündemde yeniden birlikteyiz. Efendim bu bölümde NTV parlamento muhabiri Özgür Akbaş her çarşamba olduğu gibi bizimle birlikte. Özgür Akbaş, günaydın, hoş geldiniz.
1: Günaydın, günaydın, çok teşekkür ederim.
0: Şimdi şüphesiz gündem terörsüz Türkiye süreci. Tabii yasal anlamda da bu süreç ete kemiğe bürünecek. Sürecin ilk yasal adımıyla aslında sadece Türkiye için değil, bölge içinde güven ve istikrar kapısı aralanacak. Tabii ifade edilen bunlar. Tabii düzenleme ne olacak? Tartışılan meseleler var, konular var. Meclise gelecek bugün. Bu düzenleme de oldukça merak ediliyor. Henüz net bir açıklama olmasa da üzerinde tartışılan ve basın mensuplarının da aslında birkaç gündür bu konuyu ifade ettiğini de tanıklık ediyoruz. Siz de birçok yayınınızda bu konuyu gündeme getirdiniz, ayrıntılardan bahsettiniz. Şimdi biraz bu sürece bakalım. Bu çerçeve yasa teklifi bugün meclis başkanlığına sunulacak. Nasıl bir çerçeve yasa bu teklif, içerisinde neler var, ihtimaller neler, bunları merak ederiz.
1: Şimdi öncelikle şunu söyleyelim. Terörsüz Türkiye sürecinin belki de en önemli kavşağı dönülüyor. Çünkü bu kanun teklifi bu sürecin yasal altyapısını oluşturacak. Hukuki zeminini oluşturacak. Şimdi teklifin önce adını ifade edelim. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesi ne dair kanun teklifi. İsmi bu. Hani terörsüz Türkiye ifadesini istemiyordu DEM Parti. Bu konuya ilişkin hep böyle bir eleştirilerini dile getiriyorlardı. Bu noktada mecliste bir komisyon kurulmuştu. Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu. Ona benzer bir isim arayışı söz konusuydu ve isim Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin güçlendirilmesine dair bir kanun teklifi adını aldı. Şimdi kanun teklifi artık hazır. Dün imzalar atıldı. Meclis Başkanı Sayın Numan Kurtulmuş bu sürece büyük emek verdi. Yoğun mesai harcadı. İşte mecliste komisyonun kurulmasını sağladı. Hangi tarihte o? 5 Ağustos'tu değil mi? 5 Ağustos'ta kurulmuş bir komisyondu. Şimdi peki kanun teklifi ne zaman?
0: Bir yıl sonra aynı gün
1: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde olacak bu konuya ilişkin bir kanun teklifi. Kanun teklifinin içeriğine girmeden önce bir takvimi anlatmaya çalışalım. Şimdi bugün AK Parti'nin bir kapalı grup toplantısı var. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ve AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ayla milletvekillerini bilgilendirecekler. Aslında biraz takvime yönelik de bir bilgilendirme olacak. Çünkü kanun teklifini zaten milletvekilleri biliyor. Ama onların soracağı sorular yanıtlanacak. Bu anlamda bir de tabii meclisin çalışma takvimi. Çünkü herkesin tam kadro mutlaka mecliste olması isteniyor. Bu noktada çarşambaya kadar kesintisiz bir çalışma öngörüsü var AK Parti'nin.
0: Hafta sonunda dahil
1: kesintisiz. Çünkü önemli yasa teklifleri var görüşülen. Şimdi suça sürüklenen çocuklarla ilgili bir yasa teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündeminde. Gaziler ve şehit yakınlarını çok yakından ilgilendiren 9 maddelik bir kanun teklifi hafta başı verildi pazartesi günü. O çarşamba günü, yani bugün mecliste savunma komisyonunda ele almaya başlanacak. Cuma günü genel kurul gündemine gelmesini bekliyoruz. Tabii suça sürüklenen çocuklarla ilgili düzenleme biterse onun bitmesi ve sonra gazilerle ilgili düzenlemeye geçilmesi ve ardından da bu çerçeve yasanın el alınması, meclis genel kurulunda el alınması ve ardından da meclisin artık çalışmalarını sona erdirmesini bekliyoruz. Böyle bir takvimlendirme söz konusu. Tabii süreç uzarsa diye çarşambaya kadar meclisin çalışma durumu söz konusu olabilir kesintisiz bir şekilde. Şimdi evet, kanun teklifi hazır. Zaten buradaki yayınlarımızda da hep anlatıyorduk her çarşamba bu kanun teklifinin bir kod yasa olduğunu, geçici ve müstakil olduğunu.

0: Meclis Başkanı Sayın Numan Kurtulmuş da pek çok kez ifade etti. Bir genel af gibi bir durum asla söz konusu değil. Abdullah Öcalan'ın statü gibi bir durum söz konusu değil. 2005 yılı öncesinde müebbet ağırlaştırmış müebbet ve müebbet hükümlü suçlar da kapsamlı. Niye 2005? Çünkü 2004 yılında idam cezası kalktı, ağırlaştırmış müebbet hapis cezasına çevrildi. İşte o idam cezası alan terör örgütü mensuplarının suçları işte ağırlaştırmış müebbete dönmüştü. Şimdi bu kanun teklifiyle eğer bir değişiklik olmadıysa son aldığımız kulis bilgileri tabii aktarıyoruz. Yani henüz kanun teklifi resmi olarak verilmedi. Bugün saat 10.30'da meclis başkanlığına sunulmasını, saat 11'de de basın toplantısıyla duyurulmasını bekliyoruz. O basın toplantısında da AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala ve Milliyetçi Hareket Partisi kurmaylarının da olmasını bekliyoruz. Yani Milliyetçi Hareket Partisi'nin grup başkan vekilleri Erkan Akçay ve Filiz Kılıç ve aynı şekilde Genel Başkan Yardımcısı, hukuk işlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız'ın da olmasını bekliyoruz o basın toplantısında. DEM partililerin tabii dün MYK'ları vardı, Merkezi Yönetim Kurulu'nun toplaları, olağanüstü bu kanun teklifine ilişkin olarak onların da imza atması ve bu basın toplantısına onların da katılması bekleniyor. Bu önemli. Bu noktada çünkü İmralı'dan da oldukça olumlu mesajlar geldi bu kanun teklifine ilişkin. Yani negatif bir durum yaratacak bir durum olmadığını, yani her şeyin bitmediğini ama negatif bir bakış açısında sergilenmesinin çok anlamlı olmadığını ifade etti. Hatta yani Cumhuriyet tarihinin en önemli bir süreci aralandığını da vurgu yapıyor. Bu anlamda DEM Parti'nin de ben bugünkü basın toplantısında olacaklarını ve imza atarak da bu kanun teklifini ortak imzayla sunacaklarını bekliyorum.
1: Kimler imza attı? Atmayanlar, çekinceler olan, atmayacaklarını ifade edenler var mı?
0: Şimdi dün AK Parti Grup Başkan Vekili Abdülhamit Gül ve Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel siyasi partileri gezdi, turladılar, bu kanun teklifini anlattılar. Bu kanun teklifine ve bu sürece direnen tek bir parti var, o da İYİ Parti. İYİ Parti çok sert bir muhalefet yapıyor bu terörist Türkiye sürecine ilişkin olarak. İYİ Parti de ziyaret edildi dün. Tüm siyasi partilere gidildi ve destek de istendi. Ancak şimdi siyasi partiler şunu ifade ettiler: metni görmemiz lazım. Metni gördükten sonra bakış açımızı ortaya koyacağız ifadesini kullandı. Hem Yeni Parti, hem Cumhuriyet Halk Partisi, hem Yeni Yol Grubu, bu gruplar bunu ifade ettiler. Bu yüzden şimdilik muhalefetin bir imza olarak desteği pek şu an için gözükmüyor. Ancak işte bu teklif verildikten sonra muhalefetin bakış açısını tabii bugün mecliste öğreneceğiz. Yani imza atarak bir destek verecekler mi? Bunu göreceğiz. Henüz bir netlik yok. Çünkü teklifi ellerine alıp incelemek istiyorlar.
1: Tamam.
0: Henüz teklif onlara bir metin olarak sunulmadı.
1: Hani yaklaşım olarak şimdi Yeni Parti ve CHP olarak ele alacaksak, bu iki parti arasında bir yaklaşım farkı var mı görünen?
0: Şöyle, şimdi Cumhuriyet Halk Partisi, hem Yeni Parti de Cumhuriyet Halk Partisi de zaten biliyorsun aynı kökenlere dayalı partiler. Bu anlamda Kürt sorununun çözülmesi noktasında Cumhuriyet Halk Partisi'nin kökenlerinde var olan o çözüm sürecine ilişkin arayışları hep gündeme taşıyor. Hem Özgür Özel, hem Kemal Kılıçdaroğlu. Bu noktada bu kanun teklifine de destek vermeleri bekleniyor. Zaten Kemal Kılıçdaroğlu hem dünkü grup toplantısı, ondan önce genel merkeze bir basın toplantısı yaptı. Sadece konu buydu. Üniter devlet vurgusu yaptı orada. Ama bu konunun da, yani PKK'nın silahlarının bırakması noktasında da bu kanun teklifine de destek olacaklarını aslında net bir şekilde ortaya koydu. Yani burada CHP, Yeni Parti ve Yeni Yol'un da ben destek olacağını düşünüyorum. Tabii son anda siyaset bu. Her an her şey değişebilir elbette. Yeniden Refah Partisi destek vermeyeceğini net olarak açıkladı. Zaten

0: Demokrat Parti hatırlanacaktır. Komisyona üyelik vermişti. Bir milletvekiliyle zaten meclise temsil ediliyor. Ancak Öcalan'a gitme kararı alındıktan sonra komisyondan ayrılma kararı almıştı Demokrat Parti. Yani onlar da bu sürece karşılar. Böyle bir karşı olan taraf var. Aynı şekilde İYİ Parti de öyle. Yani bunları zaten komisyon görüşmelerinde de net olarak göreceğiz. Şimdi bu teklifle yürürlük ve yürütme maddeleri çok önemli. Bazı yürürlük maddeleri PKK'nın peyderpey silah bırakması, mağaralardan tamamen çekilmesiyle birlikte devreye gireceğini de vurgulayalım. Peki bu nasıl teyit ve tespit mekanizması işleyecek? Bu kanun teklifiyle iki tane kurul kuruluyor. Bir tanesi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında güvenlik bürokrasisinin olduğu bir kurul olacak. Bakanlar olacak. İçişleri Bakanı, Adalet Bakanı, Dışişleri Bakanı da büyük ihtimalle o kurulun içinde olacak.
1: İstihbarat Teşkilatı,
0: Milli İstihbarat Teşkilatı,
1: Genelkurmay belki,
0: Türk Silahlı Kuvvetleri, tabii, Milli Savunma Bakanlığından yetkililer, kurmaylar, önemli isimler bu teyit ve tespit mekanizmasının yer alacağı kurulun içinde olacaklar. An ve an bu kurul süreci işletecek. Aslında burada hep şunu konuşuyorduk. Silah bırakmadan bu yasal adım atılmayacak deniliyordu. Ancak bu yasal adımla birlikte bu silahın bırakılması da aslında teşvik edilmek isteniyor. Yani mağarada bulunan ya da işte zaten
1: silahını... yani bazılarının teslim ettiğini ama bazı grupların, evet, hala aynen, direndiğine ikna ilişkin
0: etmek,
1: zaten
0: ikna
1: bilgiler
0: etmek
1: vardı.
0: Evet. Aynen, ikna etmek adına bu kanun teklifini devreye sokmak konusunda bir kararlılık ortaya çıktı. Şimdi bu kod kanun geçici ve müstakil bir kanun. Sadece ve sadece PKK ve KCK'ya yönelik bir kanun teklifi olacak bu. Zaten teklifte PKK ve KCK vurgusu var. Yani isim olarak ifade ediliyor. Bunun nedeni de şu. Fethullahçı terör örgütü tehdidi hala devam ediyor. DAEŞ tehdidi de devam ediyor. DHKPC tesisi devam ediyor. Onların bundan faydalanmaması için onların işte bu süreçte önünü kesmek adına PKK, KCK kendini fesheden örgüt olarak PKK, KCK tanımlaması net olarak yapılıyor. Ve bu örgüt elemanlarının bundan faydalanması, ama tabii orada bir süre var. O süreye uymaları gerekiyor. O süreye uymazlarsa yeniden bir kanun teklifi çıkartılması gerekecek ki o da yani zor bir süreç.
1: Şimdi bu süreden kasıt ne? Silah bırakmakla ilgili mi yoksa teslim olmakla ilgili bir durum mu?
0: Teslim olmayla ilgili. Yani artık avukatları aracılığıyla mı yaparlar bunu? Nasıl yaparlar? Türkiye'ye gelerek yapacaklar büyük ihtimalle. Yani bu yasadan faydalanmak istediklerini vurgulayacaklar. Bir kere kapsam, şunu da belirtelim. Kasten öldürme kapsam dışı. Türk Ceza Kanunu'nda yer bulan kasten öldürme suçuna karışmış bir terör örgütü mensubu bu cezasını yatmaya devam edecek. Kasten öldürme de kapsam dışı.
1: Tekiste. Yani burada suçun tanımı muhakkak değişecek. Yani örgüte üye olmak gibi zaten bir suç olmayacak. Çünkü örgüt zaten kendini ilga etmiş olacak, ama şimdi siz ifade ettiniz, kasten dışında yardım yataklık gibi konular.
0: Şimdi yardım yataklık, şimdi örgüt kendini feshettiği için, örgüt diye bir şey ortadan kalktığı için şimdi neyle suçlanıyor? Örgüte yardım yataklık. Ama öyle bir örgüt artık ortadan kalktı. Bu noktada şöyle bir maddede olmasını bekliyoruz. Hep konuşuldu bu. Zaten AK Partili ve Milliyetçi Hareket Partisi kurmaylardan aldığımız kulis bilgileri aktarıyoruz. 15 yıl altı suçlarda 5 yıl, 15 yıl üstü suçlarda 10 yıl bir erteleme gibi bir durum söz konusu olacak. Bu sürenin ardından da bu cezanın düşmesi gibi bir durum söz konusu olabilir. Tabii yasa teklifinde net olarak görmemiz lazım. Bu saat 11 gibi dediğim gibi Abdullah Güler bütün detayları bizle paylaşacak. 12 maddeden oluşmasını beklediğimiz yürürlük ve yürütme maddeleriyle birlikte. Ama son anda Şimdi bir hak yoksunluğu konusu çokça tartışıldı. Türk Ceza Kanunu

0: 53. maddesinde yer bulan bir konu. Bu konu çokça tartışıldı ve son ana kadar orada bir karar verme durumu, işte ne kadar bir hak yoksunluğu, 3 yıl mı 5 yıl mı, bu noktada hala bir çalışma vardı. Yani son ana kadar çalışmalar yapıldı.
1: Hak yoksunluğundan kasıt işte yani kamu hizmetine dahil olma ya da kamu hizmetlerini
0: ehliyet
1: talep
0: alamama,
1: etme gibi.
0: Pasaport gibi. Alamama, seçme seçilme hakkından faydalanamama. Çünkü siyaset yapmak istedikleri, hani hep kulis bilgi olarak yayılıyordu ya. Hı hı. Yani işte seçme seçilme hakkından yararlanamama gibi bir durum da var ama Türk Ceza Kanunu 53. maddesinde. Ama kaç yıl sürecek o? 3 yıl mı, 5 yıl mı? Hı hı. Bugün işte o yasa teklifinde göreceğiz. İzleme ve teyit mekanizması bu konuyla ilgili değiştirecek. Yani o kurulan kurul, özellikle güvenlik bürokrasisinin yer aldığı kurul, bu konuyu tüm yönleriyle irdeleyecek. Eğer ikna olunursa o hak yoksunluğundan vazgeçilecek. Kullanılan hak yoksunluğu kişiye yönelik. Türk Ceza Kanunu 53. maddesinin uygulandığı kişiye yönelik o hak yoksunluğundan vazgeçilecek. Ama tabii bunun belli bir süresi var. O teyit ve tespit mekanizması bu süreçte tabii en önemli organ olacak.
1: Yani bu konuda da tabii netlik olmadığı için tam bir değerlendirme yapamıyoruz
0: tabii, tabii yani
1: şüphesiz. Çünkü çok spekülatif yorumlar, değerlendirmeler de vardı. Bir sosyal medyada bu konuyla çalkalanıyor. Yani dönüp işte kamu hizmetlerine dahil olabileceği şeklinde bazı söylemler var. Şimdi hani netlik olmadığı için tabii ki hani bunlar üzerinde değerlendirme yapamıyoruz ama şimdi aslında çok uzak ihtimaller gibi görünse de acaba dedirtiyorum.
0: Şimdi yıllarca Türkiye dışında işte mağarada kalmış, dağda kalmış kişilerden bahsediyoruz. Evet. Şimdi bu kişilerin topluma kazandırılması gibi bir durum da söz konusu olacak. Yani bu noktada Aile Bakanlığı'nın, Sağlık Bakanlığı'nın üzerine de çok fazla yük gelecek. Yani onların üzerine de çok bir yük olacak ve onların da bu konuya ilişkin ayrıntılı çalışmalar yapması bekleniyor. Şimdi geçmişe de baktığımız zaman Türkiye'de geçmişte de topluma kazandırma yasası adı altında pek çok yasa çıktığını görüyoruz. Hı. Şimdi bunu böyle bir ifade de bulunulmuyor. Buna dikkat edildi bu sefer. Ama örneğin işte yıllarca Türkiye'den ayrılmış, yıllarca dağda kalmış ama suça karışmamış. Şimdi onun Türkiye'ye döndüğünde ne yapacak? Bu soru da soruluyor. Yani onun topluma kazandırılması adı altında tabii belli bir yöntemin uygulanması lazım. Bu yöntemi uygulayacak da Aile Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı. Yani bir çözüm bulmak adına. Yani kamuda iş olur mu? Onu tabii henüz bu konular çok net değil. Yani bunun çalışmaları yapılacak.
1: Şimdi dağdakiler özelinde konuşuyoruz belki ama KCK'da dediniz. Şimdi Avrupa'da ciddi bir yapılanma var. Şimdi bu Avrupa'dan gelişler söz konusu olacak mı?
0: Evet. O da bekleniyor. Zaten ona yönelik bir düzenleme bu. Yani suça karışmamış olanların Türkiye'ye dönmesi bekleniyor.
1: Yani bu tanıma en uygun Avrupa'da evet. bulunanlar gibi görünüyor.
0: Evet.
1: Hani suça karışmamış olarak tabii suç tanımını görmemiz gerekiyor öncelikle net olarak.
0: Tabii yani bugün aslında bir 11'de bir şu kanun teklifini net olarak görelim. Ondan sonra tabii bunu değerlendirmek daha kolay olacaktır. Ama önemli bir süreç aralanıyor.
1: Evet.
0: Yani gerçekten önemli bir süreç aranıyor. Türkiye'nin 40-50 yıllık çok ağır bir problemi. Şimdi bu sadece Türkiye'yi ilgilendirmiyor. Yani bölgenin güvenlik konsepti açısından da çok çok önemli. Ve bu noktada Sayın Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın temasları bir hayli mühimdi. Tom Barak'la görüştü. Sonra Milli Savunma Bakanı ile bir araya geldi. Ardından Irak Başbakanı Ankara'daydı. Sayın Cumhurbaşkanı ile görüştü. Yani burada ne konuşuluyor olabilir? Burada elbette bu şimdi PKK oraları boşaltıyor ama yerine farklı örgütlerin oralarda cirit atmasını kimse istemez. Ne Irak ister, ne Türkiye tabii, ister, ne İran ister. Bu yüzden bu bölgenin güvenliği açısından da çok çok önemli bir süreç aralandı. Gerçekten yani bence hem Türkiye açısından

0: hem Suriye hem Irak açısından hem İran açısından çok çok önemli, kayda değer bir süreci araladı Türkiye. Valla hayırlı uğurlu olsun ya, ben çok yani, önemli.
1: Tabii ki beklentimiz hani o bu sürecin olumlu bir şekilde süre gitmesi. Şimdi Türkiye önümüzdeki yüzyılı, Türkiye'nin işte orta büyüklükte bir devlet mi olacağı, yoksa küresel meselelerde kilit rol oynayıp oynamayacağına ilişkin hususlar son kertede gelip bu meseleye dayanıyor. Şimdi kalkınma yolu projesinden bahsediyoruz. Bölgenin bütün zenginliği işte bir şekilde bu kalkınma yoluyla, farklı bir stratejik anlayışla işte Avrupa'ya bir şekilde nakledilecek. Ama buranın, bu kalkınma yolunun güvenliğinin ve istikrarının sağlanması konusunda şimdi hem bölge ülkeleri hem özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin böyle bir beklentisi de var. Yani konjonktürel olarak da aslında uygun ve ciddi bir fırsat gibi görünüyor ama mesele böyle bir mesele olunca tabii birçok soru işareti, öngörülemez durumlar ve ciddi bir güvensizlik. Yani yılların vermiş olduğu ciddi bir güvensizlik. Türkiye kamuoyu da hiç şüphesiz bu konuda çok hassas. Elbette her birimiz bu meselenin nihayete ve çözüme ulaşmasını ister, istiyor ama bu durum, bu hassas durum elbette düşündürtüyor. Yani zorlu bir süreç.
0: Tabii çok zorlu bir süreç. Zorlu bir süreç ama siyaset bu süreci iyi yürüttü, iyi yönetti. Umarım ve dilerim ki bugünkü kanun teklifinden sonra da mecliste de bir bütünleşme olur ve bu kanun teklifinin ardından da peyderpey adımlar atılır ve artık terörü Türkiye hiç konuşmaz. Yani umarım öyle olur.
1: Şimdi 2 dakikalık bir süremiz kaldı. İç siyasi gündeme ilişkin özellikle ifade etmek istediğiniz farklı konular varsa onları da dinlemek isteriz.
0: Yeni parti konusu, dün mecliste grup toplantıları vardı. Aslında yani bir garip bir tabloydu. Yani neden garip? Çünkü aynı salon, yaklaşık işte 10 gün önce o salonda Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında grup toplantısı yapan Özgür Özel ve arkadaşları şimdi yeni parti altında grup toplantısını gerçekleştirdiler. Ondan bir saat sonra tabelalar indi. Bu sefer CHP'nin grup toplantısı oldu. 3 yıl aranın ardından Kemal Kılıçdaroğlu Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup toplantısında partililere seslendi. En son 38. kurultay öncesinde 31 Ekim 2023'te grup toplantısı yapmıştı. 4-5 Kasım'da kurultay oldu. O kurultayda koltuğunu Özgür Özel'e bırakmıştı kurultayda. Sonrasında mutlak putlan kararı CHP Genel Başkanlığı'na mahkeme kararıyla getirildi ve dün de partilere seslendi. Biraz meclis başkanına yönelik eleştirileri vardı. Benim dikkatimi çeken Özgür Özel'in yeni bir örgütlenmeye gideceğiz vurgusu. Delege yapısından kurtulup üyelerin işte ilçe başkanını, il başkanını, genel başkanı seçeceği bir örgütlenmeye doğru gitmek istiyoruz diyor. O oldukça önemli. Eğer diyor iktidarı taşıyamazsam partiyi bırakırım diyor. İddialı, çok iddialı. Tüm bunlar konuşulurken, bu yasa teklifi de bugün meclisin gündemine gelecekken, dün akşam Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından çok önemli bir fezleke Adalet Bakanlığı'na gitti. Veli Ağbaba ve Özgür Özel ile ilgili hem Antalya hem Uşak belediye başkanlarının iddiaları üzerine, ifadeleri üzerine oluşturulan bir fezleke. O da yani bugünün konusu olacak gibi gözüküyor ve ilerleyen günlerin.
1: Peki. Özgür Akbaş, çok teşekkür ediyoruz değerli katkılarınız için. Efendim NTV Parlamento muhabiri Özgür Akbaş son olarak bizimle birlikteydi. İç siyasi gündeme baktık ve veda ediyoruz. Bugün programı Muhammed Enes Yılmaz hazırladı. Teknik yapımda Engin Erkan ve Abdullah Tombuloğlu vardı. Bu konuda ben Ceyhan Muran. Yarın aynı saatte gündemde buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.

0: sporun unutulmayanları.
1: Geçmişin izindeki program sporun unutulmayanlarına hoş geldiniz. Türkiye Futbol Birinci Ligi, bugünkü ismiyle Süper Lig. 1968-69 sezonunda 16 takım kıyasıya mücadele etti. Topun ağlarla 8 kez buluştuğu Fenerbahçe-Ankara Demirspor maçı en gollü karşılaşma oldu. Galibiyete 2 puan verildiği o dönemde Galatasaray Ligi 46 puanla zirvede bitirdi. Eskişehirspor 43 puanla ikinci, Beşiktaş 38 puanla üçüncü sırada yer aldı. Teknik direktör Toma Kaleporovic yönetimindeki Sarı Kırmızılılar 30 maçta 19 galibiyet, 8 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. Rakip filelerim 49 kez havalandırdı, kalesinde 14 gol gördü. Galatasaray 49 golle sezonun en skorer takımı olurken ikinci sıradaki Eskişehirspor 39 kez, üçüncü sıradaki Mersin İdman Yurdu ise 35 kez topu ağlarla buluşturdu. 21 puan toplayan Şekerspor'la 20 puanlı İzmirspor alt lige düştü. Galatasaray'ın şampiyonluğa ulaştığı 1968-69 sezonunda 240 maçta toplam 471 gol atıldı. Rakip fileleri 17 kez havalandıran Metin Oktay gol kralı oldu. Kariyerinde 6 kez bu unvanı alan taçsız kral adını altın harflerle tarihe yazdırdı. Programı hazırlayan Ali Yıldırım, teknik yönetmen Türkay Güner ve mikrofonda ben Tolga Avcı. Hoşça kalın, sporla kalın.
0: Sporun unutulmayanları.
2: Reklamlar. 9 euroya ne aldığını unutabilirsin. Pegasus'ta hangi ülkeye uçtuğunu unutamazsın. Bol bollulara özel yurt dışı biletlerim 9 euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla. Sen de 4-6 Ağustos tarihlerinde biletlerini al. 25 Ekim 2026, 27 Mart 2027 tarihleri arasında uç. Uçuran Ağustos'a özel 250 bin koltukta geçerli bu fırsatı kaçırma. Detaylar flypgs.com'da.
3: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: Verinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 3-6 Ağustos tarihleri arasında karpuzun kilosu 9 lira 90 kuruşa. Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
1: Getir yazı fırsatlarıyla geldi. Bu salı ve çarşamba yüzlerce üründe bir alana bir bedava. Siparişini ver, yazı özel fırsatı kaçırma.
2: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.

0: Reklamlar.
1: Arkası yarın. Yapım Ankara Radyosu.

Suç 3. Bölüm. Yazan Jeffrey Archer.

Maçı. Radyoya uygulayan Gülseven Güven. Yöneten Semih Sergen. Efekt Mehmet Turgut. Oynayan sanatçılar: anlatan Bozkurt Kuruç, William Salih Uzuner, Vladek Olcay Kavuzlu, Baron İstemi Betil, Florsia Gülseren Devor, babaanne Macide Tanır, Ann Ümit Sergen, Henry Zafer Ergin, Millie Asuman Bayraktar, askerler Alp Öken, Şakir Gürzumar, Serhat Nalbantoğlu, Teoman Gülen, Ertan Savaşçı, Kahya Orhan Aral.

0: 1906 yılının 18 Nisan'ında iki bebek dünyaya gelir dünyanın iki ucunda. Biri William, ünlü banker Richard Kay'nin oğlu olarak Boston'da doğar. Yaşamının ilk yılları, çevresi daima onu şımartan akrabalar ve her istediğini yerine getiren hizmetkarlarla doludur. Ama Richard Kay'nin ünlü Titanic gemisinde ölmesi, 6 yaşındaki William ve annesi için büyük bir yıkım olur. Ancak babaanne Kay'ne göre William artık büyük bir mirasın tek varisi ve ailenin reisidir. Kay'in ailesinde yakınmaya yer yoktur. Bundan böyle William'ın tek görevi vardır: babası gibi başarılı, güçlü ve gerektiğinde katı olabilmek. Çocuk buna göre gereken okullarda eğitilecektir. Diğeri ise Vladek'tir. Polonya'da bir ormanda gözlerini dünyaya açar. Baranın orman bakıcısının oğlu onları bulduğu zaman anne ölmüştür. Bebeği eve götürür. Vladek, evin kızı Florsia'nın kolunda 5 yaşında köy okuluna başlar. Çok zekidir. Okumayı çok sevmektedir. Okuldaki başarısı onu baronun şatosuna götürür. Baronun oğlu Leon'a arkadaşlık edecek, birlikte eğitileceklerdir. Vladek, Florsia'yı da birlikte getirir. Leon'la çok iyi anlaşırlar. Birinci Dünya Savaşı başladığı zaman şatoda birlikte 2 yıllarını doldurmuşlardır. Ancak baron eski neşesini son günlerde yitirmiştir. Çünkü düşman Varşova kapılarına dayanmıştır. Şatoya gelmeleri uzun sürmez. İlk gün çok kişi öldürülür. Bunlar arasında Vladek'i kurtarmak isterken öldürülen Leon da vardır. Kalanlar şatonun zindanlarına atılırlar. Vladek ve Florsia barona iyi bakabilmek için çırpınırlar ama o bitmiştir artık. Bir gün baron Vladek'in bir bez parçasıyla silinirken vücudunu görür. Vladek tek göğüslüdür. Baron bir yıldan sonra ilk kez konuşur. Çok az ömrü kalmıştır ama çocuğun eğitimine zindanda devam edecektir.
1: Vladek, daha 9 yaşındasın oğlum. Ama gözünün önünde çok ölen oldu. Benim ölmem de seni üzmemeli.
2: Ya hayır, ne olur ölmeyeceksiniz. Nöbetçiler savaşın neredeyse biteceğini söylüyorlar.
1: Bunu bize aylardır söylüyorlar. Artık onlara inanmamalıyız. 2 yıl geçti. Bu savaş daha sürecek. Florsia, bana bu şamı ve kahyamı çağır. Çabuk ol.
2: Ne olur kendinizi yormayın efendim.
1: Dinle Vladek, fazla zamanım kalmadı. Geldiler mi?
2: Evet efendim. Onları görüyor musunuz?
1: Görmüyorum artık. Bana yaklaşsınlar. Onlara bir dokunayım. Şimdi oturun. Beni duyuyor musunuz Ludwig? Alphonse?
3: Evet efendimiz.
1: Adım Baron Abel Rosnowski.
3: Biliyoruz efendim.
1: Sözümü kesmeyin. Kalem kağıt olmadığından vasiyetimi sizlerin yanında yapacağım. İlk çocuğum olan Leon öldü. Bu yüzden tüm malımı, mülkümü Vladek Koskoyevich adıyla bilinen çocuğa bırakıyorum. Bunun kanıtı olarak da aile bileziği olan bu gümüş armalı künyeyi ona veriyorum. Gel oğlum, kolunu uzat bana. Yaklaş. Sana sarılmak istiyorum oğlum.

0: Biladet, gel artık. Bütün gece onun yanındaydın.
1: Evet, kollarımda öldü. Florsia, onu böyle kirli bırakamayız. Vücudunu temizleyelim.
0: Üstündekiler zaten lime lime olmuş.
1: Onu çok seviyorum Florsia, çok.
2: Florsia, ne oldu?
1: Florsia, şuraya bak. Baksana, paranın tek gözü var. Benim gibi. Gerçek babam o benim. Ya umudum kalmadı artık Florsia. Buradan çıkamayacağız. Yeniden kış geldi. Nöbetçi 1918 yılında olduğumuzu söylüyor.
0: Henüz 12 yaşındasın Biladek. Önünde uzun bir ömür var. Ve bütün bu toprakların sahibi sensin. Umudunu yitirme.
1: Florsia, benim iyilik meleğim. Yanımdan hiç ayrılmadı. Senden başka hiç kimsen kalmadı. Senin de en güzel zamanların bu zindanda geçti.
0: Hayattan zaten pek fazla bir şey beklemiyordum Biladek. Senin yanında her zaman rahat oldum. Sen bana güven verdin.
1: Hey!
3: Nöbetçiler,
1: ne oluyor? Kimse yok burada. Yoksa Florsia, bizimkiler galiba. Dışarıda çatışma oluyor. Gelenler var. Hey, buraya bakın. Zindandayız. Kurtarın bizi.
3: Şurada birileri var. Gelin çıkarın şunları hadi.
4: Kendi gel benden bir şey bak.
1: Bunlar bizim askerler değil. Başka bir dil konuşuyorlar.
3: Kaç kişisiniz burada? Çabuk dışarı çıkın. Hiç onların haline bakın. Nasıl kokuyorlar. Çabuk olun miskin şeyler.
1: Gel Florsia.
4: Bizi dinleyin şimdi. Evet, savaş bitti. Kesin sesinizi. Savaş bitti ama Polonya'nın bu bölgesi anlaşmaya göre bizim. Bizim ordularımızın. Eğer karşı koyan olursa öldürülecek. Geri kalanlar da kamp 201'e yollanacak. Anlaşıldı mı?
0: Tanrım. Bu kez de kampa mı götürüleceğiz?
1: Ya haksızlık bu.
5: Çok pissiniz. Şimdi hepiniz soyunun ve şu nehirde güzelce bir yıkanın. Kokunuzdan yanınıza yaklaşılmıyor.
3: Bizim de pek hoş koktuğumuz söylenemez ama yine de sizden iyiyiz. Hadi bakalım sayın şunları. Kaçmak yok ha. Acımadan vururuz. Hoş, nereye kaçacaksınız? Her taraf asker dolu.
6: 8 erkek 5 kadın. Bir de çocuk var.
3: Tamam hadi. Hadi. Doğru nehre bakalım hadi.
1: Sesi bu. Olamaz. Biz köpekler. Bırakın onu. Bırakın o benim ablamdır.
4: Bak kıza bak. Tutun şunu çabuk.
3: Tamam tutuyorum. Hadi işine bak. Vay canına. Nereden gördün onu be? Bayağı güzel şey.
4: Çabuk ol hadi. Kes sesini, tokadı yersin ha. Kesiyor. Hey Petro, gel sen de şu kızı tut ha.
1: Ne olur yapmayın, ne olur. Ay vallahi

0: Öyle mi sevmiştim ne?
1: Canım benim, Biricik abla. Üzülme, seni temizledim. Sen hala benim temiz bir tane ablamsın. Rahat uyu. Leon'un yanında uyuyor. Babam da bir gün buraya, topraklarımıza döneceğim. Florsia, bağışla beni. Seni kurtaramadım.

0: Sen William giderken lütfen kuvvetli ol biraz.
1: William'ın St. Paul'e gitmesi güzel bir şey ama ne o çocukluğunu yaşayabildi ne de ben onunla yeterince birlikte olabildim.
0: Biliyorum çok yalnızsın ama William bu okullarda iyi eğitilecek. Artık 12 yaşında. Her zaman güçlü, her zaman soğukkanlı olması gerek. Sende de bu gücü görmeli.
1: Yo Bayan Kane, ben sizler kadar güçlü olamam. Ben duygusalım. Fazla bir şey istediğimi de sanmıyorum. William evden çok uzak kaldı.
0: Onunla övünüyorum doğrusu. Son derece olgun ve akıllı. Hele harçlıklarını biriktirip banka tahvilleriyle değerlendirmesi yaşına göre fevkalade.
1: Para işlerine bu denli yatkın olması bilmiyorum hayatında onu nasıl etkileyecek. Hayat yalnızca para değil ki Bayan Kane. Onu mutlu edecek başka şeyleri de öğretmemiz gerek.
0: Para hayatta daima önemlidir Anne. Bunu sen de biliyorsun. Özellikle bizim gibi aileler için. Yoksa toplumda bu yerimiz olamazdı.
2: Gelebilir miyim?
1: Korkarım gitme zamanın geldi William.
2: Evet anne, araba hazır.
1: William, seni çok özleyeceğim. Bana sık mektup yaz lütfen.
2: Olur anne. Sen de kendine iyi bak.
0: William, seninle gurur duyuyoruz oğlum. İyi haberlerini bekliyorum. Özellikle hangi tahviller değer kazanacak, ara sıra bana da bildir. Senin düşüncelerinden yararlanmam gerek.

0: Alo, buyurun.
1: Merhaba En, nasılsın?
0: Oh Melih, teşekkür ederim, iyiyim canım.
1: William'dan haber var mı?
0: Sömestr tatilinden sonra dersler daha da sıklaşmış. Sanırım epey zorlanıyor, ikinci sınıf oldukça ağır.
1: William üstesinden gelir, merak etme sen. Bil bakalım, seni niçin aradım?
0: Oh Melih, çok teşekkür ederim. Sana da John'a da çok şey borçluyum ama inan ki artık bana kavalye bulmanız için çok geç.
1: Hadi canım, başlama gene her zamanki gibi.
0: Melih, 34 yaşındayım artık.
1: Lütfen yaşını tekrarlamaktan vazgeç. Şimdiye kadar tanıştırdıklarımızı beğenmedin. Ama bu kez biri var ki çok beğeneceksin.
0: Nereden biliyorsun?
1: Bak canım, yarın akşam yemeğe bekliyoruz seni. Ben görmedim ama Harvard mezunu. Adı Harry Osborne. Yalnızca...
0: Evet, yalnızca.
1: Çok yakışıklıymış.
2: Buradan mı sapacağız belki?
0: Evet, lütfen. Sizi yoruyorum.
2: Yok, rica ederim. Memnuniyetle yapıyorum belki. Çoktandır bu denli güzel bir gece geçirmemiştim. Size nasıl teşekkür ederim?
0: Ne zaman dönüyorsunuz Chicago'ya?
2: Acelem yok. Belki burada, Boston'da bir emlak alım satım işine başlarım. Biraz param var da. Tamam. Chicago'da beni bekleyen kimse de kalmadı. Annemle babamı kaybedeli epey oluyor. Ben tek çocuğum. Hayata istediğim...

0: yerde yeniden başlayabilirim.
1: Evet, geldik sayılır. Alanın köşesindeki kırmızı ev.
0: Louisburg alanında oturmak sanırım hoş olmalı. Doğrusu çok şanslısınız.
1: Burayı çok severim.
0: Ben de burada bir ev satın almak isterim. Tabii Boston'a yerleşmeye karar verirsem.
1: Çok teşekkür ederim Billy. Evet sanırım öyle. Richard'dan sonra ilk kez Henry'den hoşlandım.
2: Harika. Buna çok sevindim işte.
1: Çok tatlı sohbeti var. İnan çoktandır böylesine gülmemiştim. Pazartesi akşamı Boston Senfoni Orkestrası için söz verdim.
2: Çok sevindim. Yıllardır o eve kapanıp durdun. Biraz hayatını yaşa artık canım.
1: Böyle söyleye söyleye kafamı yıkadım benim. Gerçekte biraz da ürküyorum Mili.
0: Ben ne diyeceğimi bilemiyorum. Seni tanıyalı çok kısa bir süre oldu ama inan yıllardır birlikteymişiz gibi geliyor bana.
1: Henry.
0: Bir şey söylememe izin ver.
1: Yine aynı konuyu açma lütfen.
0: Yok, hayır. Bu böyle devam edemez Anne. Her gün beraberiz. Ayrılmamız mümkün değil artık. O halde Neden hemen evlenmiyoruz?
1: William'ın dönmesini beklemeliyiz Henry. Bağışla. Onunla kendim konuşmak istiyorum. Babasına çok düşkündü. Onun yerini bir başkasının almasını kolay kabullenemeyecektir. Bir süre daha bekleyelim lütfen.
0: Pekala. Bu azaba senin hatırın için katlanacağım. Ama seni öyle seviyorum ki sensiz yaşamayı düşünemiyorum artık.
1: Ben de öyle sevgilim.

0: Alo.
1: Selam En, hoş geldiniz. Nasıl, mutlu musun?
0: Gerçekten çok mutluyum. Ama...
1: Aması ne? Demek ki balayı güzel geçti.
0: William için üzülüyorum Millie. Biliyorsun nikaha gelmedi. Sonra da biz hemen yolculuğa çıktık. Dönüşümüzü özellikle onun Noel tatiline rastlattım ki birlikte olabilelim diye. Henry ile anlaşsın diye.
1: Bir şey mi oldu?
0: İkimizle de çok az konuşuyor, çok mutsuz. Ah Millie, hayatımda iki erkek var ama anlaşamıyorlar. Henry yaklaşmaya çalışıyor ama William öylesine soğuk ki.
1: Üzme kendini canım. Zamanla her şey düzelir. Ona biraz zaman tanıyın.
0: Evet, başka çarem yok. Abi, William geldi Millie. Seni ararım sonra, hoşça kal. Ah, selam canım, nasılsın?
2: Babaannemlere gidiyorum, yarın da okula döneceğim.
0: William, seni o kadar az gördüm ki neden okula erkenden dönüyorsun?
2: Evim babamdan en küçük bir iz bırakılmadan yeniden dekore edilmesi iyi mi olmuş dersin anne? Onun her istediğini yapmak zorunda mısın?
0: William, neden her şeyi ona bağlıyorsun? Ne olur oğlum, biraz anlayışlı ol. Hayatta mutlu olduğum zamanlar sayılı. Artık biraz mutlu olmak istiyorum.
2: O halde ol anne.
0: Bunun için senin yardımın da gerekli.
2: Özür dilerim anne. Henry Osborne'u ilk gördüğüm günden beri benimseyemedim. Onun seni mutlu edeceğini de hiç sanmıyorum. Umarım mutlu olursun. Ama ikimizi bir araya getirmeye çalışma lütfen.
3: Kin ve suç. Oyunumuzun 3. bölümünü sunduk.

0: Saat 10.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Spikeriniz Selvi Karakoç. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Yüksek Askeri Şura toplantısının ardından alınan kararlar açıklandı. Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu kadrosuzluktan emekliye sevk edildi. Yeni Hava Kuvvetleri

Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran oldu. Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercümen Tatlıoğlu'nun görev süresi bir yıl uzatıldı. Yaş kararlarıyla 25 general ve amiral üst rütbeye, 69 albay general veya amiralliğe yükseldi. Terörsüz Türkiye hedefindeki çerçeve yasa için imza süreci tamamlandı. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifini imzaladı. Adalet ve Kalkınma Partisi heyeti mecliste muhalefet partilerini de teklife destek için ziyaret etti. AK Parti'nin kapalı grup toplantısının ardından teklif meclis başkanlığına sunulacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve MİT Başkanı İbrahim Kalın Libya Milli Birlik Hükümeti temsilcileriyle görüştü. Görüşmelerde Libya'nın barış ve istikrarına verilen destek, güvenlik alanındaki işbirlikleri, terörle ve düzensiz göçle mücadelede atılabilecek ortak adımlar ele alındı. Kudüs'teki gelişmeler ve Gazze'deki ateşkes süreci Ürdün'ün başkenti Amman'da düzenlenecek uluslararası toplantıda ele alınacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın da katılacağı bugünkü toplantıda Kudüs'ün tarihi statüsünün korunması konusu ve Filistin'de yaşanan son gelişmeler değerlendirilecek. Bölünme sonrası Yeni Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi mecliste aynı salonda arka arkaya grup toplantısı yaptı. Kürsüde önce Özgür Özel, sonra Kemal Kılıçdaroğlu vardı. Kılıçdaroğlu isim vermedi ama eleştirilerini ard arda sıraladı. Ellerinde kadehlerle siyaset yapanların unuttuğu kişilerle beraber oluyoruz dedi. Özel ise eski model örgütlenme anlayışını kökten değiştiriyoruz ifadesini kullandı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Gabar'da günlük petrol üretiminin rekor kırdığını, yıl sonunda 8 milyon haneye yerli imkanlarla doğal gaz verilmesini hedeflediklerini söyledi. Irak'ta enerji alanında yapılan işbirliğini de değerlendiren Bayraktar, mevcut petrol boru hattının Basra'ya uzatılabileceğini söyledi. İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasında müzakere bilmecesi sürüyor. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la görüşmelerin iyi gittiğini söyledi ancak hemen ardından Hürmüz Boğazı çok yakında açılacak, açılmazsa onları çok sert vuracağız sözleriyle yine Tahran'ı açıkça tehdit etti. Tahran yönetimi ise Washington'la herhangi bir müzakere yürütülmediğini savunuyor. İran tarafı Hürmüz Boğazı'ndan geçiş için geçici rota oluşturmaya yönelik Umman'la temas halinde olunduğunu da vurguladı. İspanya'nın Afrika'daki özerk toprağı Seuta'daki düzensiz göç akınının ardından Avrupa Birliği İçişleri Bakanları olağanüstü toplandı. Üye ülkeler İspanya'ya tam destek verdi. İspanya'nın Schengen bölgesinden çıkarılması yönündeki öneri kabul görmedi. Toplantıda geri dönüşlerin hızlandırılması ve dış sınırların daha fazla korunması kararlaştırıldı. Rusya gece saatlerinde Ukrayna'nın başkenti Kiev'e hava saldırıları düzenledi. Saldırılarda 14 kişi hayatını kaybetti, 27 kişi yaralandı. Ukrayna ise Rusya'nın Tula bölgesine hedef aldı. Gazze şeridinde 22 Kasım 2023'te katil İsrail'in hedefi olan bir bina yüzlerce kişiye mezar oldu. Yerle bir olan binanın enkazından iki aileye ait 112 kişinin cenazesi 3 yıl sonra çıkarılabildi. Aralarında çocuklar ve kadınların da bulunduğu cenazeler yakınları tarafından son yolculuğuna uğurlandı. Haberleri dinlediniz.

0: Reklamlar.
1: 9 euroya ne aldığını unutabilirsin. Pegasus'la hangi ülkeye uçtuğunu unutamazsın. Bol bollulara özel yurt dışı biletlerim 9 euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla. Sen de 4-6 Ağustos tarihlerinde biletlerini al. 25 Ekim 2026, 27 Mart 2027 tarihleri arasında uç. Uçuran Ağustos'a özel 250 bin koltukta geçerli bu fırsatı kaçırma. Detaylar flypgs.com'da.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
4: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın. %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, Arçelik.com.tr, Beko.com.tr ve Oriz App üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.

0: performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
2: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
3: Reklamlar.

0: Günaydın sevgili dinleyenler. Bölgemizdeki gelişmeleri aktaracağımız yeni bir bölge gündemi programına başlıyoruz. Programımızda her gün olduğu gibi bölgemizde öne çıkan haberleri, son dakika gelişmelerini paylaşacağız. Canlı yayın konuklarımız ve muhabir bağlantılarımızla haberleri detaylandıracağız. Bölge gündemine hoş geldiniz. Değerli dinleyenler, bölge gündemini sizler için Ayşe Değertekin hazırladı. Ana kumanda masasında teknik yönetimde Uğur Ekmekçi, mikrofonda ben Aslı Hocaoğlu, saat 11'e dek birlikte olacağımızı hatırlatıyor, sağlıklı bir gün diliyoruz. Bölge gündeminde duygu, düşünce ve önerilerinizi paylaşmak isterseniz bizlerle iletişime geçebilirsiniz. Elektronik posta adresimiz gapdiyarbakirradyosu@trt.net.tr. Telefonla iletişim kurmak isteyen dinleyicilerimiz için Diyarbakır'ın alan kodu 0412'den sonra 223 1060 ve 223 1062. Küçük bir hatırlatma da yapalım. Bizi karasal frekans yoluyla dinleyebildiğiniz gibi TRT Dinle uygulaması ve hem ülkemizin hem de dünyanın her yerinden radyo.trt.net.tr internet adresinden de dinleyebileceğinizi hatırlatalım.
1: Bölge gündeminde bugün.
0: Programımızda neler var sizlere kısaca aktaralım. İlk olarak son 24 saatte ajanslara düşen haberleri derlediğimiz sıcak haber köşemizle başlayacağız programımıza. Ardından Diyarbakır Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi ile telefon bağlantısı gerçekleştireceğiz. Hava tahmin uzmanımızdan bölgemizdeki hava durumuyla ilgili güncel bilgileri öğreneceğiz. Karayollarımızdaki son durumu da Karayolları Genel Müdürlüğü internet sayfasından sizlere aktaracağız. Yerel gazeteler bugün hangi başlıklarla çıkmış, detaylarıyla aktaracağız yerel gündem köşemizde. Muhabir bağlantılarımızla birlikteliğimiz devam edecek. Van ve Hakkari muhabirlerimiz illerinde yaşanan gelişmeleri aktaracak. Elazığ gelişmelerini ise biz sizlerle paylaşacağız. ÖSYM sisteminden öğrenciler tercih yaparken hangi hatalardan kaçınmalı? Tercih sıralamasında dikkat edilecek hususları eğitim koçu ve rehber öğretmen Abdurrahman

yel aktaracak. İkinci güncel köşemizde ise genç kalp krizinin nedenlerini Dicle Üniversitesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanı ve Türk Kardiyoloji Derneği Girişimsel Kardiyoloji Birliği Başkanı Profesör Doktor Faruk Ertaş'la konuşacağız. Vaktimiz yeterse haber turunun ardından bölge ajansıyla programımızı noktalayacağız.

Sıcak Haber. Ajanslara düşen son dakika haberlerini aktarıyoruz. Sıcak Haber köşemizle birlikteliğimize de devam ediyoruz. Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde Nizamiye kapısında arazi anlaşmazlığı nedeniyle birbirine giren tarafları jandarma ekipleri güçlükle ayırdı. Coşkun köyünde sabah saatlerinde iki grup arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Köyde başlayan gerginlik tarafların ilçe merkezine gelmesiyle taşlı ve sopalı kavgaya dönüştü. Kavgaya Nizamiye'de görevli jandarma personeli anında müdahale etti. Olayın yatıştırılmasının ardından kavgada yaralanan iki kişi ambulansla Ergani Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Güvenlik güçleri hem olay yerinde hem de hastane çevresinde geniş güvenlik önlemleri alırken olayla ilgili inceleme devam ediyor. Diyarbakır'ın Merkez Bağlar ilçesinde Mevlana Halit Mahallesi 377. sokakta park halinde olan kamyonet henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yangın itfaiye erleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangından etkilenen olmadığı öğrenildi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. Mardin'in Artuklu ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Yeşilli Karayolu Kabala mevkiinde sürücülerinin isimleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen ambulans, otomobil ve tır çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye 112 acil sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan olmazken araçlarda hasar oluştu. Kaza nedeniyle yolda bir süre kontrollü olarak sağlanan ulaşım araçların çekilmesiyle normale döndü. Hayvanları Koruma Derneği Başkanı'nın öldürülmesine ilişkin şüpheli ağabey yakalandı. Gülay Akgün Mutlu'nun silahla öldürülmesine ilişkin soruşturmada bugün yakalanan şüpheli ağabey Kenan A. ile birlikte 4 şüphelinin de suçluyu kayırma suçundan gözaltına alındığı öğrenildi. Kilis'te kaybolduğu bildirilen 50 küçükbaş hayvan İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin çalışması sonucu bulunarak sahibine teslim edildi. Mardin'in Derek ilçesinde dereye düşen 3 yaşındaki Eslem Talan kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olay akşam saatlerinde Derek ilçesine bağlı Kırsal Çataltepe mahallesinde meydana geldi. Eslem Talan iddiaya göre dere kenarında oynarken suya düştü. Eslem için bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Eslem, Derik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Adıyaman Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çeşitli operasyonlarda ele geçirilen 7 ton kaçak nargile tütünü katı atık bertaraf tesisinde imha edildi. Edinilen bilgilere göre Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında farklı tarihlerde düzenlenen operasyonlarda el konulan toplam 7 ton kaçak nargile tütününün imhası gerçekleştirildi. Bingöl'ün Sancak beldesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Muş merkeze bağlı Arıköy köyü kırsalında ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin ve vatandaşların yoğun müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

0: diliyorum öncelikle.
1: Çok teşekkür ediyoruz.
0: Yaptığımız son değerlendirmelere göre bölgemizde havanın açık ve az bulutlu geçeceği, hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, rüzgarın ise güney ve batı yönlerinden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin edilmekte. Son olarak bölgemizdeki il merkezlerinde gün içerisinde beklediğimiz en yüksek sıcaklık tahminlerimize gelecek olursak, Diyarbakır 41, Batman ve Şanlıurfa 42, Siirt 39, Mardin 37, Şırnak 36 derece olması beklenmektedir. Aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. İyi yayınlar diliyorum.
1: Meteoroloji uzmanı Cahit Eker, çok teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz. Karayolları Genel Müdürlüğü internet sayfasından bölgemize ilişkin karayollarındaki durumu da aktaralım sevgili dinleyenler. Darende Malatya yolunun 5 ve 28. kilometreleri arasında yolda meydana gelen çatlaklardan dolayı çatlak onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak, Malatya Talis Köprüsü 3 ve 5. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Malatya Havaalanı yolunun 16 ve 17. kilometreleri arasında kavşak yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak, Kale Kuşsarayı yolunun 3 ve 4. kilometreleri arasında heyelan nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Elazığ-Diyarbakır yolunun 46 ve 48. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü olarak, Tunceli-Ovacık yolunun 31 ve 35. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü, Adıyaman-Araban yolunun 10 ve 14. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü ve Batman-Beşiri-Kurtalan-Siirt yolunun 19 ve 24. kilometreleri arasında 10-11-2025 tarihinden itibaren yol yapım çalışmaları nedeniyle Beşiri-Kurtalan istikametindeki bölünmüş yolun sağ tarafı trafiğe kapatılmıştır. Olup ulaşım sol şeritten gidiş geliş iki yönlü olarak sağlanıyor. Yeni Köprü Yüksekova yolunun 4 ve 16. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Şemdinli Derecik yolunun 2 ve 3. kilometreleri arasındaki yol üst yapı çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan iki yönlü gidiş geliş olarak sağlanıyor. Karayollarında yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen diğer yollarla ilgili daha geniş bilgi için www.kgm.gov.tr internet adresindeki güzergah analizi linki, 159 alo ücretsiz bölgesel yol danışma hattı, Karayolları Genel Müdürlüğü yol danışma biriminin 0312 alan koduyla 44 99 199 numaralı telefonlarına başvurulabilir.
2: Bölgemizin güçlü sesi TRT GAP Diyarbakır Radyosu yapımı Bölge Gündemi programıyla yayın alanımıza giren illerin tüm gelişmelerinden haberdar olabilirsiniz. Diyarbakır, Adıyaman, Malatya, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Elazığ, Şırnak, Siirt, Hakkari, Van ve Bitlis illerimizdeki öne çıkan gelişmeleri bizden öğrenin. Bölge Gündemi her gün 10-11 saatleri arasında radyonuzda.

Yerel Gündem. Bugünkü yerel gazetelerin haber başlıklarını detaylarıyla aktaracağız. İlk durağımız Diyarbakır Olay Gazetesi. İçişleri Bakanlığı destekli proje Diyarbakır'dan ülke geneline yayılıyor haber başlığının detayında şöyle deniliyor. Diyarbakır'da kadınların sosyal, kişisel ve toplumsal gelişimine katkı sunmayı hedefleyen Yarının Umutları Kadınlarımız projesi Türkiye'nin farklı illerinde tanıtılmaya devam ediyor. Diyarbakır'da kadınların sosyal, kişisel ve toplumsal gelişimine katkı sunmayı hedefleyen Yarının Umutları Kadınlarımız projesi Türkiye'nin farklı illerinde tanıtılmaya devam ediyor. İçişleri Bakanlığı tarafından desteklenen proje kapsamında Kayapınar Gençlik Merkezi'nde kadın katılımcılara yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıda

Projeye üye kadınlara eğitim içerikleri ve ilerleyen süreçte gerçekleştirilecek faaliyetler hakkında bilgi verildi. Projenin Diyarbakır'dan doğarak Türkiye'nin dört bir yanına ulaşmasının hedeflendiği belirtildi. Diyarbakır Olay Gazetesi'nden bir diğer haberde ise şöyle deniliyor sevgili dinleyenler. Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı'nın kent genelinde düzenlediği operasyonlarda çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş yakalama kararı bulunan 110 kişi gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. Kaçakçılıkla mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonlarda ise 9 ton kaçak et başta olmak üzere binlerce paket kaçak tütün mamülü ve çok sayıda elektronik ürün ele geçirildi. Şanlıurfa gazetesinden iki haber paylaşacağız. İlk haberimizde şöyle deniliyor. Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde bulunan Kaptaş piknik alanında yılanın ısırdığı bir kişi hastaneye kaldırıldı. Olay Bozova ilçe sınırlarında yer alan Kaptaş piknik alanında meydana geldi. Yaz aylarının etkisini sürdürmesiyle birlikte özellikle hafta sonları yüzlerce kişinin piknik yapmak, dinlenmek ve doğayla iç içe vakit geçirmek için tercih ettiği alanda bulunan H.A.B. yılanın saldırısına uğradı. Vatandaşlar durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan H.A.B. ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Şanlıurfa gazetesinden bir diğer haber başlığımız ise şöyle. Şanlıurfa'da toplu taşıma araçlarına sıkı klima denetimi. Türkiye'nin en sıcak kentleri arasında yer alan Şanlıurfa'da Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri toplu taşıma araçlarında klima denetimlerini arttırdı. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi kent genelinde toplu taşıma hizmetlerinin daha kaliteli, güvenli ve konforlu hale getirilmesi amacıyla denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Batman Çağdaş Gazetesi ile yerel gündem köşemize devam edelim. Çin petrol firması Mava'da bölgede petrol üretimini artıran TPAO, ilk kez Hasankeyf ilçesi sınırlarındaki Mava Dağı'nın zirvesinde açmayı kararlaştırdığı Gaziler Bir kuyusu umut veriyor. Sahada sondaj çalışmaları yapmak üzere açılan ihaleyi Çin'in bir petrol firması üstlenmişti. Çin'den gelen petrol firması Mava Dağı'nda açacağı Gaziler Bir sondaj kuyusu için ilk kazmayı vurdu. Kalabalık bir petrol ekibi ile Mava Dağı'nda ilk petrol arama çalışmalarına başlayacak olan Çin firması için TPAO ulaşım sorununu da çözdü. İçme suyu hattı için çalışmalar hızlandırılırken Çin firması Çin'den getirdiği sondaj kulesini kaldırmak için çalışmalara başladı. Bingöl Kent Haber'le devam edelim. Bingöl'ün Karlova ilçesine bağlı köylerin yollarında yürütülen asfalt çalışmaları devam ediyor. Karlova Kaymakamlığı tarafından ilçeye bağlı köy yollarında başlatılan asfalt bakım onarım ve yama çalışmaları kapsamında yukarı yağmurlu ile aşağı yağmurlu köylerinin yollarında yürütülen çalışmalar tamamlandı. Köylerde yaşayan vatandaşların güvenli ve konforlu ulaşımını sağlamaya yönelik yürütülen asfalt çalışmalarının diğer köylerin yollarında da sürdürüleceği belirtildi. Elazığ Hakimiyet Haber'den iki haber paylaşacağız. İlk haberimizle devam edelim. Baskil'de Kayısı Festivali heyecanı başlıyor. Elazığ'ın Baskil ilçesi bu yıl üçüncüsü düzenlenecek Kayısı Festivali'nde ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. 8-9 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek festival, konserlerden çocuk etkinliklerine, yarışmalardan kültürel gösterilere kadar dolu dolu bir programla ziyaretçilerini ağırlayacak. Elazığ Hakimiyet Haber'den son haberimizin başlığı ise Elazığ'da hayat kurtaran operasyon şeklinde. Detayını da paylaşalım. Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi zorlu hasta profillerinde gösterdiği cerrahi başarıyla bölgenin önemli sağlık üslerinden biri olduğunu bir kez daha kanıtladı. İleri derece omurga eğriliği nedeniyle standart ameliyat yöntemleri yaşamını tehlikeye atan 27 yaşındaki Şehriban Gökçe, aslında böbrek taşı tedavisi için başvurduğu hastanede tıp literatürüne geçecek bir operasyonla sağlığına kavuştu.

Gaziantep 27 gazetesinden bir haber paylaşalım. Gaziantep 4. İdare Mahkemesi 6 Şubat depremlerinde Furkan Apartmanı'nda anne, baba ve iki kardeşini kaybeden bir vatandaşın açtığı davada kararını verdi. Mahkeme, Nizip Belediyesi, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın toplam 440 bin lira manevi tazminat ödemesine hükmetti. Tarafların emsal olur endişesi nedeniyle itirazları üzerine dosya Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi'ne taşındı. Mardin Haber Gazetesi'nden bir haber paylaşalım. Yerel gündem köşemizde son olarak. Mardin'de havuza düşen çocuktan acı haber geldi. Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir halı sahanın yüzme havuzunda boğulma tehlikesi geçiren 13 yaşındaki Orhan Dozen kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Ülkemizi ve dünyanın pek çok ülkesini tehdit eden orman yangınları, küresel iklim değişikliğinin acı göstergelerinden yalnızca biri. Doğadaki canlı varlığını korumak için bitki örtüsüne, yaban hayatına zarar gelmesini önlemek zorundayız. Çünkü insan hayatı, birbirine sıkı sıkıya bağlı bir zincirin halkaları gibi doğadaki diğer canlıların hayatına bağlı. Ağaçlar yoksa ormanlar yok. Ormanlar yoksa yağmur yok. Yağmur yoksa su yok. Su yoksa hayat yok.

0: Hakkari gündemi.
1: Yerel gündem sonrası muhabir bağlantılarımızla bölge gündemine TRT Kap Diyarbakır Radyosu'ndan devam ediyoruz. İlk durağımız Hakkari. Hakkari merkez ve ilçelerindeki gelişmeleri bizlerle paylaşacak gazeteci yazar Hakan Taş bizlerle birlikte. Sayın Taş, bölge gündemine hoş geldiniz.
2: Merhabalar, teşekkür ediyorum. Hakkari'den selamlar. Hakkari haftayı yine yoğun geçirdi. Hakkari'de yol sorunu bir türlü çözüme kavuşamıyor ne yazık ki. Hakkari Yüksekbağ Karayolu'nda sürdürülen yol genişletme çalışmaları sırasında yamaçtan kopan kaya parçaları karayoluna düşmesi nedeniyle ulaşıma bir süre ara verildi ve kısa bir süre sonra yoğun çalışmalar dolayısıyla yeniden yollar trafiğe açıldı. Yine Hakkari'de trafik kazası vardı. Araç takla attı. 3 kişi yaralandı. Yüksekbağ içerisinde meydana gelen trafik kazasında kontrolden çıkan ve takla atan otomobilden 3 kişi hafif yaralandı. Yaralar hastaneye kaldırıldı. Sporla ilgili bir gelişme vardı Hakkari'de. Hakkari'nin iki takımı yarı finale yükseldi. Anadolu Yıldızlar Ligi tenis 1. etap 8. grup bölge müsabakalarında mücadele eden Hakkari'nin iki takımı finale yükseldi. Gençleri ilim valisi ve protokol yetkilileri tebrik ettiler. Hakkari'de yine çocuklara canlı ve kardeşlik 1. aşılandı. Hakkari Yaz Kur'an kursları devam eden öğrenciler Hazreti Hamza Camisi'nde bir araya gelerek Kur'an tilaveti ve sohbeti programı gerçekleştirildi. Hakkari Valisi İbrahim Taşpınar hafta içerisinde Hakkari'de faaliyet gösteren maden ocaklarını ziyaret etti. Orada çalışan işçilerle sohbet etti. Onlara moral verdi. Yine AK Parti İl Teşkilatı dün gece STK temsilcileriyle öğretmen evinde bir araya geldi. Burada Hakkari'nin temel sorunları masaya yatırıldı, konuşuldu, tartışıldı ve öneriler paylaşıldı. Son olarak Irak'ta deprem oldu. Hakkari'de hissedildi.
1: Evet.
2: Irak'ın Süleymaniye kentinde gece saatlerinde meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki deprem Hakkari'de hissedildi diyoruz ve sözü Diyarbakır'a bırakıyoruz.
1: Efendim, sizi göndermeden önce Hakkari'de herhangi bir hasar söz konusu mu peki depremden sonra?
2: Yok, sadece bir anı panik yaşandı.
1: Evet.
2: Depremin nerede olduğu, hani sınırlarımızın dışında olduğunu duyulunca herkes derin bir nefes aldı.
1: Peki efendim, çok geçmiş olsun diyelim öncelikle. Çok teşekkür ediyoruz gazeteci yazar Hakan Taş. Yeniden görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
0: Van gündemi.
1: Van merkez ve ilçelerindeki gelişmeleri öğreneceğiz şimdi. TRT Van muhabirimiz Bahar Tanrı Tanır bizlerle birlikte. Sayın Tanrı Tanır.
3: Evet, iyi yayınlar diliyorum öncelikle.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Evet, gündemde neler var diyelim ve sizden dinleyelim. Buyurun.
3: Evet, Van Büyükşehir Belediyesi'nin entegre katı atık tesisinde yılın ilk 7 ayında 138 bin ton evsel atık bertaraf edildi. İlçelerden düzenli olarak toplanan evsel atıklar Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı'nın koordinasyonunda işletilen katı atık aktarma istasyonuna getiriliyor. Buradan il merkezindeki entegre katı atık tesisine taşınan atıklar çevreye zarar vermeyecek şekilde bertaraf edilirken çöpten enerji üretimi de gerçekleştiriliyor. Tesiste atıklardan üretilen enerji üretimiyle çevrenin korunmasına yönelik çalışmalar da aralıksız sürdürülüyor. Urartu Krallığı'nın son yerleşim yeri olarak kabul edilen Ayanis Kalesi, yürütülen arkeolojik kazılarda gün yüzüne çıkarılan yapılarıyla yoğun ilgi görüyor. Çok sayıda kraliyet yapısı ve tarihi eserin bulunduğu kalede Urartuların baş tanrısı Halli'ye adanan taş ve kerpiç mimarının birlikte kullanıldığı Halli Tapınağı da dönemin en önemli mimari yapıları arasında yer alıyor. Kazılar nedeniyle kademeli olarak ziyarete açılan kale, son dönemde seyahat acentelerinin ve turist rehberlerinin programlarında en fazla tercih ettiği mekanlar arasında yer alıyor. Yurt içi ve yurt dışından gelen ziyaretçiler Van Gölü ve Süphandağ manzarası eşliğinde Urartu uygarlığının izlerini yakından görüyor, devam eden arkeolojik kazıları da yerinde görme fırsatı buluyor. Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri kent genelinde son 10 günde çıkan 239 anıt, ot ve bahçe yangınına müdahale etti. İhbarlar üzerine olay yerine kısa sürede ulaşan ekipler yangınların yerleşim alanlarına ve tarım arazilerine sıçramasını önlemek için yoğun çaba gösteriyor. İl genelinde meydana gelen yangınlara müdahale ederek alevlerin büyümesini önleyen ekipler vatandaşları da yangınlara karşı uyardı. Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi personeline işitme engelli bireylerin sağlık hizmetlerine eksiksiz ve hızlı bir şekilde ulaşabilmesi amacıyla işaret dili eğitimi verilmeye başlandı. Hastaneye başvuran engelli bireylerin sağlık personeliyle iletişim kurabilmesini sağlamak üzere görevlendirilen özel ekip, hastaların muayene, tetkik ve tedavi süreçlerinde destek veriyor. İşaret dili bilen personelden oluşan ekip, hastaların şikayetlerini ve sağlık geçmişlerini ilgili hekimlere aktarırken, doktorların tedavi ve kullanım talimatlarını da hastalara iletiyor. Uygulama sayesinde hastane genelinde iletişim engellerinin ortadan kaldırıldığı ve dezavantajlı grupların sağlık hizmetlerinden eşit ve etkin bir biçimde yararlanmasının sağlandığı bildirildi. Yaz sezonunun başlamasıyla birlikte memleket ziyaretleri yoğunlaşırken Van'ın en önemli gastronomi değerlerinden biri olan coğrafi işaret tescilli Van otlu peyniri, kenti ziyaret edenlerin dönüş yolculuğunda en çok tercih ettiği yöresel ürünlerin başında geliyor. Van kahvaltısının vazgeçilmez lezzetlerinden olan ve bölge ekonomisine önemli katkı sağlayan otlu peynir, bu yıl bol yağışların etkisiyle verimli geçen sezon sayesinde hem üreticinin hem de tüketicinin yüzünü güldürdü. Yüksek rakımlı dağ ve yaylalardan toplanan sirmon, mendi ve heliz gibi yöreye özgü otlarla hazırlanan peynirde koyunların otladığı meraların zengin bitki örtüsü sütün kalitesini doğrudan etkiliyor. Geleneksel yöntemlerle olgunlaştırılan otlu peynir, Van'dan ayrılan ziyaretçilerin valizlerinde de ilk sırada yer alıyor diyelim. Sözü size bırakalım.
1: TRT Van muhabirimiz Bahar Tanrı Tanır. Çok teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz.
0: Elazığ gündemi.
1: Elazığ merkez ve ilçelerindeki gelişmeleri aktaralım. Elazığ Belediyesi tarafından geçtiğimiz aylarda şehre kazandırılan Murat Kurum Millet Bahçesi, Harput Musikisi'nin eşsiz nameleriyle yankılandı. Elazığ Belediyesi

0: Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde düzenlenen yaz etkinlikleri şehrin dört bir yanında Elazığlıları buluşturmaya, şehrin sosyo-kültürel yaşamını renklendirmeye devam ediyor. Yaz akşamlarında her pazartesi vatandaşların en çok tercih ettiği yaşam alanlarında düzenlenen sanatsal etkinliklerin son durağı Murat Kurum Millet Bahçesi oldu. Alanda Elazığ Belediyesi Kürsübaşı ekibi tarafından Harput Musikisi'nin birbirinden güzel eserlerinden oluşan muhteşem bir dinleti sunuldu. Alanı dolduran yüzlerce vatandaş da aileleriyle birlikte hem serin havanın tadını çıkardı hem de Harput Musikisi'nin eşsiz nameleriyle keyifli vakit geçirdiler. Elazığ Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğümüz tarafından düzenlenen yaz etkinlikleri vatandaşlarımızın yoğun ilgisiyle devam ediyor. Kültür Park Amfiteyatro'da şehrin dört bir yanından vatandaşları ağırlayan etkinliklerin yanı sıra salı günleri Harput Hamam Müzesi terasında, perşembe günleri Spor Yaşam Kompleksinde ve pazartesi günleri de şehrin farklı noktalarında kürsübaşı programları düzenliyoruz. Tüm vatandaşlarımız davetlidir denildi. Elazığ Belediyesi Mahallemde Şenlik Var yaz etkinlikleri kapsamında bugün Ataşehir Mahallesi'nde çocuklar ve aileleri bir araya getirecek renkli bir şenlik düzenleyecek. Elazığ Belediyesi yaz şenlikleri kapsamında mahallelerde düzenlediği etkinliklerini sürdürüyor. Mahallemde Şenlik Var programı kapsamında bugün Ataşehir Mahallesi'nde çocuklara yönelik birbirinden renkli etkinlikleri gerçekleştirilecek. Ataşehir Mahallesi semt sahasında Mustafa Şahin Camii arkasında saat 17 ile 20 arasında düzenlenecek şenlikte animasyon gösterileri, köpük balon gösterisi, sihirbazlık gösterileri, oyun grupları, yüz boyama etkinlikleri ve halat çekme yarışmaları yer alacak. Program boyunca çeşitli ikramlar da katılımcılara sunulacak. Elazığ Belediyesi tarafından yapılan davette tüm vatandaşlar çocuklarıyla birlikte yaz şenliğine katılmaya davet edildi. Etkinliğin çocukların eğlenceli vakit geçirmesi ve mahalle sakinlerinin sosyal birlikteliğini güçlendirmesi amaçlanıyor. Elazığ'da AFAD ekipleri tarafından İpek Yolu Uluslararası Çocuk ve Gençlik Merkezi'nde bulunan izcilere yönelik eğitim verildi. Elazığ İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından afetlere karşı bilinçli ve hazırlıklı bir toplum oluşturmak amacıyla İpek Yolu Uluslararası Çocuk ve Gençlik Merkezi'nde bulunan izcilere yönelik afet farkındalık eğitimi ve arama kurtarma ekipman tanıtımı gerçekleştirildi. Eğitimlerde afetlere hazırlığın önemi, yaşam çevremizdeki riskler, afet ve acil durum planı, afet çantası, afet anında doğru davranış şekilleri, ilk saatlerin önemi, bina güvenliği ile tahliye ve toplanma alanları gibi konularda bilgilendirmeler yapıldı. Ayrıca arama ve kurtarma ekipmanları tanıtılarak kullanım alanları hakkında uygulamalı bilgiler verildi.
1: TRT GAP Diyarbakır Radyosu.

0: Sevgili dinleyenler, üniversite tercih sürecinde adayları bekleyen en önemli karar aşaması başladı. Uzmanlar puan yerine başarı sıralamasının esas alınması, en çok istenen bölümlerin üst sıralamaya yazılması ve tercih kılavuzundaki özel koşulların mutlaka incelenmesi gerektiğini vurguluyor. ÖSYM sistemi üzerinde tercih yaparken yapılan yaygın hatalar ve doğru tercih stratejisini eğitim koçu ve rehber öğretmen Abdurrahman Yel ile değerlendireceğiz. Sayın Yel, yayınımıza hoş geldiniz. Sayın,
1: Buradayım mısınız?
0: merhabalar, hoş geldiniz efendim.
1: Hoş bulduk, teşekkür ederim.
0: Abdurrahman Bey, ilk sorumla başlamak isterim. Tercih
1: Buyurun.
0: döneminde puan mı, başarı sıralaması mı daha belirleyici olmalı? Sizce hangisi?
1: Aslı Hanım, bu konuda öncelik tabii ki sıralamanın. Her sene çocuklar aslında bir sıralama sınavına giriyorlar.
0: Evet.
1: Ve bu sıralamaya göre tabii belirleyici olan puan ama puanlar her sene değişiyor. Mesela geçen sene 486

0: puan alan bir öğrenci 18 bindeyken bu sene 501 puan alarak 18 bine yerleşebildi. Bu durumu göz önünde bulundurduğumuz zaman kesinlikle puana bakmak yanıltıcı olur. Biz tercihlerimizi yaparken sıralamaya bakmalıyız.
1: Peki efendim. Aday tercih listesini oluştururken en çok istedikleri bölümleri ilk sıralara mı yazmalılar bu seneki adaylar?
0: Şimdi bu her sene için geçerli. Öncelikle istek sırasına göre zaten belirleniyor. Birkaç tane kriter var aslında, sadece istek de değil. Puanı en yüksek olan bölümleri eğer ilk sıralara yazarlarsa sonraki tercihleri daha düşük puanlı yerler olduğu takdirde diri tercihler olacak. Aksi takdirde çok istediği ama daha düşük puanlı bir yeri 3'te yazarsa onun altındaki daha yüksek puanlı bir yer doğal olarak soru tercihe dönüşecek. Onun dışında bu istekleri belirleyen aslında birkaç tane kriter
1: Nedir onlar?
0: var. Onlardan ilki mesela gidecekleri üniversitenin koşulları, bölümün gidecek ile ilgili ülkemiz en azından 5 yıllık kalkınma planı içerisinde edineceği konum ya da önemi, geleceğin ne durumda olduğu, mezun oldukları takdirde yerleşebilme ihtimalleri, nasıl bir iş imkanı bekledikleri, özgür bir şekilde kendi paralarını, kendi kariyerlerini oluşturabilecekleri, kendi iş yerlerine sahip olmak istiyorlar, yoksa devlet kapısında memur olup sabit bir maaş beklentileri mi var? Bu tarz durumlar doğal olarak öncelikleri belirliyor. Onların hepsini göz önünde bulundurmakta fayda var.
1: Peki ÖSYM tercih sisteminde öğrencilerin en sık yaptığı hatalar genellikle neler oluyor Abdurrahman Bey?
0: Öncelikle aslında biraz belki de şu an sorduğum sorunun bile biraz dışına çıkacak. Her yıl maalesef bizim sistemimizde yaklaşık %65 oranında tercih hatası yapan öğrenci var.
1: Çok
0: Yani
1: ilginç.
0: %65 çok çok yüksek. İlk ÖSYM'nin kuruluşuyla beraber yapılan ÜSS sistemiydi. Üniversite seçim sistemi ÜSS olarak başlıyor 1988'de. O dönemde biz %2'lik hata payıyla çalışıyoruz aslında.
1: Şimdi
0: %2.
1: neden
0: Yani
1: bu
0: bu ne
1: oran
0: demektir?
1: yüksek peki?
0: Bu ne demek? Bu şu demek. Her üniversiteye kazanan öğrencinin sadece iki tanesi gitmemesi gereken yere, yapmaması gereken mesleğe, olmaması gereken bölümde oluyor. Şu an %65'i yapılan araştırmalara göre %65'i isteyerek değil ya da bulunması gerektiği için değil, birkaç sebepten dolayı oraya gitmemesi gereken bir öğrenciyken tercih döneminde yaptığı hatalar ya da yanlış değerlendirmelerle orada bulunuyor. Ki bunların yaklaşık %30'u üniversiteyi bırakmak zorunda kalıyor.
1: Çok
0: Biz
1: kötü.
0: şimdi bu kadar ciddi bir rakam olduğu takdirde, zaten son televizyon programımızda bizim sunucu arkadaşımız demişti, hocam ben gittim maliye okudum ama daha sonra radyo televizyonculuk bölümüne geçtim ve TRT'de çalışmaya başladım. Yani birçok kişinin hayatında diplomasıyla hiç örtüşmeyen alanda çalışmak var.
1: Evet.
0: Ve geriye kalan kısımlar, geriye kalan yüzde istemeyerek ya da keyif almayarak okuyor. Aslında bunu niye açtım? Bunu açma sebebim aslında şu. Bir kere ilk adımda çocuklar acil bir şekilde aileden uzak, şehir dışına çıkma isteklerinde oluyorlar. Yani bu arzuları 12. sınıfta tercih yapmaya zorluyor onlara. Hatta o zorlamanın yanında bir de aynı zamanda bulundukları memleketten dışarı, özellikle de metropol kentlere
1: Evet.
0: gitmelerine bir meyil oluşturuyor. Bu meyili de oluşturduktan sonra doğal olarak maalesef olmamaları gereken yerde olmanın ilk adımını aslında atmış oluyorlar.
1: Evet.
0: Öncelikle bir kere LGS gibi değil YKS. Yani LGS'de tek bir hakkınız var. O sene giriyorsunuz 8. sınıfta, kazandınız kazandınız. Kazanmadınızsa karşınıza ne çıkarsa mali anlamda oraya yerleşmek zorundasınız. Ama YKS öyle değil.

0: Yekense sınırsız girebilme hakkımız var. Yani 12. sınıfta olmadı, mezun 1. yılı, olmadı 2. yılı, olmadı 3. yılı, 4. yılında bile en yüksek bölüm olarak ilk 25 binden öğrenci alan tıp fakültesine bile öğrenciler girebiliyor.
1: Peki efendim.
0: O yüzden...
1: Bu noktada o zaman tercih kılavuzunda özel koşulları, tercih kılavuzuna çok dikkat etmek gerekiyor. Ne istediğine dikkat etmek gerekiyor. Üniversitenin koşullarına dikkat etmek gerekiyor. Bu noktada şunu da sormak isterim. Tercih kılavuzunda da özel koşullar var. Bu koşullar neden önemli? Buna da değinmenizi rica etsem.
0: Aslında her bir bölümün karşısında özel koşullar var. Biraz daha devlet üniversitelerinde işte mesela onarımda olan okullar oluyor. İşte filan yerleşkede ilk 1-2 yılını yaptıktan sonra filan şehire gitme durumu. Ya da işte yurt imkanı olup olmadığı,
1: Evet.
0: İngilizce dilinin İngilizce mi Türkçe mi olduğu gibi açıklamalar var iken özellikle vakıf üniversiteleri, Kuzey Kıbrıs'taki üniversiteler, ya da özel koşullu olan üniversiteler, işte Milli Savunma Bakanlığı'nın ya da Sağlık Üniversitesi'nin, bu üniversitelerin özel koşulları var. Şimdi mesela bir bölümüm var, Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nde sadece 5 kişi alacak ama onlar İçişleri Bakanlığı bünyesinde çalışacak olan doktorlar olacak.
1: Evet.
0: Ya da başka bir bakanlığın özel talebiyle 8 kişi gönderiliyor. Bunlar o bakanlığın sözleşmeli doktorları olacak. Aynı zamanda mesela özel koşulların içerisinde şöyle bir durum var. Mavi diploma ve akreditasyonla ilgili mavi tik var. Özellikle YÖK Atlas sayfasında YÖK bunu özellikle belirtiyor. Bunların her biri çok önemli ve kritik öneme sahip. Özellikle de vakıf üniversitelerine puanı mı yetiyor, sıralama mı yetiyor diye tercih edip ondan sonra yüklü paralar bugün okul ücretleri de oldukça yükseldi. Neredeyse 1 milyonun altında yok. Hem kazanacaklar, hem o ödemeyi yapamayacaklar, hem gidemeyecekler, hem de bir sonraki yıl eğer yeniden sınava girip şanslarını denemek isterlerse 30 ile 60 puan arasında değişen orta öğretim başarı puanının %50 ise kesilecek.
1: Peki
0: Yani bir
1: efendim.
0: ceza alacaklar. Bunun için o çok kritiktir. O bahsettiğimiz özel koşulları okuyup ona göre tercihleri, o 24 tercihi belirlemekte büyük bir fayda olacaktır.
1: Peki efendim, ailelerin tercih sürecinde rolü nasıl olmalı? Hem eğitim koçu hem de rehber öğretmen olarak. Bu noktada da bazı sıkıntılar yaşanıyor. Hem bunu sormak isterim, vaktimiz kısıtlı çünkü.
0: Evet.
1: Tercihlerini son kez kontrol edecek alaylara da tavsiyelerinizi paylaşmanızı rica edeyim.
0: Şimdi tercih listesi ve aynı zamanda hayat öğrencinin. Öğrencinin olduğu için öncelikler tabii ki öğrencinin olacak ve belirleyici olan da bizzat kendisi olacak. Ama ailelerin en önemli rolü burada aslında onlara yardımcı olmayı becerebilmektedir. Bir, onları olduğu gibi kabul edip ondan sonra kendi koşulları içerisinde en doğru yönlendirmeyi yapmaktır.
1: Evet.
0: Tercih listesi oluştururken muhakkak bir uzmana başvurmalarında fayda var. Başladığı günden bugüne yüzlerce öğrenciyle biz bir araya geldik ve bakanlığımızın da zaten bünyesinde şu an hemen hemen tüm liselerimizde tercih danışmanlığı yapılıyor. Aynı zamanda yine bakanlığımız bünyesinde rehberlik araştırma merkezleri, işte Diyarbakır için söyleyecek olursam alışveriş merkezlerinin hemen hemen hepsinde tercih masaları oluşturulmuş.
1: Peki efendim.
0: Aileler çocuklarıyla beraber gerek okullara gerekse de bu tercih merkezlerine başvurarak bir kere 24 tercihlik listenin çok sağlıklı olmasını sağlayabilirler.
1: Peki.
0: Onun dışında
1: Toparlayalım lütfen.
0: ailelerin bu sınav sonucuna göre muhtemelen bazıları beklediklerinin altında sonuçlarla karşılaşmış. Bunun aslında çok önemli olmadığını, geleceğini her türlü idame ettirebileceği bir bölüme girebileceğini bilip çocukların o şekilde yönlendirmeleri, karşılamaları daha doğru olacaktır.
1: Peki efendim. Çok teşekkür ediyoruz. Eğitim koçu ve rehber öğretmen Abdurrahman Yel. Biz üniversite tercihini yapacak bütün adayları doğru sıralamaya, dikkatli kılavuz incelemesine ve bilinçli tercih yapmaları yönünde kolaylıklar diliyoruz. Katılımınız ve katkılarınız için teşekkürlerimizle sizi uğurluyoruz. Hoşça kalın.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
1: Sağ olun. Hoşça kalın.

0: Genç yaşta görülen kalp krizi vakalarında son yıllarda dikkat çeken bir artış yaşanıyor sevgili dinleyenler. Uzmanlara göre yaşam tarzı ve alışkanlıklar, genetik ve biyolojik nedenlerle çevresel ve akut etkenler genç kalp krizinin başlıca nedenleri arasında yer alıyor. Genç kalp krizinin nedenlerini, risk faktörlerini ve korunma yollarını Dicle Üniversitesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanı ve Türk Kardiyoloji Derneği Girişimsel Kardiyoloji Birliği Başkanı Sayın Profesör Doktor Faruk Ertaş'la değerlendireceğiz. Sayın Ertaş, yayınımıza hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. İyi günler diliyorum. İyi çalışmalar.
0: Çok teşekkür ediyoruz. İlk sorumla başlamak isterim. Genç yaşta kalp krizi neden daha sık görülmeye başlandı? Genç kalp krizinde yaşam tarzı ve alışkanlıkların etkisi ne kadar belirleyici oluyor Sayın Ertaş?
1: Evet, yani aslında bu kalp krizi çağımızın vebası, çağımızın pandemisi olarak kabul edebiliriz. Bugün dünyada en sık ölüm nedenleri kardiyovasküler hastalıklar, yani kalp damar hastalıklarına bağlı gelişen kalp krizleri ve felçler neden olmaktadır. İkinci sırada onkolojik hastalıklar, üçüncü sırada da akciğer hastalıkları var. Onun için dünyanın biz bir pandemi dönemi yaşadık biliyorsunuz ve o pandemi döneminde yaklaşık olarak 3-4 milyon insanımızı kaybettik bütün dünyada. Ama maalesef her yıl 7 milyon insanımızı kalp krizlerinden dolayı kaybetmekteyiz. Onun için ve bizim ülkemiz için de bu konuda Türk Kardiyoloji Derneği bünyesinde yapılan tek harf çalışmasında her yıl 162 bin yeni vaka bu döngüye katılmaktadır. Onun için gerçekten büyük bir sorunla karşı karşıyayız ve bu sorunu çözmenin en büyük yolu, en önemli yolu da bu soruna yol açan risk faktörleriyle mücadele etmektir. Çünkü bizde klinik pratikte şöyle bir söylemimiz var. Vazo kırıldıktan sonra gerçekten o vazo yeniden eski haline döndürmek gerçekten zor olabiliyor. Onun için bizim bu risk faktörleriyle koruyucu hekimlik dediğimiz koruyucu hekimliği ön plana çıkararak bu pandemik, bu çağımızın vebasıyla mücadele etmemiz lazım. Tabii bu risk faktörleri sizin de dediğiniz gibi özellikle son dönemlerde daha önce kalp krizleri daha yaşlı popülasyonda ortaya çıkarken şu an genç popülasyona doğru bir kayış göstermektedir. Bunun da sebebi ciddi anlamda risk faktörlerinde bir artış olması. Biz klinik pratiğimizde genellikle risk faktörleri iki gruba ayırıyoruz. Bir değiştirilemeyen risk faktörleri, bir de değiştirilebilen risk faktörleri var bu kalp krizine yol açan.
0: Evet, biraz açar
1: Değiştirilemeyen,
0: mısınız?
1: evet, değiştirilemeyen risk faktörleri genetik, cinsiyet ve yaş. Normalde yaşın önüne özellikle erkekler 45 yaş üstü, kadınlar ise postmenopozal dönem olarak kabul ediyoruz. Çünkü menopoz öncesi dönemde östrojen hormonu kadınlar nispeten erkeklere göre bu kalp krizlerinden daha iyi koruyor, daha koruyucu bir özellik arz ediyor. Onun için postmenopozal dediğimiz menopoz sonrası kadınlar ve 45 yaş üstü erkekler bizim için risk faktörü olarak kabul ediyoruz. Fakat bu bölgesel olarak değişmektedir. Mesela şu an dünyada Avrupa bölgesi içerisinde ülkemizi değerlendirecek olursak, ülkemiz risk grubu içerisinde, kalp krizleri içerisinde ve kendi ülkemiz içinde değerlendirme yapacak olursak, ülkemiz içerisinde en büyük risk taşıyan bölge olarak kabul edilmekte. Ve gerçekten bu yaş grubu 45 değil de 30'lara kadar inmeye başladı bu kalp krizleri. Bunların altında yatan nedenler de özellikle değiştirilemeyen risk faktörleri dediğim gibi genetik altyapı artı yaş artı cinsiyet. Erkekler kadınlara göre menopoz öncesi daha riskli grupta ama menopoz sonrası erkek kadın eşitleniyor. Yaş ise erkekler 45, kadınlar postmenopoz. Cinsiyet ise özellikle aile öyküsü bizim için çok önemli. Aile öyküsü de birinci derece akraba dediğimiz kavram. Birinci derece akraba deyince kardeşler, anne baba akla gelir. Eğer erkeklerde 55 yaş altı, bayanlarda da 65 yaş altı anne babada ya da herhangi bir kardeşte kalp krizi ya da bir koroner arter hastalığı riski söz konusu ise bu bütün aile bireyleri için risk teşkil etmektedir. Yani biz bunlara aile öyküsü pozitif diyoruz ve gerçekten ben de binlerce hasta bakmışız. Özellikle kalp krizi geçiren hastalara baktığınızda özellikle bu kriz geçiren hasta grubu Değiştirilemeyen risk faktörlerden özellikle aile öyküsü pozitif olan hastalar daha çok sık karşılaştırılmaktadır genç yaşlarda.
0: Peki
1: Onun için
0: efendim,
1: bu hastalar...
0: vaktimiz
1: Evet.
0: kısıtlı Sayın Ertaş. Hoş gözünüze sığınarak araya
1: Tabii
0: gireceğim.
1: tabii.
0: Gençlerde kalp krizinin belirtileri yaşlı bireylerden farklı olabiliyor mu peki?
1: Evet, çünkü daha dramatik bir şekilde seyrediyor gençlerde. Şu şekilde hiç alışılmadık ciddi bir göğüs ağrısı gelişiyor. Yaşlarda ise daha çok kolateral dediğimiz bu küçük kılcal damarlarda kan akımı sağlandığı için damar %100 tıkandığı zaman da bu mevcut klinik silik gidebiliyor. Ama
0: Evet.
1: gençlerde bu kolateral olayı olmadığı için herhangi bir kalp krizi geçirdiğinde bu kalp krizi daha şiddetli bir klinikle karşımıza çıkar ve sonuçları daha kötü olabiliyor genç bireylerde.
0: Peki yaş grubu olarak bu genç bireylerde bir kategori yaparsak hangi yaş grupları daha çok risk alanında?
1: Ha, tabii yaş ilerledikçe zaten erkekler için 45 yaş üstü zaten risk olarak kabul ediyoruz. Hansın genç grup dediğimiz şahsın benim bakış açımla genç grubu artık 35-45 yaş grubunu
0: 35-45,
1: kabul
0: evet.
1: edebiliriz artık.
0: Evet.
1: Tabii değiştirilemeyen risk faktörleri de bu işin içinde çok önem arz ediyor. Biz gerekli değiştirilemeyenleri söyledik ama değiştirebilenler içerisinde özellikle diyabet, obezite, hareketsizlik, sigara içimi, kolesterol yüksekliği, artı yemek alışkanlığı bunlar hepsi çok önemli ve bunların içerisinde son dönemlerde özellikle uluslararası yayınlarda da bizde de çok gözlemlediğimiz stresin artışı. Stres her şeyin başı haline gelmiştir.
0: Evet.
1: Çünkü bu stres olayı özellikle genç bireylerdeki bu stres olayın en büyük tetikleyicisi olabilmektedir.
0: Efendim, biz söyleşimizin sonuna geliyoruz. Günlük hayatta genç kalp krizinden özellikle korunmak için nelere dikkat etmeliyiz? Birkaç madde öğrenelim sizden Sayın Ertaş. Buyurun.
1: Bunlar şu şekilde net olarak zaten biz koruyucu hekimlik bizim için önemli. Onun için bu saydığım risk faktörleriyle mücadele etmemiz lazım. Eğer diyabet varsa diyabeti kontrol altına almamız lazım. Hipertansiyon varsa kontrol altına almamız lazım. Sigara içiciliği varsa tütün içiciliği bırakmamız lazım. Hareketsiz bir yaşam varsa bunu hareketli bir yaşama dönüştürmemiz lazım. Stresli bir ortam ve faktörler varsa o faktörleri kendimizden arındırmamız lazım. Kilo sorunu varsa kilo vermeye çalışmamız lazım. Yani obeziteden uzak durmamız lazım.
0: Hareket
1: Ve
0: etmemiz lazım, değil mi
1: evet,
0: efendim?
1: aile öyküsü varsa mutlaka aile öyküsü olanlar bu işi daha ciddiye alıp bunlar özellikle 40 yaş sonrası ve menopoz sonrası kadınlar rutin yıllık kontrollerinin yapması lazım.
0: Peki. Efendim çok çok teşekkür ediyoruz. Vaktimiz kısıtlı. Konuşacak, anlatacak
1: Ya,
0: çok şey var
1: evet.
0: ama dikkatli olmak gerekiyor. Uzmana mutlaka bir
1: Kesinlikle,
0: görünmek
1: evet.
0: gerekiyor. Özetle anladığımız bu. Çok teşekkür ediyoruz.
1: Biz de
0: Çalışmalarınıza
1: teşekkür
0: başarılar
1: ederiz.
0: diliyoruz.
1: Böyle önemli bir konuya vurgu yaptığınız için gerçekten hem halkımız için hem bizler için büyük ve önemli bir konu ve bu konunun işlenmesi ve bu tarz böyle sıkıntılı durumlarla baş edebilmek için bu tarz bilinçlendirme programlarının yapılması çok büyük önem taşımakta.
0: Görüşmek üzere, hoşça kalın. Dicle Üniversitesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanı, Türk Kardiyoloji Derneği Girişimsel Kardiyoloji Birliği Başkanı Profesör Doktor Faruk Ertaş, hoşça kalın. Sevgili dinleyenler, Bölge Gündemi programımızın da sonuna geldik. Ayşe Değertekin hazırlamıştı Bölge Gündemini. Ana kumanda masasında teknik yönetmenimiz Uğur Ekmekçiydi. Sunumda ben Aslı Hocaoğlu sizlerle birlikteydim. Yarın aynı saatte görüşmek üzere, hoşça kalın.
2: TRT GAP Diyarbakır Radyosu Bölge Gündemini sundu.

Merhaba sevgili dostlar. Her gün olduğu gibi bugün de saatlerimiz 11'i 5 dakika geçerken dop dolu 2 saati sizlerle geçirmek üzere yeni bir hayatın içinden programına başladık. Bendeniz Cuma'dan Pazara diyerek selamladık sizleri. Hayatın içinden program ekibi olarak her yeni günün bugün de size mutluluk, sağlık, huzur ve gönlünüzden geçenleri getirmesini diliyoruz. Hayatın içindeni bugün kıymetli yapımcımız Ayşe Değertekin hazırladı. Teknik yönetmenimiz Uğur Ekmekçi, Semih Suat Sarı. Sunucunuz ben Derya Can. Birlikteliğimize eşlik etmenizi umuyor. İletişim numaralarımızı hatırlatmak istiyoruz. Hayatın içinden de duygu, düşünce ve önerilerinizi bizimle paylaşmanızdan her zamanki gibi mutluluk duyuyoruz. Sizlerin sesine kulak vermeye devam ediyoruz. Bizlere GAF Diyarbakır Radyosu @trt.net.tr elektronik posta adresimizden ulaşabilir. Ayrıca X ve Facebook hesaplarımız aracılığıyla da görüş, öneri ve mesajlarınızı iletebilirsiniz. Programımıza yeni katılan ya da iletişim bilgilerimizi hatırlamak isteyen dinleyicilerimiz için işte iletişim adreslerimiz. Facebook ve Instagram'da arama bölümüne TRT GAP Diyarbakır Radyosu yazarak resmi sayfamıza kolayca ulaşabilir, görüş, öneri ve mesajlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz. X kullanıcılarından biriyseniz arama motoruna küçük harflerle Diyarbakır Radyo yazarak hesabımıza ulaşabilir, mesaj ve yorumlarınızı bize iletebilirsiniz. Telefonla iletişim kurmak isteyen dinleyicilerimiz için numaralarımız Diyarbakır'ın alan kodu 412'den sonra 223 1060 223 1062. Müzik diyelim efendim. Murat Başaran söylüyor. Sana ölürüm.

0: hayatın içinden de önümüzdeki bir saat.
1: Programımızın ilk bir saatinde bakın sizler için neler hazırladık. Sevgili dinleyenler, yerleşime uygunluk analizleri, jeolojik, jeoteknik etütlere dayalı olarak riskli alanların belirlenmesi, salınım planlaması ilkeleriyle yeni yapılaşma alanlarının güvenli bölgelere kaydırılması ve kentsel risklerin en aza indirilmesini amaçlayan bütüncül mekansal stratejiler, afet risklerinin azaltılmasına yönelik imar planlama çalışmalarında ne ifade ediliyor bu önemli konuyu Van Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Seyfullah Şaban'la ele alacağız efendim. Ardından ne yazık ki orman yangınlarına karşı farkındalık oluşturmak konu başlığının detaylarını da Şanlıurfa Orman Bölge Müdür Yardımcısı Utku Danış'la konuşacağız. Bugün çok kıymetli içeriklerle sizlerle olacağız ama onlardan önce müzik arası verelim. Dilek diyecek Devrim Gürenç.

0: Sevgili dinleyicilerimiz, yaşadığımız coğrafya deprem başta olmak üzere birçok doğal afet riskiyle karşı karşıya. Ancak doğru planlama, sağlam şehirleşme, bilimsel yaklaşımlarla bu riskleri azaltmak mümkün tabii ki. Peki afetlere karşı daha güvenli kentler nasıl oluşturulur? İmar planları hazırlanırken hangi kriterler dikkate alınıyor? Bugün tüm bu soruların yanıtlarını Van Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Sayın Seyfullah Şaban'la konuşacağız. Seyfullah Bey, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk Derya Hanım. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz efendim. Tabii ki çok önemli bir konu başlığıyla sizinleyiz. Öncelikle biraz önce de söylediğimiz gibi coğrafyamız bütün doğal afet risklerinin yaşandığı bir coğrafya. Peki efendim, öncelikle afet risklerinin azaltılmasına yönelik imar planlaması denildiğinde tam olarak biz neyi anlamalıyız?
1: Esasında biz atıyorum bir haber aldık. Deprem, şiddetli bir deprem haberi.
0: Evet.
1: Yani en fazla afet dediğimizde aklımıza gelen deprem olduğu için depremden örnek vereceğim.
0: Evet.
1: Hemen toplum olarak endişeleniyoruz. Acaba bir yapı yıkılmış mıdır? Kayıplar var mıdır? Yardım yapmamız lazım. Nasıl yardım yapalım? Nereye ulaşabiliriz? Dolayısıyla biz deprem olduğu zaman bu depremin muhakkak ki afet getireceğine inanıyoruz. Geçmişteki acı tecrübelerimizden dolayı. Ama şeye baktığımız zaman, yakın zamandaki bu büyük yüzyılın felaketine baktığımızda, atıyorum Maraş'ta birçok yapı yıkılmadı. Malatya'da birçok yapı yıkılmadı. Hatay'da birçok yapı yıkılmadı. İşte bunlar imar planıyla, imar planının düzgün bir şekilde yapılmasıyla ortaya çıkan sonuçlar. Biz vatandaşımız olarak genelde şöyle bir algı var. İmar planı dediğimizde sadece yapı bazlı düşünüyoruz. İmar planı dendiğinde yapı yapılıyor ama aslında imar planında jeolojik etütlerle birlikte sadece deprem afetine yönelik değil.
0: Evet.
1: Sel, taşkın, kaya düşmesi, çığ, bu alanlarda riski görülen alanların hiçbirine yapı yapılmaması, toplanma alanlarının belirlenmesi, itfaiyenin atıyorum en ufak bir yangında girebileceği sokakların yapılması, bunların hepsi imar planıyla oluşan şeyler.
0: Aslında çok geniş bir yelpaze değil mi efendim?
1: Evet,
0: Bakıldığı
1: tabii.
0: zaman sesimizi alabiliyor musunuz şu anda?
1: Evet, aha, kesinlikle
0: evet.
1: Çok geniş bir yelpaze. Ben araya girdim sadece, dinliyorum sizi.
0: Çok teşekkürler, sağ olun. Peki efendim, az önce yaptığınız açıklamalara paralel olarak bir şehir için yeni bir imar planı hazırlanırken afet riskleri planlama süreci acaba nasıl dahil ediliyor bu plan içerisine?
1: Öncelikle ya her plan için bir halihazır harita çalışması yapılıyor.
0: Evet.
1: Bölgenin topografyası, eğimi, bölgedeki dereler, bütün risk analizlerinin hepsinin görülebilmesi için bir halihazır harita çalışması yapılıyor. Bunlar 5000 ve 1000 ölçekli haritalar oluyor. Daha sonrasında bu halihazır haritalar üzerinden mikro bölgeleme dediğimiz jeolojik etüt çalışmaları yapılıyor. Bu jeolojik etütte de bütün riskler en ince ayrıntısına kadar değerlendiriliyor. İşte biraz önce de örnek verdiğim gibi kaya düşmesi olan bir yere kesinlikle yapılaşma izni verilmiyor.
0: Evet.
1: Veya fay hattı geçiyorsa o fay hattına tamponlar bırakılıyor sağına soluna. Fay hattının bulunduğu yer yapılaşmıyor. Dolayısıyla

0: Dolayısıyla jeolojik etüt, imar planı esas jeolojik etütlerin gösterdiği yolda imar planları da o şekilde hazırlanıyor ve riskli alanlardan uzak durmaya çalışıyoruz. Tabii bu geçmişten bugüne baktığımız zaman Türkiye'nin en büyük problemi malumunuz mühendis hizmeti almamış kaçak yapıların yoğunluğu.
1: Maalesef ki
0: Atıyorum
1: evet.
0: derelerin sel sıkıntısı olan yerlerin etrafında yapılaşmaların olması veya fay hatların üzerinde yapı yapılması, bunların hepsi geçmişten gelen problemler. Kentsel dönüşüm çalışmaları da esasında bu problemleri önlemek için yaptığımız çalışmalar.
1: Evet. Peki efendim, Van gibi özellikle de sizin çalışma alanınız olduğu için bu konu özelinde öyle bir başlık açalım. Van gibi deprem kuşağında yer alan illerdeki planlama yaklaşımı tabii ki diğer bölgelere göre farklılık gösterir. Burada önemli olan ana başlıklar neler olur? Temel esaslar neler olur? Deprem, belki heyelan, taşkın, çığ gibi doğal afet riskleri bu planda belli bir sıralama şekliyle mi ilerler?
0: En büyük problemimiz bizim hem Van özelinde konuşursak hem de tüm Türkiye genelinde konuşursak en büyük problemimiz yapılan imar planları çalışmalarında verilen kat yükseklikleri veya fay hattına isabet etmesi sebebiyle yeşil alan olması
1: Evet.
0: vatandaşların hoşlarına gitmiyor. Bunlara ciddi anlamda itirazlar oluyor, ciddi mağduriyetler yaşadıklarını iddia ediyorlar. Oysa ki vatandaşlardan bizim beklediğimiz şey de şu, sonuç itibariyle bizim imar planlarımız vatandaşımızın canını korumak ve malını korumak için yaptığımız planlar.
1: Evet.
0: Tamam, biz bazı yerlere kat veriyoruz, bazı yerlere jeolojik etütten kaynaklı yapılaşma izni veremiyoruz. Ama bunun sebebi de oradaki risklerin barındırılması, risklerin uzaklaştırılması daha doğrusu. Bir diğer konu da biz imar planı yaptığımızda yollar yapılıyor, toplanma alanları yapılıyor. Bu yüzden vatandaşın İmar planı öncesindeki alanı 1 metrekare ise imar planı sonrasında 0,5 metrekareye düşüyor. Bu kesintileri vatandaş biraz daha makul ölçüde değerlendirmesi lazım. Bir de tüm Türkiye'de olduğu gibi Van'da da biz imar planı ne kadar yapsak da o kaçak yapıların dönüştürülmesi lazım. O
1: Evet.
0: kaçak yapıların dönüştürülmesi için de mücadele etmeye devam ediyoruz. Şu an Van'da 1/4 planlı alanda kentsel dönüşüm Cumhurbaşkanımızın imzasından çıktı. Alan bazında kentsel dönüşüm çalışmalarına devam ediyoruz.
1: Evet efendim. Tabii ki az önce vatandaşlarımıza düşen görevlerden bahsettiniz. Peki efendim, yerel yönetimler bu bağlamda ilgili kurumlara düşen sorumluluklar nelerdir acaba?
0: İlgili kurumlar muhakkak ki vatandaşın canı ve malı söz konusu olduğu zaman muhakkak hızlı bir şekilde önlem almaları gerekiyor. Hızlı bir şekilde

0: ona o riski oradan bertaraf etmeleri gerekiyor. Burada da tabii yani çok fazla riskli yapı olduğu için bunun çok kısa bir sürede dönüştürülmesi mümkün değil. Ama hızlı bir şekilde biz de elimizden geldiğince yerel yönetimlerle birlikte kentsel dönüşüm çalışmalarına devam ettiriyoruz.
1: Evet. Peki Sayın Şaban, afetlere efendim aslında amaç dirençli şehirler oluşturabilmek. Bu amaç için önümüzdeki dönemde hangi çalışmaların daha fazla önem kazanması gerekir?
0: Muhakkak ki biz şu an yapı bazlı kentsel dönüşümde çok iyi durumdayız Türkiye olarak. Van'da da aynı şekilde. Ama alan bazlı kentsel dönüşümü geçmemiz lazım. O riskli ve mühendis hizmet almamış yapıların tamamını dönüştürmemiz lazım. Bunun için de halkımızla birlikte el ele verip bu süreci birlikte yürütmemiz lazım. Çünkü biz bir kentsel dönüşüm riskli alan oluşturduğumuz zaman vatandaşlar itiraz edip dava sürecine girdiğinde o süreç 3-4 yıl uzayabiliyor.
1: Mutlaka,
0: o yüzden
1: evet.
0: Vatandaşların da bilinçli olup bu konuda kamu kurumlarına destek olması lazım.
1: Peki efendim, daha geniş bilgi rica edelim sizden. Kentsel dönüşüm çalışmalarında bireysel değil de alan bazlı çalışmaların hem afet risklerinin azaltılmasına katkıları nelerdir? Şu anda acaba ülkemizde uygulanan bölümler, alanlar var mıdır genel olarak?
0: Biz Van'da 10 bin hektar şu an yerleşik imar planlı alanımız var.
1: Evet.
0: 2500 hektar yani 1/4 kadar bir alanda kentsel dönüşüm çalışmaları yapıyoruz. Alan bazlı kentsel dönüşümün avantajı, faydası şu: biz parsel bazında bir yapıyı dönüştürdüğümüzde ona o dönüşümü vatandaşa daha makul getirebilmek için kat yüksekliği veriyoruz ve alanı arttırıyoruz. Ama caddeler, sokaklar aynı kalıyor. Bu durumda da oradaki nüfus yoğunluğu artıyor, ekstra bir sıkışıklık getiriyoruz. Ama alan bazlı yaptığımızda getirdiğimiz nüfus kadar o bölgede yolları dizayn edebiliyoruz, donatı alanlarını oluşturabiliyoruz. Farkları çok, o yüzden alan bazlı kentsel dönüşümü önemsiyoruz ve önceliyoruz.
1: Evet. Efendim, bu açıklamalardan acaba şöyle bir genelleme yapabilir miyiz? Lütfen eksiğimiz varsa tamamlamanızı rica edelim. Afetleri önlemek mümkün değil malumunuz. Fakat doğru planlama, güvenli yapılaşma, ortak sorumluluk bilinciyle afetin etkilerini en aza indirmek mümkün diyebiliyor muyuz?
0: Kesinlikle, ama şöyle de bir ekleme yapabiliriz.
1: Buyurun.
0: Esasında deprem tek başına veya sel tek başına afet değil.
1: Evet.
0: Afet bir yıkıma sebebiyet verdiği zaman, bir can kaybına sebebiyet verdiği zaman, o zaman afet oluyor. Dolayısıyla biz düzgün bir şekilde imar planlarını yapıp yapılaşmayı makul, mevzuata uygun bir şekilde yaptığımız zaman zaten bizim deprem yönetmeliklerimiz, mevzuatımız çok güçlü, çok muhteşem bilgi birikimine sahip mühendislerimiz var. İnanılmaz statik projeler çözüyorlar. Dolayısıyla biz mevzuata uygun yapılar yaptığımızda zaten depremler afete dönüşmeyecek zaten.
1: Evet.
0: Yani bizim imar planındaki şeyimiz de, önemi de bu zaten. Ya biz mühendis hizmeti almış yapıları, vatandaşımız kesinlikle kaçak yapı niteliğindeki yapılara yönelmemesi lazım. Bir yapı alırken, ev alırken bu evin ne zaman yapıldığı, zemin etüdünün nasıl olduğu, statiğinin çözülüp çözülmediği, hangi deprem yönetmeliğine göre çözüldüğü, bunlara göre değerlendirirse zaten alıcı bulamayan eski evler veya riskli evler de kendi kendine dönüşmek zorunda kalacak.
1: Evet.
0: O yüzden biraz deprem afete dönüşmemesi, selin afete dönüşmemesi, çığın afete dönüşmemesi için önlemler almamız gerekiyor.
1: Evet.
0: Söylediğiniz doğru, sadece bunu ekleyebilir.
1: Teşekkür ediyoruz. Son olarak Seyfullah Bey, dinleyicilerimize afetlere karşı daha güvenli şehirler oluşturulması konusunda vermek istediğiniz mesajları alalım, uygulamada olan bir isim olarak.
0: Biz hep deprem öldürmez, bina öldürür sözünü çok duyduk.
1: Evet.
0: Yakın zamandaki acı tecrübemizden dolayı.
1: Evet.
0: Esasında binada tek başına üstündeki yapı değildir, altındaki topraktır, temeldir. Yani fayans kadar biraz binanın mühendis hizmeti alıp almamasıyla da vatandaşlarımız ilgilenirlerse kendi can güvenlikleri için daha uygun olacağını düşünüyorum. Herkese selamlar, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim.
1: Van Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Sayın Seyfullah Şaban, vermiş olduğunuz kıymetli bilgiler ve aktardığınız bu kıymetli, değerli katkılarınız için çok teşekkür ediyoruz efendim, uğurluyoruz sizi.

0: Teşekkür ediyorum.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, Sayın Seyfullah Şaban'la özellikle yaşadığımız coğrafyada deprem başta olmak üzere diğer doğal afet riskleriyle karşı karşıya kalındığında alınması gereken genel önlemler konusunda söyleşimizi gerçekleştirdik. Şimdi müzik diyelim efendim, Atilla Atasoy'a kulak verelim. Zaman meyhanesi desin.

Ormanlarla birlikte ciğerlerimiz yanıyor. Nefes alabilmek için ormanlara ihtiyacımız var. Ağaçlar yoksa, bitkiler yoksa, hayvanlar yoksa, insanlar da olmayacak. Ormanlarımızı koruyalım.

0: Dinleyicilerimiz, dinlediğimiz gibi ormanlarımız yoksa, ağaçlarımız yoksa, bitkiler yoksa insanlar da olmayacak. Fakat ne yazık ki yaz aylarında artan sıcaklıklarla birlikte orman yangınları da en önemli gündem başlıklarımızdan biri haline geliyor. Oysa alınacak basit önlemler, doğru davranışlar pek çok yangının daha başlamadan önüne geçebilecek. Peki orman yangınlarına karşı nasıl daha bilinçli olabiliriz? Yangın riskini azaltmak için nelere dikkat etmeliyiz? Bugün bu önemli konuyu Şanlıurfa Orman Bölge Müdür Yardımcısı Sayın Utku Danış'la ele alacağız. Sayın Danış, hoş geldiniz programımıza.
1: Hoş bulduk Derya Hanım, nasılsınız?
0: Çok teşekkür ediyoruz efendim. Kıymetli zamanınızı bize ayırdınız. Sizin de iyi olmanızı umut ediyoruz.
1: Çok teşekkür ederim. Biz sizin minvalinizde tüm dinleyicilerimizi saygıyla selamlıyoruz Orman Genel Müdürlüğü adına.
0: Çok teşekkür ediyoruz efendim nezaketinizi. Efendim orman yangınları diyeceğiz. Tabii ki bizler sunarken dahi yüreğimizin cız ettiği ne yazık ki dediğimiz kelimelerle. Efendim
1: evet.
0: Orman yangınlarının insan kaynaklı olma oranı hakkında neler söylersiniz ki sohbetimize böyle başlayalım ki bugünlerde yaşadığımız, geçtiğimiz günlerde de yüksek bir riske dönüşen yangınlardan sonra?
1: Evet efendim. Şimdi orman yangınlarımızın %95'i insan kaynaklı oluşmakta.
0: Evet.
1: Geri kalan %5'i yıldırım, diğer doğal afetlerle meydana gelmekte. Ülkemizde meydana gelen orman yangınlarının birçoğu insan kaynaklı oluşmaktadır. Biz bu konuda tüm vatandaşlarımızı her yönüyle hem köylülerimizi, vatandaşlarımızı bilgilendiriyoruz. Tabii bazı noktalarda önüne geçemeyeceğimiz bir sebebiyet oluşturuyor orman yangınları.
0: Evet.
1: Gerçekten üzücü durumlarla karşılaşıyoruz. Şu anda zaten Türkiye'mizin, ülkemizin büyük bir gündemini oluşturmakta. Akdeniz ve Ege bölgesindeki orman yangınlarımız gerçekten üzücü durumlarla da karşılaşıyoruz. Hem ormanlarımızı kaybetmek hem vatandaşlarımızın da bu konudan çok ciddi zarar gördüğünü görmek bizleri de hem teşkilatımızı hem bizleri de üzmekte. Bu konuda gerçekten çok iyi bir bilgilendirme yapma durumundayız. Zaten o konuda çalışmalarımız devam ediyor
0: Evet.
1: Genel Müdürlüğü olarak.
0: Peki efendim, tam bu noktada o zaman sizden rica edelim. Orman yangınlarına karşı toplumda farkındalık oluşturmak için hangi temel bilinçlendirme adımlarının atılması gerekiyor?
1: Şimdi birinci derece vatandaşlarımızda yangını önlemek amaçlı ne yapılabilir, ne yapmamız gerekiyor? Bunun sorusunun cevabı çok basit. Önce tedbir alacağız. Yani tedbirlerimizden sonra dikkat edeceğiz. Orman içerisinde ve yakınında kesinlikle ateş yakmayacağız. İzin verilmeyen alanlarda mangal yapılmamalıdır.
0: Evet.
1: Sigara izmaritlerimiz çok önemli. Birçok noktada yol kenarındaki orman yangınlarla karşılaştığımızın nedeni aslında sigara izmaritleri. Bunları arabalardan veya toplu taşıma araçlarından atıyoruz. Yol
0: evet.
1: kenarında tabii tutuşma özelliği taşıyor. Ot kurumalarından dolayı. Tabii bunun yanında ayrıca doğal cam şişeler ve anız yakılmaları bizim en büyük yaşadığımız sorunlar aslında anız yakılmalarından kaynaklanıyor. Burada bulunmuş olduğumuz bölge müdürlüğümüzde de Şanlıurfa minvalinde birçok ilimizde de anız yakılmaları sebebiyle orman yangınlarında çok ciddi zararlar görmekteyiz.
0: Evet.
1: Tabii bu konuda bizim yapmamız gereken en önemli noktalardan bir tanesi vatandaşlarımıza tedbir amaçlı olarak bu işlemleri yapmamaları gerektiği yönünde bilgilendirmemiz gerekiyor. Gerçekten bu önüne geçebilmesi için ilk önce yangının önlenmesi için en önemli şey tedbiri önceden alabilmek diye başlayabiliriz.
0: Evet, aslında basit önlemler değil mi efendim? Doğru davranışlar pek çok noktada, başta yangın olmak üzere başka afetler noktasında da önüne geçebileceğimiz, insan kaynaklı engelleyebileceğimiz noktalar oluyor. Peki efendim, tam bu noktada biz şöyle diyelim, sizden öğrenmek isteyelim. Orman yangınlarının önlenmesinde çocuklara, gençlere verilecek eğitimin önemini de değerlendirebilir misiniz lütfen?
1: Evet, bu konuda gerçekten gençlerimiz geleceğimizdir. Biz bu minvalde zaten her türlü eğitimlerimizi devam ediyoruz.
0: Evet.
1: Eğitim dönemi içerisinde okullarımızda ve özellikle orman okulu şeklinde birçok yapımız şu anda Türkiye genelinde Orman Genel Müdürlüğümüz bünyesinde yapılmaya devam etmekte. Burada amacımız birçok noktada hem ormancılık faaliyetlerini göstermek, orman yangınları tedbirlerini göstermek hem de eğitimle ilkokuldan başlayarak ortaokul ve lise düzeyinde dahil olmak üzere birçok noktada öğrencilerimize bir farkındalık eğitimi şeklinde planlamamız var. Orman okullarımız şu anda ülkemizde 30'a yakın ilimizde açıldı ve devam ediyor. Bu yıl içerisinde de eğitimlerimize devam edeceğiz peyderpey. Bu okulla beraber gerçekten geleceğe umutla bakan gençler yetiştirmek amacındayız. Bizim de katkımız olması halinde gerçekten çok mutlu olacağımızı düşünüyoruz.
0: Evet efendim. Peki efendim, acil durumda yapılacaklar desek, bir kişi orman yangını ile karşılaştığında ya da herhangi bir yangın çıkış noktasındaysa ilk olarak yapılması gerekenler nelerdir? Yetkililere nasıl ve hangi bilgilerle ihbarda bulunulmalıdır?
1: Evet, bizim en büyük istediğimiz konu böyle bir yangınla karşılaşıldığı takdirde
0: Evet.
1: dumanın fark edildiği anında hiç vakit kaybetmeden Alo 112 acil çağrı merkezine kesinlikle acilen aramamız gerekiyor. Burada en önemli faktör bir yangının olduğu yeri çok iyi tarif edebilmemiz gerekiyor. Çünkü biz gerçekten alan çok büyük, çok büyük alanlarda çalışıyoruz. Yani yol kenarı veya benzeri noktalarda alanı iyi bir şekilde tarif edildiği takdirde çok kısa sürede o alana ulaşabilecek ekiplerimiz ulaşıyor. Bu helikopterimiz de dahil olmak üzere uçaklarımız, helikopterlerimiz ve diğer yer ekibimiz, arazözlerimizle beraber hızlı bir şekilde olay yerine ulaşmak için çok iyi bir şekilde tarif edilmesi gerekiyor.
0: Evet.
1: Bu konuda biz zaten 7/24 tüm gücümüzle hazır bir şekilde bekliyoruz. Burada amacımız vatandaşlarımızın bize çok hızlı şekilde dönmesi, döndüğü takdirde de biz olay yerine hızlı şekilde ulaşmamızı sağlayıcı her türlü desteği bekliyoruz vatandaşlarımızdan.
0: Tabii ki efendim, ormanlarımız sadece bugünümüzün değil, gelecek nesillerin de aslında en kıymetli mirası. Peki efendim, yangın bölgesinde bulunan vatandaşların kendi güvenlikleri açısından dikkat etmeleri gereken hususlar nelerdir Sayın Danış?
1: Evet, şöyle izah edeyim. Biz yangın çıktığı zaman en çok korktuğumuz nokta köylerimizin zarar görmesi yönünde bir kontrolsüzlük oluşuyor. Tabii vatandaşlarımız da evlerinin, bahçelerinin zarar görmesini istemeyiz. Bu konuda ani tepkiler oluşabilir veya bu konuda ciddi bir şey oluşabilir. Biz şunu istiyoruz vatandaşlarımızdan, sakin olalım. Teşkilatımız ve ülkemizdeki birçok AFAD dahil olmak üzere zaten konunun profesyonel ekipleri, biz bu konuda gerçekten çok iyi çalışan bir ekibiz. Genel müdürümüz bünyesinde teşkilatımızda ve çok iyi eğitimli profesyonel ekiplerden oluşmakta. Biz sadece şunu istiyoruz, biz yangını söndürebilecek güce sahibiz, bize inansınlar, bize güvensinler. Bize o konuda önümüzü açsınlar. Biz yardımcı hızlı bir şekilde bu olaya müdahil olabilecek şekilde ekiplerimizi bir an önce yerleştirelim. Tedbir açısından şunu söylemek gerekir. Özellikle bizim dikkat etmemiz gereken en önemli konu orman yangınlarında birebir konutlarımızda veya evlerimize yakın noktalarda yanıcı materyalleri uzaklaştırmamız gerekiyor Derya Hanım.
0: Evet.
1: Çok dikkat etmemiz gereken, yani bu özellikle kuru odunlar veya örnek vereyim samanlıklar, bunları evlerimizden uzaklaştırmamız gerekiyor. Çünkü bunlar gerçekten tutuştuğu zaman söndürme imkanı oluşmuyor. Yani bu köylerimizde ve özellikle diğer yerlerimizde çok dikkat etmemiz gereken bir nokta. Bunları ayrı bir noktada istiflememiz, ayrı bir noktada evden uzak bir noktaya koymamızda her zaman fayda var. Bu risk son zamanlardaki orman yangınlarımızda köylerimizin çok zarar görmesine neden olan olayların başında gelmekte.
0: Evet efendim, maalesef.
1: Buna tedbir almamız gerekiyor. Biz vatandaşlarımızı bilgilendirme eğitimlerimizde, köylerde baş başa yaptığımız konuşmalarda bu konuda onları uyarıyoruz. Hatta onlarla tatbikat yapıyoruz. Onlara gösteriyoruz. Yani yapmaları gerekenleri, özellikle eve yakın noktalarda ağaçların budanması gerektiğini, yani yangının geldiği takdirde

0: şekilde birebir çatıyla teması olabilir. Örnek veriyorum, eve teması olabilir. Bu ağaçların dallarının kesinlikle budanması gerektiğini anlatıyoruz. Gerçekten güzel bir yol aldığımızı düşünüyoruz. Tabii yangın her zaman olacaktır Derya Hanım. Biz bu yangının önüne geçme imkanımız yok. Ama mümkün olduğu ölçüde zararı en aza indirebilecek şekilde tedbirler alabilirsek daha uygun olacağı düşünüyoruz.
1: Mutlaka efendim, değil mi? Alınacak küçük önlemler, gösterilecek duyarlılık, zamanında yapılacak doğru bir ihbar aslında binlerce ağacı, sayısız canlıyı koruyabilir, kurtarabilir, değil mi efendim?
0: Evet, evet, evet. Bu konuda çok güzel bir noktaya değindiniz. Sadece ormanlarda ağaçlar bulunmuyor.
1: Evet.
0: Birçok milyonlarca canlı varlık bulunmakta. Sadece onlar da çok ciddi zarar görüyor. Tabii biz çok kötü olaylarla da karşılaşıyoruz. Orman sonrası durumları incelerken ve tespit aşamasında gerçekten üzücü böyle görüntülerle de karşılaşıyoruz.
1: Evet,
0: Çünkü
1: yürekleri sızlatan görüntüler, değil mi?
0: evet,
1: Evet.
0: bunlarla birçok hem sosyal medyada hem de birçok basında da görüyorsunuz. Gerçekten orman sadece ağaçları yakmıyor. Bir ekosistemi, bir hayatı gerçekten ciddi zarar veriyor. Bu konuda biz duyarlılık her zaman istiyoruz vatandaşlarımızdan. Bu konuda tedbir aldığımız takdirde bu kötü görüntüleri, kötü oluşumları inşallah tekrar yaşamama temennisindeyiz.
1: Kesinlikle
0: Diyorum efendim.
1: efendim. Evet. Peki efendim, orman teşkilatı olarak yangınlarla mücadelede teknolojiden nasıl yararlanıldığını, daha geniş bir kapsamda da erken müdahale konusunda hangi imkanların kullanıldığını rica edelim.
0: Şöyle arz edeyim. Gerçekten son zaman, son dönemde, son 5 yıldır Genel Müdürlüğümüz erken uyarı sistemlerini çok iyi kullanıyor. Erken uyarı sistemlerinde en çok kullandığımız İHA'lar. Gökyüzünde yaklaşık 10'a yakın İHA'mız var. Akdeniz ve Ege'de özellikle İç Anadolu bölgesi dahilinde olmak üzere.
1: Evet.
0: İHA ile biz bu noktalarda alevin çıktığı anda çok ciddi termal kamera incelemesi ile çok kısa sürede yangının olduğu yeri tespit ederek en yakın yangın ekibine uyarı düşürmesiyle bu teknolojiyi kullanıyoruz ve Türkiye genelinde 10 dakika gibi bir süreyle yangın yerine ulaşma konusunda ortalama istatistiğe sahibiz. En kısa sürede yangın yerine ulaşarak müdahale çalışmasına başlıyoruz. Tabii bunun yanında harici olarak sadece teknolojiyi kullanırken İHA veya diğer şeyler değil, sosyal medya yönünden de birçok noktadan da teknolojiyi kullanarak vatandaşlarımızın bilgilendirilmesini yapıyoruz. Ayrıca tabii bizim gönüllülük eğitimlerimiz de var Derya Hanım. Antalya'da eğitim kampımızda gönüllülük eğitimiyle teknoloji dahilinde
1: Evet.
0: seminerler vererek orada vatandaşlarımızın ve gönüllü eğitimlerimizin birebir simülasyonlarla yangın eğitimi almasını ve yangında neler yapması gerektiğini de orada teknolojiyle anlatıyoruz.
1: Çok önemli çalışmalar efendim bunlar. Emeği geçenlere biz de teşekkürlerimizi sunalım muhakkak ki. Bir diğer konu başlığımız da aslında iklim değişikliği. İklim değişikliğinin orman yangınlarının sıklığı ve şiddeti üzerindeki etkileri nasıldır efendim?
0: Efendim, son zamanlarda biliyorsunuz iklim değişikliği sebebiyetiyle çok kurak bir dönemden geçiyoruz. Ama
1: Evet.
0: 2026 yılı gerçekten yüzümüzü güldüren bir durum oluşturdu. Yağmurlar gerçekten hem bizi güldürdü. Çünkü biliyorsunuz barajlarımız ve birçok ekosistem organizasyonunda ciddi miktarda kurumalardan dolayı kaybolma özelliği taşıdı. Bu sene güzel bir yağmurlu dönem geçirdik. Tabii bu yağmurlu dönem bir de kötü bir etkisi var. Otlanma çok fazla oluyor. Orman yangını aşamasında bizim için çok tehlike arz ediyor. Ama tabii bunu da biz bir şekilde kabul etmek zorundayız. Hayatın bir gerçeği bu. İklim değişikliği yönünden son zamanlarda biliyorsunuz doğa faktörleri sebebiyetiyle ısınmadan kaynaklı çok ciddi bir sıcaklık artışı var. Son 50 yılın en sıcak bir yazını 2025 yılında geçirdik. Kurak yazını. Gerçekten tabii yangınların en fazla artmasını nedenlerinden bir tanesi bu oldu. Ayrıca bizim normalde bir klimatik etkilerle yangın

0: buluşma haritamız vardır. Bu haritada da artık güneyden kuzeye doğru yangın kaymaları başladı. Özellikle Batı Karadeniz bölgesinde, özellikle geçen sene de birçok noktada gördüğünüz yangınlarımız oluşmaya başladı. Karabük'te, Bolu'da, Sakarya'da. Bu alanlarımızda yangın riskimiz en düşük olan noktalardı. Bu kuraklık sebebiyetiyle, klimatik etkenler sebebiyetiyle gerçekten yangınlar da çok fazla artmaya başladı. Değişiklikler sadece yangınlarla değil, su havzalarımız kurudu. Bunlar da bize çok ciddi zarar veriyor. Tabii su kuruduğu zaman biliyorsunuz hayat kuruyor, doğa kuruyor ve gerçekten çok büyük bir çölleşme durumuna gidiyoruz. İnşallah en kısa sürede ülkemiz tekrar yeşil ve doğa güzel renklere tekrar dönmesini temenni ediyoruz.
1: Biz de bu güzel dileklere katılıyoruz efendim. Son olarak sizden dinleyicilerimize ormanlarımızı, akciğerlerimizi, en kıymetli mirası korumak adına vermek istediğiniz mesajları rica edelim.
0: Şöyle, biz unutmayalım, bir kıvılcım binlerce ağacı yok edebilir ama bir ihbar binlerce ağacı kurtarabilir minvalindeyiz.
1: Evet.
0: Ormanlarımızı koruyalım. Çünkü yeşil vatan hepimizin ortak emanetidir atalarımızdan. Bizlerin de çocuklara bırakacağı bir mirastır. Bu minvalde bakmamızda her zaman fayda var. Ben gerçekten vatandaşlarımızın duyarlılığına her zaman güveniyoruz. Bu konuda onların desteklerini biliyoruz ve bu konuda da desteklerini de bekliyoruz. Duyarlılık her zaman önemli. Çok küçük nuanslarla, çok küçük hareketlerle orman yangınlarını önleyebilecek tedbirleri kendimiz alabiliyoruz. Yani bu önemli bir nokta özellikle. Bu konuda ben gerçekten sizin minvalinizde çok teşekkür ediyorum. Bu konuyu değindiğimiz için farkındalık bilgilendirmesi sebebiyetiyle. Biz sadece ormanları korumak bir kurumun değil, yani 86 milyonun ortak görevi olduğuna inanıyoruz. Bu hepimizin görevi. Daha yeşil, daha güvenli, yaşanabilir bir Türkiye'ye birlikte duyarlı olmamızda her zaman güzellikler görüyoruz. Ben çok teşekkür ediyorum bu konuyla ilgili değindiğiniz için tekrar Derya Hanım.
1: Efendim biz teşekkür ediyoruz ve Orman Teşkilatı'nda emek veren kahramanlarımıza sıradaki eserimizi armağan ediyoruz. Lütuf buyurup kabul ederlerse çok mutlu oluruz. Şanlıurfa Orman Bölge Müdür Yardımcısı Sayın Utku Danış, değerli bilgileriniz ve uyarılarınız çok kıymetliydi efendim. Çok teşekkür ediyoruz, uğurluyoruz sizi.
0: Çok teşekkür ederiz. İyi günler, iyi çalışmalar, kolay gelsin efendim.
1: Teşekkürler. Sevgili dinleyicilerimiz, Şanlıurfa Orman Bölge Müdür Yardımcısı Sayın Utku Danış'la orman yangınlarına karşı bilinç, yangın riskini azaltmak adına eğitici bir sohbet gerçekleştirdik. Müzik arası verelim, rahmetle andığımız Barış Manço söylüyor, Dağlar Dağlar.

0: Yasa dışı bahis sadece paranızı değil, geleceğinizi de çalar.
1: Unutmayın, yasa dışı bahis suçtur ve ağır cezası vardır.
0: Bir anlık heves yıllarca pişmanlık olabilir.
1: Geleceğinizi riske atmayın.

0: Hayatın içinden de önümüzdeki bir saat.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, ilk bir saatimizi memleketim diyerek tamamladık. Saatlerimiz 12 oldu bile. Programımız tüm sıcaklığıyla devam ediyor. İkinci saatimizde sizleri bekleyen ilgi çekici konu ve konuklardan bahsedelim kısaca şimdi. Efendim, duydunuz mu, gördünüz mü köşemizde bugün araştırmacı yazar Maruf Özülkü'den Batman'da geleneksel olarak günümüze dek süregelen cenaze ve taziye kültürünü telefon bağlantısıyla öğreneceğiz. Takvim yaprağında bugün köşemizin ardından tadı damağımda diyeceğiz. Bu köşemizde şef aşçı Özden Islanmaz bizlerle olacak. Diyarbakır ve ilçelerine ait çok hafif bir tarif, yoğurtlu salatalık dolmasının yapımını anlatacak. Programımızın sonlarına doğruysa günün seçkisi köşemizde Nuri Can'ın Gurbet Türküsü adlı şiirinden bir bölümle ruhumuzu dinlendireceğiz. Müzik arası verelim kısa. Ufuk Yıldırım söylüyor, rekor.

0: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde, acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: İki başarılı isim düet olarak Söyle Canım diyecekler şimdi. Aşkın Nur Yengi ve Erol Evgin sizlerle.

0: Duydunuz mu? Gördünüz mü?
1: Sevgili dinleyicilerimiz, her yörenin kendine özgü gelenekleri, insanları bir arada tutan güçlü değerleri vardır. Bu değerlerden biri de sevinçte olduğu kadar acıda da dayanışmayı, paylaşmayı, birlik olmayı sağlayan cenaze ve taziye kültürüdür. Peki Batman'da bu gelenek nasıl yaşatılıyor? Taziye ziyaretlerinin toplumsal hayattaki yeri nedir? Bugün bu kültürel mirası araştırmacı yazar Sayın Maruf Özülkü ile konuşacağız. Sayın Özülkü, hoş geldiniz Hayatın İçinde Ne?
2: Hoş bulduk efendim.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Efendim, öncelikle Batman'da cenaze ve taziye kültürünün temel özelliklerinden söz etmenizi rica edelim.
2: Şimdi ondan evvel şunu söylemek belki lazım. Ölüm Buyurun. Hayatın gerçeği.
1: Evet.
2: Yani hayatımızın en gerçek olgusu, bir gün hepimizin bir şekilde bu gerçeklikle karşılaşacak olması. Onun için hadis-i şerifte de diyor ki ölümü sıkça, lezzetleri acılaştıran ölümü sıkça hatırlayınız diyor. Ölüm aynı zamanda bizim insani duruşumuzu da ortaya koyuyor. Yani insanın kendini ölümlü bilmesi, fani bilmesi, bu dünyada geçici bilmesi, sorumluluklarını, hesaba çekileceğini, davranışlarının sonucunu göreceği hissini de güçlü bir şekilde verdiği için ölüm o anlamda en büyük düzen sağlayıcı, adalet sağlayıcı, toplumun anarşizmden, kaostan, kargaşadan kurtaran bir gerçeklik olarak karşımıza çıkıyor. Ve toplumların ölümle ilgili yaptığı etkinlikler aslında hayata olan duruşunu da, verdiği anlamı da ortaya koyuyor. Dedikten sonra, efendim, Batman'da ölüm olayı başladığı zaman başlayan ritüeller var. Mesela nedir? Bir tanesi, ilk ölüm haberi duyulduğu zamanki davranış biçimi. Burada bizim havari dediğimiz bir olay var. Yani merhumun yakınları, cenazenin yakınları bir anda akın ederler. Hastane ise hastane, mezarlık ise mezar. Mezarlık, evinde hasta ise oraya bir yetişmeye çalışırlar. Yani yetişmedir. Ve yetişirler cenaze işlemlerinde bütün o faaliyetlerde katkı sağlamak için. Çünkü cenaze sahipleri, birinci derece yakınları çoğu kez kendini kaybetmektedir veyahut da o anda sağlıklı düşünemeyebilmektedir. Onun için ikinci derecede yakınlara büyük iş düşüyor. Toplu bir şekilde ibeceyle bu iş hallediliyor. Sonra tabii havari olayı bittikten sonra cenaze yıkanır, kefenlenir. Onun için gassamlar vardır bizim memlekette, her yerde olduğu gibi ölü yıkayıcıları. Bu hem kadrolu memurlar şimdi var ama eskiden de köyün imamı ve en yakınları, bu işte kendini eğitmiş olanlar bu vazifeyi görüyorlar. Sonra cenaze namazı kılınır. Bazen de cenaze bekletilir. Yakınları uzaktaysa, dışarıdaysa gelmeleri beklenir. Bu da böyle bir adetimiz de var. Bu arada hatimler okunur. Dualar yapılır. Yasinler okunur. Bol bol fatihalar okunur. Sonra tabii defin işlemleri için mezarlığa doğru götürülür. Sessizlik içerisinde. Ve burada işte iskat dediğimiz bir olay var. Bizim bir de kültürümüzde, dinimizde, yani ölümün, merhumun hatalarını, günahlarını telafi babında onun adına bir sadaka verilir. Yani bir yardım ruhuna geçmek üzere yapılır. Buna da iskat diyorlar. Yani fakirlere, düşkünlere böyle bir tasadduk yapılır.
1: Evet.
2: Bir de talkin dediğimiz olay var mezarda. Mezarda defnedildikten sonra o yören hocası veya imam efendi oturur, bir dua okur. O duada da ölüye telkinde bulunur. Yani onun ismi talkın duasıdır. Yani orada işte ey falan kes oğlu filan kes, işte dünya bitti, işte yattın, melekler geldiği zaman sana sorular soracaklar, bunları söyle diye böyle son öğütler.

0: adeta yapılır. Bir de dualar yapılır. Ve
1: Evet.
0: mezarlıkta cenaze sahiplerinin başlığa dilenilir ve evlere gidilir. Asıl olay bizim memlekette taziye kültürü var. Batı'da yeni yeni gelişiyor ama Doğu'da taziye geleneği hakikaten kadim bir gelenektir. Yani insanlar uzak yerden, yakın yerden gelirler, baş sağlığı dilerler, orada bir Fatiha okurlar, teselli verirler. Taziye evleri şimdi belediye, devlet her tarafta yapmış bunları. Buralarda çay, su ücretsiz, belli bir miktara kadar ücretsiz ödeniyor. Taziye evlerinde Batman Belediyesi 3 güne kadar yemek dağıtımında da destek sağlıyor. Böyle bir hizmet de var.
1: Evet, o zaman efendim tam bu noktada Sayın Özülkü sizden taziye evlerinin toplumdaki yeri ve işlevi hakkında söylemek istediklerinizi rica edelim lütfen.
0: Şimdi efendim eskiden taziye evleri yoktu. Eskiden evlerde bu iş yapılıyordu. Şunu söyleyeyim, bizim memlekette bir evde düğün varsa, bir evde taziye varsa o ev yangın yerine dönüyordu. O evin mahremiyeti
1: Evet.
0: bitiyordu. Çünkü bütün insanlar geliyordu, düğüne davet edilir ve hepsi o evin içerisinde. O evin artık özelliği falan kalmıyordu. Hakikaten bu sıkıntıydı. Hele hele bir de bu mevsimlerden kışsa daha da kötü, çünkü soğuk. Çamurlarla, mamurlar, eskiden böyle betonlar ve yollar da yoktu, asfalt da yoktu. Evler hakikaten şeye dönüyordu, sıkıntılı bir hale dönüyordu. Şimdi bu taziye olayı ve düğün olayı önce sokaklara geldi. Sonra çadırlar kuruldu. Çadırla baş. Taziye çadırları meşhurdu biliyorsunuz bir dönem. Sonra derken daha nezih, daha güzel olan şimdi klimalı, geniş, taziye

0: işi gücü bırakıyordu.
1: Evet.
0: Şimdi son yıllarda müftülükler devreye girdi, bütün kanaat önderleri devreye girdi. Bunu 3 günde sınırlandırdılar. Yani taziye evler, taziye 3 günde olacak. 3. günden sonra taziye kaldırılıyor. Bu da hakikaten önemli bir gelişme, güzel bir gelişme. Çok çok uzaktan gelenler, dışarıdan gelenler artık evlerde tek tük ağırlanıyor taziye için. Böyle bir değişiklik de yaşandı. Taziye yemeği tartışmaları hep bizim memlekette yaşandı. Yani cenaze sahiplerinin yemek yapması, gelenlere yemek ısmarlaması uzun yıllar eleştirildi. İşte bu taziye evlerinde belediyenin katkı sağlaması bu tartışmaya da bir ölçüde kolaylık getirdi, çözüm getirdi diyeyim.
1: Evet, Sayın Özülkü, siz bahsettikçe efendim aslında bu tür geleneklerimizin toplumumuzun hafızasını, dayanışmasını, ortak değerlerini yansıtan en önemli miraslardan olduğunu biz bir kez daha hatırlamış olduk. Tam taziye evleri ve taziye ziyareti demişken, efendim taziye ziyaretlerinde dikkat edilmesi gereken görgü kuralları, gelenekler nelerdir? Batman'da bunlardan hangileri uygulanıyor şu anda?
0: Çok önemli bir noktaya hakikaten işaret ettiniz. Şimdi taziye evlerinde bir kere gelenler cenaze ve cenaze sahiplerinin üzüntüsünü paylaşır. Acısını paylaşır. Yani orada güler yüzle gelinmez. Oynaya zıplaya gelinmez. Kahkahayla konuşulmaz. Bir edep ve terbiyesi var bu işin. Ve burada teselli verilir. Acıları deşilmez. Daha çok dünyanın faniliği, hepimizin böyle bir gerçeklik karşısında hususu ifade edilir. Merhumun iyi tarafları anlatılır. İyi tarafların örnek olması temennisiyle bu anlatılır. Bir de bizim memlekette taziye salonları aynı zamanda ölümün hatırlandığı ibret, irşat ve ders mekanları oluyor. Hocalar vaazlarda bulunuyor, irşatlarda bulunuyor, bize kıssalar anlatılıyor. Yani yaygın eğitimin bir parçası oluyor. Adeta bir halk eğitim merkezine dönüşüyor. Bu anlamda taziye evleri sosyolojik olarak önemli bir boşluğu dolduruyor. Bir şey daha
1: evet,
0: var.
1: Buyurun.
0: Taziyelerde küslük olmaz. Yani küs olan insanlar, dargın olan insanlar, hatta kanlısı da olsa taziyesine gelmiş de ona hürmette kusur edilmez. Ritüel neyse o yapılır. O düşmanlık, o küslük orada o anda rafa kaldırılır. Bu da önemli bir olgunluktur. Taziyelerin bu anlamda toplumsal düzeni, ahengi sağlamada böyle bir katkısı da var. Aklıma gelmişken onu söyleyeyim.
1: Evet efendim. Maruf Bey, peki efendim modern yaşam, malum yaşadığımız çağ. Bu yaşamın etkisiyle cenaze ve taziye kültüründe ne gibi değişimler gözlemliyorsunuz ki? Bunu şundan soruyoruz efendim. Genç kuşakların bu kültüre bakış açısı malum çok önemli. Geleneklerin yaşatılması konusunda onların da yeterli bilgiye sahip olması gerekiyor. Değerlendirmeleriniz nelerdir?
0: Efendim, duyguları ihmal etmemek lazım. Duyguları, pozitif anlamdaki duyguları diri tutmak lazım. Yani insan tür olarak, insan fıtratı gereği sosyal bir mahluktur. Yani insan acısını, üzüntüsünü, sevincini paylaşmak ister. Düştüğü zaman teselli arar etrafından. Bu anlamda bu ruhu, bu dayanışmayı kesinlikle diri tutmak lazım. Yani toplumun mesela biz 6 Şubat depremini yaşadık. Hakikaten evet. Yani insanlara teselli vermek kolay değil. Yani memleket kıyamet senaryosuna dönmüş her taraf. Böyle bir ortamda insanların birbirine ilaç olması, birbirinin derdine ortak olması. Acılar biliyorsunuz paylaştıkça azalır.
1: Evet,
0: yani bu anlamda taziye evleri, taziye kültürü kesinlikle diri tutulması lazım. Hayatın her alanını profesyonelleşmemiz, modernleştirmemiz çoğu kez zarar veriyor. Yani bırakın biraz da eski usul olsun, gelenekler yaşatılsın, insanlar birbiriyle temas etsin, dokunsun. Yani bunları, bu ruhu kesinlikle örselememek lazım. Modernliğin cazibesine kapılıp bazı o güzel hasletleri kaybetmememiz lazım.
1: Mutlaka, mutlaka efendim. O zaman bu geleneklerin gelecek nesillere aktarılması çok önemli diyebiliriz değil mi Sayın Özülkü?
0: Kesinlikle öyle.
1: Mutlaka efendim. Efendim dinleyicilerimize tabii ki bu kültürü anlatıyoruz. Özellikle bu kültürün özünü anlatan, paylaşmak istediğiniz genel olarak mesajları alalım. Çünkü taziye ziyaretleri dedik, taziye evleri dedik. Aslında görgü kuralları ve geleneklerle bunları birleştirdik.

0: bu güçlü mirası son olarak sizden dinleyelim.
1: Şöyle efendim, toplumları ayakta tutan kültür, din, dil, manevi hasletler, bunların yaşaması hakikaten önemli. Ebeveynlerin bu anlamda genç kuşaklara bunları aktarması, taziyelere giderken çocuklarını belli bir edep dairesi içerisinde götürmeleri çok çok önemli. Çocukların camiye gitmesi de önemli, taziyeye de gitmesi önemli. Yani her şeyi babadan görerek, eskilerden görerek insanların önce taklitle sonra içselleştirerek bunu yaşaması lazım. Yani bazı şeyler basit gibi gözüküyor ama zaman içerisinde unutuluyor bazı hasletler. İnsan üzülüyor. Dolayısıyla hepimizin hem birbirimizin acılarını paylaşması hem de birbirimize pozitif anlamda öğretici olması, teşvik etmesi, hayırda teşvik etmesi, örnek olması çok çok önemli. Yani ailede rol modellerinin olması ve rol modellerin bunun gereğini yerine getirmesi bu anlamda önemli. Dolayısıyla ümit var inşallah. İyi olacak her şey.
0: Efendim, biz de katılıyoruz bu güzel dileklerinize. Araştırmacı yazar Sayın Maruf Özülkü, paylaştığınız değerli bilgiler ve aktardığınız kültürel birikim için çok teşekkür ediyoruz efendim. Uğurluyoruz sizi.
1: Ben teşekkür ederim. Hayırlı yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkürler. Sevgili dinleyicilerimiz, özellikle Batman ilindeki cenaze ve taziye kültüründe bu mirasın güçlü örneklerinde araştırmacı yazar Maruf Özülkü ile keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. Batman'ın kültür yolculuğuna bu kez müziğin eşlik etmesini diliyor. Köksal Coşkun'un sesinden Bülbül'ün Kanadı Sarı'yla baş başa bırakıyoruz sizleri.

0: Takvim yaprağında bugün.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, zamanın ince çizgisi bir günü daha işaret etti. Geçmişten izler, geleceğe umutlar taşıyan bu özel günde hatırlamanın ve anlamanın kıymetini birlikte yaşayalım, her günün özel olduğunu unutmayalım diyerek takvim yaprağımızın ön yüzüne göz atalım. Bugün Ağustos'un 5'i olduğunu hatırlatmış bize. 8. aydayız, yıl 2026, gün 217. 1448 Hicri Sefer 22, günün kısalması 2 dakika, 1442 Rumi, Temmuz 23, takvim yaprağımızın ön yüzü idi. Şimdi arka yüzüne göz atalım. Takvim yaprağımızın arka yüzünde atamız Mustafa Kemal Atatürk'ün çok güzel bir sözüne yer verilmiş, hemen paylaşalım sizinle. Bir insan hayatında büyük bir muvaffakiyet kazanabilir. Fakat yalnız onunla övünerek kalmak isterse o muvaffakiyet de unutulmaya mahkumdur. Onun için çalışmak ve daima muvaffakiyet aramak herkes için esas olmalıdır. Günün tarihinde Gazi Mustafa Kemal Paşa 40 yaşında 105 yıl önce bugün Türk orduları başkomutanlığına seçildi. Efendim, arka sayfada girdiğimiz Ağustos ayının sağlığında birkaç öneri paylaşmış takvim yaprağımız. Ağustos ayında giyinme çok hafif olmalıdır. Terliyken belli bir yerden esen etkili rüzgarlardan sakınılmalıdır. Ağır, çok yağlı, kızartmalı, hamur işleri, bol salçalı, yoğun baharatlı yemekler özellikle aşırı sıcak olan bu ayda kesinlikle tüketilmemelidir diye uyarılarda bulunmuş takvim yaprağımız. Az sonra biz de tadı damağımızda deyip yoğurtlu salatalık dolması hafif bir tarifle sizlerle olacağız efendim. Peki takvim yaprağımız hangi menüyü bize bugün öneriyor? Yayla çorbası, salata, biftek, makarna. Tadı damağımda bölümümüze geçmeden önce bir müzik arası verelim. Yüksek Sadakat, belki üstümüzden bir kuş geçer diyor.

0: Sevgili dinleyicilerimiz, her hafta olduğu gibi bu çarşamba da mutfağın bereketini, geleneksel lezzetlerini, sofralara ilham veren tariflerinden birini konuşacağız efendim. Bazen unutulmaya yüz tutmuş bir yemeği yeniden hatırlıyor, bazen de mevsimin en güzel ürünleriyle hazırlanan nefis tarifleri sizlerle buluşturuyoruz tadı damağımda köşemizde. Bugünkü konuğumuz yine araştırmacı şef aşçı Özden Islanmaz. Kendisiyle hem mutfak kültürümüz üzerine sohbet edecek, ardından da yaz sofralarımıza çok yakışacak hafif ve lezzetli yoğurtlu salatalık dolması tarifini dinleyeceğiz. Sayın Islanmaz, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk efendim, teşekkür ederim, sefa buldum. Nasılsınız?
0: Sağ olun efendim, yine mutfağınıza misafir ettiniz bizi, o yüzden çok iyiyiz. Sizin de bu güzel sesinizle çok güzel ağırlandığımızı hissediyoruz.
1: Teşekkür ederim, sağ olun.
0: Efendim, öncelikle yaz mutfağında hafif ve ferahlatıcı yemeklerin yeri hakkında sizden bilgiler almak isteriz. Zira az önce takvim yaprağımız da bize bu sıcak Ağustos ayında ağır yemeklerden kaçınmamız gerektiğini hatırlattı.
1: Evet. Çok güzel bir şehrimiz var. Diyarbakır'ımız çok güzel bir şehir ama sıcaklarımız gerçekten hakkını vererek geliyor.
0: Evet.
1: Doğumuzda olduğu gibi bu sıcaklarda bizi en çok serinleten şey karpuz. Karpuzlar bizim soğuk lebenilerimiz, soğuk yemeklerimiz, özellikle ezme salatalarımız. Salatamız bile çorba diye geçiyormuş, biliyor musunuz?

0: Evet.
1: O da çok değişik gelmişti bana. Gerçekten çok güzel yemeklerimiz var. Ama bilmiyorum, herkes benim gibi mi düşünüyor? Ben karpuz ekmek peynir çok severim. Özellikle bizim Diyarbakır'ımızda yazın en güzel yemeği karpuz ekmek peynirdir.
0: Kesinlikle
1: Ama
0: efendim. Sözünüzü kesiyoruz.
1: 15
0: Kusura
1: buyurun.
0: bakmayın. Gerçekten coğrafi tescili de
1: Evet.
0: hakkıyla alan bir karpuzumuz var ki dediğiniz muhtemelen herkes tarafından sevilir Sayın Islanmaz.
1: Ama şu var, 15 dakika sonra acıktırıyor beni.
0: Evet.
1: O da kötü oluyor. Ondan sonra yemek yemek zorunda kalıyorum. O yüzden elimden geldiği kadar yememeye çalışıyorum. Çünkü gerçekten çok güzel ve çok güzel ekmek peyniri yediriyor karpuz.
0: Evet.
1: Ama 15 dakika sonra tekrar acıktırınca o zaman olmuyor.
0: Efendim
1: O
0: şöyle
1: zaman diyor.
0: yaparız o zaman. Bugünkü tarifimiz gibi çok hafif tariflerle bir akşam
1: Evet.
0: yemeği de olur. Çabuk acıkıyorsak bu yoğurtlu salatalık dolması ve sizin daha bizim başka programlarımızda paylaşacağınız hafif yemeklerle süsleriz.
1: Tabii ki çok güzel olur. Yanına salatalarımızla, soğuk salata, soğuk çorbalarımızla
0: Evet.
1: salatalık dolmamız da çok güzel gider. Zaten salatalık dolmamızın en büyük özelliği mevsiminde, bu mevsimde kütür kütür olması. Gerçi bunu kışın da yapabiliyoruz, biliyor musunuz? Bütün sebzelerde hani kurutma işlemi var mı? Yani patlıcan, biber, çarliston, kabakları nasıl kurutuyorsak salatalığı da, hatta acuru bile oyup kurutabiliyoruz. O
0: Evet.
1: zaman bu lezzeti kışa da taşıyoruz. Kışın da çok güzel yeniyor ama yazın özellikle üzerine sarımsaklı yoğurt döktüğümüz salatalık dolması inanılmaz güzel oluyor.
0: Biz
1: Ama
0: yutkunmaya
1: dolmalarımız,
0: başladık efendim burada.
1: evet, dolmalarımız ne kadar çeşitli. Eti dolduruyoruz, ciğeri dolduruyoruz, dalağı dolduruyoruz, yaprağı dolduruyoruz. Her şeyi dolduruyoruz. Tavuk dolduruyoruz, kuzu dolduruyoruz. Ama yazın sebze
0: Kesinlikle.
1: öncelikli tabii ki.
0: Evet. Peki efendim bu tarifin hikayesinden de o zaman sizden faydalanalım ki yöresel geçmişi hakkında da bilgiler rica edelim. Yoğurtlu salatalık dolması hem yaz hem de kış için önerdik.
1: Ben çoğu zaman, ki benim gibi bir sürü insan, dolma yaparken bazen el ölçümüz kayar ve çevremize bir bakarız, acaba neyle bu iç harcı doldurabiliriz diye. Bence salatalık da öyle çıkmış diye düşünüyorum. Ya da marul sarması,
0: Evet,
1: marulu da
0: evet.
1: satarız. Hani böyle iç çok kaldığı zaman, yaprağımız bittiği zaman, dolmamız, biberimiz, kabağımız bittiği zaman acaba nasıl doldurabiliriz? Ben o şekilde çıktığını düşünüyorum ama hikayesini bilmiyorum. Şu anda ben yazdım. Ama salatalığın her şeyi güzel. Cacığı da güzel, dolması da güzel, rende olarak yapılıp püre haline getirip üzerine içine soslar dökülüp yenmesi de çok güzel. Hatta son zamanlarda salatalık turşusu ince ince kıyıp üzerine nar ekşisi ve
0: Evet.
1: soslarla tatlandırdığımız çok çok güzel bir meze çıkıyor ortaya. Ama şimdi benim vereceğim tarifte salatalık dolmasında taze salatalıkla yapacağımız bir dolma. Normal bildiğimiz dolma malzemelerini kullanıyoruz. Ama
0: Evet.
1: bu dolma malzemelerini kullanmadan önce et ayırımı var. Salatalık çok narin bir sebze olduğu için biz buna, bizim normalde Diyarbakır dolmamız bıçak arası kıymayla olur. Yani normal kıymayla yapmayız. Dolmalık etimizi küçük küçük doğrar, kuşbaşından çok daha küçük doğrar, dolmamızı öyle yaparız. Ama salatalık dolmasında kıyma kullanıyoruz. Onun sebebi de salatalığın çok narin bir sebze olması, çok çabuk pişiyor olması.
0: Evet. Peki
1: Kıyma olarak
0: efendim, hangi malzemelere bunun dışında ihtiyacımız var diyerek tarifimizi vermeye başlayalım. Zira siz anlattıkça burada yapımcımızın da tabii o marifetli elleriyle yaptıklarından bahsediyoruz biz. Marul dolması dediniz. Biz de burada
1: evet.
0: yad etmiş olduk tabii yutkunarak. Hangi malzemelere ihtiyacımız var? Başlayalım efendim. Buyurun kıyma dışında.
1: Tabii ki. Kıymamızın dışında normal dolma malzememiz pirincimiz,
0: Evet.
1: yoğurdumuz, yoğurt ekstra tabii, üzerine dökeceğiz daha sonra. Domates salçası, soğan, tereyağı. Ben çok fazla tereyağı kullanmıyorum dolmada ama bu dolmanın aslında tereyağı var. Ben sıvı yağ kullanıyorum. Veya biraz kuyruk yağı koyuyorum. O da lezzetine lezzet katıyor. Bir yemek kaşığı kadar tereyağımız, 3 tane yeşil biberimiz, 3-4 diş sarımsağımız. Bunun yanında baharat olarak kullandığımız karabiber, pul biber, tuzumuz var ve bir demet maydanozumuz var.
0: Evet.
1: Yani normal herkesin evinde yaptığı dolmalık malzemeye ek olarak yoğurdumuz, sarımsağımız üzerine dökeceğimiz için bir de normal et yerine kıymamız var. O şekilde daha rahat bir tarif olur.
0: Peki efendim.
1: Sonra
0: yapım aşamalarına geçelim o zaman.
1: Evet. Alıyoruz 2 kilo kadar salatalığımızı. Bu salatalıkları ortadan ikiye bölüyoruz. Normal dolma oyar gibi içini çıkarıyoruz. Çok fazla inceltmiyoruz. Bir patlıcan gibi inceltmiyoruz. Şöyle bir tık etini derler. Hani etini bırakıyoruz ki, yani salatalığın beyaz kısmını bırakıyoruz ki parçalanmasın. Sonra normal soğanımızı, biberimizi, maydanozumuzu doğrayıp diğer malzemelerimizle salçamızı, biber salçamızı, baharatlarımızı, etimizi, pirincimizi karıştırıp bir güzel harmanladıktan sonra yağımızı da ekliyoruz. Ondan sonra salatalıklarımızı dolduruyoruz. Ha, bir şey unuttuk. Ben bunun içerisine sumak da koyuyorum. Hem içine sumak tozu koyuyorum.
0: Evet.
1: Bütün dolmalarda bunu yaparım. Hem de üzerine demlediğim tane sumağı koyuyorum.
0: Lezzet
1: O
0: katar
1: zaman...
0: değil mi efendim?
1: Efendim?
0: Lezzet katar. Dolmalarda
1: Tabii ki.
0: sumak önerilir.
1: Tabii.
0: Evet.
1: Kesinlikle o ekşiliği buruk olmadan,
0: evet,
1: lezzetine lezzet katarak verir. Ama diğer ekşiler tadını bozuyor diye düşünüyoruz. Belki de bizim çocukluktan kalma dolma alışkanlığımız, ağız tadımız, bilmiyorum ama biz yöresel olarak sumağın dışında başka bir tada çok alışık değiliz. Sumak ekşisi her zaman bize çok güzel hitap eden bir ne diyelim, sos diyelim.
0: Evet.
1: Onun dışında salatalıklarımızı dolduruyoruz. Normal dolma yapar gibi büyüğü içine küçük salatalığı yerleştirip tenceremizin altına da, bütün dolmalarda yaptığım bir özellik var. İç harcını ben tencerenin altına doğrarım. Patlıcan mı oydum? Patlıcanın içini ince ince tencerenin altına doğrarım. Salatalık mı? Salatalığın içini oyduğum içi ince ince tencerenin altına doğrarım.
0: Efendim, özel bir neden mi? Lezzetine
1: Evet.
0: lezzet katmak için mi? Yoksa
1: Hem
0: ateşle buluşması mı? Nedir efendim temel sebep
1: aynen
0: burada?
1: öyle.
0: Evet.
1: Aynen. Hem lezzetine lezzet katar. Çünkü o salatalığın, o patlıcanın, o biberin, o yaprağın tadı daha çok geçer. Hem de ocakta o salatalığın tencereyle arasına bir kat sebze koyduğunuzda her türlü yanma ve kuruma ihtimalini ortadan kaldırmış olursunuz.
0: Evet.
1: Çünkü gerçekten tencereye sadece sebzeleri dizdiğimiz zaman sebzeler en alttaki sıra birazcık kuruyor. Bu kuruluğu veya bazen unutabiliyoruz, fazla yapabiliyoruz ateşi. O burukluğu, o kuruluğu alıyor ve yanmasını da engelliyor.
0: Evet
1: O
0: efendim.
1: yüzden salatalığın içine aldığımız salatalıkları bir güzel tenceremizin içine koyup salatalıkları, iç içe geçirdiğimiz salatalıkları güzelce dolma yapar gibi diziyoruz. Üzerine sumaklı suyumuzu veriyoruz. Taze sebzelerde oran sebzelerin boyu kadardır. Sebzeyi geçmeyecek. Ama kuru sebzelerde sumak suyu verildiği zaman 3-4 parmak üzerine çıkarız. Çünkü taze sebzeler suyunu da bıraktığı için bizim dolmamızın suyu fazlalaşır yazın. Ama
0: Evet.
1: kışın yaptığımız dolmalarda suyu tamamen çeker ve kuru sebzelerin suyu olmadığı için suyunu her zaman fazla bırakırız. Ve normal musluk suyu bırakmayız, sadece sumak suyu bırakırız. O lezzetini ikiye katlar. Pişim aşamasında da önce orta ateşte, hatta ortadan da bir tık fazla ateşte kaynattıktan sonra kaynamaya başlayınca altını kısıyoruz. Tabii bu işlemi yaptıktan sonra bütün dolmalarda yaptığımız gibi, hatta katıklı dolmada da
0: evet,
1: üzerine bir kapak kapatıyoruz. Kapağın üzerine de bir ağırlık koyuyoruz. Kaynarken içleri dışa çıkmasın diye, pirinçler sebzelerin içinde kalsın diye. Kaynamaya başladıktan sonra altını tamamen kısıp ortalama yarım saat 40 dakika pişiriyoruz kısık ateşte. Sonra ocağı kapatıyoruz. Biraz önce üzerindeki ağırlığı alıp dolmanın içine biraz suyunun çekmesini sağlıyoruz. Daha sonra suyunu süzüp servis yapıyoruz. Servise hazırlarken 2-3 diş sarımsağımızı yoğurdumuzun içerisine güzelce ezip birazcık da tuz koyuyoruz. Tabaklarımızın üzerine, tabakların üzerine yoğurtlu sarımsağımızı gezdiriyoruz. Normalde kışın üzerine biraz da yağ yakarız. güzel bir görüntü olur.

0: mantı gibi.
1: Evet.
0: Ama yazın o yağı yakmadan da verebiliriz. Çünkü elimizden geldiği kadar yağdan uzak durmaya çalışıyoruz yaz sıcağında. Sadece yoğurt ve sarımsak sosuyla çok güzel bir servis verebiliriz misafirlerimize.
1: Evet efendim. Peki son olarak yanında hangi ikramlar veya içeceklerle servis edilmesini önerirsiniz?
0: Tabii her dolmanın yanında ayran muhakkak olmalı diye düşünüyorum. Ancak bizim üzerinde yoğurt sarımsak, yani sarımsaklı yoğurt olduğu için güzel bir salata. Yeşil salata olabilir, mevsim salatası olabilir, bol domates salatalık veya turşu olabilir. Her
1: Evet.
0: şeyi servis yapabilirsiniz. Ya da soğuk bir çorba, mehir gibi,
1: Evet.
0: bence ideal olur.
1: Araştırmacı şef ve aşçı Özden Islanmaz, hem keyifli sohbetiniz hem de paylaştığınız nefis tarif için çok teşekkür ediyoruz efendim. Yine tadı damağımda diyeceğiz ve mutfağınıza misafir olacağız önümüzdeki programlarda. Şimdilik hoşça kalın diyoruz size. Sevgili dinleyicilerimiz, bu Tadı Damağımda bölümümüzde mevsimin taze ürünü olan salatalıkla yoğurtlu salatalık dolmasının tarifini aldık. Şef aşçı Özden Islanmaz'dan. Candan Erçetin bizlerle olacak, bir yangının külünü diyecek şimdi.

0: Günün Seçkisi.
1: Günün Seçkisi bölümümüzde Nuri Can'a ait Gurbet Türküsü adlı şiirin bir bölümünü paylaşıyoruz sizlerle. Ruhunuza güzel dokunuşlarda bulunması dileğimizle. Gurbet oldu mekanımız, yurdum, evim, yerim gitti. Gitmek ister ah canımız, dizim tutmaz, ferim bitti. Uzatırım yetmez elim, ağlayarak akar selim. Lal olmuş ağzım, dilim, ne dert, ne kederim bitti. Hasretlik bağrımı dağlar, ne bilsin ki derdimi dağlar. Kimi gitmiş, kimi gitmiş, göçen ağlar, geçen ağlar. Ne düz ovam, ne dağım var, ne yeşilim, ne bağım var. Ne gidecek takat kaldı, ne el, ne de ayağım var. 60'a ulaştı yaşım, bitmedi gamım, telaşım. Bir dost bulup silemedim, yanağımda kaldı yaşım. Mansur'un darında kaldım, bülbülün zarında kaldım. Terk eyledim evimi, yurdumu, zulmün diyarında kaldım. Ateş düşmüş bir gül gibi, bağrı yanmış bülbül gibi, boyun eğmiş sümbül gibi, kader, kader başım eğip gitti. Dağların seliyim şimdi, baharın yeliyim şimdi. Sanmayın deliyim şimdi, ayrılık canıma yetti. Kaçırdım elden fırsatı, sürüp gitti ömür atı. Süremedim saltanatı, sular, sular boşa akıp gitti. Yaram ki hasret yarası, silinmedi gam karası. Kahpe felek haber salmış, şimdi, şimdi ölmenin sırası. Bu duygu yüklü anlardan sonra Gülben Ergen söylüyor, lay la lay.

Sevgili dinleyicilerimiz, hayat her gün bize yeni bir hikaye yazar. Önemli olan o hikayenin içinde umudu, sevgiyi ve insanlığı kaybetmemektir diyerek bugünkü programımızın yine sonuna geldik. Yapımcımız Ayşe Değertekin, teknik yönetmenlerimiz Semih Suat Sarı ve Uğur Ekmekçi'ydi. Sunucunuz ben Derya Can. Yarın aynı saatte tekrar görüşmek, buluşmak üzere diyelim. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi günler sayın dinleyicilerimiz. 13 Ana Haber Bülteni ile sizlerleyiz. Spikeriniz ben Eliza Ömeroğlu. Önce özetler. Terörsüz Türkiye hedefindeki çerçeve yasa bugün meclis başkanlığına sunulacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki Yüksek Askeri Şura toplantısında alınan kararlar açıklandı. Kudüs'teki gelişmeler ve Gazze'deki ateşkes süreci bugün Ürdün'de düzenlenen uluslararası toplantıda ele alınıyor. Bölünme sonrası Yeni Parti ve CHP dün mecliste aynı salonda arka arkaya grup toplantısı yaptı. Liselere geçiş sistemi kapsamındaki merkezi sınavın yerleştirme sonuçları açıklandı. İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasında müzakere bilmecesi sürüyor. Gazze şeridinde katil İsrail'in hedefi olan bir binanın enkazından 3 yıl sonra çıkarılabilen 112 kişinin cenazesi son yolculuğuna uğurlandı. Şimdi ayrıntılara geçiyoruz. AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında yapılacak. AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenecek toplantının öncelikli gündemi terörsüz Türkiye hedefi için yapılacak yasal düzenleme olacak. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifiyle ilgili Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'nda değerlendirmelerde bulunulacak. Ayrıca Türkiye Büyük Millet Meclisi tatile girmeden yasalaşması planlanan diğer düzenlemelerdeki son durum konuşulacak. Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısında AK Parti'nin 25. kuruluş yıl dönümü hazırlıkları da ele alınacak. Toplantı gündemine dair açıklama AK Parti sözcüsü Ömer Çelik tarafından yapılacak. Terörsüz Türkiye hedefindeki çerçeve yasa için imza süreci tamamlandı.

0: Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifini imzaladı. Bahçeli imza sonrası yaptığı açıklamada, attığımız bu imzayla bin yıllık kardeşliğimiz bir kez daha tescillenmiştir. 86 milyon vatandaşımız ve Orta Doğu halkları kazanmıştır. Aynı zamanda küresel projelerin bozulmasının ilk adımı da atılmıştır. Bu proje bir devlet projesidir. Meclisimiz bu konuyla ilgili gerekli inisiyatifi almıştır. Devletimiz gerekli çalışmaları yürütüyor. Hep birlikte bu süreci takip edeceğiz dedi. AK Parti kapalı grup toplantısında milletvekilleri teklife ilişkin bilgilendirildi. Değerlendirmelerin ardından teklif bugün meclis başkanlığına sunulacak. Teklifin cuma günü Adalet Komisyonu'na gelmesi, pazar günü genel kurulda görüşülmesi planlanıyor. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifinin kanunlaşmasıyla iki ayrı mekanizma kurulacak. Bölücü terör örgütünün fesih sürecini hem güvenlik bürokrasisi hem de siyaset takip edecek. Teklif tek seferlik ve süreli olacak. Genel af niteliği taşımayacak. Terör saldırısı talimatı veren ve güvenlik güçlerini şehit edenlere yönelik düzenleme olmayacak. PKK, KCK dışında bir örgüte yönelik de hukuki düzenleme yapılmayacak. Silah bırakma süreci tamamlanıp resmen doğrulanmadan herhangi bir hukuki düzenleme de yürürlüğe girmeyecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Yüksek Askeri Şura toplantısının ardından alınan kararlar açıklandı. Türk Silahlı Kuvvetleri Komuta Kademesi'nde değişikliğe gidildi. Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu kadrosuzluktan emekliye sevk edildi. Yeni Hava Kuvvetleri Komutanı Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran oldu. Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun görev süresi bir yıl uzatıldı. 25 general ve amiral bir üst rütbeye, 69 albay, general ve amiralliğe terfi ettirildi. Böylece Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki 328 olan general ve amiral sayısı 334'e çıktı. Albay Özlem Karapınar Tuğgeneral rütbesine terfi ederek Türk Hava Kuvvetleri'nin ilk kadın generali oldu. Tuğgeneralliğe terfi eden Kara Havacı Albay Armağan Özel de Türk Kara Kuvvetleri'nin ilk kadın generali oldu. İlk Türk astronot Alper Gezer Avcı da Tuğgeneralliğe yükseltildi. Yüksek Askeri Şura toplantısında 24 generalin görev süresinin 1, 530 albayın görev süresinin 2 yıl uzatılmasına karar verildi. 2 general yaş haddi, 61 general ve amiral kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edildi. Yüksek Askeri Şura kararları 30 Ağustos'tan itibaren geçerli olacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve MİT Başkanı İbrahim Kalın, Libya Milli Birlik Hükümeti temsilcileriyle görüştü. Görüşmelerde Libya'nın barış ve istikrarına verilen destek, güvenlik alanındaki işbirlikleri, terörle ve düzensiz göçle mücadelede atılabilecek ortak adımlar ele alındı. Kudüs'teki gelişmeler ve Gazze'deki ateşkes süreci, Ürdün'ün başkenti Amman'da düzenlenecek uluslararası toplantıda ele alınacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın da katılacağı bugünkü toplantıda Kudüs'ün tarihi statüsünün korunması konusu ve Filistin'de yaşanan son gelişmeler değerlendirilecek. Dışişleri Bakanı Fidan toplantı öncesinde Amman'da Ürdünlü mevkidaşı Ayman Safadi ile görüştü. Hakan Fidan, Ürdün Kralı 2. Abdullah tarafından da kabul edilecek. Fidan'ın ayrıca Cezayirli mevkidaşı Ahmet Attaf'la da bir araya gelmesi bekleniyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, TRT Haber özel yayınında soruları yanıtladı. Irak'la enerji alanındaki işbirliğini değerlendirdi.
1: 100 sene sonra neredeyse Kerkük'te bu petrol sahalarına bir anlamda ortak oluyoruz. Çok büyük bir petrol rezervine sahip. Yaklaşık şu anda tahminler 3 milyar varillik bir petrol rezervinden bahsediyoruz. Hani bunu bugünkü rakamlara dönersek 250 milyar dolarlık bir ekonomik büyüklükten bahsediyoruz. Bu petrol boru hattından gelecek petrolü Ceyhan'da bir depolama projesine, orada belki bir rafineri petrokimya projesine ortak bir şekilde ve buradan oluşturulabilecek gelirleri de kalkınma yolu projesinin finansmanı için ayırabileceğimize inanıyoruz.
0: Bakan Bayraktar, Körfez gazının Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşınması için de projelerin masada olduğuna işaret etti.
1: Belki ileride Katar doğalgazını Irak üzerinden Türkiye'ye ve Türkiye üzerinden de Avrupa'ya gitmesiyle alakalı

0: da büyük bir projeyi de konuşuyoruz. Tabii alternatif güzergah olarak Katar gazı Suudi Arabistan, Ürdün, Suriye üzerinden de Türkiye'ye gelebilir. Yani bütün yollar aslında Türkiye'ye çıkıyor.
1: Bayraktar'ın gündeminde Sakarya gaz sahasındaki doğalgaz ve Gabar'daki petrol üretimi de vardı.
0: Bugün 4 milyon hanenin doğalgaz ihtiyacı, evin doğalgaz ihtiyacı şu anda Sakarya gaz sahasından geliyor. Şimdi hedefimiz ikinci fazda bu senenin sonunda bu rakamı 8 milyona çıkarmak. Türkiye'deki 8 milyon evin doğalgaz ihtiyacı kendi gaz sahamızdan sağlanacak. Faz 3'te bu senenin sonu itibariyle, 2026 sonu itibariyle 2028'e geldiğimizde bu 16-17 milyon haneye çıkacak. Gabar tabii Sakarya gaz sahasından sonra 2020'den sonra 2021'de bu sefer petrolde bizim için hepimizin iftihar vesilesi olan çok önemli bir proje. 83.200 varil günlük üretime ulaştık. Her gün yeni bir rekor kırıyoruz Gabar'da. Bölgeye katkı anlamında çok önemli bir yönü var. Türkiye terörden kurtulduğunda, terörü gündeminden çıkardığında ve o birliği, beraberliği, kardeşliği sağladığında nasıl bir potansiyeli hayata geçirecek? Onun küçük bir kesiti.
1: Bölünme sonrası Yeni Parti ve CHP mecliste aynı salonda arka arkaya grup toplantısı yaptı. Kürsüde önce Özgür Özel, sonra Kemal Kılıçdaroğlu vardı. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel partisinin ilk grup toplantısında kürsüdeydi.
2: Siyasette katılımcılık vaat edebilmenin tek şartı vardır. Önce katılımcılığı kendi partinizde sağlayacaksınız. Yeni siyaset yeni ilkelerle kurulur. Eski nesil örgütlenme anlayışını kökten değiştirecek bir adıma atıyoruz. Delege sistemine dayalı eski nesil örgütlenme biçimini terk ediyoruz. Artık delegelik siyasi partiler kanununun gereğini yerine getirmek için teknik bir görev olarak kalacak. Yeni partimizde her bir üye ilçe başkanını, İl başkanını ve genel başkanı doğrudan seçecektir. Yeni partimiz siyasetin sanki bir meslek gibi yıllarca yapıldığı, makamların, mevkilerin sürekli tekrar edildiği bir yer olmayacak.
1: 3 yıl aranın ardından meclisteki ilk grup toplantısında kürsüye çıkan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise siyasette ahlak vurgusu yaptı.
3: Bizden toplumun unuttuğu evlerinde viski kadehleriyle siyaset yapanların unuttuğu kişilerle beraber oluyoruz. O kişilerin kendileriyle ilgili sorunları var mı var, ama o sorunların çözümü için onların yanındayız. Biz Cumhuriyet Halk Partisi'yiz. Biz ahlaki zeminde siyaset yaparız. Ahlak bizim için vazgeçilmezdir. Ahlakçı zeminde siyaset yapmazsanız cebinizi doldurmakta meşgul olursunuz, halkı unutursunuz. Biz ayrıca hesap sormaktan çekinmeyiz. Hesap vermekten de çekinmeyiz. Hesap vermek bir siyasetçi için onurlu bir görevdir. Bizim parayla, pulla, villalarla, arsalarla işimiz yok.
1: Etimesgut Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturmada ihbarlar üzerine kan, idrar ve saç örnekleri alındı. Soruşturma kapsamında tutuklanan ve Etimesgut Belediye Başkanlığı'ndan uzaklaştırılan Erdal Beşikçioğlu'na yapılan uyuşturucu testinin pozitif çıktığı öğrenildi. 15 Temmuz darbe girişiminde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik suikast timinde yer alan FETÖ'cü terörist Burkay Karatepe Muğla Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Terörist Karatepe suikast girişiminden sonra menfezde yakalanan diğer FETÖ'cü hainler gibi Cumhurbaşkanı'na suikast, askeri ceza kanununa muhalefet ve silahlı yağma suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanacak. Türkiye'nin savunma sanayindeki lokomotif şirketlerinden Aselsan, 2026 yılının ilk 6 ayına ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Aselsan yılın ilk yarısında güçlü büyümesini sürdürdü. Şirketin hasılatı geçen yılın aynı dönemine göre reel olarak %25 arttı. 88 milyar 500 milyon liraya ulaştı. Aselsan'ın imzaladığı yeni sözleşmeler de %72'ye yükseldi.

8. sınıf öğrencilerinin merakla beklediği LGS yerleştirme sonuçları açıklandı. Sonuçlara Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesi üzerinden erişilebiliyor. Merkezi ve yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar için tercih yapan öğrencilerin %93,56'sı tercihlerinden birine yerleşti. Yerleştirme sonrası okullarda 296.292 kontenjan boş kaldı. Okul değiştirmek isteyen veya bir okula yerleşemeyen öğrenciler için birinci nakil tercih başvuruları da başladı. Tercihler 7 Ağustos'a kadar yapılabilecek. Sonuçlar 10 Ağustos'ta ilan edilecek. İkinci nakil tercih başvuruları ise 10-12 Ağustos arasında alınacak. Sonuçları ise 14 Ağustos'ta duyurulacak. İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasında müzakere bilmecesi sürüyor. ABD merkezli Fox News kanalına konuşan ABD Başkanı Donald Trump, İran'la görüşmelerin iyi gittiğini söyledi. Ancak hemen ardından Hürmüz Boğazı çok yakında açılacak, açılmazsa onları çok sert vuracağız sözleriyle yine Tahran'ı açıkça tehdit etti. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio da Hürmüz Boğazı'nın açılması konusunda İran'la yapılan görüşmelerde ilerleme kaydedildiğini söyledi. Kısa süre içinde anlaşmayı umuyoruz dedi. ABD Maliye Bakanı ise anlaşmaya bugün varılabileceğini söyledi. Arabulucu Katar'da taraflarla görüştüklerini, diplomatik bir çözüme doğru ilerlendiğini bildirdi. Tahran ise Washington'la müzakere olmadığını savundu. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, Hürmüz Boğazı ile ilgili Umman'la temaslı olduklarını vurguladı. Müzakere bilmecesi sürerken ABD'nin füzelerinin azaldığına ilişkin iddialar ABD ve İngiliz basınına yansıdı. İngiliz Reuters haber ajansı Amerikan ordusunun İran'a karşı savaşta uzun menzilli hava savunma füze stoğunu neredeyse tükettiğini öne sürdü. Haberde Tomahawk seyir füzelerinin yarısına yakınının bittiği de belirtildi. Amerikan CNN televizyonu ise Pentagon'daki mühimmat krizinin boyutlarını gözler önüne serdi. Kanalın ulaştığı kaynaklara göre ABD'li komutanlar ordunun savunma sistemine ait füzelerin neredeyse %80'inin tüketildiğini öne sürüyor. İsrail ile Lübnan arasındaki doğrudan müzakerelerin 7. turu İtalya'nın başkenti Roma'da devam ediyor. Heyetler Amerika Birleşik Devletleri'nin Roma Büyükelçiliği'nde bir araya geldi. Görüşmelerde sınır güvenliği, bölgesel istikrar ve ateşkesin uygulanması konuları ele alınıyor. Taraflar İsrail güçlerinin kademeli çekilmesine yönelik takvimle Lübnan ordusunun güneyde konuşlandırılmasını da görüşüyor. Müzakerelerin yarın tamamlanması öngörülüyor. İsrail ile Lübnan arasında 26 Haziran'da çerçeve anlaşması imzalanmıştı. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan tam 28 kez istifa etmek istedi. Ali Hamaney, Pezeşkiyan bir kez daha istifa etmek isterse bu defa kabul edeceğiz dedi. İddia eski İran dini lideri Ali Hamaney'e yakınlığıyla bilinen din adamı Muhammed Bakır Harazi'den geldi. Bu da Tahran yönetiminde çatlak mı var sorusunu akıllara getirdi. Harazi'nin iddiaları bununla sınırlı kalmadı. Pezeşkiyan yönetiminin İran ordusuyla da anlaşma yaşadığını öne sürdü. Pezeşkiyan iddiaları yalanladı. İran meclisinden de gerekirse Pezeşkiyan'ı azlederiz çıkışı geldi. Açıklamayı İran meclisinin kamu kurumlarını denetlemekten sorumlu biriminde başkan yardımcısı olan Hüseyin Ali Hacı Deligani yaptı. Gerekçe ise ABD ile muhtemel görüşmelerde izlenecek tutum. Hacı Deligani, İran'ın egemenliğini ihlal eden herhangi bir anlaşma veya yazılı belge anayasaya aykırıdır ve bu konuda geri adım atmayacağız dedi. Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı'nın de meclise hesap vermesini istedi. Gerekirse görevden alınması sürecini zamanında başlatabilmek için şu anda gerekli belgeleri topluyoruz ifadesini kullandı. Rusya gece saatlerinde Ukrayna'nın başkenti Kiev'i balistik füzelerle hedef aldı. Saldırılarda 14 kişi hayatını kaybetti, 27 kişi yaralandı. Ukrayna ise Rusya'nın Tula bölgesinde sanayi tesisleri ve bir lojistik merkezi insansız hava araçlarıyla vurdu. İspanya'nın Afrika'daki özerk toprağı Seuta'daki düzensiz göç akınının ardından Avrupa Birliği İçişleri Bakanları olağanüstü toplandı. Üye ülkeler İspanya'ya tam destek verdi. İspanya'nın Schengen bölgesinden çıkarılması yönündeki öneri kabul görmedi. Toplantıda geri dönüşlerin hızlandırılması ve dış sınırların daha fazla korunması kararlaştırıldı. 30 Temmuz'da Fas'tan 60 bin düzensiz göçmen yüzerek ya da karayoluyla Seuta'ya geçmiş İspanya'nın

0: ki çerçeve yasa bugün meclis başkanlığına sunulacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki Yüksek Askeri Şura toplantısında alınan kararlar açıklandı. Kudüs'teki gelişmeler ve Gazze'deki ateşkes süreci bugün Ürdün'de düzenlenen uluslararası toplantıda ele alınıyor. Bölünme sonrası Yeni Parti ve CHP dün mecliste aynı salonda arka arkaya grup toplantısı yaptı. Liselere geçiş sistemi kapsamındaki merkezi sınavın yerleştirme sonuçları açıklandı. İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasında müzakere bilmecesi sürüyor. Gazze şeridinde katil İsrail'in hedefi olan bir binanın enkazından 3 yıl sonra çıkarılabilen 112 kişinin cenazesi son yolculuğuna uğurlandı. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Avusturya ekibi Sturm Graz'ı ağırlayacak. Kritik mücadele bugün saat 21'de başlayacak. Avrupa Ligi'nde yer alan Beşiktaş ise yarın Hrade Krolove'ye konuk olacak. Karşılaşma saat 20'de başlayacak. Trabzonspor Muhammed Salah transferinde mutlu sona ulaştı. Bordo Mavililer Mısırlı futbolcuyla anlaşmaya vardı. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu önemli bir işbirliğine imza attı. Eski İngiliz hakem Anthony Taylor MHK Elit Hakem Direktörü olarak göreve başladı. Milletler Ligi'nde ipi göğüsleyen Filenin Sultanları gözünü Avrupa Şampiyonası'na dikti. Son şampiyon unvanıyla ev sahipliği yapacağımız turnuva 21 Ağustos'ta başlayacak. Kadın milli basketbol takımımız 2026 Dünya Kupası'nda mücadele edecek. Ay Yıldızlılar 4-13 Eylül tarihleri arasında Berlin'de düzenlenecek turnuva öncesinde hazırlıklarına başladı. Kuzey kesimleriyle Akdeniz'in parçalı, yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleriyle Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacak. Genellikle mevsim normalleri civarında, güney ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Bazı il merkezlerinde beklenen günün en yüksek sıcaklığı şöyle: Ankara 33, İstanbul ve Antalya 32, İzmir ve Malatya 37, Bursa ve Adana 35, Kayseri 34, Samsun 29, Diyarbakır 41, Şanlıurfa 42, Trabzon 28, Erzurum 31, Kars ve Van 30 derece.
1: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sunar.
2: Yol durumu.
0: Ankara Kırıkkale yolunun 35 ile 37. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Kırıkkale istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Elazığ Malatya yolunun 38 ile 42. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.
1: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sundu.
0: Sayın dinleyicilerimiz, TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.
3: Reklam.

0: Reklam.
1: TRT Radyo 1.
0: Reklamlar.
2: Shell Club Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detaylar Shell.com.

0: Performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRK.
2: Reklamlar.

0: anne,
1: baba,
0: çocuk, bazen bir bebek, belki evde bir dede, anneanne, babaanne, sen,
1: ben,
0: biz,
2: hepimiz bir aileyiz.
0: Hepimizin hikayesinin başladığı yerdeyiz. Ailece.

0: TRT Radyo 1'den, Ankara Radyosu'ndan merhaba sevgili dinleyenler. Ailece başladı programımızı Ayhan Demiray ve Müge Tüzünger hazırladı. Teknik yönetmenimiz Abdullah Tombuloğlu, mikrofonda ben Feyza Aktaş Kanarya sizinle birlikteyiz. Saat 13.50'ye dek burada olacağız, size sesleneceğiz hafta içi her gün olduğu gibi. 5 Ağustos Çarşamba bugün saat 13.25 yayınımıza başlıyoruz. Sevgili dinleyenler, biliyoruz ki hayattaki en önemli, en derin ilişkilerden biri hiç kuşkusuz çiftler arasındaki ilişki. Hem evlilik durumunda, hem çift olma durumunda, hem evliliğe giden yolda son derece önemli olan süreçler var. Bazen ilişkilerde bazı sıkıntılar ortaya çıkabiliyor ya da ilişkileri biraz daha iyi noktaya taşımak isteyebiliyor çiftler. İşte bu durumda da çift terapisine başvurabiliyorlar. Biz de konuyla ilgili bilgileri, çift terapisinin ne olduğunu, hangi durumlarda başvurulacağını ve sürecin nasıl işlediğini klinik psikolog, psikoterapist Başak Taş Zalluhoğlu ile konuşacağız. Ailece başladı. Başak Taş Zalluhoğlu stüdyomuzda. Hoş geldiniz yayınımıza.
1: Merhaba, teşekkür ederim. Sağ olun.
0: Şimdi çift terapisinden bahsedeceğiz bugün. Bu son dönemde belki daha da fazla duyduğumuz bir terapi türü. Belki eskiden çok fazla çiftler aslında cesaret edip gelemiyorlardı galiba. Ama bir yerden sonra artık bunun ne kadar normal olduğu, ne kadar iyi aslında bir durum olduğu anlaşılmaya başladı. Yine de biz dinleyicilerimize anlatalım çift terapisinin ne olduğunu, hangi durumlarda gerekli olduğunu. Neler söylersiniz? Çift terapisi deyince biz ne anlamalıyız? İllaki çok büyük bir sorun mu gerekir mesela buraya başvurmak için?
1: Evet. Aslında aksine. Keşke büyük sorunlar olmadan.
0: Olmasa. Değil mi? Önleyici olsa.
1: Olmadan geliyor, evet. Olsalar. Ama evet, dediğiniz gibi artık çok daha fazla başvuru alıyoruz. Eskiye göre çok daha yaygınlaşmaya başladı. Biliniyor çift terapisi. Daha çok iletişim problemimiz var diye geliyor çiftler aslında. Bizim iletişim problemimiz var. Veya biz çok kavga ediyoruz. Belli ki birbirimize uygun insanlar değiliz diye. En sık aldığımız başvurular böyle oluyor aslında. Fakat biz birkaç seans içerisinde anlıyoruz ki mesele iletişim probleminden çok daha derin, daha döngüsel, aynı şeylerin tekrar ettiği problemler var. Mesele çünkü tartışmamak, kavga etmemek değil. Ben daha çok tartışmayı kullanacağım kavga yerine, ama tartışmadan sonra toparlayabilen çiftler. Bunun için de biz çift terapisinde aslında hangi döngüler tekrar ediyor? Ne tekrar ediyor ki? Sürekli aynı şeyler yaşanıyor, bulmaya çalışıyoruz.
0: Döngüler. Yani belli bir iletişim biçimi artık oluşmuş, sağlıklı da olsa, sağlıksız da olsa, ve orada aslında çıkamayan bir ilişki var. Bir düzlüğe giremeyen, bir yerde tıkanmış bir ilişki var. Orada çift terapist de devreye giriyor, değil mi?
1: Evet. Evet.
0: Neler yapılıyor bu süreçten sonra? Diyelim ki bir çift geldi, biz artık anlaşamadığımıza karar verdik ama aslında evliliğimiz de devam etsin istiyoruz ya da beraber

0: Biz devam etsin istiyoruz. Bir yol bulmaya çalışıyoruz. Belki buradan sonra bulacağız. Belki de yollarımızı ayıracağız. O saatten sonra neler yapılıyor?
1: Şimdi öncelikle bir şema kavramını anlatmam lazım. Hiç fazlaca kompleks olmadan.
0: Evet.
1: Ben şema terapistim. İleri düzey şema terapistim. Ve biz şemalarla çalışıyoruz aslında. Evet. Ben bireylerle de bunu çalışıyorum. Çiftlerle de. Çiftlerde de aslında aynı bireylerde olduğu gibi önce bir şema tablosunu çıkarmaya çalışıyoruz. Bu şema dediğimiz şey ne? Aslında çocukluğumuzdan itibaren yerleşmiş ilişki kalıplarımız. Hayatımızda olumlu olumsuz birçok yaşantı yaşıyoruz çocukluğumuzdan itibaren ve özellikle olumsuz yaşantılarda bazı baş etme davranışları geliştiriyoruz o çocuk olarak. Çocuk olarak bu oluşan kalıplar yetişkinliğe doğru yerleşmeye başlıyor kayalar halinde. Ve bu kayalar aslında bizim şema dediğimiz kalıplarımız. Hayata görünmeyen gözlüklerimiz gibi, hayata bakarken koyduğumuz, taktığımız gözlüklerimiz gibi diyebilirim. Onun için bu şemaların neler olduğunu anlamaya çalışıyoruz yetişkinlerde. İkisi içinde anladığımızda aslında o demin söylediğim döngü ortaya çıkmaya, önce ortaya çıkmaya başlıyor. Bu döngüleri anlayabildiğimizde onları kırmaya başlıyoruz birlikte, evet, üçümüz.
0: Nasıl şemalar var mesela? Şöyle bir baktığınızda genel olarak karşınıza gelen danışanlarda da gözlemlediğiniz sağlıklı ya da sağlıksız.
1: Daha çok işlev bozucu şemalarla çalışıyoruz. Sağlıklı şemalar da var. Pozitif şemalar diyoruz daha doğrusu bunlara. Olumlu şemalar. Ama çalıştığımız yerler daha işlev bozucu şemalar. Bu şemalar mesela değersizlik şeması var. Kusurluluk şeması. Kişinin kendini derin bir değersizlik içerisinde hissetmesi. Örneğin ya da bir terk edilme şeması var. Örneğin eş eve geç geliyor. Buna eşimin işi uzun sürdü diye de bakabilir diğer partner. Ama başka bir partneri varsa, bir şeması varsa da eve erken gelmek için yeterli motivasyona sahip değil. Ben değersizim, ben yeterince değerli değilim diye de bakabilir. Evet. Aslında olay aynı.
0: Evet.
1: Ama algılanan durumlar şemalardan kaynaklı birbirinden farklı. Ya da bir atılan mesaj, hızlıca cevap gelmedi. Eşim görmüyor diye de, partnerim görmüyor diye de düşünebilir bir partner. Ama başka bir partner hızlıca cevap vermeye gerekli, değerli görmüyor beni ya da terk etti beni, yok artık.
0: Evet.
1: Gelmeyen, o geç gelen mesaja terk edilmiş gibi algılayan partnerler de olabiliyor. Bunlar hep şema kaynaklı. Terk edilme şeması olabilir, değersizlik, kusurluluk şeması olabilir, sosyal izolasyon, güvensizlik şemaları var. İnsanlara güvenmeye ve uyum ya da tersine uyumlu olmaya, olmamaya dair 18 şema alanımız var elbette.
0: Evet.
1: Onun için bunlar epey çeşitli isimlerle tanımlanıyorlar.
0: Bunlar çocukluktan beri yerleşen şemalar, dediğiniz gibi belki 20 yıl, 25 yıl, 30 yıl bu şemalarla yaşadıktan sonra siz bir ayna tutuyorsunuz ve böyle bir şema sebebiyle siz bunu böyle algılamışsınız. Bunu şu şekilde düzenlemeniz lazım diyorsunuz. Evet. Mesela buradan buraya geçiş zor olmuyor mu? Çok zor, çünkü yıllarca aynı şemayla gelmiş bu insan.
1: Çok doğru. Zaten kısa süreli değil. Şema terapi hiç kısa süreli bir yöntem olarak tanımlanamıyor. Bir yolculuk aslında. Kişinin kendini keşfetme yolculuğu. Biraz o şemaların neler olduğunu anlamlandırmak gerekiyor. Bunun için bireysel seanslar da gerekiyor, çift seanslarının içerisinde.
0: Evet.
1: Bazı haftalar bireysel alıyoruz. Çünkü kişinin kendini ifadesi, partneri bile olsa, herhangi bir üçüncü kişinin varlığında her zaman yeterince rahat ve spontan ilerleyemeyebiliyor. Evet. Elbette her şey çift terapisinde. Çiftin, ilişkinin selameti için, ilişkinin faydası için, ilişkiyi kurtarmak ya da kalitelileştirmek için. Ama yine de bunları desteklemek için bireysel seanslarda biraz kişisel yolculuklara çıkıyoruz. Ardından çift seanslarında partnerlere kendini açma olarak bunu devam ediyoruz. Aslında kişinin kendini açabileceği, üçüncü bir kişinin varlığında, güvenli bir üçüncü kişinin varlığında kendi şemalarını, kendi kırılgan yanlarını partnerine açtığında istiyoruz ki birbirlerinin o kırılgan yanlarını görsünler. Çünkü çiftler genellikle istemeden birbirlerinin yaralarına veya da hassas noktalarına dokunuyorlar. Ve farkında değiller bunun. Farkında olmayınca da aslında partnerin onu bile isteye kırdığını düşünebilecek kadar öfkelenebiliyor, kırılabiliyor diğer partner. Ama aslında birbirimizin kırılgan yanlarını bilirsek, bu benimle ilgili değil, onun kırılgan tarafına dokunduğumu anladıklarında inanılmaz büyük değişiklikler, farkındalıkla birlikte inanılmaz büyük değişiklikler gözlüyoruz gerçekten çiftlerde.
0: Şimdi genelde şöyle oluyor. Çiftlerden biri istiyor buraya gelmeyi. Diğeri zorla getiriliyor ya da tehditle getiriliyor. Biter gelmezsen. Ya gel ya da hiçbir şey yapmadan bitireceğiz gibi bir sonuçla karşılaşılabiliyor. Çok isteksiz olan taraf dediğim gibi olabiliyor. Bu durumlarda nasıl ilerleniyor? Burada yine bir taraf isteksiz olduğu halde terapide başarı sağlanabiliyor mu?
1: Kesinlikle. Çoğunlukla bir taraf daha gönüllü gelmeye. Çok az çift var ki iki taraf da gönüllü.
0: Genelde kadınlar gönüllü değil mi sanki?
1: Evet, evet kesinlikle. Evet. Gerçekten belirgin bir farkla kadınlar daha gönüllü. Ama aksi de çok nadir de olsa başıma geldi. Bir taraf gönüllü geliyor. Diğer tarafı kazanmak birinci hedefimiz aslında. Ama bunu birazcık açıkça söyleyerek, yüzleştirerek, ben o gönülsüz tarafı biraz aynalamayı seviyorum aslında. Burada zorla getirildiğini ya da işte çok da gönüllü olmadan geldiğini gördüğümü, duyduğumu belli ediyorum. Ama artık burada olduğunu, yani bugün buradasınız artık. Hadi gelin burada olmanın hakkını verelim birlikte. Neler yapacağımızı anlatayım, siz dinleyin, gidin araştırın. Şema yaklaşımını, şema terapi yaklaşımını araştırın ve gönüllü olduğunuz sürece burada üçümüz birlikte bir takım olarak hareket edelim diyorum. Bunu çiftlere de öyle anlatıyorum. Yani biriniz A noktasında, biriniz B noktasında ve birbirine giden iki insan değilsiniz. İkiniz A noktasından, ikiniz B noktasında birlikte gitmesi gereken iki insansınız. Bunu sağlayabildiğimizde zaten olumlu sonuçlarla karşılaşıyoruz. Bunu terapide yapabildiğimizde, üç kişi birden o yolda yürüdüğümüzde de yine terapiye olan güven, bağlılık, daha isteksiz gelenlerin daha hevesle geldiği bir şeye de çok sık dönüşüyor. Beni de bu mutlu ediyor açıkçası.
0: Evet, çünkü o aslında genel olarak psikolojiye ve terapiye bakış açısının da değişmesi oluyor ki bu ilerleyen hayatta da ona çok yardımcı olacak bir konu. Çünkü kendisi de bir konuda zorlandığında ya da kendini iyi hissetmediğinde, böyle bir desteğe ihtiyaç duyduğunda çoğu kişi bundan işte çekinip, utanıp ya da yok hiçbir işe yaramaz diye düşünüp buradan kaçınabiliyorlar hakikaten.
1: Evet, tam olarak öyle. Onun için aslında o terapiye ve terapi odasına dair olumlu bir yaklaşım geliştirmek aslında bu işin hedeflerinden biri. Bu bireysel de olabilir. Bir daha ihtiyaç hissettiklerinde çift terapisi de olabilir. Benimle olabilir, başkasıyla olabilir hayatlarının, hayat yolculuğunda herhangi bir yerde. Onun için ben böyle sonu gelmeden bırakılan terapi süreçlerinde de hep onu söylüyorum. Son bir seansa gelin. Bir bitirmeyi konuşalım. Sağlıklı bitirişler güzeldir.
0: Böyle bir anda terk edip gitmek değil de bir sondan bir veda edelim.
1: Evet, veda edelim.
0: Evet. O çok önemli hakikaten. Çünkü bu terapinin ne kadar süreceği vesaire kişiye bağlı olduğu için, biraz kişiye ve çifte bağlı olduğu için onu da ayrıca incelemek lazım. Çünkü bazen böyle işte bir takım kafalarında bir şablonla da gelebiliyor. İşte 5 kere geleceğiz bitecek. Evet. Niye bitmedi gibi bir düşünce de oluşabiliyor ama o kişiye bağlı ya da ilişkiye bağlı değişebiliyor, değil mi? Bunun bir sınırı yok.
1: Yok, çift terapileri bireysele göre biraz daha sınırlı ama yine belli bir sayı verebildiğimiz seans süreleri yok, hafta ya da sayı verebildiğimiz net bilgiler yok. Ama çiftlerde biraz daha spesifik olarak ilişkiyi çalışacağımız için bireyseldeki o deniz derya durumu biraz daha sınırlandırılmış, biraz daha amaca yönelik oluyor. Bireysele göre çifti böyle söyleyebilirim ama çiftten çifte değişen de çok belirgin farklar var. Bazıları daha kısa, daha hazır bulunuşları yüksekse, sadece zihinsel hazır bulunuşluktan bahsetmiyorum, duygusal olarak içine sindirebilme, bunu davranışlarına, gündelik hayatına yansıtabilme, onları ne kadar içine sindirerek yaparsa aslında o kadar hızlı sonuçlanabiliyor. Ya da aralık açıyoruz biz. Aslında kontrol seanslarının kıymeti burada önemli.
0: Tekrar geliyorlar yani. Evet. Sonra.
1: Önce böyle aylık, her hafta gelmeyin ama bir ay sonra bir görüşelim diyoruz. Sonra 3 ayda bir görüşüyoruz. Sonra 6 ayda bir görüşüyoruz. Sonra yılda bir kontrol seanslarımız oluyor. Oralarda da aslında baş etme davranışlarını değerlendiriyoruz. Hayatla nasıl baş ediyorlar? Mutlaka sekteye uğruyordur. Hangimizin uğramıyor ki?
0: Tabii ki.
1: Oraları kontrol ediyoruz ve yolunda gitmeyen şeylerin üstünden geçiyoruz aslında. Böyle olduğu zaman çok daha kontrollü ama kendi içinde spontan, doğal, eğlenceli bir hal alıyor ilişki aslında.
0: Sohbetimize devam edeceğiz. Daha konuşacaklarımız var ama şimdi bir müzik arası verelim. Sonrasında sürdürelim sohbetimizi.

0: ailece devam ediyor.
1: Klinik psikolog, psikoterapist Başak Taşzallıoğlu ile sohbetimizi sürdürüyoruz sevgili dinleyenler. Çift terapisinden bahsediyoruz ve konuya ilişkin bilgileri alıyoruz. Bu terapilerde belki şöyle bir beklenti olabiliyor. İlla ki gittik ve her şey düzeldi, muhteşem oldu. Artık hayatımın aşkıyla bir arada böyle çiçekler böcekler şeklinde yaşayacağız. Bazen böyle olmuyor. Bazen ne yazık ki yolların ayrılması da gerekebiliyor. Belki sağlıklı olan bu oluyor bu arada. Bu beklenti yanlış değil mi? Gideceğiz ve bir sihirli değnekle her şey çözülüverecek.
2: Ne güzel söylediniz, sihirli yani, değnekle.
1: Değil mi?
2: Kesinlikle öyle. Yani biz aslında ilişkinin seyri için, selameti için en sağlıklı olan neyse onu bulmak için bir araya geliyoruz. Bu bazen ayrılmak, bazen evet, devam etmek.
1: Bazen gerçekten onun çözümü yok değil mi bir arada durmanın?
2: Evet, evet. İki iyi insan, iki iyi partner olacak diye bir şey
1: kesinlikle,
2: yok.
1: Kesinlikle.
2: Onun için eğer ayrılmaksa sadece... Ayrılmak bir tercih, boşanmakta, partnerler için ayrılmakta bir tercih. Hı hı. Ama bu tercihi gerçekleştirmeden önce, daha doğrusu bu ilişki için her şey yapıldı mı? Terapi de bunlardan biri. Aslında onun için oradayız. Son bir şey var.

0: mı yapılacak terapide? İletişim sıkıntımız var mı? İlişki dinamiklerimizde sıkıntılar var mı? Hala yapılacak bir şey var mı? Yapılacak bir şey varsa yapalım. Eğer yapılacak bir şey kalmamışsa da sağlıklı ayrılalım.
1: Değil mi? Çocuklar var bir de mesela. Elbette. Devrede. Onlarla ne kadar yürüyebilir bu süreç? Nasıl Hı-hı. sağlıklı olabilir?
0: Hı-hı. Aslında bazen bunun için de başvuruluyor. Yani çocuğumuz var ya da çocuklarımız var. Biz sağlıklı bir ayrılma süreci geçirmek istiyoruz. İyi Hı-hı. iletişimle, iyi ilişkiyle bitirmek istiyoruz. Bunun için rehberlik almaya geldik diyen partnerler de olabiliyor. Bu çok kıymetli. Sadece çocuklar için değil ama çocuklar için de.
1: Tabii,
0: kıymetli. Tabii. O çatışmalar kaçınılmaz çünkü. Evliliğin içerisinde de kaçınılmaz ama boşanırken de kaçınılmaz. Onun için oralara ne kadar dingin, sağlıklı, ihtiyaçlarımızın farkında olarak halledebilirsek o kadar sağlıklı bir iki insan olarak devam Hı-hı. edebiliriz hayatımıza.
1: Evlilik öncesi de gelenler var mı? Biz birbirimize gerçekten uygun muyuz? Yani böyle bir yola çıkacağız ama şimdi iyi gidiyor her şey. Ama acaba gerçekten de iyi devam edecek mi diye başvuranlar oluyor mu?
0: Oluyor gerçekten. Evlilik öncesi biz bir okey miyiz? Birbirimize bakmaya geldik diyenler oluyor.
1: Ne kadar bilinçliler vallahi. Çok. Keşke. Çok böyle olsa, evet.
0: Gerçekten öyle. Ben onlara takdirlerimi de sunuyorum. Yani vallahi o teşviğe bravo. İhtiyaçları var.
1: Kesinlikle.
0: Diyorum ki yani ne kadar güzel bir şey yapmışsınız buraya gelerek. Şemalarını bazıları şema terapiyi araştırarak geliyor. Yani biz şemalarımızı öğrenmeye ve işte şema kimyası diye bir şey varmış. Birbirimizden etkileniyormuşuz.
1: Evet.
0: Bunu fark etmeye, anlamaya geldik diyen böyle bilinçli çiftler oluyor. Benim de çok hoşuma gidiyor gerçekten.
1: Bence de kesinlikle. Belki sonrasında bireysel terapiye devam evet. eden olabilir. Çift gelip o da onlara güzel bir yol açacaktır aslında. Değil mi?
0: Evet. Bu bütün çiftler için geçerli. Birinci seanstaki değerlendirmemiz bu yolda aslında. İki, sağlıklı bireye ihtiyacımız var çift terapisini yapabilmek için. Hı-hı. Bu nedenle eğer partnerlerden biri ya da ikisi de eğer bireysel terapiye ihtiyaç hissediyorsa durduruyoruz orada süreci ve önce bireysel terapiye gitmelerini istiyoruz.
1: O diğeri artık biraz askıda kalıyor.
0: Evet.
1: Öyle mi?
0: Askıya aldığımızda oluyor. Yani diyoruz ki şu an çift terapisine uygun değilsiniz. Lütfen önce bireysel süreçlerinizi tamamlayın. Ya da bireysel çalışılması gereken şeyler var ama aynı zamanda çift terapisi de devam edebilir. Hı hı. O zaman da eş zamanlı olarak gitmelerini şart koşuyoruz. Şart koşmak diyorum buna çünkü hakikaten ihtiyacı var ve orada net durmak gerekiyor. Onun ihtiyaç neyse onu değerlendirdiğimiz bir süreç diyebiliriz bireysel seansım, birinci seansımıza özür diliyorum.
1: Hı hı hı. Bazen mahkemelerden de böyle kararlar çıkıyor. Bir çift hı hı. terapisine gidin işte belli bir seans veriliyor sanırım. Hı hı. Onlar için ne dersiniz? Orada gerçekten olumlu sonuçlananlar olabiliyor mu?
0: Böyle bir deneyimim olmadı açıkçası hı hı. ama böyle olduğunu biliyorum. Öyle durumlarda her zaman özellerden, özel kliniklerden,
1: evet.
0: özel sağlık birimlerinden alınan terapiler resmi olarak görülmeyebiliyor. Yani şunu söylemek istiyorum. Bazen üniversite hastanelerine yönlendiriyorlar.
1: Evet,
0: orada
1: evet.
0: takip edilmeleri
1: orada
0: gerekiyor. Onun için bireysel olarak deneyimlememekle birlikte aslında mahkemeye kadar gitmiş olmalarının ya da olmamış olmanın hiçbir farkı yok. Yani o partner eğer iki partnerde eğer iletişime birbirleriyle devam etmeye açıklarsa ve bunun önünde herhangi bir bireysel sıkıntı yoksa herhangi birinde bu toparlanabilir bir durumda oluyor. Ya da boşanma sağlıklıysa demin de söylediğiniz gibi sizin de o zaman da sağlıklı olarak nasıl götürebiliriz mahkemeye bunu da taşıyabiliriz elbette.
1: Evet. En çok gözlemlediğiniz sorun ne? Sizin bu çift terapilerinde birbirleriyle neden iletişimleri bu kadar kopmuş durumda oluyor çiftlerin?
0: Bu döngünün farkında olmamak ve tekrar ediyor olması. Ya ben bu gözlükten baktığım için de böyle tanımlıyor olabilirim. Hı hı. Bunu aslında daha gündelikte nasıl söylüyoruz? Birbirimize iletişim kuramıyoruz, birbirimizi anlamıyoruz. Bireylerden biri çok anlaşılmamış hissediyor, biri çok yalnız hissediyor, desteklenmiyor hissediyor. Bunların hepsi demin de dediğim o şemalara bağlanan döngüler benim gözlüğümden aslında. Çünkü partnerlerden biri diyor ki diyelim ki kadın olan diyor ki beni hiç dinlemiyorsun. Öbürü erkek olan geriye çekiliyor. Nasıl olsa anlaşılmıyor çünkü. Nasıl olsa dinlediği hissedilmiyor. Geriye çekiliyor ve yalnızlaşıyor. Geriye çekilen partneri olduğunda kadın daha da söylenmeye, evet. daha da eleştirmeye başlıyor. Erkek daha da geri çekiliyor. Bunun tersi de söz konusu olabilir.
1: Hı hı.
0: Böyle olduğu zaman iki kırılmış çocuk modu var aslında orada. İki kırılgan çocuk var.
1: Hı hı.
0: İki yalnız insan var. Ama birbirini suçlayan bir döngü var.
1: Evet.
0: İki taraf da birbirini suçladığı için birbirlerini anlamaya uzak oluyorlar. Biz

0: döngüyü sadece ortaya koyduğumuzda bile birbirlerini daha anlayabildikleri ve o döngüyü, zinciri daha kolay kırabileceğimiz taraftan kırdığımızda o döngüyü anlamak ve kırmak gerçekten o kadar da zor olmuyor.
1: Evet, demek ki farkındalık ne kadar önemli bir şey değil mi? Onu fark ettiğinizde bile, düzeltmek için bir çaba sarf etmeye başladığınızda bile, bir adım attığınızda belki o adım 10 adım yerine geçebiliyor hakikaten.
0: Kesinlikle öyle. Çünkü çift terapisinde haklı diye bir şey yok. Biz haklıyı aramıyoruz. Suçluyu da aramıyoruz.
1: Evet, bundan da korkabiliyorlar, beni suçlayacaklar diye. Öyle bir durum yok ama.
0: Ama orası mahkeme değil. Yani evet. Bizim burası mahkeme değil. Aksine tamamen sadece birbirini anlayabilen iki insan, birbirini dinlemeye başlayabilen, başarabilen iki insan oluşturmaya çalışıyoruz aslında.
1: Evet, ne kadar güzel. Böyle umarız böyle bilinçli çiftler artar. Çünkü bir şeyi bozmak, bir anda kırıp atıvermek çok kolaydı. Bu biraz daha çaba gerektiriyor ama çok da güzel oluyor sonuçları yer yer. Evet. O yüzden biz de bu konuyu dinleyicilerimizle paylaşmış olalım. Belki kafalarında bir soru işareti varsa bu şekilde gidermişizdir. Çok teşekkür ediyoruz aktardıklarınız için. Sağ olunuz.
0: Ben teşekkür ederim konuk aldığınız için. Teşekkürler.
1: Klinik psikolog, psikoterapist Başak Taş Zallıoğlu bizimle birlikteydi. Böylece Ailece programının sonuna geldik. Programımızı Müge Tüzün Gerçek ve Ayhan Demiray hazırladı. Abdullah Tombuloğlu teknik yönetmenimizdi. Mikrofonda ben Feyza Aktaş Kanarya. Yarın 13 ana haber bülteninin ardından TRT Radyo 1'de buluşmak üzere. Hoşçakalın.

0: anne,
1: baba,
0: çocuk, bazen bir bebek, belki evde bir dede, anneanne, babaanne, sen,
1: ben,
0: biz,
2: hepimiz bir aileyiz.
0: Hepimizin hikayesinin başladığı yerdeyiz. Ailece.

0: Hukuk ve Hayat başlıyor.
1: Kıymetli dinleyicilerimiz, Hukuk ve Hayat programımıza hoş geldiniz. Yapımcımız Tuğçe Bilgin, teknik yönetmenimiz Mehmet Bahar, ben Profesör Doktor Murat Topuz. Bugün tüketici hukukuna hakim olan temel esaslar hakkında konuşacağız. Şimdi bu bölümümüzün hukuki kavramını dinliyoruz.
2: Tüketici hukuku. Tüketiciyi kendisine mal ve hizmet sunan, üretici, satıcı ve aracılarla yaptığı hukuki işlemlerde korumayı hedefleyen hukuk dalıdır.
0: Hukuk ve Hayat devam ediyor.

0: Değerli dinleyicilerimiz, az önce de belirttiğimiz üzere bugün tüketici kanununa hakim olan ilkeler ve tüketici hukukunda geçerli olan temel esaslar hakkında konuşacağız. Bu esaslar özellikle vatandaşın tüketici sıfatıyla taraf olduğu hukuki işlemlerde onun haklarını koruyan esaslardır. Tüketici hukuku, ekonomik hayatın doğal bir sonucu olarak üretici, satıcı ve sağlayıcılar karşısında daha zayıf konumda olan vatandaşların korunması amacıyla konulmuş, ihdas edilmiş ve oldukça dinamik bir hukuk dalıdır. Tüketicinin korunması hakkında kanun ise 6502 sayılı kanundur. Bu kanun özellikle Avrupa Birliği uyum süreçleri çerçevesinde Avrupa Birliği'nin kabul ettiği temel direktifler baz alınmak suretiyle oluşturulmuştur. Ve biz tüketicinin korunması hakkında kanuna baktığımızda orada özellikle vatandaşın koruma için bazı ilkelerin, bazı maddelerin getirildiğini görmekteyiz. Tüketici hukukunun ve tüketici mevzuatının ilk amacı zayıf konumda olan tüketiciyi ve vatandaşı korumaktır. Tüketici hukukunun varlık sebebi zaten budur. Sözleşmenin güçlü tarafı olan satıcı ve sağlayıcı karşısında, yani tacirler ve özellikle şirketler, ticaret yapan sermaye gruplarına karşı vatandaşın korunmasını hedef almaktadır. Bu koruma özellikle vatandaşın ekonomisini, mali durumunu, hukuki ve teknik bilgi açısından daha zayıf ve tecrübesiz olduğu için bir anlamda tüketici ile tüketicinin muhatabı olan satıcı ve sağlayıcı arasında bir dengeyi kurmayı hedeflemektedir. Evet, hukuk taraflar arasındaki bir eşitliği kurma mekanizmasıdır. Bu bağlamda da bazen vatandaş lehine düzenlemeler ile, müdahaleler ile bu denge sağlanmaktadır. Evet, kısaca söylemek gerekirse tüketici hukukunun temel amacı zayıf konumda olan vatandaşı korumaktır. Tüketici hukukunun bir diğer esası tüketici lehine yorum ilkesidir. Yani tüketici ile bir sözleşme yapıldığında o sözleşmedeki hüküm çeşitli anlamlara geliyorsa, açık anlaşılır değilse, belirsizse, o zaman o hükmü biz tüketici lehine olarak değerlendiririz. Bu ilke özellikle satıcının tek taraflı olarak hazırladığı muğlak, belirsiz, hep kendi lehine olacak hükümleri koyduğu sözleşmeler bakımından önemlidir ve tüketiciyi koruma altına almaktadır. Evet, demek ki tüketici hukukunun ikinci temel ilkesi tüketici lehine yorum ilkesidir. Üçüncü olarak tüketici kanunu vatandaşın sağlık ve güvenliğini korumak için de çeşitli mekanizmalar öngörmüştür. Piyasaya arz edilen her türlü mal ve hizmetin tüketicinin yaşamına, beden ve ruh sağlığına, çevreye zarar vermeyecek şekilde üretilmesi ve piyasaya sürülmesi şarttır. Bu devlet denetimine tabidir. Üretici ve satıcılar potansiyel tehlikelere karşı gerekli uyarıları yapmalı ve kullanım kılavuzları hazırlamak suretiyle güvenli ürün tedarik etme konusunda vatandaşı aydınlatmalıdır. Evet, demek ki tüketici hukukuna hakim olan üçüncü ilke daima tüketicinin sağlık ve güvenliğini korumak gerektiği ilkesidir. Tüketici mevzuatının yol gösterici bir diğer ilkesi ise tüketicinin bilgilendirilmesi ve aydınlatılması ilkesidir. Vatandaş yaptığı işlemin, hukuki işlemin sonuçlarını öngöremeyebilir, şartlarını tam bilmeyebilir. Onun için de tüketici çoğu zaman hukuki ilişkiye girerken doğru kararlar veremeyebilir. Tüketicinin doğru kararlar vererek sağlıklı bir hizmet alması, nitelikleri sözleşmeye uygun mallar alabilmesi, hizmetin fiyatı, nitelikleri, kullanım koşulları, ve tüketicinin herhangi bir sorun çıktığında hangi haklara sahip olduğu konusunda onun açıkça bilgilendirilmesi gerekir. Evet, etiket zorunluluğu, garanti belgesi ve sözleşme öncesi bilgilendirme formlarının doldurulması bu açıdan fevkalade önemlidir. Evet, demek ki tüketici hukukunda geçerli olan en önemli ilkelerden dördüncüsü de tüketicinin daima satıcı ve sağlayıcı tarafından bilgilendirilmesi, aydınlatılması ve tüketicinin doğru karar verebilmesi için her türlü şeffaflığın sağlanmasıdır. Evet, tüketici hukukuna hakim olan bir diğer ilke ise sözleşme şartlarının şeffaf olması ve tüketici aleyhine olan hükümlerin geçersiz kabul edilmesidir. Satıcı ve sağlayıcının tüketiciyle müzakere etmeden, konuşmadan, anlaşmadan tek taraflı olarak sözleşme yapması, standart sözleşmeleri, matbu, önceden hazırlanmış sözleşmeleri tüketicinin önüne koyması ve imzalamak zorunda bırakılması ve o sözleşmenin de tüketici aleyhine birçok hükmü ihtiva etmesi kabul edilemez bir durumdur. İşte bu şekilde yapılan sözleşmelerde aleyhe olan hükümlerin geçersiz olduğu kanunda açıkça düzenlenmiştir. Evet, sözleşmeler en az 12 punto olmalı, açık anlaşılır olmalı ve tüketici ile şartlar müzakere edilmelidir. Bu da tüketici hukukunun 5. temel ilkesidir. Evet, toparlayacak olursak, tüketici hukukunda zayıfın korunması, tüketici lehine yorum yapılması, tüketicinin sağlık ve güvenliğinin korunması, tüketicinin sağlıklı kararlar verebilmesi için onun bilgilendirilmesi, aydınlatılması. Son ilke ise sözleşme şartlarının şeffaflığı ve haksız şart oluşturacak şekilde tüketiciyle sözleşme yapılmamasıdır. Tek taraflı, satıcı ve sağlayıcı tarafından hazırlanan, tüketiciyle müzakere edilmeyen, imzalanmak zorunda bırakılan sözleşmelerden kaçınılması gerekir. Değerli dinleyicilerimiz, bugün tüketici mevzuatında hakim olan bazı önemli ilkeler üzerinde durduk. Bir başka programda görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Hukuk ve hayat sona erdi.

Zamanı geri sardığınızda sahne tarihe yön verenlere kalır. Bir adım, bir karar, bir emir tarihin seyrini değiştirir. Komutanlar yalnızca savaş kazanmaz, çağların rotasını çizer. Kimi bir savaş meydanında kaderi belirler, kimi bir surun önünde tarihi yeniden yazar. Kılıç burada bir araçtır, asıl güç akıldadır. Onun sesi fetihlerin ve direnişlerin arasından gelerek sonsuzlukta yankılanır. Çünkü bazı isimler vardır, yaşadıkları dönemi aşar, yüzyıllar boyunca konuşur. Ve şimdi tarih yeniden sözü onlara bırakır. Programımızın bu bölümünde ulaştığı o muazzam zafer zirvesinde tarihin en çetin jeopolitik sınavları ile yüzleşen, gücün, ihtişamın ve kaderin sınırlarında yürüyen Yıldırım Bayezid'in hikayesini konuşmaya devam edeceğiz. Büyük bir zafer bazen yeni bir dönemin şafağıdır, bazen de bir yürüyüşün ulaşabileceği en yüksek zirve. Nibolu'nun o kanlı meydanından zaferle çıkan Yıldırım Bayezid, gücünün ve ihtişamının en parlak noktasına ulaşmıştır. O artık yalnızca bölgesel bir güç, sınır boylarında çarpışan bir uç beyi değildir. Kıtalar arası dengeleri parmağında oynatan cihan şümul bir hükümdardır. Karşısında diz çöken Haçlı İttifakı dağılmış, Batı dünyasının en seçkin şövalyeleri onun sarsıcı hızı karşısında tutunamamıştır. Ancak bu büyük zafer Osmanlı'yı yeni ve tehlikeli bir eşiğe taşır. Artık mesele yalnızca toprak kazanmak, kılıç sallamak değildir. Asıl mesele kazanılan bu devasa coğrafyaya hükmedebilmektir.

0: Osmanlı Devleti Bayezid'in çelikten iradesinde bir beylikten çok daha fazlasına, merkeziyetçi bir imparatorluk yapısına evrilmektedir. Bayezid bu hassas dengenin son derece farkındadır. Onun alameti farikası olan hız, artık sadece savaş meydanlarında at koştururken değil, devlet yönetiminde, bürokraside ve idari kararlarda da kendini göstermek zorundadır. Fakat tarih bilir ki zirvede olmak beraberinde derin bir yalnızlığı getirir. Artık ufukta Bayezid'e denk, onunla aşık atabilecek rakipler görünmemektedir. Ancak bu durum tehditlerin ortadan kalktığı anlamına gelmez. Aksine tehlike artık daha büyük, daha sinsi ve çok daha karmaşıktır. Dostla düşman arasındaki o net çizgi yavaşça belirsizleşir. Eski vasal bağlılıklar yerini soğuk çıkar hesaplarına bırakır. Bayezid bu puslu yeni dünyanın içinde kararlılıkla ilerlerken yalnızca bir başkomutan değil, aynı zamanda hassas dengelerin kurucusudur. Ama unutulmamalıdır ki her denge bir gün bozulmak, her muazzam zirve bir gün en sert fırtınalara göğüs germek zorundadır.
1: Bayezid'in zihnindeki en büyük hedef sadece sembolik bir zafer değil, coğrafi bir zorunluluktur. Kadim başkent İstanbul. Doğu Roma yani Bizans artık o eski ihtişamlı günlerinden çok uzaktadır. Adeta kendi surlarının içine sıkışmış bir gölgedir. Ancak bu haliyle bile varlığı Osmanlı'nın Balkanlardaki topraklarıyla Anadolu'daki gövdesi arasında bütünlüğü bozan, ordu geçişlerini tehdit eden stratejik bir darboğazdır. Bu şehir düşmedikçe bu topraklarda mutlak ve kusursuz bir Osmanlı hakimiyetinden bahsetmek imkansızdır. İşte bu stratejik vizyonla Bayezid gözünü doğrudan İstanbul'a diker. 1391 yılında başlayan ilk kuşatma aslında bir yoklama, askeri bir provadır. Amaç sadece surları aşmak değil, Bizans'ın lojistik dayanma kapasitesini ve batıdan gelebilecek yardım damarlarını ölçmektir. Kuşatma şehrin dış dünya ile olan bağını adeta bir kement gibi sıkar. Bizans artık sürekli bir psikolojik ve askeri baskı altındadır. ...1395 yılına gelindiğinde bu boğucu baskı en üst seviyeye çıkar. Bayezid İstanbul'u sadece karadan sarıp beklemekle yetinmez, şehri adım adım, hücre hücre izole etmeye başlar. Bu dahi stratejinin en kalıcı nişanesi Boğaz'ın en dar noktasına inşa edilen Anadolu Hisarı'dır. Karadeniz'den gelebilecek yardımları kesmek üzere Boğaz'ın kalbine saplanan bu taş kütlesi Bizans'a verilmiş en net mesajdır. Artık nefes aldığınız damarlar bizim kontrolümüz altında. Ancak bu devasa kuşatma zincirinde tarihi bir eksiklik baş gösterir. Deniz gücü. Osmanlı'nın karadaki mutlak ve ezici üstünlüğü ne yazık ki denizlerin hırçın sularında aynı karşılığı bulamaz. Bizans zayıf da olsa deniz yoluyla batıdan lojistik destek almaya devam eder. Bu durum kuşatmaların kesin ve nihai bir neticeye ulaşmasını engeller. Bu yüzden İstanbul onun döneminde düşmez, düşemez.
0: Büyük fetihler bir devleti sadece coğrafi olarak büyütür. Fakat onu asıl ayakta tutan, zamana karşı direncini sağlayan şey kurumsal yapıdır, hukuktur, nizamdır. Bayezid savaş meydanlarında koştururken bu idari gerçeği asla göz ardı etmez. Onun saltanatında Osmanlı Devleti sadece sınırları genişleyen askeri bir organizasyon olmaktan çıkar, tıkır tıkır işleyen idari bir mekanizmaya dönüşür. Bu kurumsal devrim merkezi otoritenin tavizsiz bir şekilde güçlendirilmesiyle başlar. Yerel güç odakları, sınır boylarındaki o buyurgan beyler tek tek merkeze bağlanır. Anadolu beyliklerinin o eski, parçalı ve bağımsız hareket alanı daraltılır. Bu dönemde

0: Burnun can damarı olan tımar sistemi genişletilir ve derinleştirilir. Toprakların askeri hizmet karşılığında disiplinli bir şekilde dağıtılması, hem hazineye yük olmadan devasa bir orduyu her an savaşa hazır tutar, hem de tarımsal üretimin kesintisiz sürmesini sağlar. Bu sistem sayesinde Osmanlı, lojistik bir mucize gerçekleştirerek her an harekete geçmeye hazır muazzam bir askeri güç bulundurur. Adalet mekanizması da bu büyük dönüşümden payını alır. Taşra'daki kadıların yetkileri, sorumlulukları ve denetimleri daha belirgin, daha tavizsiz hale getirilir. Hukuki düzen, imparatorluğun en uzak köşesinde bile tek bir standartla uygulanmaya başlar. Ancak Bayezid'in idari dehasının en dikkat çekici yönü, sefer organizasyonlarındaki o akıl almaz lojistik hızdır. Onun ordusunun uzun mesafeleri çok kısa sürelerde aşabilmesi sadece askerlerin disipliniyle açıklanamaz. Bu yolların haritalandırılması, erzak ambarlarının stratejik noktalara yerleştirilmesi ve birliklerin kusursuz koordinasyonuyla mümkündür. Onun komutasında ordu, her parçası birbiriyle uyum içinde hareket eden devasa bir saat mekanizması gibidir. Her çark doğru zamanda döner, her emir gecikmeden hayata geçer. Bu disiplin Osmanlı'yı çağının en efektif devleti yapar. Ancak büyüyen ve merkezileşen her devasa yapı gibi bu sistemde çok yakında tarihin en çetin sınavıyla karşılaşacaktır. Ve bu sınav bu kez sadece batıdan değil, doğunun kalbinden gelecektir.
1: Tarihin acımasız bir kuralıdır. Her büyük yükseliş kendi antitezini, kendi karşıt gücünü doğurur. Bayezid batıda Haçlıları dize getirip imparatorluğun temellerini atarken doğunun sonsuz bozkırlarında başka bir devasa güç şekillenmektedir. Bu güç sıradan bir hükümdarın değil, yeryüzünün gördüğü en acımasız ve en dahi fatihlerden birinin iradesini taşımaktadır. Adı Timur. Orta Asya'nın derinliklerinden yükselen bu askeri deha, kısa sürede İran'ı, Horasan'ı, Hindistan sınırlarını ele geçirmiş, geçtiği yerlerde taş üstünde taş bırakmayan mutlak bir kudrete dönüşmüştür. Timur'un askeri stratejisi tıpkı Bayezid gibi baş döndürücü bir hıza ve sarsılmaz bir kararlılığa dayanır. Tarih sahnesi artık aynı çağda yaşamış, birbirine benzeyen iki devasa askeri dehanın, iki mağrur hükümdarın kaçınılmaz çarpışmasına doğru sürüklenmektedir. Timur'un yönünü Anadolu'ya çevirmesi basit bir toprak kazanma arzusu değildir. Bu Asya'nın mutlak hakimi olmak isteyen bir fatihin batı sınırını güvenceye alma ve jeopolitik denge kurma çabasıdır. Bayezid'in Anadolu'da topraklarını ellerinden aldığı eski Türk beyleri soluğu Timur'un sarayında alır. Kaybedilen yurtlarını geri alma ümidiyle Timur'u Osmanlı'ya karşı kışkırtırlar. Diğer tarafta ise Timur'un önünden kaçan Celair Sultanı Ahmet'le Karakoyunlu Kara Yusuf Bayezid'e sığınır. İki hükümdar arasında diplomatik mektuplar gidip gelmeye başlar. Mektupların dili hafızalardan silinecek gibi değildir. Sözcükler ilk başlarda diplomatik bir nezaket taşısa da satır aralarından taşan o muazzam kibir ve meydan okuma gizlenemez. Her iki sultan da geri adım atmayı kendi mutlak otoritesine bir hakaret sayar. Karşılıklı ağır ithamlar, gurur kırıcı ifadeler yaklaşan o kanlı fırtınanın en net habercisidir. Bayezid batıdaki fetihlerin ve Anadolu Birliği'nin tehlikeye girmemesi için dik durur, Timur'sa sabırlıdır, acele etmez, satranç tahtasındaki taşları tek tek dizerek zemini Osmanlı'nın altından kaydıracak hamleleri yapar. Ve o zemin her geçen gün daha da tehlikeli bir hal alır.
0: Büyük bir savaş

0: çoğu zaman meydanda çarpışırken değil, o meydanın kurulmasından çok önce strateji masasında kazanılır ya da kaybedilir. Bayezid'in karşı karşıya olduğu durum sadece askeri bir düşmanla çarpışmak değildir. O aynı anda iki devasa cephede birden dengeyi korumak zorundadır. Batıda kuşatılan İstanbul ve Balkan toprakları, doğudaysa yaklaşan Timur fırtınası. Bu iki ateş arasında kalma durumu Osmanlı devlet aklında muazzam bir stratejik baskı yaratır. Onun en büyük silahı olan o meşhur hız bu kez sınırların aşırı genişlemesiyle bir risk faktörüne dönüşür. Osmanlı ordusu yıllardır dinlenmeksizin seferden sefere koşmaktadır. Bu aralıksız hareketlilik askeri gücü diri tutsa da insan unsurunu ve devletin ekonomik kaynaklarını içten içe yıpratmıştır. Ankara Ovası'na doğru yürürken Osmanlı ordusu tecrübelidir, mağrurdur, elit bir güçtür fakat bir o kadar da yorgundur. Daha da önemlisi ordunun kozmopolit yapısı bu kriz anında en kırılgan noktası haline gelir. Ordunun içinde yeni ilhak edilen Anadolu beyliklerinin askerleri ve Tatar birlikleri bulunmaktadır. Bu askerlerin Osmanlı merkezi otoritesine olan bağlılığı, karşılarında kendi eski beylerini Timur'un safında gördüklerinde sarsılmaya başlar. Eski düzenlerine dönme, bağımsızlıklarını geri kazanma vaadi bu askerlerin zihninde derin çatlaklar yaratır. Bayezid bu risklerin, ordusunun içindeki bu huzursuzluğun farkındadır. Fakat artık zaman daralmış, ok yaydan çıkmıştır. Timur'un ordusu Anadolu'nun bağrına kadar ilerlemiştir ve geri dönüş yolu tamamen kapanmıştır. İki devasa ordu Ankara yakınlarında tarihin en büyük hesaplaşması için karşı karşıya gelecektir. Bu sadece iki Türk ordusunun değil, iki farklı cihan hakimiyeti mefkuresinin, iki devasa iradenin çarpışmasıdır.
1: Takvimler 1402 yılının Temmuz ayını göstermektedir. Yer Ankara Çubuk Ovası. Geniş, kurak ve alabildiğine açık bir alan. İki askeri dehanın tüm kozlarını paylaşması için tarihin hazırladığı devasa bir sahne. Timur'un ordusu sayıca ezici bir üstünlüğe sahiptir. En önemlisi de Osmanlı askerinin daha önce hiç karşılaşmadığı zırhlı savaş filleriyle tahkim edilmiştir. Bayezid'in ordusu ise disiplinli, mağrur ve Nibolu'nun anısıyla dop dolu bir gazi ordusudur. Savaşın ilk saatlerinde çarpışma başa baş, dehşetli bir dengede ilerler. Bayezid alıştığı o taktiksel hızla düşman hatlarını yarmak üzere sert bir hücum planlar. Ancak Bozkır'ın kurdu Timur bu hızı nötralize edecek bir strateji geliştirmiştir. Doğrudan yıpratıcı bir göğüs göğüse çarpışma yerine Osmanlı ordusunu sıcağın altında yormayı, su kaynaklarını keserek susuzlukla bitirmeyi hedefler. Ankara'nın o kavurucu Temmuz sıcağı Osmanlı askeri için en az düşman okları kadar ölümcül hale gelir ve savaşın kaderini belirleyen o trajik kırılma anı yaşanır. Savaşın en kritik, dengenin en hassas olduğu safhada Osmanlı ordusundaki Anadolu beyliklerine ait sipahiler ve Kara Tatarlar aniden saf değiştirerek Timur'un saflarına geçer. Bu beklenmedik ihanet ordunun arkasında ve yanlarında devasa gedikler açar. Bu sadece sayısal bir kayıp değil, ordu karargahına indirilen ölümcül bir psikolojik darbedir. Bu dehşet verici çözülmeye yanındaki müttefiki Stefan Lazarevich'in "Geri çekilelim sultanım, savaş kaybedildi" telkinlerine rağmen Yıldırım Bayezid meydanı terk etmez. Çevresindeki birkaç bin sadık yeniçerisiyle Çataltepe'de mevzilenir ve son ana kadar çarpışır. Onun için bu sadece bir meydan savaşı değil, devletin şerefi, namusu ve kendi varoluş mücadelesidir. Bir hükümdar olarak ordusunun başında kılıcı kırılana kadar dövüşür. Ancak şartlar amansızdır. Çember daralır,

0: olmuştur. Yıldırım ilk kez yere düşmüştür. Ancak bu trajik düşüş onun askeri büyüklüğünü ve asil mücadelesini asla gölgeleyemez. Çünkü o kaçmayı değil, kaderiyle sonuna kadar çarpışmayı seçmiştir.
1: Büyük bir hükümdarın esareti ve ardından gelen vefatı, bazen bir devletin de tarih sahnesinden tamamen silinmesi demektir. Ankara Savaşı'nın o feci mağlubiyetinin ardından Osmanlı Devleti, tarihinin en karanlık, en belirsiz dönemiyle yüz yüze kalır. Merkezi otorite tamamen buharlaşmış, başkentler tarumar olmuş, nizam dağılmıştır. Yıllar boyunca tek bir güçlü irade etrafında kenetlenen o muazzam gövde, şimdi kardeş kanının akacağı bir parçalanma uçurumunun kenarındadır. Tarihin fetret devri olarak adlandıracağı bu 11 yıllık karanlık dönem başlar. Bayezid'in oğulları Süleyman, İsa, Musa ve Mehmet Çelebi arasında başlayan amansız taht mücadelesi, devletin küllerinden yeniden doğup doğamayacağının en büyük sınavıdır. Timur'un müdahalesiyle Anadolu'da eski beylikler yeniden kurulur, Yıldırım'ın yıllar süren emeğiyle sağladığı siyasi birlik bir günde dağılır. Bu durum kurulan birliğin askeri olarak ne kadar hassas olduğunu gösterse de tarih çok çarpıcı bir başka gerçeği daha yazar. Tüm bu iç savaşa, parçalanmaya ve lidersizliğe rağmen Osmanlı Devleti tamamen yok olmaz. Yıkılacağı düşünülen o devlet yapısı, Balkanlardaki adil idaresi ve Bayezid'in kurduğu o çelik gibi sağlam taşra bürokrasisi sayesinde ayakta kalmayı başarır. Fetret devri bir yok oluş değil, bir ateş çemberidir. Ve bu çember Bayezid'in bıraktığı mirasın ne kadar derine kök saldığını tüm dünyaya ispat edecektir.
0: Sultan Yıldırım Bayezid'in ömrü baş döndürücü bir yükseliş ve trajik bir kırılma hikayesidir. Ancak onu yalnızca Ankara Savaşı'nın o şanssız sonuyla yargılamak tarihe karşı yapılacak en büyük haksızlıktır. O parçalanmış Anadolu coğrafyasında Türk siyasi birliğini kurma yolunda en cesur, en vizyoner adımları atan hükümdardır. Dağınık ve birbirleriyle didişen beylikleri tek bir ideal, tek bir merkezi bayrak altında toplamış, Osmanlı'yı bölgesel bir sınır devleti olmaktan çıkarıp imparatorluk nizamına yükseltmiştir. Onun komutanlık dehası çağının çok ötesinde bir zaman ve hız anlayışıyla yoğrulmuştur. Onun seferleri körü körüne yapılan akınlar değil, düşmanı lojistik olarak felç eden, psikolojik olarak çökerten dahi jeopolitik hamlelerdir. Bu yüzdendir ki Batı dünyasında onun adı anıldığında duyulan derin saygıya her zaman titrek bir tedirginlik eşlik etmiştir. Yıldırım. Bu lakap onun üzerine sadece sürati için dikilmemiştir. O dokunduğu coğrafyayı aniden güçlü ve sarsıcı bir şekilde değiştiren bir tabiat olayı gibidir. Elbette bu muazzam hızın, bu cüretkar karakterin getirdiği büyük riskler de vardır. Hızlı kararlar bazen lojistik hazırlıkların tam olgunlaşmamasına, sınırların aşırı süratle genişlemesi ise idari kontrolün zorlaşmasına neden olmuştur. Onun yönetimi sınır boylarındaki mutlak başarıyla imparatorluk sınırlarının getirdiği devasa riskler arasında hassas bir kumardır. Yine de onun dünya tarihine ve Osmanlı devlet aklına katkısı tartışmasızdır. Osmanlı devleti onun döneminde o kritik medeniyet eşiğini aşmıştır. Beylikten devlete, devletten cihan imparatorluğuna uzanan o şanlı yolun harcı onun döktüğü alın teri ve kanla karılmıştır. Ankara Savaşı bu büyük yürüyüşü sadece bir anlığına durdurmuş ama asla bitirememiştir. Çünkü Yıldırım Bayezid'in ardında bıraktığı asıl miras toprak parçaları değil, tıkır tıkır işleyen bir sistem, vizyoner bir yönetim felsefesi ve yıkılmayan

0: olan bir devlet fikridir.
1: Yıldırım Bayezid. Bu toprakların gördüğü en hızlı, en cesur ve en mağrur hükümdarlardan biri. Bir yıldırım gibi Anadolu ve Balkan semalarında parıldadı, sınırları zorladı, kralları dize getirdi, çağının ezberlerini bozdu. Ama yine kendi yarattığı o devasa fırtınanın tam ortasında kaldı. Ve o fırtınada hayatında ilk ve son kez yenildi. Onun hayat hikayesi sadece parlak zaferlerin yaldızlı sayfalarından ibaret değildir. O gücün, hızın, mutlak iradenin ve insan olmanın sınırlarını anlatan muazzam bir trajedidir. Fakat her şeye rağmen Ankara Ovası'nda yere düşen o sancak bir çöküşün değil, küllerinden çok daha güçlü doğacak bir imparatorluğun habercisidir. Osmanlı, onun kurduğu o sağlam temeller sayesinde sarsılmış ama yıkılmamıştır. Yıldırım Bayezid, tarihteki yerini sadece talihsiz bir mağlubiyette değil, bir çağın, bir devlet aklının hakiki mimarı olarak alır. Ve onun bu vakur hikayesi bize asırlar ötesinden o büyük hakikati fısıldar. Bazı insanlar kaderin cilasıyla yere düştüklerinde bile tarihin akışını sonsuza dek değiştirmiş olarak kalırlar.
0: Program yapımcısı İbrahim Şahin, ses kayıtta Semahat Şallı, mikrofonda ben Hafize Okan.
1: Ben Zafer Elgin.
0: Haftaya aynı gün ve saatte görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.

0: Aklımda kalan satırlar.
1: O cuma günüydü. Genç kız sabahleyin erkenden sokağa çıktı, berberde saçlarını kıvırttı. Ben de onun göğsünden kurtuldum. Berberin çekmecesinde büyüklü küçüklü öteki arkadaşlarla buluştum. Şimdi berberin çekmecesinde beni karşılayan arkadaşların hemen hepsinde ağır bir koku vardı. Ben onların yanında hala yepyeni duruyordum. Akşam üzeri dükkan sahibi beni de ötekilerle beraber üst üste koyup katladı, cüzdanına yerleştirdi. Artık ben de onlardan olmuştum. İlk önceleri tiksindiğim o ağır koku benim iliklerime de geçti. 2-3 gün berberin cüzdanında kaldım. Sonra bir akşam eve giderken balıkçıya uğradı. Para vermek için cüzdanını çıkardığı zaman korkudan titriyordum. Korktuğum başıma da geldi. Öteki arkadaşlarımın arasından bula bula beni buldu. Balıkçı liranın üstünü berbere verirken beni de tablasının bir köşesine attı. Akşam üzeri balıkçı bizi ceplerine doldurdu. Galata'da bir meyhaneye girdi. Artık benim için kara günler başlamıştı. Gece yarısına doğru hesaplar görülür, sarhoşlar birer ikişer dağılırken alnımın kara yazısı beni de balıkçının cebinden meyhanecinin çekmecesine attı. Geceyi burada ispirto kokuları içinde geçirdim. Ertesi sabah meyhaneci ara sıra kapının önüne çıkıyor, caddeden geçen satıcıları çeviriyor, alışveriş ediyordu. Ben zaten buradan kurtulmak için can atıyordum. Biraz sonra istediğim oldu. Oldu ama bu sefer de başka sefalete düştüm. Meyhaneci bir aralık ciğer alıyordu. Para verirken aksi gibi beni yakaladı. Çırpındım. Meyhanecinin elinden uçmayayım diye meyhaneci ayağıyla üstüme bastı. Ciğerci de kanlı elleriyle beni yakaladı.

0: kasketinin içine koydu. O günü bu kirli kasketin içinde, geceyi de bir kasap dükkanında geçirdim. İliklerime kadar işleyen ter, balık, ispirto kokularının arasına kan kokusu da karıştı. Kasap ertesi güne et alıyordu. Birkaç elden daha geçe geçe mezbahadaki bir celebin boyundan asma çantasına düştüm. Birkaç gün de orada geçti. Sonra bir akşam Feridiye taraflarında bir eğlenti aleminde celebin cüzdanından bir kadın çorabının koncuna girdim. Bu kadın beni tramvayda biletçiye bozdurdu. Biletçi o akşam şirkete götürdü. Şirketin kasasından da binlerle arkadaş bankaya gittik. Günün birinde içimizden birkaç yüzünü ayırdılar. Bilmem hangi dairenin maaş mutemedine verdiler. Aklımda kalan bu satırlar Fatih Altuğ'un yayını hazırladığı Kemal Ragıp Enson'un Bir Liranın Başından Geçenler adlı kitabından. Vakıfbank Kültür Yayınları'ndan.
1: Aklımda kalan satırlar. Reklamlar. Doğada ne varsa
2: sırada. Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi iklim sayı etkili satıcılarında. İklim

0: Herkes.
1: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın. %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden Arçelik.com.tr, Beko.com.tr ve Oriz App üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
2: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: Reklamlar. Yedi iklim bir lisan. Hazırlayan ve sunan Aleyna Makul.

0: Bir dil düşünün. İlk izlerini bozkırın taşlarına bırakmış. Sonra mağaralarda değil, devletlerin fermanlarında, bilgelerin öğütlerinde, şairlerin dizelerinde, aşıkların türkülerinde yaşamış. Asırlar boyunca coğrafyalar değişmiş, devletler kurulmuş, yıkılmış, alfabeler değişmiş, lehçeler çoğalmış ama o dil her defasında yeniden filizlenmiş. Türkçe. Bugün Balkanlardan Sibirya'ya, Anadolu'dan Doğu Türkistan'a kadar milyonlarca insanın ortak sesi. Orhun yazıtlarındaki Bilge Kağan'ın hitabından Uygur metinlerine, Kutadgu Bilig'den Divan-ı Lügat-ı Türk'e, Dede Korkut'tan Alişir Nevai'ye, Yunus Emre'den Yahya Kemal'e uzanan büyük bir yolculuk. Her dönem Türkçe'ye yeni bir ses kattı, her eser bu dilin hafızasına yeni bir sayfa ekledi. Bugün yalnızca bir dilin tarihini değil, aynı zamanda bir milletin hafızasını konuşacağız. Ben Aleyna Malkoç, 7 İklim 1 Lisan'a hoş geldiniz. Konuğum, tarihi Türk lehçeleri ve Türk dili tarihi üzerine kıymetli çalışmaları bulunan ve aynı zamanda benim de doktor hocam, doçent doktor Emine Temel Alemdar. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Teşekkür ederim.
0: Nasılsınız hocam? Sizi görmek mutluluk burada.
1: İyiyim. Sağ olun. Sizler nasılsınız?
0: İyiyiz biz de hocam. Çok şükür. Yine bir bölümde daha bir aradayız.
1: Evet.
0: Bugün sizinle daha çok böyle dinleyicilerimiz için, bizim programımız malum, Türkçenin ve Türk dünyasının sesi olmaya çalışıyoruz.
1: Evet.
0: Bugün biraz daha genel hatlarıyla Türk dilinin tarihi seyri nasıldı?

0: dönemlere ayrılması nasıldı? Onu konuşalım istiyoruz ama onu konuşmadan önce biraz sizi tanısak dinleyicilerimiz için, çalışmalarınızı sizden dinlesek.
1: Tabii ki Emine Temel Alemdar, Yeditepe Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği bölümü mezunuyum. Eğitim fakültesi çıkışlıyım yani, ama eğitim üzerine ilerlemedim. Akademik hayata devam ettim. Akademik hayata adım attım. Marmara Üniversitesi'nde yüksek lisansını, doktoramı yaptım. Yüksek lisansım geç dönem Doğu Türkçesi. Doktorada da söz dizimi üzerine çalıştım. Yine Doğu Türkçesi üzerine. Genel itibariyle eski Türkçe, Türk Dili Tarihi gibi dersler veriyorum. Şu an İstanbul Üniversitesi Türkiye Araştırmaları Enstitüsü'nde görev yapmaktayım. Onun dışında çalışmalarım en sondan bir başlayayım. Doçentlik takdim tezi olarak geleneksel tıp kitabı çalışmıştım. Tıp üzerine, söz varlığı üzerine çok fazla merakım vardı. Geç dönem Doğu Türkçesi yine bir metin bulup onun üzerine bir çalışma yaptık. Onun dışında ortak çalışmalarımız oldu, editörlü çalışmalarımız oldu yine de geç dönem Doğu Türkçesi üzerine. Ama genel itibariyle hem metin hem de söz dizimi ile beraber işte eş zamanlı çalışmalarımız ilerliyor bu şekilde.
0: Çok güzel hocam, büyük bir çalışkanlıkla, titizlikle öğretim hayatınıza devam ediyorsunuz.
1: Devam ediyoruz. Şu an biraz kısmi ara verdik.
0: Evet, bir yeni bebeğiniz
1: bir
0: oldu.
1: Bir bebişimiz oldu aynen. O yüzden de kısmi bir ara verdik ama döneceğiz inşallah.
0: Çok güzel, aynı anda yürütüyorsunuz.
1: Evet, yürütmeye çalışıyoruz aynı anda. Bakalım.
0: Umarım güzel olur hocam sizin
1: İnşallah.
0: İçin her şey. Şimdi ilk sorumuzla başlayalım. Dinleyicilerimiz için daha iyi öğrenelim Türkçemizin serüvenini. Türkçe biliyoruz ki hocam dünyanın en kadim medeniyet dillerinden birisi. Genel bir çerçeve çizmemiz gerekirse Türk dilinin tarihi gelişimini nasıl okuyalım sizce?
1: Şimdi şöyle, bununla alakalı özellikle lisans sürecinde fazlasıyla böyle şeyler olabiliyor. Hatalar mı diyeyim artık, sıkıntılar mı diyeyim planlama noktasında fakültelerde. Bu çok önemli. Yani Türk dili tarihini birinci sınıf öğrencisi kalkıp böyle Türk dilinin en sonki dönemi dediğimiz Doğu Türkçesini baştan öğrenirse, daha sonra eski Türkçeyi ikinci sınıfta öğrenirse, işte dördüncü sınıfta da eski Anadolu Türkçesini öğrenirse çocuk da Türk dili tarihi anlamında hiçbir şey belirmiyor. Hiçbir şablon çıkmıyor ortaya ve anlamıyor. Dolayısıyla Türk dili tarihini başlangıç itibariyle eski Türkçeden alıp ve bunu dediğim gibi fakültelerde işte yüksek lisans ve doktora eğitimlerini de aynı şekilde planlamak gerekiyor. Çünkü bunun açık örneğini görüyoruz. Daha sonra hatta önce Türk dili tarihini genel çerçevesiyle vermek lazım. Daha sonra eski Türkçe ile başlatmak lazım. Ardından tabii eski Türkçe kendi içerisinde kök Türkler, Uygurlar döneminin Türkçesini kapsıyor ve ardından Karahanlı dönemi Türkçesini kapsıyor. Daha sonra Orta Türkçe. Tabii bunlar biraz tercüme yoluyla bize adapte olmuş ifadeler. İşte Middle Turkic diyoruz. Bunları biz tasvip etmekte zorlanmayalım diye Orta Türkçe, eski Türkçe, yani neyin ortası, neyin eskisi, neyin yenisi gibi biraz aslında tartışmaya açık bir konu da. Ama en nihayetinde kullanılan ya da karşımıza çıkan morfolojik ve fonetik yapılara baktığımızda eski Türkçe, Orta Türkçe, yeni Türkçe ve modern Türkçe şeklinde ilerliyoruz. Orta Türkçe'de Harezm ve Kıpçak Türkçesi ve Doğu Türkçesi, Doğu Türkçesi'nin bir kısmı tabii, daha sonra yeni Türkçe'de de Doğu Türkçesi devam ediyor. Ardından eski Oğuz Türkçesi, o da kendi içerisinde, yani Batı Türkçesi, o da kendi içerisinde eski Oğuz Türkçesi, Osmanlı Türkçesi ve Türkiye Türkçesi şeklinde ilerliyor. Tabii modern Türkçede de Türkiye Türkçesi'ni başta olmak üzere çağdaş lehçeleri şeklinde, işte Kuzey grubudur, Güney grubudur, ondan sonra Uzak Doğu grubudur. Bu şekilde karşımıza böyle bir harita çizebiliriz. Yani bunları bu silsileyle anlattığımız zaman ya da bu şekilde takip ettiğimiz zaman Türk dili tarihini daha iyi öğrenmek mümkün. Aksi halde, çünkü birbirini devam eden dönemler olduğu için bir döneme anlattığımız zaman, yani eski Oğuz Türkçesini anlattığımız zaman bunun kök Türkçeyi de biliyor olması gerekiyor mesela birinin.
0: Bir süreç çünkü bu hocam.
1: Tabii
0: birbirinden
1: ki bir süreç,
0: kopuk parçalar
1: kopuk değil. Kopuk olarak anlatıldığı için bu sefer öğrencinin aklı karışıyor ve ne bileyim, Osmanlı Türkçesi bir dil gibi. Yani dil değil, bir dönem, tarih bir dönem. Ayrı bir dil değil bunlar, yani Türkçenin alt dönemleri ya da Türkçenin şu anki 21. yüzyılda işte Türkiye Cumhuriyeti'nin resmi dili nasıl Türkiye Türkçesi ise o zaman da Köktürk devletinin edebi dili, resmi dili Köktürkçeydi. Değişen hiçbir şey yok. Sadece tarihsel altyapıyı bu sürece bağlı olarak ilerletmek gerekiyor. Aksi halde sıkıntı.
0: Doğru hocam, yani yeni doktora yeterlikten çıktığım için ben de, siz şahitsiniz zaten o anlara.
1: Evet.
0: Aslında böyle söylerken çok kolay Köktürkçeden günümüz Türkiye Türkçesine, evet, ve çağdaş Türk lehçelerine gelen bir serüven ama, evet, o kadar çok dönem var ki ve bu dönemden içeriği hem müellif hem eser bakımından o kadar güçlü ki gramer anlamında farklılıklar olabiliyor vesaire.
1: Evet.
0: Aslında Türk dili tarihi çok zevkli ama çok uzun da köklü de bir süreç, tıpkı Türk tarihi gibi.
1: Kesinlikle.
0: Bütüncül bir yaklaşımla aslında hepsini ele almalıyız.
1: Lazım, aynen.
0: Peki
1: öyle.
0: Peki hocam, bu kök Türkçeden dedik ya, kök, evet, Türkçeden, eski Uygur Türkçesinden, Karahanlı Türkçesi devirlerinden, evet, geçtik. Harezm, Kıpçak, Çağatay. Evet. Sonra burada eski Anadolu Türkçesi, Osmanlı Türkçesi, evet, ve günümüzde biz Türkiye Türkçesine geldik. Çağdaş Türk lehçelerine geldik Türk dünyasında da. Ve biz bu süreçte farklı alfabeler kullandık.
1: Tabii.
0: Köktürk'ten Kirile, Sog'dan Arap alfabesine, günümüz Latin alfabesine kadar. Bu değişimler sizce dilin tarihini nasıl, tabii, etkiledi?
1: Şöyle, alfabe değişikliği, ilk öncelikle onu söylemek lazım. Tabii ki dil değişikliği demek değildir. Dil aynı kalır ama alfabe tabii ki değişir. Bu Türk milletinin biraz da devlet yapısının, esnek devlet yapısının hoşgörü politikasıyla da alakalı bir mevzu. Ve inanç sistemlerinin değişimiyle beraber biz o milletlerin alfabelerini kullanmaya devam etmişiz. Büyük bir hoşgörü göstererek. Dilimiz tabii ki değişmiyor hiçbir zaman. Kaldı ki şu anda da mesela Türkiye Türkçesi konuşan bir millet olarak mesela Arap alfabesiyle bir sürü şey yazılabilir. Dilimiz Arapça olduğunu göstermiyor bu gibi. Dolayısıyla özellikle Uygur döneminde mesela şöyle bir katkısı oldu. İşte Maniyeizm, Budizm, ondan sonra Tibet yazısı, Maniyeizm, Budizm inanç sistemiyle beraber pek çok işte Soğut alfabesi, Tibet yazısı, Süryani alfabesi gibi pek çok alfabe bizim hayatımıza girdi. Hristiyanlığın tabii ki yayılmasına, bir kısım Maniyeizmin yayılmasına, bir kısım Budizmin yayılmasına sebebiyet verdi, vesile oldu diyelim. Tabii bu özellikle Uygurlar zamanında büyük bir patlama yaşandı. Bu inanç sistemlerini halka anlatmak gerekiyordu. Dolayısıyla da tercüme metinler karşımıza çıkıyor bu dönemde. Bu inanç sisteminin yazılı olduğu metinleri tercüme ederken de söz varlığına pek çok tabii ki kelime geliyor. Türetme faaliyetleri çok fazla artıyor. Yani alfabe tabii ki öncesinde bir inanç sisteminden kaynaklı bir durum söz konusu. Bu inanç sistemi de dolaylı olarak da tercüme faaliyetlerine artış gösterince kelimeler de bu bağlamda hayatımıza girdi. İlk defa türetme faaliyetleri bu dönemde başladı mesela. İşte onun dışında Karahanlı zamanında zaten İslamiyet'in kabulüyle beraber bu noktada Arap alfabesi ve bununla beraber yine söz varlığımızda Arapça, Farsça pek çok kelimeler girdi. Yani edebi dil noktasında söz varlığını aslında genişlemesini sağladı diyebiliriz. Bu iyi bir şey yani kendisinin geliştirmesi açısından. Kaldı ki mesela Ermeni Kıpçak Türkçesi var. Ermeni harfleriyle yani, evet, yazılan. O da aynı şekilde aslında birazcık da politik, yani orada Ermenilerin dilini ve işte tabii ticaret yapıyorsun, alfabesini kullanmak zorundasın. Bir yandan da Ermeniler de Türkler arasında, Kıpçak Türkler arasında Hristiyanlığı yaymaya çalışıyor. Onlar da Kıpçak Türkçesini o noktada öğrenmeye başlıyorlar. Yani karşılıklı olarak çıkar aslında, çıkardan kaynaklı.
0: Çok enteresan bir saha bu arada, değil mi hocam?
1: Evet,
0: yeni
1: çok
0: yeni
1: Doğu Avrupa, aynen öyle, Polonya özellikle çok fazla çalışılan ve çok fazla metin çalışması yapıldı. Özellikle mahkeme tutanakları, sivil hayat belgeleri, Ermeni Kıpçak Türkçesiyle. O noktada da mesela, evet, sivil hayat noktasında pek çok söz varlığımıza da kelimeler gelmiş oldu.
0: Yani bunlar aslında hepsi bunların Türkiye için ve Türk milleti için bir zenginlik ve
1: tabii
0: özgünlük
1: ki
0: diyebiliriz.
1: Tabii tabii.
0: Şimdi gelelim hocam, bunları değinmişken Türkçenin o abidevi eserlerine değinmemek olmaz. Benim aklıma tabii ilk ki olarak eski Türkçe devrinde 3 metin gelir benim, hı-hı, aklıma. Bir Orhun Abideleri, Divan Lügat-ı Türk ve Kutat Kubilik.
1: Evet, evet.
0: Bu metinleri biraz sizden kısa, evet, kısa dinlesek.
1: Tabii ki Orhun Abideleri oldukça önemli bir metin. Bir kere Türk milletinin, yani Türk kelimesinin diyelim, siyasi bir birliğin adı olarak geçtiği ilk metinler Türk Bodun şeklinde geçiyor. Bod, Bodun, millet demek, Türk milleti. Ve nutuk özelliği taşıyan bir metin, bir tarihi bir metin, aynı zamanda söz dizimi noktasında bazı işte söz sanatlarını kullanması açısından şiirsel bir metin de aynı zamanda alt alta yazdığımız zaman sanki bir şiir metni gibi. Ama en önemlisi tabii ki ilk yazılı metin olarak karşımıza çıkıyor, yani derli toplu. Ama normalde bir şeyin ilki her zaman böyle iptidai olur, ilkel olur. Ama burada öyle bir şey yok.
0: Edebi.
1: Yani burada bunun öncesi de olma ihtimali çok çok yüksek. Çünkü bu kadar öznesinin, yükleminin yani uyumlu bir şekilde kullanılması, kelimelerin arka arkaya bu şekilde rastlantısaldan öte tercih edilerek yazılması, yakın anlamlı diyelim, yakın anlamlı kelimelerin ve fiillerin yani bilinçli olarak kullanılması, yani bu millet ilk defa bir metni kaleme alıyorsa bu şekilde yani kusursuz yazması çok yani olağan dışı bir şey.
0: Çok edebi ifadeler de var.
1: Çok edebi ifadeler var, çok fazla atasözleri var, çok fazla deyimler var, işte sıfatlar var, sıfatları ben çalışmıştım hatta, tekrar grupları çok fazla var. Yani günümüz Türkçesinde aslında Orhun Hamidilerin söz varlığı kadar bir söz varlığına sahip miyiz acaba diye düşünmek gerekiyor. Yani gerçekten o dönemin imkanlarıyla, yani bir renk söz varlığı, işte sayı söz varlığı, fiil söz varlığı, şimdi çok çok çok böyle kullanılmaya unutulan pek çok fiillerimiz var. Halbuki o dönemde yani Türk dili o kadar çok zengin ki biz şu aşamada yani kırpa kırpa maalesef hani yitirmeye başlamışız diyebilirim.
0: Da zamanı Tanrı yaşar diyor. Evet. Ya da kardeşin ölümü üzerine görür gözüm görmez gibi.
1: O çok fena, evet, o çok çok oldu. Acıklı bir metin. Evet, ağıt, yani ilk ağıt diye nitelendirdiğimiz satırlar orada mevcut. Kardeşin ölümü üzerine, yani öyle sakındım ki diyor, sakınmak kelimesi.
0: Düşündüm.
1: Yani düşünmek ama böyle yani tefekkür ederek, yani böyle çok derin düşüncelere evet, çok fazla böyle dalarak, artık düşünerek gözümden yaş gelmesini öyle bir betimliyor ki adeta hani gözümüzün önüne canlanıyor. Veya işte biz ve ötekiler kavramını orada görüyoruz. Yani işte önce Bumin Kağan yaratıldı, ondan sonra onun üzerine işte insanoğlu yaratılması, işte Tanrı. Yani burada bir şekilde Kağanlığın insanlar üzerinde ki yetkisini ve işte varlığını, gücünü biz ve ötekiler kavramı üzerinden evren kozmogonolojisi bağlamında ilk açılım burada gerçekleşiyor metinleri, satırları okuduğumuz zaman. Kesinlikle öyle. Onun dışında yani tabii burada bazı tekrar eden satırlar da mevcut. Ama en önemlisi yani kendi ağızlarından, yani birinci elden, birinci kaynak yani sonuçta yaşanılan olaylar anlatılıyor. Göktürk Devleti'nin kuruluşu, işte Çin Esareti'ne girişi ve tekrardan ikinci Göktürk Devleti'nin yükselişi ve kurulması. Dolayısıyla aslında dediğim gibi tanıtılabilen
0: aslında.
1: Tabii ki aynen öyle. Yani sadece dil açısından tabii biz dijital olarak o şekilde değerlendiriyoruz ama tarih anlamında yani bir külliyat diyebiliriz okumayı bilenler için tabii ki yani. Bu da eski Türkçe döneminin, Köktürk dönemini gerçekten, hatta bütün eski Türkçe dönemini çok iyi bir şekilde temsil eden bir
0: bizim
1: eser.
0: Temelimiz, kökümüz adı üstünde.
1: Kesinlikle
0: Köktürkçe.
1: Her şey oradan başlıyor, her zaten. Şey Orhun abileri, Orhun aynen öyle. Orhun
0: tabii öncesi abileri de var ama asıl
1: yani derli toplu bildiğimiz aynen derli toplu ve hacim olarak da o şekilde metin noktasında tabii ki taşlara kazınarak yazılıyor. Taşlara kazınması onun metin olmadığı anlamına gelmez. O zamanlarda kağıt yok sonuç itibariyle ama onlar da bir metin. Dolayısıyla her şeyi oradan başlatmak gerekiyor. Ne yaparsak kesinlikle yapalım yani.
0: Sonra bizim ilk Türk oğluğumuz Kaşgarlı Mahmut geliyor. Aslında bizim yaptığımız bilim dalının babası kesinlikle sayılıyor aslında. İlk Türkçenin ilk muhteşem sözlüğünü kaleme kesinlikle aldı ve yine birçok ilki barındırıyor. Kutadgu birlikte ilk mesnevimiz, ilk siyasetnamemiz. İlk yaşnamemiz, o da muhteşem bir eser. Hatta ilk tiyatromuz.
1: Kesinlikle.
0: Bunlardan biraz bahsedelim hocam.
1: Divan-ı Galatürk'te de dediğin gibi senin de sözlüğümüz, gerçekten ilk Türkçe sözlüğümüz. Kaşgarlı Mahmut o dönem imkanlarıyla diyelim yine bir şekilde coğrafya gezmiş, gezmek zorunda da kalmış ve gezerken de pek çok külliyat toplamış aslında. aklında var mıydı yok muydu bilmiyoruz ama
0: bence çok bilinçli geliyor bana yaptığı
1: yani şey. Gezme olayı mecburi yani sürgün mü acaba, evet sürgün dolayısıyla, fakat o verileri toplaması çok muazzam bir şey o dönem için, gerçekten her gezdiği topraklarda pek çok

0: malzeme toplamış ve sözlük oluşturmuş. İşte Araplara tabii ki, yani o dönemde Araplara Türkçe öğretmek için diyoruz. Yani Türkçenin bir şekilde var olması gerektiği bilincini taşımış ve bu eserin ortaya çıkması gerekir diye aslında ya, yazmış, yapması lazım. Evet. Aslında. Yani Türkçe var. Biz buradayız. Benim bunu yazmam lazım. Yani birazcık da ideolojik, birazcık da bilinçli bir bence davranıştı.
1: Çok bilinçli hocam.
0: Yani o anlamda bilinçli kesinlikle, çünkü Türkçenin o konuda tehdit altında olduğunu düşünüyor. Yani orada görüyor.
1: O Nevai de aynı şekilde.
0: Evet, doğru.
1: Çok bilinçli
0: aynı,
1: bir şekilde.
0: İkisi de aynı.
1: Çağın ötesinde insanlar
0: kesinlikle
1: bence.
0: Kesinlikle öyle. Aynen öyle. Ve günümüzde sözlük deyince tabii madde başı, sonra birkaç anlamı veriliyor, sonra örnekler. Evet. Ama bu sözlüğün dışında ansiklopedik bir eser zaten. Yani halk kültürüne dair pek çok şey bulabiliyoruz. Şiirler var, ağıtlar var, atasözleri var, deyimler var. Onun dışında çocuk oyunları var, işte yemek var, kılık kıyafet var, giyim kuşam, ondan sonra bir takım halkın diline ait argo sözler var. Pek çok şey var. Dolayısıyla bununla alakalı pek çok veriyi görebiliyoruz Divan-ı Galatasaray'da. O yüzden çok önemli bir külliyattır. Bu bağlamda Türklükle alakalı mesela ilk kısımlarında bir teorik olarak makale formatında Türklükle ilgili, Türk boyluğuyla alakalı pek çok güzel bilgiler veriliyor. Şu an sözlüklerdeki gibi yani değil. Farklı bir sözlük. Aynen öyle. O sözlüğün dışında bir aslında eser diyebiliriz. Bugünkü sözlük tanımlığımızın dışında bir eser aslında.
1: Yani düşünsenize, tarih içinde aslında sözlük birlikte zayıflamışız.
0: O da öyle olmuş.
1: Sadece kelime aynen ve anlam haline dönüşmüş öyle. Bu imkanlar altında bile.
0: Altında bile aynen öyle, kesinlikle.
1: Son olarak hocam, programımızın sonuna yaklaşırken.
0: Tabii ki.
1: Tabii Yusuf Asacı ve Kutadgu Bilgin'i de aldık. Bu Türk
0: evet,
1: tarihini
0: doğru
1: konuşmak sonu gelmez. Başka
0: kesinlikle
1: bölümlerde
0: yani
1: yaparız
0: olmaz
1: umarım. Ama son olarak da şunu diyelim, bu dijital çağda, bu yapay zekanın hakim olduğu çağda Türkçenin geleceğini ne bekliyor? Çok kısaca onu dinleyelim sizden.
0: Yani umarım güzel şeyler bekliyordur. Ya aslında dijital çağda işte bu yapay zekayı doğru kullanılırsa bence Türk dili anlamında güzel çalışmalar, verimli
1: bence
0: çalışmalar
1: de
0: yapılabilir diye düşünüyorum ben.
1: Bence de.
0: Yani
1: kesinlikle yani
0: geliştirilebilir, aynen öyle. Farklı formatta, özellikle bizim kendi alanımızla alakalı mesela, bazı şeyleri biz yaparken vakit kaybedebiliyoruz, metin okuması derken
1: evet.
0: veya araştırma yaparken. O kısmı yapay zekaya bırakırsak bizim daha detaylı araştırmalar için daha çok vaktimiz olabilir. Yani yapay zekayı birazcık bu noktada kullanabiliriz aslında. Türkçe anlamında bence destekleyici şeyler olabilir diye düşünüyorum ben.
1: O yüzden onu düşünelim.
0: Aynen öyle.
1: Türkçenin de geleceği.
0: Kesinlikle.
1: Bilimimizin geleceği
0: aynen
1: de güzel
0: öyle
1: olsun.
0: İnşallah olacak.
1: Hocam ayağınıza sağlık. Sizi bugün ben ağırladığım için çok mutlu oldum.
0: Ben de mutlu oldum. Teşekkür ediyorum. Ben de davet
1: ediyorum
0: ettiğiniz için. İnşallah başka
1: ben
0: programlara.
1: Başka eserlerle, başka
0: İnşallah
1: işlerle görüşmek dileğiyle.
0: Görüşmek üzere.
1: Sağ olun hocam.
0: Sağ olun.
1: Bu bölümde yalnızca kelimelerin değil, yüzyılların yolculuğunu konuştuk. Türkçe binlerce yıldır değişerek, gelişerek, zenginleşerek bugünlere ulaştı. Her yeni nesil bu büyük mirasa yeni kelimeler ekliyor. Ama o mirasın kökleri Orhun'dan bugüne uzanan aynı gövdeyi beslemeye devam ediyor. Kıymetli katkıları için Doçent Doktor Emine Temel Alemdar'a bir kez daha teşekkür ediyorum. Yedi İklim Bir Lisan'da bir bölümün daha sonuna geldik. Ben Aleyna Malkoç, sevgili yapımcım Ebru Karakaya ile birlikte Türkçenin, Türk kültürünün ve Türk dünyasının izini sürmeye devam edeceğimiz yeni bölümlerde tekrar buluşmak dileğiyle. TRT İstanbul Radyosu'nun değerli dinleyicileri, hoşça kalın, hoşça bakın zatınıza.

0: güvenli yolculuk.
1: Merhaba, ben yol güvenlik uzmanı Ahmet Özgün. Emniyet kemeri sürücü ve yolcular için araç içindeki başlıca güvenlik önlemidir. Ancak emniyet kemeri hakkında...

0: birçok doğru bilinen yanlışlar var. Bunlardan birkaçını ele almak istiyorum. Örneğin, neden takayım ki? Kaza yapmam. Ben iyi sürücüyüm. İyi sürücülüğünüz sizin kaza yapmamanızı sağlayabilir. Ama kötü bir sürücünün size çarpmayacağından emin misiniz? Devam edelim. Aracından dışarı fırlamayı tercih ederim. İstatistiksel olarak kaza anında en güvenli yerin aracınızın içi olduğu ispatlanmıştır. Aracın dışına fırlama durumunda ölme riski 25 kat daha fazladır. Araçtan dışarıya fırlayan kişiler genellikle kaldırım, kolon veya asfalta düştüğü için bu sert zeminler sürücünün hayatta kalma olasılığını ortadan kaldırır. Unutmayalım ki araçtan dışarı fırlayan sürücü öncelikle aracın camını kırıp dışarı çıkmaktadır. Sırf bu çarpışma ölüm ile sonuçlanabilir. Devam ediyorum. Emniyet kemerinin kaza anında beni araç içerisinde kilitlemesinden korkuyorum. Kazaların çok az bir yüzdesinde, %0.5'inde araç yanar veya denize uçar. Bu gibi durumlarda sürücünün çok hızlı ve net hareket etmesi gerekir. Emniyet kemerini takmayan kişi bu tür kazalarda başını çarpıp şuurunu kaybeder ise araçtan zaten çıkamaz. Dolayısıyla her durumda emniyet kemeri takmak avantajdır. Güvenli yolculuklar.
1: Güvenli yolculuk.
2: Nezaket mevsimi.
1: Birbirimizin nefesine, sesine, hatta tabağındaki kokusuna kadar bu kadar yakınken kalbimizin arasına ördüğümüz o devasa buzdağlarını konuşacağız bugün. Nezaket mevsiminde medeniyetimizin can damarı olan komşuluk makamından modern dünyanın o ruhsuz apartman sakinliğine nasıl düştüğümüzü, kaybolan selamın ve asansördeki o ağır sessizliğin sosyolojisinden konuşacağız. Komşu bizim lügatimizde evin dışındaki aile demektir. Ne kadar güzel bir söz değil mi? Evin dışındaki aile komşudur. Oysa bugün aynı asansörde karşılaştığı komşusuna bir tebessümü çok gören, duvarların ardındaki sızıyı duymayan birer yabancıya dönüştük. Şükrü Erbaş o dertli seslenişinde nasıl söylüyordu? Aynı göğün altında, aynı çatının altında yaşıyoruz da neden kimsenin kederi kimsenin kalbine değmiyor artık? Erbaş'ın bu sitemi apartman koridorlarındaki o soğuk sessizliğin özeti gibi. Bauman bu durumu akışkan modernitenin yabancılaşması olarak tanımlıyor. Bauman'a göre insanlar artık birbirine ihtiyaç duymadan yaşamaya çalıştıkça o nezaket halkaları da birer birer kopuyor. Oysa nezaket o asansör kabinine bindiğimizde başımızı telefonumuzdan kaldırıp muhatabımızın varlığını bir hayırlı sabahlar ile selamlamaktır. Bu bir nezaket cümlesi olduğu gibi seni görüyorum, sana değer veriyorum ve sana benden bir zarar gelmez demenin en nazik ve en içten yoludur. Gazali, Kimya-i Saadet'te hadislerin eşsiz ve sarsılmaz ilmiyle komşu hakkını, Cebrail Aleyhisselam'ın neredeyse komşuyu komşuya mirasçı kılacağı kadar büyüttüğünü hatırlatır. Gazali'nin hadis şerhlerine göre komşu, senin cennet veya cehennem kapındır. Buhari'nin Edeb-ül Müfredinde ise komşuluk sadece iyilik etmek değil, komşudan gelen eziyete tahammül etmek olarak da tarif edilir. Bugün üst kattaki topuk sesine, yan daireden gelen çocuk ağlamasına karşı tahammül sınırları bu kadar düşükse, orada nezaketin yerini ben merkezli bir öfke almış demektir. Nezaket o apartman boşluğunda sesini kısmak, kapı çalarken komşunun vaktini gasp etmemek ve en önemlisi o soğuk betonların arasında bir selam ile sıcaklık üretmektir. Hazreti Mevlana gönül bahçesinin kapısı ancak zarafet anahtarıyla açılır der. Bizim irfanımızda komşuluk tenceredeki yemeği paylaşmak, cenazede omzu, düğünde sevinci bölüşmektir. Bugün ise evimizin içine girdiğimizde dünya ile bağımlılık bağımız neredeyse kopuyor. Hatta kopsun diyen modern insan aslında kendi yalnızlığına kilit vuruyor. Kapı ziline basma adabını yitirdik. Vakitsiz aramalarla, gürültülerle, ortak alanlardaki yaptığımız dikkatsizliklerle neredeyse komşuluğu bir yük haline getirdik. Oysa edebil müfrette, düşülen şerhlerde

0: komşunun duvarına bir çivi çakarken bile ondan izin istemek gibi inceliklerden bahsedildiğini görürüz. Sevgili dinleyenler, bu bir zayıflık değil, bir arada yaşama dehasıdır. Ev alma, komşu al sözü bir emlak tavsiyesi değil, bir hayat felsefesi adeta. Gelin bugün asansörde, kapı önünde karşılaştığımız o sakinleri yeniden komşu kılalım kendimize. Bir tebessümün maliyeti yoktur ama bir gönül imarındaki payı çok büyüktür. Komşumuzun sükut hakkına hürmet edelim. Onun mahremiyetine bir nöbetçi gibi sahip çıkalım. Unutmayalım ki betonları mahalle kılan harç çimento değil, insanların birbirine duyduğu o güçlü nezakettir. Yapımda Azize Gür, ses kayıtta Ayşe Koyuncu, teknik yapımda Mehmet Müesseroğlu ve ben Betül Şatır, kapılarımızın vefa ile çalındığı, selamın bereketiyle ısındığımız çok güzel günler diliyoruz. Hoşça kalın.
1: Nezaket mevsimi.

0: Saat 15.
1: Haberler.
0: İyi günler sayın dinleyicilerimiz. Spikeriniz ben Eliza Ömeroğlu. AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında yapılacak. Toplantıda terörsüz Türkiye sürecindeki gelişmeler değerlendirilecek. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ilk imzacılarından olduğu milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi hakkında açıklama yaptı. Atılan imzanın hayırlara vesile olmasını diledi. Bahçeli bu imzayla bin yıllık kardeşliğimiz bir kez daha tescillenmiştir dedi. MHP Genel Başkanı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Meclis Başkanı Kurtulmuş'a da sürece katkılarından dolayı teşekkür etti. AK Parti grubu mecliste kapalı grup toplantısı gerçekleştirdi. Milletvekilleri milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifiyle ilgili bilgilendirildi. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler teklifin bugün meclis başkanlığına sunulacağını söyledi. Ürdün'ün başkenti Amman, Kudüs'teki son gelişmelerin değerlendirildiği uluslararası toplantıya ev sahipliği yaptı. Kudüs konulu bakanlar toplantısına Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da katıldı. Toplantıda Kudüs'ün tarihi statüsünün korunması konusu ve Filistin'de yaşanan son gelişmeler değerlendirildi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan yarın Ankara'ya gelecek, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile görüşecek. Görüşmede Suriye'nin güvenliği, terörle mücadele ve ülkenin kuzeydoğusunun merkezi yönetime entegrasyonu ele alınacak. İsrail'in Suriye, Gazze ve Lübnan'a yönelik saldırgan politikaları da gündemde olacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sakarya gaz sahasındaki çalışmalar neticesinde yıl sonuna kadar 8 milyon hanenin doğal gaz ihtiyacının yerli imkanlarla karşılanacağını belirtti. Hedef 2028'de bu rakamı 17 milyon haneye çıkarmak dedi. TRT Haber özel yayınında soruları yanıtlayan Bakan Bayraktar, Gabar'daki günlük petrol üretimin rekor kırdığını da söyledi. 83.200 varil günlük üretime ulaştık dedi. Ticaret Bakanlığı Avrupa Birliği'ne yapılan e-ihracata ilişkin yeni bir adım attı. Dijital kolaylık getirildi. Geliştirilen sistemle serbest dolaşım belgesi artık Ticaret Bakanlığı'nca otomatik oluşturulacak. Tarım ve Orman Bakanlığı güvenilir gıdaya erişimi sağlamak için denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Temmuz ayında yurt genelinde 107 binin üzerinde gıda denetimi gerçekleştirildi. Uygunsuzluk tespit edilen işletmelere 250 milyon lira idari para cezası uygulandı. İstanbul'da Üsküdar Belediyesi'nde başkan vekili belli oldu. Üsküdar Belediye Meclisi'nde tutuklanan belediye başkanı Sinem Dedetaş'ın görevden uzaklaştırılması nedeniyle yapılan oylamada belediye başkan vekilliğine CHP'li meclis üyesi Sibel Tan Çetinkaya seçildi. 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı'na yönelik suikast timinde yer alan ve 10 yıllık firarın ardından yakalanan FETÖ'cü terörist Burkay Karatepe'nin emniyetteki sorgusu tamamlandı. Etkin pişmanlıktan yararlanmak isteyen terörist Muğla Adliyesi'ne sevk edildi. İstanbul Avcılar Belediyesi'ne yönelik yürütülen ihaleye fesat soruşturmasında 14 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 13'ü yakalandı. İzmir'de Büyükşehir Belediyesi iştiraki Egeşehir'de ihaleye fesat karıştırma iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında 2 kişi daha gözaltına alındı. Yeni Parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın ağabeyi Hür Ağbaba da gözaltına alınanlar arasında. İstanbul'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 257.850 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı. İstanbul Küçükçekmece'de bir otomobil D100 karayolunda ilerleyen YTT otobüsüne çarptı. Kazada 3 kişi hayatını kaybetti. İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasında müzakere bilmecesi sürüyor. ABD Başkanı Donald Trump İran'la görüşmelerin iyi gittiğini söyledi ancak hemen ardından Hürmüz Boğazı çok yakında açılacak, açılmazsa onları çok sert vuracağız sözleriyle yine Tahran'ı açıkça tehdit etti. Tahran yönetimi ise Washington'la herhangi bir müzakere yürütülmediğini savunuyor. İran tarafı Hürmüz Boğazı'ndan geçiş için geçici rota oluşturmak için Umman'la temas halinde olunduğunu vurguladı. Rusya gece saatlerinde Ukrayna'nın başkenti Kiev'e hava saldırıları düzenledi. Saldırılarda 14 kişi hayatını kaybetti, 27 kişi yaralandı. Ukrayna ise Rusya'nın Tula bölgesini hedef aldı. Haberleri sunduk.
1: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sunar. Yol durumu.
0: Ankara Kırıkkale yolunun 35-37. Kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Kırıkkale istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Aksaray Nevşehir yolunun 29-31. Kilometreleri arasındaki yol yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Aksaray Nevşehir yönü araç trafiğine kapatıldığı ulaşım Nevşehir Aksaray yönünde iki yönlü olarak ve ayrıca servis yolundan sağlanıyor.
1: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sundu.
2: Reklamlar. Ağustos fırsatlarıyla tok sahibi olmanın en doğru zamanı. Bu aya özel 48 ay %2,95 faizli 1 milyon 700 bin TL krediyle T10X V2 ya da T10F V2 sahibi olabilirsiniz. Üstelik dilerseniz 3 ay ödeme erteleme seçeneği ve Ağustos ayında %20 Trugo indirimi de sizi bekliyor. Sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.
3: Düşünsenize. Güzel bir sabaha uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA Kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız. Siz de kriptoya yatırım yaparken kafanız rahat olsun istiyorsanız Garanti BBVA Kripto'ya geçin. E çünkü

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Reklamlar.

Merhaba değerli dinleyiciler, sevgili gençler. TRT GAP Diyarbakır Radyosu'ndan sizlere kucak dolusu selamlar, sevgiler gönderiyoruz. Hafta içi her gün bu saatte canlı olarak buluştuğumuz Genç Yaşam programına hoş geldiniz. Bugün 5 Ağustos 2026 günlerden çarşamba. Gençleri ve gençliği ilgilendiren konular ve konuklarla eğitimden spora, kültür sanattan bilime ve sağlığa dair her şeyi burada konuşuyoruz. Genç Yaşam'da bazen birbirinden kıymetli genç konuklarımızın ilham verici hikayelerini dinliyor, bazen de gençlere yol gösteren alanında uzman konuklarla sohbet ediyoruz. Tabii sizin için seçtiğimiz güzel müziklere de yer veriyoruz bu programda. O halde radyolarınızın sesini biraz daha açın, Genç Yaşam sizin için başladı. Programı hazırlayan Deniz Özalp, yayına destek veren yapımcılarımız Soner Emre, Doğan Akyıldız, teknik yönetmenimiz Uğur Ekmekçi, mikrofonda ben Derya Can. Bize ulaşabileceğiniz iletişim adreslerini hatırlatalım şimdi de. Genç Yaşam her an, her yerde sizinle. Bizi sadece radyo frekanslarından değil, tek tıkla radyo.trt.net.tr adresinden veya TRT Dinle mobil uygulaması üzerinden de dinleyebilirsiniz. Facebook ve Instagram ana sayfasında arama kısmına TRT GAP Diyarbakır Radyosu yazarak, X platformunda da küçük harflerle @diyarbakirradyo yazıp iletilerinizi bize gönderebilirsiniz. Elektronik posta adresimiz ise gapdiyarbakirradyosu@trt.net.tr. Telefonla iletişim kurmak isterseniz bağlantı numaralarımız Diyarbakır'ın alan kodu 412'den sonra 223-1060, 223-1062. Müzik diyelim, Fatma Turgut söylüyor, aşk tadında.

0: Genç Yaşam'da bugün.
1: Sevgili dinleyenler, Genç Yaşam'ın önümüzdeki dakikalarında yer alan içeriğinden kısaca bahsetmek istiyoruz. Bakalım bugün Genç Yaşam'da kimlerle hangi önemli konuları konuşacağız? Programımızın ilk bölümünde her zaman olduğu gibi genç haber köşemiz var. Muhabirimiz Songül Gök'ün hazırladığı haftanın öne çıkan gelişmelerini birazdan birlikte dinleyeceğiz. Ardından 10 Ağustos'ta sona erecek YKS tercih dönemi öncesinde adayların en çok merak ettiği konulardan birini ele alacağız. Neden tıp fakültesi tercih edilmeli sorusuna Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri Zeynel Hebun Güler ve Serkan Demir kendi deneyimlerinden yola çıkarak yanıt verecek. Tercih sürecindeki gençlere yol göstermeyi amaçlayan bu keyifli söyleşiyi iki bölüm halinde sizlerle buluşturacağız. Elbette programımız boyunca birbirinden güzel şarkılar da bizlere eşlik edecek. Şimdi de kısa bir müzik arası vererek yeniden birlikte olalım. Öykü Gürman söylüyor, Yalan Gözlerim.

0: Haber köşemizde genç haber muhabirimiz Songül Gök'ün derlediği gündem başlıklarını dinleyeceğiz. Kendisi şu an telefon hattımızın diğer ucunda. Songül Gök, hoş geldin yayınımıza.
1: Hoş buldum Derya Hanım. Merhaba.
0: Merhabalar. Gençlerin gözüyle gündemi yakından takip eden haberleri derlediniz, bize aktaracaksınız. Sözü çok fazla uzatmadan mikrofonu size bırakıyoruz. Buyurun lütfen.
1: Teşekkür ederim. Sevgili dinleyiciler, Genç Yaşam Haftalık Haber Bülteni ile karşınızdayız. İşte gündemin öne çıkan başlıkları. Yükseköğretim Kurulu önemli bir akademi hamlesi başlattı. YÖKEF sahipliğinde bilim diplomasisi lansmanı düzenlendi. Programın temel amacı küresel iklim krizine bilimsel çözümler üretmek. Türkiye genelindeki 208 üniversite bu ortak vizyonda birleşti. Üniversitelerin araştırma güçleri iklim politikalarına yön verecek. Gençlik ve girişimcilik odak noktası zirvede. Genç araştırmacılara ve öğrencilere net bir çağrı yapıldı. Genç beyinlerin iklim odaklı çalışmalara aktif katılımı hedefleniyor. Üniversiteler bünyesindeki girişimcilik faaliyetleri sürece doğrudan dahil edildi. COP Science adlı yeni bir ortak akademik platform kuruldu. Gençlerin teknolojik çözümleri ve projeleri bu platformda toplanacak. Öğrencilerin yenilikçi fikirleri uluslararası alanda görünür kılınacak. Bilim Diplomasisi Akademisi lansmanına Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, YÖK Başkanı Profesör Doktor Erol Özvar katılım sağladı. Dicle Üniversitesi bu vizyoner projede en ön safta yer aldı. Dicle Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Kamuran Eronat ve yönetim kadrosu lansmana katıldı. Bölgedeki gençlerin ve akademisyenlerin proje bildirim süreci başladı. İklim odaklı teknoloji ve girişimcilik başvuruları 14 Ağustos 2026 tarihine kadar devam edecek. Gündemin bir diğer başlığı ise Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın sağlık ve sosyal sorumluluk alanındaki yeni faaliyeti. Diyabetli gençlere farkındalık düzenleniyor. Farkındalık kampı düzenleniyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı diyabetli gençlere yönelik 3. Diyabet Farkındalık Kampı için başvuruları başlattı. Kamp, diyabet tanısı almış gençlerin hastalık yönetimi konusunda bilinçlenmesini ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarını kazanmasını hedefliyor. Samsun Nadik Gençlik Kampı'nda düzenlenecek programda katılımcılar, alanında uzman isimlerden diyabet yönetimi, sağlıklı beslenme ve fiziksel aktivite konularında eğitim alacak. Program boyunca sosyal, kültürel ve sportif etkinlikler de gerçekleştirilecek. Böylece gençlerin hem bilgi düzeyinin artırılması hem de deneyim paylaşımı yapmaları amaçlanıyor. Başvurular 14 Ağustos tarihine kadar devam edecek. Gençler ayrıntılı bilgi ve başvuru şartlarına Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın resmi internet adresinden ulaşabilecek. Bakanlığın gençlik çalışmalarının ardından spor dünyasındaki resmi gelişmelere geçiyoruz. Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu. Beşiktaş, Avrupa Ligi play-off turunda Şampiyonlar Ligi'nden gelen kaybeden takımla karşılaşacak. Kura çekimi İsviçre'de yapıldı. Siyah-beyazlılar 3. turdaki rakibini elemesi halinde play-off turunda Şampiyonlar Ligi elemesinden gelen kaybeden takımla oynayacak. Kritik turda ilk maç 20 Ağustos'ta sahasında, rövanş ise 27 Ağustos'ta deplasmanda oynanacak. Bültenimizin son haberiyle yayını tamamlıyoruz. Üniversite adaylarında adaylarına dijital destek sunuluyor. Gençlik ve Spor Bakanı Doktor Osman Aşkın Bak, İstanbul Beykoz'daki üniversite tercih destek programında gençlerle bir araya geldi. Bakan Bak, tercih yapacak adaylara kritik uyarılarda bulundu. Kampüs olanaklarının yerinde incelenmesi gerektiğini belirtti. Akademik kadroların ve barınma imkanlarının da mutlaka araştırılmasını istedi. Bakanlık tercih dönemindeki gençlere destek sunuyor. E-Devlet üzerinden erişilen e-rehberlik sistemi hayata geçirildi. Sistem 15-29 yaş arasındaki gençlere hizmet veriyor. Bilimsel testler aracılığıyla yol gösterici analiz raporları sunuluyor. Gençlerin ilgi ve yeteneklerine uygun tercih listesi hazırlaması hedefleniyor. Gençler bu rehberlik hizmetine ve detaylı bilgilere bakanlığın resmi web sitesi üzerinden ulaşım sağlayabilecek. Genç Yaşam Haftalık Haber Bülteni'nin sonuna geldik. Bu haftada gençleri ilgilendiren öne çıkan gelişmeleri aktardık. Önümüzdeki hafta yeniden buluşmak dileğiyle teşekkürler. Söz sizde Derya Hanım.
0: Aktardığınız haberler için çok teşekkür ediyoruz. Genç Haber Muhabiri Songül Gök, başarılarınız daim olsun. Yeni haberlerde yeniden buluşmayı da temenni ediyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, Genç Haber Muhabiri Songül Gök'ün hazırladığı Genç Haber Bülteni'ni dinledik. Şimdi de Burcu Güneş'ten dinleyeceğimiz birbirinden güzel eserlerle programımıza devam ediyoruz.

yeşil alanlarla birlikte gelen temiz hava ağaçlarla, ormanlarla mümkün. Ormanları koruyamazsak dünyamızı koruyamayız. Ormanları koruyamazsak hayatı koruyamayız. Ormanın yeşiline, gökyüzünün mavisine hasret kalmamak için ormanlarımızı koruyalım.

0: Genç Yaşam'da Güncel. Sevgili dinleyicilerimiz, üniversite adayları için heyecanlı süreç devam ediyor. YKS Tercih Maratonu 10 Ağustos Pazartesi günü sona eriyor bildiğiniz gibi. Binlerce genç, geleceğini şekillendirecek tercih listesini oluştururken en çok ilgi gören bölümlerden biri de tıp fakültesi efendim. Peki, hekimlik gerçekten kimlere uygun, tıp eğitimi nasıl bir süreç, öğrencileri neler bekliyor? Genç Yaşam'da güncel köşemizde bugün tıp fakültesini tercih etmeyi düşünen adayların merak ettiği sorulara yanıt arayacağız birebir o bölümde okuyan kişilerle. Canlı yayın konuklarımız Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri Zeynel Hebun Güler ve Serkan Demir. Sayın Güler, Sayın Demir, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk efendim. Hoş bulduk. Bizi dinleyen herkese selamlar olsun diyelim. İyi yayınlar diliyoruz öncelikle.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Selamlar, sevgiler bizden. Kendi programınızda Genç Yaşam'dasınız. Bizler sizi tanıyoruz. Fakat ilk defa sizinle tanışacak olan sevgili dinleyicilerimiz için biraz kendinizi tanıtmanızı rica edelim. Aynı zamanda tıp fakültesini seçme hikayenizden de bahseder misiniz Sayın Güler?
1: Tabii ki. Ben Zeynel Hebun Güler. Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi şu an güncel olarak 5. sınıf öğrencisiyim.
0: Evet.
1: Aktif olarak tıp fakültesinde eğitim görmekteyim. Severek ve isteyerek tıp fakültesini yazdım tercih dönemimde.
0: Ne kadar güzel. Bu kelimeler o kadar kıymetli ki şu anda adaylarımız için. Severek, isteyerek. Evet.
1: Kesinlikle efendim. Özellikle tercih sürecinde tamamen, yani bu aslında herkese de nasip olmuyor. Birazcık da şans diyelim. Çünkü çevremizdeki insanların, ailemizin de anlayışlı olması lazım her şeyden önce. Çok şükür ailemin de hani bana tanıdığı anlayışla, ben kendim düşünerek, araştırarak ve bana olan hangisi daha uygun, hangi bölüm daha uygun olur bana diye düşünerek tıp fakültesine karar vermiştim. Aslında bir hayaldi benim için geçmişten gelen. Böylelikle de bu hayali böyle tıp fakültesi tercihiyle taçlandırmış oldum.
0: Ne kadar güzel, senelerinizi vermişsiniz. Biz yine de hayırlı olsun diyelim. Hem şimdi hem de mesleğe atıldıktan sonra.
1: İnşallah.
0: Sayın Demir, sizi de tanımak isteriz. Sizin acaba fakülte seçiminizde bizimle paylaşmak istediğiniz hikayenin hangi bölümleri var?
2: Ben Serkan Demir, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi 3. sınıf öğrencisiyim.
0: Evet.
2: Aslında bu meslek küçüklükten beri benim hayalimdi. Yani o hastanelere giderek küçükken böyle tüylerim diken diken oluyordu doktorları görünce. Ben de dedim ki yani benim de herhalde doktor olmam lazım.
0: Ne güzel, evet.
2: Tabii ki de ailemin de bana desteği çok yüksekti. Araştırdım ve isteyerek ve yani orada kendimi orada daha rahat hissettim ve tıp fakültesini seçtim ve gayet de mutluyum şükürler olsun.
0: Biz bu mutluluğu hem Sayın Güler hem de sizin ses tonunuzdan gerçekten algılayabiliyoruz. Sizin için de hayırlı uğurlu olsun. Hem şimdi hem de mesleğe atıldıktan sonra. Sayın Güler, tıp fakültesine tercih etmeyi düşünen bir öğrenci karar vermeden önce kendisine hangi soruları sormalı? Hem fakültede geçen 5 yılınız hem de o tercih dönemini hatırlarsanız kendi tercih döneminizi hangi soruları sormalı diyelim size?
1: Şöyle efendim, öncelikle bu güzel soruya cevap vermeden önce şu an eminim bizi evde, okulda, yolda, çalıştığı yerde, araba sürerken dinleyen binlerce insan vardır.
0: Evet.
1: Öncelikle aslında benim velilere söylemek istediğim bir şey var. Lütfen ne olursunuz bu süreçte çocukları kendi düşünceleriyle biraz baş başa bırakalım. Yani yönlendirmelerimiz bazen yanlış yerlere gidebilir. Doğru bir şekilde yönlendirip karar aşamasını öğrencilere bırakalım demek istiyorum öncelikle velilerimize. Ardından da soruyu cevaplamak istiyorum. Şöyle, öncelikle aslında insanın ne anlamda olursa olsun, hayatımızın hangi döneminde olursa olsun, ben kimim diye kendini sorgulaması lazım. Ben kimim? Ben ne yapmak istiyorum? Ben ne yaparsam %100 kendimi verimli bir şekilde kullanabilirim.
0: Evet.
1: Çünkü hepimiz bu dünyaya bir amaçla geliyoruz aslında. Allah bize hepimize böyle bir amaçla, burada yapacağımız işlerle buraya gönderiyor. Ve hepimiz o aslında kendi özümüzdeki, içimizdeki, fıtratımızdaki yapabileceğimiz işi, verimli olabileceğimiz işi bulmalıyız ve ona göre hareket etmeliyiz öncelikle. Bundan dolayı genç arkadaşlarım da böyle yapmalı tercih aşamasında. Ben hangi bölümde daha mutlu olurum? hangi bölümde çevreme, ülkeme, insanlığa, aileme, kendi kuracağım yuvama nasıl daha faydalı olurum diye düşünmeliler. Ve bunun sonucunda da kendi iradeleriyle becerebilecekleri, yapabilecekleri ve yaparken de daima keyif alabilecekleri bölümü tercih etmeliler diye düşünüyorum.
0: Evet, Sayın Güler, yeri gelmişken soralım o zaman efendim. Siz de ifade ettiniz. Tabii ki kendi karakter yapılarına göre de düşünsün adaylar. Fakat sizce hekimlik mesleği her karaktere uygun mu? Bir tıp öğrencisinde hangi kişisel özellikler bulunmalı?
1: Şöyle efendim, kesinlikle dışarıdan göründüğü gibi hani kolay bir bölüm değil tıp fakültesi. Bazı kesimler hani kolay görüyor, bazı kesimler çok zor görüyor. Kişiden kişiye değişen bir şey bu.
0: Evet.
1: Kolaylığını şöyle açıklayayım. Özellikle mesela çok bilinçli olmayan insanlar direkt ya iyi bir sıralama yaptın git tıp fakültesi yaz diyebiliyor öğrencilere. Bu kesinlikle yanlış bir tutum. Çünkü tıp fakültesi okurken kriz yönetimi, o an sorun çözme becerisi ve insanların soğukkanlılığı çok önemli efendim. Örnek veriyorum, bir ani bir vakada ya da günlük olarak bir doktorun görebileceği hastaları düşündüğümüzde oradaki doktorun, hekimin kesinlikle o krizi yönetebilmesi, hastayla doğru iletişim kurabilmesi ve bununla beraber hastaya %100 verimli bir şekilde yaklaşması gerekiyor. Bunları hesaba kattığımızda gerçekten de herkesin yapabileceği bir iş değil. İnsanlar da
0: Evet.
1: özellikle gençler de bu konuda kendilerini sorgulamalılar. Yani ben acilde çalışırken bir krizi yönetebilir miyim? Allah korusun, ne yazık ki yaşadık geçmişte, yine yaşayabiliriz belki. Bir pandemi olduğunda, bir deprem olduğunda, bir doğal afet olduğunda
0: Evet.
1: ben o krizin içinde canımla başımla çalışabilir miyim? Bence öncelikle bütün genç arkadaşlarımız tercih yaparken kendilerine bunu sormalılar.
0: Evet.
1: Çünkü hekim demek her yerde, yürürken, yolda, evde, tatilde bile, uçakta, otobüste hiç fark etmez, her yerde o görevini ifa etmeli, yerine getirmelidir.
0: Evet.
1: Çünkü bizler insanlığı geliştirmeye, insanlığı daha iyi hale getirmeye çalışıyoruz ve yaptığımız işin hiçbir şekilde telafisi yok.
0: Evet, çok güzel ifadeler gerçekten. Peki Sayın Demir, efendim tıp eğitiminin en zorlayıcı yönleri nelerdir? Çünkü toplumumuzda da böyle bir algı vardır. Ders yoğunluğu gerçekten anlatıldığı kadar fazla mıdır? Bunun akabinde de tabii ki eğer öyle olsa bile sizi en çok motive eden, iyi ki bu bölümü seçmişim dedirten yönler nelerdir?
2: Tabii ki. Şimdi tıp fakültesi kazanmak, yani kazanmak zor, evet, ama okuması bir o kadar daha zordur. Çok uzun soluklu dersler, uzun süreli, meşakkatli bir yol onları bekliyor olacak. Ama tabii ki bunu isteyerek ve bilerek gelen bir insan için o kadar zor olmayacak. Evet, derslerimiz zor. Uzun süreli dersler görüyoruz, klinik olsun, teorik olsun. Bu uzun soluklu yol da aslında eğer öğrencinin isteği ve heyecanı o yöndeyse, tıp fakültesini okumak yöndeyse hiç zor olmayacağını düşünüyorum. Çünkü biz kendimizden yola çıkıyoruz böyle.
0: Evet.
2: Bir diğer şey de yani tıp okuma, yani öyle zor zamanlarımız oluyor tabii. Ya acaba böyle sabahladığımız zamanlar oluyor, zorlandığımız zamanlar oluyor, ama aklımıza gelen tek şey, yani biz o beyaz önlüğü giyince insanların bize olan bakış açısı çok değişiyor.
0: Evet.
2: Çünkü yani bu dünyadaki en değerli varlık olan insana birebir dokunabilecek tek insan sen oluyorsun. Bu bizim için çok büyük bir motivasyon kaynağı. Ve biz de bundan yola çıkarak işte bu zor dersleri de böyle atlatabiliyoruz yani. Zor
0: Evet,
2: süreçlerimizi de.
0: evet. Peki belirttiğiniz yoğun ders temposuna rağmen sosyal yaşam sürdürülebiliyor değil mi Sayın Demir? Zaman yönetimi konusunda neler söylersiniz?
2: Tabii ki de bunu bir iş olarak düşünebiliriz.
0: Evet.
2: Ayın belli zamanlarında, mesela ayda bir sınavımız olur. Belli bir süre de çalışırız, ama kesinlikle sosyal hayattan hiç fedakarlık yapmaya hiç gerek yok. Yani sosyal hayat da çok oluyor. Gidilebiliyor yani, öyle bazen anlatılıyor sosyal hayat yok da, ama çok. Yani süre çok. Eğer süreyi düzgün planlarsak.

0: okunursa yani tıp da okunur, sosyal hayatına da gayet de yani zaman ayırabilirsin diye düşünüyorum.
1: Evet. Peki Sayın Demir, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi uygulamalı eğitim ve klinik deneyim açısından hangi imkanları sunuyor öğrencilerine?
0: Yani şimdi bizim Dicle Tıp Fakültesi en büyük artısı yani yüksek puanlarla alan fakültelere benzer bir yanın olmasıdır. O da çok deneyimli ve Türkiye'de nam yapmış klinik ve teorik hocalarımızın olmasıdır. Bu Dicle Tıp Fakültesini öne çıkaran en büyük kriterdir yani bana göre.
1: Evet.
0: Bunlara nazaran da yani değerli hocalarımızdan birebir iletişim kurarak uygulamalı dersler de alıyoruz. Bu da Dicle Tıp Fakültesinin en büyük artısıdır diye düşünüyorum.
1: Tabii çok önemli noktalar. Peki Sayın Güler, bilimsel araştırmalar, öğrenci toplulukları ya da sosyal etkinlikler bakımından fakültede nasıl bir ortam var? Bunu da sizden rica edelim. Tercih
0: Şöyle
1: edecek
0: esas.
1: ayağın bu adaylar için gerçekten önemli noktalar bunlar.
0: Kesinlikle efendim. Çok harika bir soru sordunuz. Teşekkür ediyorum. Özellikle tercih edecek arkadaşlarımızın en çok ilgileneceği sorulardan biri de bu olacaktır dediğiniz gibi. Üniversitemiz gerçekten son yıllarda harika bir ivme kazandı. Hem
1: Evet.
0: sosyal kulüpler anlamında hem bilimsel çalışmalar anlamında. Çok şükür nasip oluyor biz de yapıyoruz bu çalışmaları Diyarbakır'da. Mesela Mayıs ayında Türkiye'nin en büyük öğrenci kongresini gerçekleştirdik çok şükür. Ve bunu Diyarbakır'da 2 gün yaptık. Bilim dolu 2 günü böyle tıp fakültesi okuyan arkadaşlarımızla ve aynı zamanda eczacılık fakültesi okuyan arkadaşlarımızla beraber geçirdik. Çok verimliydi örneğin. Bu tarz çalışmalar son yıllarda artarak devam ediyor fakültemizde ve üniversitemizde de tabii ki.
1: Evet.
0: Bundan dolayı tercih yapacak olan arkadaşların bu konuda bence hiç şüphede bulunmamaları lazım. Bilimsel anlamda da şunu eklemek istiyorum. Üniversitemizde, tıp fakültemizde son yıllarda gerçekten kadavra sayımız da gayet iyi. Çünkü kadavra eğitimi biliyoruz ki çok çok önemli. Özellikle tıp fakültesinde birebir deneyimleme şansı elde etmek çok değerli. Üniversitemizin, tıp fakültemizin de bu açıdan imkanları çok yüksektir. Aynı zamanda klinik dönemde de hasta potansiyeli çok fazla olduğu için çünkü biliyoruz ki Diyarbakır bir bölgenin merkezi gibi yani. Üniversite hastanemiz de bir bölge hastanesi, bölgeye hizmet ediyor. Bundan dolayı vaka çeşitliliği çok fazla ve bunlarla alakalı bilimsel çalışmalar, makaleler de sık sık hazırlanıyor, yayınlanıyor. Bu açıdan da açıkçası bilimsel zenginlik mevcut.
1: Evet, bu bahsettiğiniz gerçekten çok önemli konu başlıklarıydı. Sevgili Zeynel Güler, Serkan Demir, sizi hattımızda bekleteceğiz müsaadenizle. Kısa bir müzik arası verelim, siz de soluklanmış olun. Edis söylesin, tüm adaylar için derin bir nefes alarak inşallah seçimleriniz sizlerin mesleğinde hayırlı olsun dileğimizle gün ola harman ola desin.

0: Genç Yaşam devam ediyor.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, Genç Yaşam'da güncel köşemizin ikinci bölümünde yeniden birlikteyiz. İlk bölümde Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri Zeynel Hebungüler ve Serkan Demirli Tıp Fakültesi eğitimi tercih süreci üzerine keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. Şimdi söyleşimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Fakat yine bu güzel dilekleri iletelim. Tercih yapacak tüm adaylara, gönüllerindeki üniversiteye ve bölüme yerleşmelerini diliyor, eğitim hayatlarında da başarılar temenni ediyoruz. TRT GAP Diyarbakır Radyosu ailesi olarak. Efendim, Sayın Güler, Tıp Fakültesi öğrencileri için çok önemli bir konu başlığı var. Erasmus, yurt dışı stajları, bilimsel araştırmalar ve kongreleri. Acaba bu ana başlıklarda katılım konusunda hangi fırsatlar sunar bu fakülte?
2: Şöyle efendim, verilere baktığımızda özellikle üniversitemiz Erasmus, kongreler, bilimsel çalışmalar noktasında çeşitli birimlerle çok geniş kapsamlı hizmetler veriyor. Ve açıkçası çok sık da Erasmus projeleri yazılıp bunlarla beraber yurt dışında öğrenci değişim programları gibi o tarz projelerimiz de gerçekleşiyor. Bu kapsamda bizim tıp fakültesi de istatistiklerle yani verilerle sabittir. Bu konuda en çok katılımı alan fakülte. Yani bizim tıp fakültesindeki arkadaşlarımız üniversitemizdeki Erasmus bilimsel araştırmalar ve kongrelere en yoğun katılımı sağlayan kitleyi oluşturuyor. Bu noktada da gerçekten de imkanlarımız çok şükür çok fazla. Çünkü üniversitemizin de verdiği destekler var. Bakanlıklarımızın da verdiği çok güzel destekler var. Erasmus noktasında da Avrupa Birliği projeleri üniversitemizde yazılıyor. Bizler de ekipler halinde şu anda üzerinde çalışıyoruz. İnşallah biz de Eylül ayına kadar bir Erasmus projesi yazıp bir yurt dışı değişim programını sağlamaya çalışacağız.
1: Evet, ne kadar güzel. Peki Sayın Güler, tabii ki biz bu söyleşimizi tercih dönemindeki gençlerimize yol gösterici olacağını, geleceklerine yön verirken de doğru kararlar almalarına katkı sağlaması için yapıyoruz. Bu noktada soralım o zaman, mezuniyet sonrasında hekimleri nasıl bir kariyer süreci bekliyor, uzmanlık eğitimi hakkında neler söyleyebilirsiniz?
2: Şöyle efendim, tıp fakültesinde uzmanlık alanında çok çeşitli, geniş bir yelpaze var.
1: Evet.
2: Yani dileyen arkadaşlarımız temel bilimlerden bir uzmanlık seçip oradan da devam edebilir. Veya diğer arkadaşlarımız isterlerse klinisyen olup klinikte çeşitli bir şekilde çalışabilirler. Öğretim üyesi olma imkanımız da var aynı şekilde.
1: Evet.
2: Yani aslında tıp fakültesinin sunduğu güzel avantajlardan biri de geniş bir yelpazeye sahip olması. Örnek veriyorum, bizim üniversitemizdeki mikrobiyoloji alanında da çok güzel çalışmalar oluyor. Bununla beraber efendime söyleyeyim, biyokimya alanında, farmakoloji alanında da çok güzel çeşitli çalışmalar oluyor. Tabii bununla beraber kadın doğum alanında, genel cerrahi alanında, bununla beraber dahiliye alanında da çeşitli çalışmalar oluyor. Yani aslında hem klinik anlamda hem de temel bilimler anlamında da çok geniş bir yelpazemiz var.
1: Evet.
2: Şöyle söyleyeyim, mesela daha az hasta görmek istiyorum, daha çok

0: bilimsel çalışma yapmak istiyorum diyen arkadaşlarımız, mikrobiyoloji, biyokimya, farmakoloji, anatomi gibi temel bilimlerden devam edebilirler. Böyle bir çeşitlilik var.
1: Evet.
0: Öbür tarafta ben hasta görmek istiyorum, cerrahi branşlarda devam etmek istiyorum, hastalarla böyle iletişim şeklinde kalmak istiyorum. Benim iletişim yönüm de kuvvetli diyen, tıp fakültesi isteyen arkadaşlarımız da dahiliye, genel cerrahi, onkoloji, efendime söyleyeyim kardiyoloji, pediatri, çocuk hastalıkları çok değerlidir, acil. Bu tarz bölümlerde çok güzel çalışmalar yapabilirler. Dediğim gibi yani tamamen kişinin kendi seçimine bağlı.
1: Evet.
0: Tabii öncesinde bu tercih sürecinde ilk tercihimizi vermemiz lazım. Yani tıp fakültesine ben uygun bir birey miyim? Ben bu yoğunluktaki dersleri severek, bunun altını çiziyorum, buradan tüm arkadaşlarıma sesleniyorum. Lütfen hangi bölümü yazarsanız yazın, severek yazdığınızdan emin olun.
1: Evet.
0: Çünkü insan severek olursa taş taşısa da hiçbir şekilde ağır gelmez.
1: Mutlaka.
0: Ama sevmeyerek, istemeyerek, valla bal da verse insan, bal da yese çok ağır zehir gibi gelir. Öyle söyleyeyim yani.
1: Evet. Sayın Demir, tıp okumak istiyorum fakat başarabilir miyim diye tereddütte kalan adaylara ne tavsiye edersiniz? Biraz yılları 3 sene olduğu için emek verdiğiniz bu meslekte acaba siz de ilk seçiminizde bu tereddütü yaşadınız mı?
2: Yani şimdi konuya şöyle başlayayım. Şimdi ben başarabilir miyim? Eğer
1: Evet.
2: severek ve gerçekten isteyerek okuyorsam bölümü başaramama ihtimalin yok. Yani teori var, kliniği var. Hocamızın yani arkadaşımızın anlattığı gibi eğer gerçekten hastayla birebir iletişim kurabiliyorsan, ona birebir anlayabileceksen klinik branşlara. Ama eğer işin biraz daha arka planda kalmak istiyorsan teorik kısmında farmakolojidir, mikrobiyolojidir bile biraz daha teorik derslere yollanabilir. Ama tekrar yani söylediğimiz gibi eğer isteyerek tıp fakültesini okuyorsa başarabilir. Ben de ilk sene dersleri biraz görünce yani dedim ki ilk seneden böyle oluyorsa acaba diğer senelerde ne yaşarız diye.
1: Evet.
2: İlk sınavıma girdim, ikinci sınavıma girdim. Yüksek de aldım ama çok yüksek bir çalışmayla bu yüksek puanı almadım yani. Biraz çalışarak alınınca yani isteyerek bir bölümü okuyorsan kesinlikle başarabilirsin. O açıdan hiçbir sıkıntı yaşayacaklarını düşünmüyorum.
1: Evet, çok güzel ifadeler tabii ki. Peki Sayın Demir, yapay zeka, dijital teknolojiler sizce gelecekte tıp eğitimini, hekimlik mesleğini nasıl etkileyecek? Şu anda da acaba mesleğinizde ne kadar dahil ettiniz bu ana başlıkları?
2: Bu işte tıp fakültesinin iki doktoru birbirinden ayırabilecek en önemli nokta burası bence.
1: Evet.
2: Çünkü artık günümüz dünyasında yapay zeka ve yeni teknolojiler yani bir o kadar hangi mesleği yaparsan yap bu yapay zeka ile teknolojiyi iç içe katman lazım. Yoksa o bölümde başarılı olma ihtimalin yok. Ya da diğerlerine nazaran diyeyim. Şimdi Türkiye'de yani dünyada da ameliyathanelere giren doktorlar uzaktan bile ameliyat yapmaya ihtimali olan bir teknoloji üzerinde çalışılır ve yapılıyor. Diyarbakır'da da var öyle. Robotik
1: Evet.
2: cihazlarla ameliyat yapılıyor. Yani bu teknolojinin tıpa girmiş en basit şekli diyebiliriz. Daha önümüzde nice yıllar var ve çok büyük gelişmeler olacağını zannediyoruz. Yani hekimlikte yapay zeka ve teknolojiler iki hekim arasındaki kıyasın en büyük, en önemli noktasıdır diye düşünüyorum. Ve
1: Evet.
2: o anlamda da gelişmeyi çok istiyoruz ve gelişeceğiz inşallah.
1: İnşallah. Peki Sayın Güler, efendim şöyle diyelim, sohbetimizin başından bu yana bu mesleği konuşuyoruz. Adayların karakter yapılarında da meslekle birleşimlerini ele alıyoruz. Peki tıp fakültesinde başarılı olmanın temel anahtarı deyip birkaç maddeden sonra sizden de ana başlık rica edelim. Disiplinli çalışma, iletişim becerileri, merak duygusu. Lütfen tamamlar mısınız efendim? Tıp fakültesinde başarılı olmanın temel anahtarlarını.
0: Şöyle efendim, tıp fakültesinde başarılı olmanın temel anahtarları sizin saydığınız maddelere ek olarak şunu söyleyeyim. Kesinlikle
1: Evet.
0: az önce de altını çizdim. Severek yapmak.
1: Evet.
0: Yani severek yapmak. Bunu diğer maddemizde şöyle olabilir. Bunun insani bir iş olduğunu, aslında bunun maddi bir iş değil, maneviyat dolu insani bir iş olduğunu bilerek hareket etmek. Bu çok değerli. Çünkü Allah korusun diyelim ki yanı başım

0: başımızda ki zaten var. Yanı başımızda savaşlar var ne yazık ki. Gazze olsun, başka ülkelerde olsun ne yazık ki mazlum halklar çok kötü şeylerle karşı karşıya kalıyor. Diyelim ki Allah korusun yanı başımızda çok yakınımızda bir savaş oldu. Dört elle gidip orada canla başla sarılıp insanları kurtarmaya bizim emek vermemiz, insanları kurtarmaya çalışmamız gerekiyor doktorlar olarak. Dediğim gibi burada da işte şöyle düşünmemiz lazım. Bu bir manevi iştir. Bu insani bir iştir. Bu maddeyle hareket edersek tıp fakültesinde bence kesinlikle başarıyı zaten yakalarız. Çünkü insanların aldığı manevi hazlar hiçbir şekilde maddi hazlarla ölçülemez. İnsan o
1: Mutlaka.
0: hazzı tattıkça, efendime söyleyeyim o hissiyatı aldıkça aslında çalışma güdüsü ve başarısı da otomatik olarak artıyor diye düşünüyorum. Sizin eklediğiniz maddeler kesinlikle çok güzeldi. Bunlara ek olarak bu iki maddeyi temelde eklemek bence iyi olacaktır. Ve tabii ki düzenli çalışmak yani. Disiplin, siz belirttiniz zaten disiplin diye.
1: Evet.
0: Düzenli, sistematik bir şekilde çalışmak ve kişinin kendine göre uygun çalışma takvimini uygulaması.
1: Evet Sayın Güler, her meslek muhakkak ki insana hizmet ediyor, çok kıymetli ama insana dokunma noktasında hekimlikte ayrı bir kıymete sahip. O zaman şöyle diyelim, hekimlik mesleğinin toplumdaki yeri ve itibarı hakkında sizden birkaç cümle.
0: Şöyle efendim, toplumda gerçekten hekimlik mesleği çok saygı görüyor. Bizim toplumumuzda
1: Evet,
0: ekstra saygı görüyor.
1: evet.
0: Çünkü bizim ülkemiz sağlık anlamında sosyal bir ülke. Yani ben birçok yurt dışındaki birçok ülkeleri araştırdım, ettim. Hani bazen çevremizde eleştirenler olsa da aslına baktığımız zaman uygulanabilir sağlık çalışmaları açısından bizim ülkemiz en sosyal ülkelerden biri. Çünkü sağlık hizmetlerine erişim çok fazla. Bundan dolayı da çevremizdeki insanlar doktor olduğumuzu, hekim olduğumuzu, hatta hekim adayı olduğumuzu duyunca gerçekten güzel bir saygıyla yaklaşıyor. Hitabeti bize karşı değişiyor. Duruşu, bakışı değişiyor. Yani bizim toplumumuzda böyle bir gerçek var.
1: Evet.
0: Bazen kötü haberler medyaya düşüyor ne yazık ki. Sağlık çalışanlarına şiddet diye. Tabii bu tarz şeyler de olur. Hiçbir şey %100 iyi veya %100 kötü değildir. Bunlara rağmen biz elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz inşallah.
1: Efendim, sağlık çalışanlarımıza biz de teşekkürlerimizi sunuyoruz, saygılarımızı gönderiyoruz. Çok mukaddes bir görev icra ediyorsunuz. Sayın Demir, sizinle devam etmek isteriz söyleşimize. Efendim, eğitim hayatınız boyunca unutamadığınız ve işte bu yüzden hekim olmak istiyorum dediğiniz bir anınız var mıdır acaba? Bizimle paylaşabilir misiniz?
2: Aslında var. Ben birinci sınıfta daha böyle mesleğe yeni okuyorum. Böyle çok meraklıyım acaba ne yapabiliriz, ne edebiliriz?
1: Evet.
2: Fakültemizde acil bölümünde bir gece ben dedim bir sabahlayayım intern doktorlarımızda bakalım ne ediyorlar, ne yapmıyorlar.
1: Evet.
2: Gittim merakımızdan. Gittim. İlk öğrendiğim şey EKG çekmeydi. Yani bu çok zor bir işlem değil, çok basit bir işlem. Sonra sayıyorum böyle. Her gelen ilk önce alışıyorum, öğretiyorlar. Böyle ilk 5-6 hasta üzerinde öğrendim. Sonra artık oradaki asistan uzman doktor dedi ki git sen çek. Gittim çektim. Her gece sayıyorum işte kaç tane çekiyorum. Biliyorsunuz acil yoğundur.
1: Evet.
2: Sayıyorum, sayıyorum, sayıyorum. Günün sonunda saat gece 4 gibiydi. Kahvaltı yaparken düşündüm ya kaç tane çektim diye. 25-26'dan çektim. İşte ben o zaman dedim ki ben bu mesleği iyi ki seçmişim ve iyi ki okumuşum. O kadar insan hayatına dokunmak benim hoşuma gidiyor ki.
1: Ne kadar güzel. O
2: Aynen
1: an
2: oradan
1: yaşadığınız
2: anladım.
1: mutluluğu biz şu anda size anlatırken hissetmeye çalıştık diyebiliriz. O zaman sizden birkaç cümleyle son olarak tercih dönemindeki adaylara vereceğiniz üç önemli öneriyi alalım. Çok kısa olarak lütfen.
2: Tabii hemen şey yapayım. İlk büyük önerim istediği bölümü yazsın. Hiç kesinlikle çevreye
1: Evet.
2: baskıya gelmesin. İkincisi üniversitesini kesinlikle araştırsın. Ve üçüncüsü ve en önemlisi bence nereye giderse gitsin her zaman kıymetli bir insan olduğunu ve kıymetli bir işin peşinden koştuğunu bilsin ve kendini geliştirsin.
1: Çok teşekkür ediyoruz Serkan Demir.
2: Rica ederim.
1: Başarılarınızın devamını temenni ediyoruz canı
2: Çok
1: yürekten.
2: teşekkür ediyoruz.
1: Sayın Güler, sizden de çok kısa efendim 3 tavsiye. Çok kısa
0: Şöyle
1: lütfen.
0: efendim, kesinlikle öncelikle kendi iş seslerini dinlemeleri ve kendilerini tanımalarını tavsiye ediyorum
1: Evet.
0: ilk olarak. Ardından bu işte yani sadece tıp konusu değil, herhangi bir işte, istedikleri işlerde meslek büyüklerini, gerçekten deneyimli olan insanları dinlesinler,
1: Evet.
0: onlardan da o mesleği duysunlar istiyorum.

0: bir de aileleriyle istişare etsinler. Ama burada tabii dediğim gibi yine lütfen velilerimiz baskılı bir şekilde yönlendirme yapmasınlar hani ricamız.
1: Evet.
0: Sadece istişare her zaman kıymetlidir. Çünkü büyüklerimiz bizim için her zaman değerli. Bu üçünü söylemek isterim.
1: Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerinden Zeynel Hebun Güler ve Serkan Demir tekrar teşekkür ediyoruz. Katılımınız için onurlandırdınız bizi. Başarılarınız daim olsun. Değerli TRT GAP Diyarbakır Radyosu dinleyicileri, bugün de programımızın sonuna geldik. Teknik ekibimizde yapımcımız Soner Emre, Doğan Akyıldız'dı. Deniz Özalp hazırlamıştı. Sunumda ben vardım. Teknik yönetmen koltuğunda Uğur Ekmekçi. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.
2: Genç Yaşam.

0: saat 16.
1: Haberler.
0: İyi günler sayın dinleyicilerimiz, spikeriniz ben Eliza Ömeroğlu. AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında yapılacak. Toplantıda terörsüz Türkiye sürecindeki gelişmeler değerlendirilecek. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ilk imzacılarından olduğu milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi hakkında açıklama yaptı. Atılan imzanın hayırlara vesile olmasını diledi. Bahçeli, bu imzayla bin yıllık kardeşliğimiz bir kez daha tescillenmiştir dedi. MHP Genel Başkanı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Meclis Başkanı Kurtulmuş'a da sürece katkılarından dolayı teşekkür etti. AK Parti grubu mecliste kapalı grup toplantısı gerçekleştirdi. Milletvekilleri milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifiyle ilgili bilgilendirildi. AK Parti grup başkanı Abdullah Güler teklifin bugün meclis başkanlığına sunulacağını söyledi. Ürdün'ün başkenti Amman, Kudüs'teki son gelişmelerin değerlendirildiği uluslararası toplantıya ev sahipliği yaptı. Kudüs konulu bakanlar toplantısına Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da katıldı. Toplantıda Kudüs'ün tarihi statüsünün korunması konusu ve Filistin'de yaşanan son gelişmeler değerlendirildi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan yarın Ankara'ya gelecek. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile görüşecek. Görüşmede Suriye'nin güvenliği, terörle mücadele ve ülkenin kuzeydoğusunun merkezi yönetime entegrasyonu ele alınacak. İsrail'in Suriye, Gazze ve Lübnan'a yönelik saldırgan politikaları da gündemde olacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sakarya gaz sahasındaki çalışmalar neticesinde yıl sonuna kadar 8 milyon hanenin doğal gaz ihtiyacının yerli imkanlarla karşılanacağını belirtti. Hedef 2028'de bu rakamı 17 milyon haneye çıkarmak dedi. TRT Haber özel yayınında soruları yanıtlayan Bakan Bayraktar, Gabar'daki günlük petrol üretimin rekor kırdığını da söyledi. 83.200 varil günlük üretime ulaştık dedi. Ticaret Bakanlığı Avrupa Birliği'ne yapılan e-ihracata ilişkin yeni bir adım attı. Dijital kolaylık getirildi, geliştirilen sistemle serbest dolaşım belgesi artık Ticaret Bakanlığı'nca otomatik oluşturulacak. Tarım ve Orman Bakanlığı güvenilir gıdaya erişimi sağlamak için denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Temmuz ayında yurt genelinde 107 binin üzerinde gıda denetimi gerçekleştirildi. Uygunsuzluk tespit edilen işletmelere 250 milyon lira idari para cezası uygulandı. İstanbul'da Üsküdar Belediyesi'nde başkan vekili belli oldu. Üsküdar Belediye Meclisi'nde tutuklanan belediye başkanı Sinem Dedetaş'ın görevden uzaklaştırılması nedeniyle yapılan oylamada belediye başkan vekilliğine CHP'li meclis üyesi Sibel Tan Çetinkaya seçildi. 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı'na yönelik suikast timinde yer alan ve 10 yıllık firarın ardından yakalanan FETÖ'cü terörist Burkay Karatepe'nin emniyetteki sorgusu tamamlandı. Etkin pişmanlıktan yararlanmak isteyen terörist Muğla Adliyesi'ne sevk edildi. İstanbul'da Avcılar Belediyesi'ne yönelik ihaleye fesat karıştırma soruşturmasında 13 şüpheli yakalandı. Aralarında Fen İşleri Müdürü'nün de olduğu şüphelilerin kamuyu zarara uğrattığı belirtiliyor. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor. İzmir'de Büyükşehir Belediyesi iştiraki Ege Şehir'de ihaleye fesat karıştırma iddiasıyla yürütülen

0: soruşturma kapsamında iki kişi daha gözaltına alındı. Yeni Parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın ağabeyi Hür Ağbaba da gözaltına alınanlar arasında. İstanbul'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 257.850 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı. İstanbul Küçükçekmece'de bir otomobil D100 karayolunda ilerleyen YTT otobüsüne çarptı. Kazada 3 kişi hayatını kaybetti. İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasında müzakere bilmecesi sürüyor. ABD Başkanı Donald Trump İran'la görüşmelerin iyi gittiğini söyledi. Ancak hemen ardından Hürmüz Boğazı çok yakında açılacak. Açılmazsa onları çok sert vuracağız sözleriyle yine Tahran'ı açıkça tehdit etti. Tahran yönetimi ise Washington'la herhangi bir müzakere yürütülmediğini savunuyor. İran tarafı Hürmüz Boğazı'ndan geçiş için geçici rota oluşturmak için Umman'la temas halinde olunduğunu vurguladı. Rusya gece saatlerinde Ukrayna'nın başkenti Kiev'e hava saldırıları düzenledi. Saldırılarda 14 kişi hayatını kaybetti, 27 kişi yaralandı. Ukrayna ise Rusya'nın Tula bölgesini hedef aldı. Haberleri sunduk.
1: Reklamlar. 9 Euro'ya ne aldığını unutabilirsin. Pegasus'la hangi ülkeye uçtuğunu unutamazsın. Bolbollulara özel yurt dışı biletlerim 9 Euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla. Sen de 4-6 Ağustos tarihlerinde biletlerini al. 25 Ekim 2026, 27 Mart 2027 tarihleri arasında uç. Uçuran Ağustos'a özel 250 bin koltukta geçerli bu fırsatı kaçırma. Detaylar flypgs.com'da.
2: Opel Corsa ile her yol eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1 milyon 390 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor.
3: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: Çevre Ajandası.
1: Türkiye'nin radyosu TRT Radyo 1'de Çevre Ajandası programında sizlerle birlikteyiz. Çevremizi uzman konuklarımızla birlikte konuşuyoruz. Merhaba, ben İlker Uykal. Bugün de yine çok kıymetli bir konuğum var. Önemli bir konuyu bugün de konuşacağız. Kendisi enerji ve çevre uzmanı Mimar Fahri Somuncu. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk İlker Bey.
1: Çok teşekkür ederiz katıldığınız için. Tabii yaz sıcak geçiyor ama yazın sonuna doğru Türkiye çok önemli bir zirveye ev sahipliği yapacak. COP31 zirvesi. Zaman zaman programlarımızda bu toplantının çıktılarını, olası çıktılarını konuşuyoruz. Neden önemli olduğunu konuşuyoruz. Bir tarafıyla da tabii Türkiye son yıllarda özellikle yapılaşmasını hem iklim dirençli yapılardan oluşturmaya başladı, hem de aynı zamanda depreme dayanıklı binalar inşa edilmeye başlandı. Tabii yapı stoğu çok fazla ülkemizde. Belki hepsi bugünden yarına yenileriyle değiştirilemez ama nihayetinde bu bilinçle yapılar inşa edilmeye devam ediliyor. Şimdi iklim krizi de uzmanlar tarafından çokça dile getirilen bir ifade şekli. İklim değişikliğiyle mücadeleden çıktık, artık iklim krizi diye bir kavramla tanıştık son yıllarda ve bunu konuşuyoruz. Bu iklim krizi dediğimiz vakıa acaba geleceğin şehirlerini nasıl etkiler? COP31'de de bu konu gündeme gelir mi? İsterseniz bu konuyla başlayalım.
2: Tabii, yani kentler sadece böyle çevreci değil, aynı zamanda aşırı sıcaklık, sel, kuraklık ve diğer iklim kaynaklı afetlere karşı dayanıklı olmak zorundadır. Bunu da nasıl sağlayabiliriz? Uzmanlara göre geleceğin şehirleri yalnızca daha fazla yeşil alana sahip olmayacak, aynı zamanda iklim değişikliğinin etkilerini azaltacak altyapılarla tasarlanması gerekiyor. Yani bunlar da neler mesela? Binalarda ısı adası etkisini azaltan yeşil çatı ve dikey bahçe sistemleri. Ne yapıyorsunuz? Toprağı binanın üstüne alıyorsunuz. Dolayısıyla güneşin o etkisini veya soğuğun eksi etkisini toprak kırmış oluyor. Aynı zamanda işte yeşil bahçelerle içerideki o bir doğal havayı alırken serinletici veya soğuksa ılıman bir hava alarak binadaki ısı verimliliğini veya enerji verimliliğini sağlamış oluyorsunuz. Diğerine mesela güneş ve rüzgar enerjisini doğrudan binalarda kullanabiliriz. Güneş panelleri mesela şu anda bildiğim kadarıyla 2024 sonunda Türkiye'de neredeyse sıfır enerji yönetmeliği değiştirildi ve 2000 metrekareye kadar olan binalarda neredeyse kendi enerjisinin %5'ini karşılaması zorunlu hale getirildi. Avrupa'da bu %10 değerlerinde. Tüm dünyada bu iklim krizine karşı bir önlem olarak yönetmeliklerle desteklenmektedir. Böylelikle artık böyle binalarda güneş paneliyle kendi enerjisini üretiyor. Aynı zamanda da fazlasını şebekeye vererek enerjiyi korumuş oluyor. Enerjinin giderilmesini azaltmış oluyor. Bir diğer konu da mesela bu belli bir arsanın üzerindeki binalarda su hasatı dediğimiz bir olay var. İşte yağmur suyunun toplanması ve binanın bahçe sulamasında veya bina tesisatında kullanılması ile ilgili. Şu anda mesela 5000 metrekareydi, 2000'e düşürdüler mi bahçe alanına? O civardaki bahçe alanına sahip binalarda bu zorunlu hale getirildi. Bu sayede ne yapıyorsunuz? Bahçenizde mesela ufak böyle bir sulama gerektiren yeşil alanınız var. Bütün hepsini o yağmur suyu topladığınız o depodan kullanarak suyu daha verimli kullanmış oluyoruz.
1: Yani binayı yapan müteahhit artık o binaya bir de yağmur suyunu depolayacak o yapıyı inşa etmek zorunda. Evet, bu zorunda. Mevzuat olarak şu anda şart koşuluyor, öyle mi?
2: Evet, şart koşuluyor.
1: Bu önemli bir şey. Yağmur suyundan da azami düzeyde faydalanabileceğimiz bir yöntem ve nihayetinde bahçe sulamasında da şebeke suyu yerine işte bu yağmur suyunu kullanabiliyorlar.
2: Avrupa'da mesela şu anda hani bizim ülkemizde bazı firmalar kullanıyor da toprağın 50 santim aşağısında bir levha koyuyorsunuz. Hı hı. Suyun kaybolmasını, topraktan emilip kaybolmasını engelleyen, tutan, kökünü besleyen bir sistem oluşturmuş oluyorsunuz. Böylelikle mesela su miktarını onda bire kadar, ihtiyaç olan su miktarını onda bire kadar düşürebiliyorsunuz. Biz Ankara'da birkaç yerde uygulamasını yaptık bunu. Avrupa'da bu çok sık uygulanıyor zaten.
1: Maliyetli bir şey mi peki?
2: Aslında suya verdiğiniz paraya göre maliyeti çok düşük. Yani kendini en fazla 3 sene sonra amorti eden bir sistem. Ama işte biraz bilinmemezlikten kaynaklı olarak bu kullanılmıyor. İleride bununla ilgili de muhtemelen yasada bir şey çıkarılacaktır. Yani verimli olan binalarda ekstra vergi indirimi tarzı bir şey çıkacağından eminim ben. Böylelikle teşviklerle her binada bu uygulanacaktır.
1: Evet.
2: Bir de mesela geçirgen zemin dediğimiz bir olay var. Yani bu iklim konusunda binalar çünkü tamam ısınmayı etkili ama sokaklar da ısınıyor. Asfalt ısınıyor. Yani yaya yollarında işte kilit taşı kullanılması, ondan sonra belli yerlerde işte yeşil alan bırakılması, bu geçirgen zemin dediğimiz işte suyun emilmesini sağlıyor, sünger gibi. Böylelikle sel ihtimalini de azaltıyor. Hatta selle ilgili de benim bildiğim kadarıyla 2022 yılında Vedat Bey, bakan yardımcımız, kendisi tüm Türkiye'de AFAD'la beraber risk analizleri oluşturdu. sel bölgeleri, işte dere yataklarına kurulan şehirlerde binaların temellerini, işte zemin katlarını, bodrum katlarının incelemesi yapıldı ve yıkılması gereken binalarla ilgili 2023 yılına kadar bir rapor yayınlanmıştı. Yani bununla ilgili de yani ciddi bir çalışma var aslında. Ama tabii biraz insanlar yaşanmışlığı olan bir yapıyı yıkmak pek istemiyor. Belediyeler de bu konuda ellerinden gelen hani uyarılar yapıyor, fakat bir yere kadar vatandaş da en kısa zamanda işte yıkılması gerektiğini biliyor. Dere yataklarına olan şehirlerin o bölümlerinde yapıların tekrardan düzenlenmesiyle bu özellikle iklim kaynaklı işte afetler oluşacak afetlerin engellenmesi söz konusu.
1: Şimdi bu geçirgen zeminlerin diğer yapılardan farkı, yağmur suyunu yağmur yağdığı zaman toprağın altına indirebilmesi ve böylelikle yağan yağmurun da boşa gitmesini, işte kanallardan bir şekilde akıp gitmesini engelleyen bir sistem. Yani aynı zamanda oradaki toprağı da besliyor ve nihayetinde yağmur suyu bu anlamda da toprakla buluşmuş oluyor. Doğru anlıyorum değil mi? Geçirimli evet, betonun, evet. Geçirgen zeminin mantığı bu.
2: Evet, mantığı bu. Bunun haricinde bir de şu anda hani iklim krizinde tüm dünyanın ortak kabul ettiği geri dönüşülebilir ve düşük karbon emisyonlu yapı malzemelerinin kullanılması. Yani bunu da aslında sağlamanın birçok yöntemi var. Eskiden bunu sağlıyorlardı. Çok eski zamanlarda ne yapıyorlardı? Bir yerde bir yapı yapılacaksa o bölgedeki yapı malzemeleri kullanılıyordu. İşte Niğde'ye gidiyorsanız Niğde taşından binalar görürsünüz. İşte Mardin'de Mardin taşı var. Gaziantep bölgesinde farklı böyle bir yumuşak bir taş cinsi var. Ama işte Orta Anadolu'ya geçtiğinizde Ankara bölgesine doğru daha çok zeminde sadece hatıl şeklinde bir taş var. Ama üst katların hepsi ahşap ve kerpiç ağırlıklı. Malatya'da kerpiç mesela çok yaygın kullanılıyor. Yani bölgesel olarak siz bulunduğunuz bölgedeki yapı malzemelerini kullanırsanız karbon emisyonunu bir miktar düşürmüş oluyorsunuz zaten.
1: Hı hı.

0: Bu aynı zamanda yöresel mimarinin de gelişmesine katkıda bulunuyor.
1: Kesinlikle.
0: Değil mi?
1: Yöresel mimaride çok büyük katkılar sunuyor. Geri dönüştürülebilir malzemelerin kullanılması, o da mesela, yani yapılar sonuçta bir ömrü var. 50 senede 100 sene arasında değişiyor. Bunda ne kadar hani geri dönüştürülebilir malzeme kullanılırsa o kadar doğaya daha az zarar vermiş, iklim krizine daha çok fayda sağlamış oluyoruz.
0: Tabii bu tüm bu saydıklarınız aslında binaların yeni nesil teknolojiyle donatıldığını gösteriyor bize. Bunun genel ifadesi de akıllı binalar olarak geçiyor malumunuz. Bu akıllı binaların iklim değişikliğiyle mücadelede, iklim krizine katkıları neler olur acaba? Genel şöyle bir ifade edecek olursak neler söylersiniz?
1: Geleceğin yapıları, yani bunlar kendi enerji tüketimini yöneten, bakım ihtiyacını önceden tahmin eden, yenilenebilir enerji kaynaklarında desteklenen binalar aslında, akıllı binalar dediğimiz. Bunda da ne var? Binanın bir merkezi sistemi var. Yapay zeka ile desteklenmiş. Bu yapay zeka ile desteklenen sistem sensörlerle çalışıyor. Binanın, yani yapının her tarafında sensörleriniz var. Bu sensörler aracılığıyla sizin içeride kullandığınız ısıtma ihtiyacı, soğutma ihtiyacı, bunları kontrol altına alıyor. Güneşi istediğiniz zaman içeri alıyor. Yaz aylarında da dışarı veriyor. Ondan sonra bahçe kısmında mesela çok basit bir yöntem ama nem sensörleriyle işte mevcut toprağın nemine göre, hava durumundaki meteorolojiden gelen hava raporlarına göre diyor ki İşte %40, %50 yağış varsa o zaman diyor ben sulamayı az yapayım. Dolayısıyla yani şu anda mesela birçok yerde otomatik sulama sistemleri var ama yağmur yağarken bakıyorsun sulama sistemi çalışıyor. Bunu engellemiş oluyorsun.
0: Peki bu çevre dostu bir binayı normal bir binadan ayıran temel özellikleri aslında siz anlatmış oldunuz. İşte yağmur suyunun toplanması, gri su kullanımı, güneş panelleri gibi uygulamalar. Bunlar ciddi manada tasarruf sağlayabiliyor mu? Bir. İkincisi, bu tür kolay çözümler ve aynı zamanda tasarrufa yönelten çözümler bugün hali hazırda konutlarda ne ölçüde uygulanabiliyor acaba? Yaygın mı bu?
1: Şu anda konutlarda hani sadece devletin belirlediği işte yalıtım raporlarındaki esaslara göre korunma sağlanıyor. Fakat hani akıllı bina sistemleri tamamen entegre edilmiş durumda değil. Bunu biz sadece işte büyük projelerde ve villalarda genellikle çok kullanıyoruz. Ama normal daha düşük projelerde bu kullanılmıyor. Bunu kullanan var mı? Çin mesela şu an şehir olarak yapay zekayı ve şeyi kullanıyor. Şehir olarak kullanıyorlar. Hatta yapay zeka o kadar hızlı adapte oldular ki ülke zorunlu olarak 6 yaşından itibaren tüm çocuklara yapay zeka eğitim veriyor. Ondan sonra şehirlerdeki bütün akıllı işte sinyalizasyon sistemleri tamamı ona bağlı. İşte mevcut kamera sistemleri ona bağlı. Dolayısıyla bütün kontrolü yapay zekaya şu anda entegre etmiş durumdalar.
0: O zaman işçilere çok fazla görev kalmayacak mı? Nasıl olacak?
1: Evet, bir de öyle bir durum var değil mi? Yani şu anda zaten dünya da biraz ona gidiyor. Eskiden sanayi devrim zamanından başlayayım ben. Sanayi devrim zamanında insanlar günde 16 saat çalışıyormuş. Yani çok yoğun bir şey. Hatta üretim, kas gücüyle üretim, insanlar yoruluyor. Ondan sonra herhangi bir şey kalmıyor. Mecalleri kalmıyordu. Hatta bir şey vardı. James Walter Braddock gibi bir boksör var. Onun hayatının işte filmini falan da yaptılar. Orada mesela kendisi günde 16 saat çalışıyor. 3 var diye. Çocuklarına bakamıyordu o dönemde. Ha, ne oldu? Sanayi devrimiyle beraber, makineleşmeyle beraber bu Türkiye'de işte günde 8 saat, Avrupa'da 7, 7,5 saat civarında günlük çalışma saatine düşürüldü. Bu yapay zeka ile beraber bu çok daha aşağı düşecek. Hani bizim kendi öngördüğümüz, yani kendi tartışmalarımızda, işte konuşmalarımızda yaptığımız çalışmalarda öngördüğümüz 1-1,5 saat gibi bir rakamlar çıkıyor ileride. İnsanların çalışma saati buna kadar düşecek diye düşünüyoruz. Bu 1-1,5 saatlik çalışmaya düştüğünde insanlar ne yapacak? Ondan sonra biz onu bu sefer tartışmasını,
0: evet, ne yapacak?
1: Bu kadar
0: kendine mi ayıracak bu vakti?
1: Evet, bütün işleri robotlar yapıyor. Bedene dayalı işleri, işte düşünceye dayalı işleri de şu anda yapay zeka yapıyor. Peki insanlar bu durumda ne yapması gerekiyor? İnsanların para kazanmasına gerek var mı? Para kazanması gerekiyorsa neyle para kazanabilir? Veya insanlar sonuçta beşerdir. Statü farkı oluşması gerekiyor. Bu statü farkını ne oluşturacak? Bununla ilgili böyle, hatta bunu dedik ki yapay zekaya soralım. Kendisi ne diyor?
0: Evet.
1: Bize verdiği cevap doğru söylüyorsun diye başladı. İleride bütün işleri biz yapacağız gibisinden. Arkasından da insanların işte yani robotların yapamayacağı ne var? Kusurlar var. Nedir? El zanaatları. El zanaatlarıyla ilgili olan işler devam eder. Onun haricinde de organizasyon işlerinin devam edeceğini söyledi. Organizasyon şirketi, insanları bir araya getirecek organizasyon şirketleri.
0: Yapay zeka ve bu teknolojinin gelişmesi elbette hayatımızı çok çok kolaylaştıracak ama ben tabii insanın hep var olacağını bu anlamda, yani o iş gücün içerisinde hep olması gerektiğini ve yoğun bir çaba sarf etmesi gerektiğini hala düşünenlerdenim. Belki bundan 100-150 yıl önce kas gücüyle yapılan o üretim farklı bir güçle devam edecek ama nihayetinde insanlar bir emek sarf edecekler, bir efor sarf edecekler öyle ya da böyle. Dolayısıyla düğmesi başkasının elinde olan bir teknolojinin nihayetinde yine o eller tarafından kesilebilecek.

0: Nasıl? Hem farklı bir sektörleşmeye mi sebep olacak, yoksa bu artış aynı zamanda farklı bir zarara da sebep olmayacak mı?
1: Şöyle, zaten şu an gidişat şuna döndü. Minimalist yaşama. Şu anda örf, adet ve geleneklerimiz değişiyor her geçen gün. Alışkanlıklarımız değişiyor. Teknolojiyle beraber senin alışkanlıkların değiştiği için dolayısıyla yaşadığın ortamlar da değişiyor. Yani bu maliyetlerin artması dolayısıyla mekanları küçültüyoruz. Eskiden çok daha büyük alanlara binalar yapılıyordu. Şimdi daha küçük alanlara binalar yapılıyor. Arsalara da daha çok tasarruf ediliyor. Bina içinde daha büyük alanlar tahsis edilirken daha kompakt, insanların kullanımına uygun, minimalist yerler, alanlar veriliyor. Ya biraz küçülmeye gidiliyor. Maliyette o şekilde aslında biraz düşünmüş oluyorlar.
0: Ama aynı zamanda bu teknolojiyle çok iyi kullanacak yapılar olacak yine ve hayat yine o anlamda kolaylaşacak. Çok çok geniş evlerden belki biraz daha küçük evlere, ama hayatın daha kolay aktığı, daha her şeyin erişilebilir olduğu yapılar mı bizi bekliyor gelecekte? Öyle mi düşünüyorsun?
1: Hem öyle düşünüyorum, hem de şu da var. Şu anda eskiden ne vardı? İnsanlar merkezlerde, şehir merkezlerine taşınmasının sebebi sağlık imkanları, işte teknolojik imkanlar, ulaşılabilirlik içinde. Peki ileride her şey ayağınıza gelecek. Yani bu bir gerçek. Doktor ve şey kısmında da robotlar ve şu anda Çin'de direkt kullanıyor yapay zeka doktorları var. Tahlilleri anda inceleyip sana %99 oranında doğru tespit veriyor. Dolayısıyla insanlar bu sefer şuna dönecekler. Bizim uzaklaştığımız o köyler var ya. Evet. Oralara doğru dönmeye başlayacaklar gibi. Dere kenarları en değerli yerler haline gelecek belki de. Çünkü niye? İnsanla böyle sessiz kafasını dinleyebileceği yerlere ihtiyacı olacak. Kalabalık ortamlar yine aynı şekilde merkezler biraz daha alt gelir durumuna hitap edecek. Zenginler biraz daha köy hayatına doğru dönecek gibi görünüyor.
0: Köyden geldik yine köye dönüyoruz gibi. Biraz aslında kalkınmanın, gelişmenin sembolü olan şehirler tam aksine bundan sonra insanların kaçtığı ve daha refah dolu bir hayat sürdürmek üzere terk ettiği yerler olacak. Ve o refahın sürdürüleceği yerlerde yine köyler ve bu kırsal alanlar mı olacak mısınız?
1: Ben öyle görüyorum.
0: Yani tabii ütopik bir konu ama bu ne kadar süre sonra olur, ne zaman olur onu da bilmiyoruz. Aslında bu bizim şehirleri de yaşanmaz hale getiren belki sürekli kazanma isteğimiz, sürekli her şeye sahip olma, insanoğlunun bu hırsı belki de bu noktaya götürüyor bizi. Biz daha çok böyle elimizdekiyle yetinebilseydik insanoğlu, hep daha fazlasını istemeseydi ve yeryüzünün ona verdiği o nimetlerle yetinebilseydi, hep daha da daha da daha da olsun demeseydi, belki bu arayışlara da girmeyebilirdi insanoğlu.
1: Kesinlikle.
0: Evet, yani hakikaten önümüzdeki 100 yıl belki de bu söylediklerinizin hayata geçtiği zaman dilimleri olabilir. Biz tabii 90'lı yıllarda, çok uzak geriye gitmeye gerek yok, 90'lı yıllarda bile bunları düşünüyor olsaydık bize çok böyle uzay çağı gibi gelirdi, ama bir anda son 30 yıl çok hızlı bir şekilde gelişen bir zaman dilimi oldu. Yani teknoloji gelişiyor, o teknolojiyle birlikte hayatımız kolaylaşıyor zaman zaman, alışkanlıklarımız değişiyor. Bu aslında yeni bir yaşam şeklini de ortaya koyuyor galiba. Yani insanlar farklı bir yaşam şekline bundan sonra alışacaklar ve bu şekilde gidecekler. Yani yapılar, yapıların küçülmesi, bu yaşam standardının, bu yaşam şeklinin ilk örnekleri mi sizce? Başka ne olabilir mesela bununla birlikte?
1: Tabii ilk örnekleri bunlar oluşturuyor. Ya o da neden? İnsanlar barınma ihtiyacı, temel ihtiyaçlarından olduğu için kendi yaşam stiline göre barınma ihtiyaçları değişiyor. Yani mağaradan buraya geldik sonuçta. Mağaralardan veya işte küçük megaron evlerden bu tarafa geldiğimiz için. İleride de hani bunun haricinde ne olur? İnsanlar çalışma şekli değişecek. Çünkü niye? Her iş dalı şu anda devam edecek diye bir şart yok. Belli iş dalları ister istemez yok olacak. O iş dalları yok olduktan sonra insanlar ne iş yapacak? Yani biraz ütopik oluyor ama yine ileride birkaç böyle yaşlı tanıdığım kişiye de söyledim. Ya şimdiden başlayın oynamaya diye söylüyorum. İleride çünkü insanlar belki de para kazanmak için oyun oynayacaklar. Oyun sektörü son 5-6 sene içerisinde çok hızlı bir şekilde gelişti. Hatta bizim yerli bir firmamız da var. Dünyada ilk 5'e giren ODTÜ Teknokent'te ofisi vardı. Onu geçtiğimiz 2-3 sene önce 2000 metrekare bir ofise geçtiler. Yani çok hızlı ilerliyor ve insanları hani bir araya getiren platformlar demiştik ya. Oyun da aslında sosyalleştikleri bir platform haline gelmişti.
0: Daha önce böyle bir sanal ortamda yer alma gibi bir böyle bir trend yakalanmış ama o tutmadı herhalde. İnsanlar demek ki ayağını basabileceği topraktan medet umarak ona yatırım yapıyorlar. Sanal dünyada alınan yerler, metaverse dünyası çok hitap etmedi galiba bize. Çok tutmadı gibi geldi.
1: Erken başladı. İleride tabii bu oluşturulacak. Yani sanal bir dünyada insanlar yaşamayı seviyor. Onun da cazibesi var. Oraya geçiş belli oranda olacak. Ha, şu anda daha başlangıç seviyesinde. Daha iş inşa etmediler. Orada çünkü istediğinizi inşa edebiliyorsunuz. buradaki gibi kısıtlı değil.

0: topik tasarımlar da yapabiliyorsunuz. Bir de insanlar artık böyle şeyleri de seviyorlar. Hayal dünyasına göre üretim yapmasını seviyor. Yapay zeka da ilerledikçe sizin hayal dünyanızı öyle, sizi tanıyor, size özel mekanlar tasarlayabiliyor.
1: Peki yapay zeka işte bir binanın güneş açısını, o güneşi alma yönünü, işte rüzgarın etkisini veya işte enerji tüketimini önceden hesaplayabilir mi?
0: Hepsini hesabını yapıyor. Ben hani kendim de kullanıyorum. Birçok hani matematiksel hesabın tamamını ona yaptırıyorum. Tasarımsal konularda da fikrini alıyorum. Ama sonuçta yine dediğiniz gibi insan bir farklı bir varlık. Tam çözebilmiş olmadığı için insanın ihtiyaçlarını yine biz belirliyoruz. Kullanıcının ihtiyaçlarını. Ama destek alıyoruz.
1: Peki o zaman sizinle de alakalı şu soruya gelelim. Farklı mesleklerin yerini yapay zekanın alacağını, bu dijitalleşmenin onların yerine geçeceğini ve hayatımızı kolaylaştıracağını ifade ettiniz. Peki yapay zeka gelecekte mimarların da yerini alır mı? Yoksa mimarların güçlü bir yardımcısı mı olur? Nasıl görüyorsunuz?
0: Şu anki gidişatta güçlü bir yardımcısı olarak görünüyor. Biraz da insanlar ne istediğini bilirse tamamen alabilir. Ama tam olarak istediklerini bilemiyorlar. Hani ben bir yer istiyorum ama biraz görselle beraber çalışılmasını istiyor. Aracı kurumdayız biz biraz. Yani aslında kendisi ne istediğini bilirse bize de gerek kalmaz.
1: Peki mesela buradan yarına bir projeksiyon çizecek. Bir parça gelecekten kendi fikirleriniz açısından bahsettiniz ama mesela 2050 yılında mimarisiyle nasıl bir siz dünya hayal ediyorsunuz ve tabii ki nasıl bir ülke hayal ediyorsunuz? Bizim tabii önceliğimiz depreme dayanıklı binaların bir an önce inşa edilmesi ve bu yapı stoğunun baştan sona yenilenmesi, ama sizin bu anlamdaki görüşünüzü merak ediyorum.
0: Benim görüşüm şöyle, biraz daha alt gelir grubundaki insanlar merkezlerde, yine varoş dediğimiz kısımlarda onlar olacaklar. Zenginler yine çevre deki köylerde yaşayacaklar. Ondan dolayı biraz merkezler kalabalık olarak görüyorum. İnsanların iç içe yaşadığı, daha çok sanal ortamda insanların var olduğu, daha çok gerçek dünyadan uzak bir halde görüyorum.
1: Evet, bir bina betondan, çelikten, taştan ibaret değil sadece. Çünkü onun içerisinde insan da var oluyor ve bu insan nihayetinde geleceğe, çocuklarına bırakacağı yapılar inşa etmek zorunda. Bir şehir zaten o yaşayan insanlara benziyor veya orada yaşayan insanlar şehre benziyor diyebiliriz. İnsan neyse aslında yaşadığı yerde o oluyor. Eğer biz iklime duyarlı, işte çevreyle, doğayla uyumlu ve teknolojiyi insan yararına kullanan şehirler inşa edersek, bu nihayetinde ortak evimiz dünya için faydalı bir iş olacak ve nihayetinde çocuklarımıza da daha güzel bir dünya bırakacağız. Zaten bu hepimizin ortak sorumluluğu olsa gerek. Çok teşekkür ediyoruz. Enerji ve çevre uzmanı mimar Fahri Somuncu, sağ olun. Düşüncelerinizi bizlerle paylaştığınız için.
0: Ben teşekkür ederim İlker Bey.
1: Çok teşekkürler ve böylece bugün de programı noktalıyoruz. Programı Yaşar Sarasanoğlu ile birlikte hazırlıyoruz. Ayşe Koyuncu ve Necmiye Şahin de programın size ulaşmasında katkı sunan isimler arasındaydı. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalınız.

0: konuşuyoruz.
1: Konuşuyoruz ama nasıl?
2: Bugün pek çok meselenin kilitlendiğini görüyorum.
1: Kilitlendiğini görüyorsun.
2: Evet.
1: O zaman bu çok mesele kilitlendiyse sen bunlardan tiskinmişsindir de.
2: Kesinlikle öyle.
1: Demek ki şimdi dinleyicilerimizin de nasıl konuşuyor iki spiker dediklerini duyar gibiyim. Bunların doğru söylenişlerini de üzerine basa basa anlatmamız gerekiyor. Kilitlenmez, kilitlenir. Tiskinilmez, tiksinilir.
2: Harflerin yerlerini değiştirmek gerçekten bazı sözcüklerde çok sık karşımıza çıkıyor. Hece atlayarak, harf değiştirerek işi nasıl zora soktuğumuzu gösteriyor. Doğrusu kilitlemek değil.
1: Kilitlemek, tiskinmek değil.
2: Tiksinmek. Buna benzeyen başka sözcükler de var. Yani yanlış yerlerini değiştirerek yanlış kullandığımız.
1: Bir Arapça sözcük var. Çok sık kullanılır. Hatta sen de bunu ilk duyduğunda gülmüştün. Anne baba yerine kullanılan bir sözcük. Arapça bir sözcük. Ebeveyn. Çok sıklıkla ebeveyn olarak söyleyen insanlar var ne yazık ki.
2: Takdim tehir diyoruz evet. Biz buna yer değiştirmeye ama burada hiç hoş olmuyor. Güldürüyor. Yanlışlığın boyutu nedeniyle belki. Evet. Doğrusu ebeveyn olmalı.
1: Tekrar üzerinden geçelim. Kilitlemek, tiksinmek ve ebeveyn.
2: Öyleyse.
1: Konuş ki.
2: Seni görebileyim.
0: Konuşuyoruz. Hazırlayan ve sunanlar Hafize Okan, Hakan Şahin.

0: Reklamlar.
1: Bu ses çok rahatsız edici değil mi? Hatta sinir bozucu. Öyleyse bankanı acilen değiştirmen lazım. Masraflar seni yiyip bitirmesin. İNG'li ol. EFT, havale, faz, Swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Hemen İNG Mobil'i indir. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. Detaylar ing.com.tr'de.
2: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: Sil performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Reklamlar.

0: Efendim, TRT İstanbul Radyosu Radyo 1'den hepinize merhaba. Bendeniz Süleyman Doğan, program yapımcısı ve sunucusu. Ve programa katkıda bulunan hocalarımız, Sefa Saygılı hocamız, Sefa Bulut hocamız, hepinize yeniden merhaba. Efendim, programımızın yapımcısı Gülşah Çetin, program teknik yönetmenimiz Mahmut Dağıstan olmak üzere bugün sizlere seyahat konusunda, seyahatla ilgili seyahat kavramı üzerinde konuşacağız. Tabii bu kavramlarımız çok geniş kavramlar. Bazen bu konulara psikolojik, sosyolojik, psikiyatrist, tıbbi yönden bakıyoruz ama genellikle insanımızı merkeze alarak insan boyutuyla bakıyoruz meselelere. Seyahat dediğimizde tabii seyahat kişinin ya da nesnelerin uzak yerler arasında gerçekleştirdiği bir devinim olarak söylenebilir. Bu uçakla olabilir, karayolu, demiryolu olabilir, deniz yoluyla olabilir. Bu seyahatte çok farklı seyahatler olabilir. Hatta bizim güzel bir sözümüz var. Seyahat etmekte seyahat eden rahat eder. Tebdili mekanda hayır vardır diye sözlerimiz var. Gerçekten de öyledir. Hatta geçenlerde bir Sefa Saygılı hocamı alan ama şöyle bir şey, ben bizzat yaşadığım şeyi söylüyorum. Bir ölümcül benim yakınımda hasta vardı. Yani bir kanser hastasıydı. Ve öleceği gün bile başka bir mekan değiştirmek istiyordu. Yani bu bir seyahat gibi. Yani başka bir yer istiyordu değiştirmek için. Yani insan öleceğini bilse bile başka bir mekan değiştirmek istiyor. Halbuki öldüğü zaman da başka bir mekana gidiyor. Yani insanoğlu böyle bir varlık. Yani insanın şeyi, fıtratı demek ki gezmek, görmek, yeni şeyler keşfetmek, mekanı değiştirmek. Hani ev hanımlarımız vardır ya, mesela bir yerde kanepeler, koltuklar olur, yer değiştirirler. 2 ayda, 3 ayda, 5 ayda. Yani onlara da tebdili mekan yaptırırlar. Eşyaların tebdili mekanı. Demek ki böyle insanoğlunda bir değişkenlik, değişime karşı çok şeyiz yani, teşneyiz. Bunu ayağının tozuyla Moskova'dan Sefa Saygılı hocamız geldi. Petersburg'dan geldiler. Efendim, nasıl bir şey bu seyahat? Siz de yani, çok seyahat eden birisiniz.
1: Gerçekten ben seyahati çok severim. Hatta o konuda da bir ödül aldım fazla.
0: Öyle mi?
1: Gezi ödülü Eman Tur dergisinden.
0: Hayırlı olsun.
1: Sağ olun. Şimdi seyahat dediğiniz mekan değiştirmedir elbette. Çeşitli beldelere, memleketlere dolaşmaya denir ama mekan sadece değişmiyor seyahatle birlikte. İklim değişiyor. Aynı zamanda yiyecek kültürü değişiyor. İnsan kültürü değişiyor.
0: Evet.
1: Yani pek çok şey değişiyor. Mesela Petersburg'a, Moskova'ya gittiğimiz zaman değişik belde olmasının yanına değişik yemekler, değişik insanlar, değişik dil, değişik kültürler gördük orada. Çok enteresan. Yani gerçekten gezi kadar zevkli ve faydalı hadise az.
0: Kesinlikle.
1: Peygamberimizin bir sözü var. Seyahat edin, sıhhat bulun buyuruyor. Yani evet, gerçekten evet, seyahatte bir sıhhat bulma vardır. İnsan kendisini yeniliyor, daha başka bir gözle bakıyor her şeye.
0: Yeni insanlarla
1: İbret alıyor,
0: tanışıyor.
1: Yeni insanlarla tanışıyor, dostluklar kuruluyor.
0: Doğru.
1: Denir ya, bir kimsenin hakiki anlamak istiyorsan ya onlarla para ticareti yapacaksın ya, beraber yolculuğa çıkacaksın.
0: Doğru.
1: Diye.
0: Doğru.
1: Mesela İstanbul'da bir dostumuzu ziyarete gidip onunla görüşmek istesek herhalde bu trafikte ve yoğunlukta yarım günümüz gider ve onu da ayarlamak zordur. Ama o seyahate çıktığımız 30 küsur arkadaşla beraber gittik biz.
0: Son seyahatiniz.
1: Çok, evet, çok güzel muhabbetler oldu, çok güzel dostluklar kuruldu, eski dostluklarımız tazelendi.
0: Evet.
1: Mesela bir dostumuzla ben 30 sene önceden görüşüyordum. Hatta 90'lı yıllarda görüşmüşüm. 36 sene olmuş. Hiç görüşmemiştim. Telefonla bile görüşmemiştim. Gezi'de beraber olduk. Çok güzel oldu yani. Düşün, 40 sene sonra. Evet. Muhabbetlerimiz, dostluklarımız yenilendi adeta, tazelendi.
0: Ne güzel, ne güzel.
1: Yani pek çok faydası var. İnsanlar birbirlerini tanıyorlar, şey yapıyorlar. Farklı kültürlere giriyoruz, dediğim gibi kaynaşıyoruz. Evet. Ruhumuzda renklerin dünyasında bir yolculuğa çıkıyoruz adeta. Değişik insanlar, farklı kavimler tanıdıkça ufkumuz genişliyor. Kültürümüze bir çeşni katılıyor. Ve başka kültürlerle ilişki kurmak, irtibat kurmak, iletişim kurmak insanlar için önemli bir kazanç. Çok da ibret alıyor insan. Mesela Kahire'de, o milli müzede firavunların şeylerini görünce, mumyalarını, gerçekten etkileniyor insanlar. Bu insan diyorsun, şu an cansız yerde yatan insan, bir ara bir diktatör olarak insanları titretmiş, emrinde binlerce insan onun bir sözüne bakarak ölmüş. O sıra kendini belki de ölüm

0: karşınızda ceseti yatıyor ve bu bir ibrettir insanlar
1: evet, için. Kesinlikle.
0: Dünyaya bakışını değiştiriyor. Doğru. Yani her bakımdan şeyler oluyor. Bir de farklı iklimler, coğrafyalar, buradaki doğal güzellikleri görmek, insan dünyayı, kainatı daha iyi tanıyor. Değişik ihsanlar, ikramlar kazanıyor bu şekilde. Yani dediğim gibi hoş hatıralar, canlı dostluklar, insanca sıcaklıklar yanında gerçekten güzellikler görüyoruz. Bir de bir başka yere seyahatin, insanlar orada bir takım metotlar, yenilikler görüyor. Yani bunu da niye biz de uygulamayalım diyorlar.
1: Evet.
0: Burada benim aklıma hep Mimar Sinan geliyor rahmetli. Biliyorsunuz Yeniçeriyken o Mimar Sinan Osmanlı askerleriyle birlikte çok yere dolaşmış. Balkanlara gitmiş, Arap ülkelerine gitmiş. Oradaki mimari şekilleri Medine'ye, Şam'a kadar çok değişik yerlerde mimarileri incelemiş. Ve kendi kafasında onlara bir Osmanlı bakış açısıyla bir mimari yöntem geliştirmiş. Ve bugün bile hayranlıkla izlediğimiz Süleymaniye'yi, Selimiye'yi, Şehzadebaşı Camii'ni onları yapmış.
1: İnşa etmiş.
0: Ya bu seyahatin çok önemli bir şeyi var. Seyahat etmese hele günümüzde diyeceksiniz internet şu bu var. İnsanlar basın yoluyla, yayın yoluyla veya online öğrenebiliyorlar. O zaman o da yokken gidip orada seyahatle görmüş onları. Bir de ilim için gidenler var. Mesela siz de geçenlerde gittiniz Özbekistan'da bir ilim verip, ders verip geldiniz. Yani
1: evet.
0: Bizim buradaki ilimden oradaki öğrenciler de yararlanmış oldu sizin.
1: Tabii, tabii.
0: Geniş bilgi deneyiminizden veya orada öğrendiklerinizi, gördüklerinizi Türkiye'de öğrencilere anlatma fırsatı
1: evet,
0: oldu. Evet. Yani gerçekten yolculuklar elbette tarihle, genel kültürle, mimariyle, sanatla yorulduğunda dolu dolu seyahatler oluyor ve gayet güzel insan kendini geliştiriyor. Ben şöyle düşünüyorum, dediğim gibi 40'ın üzerinde herhalde ülkeye gitmişimdir. Oraları gezip incelemişimdir. Daha sonra birçoğu hakkında başka kaynaklardan da yazılardan yararlanarak önce veya sonra orası hakkında bir takım yayınlar yapmışımdır, anlatmışımdır. En son mesela ondan önce de Japonya'ya, Kore'ye, Meksika'ya, Peru'ya, Bolivya'ya böyle çok evet. değişik yerlere gittim. Hele o Küba deneyimi bende bayağı öğretici olmuştu. Küba biliyorsunuz bazılar tarafından efsane gibi anlatılıyor. Oraya gittiğiniz zaman Küba'yı her yönden tanıyorsunuz. Yani
1: evet.
0: sağlık konusunda elbette bazı farklı yönleri var. Ama genel olarak insanlar orada bir baykot, bir ambargo altında da sıkıntılar içerisindeler. Evet. Onları görüyorsunuz ama buna rağmen insan sıcaklığının kaybolmadığını, o Kübalıların size dost canlısı olarak elinden gelen yardımı yaptığını ve devamlı güldüklerini, gülümsediklerini, o dişlerinin göründüğünü mutluluktan görüyorsunuz. O da var evet. yani. O yüzden benim hayatımdaki en zevk aldığım, en böyle zihnimde büyük bir titizlikle muhafaza ettiğim hatıralar hep gezi ve seyahat hatıralarıdır. O yüzden inşallah elim ayağım tuttukça gezmeye devam edeceğim diyorum.
1: Evet inşallah. Şimdi efendim sevgili dinleyiciler, Sözün Dili programındasınız. Seyahat etmek sadece farklı coğrafi noktalara yapılan fiziksel bir hareket değil. Kişinin zihinsel ufkunu genişleten, kültürel empati arttıran ve günlük hayatını stresten uzaklaştıran, kişisel gelişiminde destekleyen bir keşif süreci. Ki bu süreçte hayatımıza kattığı başlıca şöyle değerler sıralamak mümkündür. Kültürel zenginleşme, zihinsel yenilenme, yeni perspektifler kazanıyoruz. Şimdi tabii bizim tarihimizde çok gezginlerimiz var. Başta Evliya Çelebi var. Evliya Çelebi'nin seyahatnamesini okuduğumuzda mesela bir yerde diyor ki Sefa Bulut Hocam Edirne'li olarak şimdi diyor ki bir gün İstanbul'dan Edirne'ye gidiyordum diyor. Öyle ağaçlar vardı ki diyor, biraz da çok abartılı seyahatnameler. Güneşi diyor göremedim diyor. Yani o kadar ağaçlar varmış gittiği yerde. Demek ki muazzam bir yeşillik var, onu anlaşılıyor yani onu abartarak. Güneşi diyor göremedim. Şimdi biz güneşi beton binalardan göremiyoruz.
0: Maalesef.
1: Yani tam tersi olmuyor. Beton binalardan İstanbul için hava akımı yok. Böyle bir... Yani onları görünce insan sanki

0: Bu Evliya Çelebi'nin yaşadığı hayat yaşamak istiyor. Yani seyahat insanı bir anda ta yüzyıllar öncesine, hatta bazen de çok fantastik şeyler, ileriye dönük şeyler anlatılıyor. İşte şöyle olursa bir hayali seyahatler. O da insana bir başka bir mutluluk veriyor. Yani şöyle olursa böyle olur diye çok hayalci bir seyahatler, ama bizim Evliya Çelebi'miz gerçekten çok güzel anılarını anlatmış. İşte ölümden dönmüş, gemi seyahati var. Yani Adriyatik'ten Çin Seddi'ne kadar o zaman Türkçe ile seyahat etmiş. Türkçe konuşarak seyahat etmiş. Şimdi bizim bugün 21. yüzyılda, ben 70 ülkeye gitmiş bir kimse olarak söylüyorum, şu son asırda bizim ismimiz çok dünyaya duyuldu. Mesela dizilerimiz, filmlerimiz de bizim reklamlarımız yaptı. O da güzel bir şey. Ve ben en son Sefa abi söyledi, Özbekistan'da bulundum. Orada gördüm ki insanlar İngilizceden daha çok, tabi onlar da Türkler, Türkiye Türkçesi dediğimiz Batı Türkçesi, onlar Doğu Türkçesi kullanıyorlar lehçe olarak. Yani Doğu lehçesi, bizim Batı lehçesi. Ve herkes akın akın Batı lehçesini, Türkiye Türkçesini konuşmak istiyorlar.
1: Öyle mi? Orada çok biliyorlar değil mi
0: Evet,
1: dilimizi?
0: biliyorlar da ve konuşmak da istiyorlar. Onlara artı getirisi var. Dil kültürün taşıyıcısı. Bugün dünyaya nasıl hakim olmuşlar İngilizler, Amerikalılar, bir nevi dil çok etkili olmuş.
1: Dizilerin büyük katkısı
0: Çok
1: var.
0: büyük katkısı var yani,
1: Ben bu
0: evet.
1: arada
0: Buyurun.
1: Lübnan'da böyle gezi grubu olarak giderken, tabii yıllar önce, şu an gidilecek hal yok da, bir anneyle kız yaklaştı yanımıza. Lübnanlı oldukları belli ölçülerinden falan. Türkiye'den mi geldiniz falan dediler. Evet dedik, bizim gibi Türkçe konuşuyorlar. Siz nereden, Türkiye'nin neresinden geldik? Biz buralıyız, doğma büyüme dediler. Ne kadar güzel Türkçe konuşuyorsunuz, nasıl öğrendiniz bunu? Türk dizilerinden öğrendik dediler. Gerçekten Türkçe'ye büyük faydası var. Dediğiniz gibi şu an Türkçe bilerek ülkelerin çoğunda dolaşılabiliyor. Yani
0: Kesinlikle.
1: İran'da gördüm, Türkiye Cumhuriyetler'de. Yani her tarafta Türkçe bilenler çoğaldı. Bu Rusya'da da çok gördüm ben.
0: Evet, Rusya'da da. Şimdi efendim, tabii seyahat bize bu koca dünyada yalnız olmadığımızı, dünyanın da herkese yetecek kadar büyük, bereketli ve zengin olduğunu gösteriyor. İsimlerini bilmediğimiz, onların da bizim adımızı bilmediği insanlar arasına karışmak, rutin günlük yaşamın dışında efendim farklı farklı dilleri, farklı farklı kültürler, coğrafyaları görmek, seyahat etmek çok faydalı bir şey Sefa Bulut Hocam. Siz de uzun yıllar Amerika'da kaldınız, orada da seyahat ettiniz. Sizin için ne mana taşıyor bu seyahat?
2: Evet hocam, bu da güzel bir konu. Ama ben bir şey daha ekleyeceğim sizin Evliya Çelebi'ye. Evliya Çelebi'den önce bir de İbni Batuta var.
0: Evet.
2: O da Kuzey Afrikalı bir seyyah. O da
0: O daha
2: 1300
0: önceden tabii.
2: evet, o da 1300'lü yıllarda seyahat etmiş. O da herhalde yürüyerek, at sırtında falan Anadolu'ya gelmiş ve Anadolu'nun her yerini gezmiş. İşte Konya'yı, Karaman'ı, Denizli'yi, farklı yerleri gezmiş. O 1300 yıllarda Osmanlı Beylikleri döneminde. İbni Batuta'nın şöyle güzel bir tanımlaması var, beni çok etkileyen bir şey, bizi ilgilendiren. Burası diyor, hani gezdiğim yerler içerisinde insanların en cömert olduğu, insanların yüz yapısı olarak en güzel olduğu, işte kadınların erkeklerin eşit bir şekilde yaşadıkları, o oba kültürünü falan anlatıyor. İnsanların en misafirperver oldukları, yiyeceklerin, yemişlerin en güzel olduğu, suyun
0: Evet.
2: bol olduğu, insanların en temiz yer olduğu olarak tanımlıyor Anadolu. Gerçekten çok şeyler, misafirperverler, işte o eski tekkelerde, zaviyelerde, kervansaraylarda insanları misafir ediyorlar. Dinleyiciler lütfen hani o kitabı okusunlar. Ta o yıllardan beri insanlar, hani dışarıda insanlar bizi seviyorlar. Anadolu insanının pek çok meziyeti var. Aynı zamanda Anadolu topraklarını da çok verimli, güzel bir yer olarak tanımlıyor.
0: Bu batıdan hocam, aynı şekilde batıdan gelen lafınızı kestim. Seyyahlar da İstanbul'a geliyorlar. Hatta bir seyyahın şimdi ismini hatırlayamıyorum, bir hatırasını okumuştum. Diyor ki İstanbul'a gelen Ramazan'da gelirse diyor, hiç aç kalmaz diyor. Hiç masraf da etmez. İki öğün yemeğe garanti yer diyor. Bir sahurda, bir iftarda. Yani o iki öğün yemekle diyor geçinir. Ve kalacak yer de bulur yazın diyor. İşte bir misafir, işte Tanrı misafiri dendiği zaman diyor, herkes kapısını açar diyor. Bizim insanlarımız gerçekten çok cömert, o manada çok misafirperver insanlarımız var. Şimdi ben Özbekistan'dan bir önemli, Vanberi diye bir Macar oryantalist var. İkinci Abdülhamit'in de danışmanı bu. Hem ikinci Abdülhamit hem İngilizlere çalışıyor hem Osmanlı'ya çalışan bir ajan bu Vanberi. Vanberi aslında Türkiye'ye gelmiş, İngilizler hesabına o dönemde Türkistan coğrafyasını gezmiş. Çok enteresan. Adam ilk önce İran'a gitmiş. İran'da birini bulmuş.

0: bulmuş. Oradan Hive'ye geçmiş, Harezm bölgesine. Harezm bölgesinde Kokant diye bir Harezm'in bir ilçesi var. Orada Molla İshak diye biriyle tanışmış. Ben bunu yazdım da Sebul-i Reşat dergisinde. Molla İshak da çok bilinen bir kişi, yani bir hoca, alim bir kişi. Genç de biri, 30'lu yaşlarda. Buna demiş ki ben sana dedim, tabii imkansız, adamın da bütün hayali hacca gitmek Molla İshak. Demiş ki Vanberi sen demiş beni buralarda gezdir, ben de seni hacca götüreceğim demiş. Kandırmış onu. At sırtında 3000 kilometre 1800'lü yılların sonunda yer gezmişler. İşte o Fergana bölgesini gezmişler. Buhara emiri, hatta Buhara emiri bundan şüphelenmiş, öldürmek istemiş. Fakat Vanberi öyle bir namaz kılıyormuş ki gece teheccüd namazına kalkıyormuş. Aslında inanan bir adam değil. Fakat bütün ibadetleri yapıyor. Kendini öyle kıyafetiyle, yaşantısıyla bir Müslüman gibi tanıtmış. İşte o Molla İshak da yardım ettiği için ölümden dönmüş. 3000 kilometre yol gitmiş at sırtında. Bütün yazma eserler toplamış oradan. Paralar vererek İngilizler bunu tutmuşlar. Tabii o bölgede o dönemde İngilizler Rusların rekabeti var. Bu da İngilizler hesabına çalışmış, bir proje sunmuş onlara. Size şunu şunu yaparım diye ihale usulü. Abdülhamit'e de geliyor ihale usulü. Ondan paralıyor, ondan paralıyor. O dönem öyle bir dönem. Ve sonra şeyin hatırasını okuyoruz bu Molla İshak. Molla İshak diyor ki gözümü de bir açtım diyor. Hiç bulunduğum yer diyor haç yeri gibi değil. Hiç bilmediğim bir toprak. Bura neresi dedi diyor. Macaristan'a geldik dedi diyor. Hani ben hacca gidecektim. Haç sen kendin git dedi diyor. Meğer diyor beni kandırmış adam diyor. Sonra Molla İshak bir daha gelememiş oradan. Orada ölmüş. Mezara bir Hristiyanla evlenmiş. Çocukları olmuş. İşte onun hayatını yazdık. Ama Vanberi bu gibi insanları, bakın batılı ajan gibi çalışanlar, casuslar, bunları kullanmışlar. Yani bu seyahatlerinde böyle başka şeyleri de var. Bir takım bazen gazeteci kılığında batılılar geliyorlar, dolaşıyorlar. Gazeteci gibi görüyorlar. İşte bizim Doğu Güneydoğu'ya gidebiliyorlar falan. Başka yerlerde, başka İslam ülkesine, İran'a, şuraya buraya. Dolayısıyla seyahatler tabii çok yönlü seyahatler var. Bizim burada kastettiğimiz seyahat insanların görgülerini, bilgilerini, bedi zevklerini arttırmak, efendime söyleyeyim mutlu olmak, yaşam sevinci kazandırmak için bunları tavsiye ediyoruz. Bendeniz seyahatlerden mektuplar şeklinde, mesela Özbekistan'ın çeşitli yerlerinde mektuplar şeklinde bir şeyler hazırlamaya çalışıyorum. Sefa abi size de tavsiye ederim gittiğiniz yeri, bir mektup, mesela Petersburg mektubu. Bunu çok insanlar heyecanla okuyorlar. Bu bilgilerden ziyade orada gidip hissettiklerimiz. Yani bu orada ne hissettik? Bir objeyi gördüğümüzde, bir tarihi olay gördüğümüzde nasıl hissettik? Mesela ben Buhara emirliğine gittim. Buhara emirinin tahtına oturdum. Ve tahtına oturunca şöyle bir mısra hatırıma geldi. Nice emirler, hanlar geldi geçti. Süleyman da bir lahza oturdu geçti. Yani onlar emir olarak, padişah, şah olarak geçti. Biz de bir defa oturduk geçtik. Yani hayat böyle bir kısa bir. Yani onun için bunlardan da ibrettik. Seyahatler insanlara ibrettik. Şeyler sunuyor değil mi?
1: Önemli bir nokta dediğiniz. Evet. Çünkü bazıları bugün diyor ki ya sinemalarda, televizyonda veya internetteki bir takım video çekimlerinde de gezebilirsiniz. Ama bu hissiyat eksik oluyor.
0: Evet.
1: Yani orada görseniz görüntüleri, gezenlerin hatıralarını dinleseniz seyahat gibi olmuyor. Çünkü seyahat bil fiil bedensel olarak temas, dokunma, tecrübe etme kavramı. Yani dolayısıyla beş duyuyla orayı keşfediyorsunuz. İnsanlarla yüz yüze görüşerek, tarihi eserleri bizzat çıplak gözle inceleyerek, değişik yerlerdeki gıda ve yemekleri tadarak dolaşmanın kıyas kabul edilir yanı yok. Yani gezmek, dolaşmak, bizzat gezmek, dolaşmak faydası olan, insanı geliştiren odur.
0: Şimdi efendim sevgili dinleyiciler, Sözün Dili programındasınız. Seyahat etmek neden önemli diye bir soru soracak olursak pek çok cevabı var. Bir kere tarihi ve doğa güzelliklerini keşfetmek. Efendim stresi azaltmak, ruhsal sağlığı geliştirmek, dil ve iletişim becerilerini geliştirmek.
1: Zihin yorgunluğunu gidermek, zihinsel açıklığa kavuşmak değil mi?
0: Evet, evet.
1: İnsanı
0: evet.
1: Dinlendirmek, ferahlık vermek.
0: Şimdi bunların sayısız faydaları var. Şimdi bununla ilgili Orhan Seyfi Orhon'un bir şiiri var seyahatle ilgili. Müsaade ederseniz kısa bir o şiiri okumak istiyorum. Çıktım bugün güzellerin gözlerinde seyahate, bu yolculuk bilmem nasıl erecekti nihayete. Mavi gözler,

0: pek asabi, dalgalı bir deniz gibi, yeşil gözler en ziyade mütemayil hıyanete, sarışınlar yorgun bir yaz semasını andırıyor, ilk Buse'de başlayacak talihinde şikayete. Ela gözler, akşam gibi gölge dolu, hicran dolu, bu gözlerde hiç tesadüf etmedim ben saadette. Gece oldu, en sonunda siyah gözler geldi durdum, bu karanlık yolda artık imkan yoktu seyahate. Tabi bu çok enteresan bir şiir, gözlerle ilgili hem bir aşk şiiri. Tabi insanlara bir şiir ruhunu da, hani seyahat insanların hayal dünyasını da genişletiyor. Yani hayal, hayal de güzel bir şey. Şiirin yarısı hayaldir. Dolayısıyla insanlara bu bir renk katıyor, neşe katıyor, zevk katıyor, farklılık katıyor, zenginlik katıyor. Değil mi Sefa Bulut Hocam?
1: Hocam evet, güzel şeyler söylediniz. Ben de birkaç eklemede bulunmak istiyorum. Şimdi seyahat derken böyle hani uçağa bin, 10 saat git, çok para harca, lüks otelde kal, hani hep böyle böyle anlaşılmamalı. Hani fırsat varsa bu da olabilir ama hep böyle de zevkli olmuyor. Evet. Ben hep şöyle diyorum gelen üniversite öğrencilerine falan da, hani bugün gitmediğiniz bir ilçeye gidin, yakın bir ile gidin, arkadaşlarınızın evini ziyaret edin, birbirinizi memleketlerinize davet edin. Hatta hiç gitmediğiniz bir parka gidin, hiç gitmediğiniz müzeye gidin. Bu bile bir seyahat yani. İstanbul içerisinde şimdiye kadar gitmediğiniz bir ilçe, bir yer varsa bir gününüzü ayırın, gidin oralarda gezin, orada bir öğlen yemeği yiyin. Arkadaşınızla beraber veya yalnız da gidebilirsiniz. Yalnız da keşif yapabilirsiniz.
2: Güzel olabilir.
1: Bence bu da bir seyahat. Hani çünkü bazen böyle biz kendimiz de öğrencilerimiz de çok sıkılıyoruz. Zihnimiz çok daralıyor. Hani artık beynimiz işlemiyor. Zihinsel olarak farklı bir şey yapmamız gerekiyor. Zihinsel olarak hani bir mekandan, bir zamandan ayrılıp başka bir yere gitmemiz gerekiyor. Farklı bir zihinsel uyarıcı almamız gerekiyor. Yani yakın iller olabilir, yakın ilçeler olabilir. İşte Anadolu'daki köyler, kasabalar, ilçeler, hepsinin ayrı bir güzelliği var, ayrı bir önemi var. Ayrı doğal güzellikleri var, tarihi mekanları var, farklı farklı şeyler var. Her yere ilginç yemekleri, gastronomi kültürü var. Onları da keşfedebiliriz. Hani sınırlı bütçeyle de güzel seyahatler yapılabilir. Onu söylemek istiyorum. İşte gençlere gidiyoruz, Erasmus'a gidin, yurt dışına gidin. Gitmişken orada her yeri gezin, görün, kültürlenin. Bu çok önemli bir şey. Yani o seyahat mantığını anlamamız lazım. O seyahat kültürünü oturtmamız lazım. Evet. Seyahatin kendisi baştan sona bir süreç ve zevkli bir süreç. Yani seyahat baştan sona sizi bu dünyadan alıp başka bir dünyaya götürüyor. Zihinsel olarak yeni şeyler sunuyor.
0: Yani bir de seyahat gerçekten bir cesareti de arttırıyor. Ben şöyle gördüm bu. Bir gün Harezm bölgesinden, Özbekistan, Ürgenç'ten Buhara'ya gidiyorum. 6 saatlik bir yol. Ve baktım orada kadın erkek biletleri şey edilmiyor. Öyle tasdim edilmiyor. Bir de baktım odalı bir yerde 3 tane İtalyan doktor bana da bilet. 4. de benim. Baktım 3 genç doktor, nörolojist, onkolog ve fizyoterapist 30'lu yaşlarda seyahat ediyorlar. Ve çok da sevmişler Özbekistan'ı. Dolayısıyla seyahat bizim için büyük bir nimet olarak karşımıza çıkıyor. Evet efendim, bugün de vaktimizin sonuna geldik. Sözün Dili programından hepinize veda ederken, programı hazırlayan ve sunan bendeniz Süleyman Doğan, daimi konuklarımız Sefa Saygılı ve Sefa Bulut hocalarımız, programımızın yapımcısı Gülşah Çetin ve program yayın yönetmenimiz Mahmut Dağıstan'la birlikte hepinize iyi günler diliyoruz. Hoşça kalın efendim.

0: Medula sistemi temel olarak hangi ihtiyaçlara cevap veriyor? Medula hastane sistemi nedir? Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü, Medula ve Bilişim Uygulama Daire Başkanlığı Sosyal Güvenlik Uzmanı Hakan Atar cevaplıyor.
1: Medula, Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşmeli sağlık hizmeti sunucuları arasında veri aktarımı sağlayan bir sistemdir. Medula sistemi, vatandaşın sağlık hizmeti hakkı bilgi kontrolünü yapar. Medula

0: Bu sistemi aracılığıyla geri ödeme esas verilerin kayıt edilmesi, işlenmesi ve toplanması elektronik ortamda güvenli ve hızlı bir şekilde yapılır. Sistem sağlık politikaları için kaliteli veri ambar hizmeti sunar. Zaman ve maliyet tasarrufu sağlar. Medula sistemi elektronik kural kontrolü ve elektronik çalışma olanağı sağlar. Sistem insan kaynaklı hataların önlenmesi, sağlık harcamalarının izlenmesi ve e-denetimi kolaylaştırır. Ayrıca sağlık harcamalarına ilişkin doğru istatistiksel verilerin elde edilmesi bu sayede mümkün olur. Ayrıca sağlık harcamalarına ilişkin doğru istatistiksel verilerin elde edilmesi bu sistem sayesinde mümkün olur. Ayrıca sağlık harcamalarına ilişkin doğru istatistiksel verilerin elde edilmesi bu sistem sayesinde mümkün olur. Bu sistem genel sağlık sigortalılarının kamu hastaneleri, üniversite hastaneleri, özel hastaneler ve özel tedavi merkezlerinden sorunsuz bir şekilde sağlık hizmetine erişimini sağlar. Medula hastane sistemi aynı zamanda sağlık hizmeti sunucuları tarafından verilen sağlık hizmetlerinin faturalandırılması ve elektronik bilgi alışverişinin yapılmasını sağlayan bir sistemdir.
1: Bir soru, bir cevap.

0: saat 17.
1: Haberler.
0: İyi akşamlar sayın dinleyicilerimiz. Spikeriniz ben Eliza Ömeroğlu. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi meclis başkanlığına sunuldu. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler 12 maddelik teklifin detaylarını paylaştı. Güler, kritik eşik terör örgütü PKK-KCK yapılanmasının silahlarının bırakması dedi. Yasadan kasten adam öldürme suçu işleyen ve 2005 yılı öncesinde müebbet hapis cezası alanların yararlanamayacağını söyledi. Güler, ihtiyaç halinde konuyla ilgili farklı yasal ve idari düzenlemeler olabileceğini de belirtti. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, meclis başkanlığına sunulan Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kurtulmuş, kanun teklifinin terörsüz Türkiye hedefine hizmet edeceğini vurguladı. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ilk imzacılarından olduğu Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi hakkında açıklama yaptı. Atılan imzanın hayırlara vesile olmasını diledi. Bahçeli, bu imza ile bin yıllık kardeşliğimiz bir kez daha tescillenmiştir dedi. MHP Genel Başkanı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Meclis Başkanı Kurtulmuş'a da sürece katkılarından dolayı teşekkür etti. Sanayinin nitelikli iş gücü hedefi için önemli bir adım atıldı. Mesleki Yeterlilik Kurumu ve Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği arasında protokol imzalandı. Protokolle tekstil sektöründe 6 yeni meslek alanı için ulusal standart ve yeterlilik hazırlanacak. İstanbul'da Üsküdar Belediyesi'nde başkan vekili belli oldu. Üsküdar Belediye Meclisi'nde tutuklanan Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın görevden uzaklaştırılması nedeniyle yapılan oylamada Belediye Başkan Vekilliğine CHP'li meclis üyesi Sibel Tan Çetinkaya seçildi. 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı'na yönelik suikast timinde yer alan ve 10 yıllık firarın ardından yakalanan FETÖ'cü terörist Burkay Karatepe, emniyetteki sorgusunda örgütle bağlantısını kabul etti. Etkin pişmanlıktan yararlanmak isteyen terörist, suikast girişimine ilişkin

ilişkin önemli itiraflarda bulundu. Cumhurbaşkanını emir verilen yere götürmekle görevlendirildiklerini ifade etti. FETÖ'nün güncel yapılanmasına yönelik Kırşehir merkezli 3 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan 8 şüpheliden biri tutuklandı. İstanbul'da Avcılar Belediyesi'ne yönelik ihaleye fesat karıştırma soruşturmasında 13 şüpheliyi yakalandı. Aralarında Fen İşleri Müdürü'nün de olduğu şüphelilerin kamuyu zarara uğrattığı belirtiliyor. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor. İzmir'de Büyükşehir Belediyesi iştiraki Egeşehir'de ihaleye fesat karıştırma iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında 2 kişi daha gözaltına alındı. Yeni Parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın ağabeyi Hür Ağbaba da gözaltına alınan

0: Bunlar arasında. İstanbul'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 257.850 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı. İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasında müzakere bilmecesi sürüyor. ABD Başkanı Donald Trump İran'la görüşmelerin iyi gittiğini söyledi ancak hemen ardından Hürmüz Boğazı çok yakında açılacak, açılmazsa onları çok sert vuracağız sözleriyle yine Tahran'ı açıkça tehdit etti. Tahran yönetimi ise Washington'la herhangi bir müzakere yürütülmediğini savunuyor. İran tarafı Hürmüz Boğazı'ndan geçiş için geçici rota oluşturmak için Umman'la temas halinde olunduğunu vurguladı. İsrail unsurları işgal altındaki Doğu Kudüs'te Kalendiya mülteci kampına baskın düzenledi. İnsanlık dışı uygulamalarla Filistinlileri alıkoydular. Görüntüler Filistinlilerin her gün yaşadığı zulmün belgeleri olarak kayda geçti. Gazze'de ise bir günde 4 Filistinli daha katledildi. Rusya ile Ukrayna arasında karşılıklı saldırılar sürüyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, insansız sistemler kuvvetinin oluşturulduğunu açıkladı. Moskova, Kiev'deki bir lojistik merkezini vurdu. 17 kişi hayatını kaybetti, 44 kişi yaralandı. Ukrayna ise Rusya'nın Tula bölgesindeki sanayi tesisleri ve lojistik merkezlerini hedef aldı. Haberleri sunduk.
1: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sunar. Yol durumu.
0: Elazığ Malatya yolunun 38 ile 42. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Çavdır Söğüt Korkuteli yolunun 5 ile 12. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Çanakkale-Çan yolunun 4 ile 10. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrollü olarak veriliyor.
1: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sundu.
2: Reklamlar. 9 euroya ne aldığını unutabilirsin. Pegasus'ta hangi ülkeye uçtuğunu unutamazsın. Bol bollulara özel yurt dışı biletlerim 9 euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla. Sen de 4-6 Ağustos tarihlerinde biletlerini al. 25 Ekim 2026, 27 Mart 2027 tarihleri arasında uç. Uçuran Ağustos'a özel 250 bin koltukta geçerli bu fırsatı kaçırma. Detaylar flypgs.com'da.
3: Pilot Garaj Shop'a expertise. Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
4: Pilot Garaj Shop'a expertise.
5: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
6: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın. %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, Arçelik.com.tr, Beko.com.tr'de Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.

0: Ağustos fırsatlarıyla TOK sahibi olmanın en doğru zamanı. Bu aya özel 48 ay %2,95 faizli 1 milyon 700 bin TL krediyle T10X V2 ya da T10F V2 sahibi olabilirsiniz. Üstelik dilerseniz 3 ay ödeme erteleme seçeneği ve Ağustos ayında %20 Trugo indirimi de sizi bekliyor. Sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin. Reklamlar.
1: Zamanın getirdikleri.

Zamanın Getirdikleri programından herkese selamlar, sevgiler. Ben Ayşegül Keskin. Efendim, bu hafta vicdan konuşacağız. Vicdan nedir? Vicdanlı olmak insana zarar getirir mi? Hep gördüğümüz zararlar bu vicdanımız yüzünden midir? Merhametimiz, anlayışımız, inceliğimiz, kibarlığımız, karşı tarafı düşünüyor olmamız vicdan mıdır? Vicdanla bu duyguların bir alakası var mı, yok mu? Bunların hepsini bugün konuşacağız. Vicdan dediğimizde içimizde doğruyu ve yanlışı, önümüzü görmeyi, ne yapıp yapamayacağımızı bilmeyi anlamalıyız. Yani vicdan, olması gerekenle olanı ayırt etmek, düşüncelerimizi fark etmek, doğruyu yanlışı iyi anlayabilmektir. Yani melekelerimizin, özellikle duygusal melekelerimizin sağlıklı bir şekilde işlemesidir. Kalp işidir, gönül işidir, bir samimiyettir ve zihinsel olgunlukla da çok yakından alakalıdır. Bizim üç tür zekamız vardır. Bilişsel akademik zekamız vardır, duygusal zekamız vardır. Bir de zihinsel olgunluk diyebileceğimiz, ileriyi görmek adına, olayları doğru okumak adına, doğru teşhis yapmak adına zihinsel zekamız vardır. Onun için nerelerde takılıyorsak, nerelerde problem yaşıyorsak onu fark etmek kolay bir şey değildir. Bu fark etmek de yeterli olmaz. Çünkü biz listeye suçluları ekleriz. Kendimizin fark etmediği olaylarda elimizde bir suçlu listesi vardır ve fark etmediğimiz sürece de biz bu suçlu listesiyle muhatap olmaya, suçlamaya da devam ederiz. Evet, biz zihinsel olgunluğu çok önemsiyoruz. Zihinsel olgunlukta olayları okuyabilme, duyguları okuyabilme, kendimin iniş çıkışlarını anlayabilme çok çok kıymetlidir. Yani ben kendimi fark etmeden olayları düzgün okuyamıyorum zaten. Hani deriz ya, bana haksızlık yaptı ama bir şekilde hayat ona dersini verir. Mutlaka bana bir gelir. Mecburen gelip ayaklarıma kapanacak. Mutlaka suçunu itiraf edecek. Geldiğinde görüşürüz diye bir hesaplaşma cümlesi de kurmuş olabilirsiniz. Kinleniyor olabilirsiniz. Karşı taraf gerçekten size zarar da vermiş olabilir. Hatta çok çok haklısınızdır. Ve burada beklenen şey karşı tarafın sürünmesi, cezasını alması, pişman olması ve size geri dönüp bu pişmanlığı ifade etmesi. Şimdi insanların beklediği şey haklı çıkmak ve üstün olmak. Bilinçaltındaki ego bunu çok önemser. Eğer farkındalığımız yoksa biz buralarda takılır kalırız. Bak, gördün mü, dediğim çıktı. Ben sana demiştim. Bunu böyle yapma demiştim. Sözüme geldin. İşte bu cümleler bizim nefsimizi okşayan cümlelerdir. Egomuzu okşayan cümlelerdir. Ve biz bunu duymak için yola çıktığımızda yanılma payımız çok yüksek olur. İnsanların vicdanlı olup olmadığını yine nereden anlarız acaba? Ona da bakmak lazım. Peki biz vicdanlı bir insan mıyız? Diyoruz ya, vicdanım yüzünden zarar gördüm. Vicdanım beni mağdur etti. Başıma ne geliyorsa vicdanım yüzünden geliyor. Hep ben vicdanımın kurbanı oluyorum gibi cümleler hayatın içinde çok fazla kullanılıyor. Hakikaten biz vicdanlı bir insan mıyız? Yoksa sınırlarımı çizemiyoruz? Yoksa haklı çıkmak, üstün olmak derdimize yenik mi düşüyoruz? Yani haklı çıkmak, üstün olmak bize iyi geliyor ve bu sebeple hataları tekrarlıyor muyuz? İnsanlar diyelim ki hata yaptı, gerçekten de size haksızlık yaptı ve bir süre sonra size gelip düştüğü durumu anlattı. Orada insanlar genelde bak dediğime geldi, ettiğini buldu gibi cümlelerle kendini teselli ediyor olabilir. Hatta karşıdaki kişi bunun üzüntüsünü ifade etmiş olabilir. Pişmanlığını da söylemiş olabilir ama onun düştüğü durumdaki o hali, perişanlığı, üzgünlüğü, mağduriyeti sizin haklılık payınızı ortaya koyduğu için nefsinizin hoşuna gidiyor olabilir. Ve size zarar verdiği halde siz tekrar o kişiyle eski münasebeti kuruyor olabilirsiniz. Bakın, burada kendimizi

tanımak çok önemli. Ben kendimi bilmediğim sürece yaşadığım yanılgılara vicdan derim, merhamet derim, vefa derim, iyilik derim, insanlık derim, bir kılıf uydururum. Ben neden bana zarar veren insanlarla tekrar tekrar görüşüyorum, tekrar tekrar aynı münasebete giriyorum ve yine zarar görüyorum? Geldi, af diledi, pişman olmuş, affettim, ah bu benim vicdanım. İşte bu vicdanım benim başıma işler açıyor. İlk bana darbe vurdu. Yani burada bu ilişki niye tekrar ediyor, ona bakmak lazım. Çoğu evliliklerde de görürüz. Hocam ayrıldık, geldi pişman oldu, perişan oldu, özürler diledi. Baktım çok kötü bir halde, çocuklarımız da var, affettim. Ama ikincisinde de bu oldu. Bu genelde aldatmalarda gündem oluyor. Yine tekrar oldu. Yine vicdanım el vermedi. Kıyamadım ona. Üzülüyordu çünkü. Yine affettim ama tekrar tekrar bunları yaşıyorum. Öncelikle sınırlar konusuna iyi bakmak lazım. Ben sınırlarımı çizebilen biri miyim? Yoksa sınırdan anladığım başka bir şey mi? Ne anlıyorum acaba sınır çizmekten? Veya benim için önemli olan karşı tarafın pişman olup benim egomu pohpohlaması mı? Sen haklıydın. Seni dinlemeliydim. Sen doğru söylemiştin gibi cümleleri duyunca siz yelkenleri indiriyor musunuz? Yani zarar gördüğünüz halde gelen kişinin mağduriyeti sizin egonuzu okşuyor mu? Eğer akılla gidiyorsanız, bak benim dediğim çıktı, haklıyım, ben doğruyum diye üstüne çıkarak olaya öyle bakıyorsanız, akılla bakıyorsanız sizin yanılma payınız çok yüksektir. Çünkü vicdan gönül işidir. Gönül işi olduğu gibi, kalp işi olduğu gibi aynı zamanda da temiz ve doğru karar verebilen ve doğru analiz yapabilen bir özelliğe de sahiptir. Gelen kişiye acımakla birlikte, hatta yapabileceğiniz bir şey varsa yardım da yapabilirsiniz. Eğer intikam duygusu gütmüyorsanız, laf söyleme hakkınız olduğu halde, onu incitecek laflar söyleyebilecek halde olduğunuz halde yine söylemiyorsanız, o zaman gerçekten vicdanlısınız demektir. Vicdan, karşıdaki zayıf insanı o zayıflığından dolayı onun ayıbını yüzüne vurmamaktır. Yani benim kendi egomu üste çıkarmamak, haklı çıkma çabasına girmemektir. Bu kolay bir şey değil bu arada. Dediğim gibi, eğer siz akılla hareket ediyorsanız ve üste çıkmak, haklı çıkmak gibi bir derdiniz varsa tekrar o kişiyi eski hale getirip yakın ilişkiye girebilirsiniz. Bu akrabanız olabilir, arkadaşınız olabilir, ortağınız olabilir, herkes olabilir. Zarar gördüğünüzü ve sizi ciddi üzdüğünü iddia ettiğiniz kişiyle niye tekrar başa sarıyorsunuz acaba? Bu sizinle alakalı. Bunu sakın unutmayın. Vicdanın içinde suçluluk duygusu yoktur. Vicdanın içinde haklı çıkma duygusu yoktur. Vicdanın içinde kin, nefret, misilleme yoktur. Vicdan doğal, samimi bir duygudur ve bir beklentisi de yoktur. Eğer karşıdan beklentiniz varsa yaptığınız şey vicdanla alakalı değildir. Çok kişisel bir şeydir vicdan. Ve siz kendinize yatırım yaparsınız o anda. Kendiniz istediğiniz için vicdanlı olursunuz. Ve vicdanlı olduğunuz için de asla pişmanlık duymazsınız. O kişi kıymetini bilmese bile. Sizin yaptığınız iyilik karşı tarafta karşılık bulmasa bile, eğer vicdanlıysanız onun peşine düşmezsiniz. Ona o kadar iyilik yaptım, o kadar insanlığım var, zor zamanda onu kurtarmıştım, ona o kadar vicdan gösterdim, hiç kimse yüzüne bakmazken benim vicdanım el vermiyor, o sebepten dolayı onunla ilgilendim gibi cümlelerle olaya yaklaşıyorsanız, yani karşı tarafın nankör ilan edip o mağduriyeti başka şekilde anlatıyorsanız, yani beklentileriniz varsa, işte o vicdan değildir. Vicdan doğal, insanın kendiyle alakalı olduğu samimi bir şeydir. Size kötülük yapmasına, mağdur etmesine rağmen yine karşıya acırsınız, yine üzülürsünüz ama eski konumuna o kişiyi koymazsınız, yanınıza yaklaştırmazsınız. Eskisi gibi güvendiğiniz insan olmamalı. Eğer oluyorsa yine burada bir problem var. Demek ki egonuz okşandı, haklı çıkmıştır. Çıkmanın gururuyla, haklı olmanın enerjisiyle tekrar o kişiyle irtibata giriyorsanız bir daha zarar görme ihtimaliniz de var. Yine dediğim gibi konu bizimle ilgili. Peki bizim durup durup tekrar eden bu hatalarımız neden acaba? Biz çocukluk döneminde, özellikle ilk 6 yılda ebeveynlerimizin gözüne girmek isteriz. Gözde olmak isteriz, önemli olmak isteriz, sevilmek isteriz, kıymetli olmak isteriz, fark atmak isteriz. Özellikle çok çocuklu ailelerde çocuklar arasında bu rekabeti de görürsünüz. Sevgi yarışına girerler, ilgi yarışına girerler ve kardeşler arasında anne babanın dikkatini çekmek, gözdesi olmak gibi bir yarış vardır. Görünmese bile, sözlü olmasa bile o kavgalar, evdeki kapışmalar bunun içindir. Kim daha kıymetli, kim daha çok seviliyor? Çok şikayet eden çocukları da görürsünüz. Abime bunu yaptı, ablama bunu yaptı, kardeşime bunu yaptı ama bana yapmıyor annem babam. Onlar ceza almıyorlar, ben ceza alıyorum. Onlara hoşgörülü davranın.

yapılıyor, bana yapılmıyor. Yani çocuğun şikayeti varsa ve bir kardeş hırpalıyorsa anne babanın gözüne girmediğini ve ayrım yapıldığını düşünüyordur. Buna benzer şeyler düşünürüz ve eylemde de hırçınlık yaparız. İşte çocuğun doğal haliyle, orijinal haliyle dikkat çekemediği zamanlarda çocuklar bir şeyleri örter, hakkını aramaktan vazgeçer. Çünkü anne babasının ilgi alakasını ve dikkatini önemser. Bu sebepten dolayı anne babasının beklentisi doğrultusunda hareketler yapmaya, davranışlar belirlemeye ve onların gönlünü yapmaya, dolayısıyla da onların gözüne girmeye çalışır. Bunlar zaman içinde kaybolup gider. Yani hasır altı ettiğimiz orijinal hallerimizden uzaklaştığımız biz fark etmeyiz. Ama uzaktan uzaktan minik minik kısık sesler gelir. Biz yetişkin olsak da bu duygular bizi bırakmaz. Ta ki farkındalık kazanana kadar. Biz kendimizi fark etmediğimizde, farkında olmadığımız şekilde onay, takdir, ilgi, alaka beklediğimiz için yanlışlar yapıp sürekli aynı hatalara düştüğümüzde kendimize dönüp

benim beklentilerim, benim vicdana koyduğum anlam beni mağdur ediyor olabilir. Sınırlarım olmayabilir. Egom çok yüksek olabilir, haklı çıkma derdinde olabilirim. Bakın bunlar çok önemli. Bizim kendimize biçtiğimiz rollerimiz var. Ben çok iyi anneyim. Ben çok harika komşuyum. Ben çok iyi arkadaşım. Ben iyi bir hayvan severim gibi kendimize kimlik edindiğimiz rollerimiz var. Ve kafamızda da şu var. İyi anne şunları yapar, bunları söyler, şöyle davranışta bulunur, bu fedakarlıkları yapar, şu eylemleri yapar gibi sıralamalarımız vardır. Kafamızda kurallarımız vardır. İşte iyi arkadaş şunları yapmalıdır, şunlar olursa iyi arkadaştır veya değildir diye kurallarımız var. Yani bizim kendi rollerimiz kimliğimiz haline gelmiştir. Ve burada öğrenilmiş davranışlar, öğrenilmiş eylemler de vardır. Etrafınıza bakıyorsunuz, ne kadar kibar insan diyorsunuz, size yol veriyor, elinizdeki yükü alıyor, taşıyor, size yardımcı oluyor, kapıda hoş geldiniz diyor, giderken nezaketle gönderiyor, nasılsınız diyor. Bakın bunlar vicdanlı insan olduğunuzun veya karşı tarafın vicdanlı olduğunun işareti değildir. Yani vicdanlı insanı ben nasıl tanırım? Vicdanlı insan imkanı olduğu halde zarar vermeyen, ayıbını yüzüne vurmayan ve aynı zamanda önünü görebilen, feraset sahibi, basiret sahibi insan demektir. Hem kendi duygusunu hem karşı duyguyu ve ortada dönen olayları fark edebilen insandır. Bunu başarabilmek için de kendimizle barışık olmamız gerekiyor. Yani benim kendimle barışık olmuş olmam benim vicdanımı da şekle sokacaktır, sınırlarımı da belirleyecektir ve ben olayları doğru okuduğum için doğru davranışlar da sergileyeceğim demektir. Vicdanın suçluluk duygusuyla da ilgisi yoktur arkadaşlar. Suçluluk duygusu vicdanla alakalı değil, karşı tarafın konforunu yapmadığımızda oluşan bir duygudur. Bununla birlikte bana haksızlık edildi, çok öfkelendim. Öfkenin de vicdanla alakası yoktur. Öfke doğal ihtiyaç olan bir duygudur ve hayatımızı düzenlemek için gerçekten lazımdır. İlişkileri yoluna koymak için ortaya koyduğumuz bir sınır çizgisidir. Onun için öfkeyle, duygusallıkla, insan olmakla, merhametle, vefayla, incelikle vicdanı karıştırmamamız lazım. Vicdanlı olmak, biraz önce de dediğim gibi olayın önünü arkasını görebilmek, ne yapacağımızı bilebilmek ve karşının düşmüş, zayıf hallerinde ona zarar vermemektir. Haklı çıkmak için, üstün çıkmak için karşıyı ezmemektir. Kaldı ki o kişi bize zarar verse bile. Şimdi bunlar önemli konu ve birbiriyle o kadar alakalı ki suçluluk duygusu, merhamet, öfke, kızgınlık, kin, nefret, dışlama. Biz insanız ve bunları bir şekilde yaşarız. Özellikle canımız ilk yandığında öfkeden çıldırabiliriz. Hakikaten karşı tarafa da kin güdebiliriz. İntikam almak isteyebiliriz geçici bir süre olsa bile. Fakat zaman içinde bunlar yumuşar. İnsanların tek beklediği şey bir gün pişman olacak. O da aynı şekilde zarar görecek. Gelecek kapıma benden özür dileyecek. İnsanlar bunu çok istiyor. Ama buraya takılı kaldığınızda ne sizin vicdanınız harekete geçer ne karşı tarafın vicdanını harekete geçirebilirsiniz. Yani vicdan intikam almayla, akılla, lafla, laf sokarak veya yüzüne vurarak yapılabilecek, yaşanabilecek bir şey değil. Tamamen doğal, saf bir duygu ve insanın zihin olgunluğuyla da çok yakından alakalı. Bunların çok büyük, can yakıcı olaylar olmasına da gerek yok. Belki çocuğunuz ders çalışmıyor, sizi dinlemiyor. Belki çocuğunuzun arkadaşıyla problemi var, siz bir şey söylediniz böyle yapmalısın diye. O sizi dinlemedi, canı yandı. Ne bileyim, annenizle, kız kardeşinizle, abinizle bir şeyler yaşadınız. Herkesle sıradan günlük olaylarda bile bu olabilir. Vicdan, siz zarar gördüğünüzde, canınız yandığınızda çekileceğiniz sınırı bilmektir. Siz o sınıra çekilmiyorsanız ve her defasında aynı şeyi yaşıyorsanız bu sizin egonuzla, haklı çıkma sevdanızla alakalıdır. Bunu çok iyi bilmeniz lazım. Bu sebepten dolayı dönüp kendinize bakmanız lazım. Her defasında affediyorum, ah bu benim insanlığım, merhametim yok mu, beni mağdur ediyor. Her defasında gelip özür diliyorlar, ben de inanıyorum. O özür çok sürmüyor, yine başa sarıyoruz. Özellikle annelerin çocuklarıyla ilişkisinde de bunu görürüz. Çocuklara kural koyup sonra kuralları ihlal ediyorlar ve çocukları uzmanlara götürüp bu çocuk bize saygısız, bu çocuğa söz geçiremiyoruz, sürekli bizi mağdur ediyor, biz onun her istediğini yapıyoruz ama çocuk bizi ciddiye almıyor gibi cümlelerle şikayette bulunabiliyorlar. Yani burada sınırlar hakikaten bizim çok istediğimiz bir konu. Sınır çizmek karşıyı yok saymak değil, karşıya sıkıntı vermek değil. Yine daha önceki programlarımızda suçluluk duygusunu biz konuşmuştuk. Birine hayır dediğimde ben suçluluk duygusu içindeysem bu sıkıntı demiştik. Suçluluk duygusu birinin konforunu sağlamadığımda, birinin isteğini yerine getirmediğimde hissettiğim

0: İm duyguydu. Çünkü dışlanmak istemiyorum. Sevilmemekten korkuyorum. Sevilmek uğruna birilerine paspas olmayı tercih ediyorum. Onaylanmak, takdir almak, parmakla gösterilmek ve herkesin alkışladığı biri olmak uğruna ben neler yapıyorum acaba? Çocukluğuma bir gidip döneyim. Aileme yaranmak için, sevilmek için, beğenilmek için ne yaptım? Çocukluk dönemi geçtiğinde biz onları unuturuz. Yetişkinlikte onaylanmak için ben ne yapıyorum? Takdir görmek için ne yapıyorum? İlişkileri nasıl kuruyorum? Beklentilerim nasıl? Beklentiyle mi ilişki kuruyorum acaba? Asıl sıkıntı bu mu? Burada mı acaba? Bunları iyice bilmem ve analiz etmem lazım. Biz genelde karşı tarafı masaya yatırıp değerlendirme yaptığımız için kendimiz gözden kaçarız. Kendi kendimizi gözden kaçırdığımız için de sorun yaşadığımız olayları halletmekte zorlanırız. Ve biz merhametliysek karşı tarafa zarar vermeyiz. Biz vefalıysak yapılan iyiliği unutmayız. Aynı şekilde insanların elinden tutmak isteriz. Karşı tarafı hiç çıkarımız olmadığı halde o vefa hürmetine, yani daha önceki olmuş iyiliğin hürmetine biz diyalogda kalırız ve samimiyetimizi belli ederiz. İlla çıkar ilişkisi veya bir sıkıntının olup giderilmesine bağlı değildir bu ilişkiler. Aynı şekilde vicdanlı insan da kendine zarar geldiyse duracağı yeri bilen insandır. Ne yapacağını öngörebilen insandır ve vicdanlı insan gerçekten zarar gördüğü, darbe yediği insanı o gelip özür dilese bile, o gelip pişman olmuş olsa bile, aynı şey onun başına da gelmiş olsa bile bir yere koyar ve daha fazlasına izin vermez. Aynı şekilde zarar da vermez. Zamanında sen bana yapmıştın, iyi oldu. Senin de başına geldi. Bak gördün mü? İşte insanlar böyle yaptıklarını çekiyor gibi cümlelerle karşıdaki insanı ezmez vicdanlı kişi. Ezmek istemez zaten. Öyle bir şeye de ihtiyaç hissetmez. Tenezzül etmez. Bu ciddi bir manevi olgunluktur. Bu olgunlukla olabilen bir şeydir. Ve vicdanlı olmak asla insana zarar vermez. Asla mağdur etmez. Ve vicdanlı olmak, dediğim gibi, insanların suistimal etmesine kapı açmaz. Eğer siz suistimal ediliyorsanız, sürekli inciniyorsanız, kırılıyorsanız, sürekli zarara uğruyorsanız, bu vicdanınızla alakalı değildir, merhametinizle alakalı değildir, kesinlikle sınırlarla alakalıdır, kendi davranışınızı ayarlayamadığınızla, duygularınızı tanımadığınızla alakalıdır ve zihinsel olgunluk, manevi olgunluk kısmında belki duygularınıza yenik düşüyorsunuzdur. Haklı çıkmak çabasıyla ilişkilere şekil verdikçe zarara uğruyor olabilirsiniz. Çünkü karşıdaki insan pişman olup geldiğinde acayip bir ego kabarması yaşanır. Gördünüz mü, ben haklıyım dediğim çıktı duygusu bir daha bizi yanlışa götürür. İşte burayı ele almak lazım. Burası bizim için gerçekten çok önemli. Çünkü bizim zayıf noktamız burası. Haklı çıktığımızda, bize hak verildiğinde, haklı olduğum ispatlandığında ben yine zarar görmeyi göze ala ala o insanlarla niye muhatabım? Gerçekten buna ısrarla dönüp dönüp bakmak lazım. Evet, vicdanlı insan ifade edildiği gibi sürekli kullanılan, suistimal edilen, kullanılmaya açık insan değildir. Vicdanlı insan öfkeli veya kinli insan değildir. Vicdanlı insan merhametine yenik düşüp her defasında zarara giren insan değildir. Vicdanlı insan sınırsız, herkesin gönlünü yapan, herkesi pışpışlayan, herkesi memnun etmeye çalışan insan da değildir. Vicdanlı insan ne yaptığını bilen insandır. Bu arada vicdan azabının da vicdanla alakası yoktur. Vicdanlı insanın yapacağı bir yanlış yoktur zaten. Vicdan azabı çekme ile suçluluk duygusu çok karıştırılır ve vicdanlı insan aslında bir başkasının düştüğü duruma üzülür. Mesela diyelim ki biz trafikte geciktik, söz verdiğimiz saatte arkadaşımıza gidemedik. Ve gittiğimizde de şöyle diyoruz: ya ben saatinde gelen bir insanım aslında, çok özür diliyorum. İşte trafik vardı, yolda polis durdurdu, oradan oyalandım. Ne olur kusura bakma. Yani bir bahane sunuyorum öne. Sürekli bir bahaneyle kendimi izah ediyorum. Çünkü derdim kendim, karşı taraf değil. Karşı tarafın mağduriyeti, karşı tarafın zorda kalması, karşı tarafın düştüğü durum beni ilgilendirmiyor. Beni kendim ilgilendiriyor. Nasıl temize çıkacağımın derdindeyim bir sorun olduğunda. İşte vicdanlı insan kendinden önce karşı tarafa bakandır aynı zamanda. Ya karşı taraf zorda kaldı, düştüğü durum hoş olmadı, kötü oldu. Yani buna bir daha dikkat etmeliyim gibi ders çıkarır vicdanlı insan. Ama genelde insanlar kendini temize çıkarma derdindedir. Yaptım ama şundan yaptım, söyledim ama bu sebeple söyledim, bu hata oldu ama şundan dolayı oldu şeklinde sürekli kendiyle, kendini temize çıkarmayla alakalı. alakalıdır ve karşı tarafın düştüğü durumu ikinci plana atar. Vicdanlı insan ise karşı tarafa zarar vermemek adına veya karşı tarafa verdiği zarardan dolayı kendini bir çek eder. Vicdan kısmı çok geniş bir kısım ve diğer duygularla da çok alakalı. Biz burada ana konuları geçiyoruz ama dediğim gibi gerçekten vicdanlı insanın bahanesi yoktur, beklentisi yoktur, kin ve nefreti yoktur, egosunda haklı çıkma, doğru olma, üstün olma sevdası yoktur. Yani saf, temiz bir şekilde karşıya da acır, yapabileceği bir şey varsa da yapar ve karşının kendine verdiği zarardan dolayı da çizeceği sınırları çok iyi bilir. Evet efendim, bugün vicdanı konuştuk. Biz vicdanlı insan mıyız? İnsanlara nasıl yaklaşıyoruz? Karşımızdaki insanları nasıl görüyoruz? Hangi sebeple vicdanı ne şekilde değerlendirip nasıl ilişkilerimize adapte ediyoruz? Bunun üzerine muhabbet ettik ve bunun üzerine konuştuk. Hemen mail adresimi veriyorum. zaman.getirde@trt.net.tr. Ekip arkadaşlarım: yapımda Elmas Coşkun, ses kayıtta Samahat Şallı, teknik yapımda Ahmet Engin, hazırlayan ve sunan Ayşegül Keskin olarak şimdilik hoşça kalın.
1: Zamanın getirdikleri.

0: Reklamlar.
1: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında. İklimsa. Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan Yapı Kredi World puan. World Card'ın ile 1 Temmuz 15 Ağustos 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.

0: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
2: HDI Sigorta.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
5: Reklamlar. Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği Elder, Ekonomi Günlüğü programını sunar.

Ekonomi Günlüğü. Merhaba sevgili dinleyenler, Ekonomi Günlüğü TRT Ankara Radyosu stüdyolarından canlı olarak başladı. Programı hazırlayan Fahri Akıcı, teknik yapımda Sertaç Canbaz, mikrofonda ben Zafer Elgin. Yaklaşık 25 dakika boyunca birlikteyiz ekonomi gündeminden başlıklarla. Şimdi birazdan gazeteci Mustafa Çalkaya ile her çarşamba yaptığımız gibi tarım gündemini konuşacağız. Tarım ve hayvancılık gündemini konuşacağız ama bu programda sıkça konuşuruz. Günümüzde firmaların temel hedefleri

0: sırasında geliyor markalaşma, belki de en önemlilerinden biri. Ve özellikle ihraç ürünlerimizin birçoğunda da markalaşamama sıkıntısının yarattığı sorunları konuşuruz burada. Biz de bu konuda önce olmaya çalışan bir yeni firmayı konuşalım istiyoruz. İstanbul Ticaret Odası üyesi Lale Devri İstanbul Limited şirketinin kurucusu Banu Nalçacı ile konuşacağız. Banu Hanım merhaba.
1: Merhabalar Zafer Bey.
0: Evet, şimdi siz tasarım diye mi yola çıktınız, markalaşma diye mi yola çıktınız, yoksa her ikisi birden diye mi yola çıktınız?
1: Aslında bizim yola çıkma hikayemiz hani sadece ürünlerimizle değil de yaşam kültürüyle bile başladı. Böyle 2010 yılıydı. Amacımız bizim eski Anadolu ve Türk el sanatlarını bugüne taşımaktı, tekrar hayata kazandırmaktı eski güzel ürünleri. Tabii bizim 2010 yılında markalaşma bir iş geliştirme modeliyle başlıyordu. İlk önce ismimizi buluyoruz, sonra logomuz, işte kurumsal evraklar, kart vizitler, gazete dergi haberleri ve reklam sponsorluklar gibi tamamlayıcı ürünlerle devam ediyordu. O günlerde bizim için önemli olan hani ismimizi bulduktan ve logomuzu da ortaya çıkarttıktan sonra patentti. Ürünlerimiz daha tamamlanmadan patentimizi aldık. Com.tr web sayfamızı kurduk. Sonrasında da ürünlerimiz yavaş yavaş oluşmaya başladı. Bizim şansımız kurulduğumuz günden beri hani bu pandemide olan, pandemi sonrası olan tamamen markalaşmanın, markalaşma yolunun değişmesini his olarak 2010'larda yakalamışız. Bizim açılışımızı, mağazamızın açılışımızı o yıllarda Nebahat Hanım, Nebahat Çemiş'e yapmıştı. Hı hı. Ve ürünlerimizi çok beğendi. Türk markasıyız. İsmimiz Lale Devri İstanbul. Bütün ürünlerimiz Türkiye'de üretiliyor. Ah dedi, ben bir diziye başlıyorum. Çok uyuşuyor ürünlerimiz. Derken Muhteşem Yüzyıl'ın sponsorluğu geldi. Bu arada tabii bizim ürünlerimizin de hep bir hikayesi oldu. Lale Devri olduğu için Osmanlı sultanlarına isimlerimizi verdik. Peşinden özel isimlerimiz, ürün koleksiyon isimlerimiz ortaya çıktı. Böyle bir gelişme oldu. Fuarlara katıldık, yurt dışı fuarlara katıldık. Orada sürekli markamızın görünürlüğünü ön planda tutmak istedik açıkçası. Bu bizim belli ülkelerde yoğunlaşmamıza ve hızlı bir ivme kazanmamıza sebep oldu. Çünkü hani bizim bütün ürünlerimiz sınırlı sayıdaydı. Markalaşmada da bence bu çok önemli. Hani birbirini kopya eden ürünlerin markalaşma şansı olmuyor. Ürünlerin hikayesi olmalı. Hani ona dokunan ustanın ve sunumun ve paketlemenin, her şeyin bir sürekliliği olmalı diye düşünüyorum.
0: Yani müşteri kendini özel hissetmeli.
1: Müşteri kendini özel hissediyor. Bizim zaten böyle bir şeyimiz var. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim diyoruz. Özel ürünler de yapıyoruz. Yani markalaşmada insanlara ürün değil, duygu satmamız lazım. Bunu başardığımız zaman başarı ve tanınırlık daha rahat gelecek diye hissediyorum. En önemli özelliği bu. Hani koleksiyonların sınırlı sayıda olması, el işçiliğiyle hazırlanması sizin ivme kazandırıyor. Niş ürün statüsüne sokuyor. Bizim amacımız niş ürün statüsünde olmak. Öyle kişiye özel ürün üretmek. Tabii ki de sektörde çok sayıda aynı ürünü yapıp markalaşan ürünler de var. Evet. Yeter ki belli bir standardı tutturalım. Yani burada etiket tabii ki de çok önemli. Her ürün üstünde etiketimiz olmalı. Müşterimiz aldığı zaman unutabilir yıllar sonra bu ürünü nereden aldığını, ama zaten o kadar yıl biz onun evinde kullanımdaysak bir gün hatırlamak için o etikete bakabilir, ismimizi unutabilir ilk başlarda. Bir de markanın miras olarak sonraki nesillere bırakılması zaten onu güçlü ve kuvvetli kılıyor. Zamanla herkesin sahip olduğu değil de büyüklerimizden kalan ve hala süreçte bulunan bir firma olmak yurt dışında da Türk markalarının şansını arttıracağına inanıyorum.
0: Peki şimdi tasarımın bir ürüne çok şey kattığını biliyoruz ama özel tasarım başka bir şey bir de. Siz hani özel tasarımın bir ürüne neler kattığını kendi deneyiminizden, kendi kişisel deneyiminizden yola çıkarak nasıl anlatırsınız bize?
1: Tabii ki de yani biraz önce bahsettiğim gibi siz hayal edin biz gerçekleştirelim diyoruz müşterilerimize. Kendi isimleri olabilir. Evlerinde çok sevdikleri bir ürünün türevleri olur. Biz tamamen kendi üretimimiz olarak cam, gümüş, porselen ve tekstil ürünleri çalışıyoruz. Ve istenilen her deseni çay bardağında, meşrubat bardağında, masa örtüsünde, havlusunda veya nevresiminde bulabiliyor. Bu güne geliyor bir çiçek oluyor. Başkasında çok sevdiği bir tablodan esintiler olabiliyor. Camlarımız özellikle ustalarımız tek tek her birini tablo yapar gibi camların üstüne işliyorlar. Bu da tabii markalaşmada çok önemli bir ilme kazandırıyor bence. İnsanlar kendilerini özel hissediyorlar.
0: Peki markalaşma ve tasarım konusunda şirketler destekleniyor mu Türkiye'de ya da desteklenmesi için ne yapılması gerektiğini düşünüyorsunuz?
1: Bence desteklenmiyor. Hani tasarım olması markalaştırmayı çok daha hızlandırıyor. Vakit kazandırıyor firmalara açıkçası özel ürünlerle markalaşmak. Ama yeterli desteği gördüğümüzde ben çok fazla inanmıyorum. Çünkü tasarım ürünlerde fabrikasyon üretimi olmuyor. Tasarım ürünlerde küçük atölyelerde sayıları çok azalan eşsane ustalarla çalışıyoruz. Bu ustalarımızın yerine genç nesillerin gelmesi lazım. O genç nesillerin de para kazanması lazım ki bu işi ustalarından devralsınlar ve bu sanatlar devam etsin. Tasarımda sanat devreye giriyor çünkü. Yani ustanın alın teri o ürüne dökülmediyse, damlamadıysa çok da bir hikayesi olan ürün gelmiyor, tasarım olmuyor diye düşünüyorum. Yani sadece kağıt üstünde modeli çizmek değil, onu hayata geçirmek de çok önemli.
0: Anladım. Peki bu programın sürekli dinleyicileri bilir. Kadın girişimcilerin desteklenmesi konusunda bu program da çok teşvik edici bir programdır. Yani elimizden geldiğince en azından. Bir kadın girişimci olarak bu markalaşma sürecinde, şirketleşme sürecinde ne gibi zorluklar yaşadınız ya da ne gibi yerlerde önünüzün açıldığını hissettiniz?
1: Açıkçası biz hiç teşvik almadık. Aslında teşvik almadık demeyeyim. Pandemiden önce katıldığımız fuarlarda ve pazar araştırmalarında senede 3-4 kere gidiyorduk fuarlarımıza. Onlardan destek almıştık. Tabii bu önümüzü açıyor. Daha çok yurt dışı fuarlarına katılmaya başlıyoruz. Daha çok kendimizi gösteriyoruz. Ve özellikle kendimize bir bölge seçtiğimiz zaman bu Amerika olabilir, Asya olabilir, Körfez olabilir, Avrupa olabilir. Orada yoğunlaştıkça ve insanlar sizi aynı fuarda her yıl gördükçe işimiz biraz daha kolaylaşıyor. Pandemiden sonra bir süre, 2-3 sene bu fuarlar durakladı. Ondan sonra da bizim destekler o kadar zorlaştı ki açıkçası sonraki fuarlara kendi bütçemizle, kendi sermayemizle katıldık. Bu da tabii sürekliliği zorlayabiliyor.
0: Anladım. İstanbul Ticaret Odası üyesi Lale Devri İstanbul Limited Şirketi kurucusu Sayın Banu Nalçacı, çok teşekkür ediyorum değerli katkılarınız için.
1: Ben teşekkür ederim Zafer Bey. İyi yayınlar.
0: Teşekkür ederim. Kısa bir ara rica edelim. Konuk değişimi için Mustafa Çalkaya ile devam edeceğiz.

0: Bankası Mustafa Çalkaya ile birlikteyiz. Mustafa hoş geldin.
1: Hoş buldum Zafer. Merhaba.
0: Evet, İncir'de hasat ve ihracat tarihi belli oldu. Şimdi hasat tarihinin belli olmasını anlarım da ihracat tarihi başka ürünlerde rastlıyor muyuz? Şu tarihte ihraç edeceksiniz falan gibi bir şey.
1: Aslında birbiriyle bağlantılı konular. Geçtiğimiz hafta hasat başladı. Onu söyleyelim evvela. Yani birkaç gündür başlamış ve yoğunlaşıyor. Şu anda en çok da Aydın'da zaten sezon hareketliliği var. Çünkü Türkiye'nin üretiminin de yaklaşık %30'unun yapıldığı il Aydın. Çevre illerde de bu yayılmış durumda. İzmir, Manisa, Bursa. Küçük birkaç da ayrıntı aktarmak isterim. Aydın ve İzmir çevresinde özellikle incir üretiminde yerelde yani şu andaki köylerde diyelim, mahallelerde çok ciddi bir ekonomiye katkısı var. Yani incirle ilgili kadın kooperatiflerinin kurduğu böyle dernekler, kadınların kurduğu kooperatifler çok fazla ve oradaki çevreye çok ciddi de getirisi var. Bunu da aktarmış olayım. Baktığımızda Türkiye'de ile ilgili birkaç bilgiyi vermek de gerekirse Türkiye dünyada yaklaşık 1.3 milyon ton yıllık incir üretimi var ve Türkiye'de bunun 1/3'üne sahip. Yani Türkiye'nin yıllık üretimde en üstte olduğu ürünler var diye işte elma, ayva gibi, bunlardan bir tanesi aslında zeytin, fındık gibi incir. İncir bu anlamda çok ciddi bir ürün. Geçen hafta işte bu aslında habere dönecek olursak da hem ihracat tarihleri belli oldu aslında hasat devam ettiği için, hem de üretimde de bir yine yüksek düzey beklendiği için şu anda konu devam ediyor bu anlamda. Ama ihracat tarafında biraz sonra da geleceğimiz konular arasında da var bazı sıkıntılar demeyelim ama kısıtlar belki olabilir. Biraz daha titiz davranmak gerekebilir. Buradan üreticiyi de bu anlamda hem uyarmak hem de dikkatli olmaları anlamda yapılan düzenlemeyi de aktarmak da çok kıymetli. Ancak dediğim gibi Türkiye dünyada en çok üretim yaptığı ürünlerden bir tanesi de incir. Bize de ekonomik getirisi de çok yüksek bir ürün.
0: Evet. Çok da güzeldir.
1: Kesinlikle de kuru incir olursa.
0: Peki. Ve her sene konuştuğumuz aslında gündemin ilk sıralarında kendine yer bulan, çünkü dünyada bir numarayız hala bu konuda. Fındık üreticisi de alım fiyatı bekliyor. Nedir bu yılki beklenti?
1: Bununla ilgili hemen şöyle en sonunda söyleyeceğim, ilk başta söyleyeyim. Bugün akşam ya da yarın sabah fiyat açıklanmak üzere. Hatta biz şu an yayındayken dahi fiyat açıklanabilir, onu da söyleyeyim. Çünkü arıza sunulmuş durumda ve büyük ihtimalle bugün sabah ya da şey bugün akşam ya da yarın en geç sabah açıklanacak. Beklentiler 300 lira. Geçen sene bu ortalama fiyatlar işte cinsine göre değişiyor bu arada. Geçen sene 200 lira bir fiyat belirlenmişti alım fiyatı olarak ve ciddi bir artış olmuştu bu geçen seneye göre. Bu sene 300 lira gibi bir beklenti var. Ancak benim şahsi yorumum bu sene beklentinin karşılanmayacağı yönünde. Şöyle ki 300 lira beklentisinin karşılanmayacağı yönünde. Şimdi baktığımızda maliyetler arttı. Evet. Üretici tamam birçok sıkıntı yaşadı. İşte bunun başında yerel olarak böcekler, kahverengi kokarcayla çok ciddi bir mücadele hala devam ediyor. Dönemsel olarak sıkıntılar, yağışlar, kuraklıklar hepsi bunları etkiledi. Ancak geçen sene düşen bir üretim vardı bir miktar. Bu sene üretim biraz daha fazla olacak ve üretim fazla olduğu için de ben böyle bir fiyat beklemiyorum doğrusu. Hatta tahminim de 260 liralar, 270 liralar olursa çok iyi bir fiyat olur düşüncesindeyim. Ha şu olur mu? Evet. Yani bu
0: ya 260 lirada %30 aslında yani.
1: Evet, enflasyonun karşılayan
0: enflasyon
1: bir aslında
0: kadar.
1: Şimdi burada beklenti şöyle, onu da açıklık getirelim. Her yıl aslında %50 civarında bir zam var fındık alım fiyatında. Bunun da sebebi işte hep diyoruz ya ihracata gitmesin. Çünkü fındık işte o malum firmaya gidiyor Türkiye'den ve daha sonra bize 3-5 katı fiyatıyla farklı ürünlerde kullanarak geri dönüyor. Aslında bunu engellemek için bir çaba idi bu. Yani Türkiye'deki üretim burada kalsın, biz bunu kendimiz değerlendirelim diye. Fakat şu anda birçok üründe olduğu gibi fındıkta da bu sene bir rekolte artışı var ve üreticinin de yüzde, yani 300 lira beklentisi şundan dolayı 200 lira fiyat, %50 ortalama zam olsa 300 lira bir beklenti var. Ancak bunun, ben bu sene bu beklentinin karşılanmayacağını düşünüyorum.
0: Peki girdi maliyetleri, enflasyonun ne kadar üzerinde arttı?
1: Çok fazla üzerinde artmış durumda değil fındıkta. Fındıktaki en büyük sorun, biraz da konuyu da değişmek gerekirse, hep yapılan, dediğim gibi fındık üreticisi yerinde değil çoğu. İşte Ankara'da, İstanbul'da birçok kişiden duymuşuzdur. Benim şu kadar fındık bahçem var, senede bu kadar fındık üretiyorum. Yani şu anlamda orada olmadıkları için maliyet artıyor. Çünkü buradan gidiyorlar, toplama yapıyorlar belli dönemlerde, 10 gün, 15 gün, 20 gün her neyse. Ve onu satmaya çalışıp bir gelir elde etmeye çalışıyorlar. Dolayısıyla fındıkta üretim maliyeti bunlardan dolayı artıyor. İkinci büyük sebep ise fındıktaki üretim maliyetinin artmasından bahsediyorum. Bahçeler bakımsız kalıyor. Çünkü dedim ya, orada yaşanmadığı için sen toplayıp geliyorsun ama o bahçe

0: Şimdi bakıma ihtiyacı var. Fındık ağaçlarının tekrardan yenilenmesi lazım birçok bölgede. Bunlardan dolayı evet maliyet yüksek. Fakat %50 bir maliyet artışı var mı? Yok şu anda. O beklenti olarak söyleyeyim. Öyle bir beklenti oluşmasın. Şunu da söylemek lazım bu arada. Bir sürpriz olur mu? Olabilir. Nasıl bir sürpriz olur? Bir düzeltme gelir sunulan rakamlara. Ya böyle değil de böyle olsun. Böyle bir beklenti varmış gibi. Onu da karşılayalım diye bir düzeltme gelirse ben çok şey görmesem de olası görmesem de 300 liralar görülebilir ama benim tahminim 260-270 civarını geçmeyecek diye düşünüyorum.
1: Evet. Şimdi az önce incirdeki ihracatı konuşurken söylemiştim birazdan konuşacağız bir takım sıkıntılar olabilir diye. Ekmeklik buğdayda da aynı şey vardı. İhracat serbest bırakıldı şimdi.
0: Tabii orada bir serbestlik var ama ekmeklik buğdayda da daha önce de bahsettik. Çok ciddi bir üretimimiz var. Evet. Bir de serbest bırakıldığında yine orada ben yine konuyu biraz daha derinleştirdiğimizde şu dikkatimizi çekiyor. Suriye, Irak, İran bir nebze ama Irak pazarı çok önemli bizim için. Burada şimdi Türkiye'deki üreticilerin hemen hemen %25'inin buralarda fabrikası var artık. Çünkü biz çok fazla ihracat yapıyorduk oraya. Bazı buradaki işletmeciler dediler ki ya biz burada üretip oraya götüreceğimize orada fabrika kuralım. Çünkü bundan 5 sene öncesine kadar orada da bir destekleme ve teşvik çıktı. Burada fabrika kurulursa daha avantajlı hale gelir diye. Ve bu yapıldığı için de şu anda bunun biraz da önü bundan dolayı da açıldı. Yani baktığımızda bu ihracatı biz daha da belirgin olduğunda birçoğunun Irak tarafına yapıldığını göreceğiz zaten. Ama bunun da en büyük sebebi senin de söylediğin gibi arz fazlası.
1: Tamam. Yani bu sene en azından iç piyasada sıkıntımız yok.
0: Yok yok. Yani bu şunu da söylemek lazım bu arada. Yıl sonu enflasyon rakamlarında sepette en büyük etki tabii ki de ekmekte oluyor. Ekmek fiyatlarında. Onun da bir artışı öngörülmediği için zaten böyle bir şey geldi. Yoksa şimdi hem ihracatı serbest bırak hem de iç piyasada un fiyatlarından dolayı ekmek fiyatları artsın. Bu tabii ki sürdürülemez bir süreç olur ki bu düşünülmüştür zaten.
1: Evet. Küresel piyasalarda da şeker arzı sıkıntısı yaşanıyor. Bunun sebebi ne?
0: Şimdi bu şeker konusunu 1,5-2 ay önce daha konuşmuştuk hatırlarsan. Ve ben demiştim ki bu dünyada yakın zamanda bir gündeme tekrar gelecek. Nitekim ki bazı raporlarda bunun sinyallerini görmeye başladık. Bu haber de aslında o raporlardan bir tanesi. Tüketim düştü. Ve şeker tüketimi düşünce aslında arz bundan dolayı kısıtlandı. Şimdi
1: bu iyi bir şey aslında insan sağlığı için. Kesinlikle. Tüketimin düşmesi iyi bir şey.
0: Zaten Türkiye'de de aynı şekilde yani şeker tüketmenin zararları biraz daha ön plana çıktı. İşte daha sağlıklı beslenme dediğimiz kategoride çok fazla şeker tüketimine yer verilmiyor. Bunların etkisi çok fazla. Çocuk yaşta başlayan bazı şeker bazlı hastalıklar ortaya çıkmaya başladı ki mesela ne olurdu önceden çocuklarda ya tamam daha çocuk yesin hani şeker tüketsin ama şimdi onun da önüne geçildi. Bir de öte yandan şunun da etkisi çok fazla. Bazı ürünlerde artık hani bu bizim doğal şeker dediğimiz şekerin de dışında başka şeyler kullanılmaya başlandı.
1: Evet o sentetik yani sentetik mi onun adı bilmiyorum da şimdi firmanın ismini de vermek istemiyorum. Evet. Ama yani Türkiye'de oldukça fazla gündem olan bir firma ve benzerleri tabii tek evet. De değil o firma onların ürettiği şeker onu zaten sağlığa çok daha zararlı.
0: Evet yani bunlar işte üst üste gele bu sene çok ciddi bir tüketimde düşüş var. Ve bundan dolayı da aslında buna bağlı olarak da üretim geri çekildi. Esasında burada ben bir kriz olacağını düşünmüyorum dünyadaki nitekim olmamış durumda. Biraz emtia fiyatlarında yükselmeler var. Ama Hindistan başta olmak üzere üretim tahminlerini düşürdü. Çünkü şeker üretiminde şöyle bir şey onu da biraz anlatmakta fayda var. Bir yıl öncesinden. Birkaç dönem öncesinden o arazinin şeker üretimi için hazırlanması lazım. Çiftçinin buna hazırlanması lazım. Arazinin hazırlanması lazım. Çünkü şeker pancarının üretildiği arazide başka şeyler üretemiyorsun. Ona uygun olması lazım.
1: Sonrasında planlı, da mı? Sonrasında da hiç mi üretiliyor?
0: Üretiliyor ama bir dönem geçmesi lazım. Yani onun bir bedeli var. Hani pamukla buğday ya da pamukla arpa gibi bir döngüye giremiyoruz orada. Bu tür değişiklikler yapamıyorsun. Dolayısıyla şeker üretiminde böyle de bir durum olduğu için biraz daha maliyetli bir üretim var. Bundan dolayı zaten desteklemeler çok yüksek tüm dünyada. Planlı üretimin de 100 yıl önce ilk planlı üretimin yapıldığı üründe şekerdir bu arada. Şeker pancarıdır. Türkiye'de Türkiye Şeker Kurumu'nun kurulduğundan bu yana 100 yılı aşkın sürede görev yapıyorlar ve o zamandan bu yana hep planlı üretim yapılmıştır. Yani bir sene bir sezon öncesinden bir sezon sonrasındaki üretim yapılacak yerler bellidir.
1: Ne kadar miktarı bellidir.
0: Miktarı bellidir. Hatta kimlerin üreteceği de ki bunlar birçok dönem boyunca özelleştirilmeden önce o da bambaşka bir konu bu arada. Devlet eliyle yapıldı diyelim. Öncesinde bu şekildeydi. Şimdi dediğim gibi dünyada bir şeker tüketimine karşı bir direnç var.

0: Tabii ki sağlıklı ya da sağlıksız demek bilmiyorum. Yani tabii ki sağlıklı olduğunu düşünüyoruz daha az şeker tüketmenin. Ancak belli yerlerde de hiç şeker tüketmemek de ne kadar doğru onu da bilemiyorum. Fakat bu üretimin düşünmesinin sebebi bundan kaynaklı. Çok da ben emtia fiyatlarında biraz oynaklık oldu ama ilerleyen dönemlerde tekrardan stabil hale geleceğini düşünüyorum.
1: Yani üretim yapısında bir dönüşümle aslında ki o da biraz süre istiyormuş.
0: Kesinlikle.
1: İlk kez duyuyorum şu anda. Üretim yapısında bir dönüşümle gayet de mümkün, yani çok da zarar etmeden başka bir ürüne geçmeleri de mümkün.
0: Kesinlikle.
1: Geçen gün başka bir hocamızla da konuştuk. Hı-hı. Avrupa Birliği'nden Türk tarım ürünlerine sıkı denetim. Şimdi burada sorun şu. Evet, biz şu pestisit sorununu çözemedik. Bu yüzden daha sıkı denetleniyoruz. Ama şimdi bu denetim de öyle bir hale gelmiş durumda ki o gümrükte pestisit oluşmamışsa bile gümrükte günlerce beklerken oluşabiliyor bu sefer de. Yani bu sefer de böyle bir sıkıntı var, ya da ürün bozulabiliyor. Yani
0: kesinlikle.
1: Tarım ürünleri de ya, bazıları da çok hassas. İşte incir ihracatından bahsettik. Yani incirin herhangi bir gümrük kapısında 5 gün beklemeye tahammülü yoktur mesela.
0: Yok. Şimdi burada ben bu olayı şuna benzetiyorum, bu pestisit konusunda. Bazı spor dallarında doping kullanabiliyorlar. Hı-hı. Ama bunun bir süresi var. Mesela bazı ekstra alınan ilaçların diyelim sporcularda kanda çıkmaması için 20 gün önce, 30 gün önce, 40 gün önce gibi kuralları var. Tıpkı bu da bu iş, bu da böyle. Şimdi biz bu cerrahi ilaçları kullandığımız zaman belli bir dönemi var. Onu geçmememiz lazım. Evvela onu iyi ayarlamamız lazım sporcular gibi tıpkı. Öte yandan Avrupa Birliği'ne dönecek olursak, Avrupa Birliği Türkiye'den gelen meyve ve sebze ürünlerinde sürekli değişiklikler yapıyor bir sistemde. Ve bu sistemde tabii ki de bu arada Türkiye yapacak. Onu söylemek de şöyle, Avrupa'nın en çok ürün aldığı ülke Türkiye.
1: Evet.
0: Meyve sebze, yani bundan doğal bir şey yok. Ya da bazı haberlerde şey görüyorum, en çok Avrupa'da bu sistemde sıkıntılı çıkan ürünler Türkiye ülkesinden gelen oldu. Türkiye'den oldu en başta. Tabii ki de çok doğal.
1: En yani, çok ondan alıyorsa istatistiksel olarak en çok onda çıkacak
0: kesinlikle
1: sorun.
0: Kesinlikle bunları mesela böyle biraz daha abartılı görüyoruz. Görmek lazım. Avrupa Birliği tarafından bahsediyorum özellikle. Fakat şu anda yapılan düzenlemeye baktığımızda domates ilk kez listeye girmiş. Şimdi bu listeye girince ne oluyor? Denetleme bir saat olarak söyleyelim mesela. Bir üründen ya da oransal olarak ne anlama geliyor? İşte %20. 100 kilogram domates gidiyorsa bunun diyor 20 kilogramını al fiziki olarak ve denetle. Bunu aslında söylüyor. Domateste önceden bu yokmuş. Daha standart denetimler varmış. Fakat diyor ki şimdi her 100 kilodan 20 kilosunu denetle. İncirde bu kuru incirde %30'a çıkmış. 30 olmuş. Kimyon ve Antep fıstığında ise %50. Çünkü bakın baharatsal ürünler ve en çok sıkıntı olabilecek ürünler de onlar. Bunlar şu anda biraz ben tepki de görüyorum bu arada Avrupa Birliği'nden. Sanki Türkiye'ye biraz ayak direme gibi bir durum da var bence bu işin bir tık altyapısında. Çünkü konuştuğumuzda üreticiler de bunları söylüyorlar. Üretici birlikleri de aynı şeyi söylüyorlar. Bu diyorlar normalde tamam, bizi denetlesinler. Biz ürünlerimizin arkasındayız. Zaten oraya uygun olmayan bir ürün herhangi bir üreticimiz tarafından gittiyse bunu biz de görmek istiyoruz diyorlar bu arada üretici birlikleri. Sebebi şu, o üreticiyi hem uyarmak hem de Türkiye'nin tırnak içinde markasını orada daha üst tarafa taşımak için. Ama burada biraz da direnç var gibi. Ancak bunların hepsi ben geçici olduğunu düşünüyorum ve Türkiye'den giden ürünlerin bunlar da kontrolden geçebileceğine de eminim. Her sene olduğu gibi o sistemde biraz daha belki bu sene fazla bir ürün çıkabilir. Ancak ben genel olarak iç piyasaya ya da ekonomiye bir zararı olacağını da asla ve asla düşünmüyorum. Bir örnekte şöyle bir durum var mesela. Mesela Greyfurt da bu kontrollerden çıkmış. Türkiye'den giden Greyfurtlar. Yani önceden buradaymış. %20'ydi sanırım. Evet %10'du, çok pardon, denetim oranı. Mesela çıkmış. Neden? Çünkü diyorlar ki ya Greyfurt artık tabiri caizse sağlam temiz gelmeye başladı. Bunu da bu listeden çıkartalım. Yani bunlar dönem dönem değişiklik gösteren listeler. Fakat kuru incir ve domates çok dikkati çekiyor burada. Orada bir süreçte bir sıkıntı olabilir. Çünkü Rusya ve Ukrayna çok ciddi domates üretiyor. Parantez içinde onu da söyleyeyim. Çok eskiye de gidecek olsa çok kısa, Türkiye ile Rusya arasında bir sıkıntı çıkmıştı bu uçak mevzusundan dolayı. Ondan sonra bizim ihracatımız kesilmişti ve orada domates üretimine başlanmıştı. Onun da tabii ki etkileri var. Ancak bu durumun ben ekonomiksel olarak ya da üretim bazında bir sıkıntı yaratacağını düşünmüyorum.
1: Mustafa Çalkaya çok teşekkür ediyorum.
0: Rica ederim.
1: Bitirdik sevgili dinleyenler. Yarın 17.30 sularında görüşmek üzere.
2: Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği Elder, Ekonomi Günlüğü programını sundu.

0: Ekonomi Günlüğü.
1: Reklamlar. 9 euroya ne aldığını unutabilirsin. Pegasus'ta hangi ülkeye uçtuğunu unutamazsın. Bol bollulara özel yurt dışı biletlerim 9 euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla. Sen de 4-6 Ağustos tarihlerinde biletlerini al. 25 Ekim 2026, 27 Mart 2027 tarihleri arasında uç. Uçuran Ağustos'a özel 250 bin koltukta geçerli bu fırsatı kaçırma. Detaylar flypgs.com'da.
2: Shell Club Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detaylar Shell.com.tr'de.
3: Pazartesiden Perşembe'ye haftanın tazelerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 3-6 Ağustos tarihleri arasında Bahçıvan Taze Kaşar peynirinin kilosu 299 lira 95 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
4: Opel Corsa ile her yol eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1 milyon 390 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor.
5: Hayat değişiyor. Evler akıllanıyor. Şehirler dönüşüyor. Teknoloji hayalleri büyütüyor. Tüm bu değişimin arkasında görünmeyen ama hayatı mümkün kılan bir güç var. Enerji. Enerjisa olarak daha iyi bir gelecek için çalışıyor, bitmeyen enerjimiz ve çalışanlarımızla yaşamın her anına değer katıyoruz. Enerjisa, daha iyi bir gelecek.
1: Reklamlar.
6: Gün ötesi.
7: İyi akşamlar. Bugün 5 Ağustos 2026 günlerden çarşamba. Her zaman yaptığımız gibi gün akşama doğru yol alırken gün boyu tanıklık ettiğimiz hayata dair gelişmeleri anlamak ve değerlendirmek için huzurlarınızdayız. Program ekibimiz Muhammed Eğricesu, Anıl Çıtak ve ben Feryal Ardal akşamınıza haber katmak için hazırız. Hoş geldiniz.
6: Gün ötesi Ankara gündemi.
7: Başkente uzanıyoruz. TRT muhabiri arkadaşımız Göksu Kandemir telefon hattımızda. Göksu merhaba, hoş geldin yayınımıza.
8: Merhaba Feryal Ardal, iyi yayınlar.
7: Teşekkürler. Ankara gündeminin başlıklarını senden dinleyeceğiz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın programı ve açıklamalarıyla başlayalım. Ve elbette Türkiye'nin gündeminde terörsüz Türkiye sürecinde gelinen son nokta var. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi artık şekillendi ve gözler Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Bu başlıklar çerçevesinde seni dinliyoruz.
8: Evet, şüphesiz bugünün en öncelikli gündem başlığı terörsüz Türkiye meselesi aslında. Bildiğiniz gibi bugün AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu da toplandı. Ve toplantıda AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler bir sunum yaptı. Aslında öncesinde meclisteydi Abdullah Güler ve bu yasa teklifinde hangi maddelerin olacağını tek tek kamuoyuyla paylaşmıştı. Tabii Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş da meclis başkanlığına sunan milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kanun teklifinin terörsüz Türkiye hedefine hizmet edeceğini vurguladı. Çalışmanın devlet aklıyla milletin irfanını aynı amaçta buluşturan bir demokrasi örneği olduğunu vurguladı. Bu çalışma terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda ülkemizin iç kalesini tahkim edecek milli birlik ve kardeşliğimizi daha da güçlendirecek önemli bir merhaledir dedi. Kurtulmuş terörsüz Türkiye'nin Cumhuriyet'in ikinci aslında yeni fırsatlar sunacağını da söyledi. Açıklamasında demokrasimizin güçlenmesini, milletimizin refahının artmasını, güven ve kardeşliğin pekişmesini sağlayarak yeni bir dönemin kapısını aralayacaktır ifadelerini kullandı. Numan Kurtulmuş sürece katkı sunan siyasi partilere ve sivil toplum kuruluşlarına da teşekkür etti. Dediğimiz gibi aslında bugünün en öncelikli gündem başlığıydı. Terörsüz Türkiye ve Meclis Başkanlığı'na sunuldu. Bu anlamda hazırlanan yasa teklifi. Tabii aslında bir diğer yandan önemli bir açıklama daha geldi konuyla alakalı. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ilk imzacılarından olduğu milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi hakkında bir açıklama yaptı. Atılan imzanın hayırlara vesile olmasını diledi. Bahçeli bu imzayla bin yıllık kardeşliğimiz bir kez daha tescillenmiştir dedi. Bahçeli sürece ilişkin bir gazeteciye yaptı bu değerlendirmeyi aslında. Türküyle, Kürdüyle, dili ve kimliği ne olursa olsun herkes kazanmıştır ifadesini kullandı. Bu proje bir devlet projesidir dedi terörsüz Türkiye ile alakalı. Meclisin gerekli inisiyatifi aldığını hatırlatan Bahçeli, devletimiz gerekli çalışmaları yürütüyor. Hep birlikte bu süreci takip edeceğiz değerlendirmesinde bulundu. Devlet Bahçeli 86 milyon vatandaşın ve Orta Doğu halklarının kazandığını da belirtti. Küresel projelerin bozulmasının ilk adımının da atıldığını vurgulamış oldu bu açıklamasında. MHP Genel Başkanı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Meclis Başkanı Kurtulmuş'a da sürece katkılarından dolayı teşekkür etti.
7: Evet, şimdi devam ediyoruz. Göksu, çok önemli bir başlık daha var ki yeşil vatan. Ciğerlerimiz yanmasın, hava çok sıcak, yaz aylarındayız ve zaman zaman fırtına çıkıyor. Bu konuda da uyarılar var. Hepimize görevler düşüyor ve hepimizin çok dikkat etmesi gereken bir konu. Orman Teşkilatı hava kara araçları ve personeliyle yeşil vatanın korunması için 7 gün 24 saat faaliyetlerini sürdürüyor. Bizim de dikkat etmemiz gerekir tabii ki. Bu konuyla da ilgili bir haberimiz var. Neler söylersin bu başlık altında?
8: Evet Sayın Radar, aslında Orman Teşkilatı hava kara araçları ve personeliyle sizin de belirttiğiniz gibi yeşil vatanımızı korumak için aslında 7 gün 24 saat faaliyetlerini sürdürüyor. Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Orman Genel Müdürlüğü ekiplerinin orman yangınlarıyla mücadelesinde bu yıl 28 uçak, 105 helikopter, 14 insansız hava aracıyla 1953 arazöz, 2766 ilk müdahale aracı ve 878 iş makinesi olmak üzere toplam 5597 kara aracı görev yapıyor. Yangınlarla mücadeleye yaklaşık 28 bin personel ve 141 bini aşkın gönüllü de doğrudan destek veriyor. Orman yangınlarıyla daha etkin bir mücadele için 194'ü akıllı 776 yangın kulesi de hizmet vermeye devam ediyor. Ayrıca ülke genelinde su kaynaklarına uzak bölgelerde arazözlerin ve helikopterlerin su alabileceği 4852 yangın havuzu ve gölesi de bulunuyor. Sahip olunan kule ve insansız hava araçları sayesinde ülke genelindeki yangınlardan 2 dakika içerisinde haber alınabiliyor. Aslında bu hava araçlarının aynı zamanda Orman Genel Müdürlüğü personellerinin oldukça yoğun bir mesaisi olduğunu hatırlatalım. 7 gün 24 saat esasıyla aslında bu görevler ifa ediliyor. Evet. Kritik dönemde hava araçları 2083 saat üstü, bunu da hatırlatmış olalım.
7: Göksu, liselere giriş sistemi kapsamındaki yerleştirme sonuçları açıklandı. Çok kısa bir cümleyle senden dinleyelim detayını.
8: Evet, binlerce 8. sınıf öğrencisi için LGS yerleştirme sonuçları da açıklandı. Merkezi ve yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar için 1.029.595 öğrenci tercih yaptı. Öğrencilerin %93,56'da tercihlerinden birine yerleşmiş oldu.
7: Göksu, çok teşekkür ediyoruz. Aktardığın bilgiler için kolaylıklar diliyoruz. TRT muhabiri Göksu Kandemir telefon hattımızdaydı. Ankara gündemini aktardı.
6: Gün ötesi devam ediyor.
7: Evet, telefon hattımızda İstanbul Medeniyet Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Profesör Doktor Özden Zeynep Oktav var. Sayın Oktav, merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza.
0: Merhaba Feryal Hanım, iyi yayınlar diliyorum.
7: Teşekkürler. Gündeme ilişkin değerlendirmelerinizi alacağız hocam ve gündem çok yoğun. Ancak evet, öncelikle şimdi bizi dinleyen gençler ve belki de aileleri çok farklı bir gündemle meşguller bugünlerde. Az sonra daha detaylı konuşacağız ancak sizden de dinlemek isteriz. YKS sonuçlarına göre tercih yapacak ve özellikle siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler bölümünde öğrenim görmeyi hedefleyen adaylara tavsiyeleriniz nelerdir?
0: Tabii yani bizim bölümümüz uluslararası ilişkiler bölümü ve yelpazesi yani alan olarak çok geniş. İş bulma olanakları da bu yüzden çok geniş. Bundan neyi kastediyorum? Uluslararası ilişkiler çalışmak isteyen, bu alanda uzmanlaşmak isteyen öğrencilerimizin sadece siyaset ve dış politika değil, aynı zamanda ekonomi, hukuk, tarih gibi konularda da donanımlı olabileceği bir alana giriyorlar uluslararası ilişkiler. Tabii ki siyaset bilimi ve kamu yönetimi bölümümüz var mesela İstanbul Medeniyet Üniversitesi'nde. Hı hı. O daha çok bürokrat yetiştirmeye yönelik. Ama uluslararası ilişkiler dediğim gibi çok fazla alanda istihdam edilmek üzere öğrenci alımı yapıyoruz. Dolayısıyla tek bir alanda değil, aslında ileride hep öyle olacak Feryal Hanım. Yani sadece sosyal bilimci olarak hayata atılmak artık biraz zor. Yani kuantum bileceksiniz, siber güvenlik, yapay zeka, teknolojiden biraz anlamanız gerekecek sosyal bilimci olmak için bile. Yani şöyle bir örnek vereyim, Amerika'da bugün uluslararası ilişkiler bölümünde biyoloji mezunlarını yüksek lisans doktoraya kabul ediyorlar. Yani çok farklı bir döneme geçiyoruz. Onu söylemek istiyorum. Hı hı. İnterdisipliner çalışanların önünün daha açılacağı bir gelecek var. O yüzden de sadece yabancı dil bilmek değil, interdisipliner çalışmayı da sevecek öğrencileri mesela bizim bölümümüz bekliyor. Öyle diyeyim.
7: Peki. Sayın hocam, terörsüz Türkiye sürecinde gelinen son noktayı nasıl değerlendiriyorsunuz diyeceğiz size. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi hazır. Gözler evet. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde neler söylersiniz?
0: Tabii çok fazla söylenecek şey var. Bir kere bugün çok tarihi bir gün. 360 milletvekili altına imza koydu bu kanun teklifine. Ama tabii alınacak çok daha yol var. Çünkü bu kanun teklifinden sonra bir takım adımlar atacak devletimiz. Bu adımlardan yani bu en başta da PKK'nın kendini tasfiye ettiğine dair devletin ikna olması. Milli MGK'da karar çıkacak. Komisyondaki bu teklifin yasalaşması ve resmi gazetede yayınlanmasıyla bu kanun teklifinin içeriğindeki maddeler uygulamaya konacak. Burada ben tabii herkesin anlayabileceği çok kısa özetleyerek söyleyeyim. Yani bir kere burada bazı kapsam dışı suçlar var. Bir de 1 Haziran 2005 tarihi önemli. Neden diyecek olursanız 1 Haziran 2005 öncesi suçları kapsamıyor. Yani o suç o dönemde suç işlemişleri kapsamayan bir kanun teklifi bu. Çünkü 1 Haziran 2005'te yeni Türk Ceza Kanunu yürürlüğe girmiştir. Buradan da biz anlıyoruz ki Öcalan, Murat Karayılan, Cemil Bayık gibi ya da işte örgütün bu Kandil'deki lider kadrosu vesaire bunları kapsamıyor. Yani bu çok net bir şekilde ortaya konmuş. İkincisi de bu kanun teklifinin amacı kapsıyor, üç kesimi kapsıyor aslında. Örgüt mensupları, örgüt üyeleri, örgüt üyeliğinden mahkum olanlar. Bunların bir kısmı Suriye'de, Irak'ta, bir kısmı yurt dışında. Bunlar bu aslında suça karışmamış. Ama mesela şehit, askerimizi, polisimizi şehit edenler suça karışmış. Yani cinayet işlemiş ya da terörde biz değil terör suçu işlemiş olanları. İşte bu demin söylediğim Kandil'deki örgüt lider kadrosu, Öcalan'ı vesaire kapsamıyor bu yasa teklifi. Bu çok önemli. Peki cezaevlerindeki örgüt üyeliğinden dolayı mahkum olan işte

0: Türkiye içinde 900 kişi, yurt dışında 2300 diye bir rakam verildi bugün. Bu rakamlar belki değişebilir ama benim anladığım kadarıyla bu yasa teklifi yasalaşırsa eğer, devlet de bir söylediğim gibi izleme komisyonu oluşturacak. Bunun içerisinde pek çok bakanlık var. Adalet, Savunma Bakanlığı, İçişleri, Dışişleri Bakanı, MGK Genel Sekreteri, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, MİT Başkanı vesaire. Pek çok önemli kurumlar var olacak içinde ve bu bir süreç Kader Hanım. Bir de tabii ki çok kısa geçiyorum, çok ayrıntı var ama İbrahim Kalın'ın, MİT Başkanımız İbrahim Kalın'ın biliyorsunuz Erbil ve Süleymaniye ve Bağdat'ı içeren gezileri oldu. Yani Bağdat ve Erbil'e gitti. Mesut Neçirvan, Mesrur Barzani, Bafel Talebani, Kubat Talebani kardeşler görüştü. Ve burada da biliyoruz ki biz bir takım kamplar var. Bu kampların boşaltılması ve bu kampların Türk Devleti tarafından denetlenmesi gibi konular konuşuldu. Şunu söylemek istiyorum. Bizim tabii ki hem basında hem de halkın hafızasında yer alan bazı nahoş şeyler var geçmişe dair. Yani halkın vicdanı var, bir takım tabii ki sorgulanan durumlar var. Fakat ben nacizane kendi görüşümü yansıtmak istersem eğer, çok senelerdir Orta Doğu çalışıyorum, PKK'yı ele alıyoruz, toplantılara katıldık. Şimdi bu gelinen sürecin bu şekilde başlaması çok büyük bir aşama. Yani Türkiye'nin selameti açısından bir daha da Allah geçmiş günleri bizi götürmesin. 90'lar, 2000'lerin başı, 2007-2008 Dağlıca Akdüs'ün karakolları saldırısı. Yani çok üzüntülü günler, evlatlarımızı yitirdiğimiz zamanları hatırlarsak eğer, Türkiye'nin 2026 yılının 5 Ağustos'unda bu 12 maddenin yasa teklifini meclise sunması, 360 milletvekili buna imza atması benim açımdan çok çok mutlu edici, sevindirici bir şey. Yani buna halkımızın da sevinmesini açıkçası çok arzu ederim. Bundan sonra halkın hükümete, devlete, kurumlarımıza verdiği destek son derece önemli. Çünkü bu toplumsal bütünleşme yasa teklifi, bakın bu çok önemli ve bunun güçlenmesine eğer halk destek verirse bu yasa teklifi yasalaşır ve uygulanır. Umuyorum Türkiye bu kazanımlarını artırarak devam eder. Size hiç laf düşürmedim ama
1: Sayın Hocam dinliyoruz.
0: Bu konuda hepimiz çok doluyuz biliyorsunuz. Yurt dışı konferanslarda Feryal, yani Amerika'da olsun, İngiltere'de, İran'da, bakın o kadar çok konferansa katıldım, o kadar çok. Bu PKK konusu çok baş ağrıtıcı. Hep ülkemi savunmak durumundaydım. Şimdi bir de çok önemli bir konu da bu yasa teklifi DHKPC, FETÖ gibi diğer bunları kapsamıyor. Yani bu tamamen PKK'yı kapsıyor. Bu açıdan da dikkat çekici tabii ki. Ama ben öbürlerine de yavaş yavaş sıra geleceğini tahmin ediyorum.
1: Sayın Oktav, kıymetli hocam, şimdi Amerika Birleşik Devletleri İran hattında yaşananlar, bir müzakere bilmecesi var ortada ve Orta Doğu'daki son tabloya yönelik de bir değerlendirme rica edeceğiz sizden. Yoğun bir haber akışı var, taraflardan gelen açıklamalar var, izliyoruz. Neler söylersiniz son durumla ilgili olarak? Belirsizlik devam ediyor.
0: Valla bu İran-ABD savaşındaki belirsizlik devam ettiği sürece, bakın bunun Rusya-Ukrayna savaşıyla da alakası var. Oradaki savaş da alevlendi Feryal Hanım. Yani ikisi birbiriyle bağlantılı şekilde devam ediyor. ABD içerisinde çok büyük rahatsızlık var bu savaşla ilgili. Halk nezdinde rahatsızlıktan onu kastediyorum. ABD iç politikasındaki sıkıntıdan bahsediyorum. İsrail giderek artan bir şekilde tepki

0: PKK konusunda hiçbir zaman Türkiye'ye destek vermedi. Destek vermeyi bırakın, Suriye'de YPG'ye arka çıktı. Bu da bizim için çok yıpratıcı bir konu oldu. Yani Suriye iç savaşından sonra bizimle mesela PKK ile ilgili istihbarat paylaşımını hemen sona erdirdi. Mart 2011'den bahsediyorum. Biz PEJAK'la ilgili istihbarat paylaşımı Ağustos ayına kadar devam ettik, 2011. Sonra zaten ipler koptu ve İran bugün bilinen noktada çok yıpratıcı bir savaş sürecinin içerisine girdi. Ha, bu bizim için iyi bir şey mi? İran'ın bizim için de çok zor. Yani hemen ötemizde bir kardeş ülke olarak görüyoruz. Ne olursa olsun oradaki İran halkı bizim kardeşimiz. Fakat savaş tehdidi altında olması çok kötü. Bakın burada 27 Şubat'ta savaş çıktı. Henüz yılını doldurmadı ama Rusya'daki savaş 2027'de 5 yılını bitirecek ve 6. yılına girecek. Rusya son derece yıprandı ve halk çok tedirgin. Plajlar bile bombalanıyor şu anda Ukrayna tarafından Rusya'da. Şunu söylemek istiyorum, zaman geçtikçe savaşın içerisinde yıpranan bir ikinci ülke de İran Teheran ve bu onun akisleri, yani bölgeye olan yansımalarının olumlu olmasına imkan yok. Ve bu çözümsüzlük, belirsizlik süreci ben biteceğini düşünmüyorum. Bu bir müddet daha, yani uzun bir müddet daha maalesef öngörüm olumsuz. İnşallah yanılırım ama okumalarımdan çıkardığım bu maalesef.
1: Sayın hocam, süremizin... Buyurun lütfen tamamlayın.
0: Çünkü tamam. Her iki tarafın da beyanatlarına güvenemediğimiz süreç içerisinden geçiyor.
1: Değil mi?
0: Evet.
1: Yapılan açıklamalar...
0: Hiç bize güven vermiyor. Yani hiçbirinin sözüne itibar edemiyorsunuz. Bu da çok enteresan ve üzücü.
1: Peki. Sayın hocam, süremizin sonundayız artık. Açlık süremizi biraz ancak. Çok merak ediyoruz. Bir başlık daha var. Sizin bu konuda ne düşündüğünüzü. İspanya'nın Afrika'daki özerk toprağına yönelik göç akını krize yol açtı. Konu Avrupa Birliği'nin de gündeminde, neler söylersiniz?
0: Tahir Hanım, Avrupa'nın birinci gündeminin birinci maddesi oldu bu. Çünkü Avrupa'nın en yumuşak karnı. Bu İspanya'nın zayıf bir anına denk geldi benim anladığım kadarıyla. Ve bu sistematik yapılmış bir İspanya'ya da saldırı olarak görüyorum. Bu bir gaflete kapıldı İspanya ve bu şekilde bir göç akınına uğradı. Bundan İspanya hükümetinin mesela NATO'ya harcamalarını asla arttırmak istememesine bağlıyorum. İsrail'e sürekli muhalefet etmesine bağlıyorum. Ve bir İspanya'nın zafiyetini ortaya çıkardı bu göç akını. Bir şekilde İspanya'nın cezalandırıldığını düşünüyorum. Ama şu anda kontrol altına alınmış vaziyette. Peki. Bildiğim kadarıyla o ilk günlerdeki problem çözüldü.
1: Peki. Sayın hocam, çok teşekkür ediyoruz programa katkınız için. Saygılar sunuyoruz. İyi çalışmalar diliyoruz.
0: Çok sağ olun. Size de iyi akşamlar diliyorum.
1: Görüşmek dileğiyle. Sayın dinleyiciler, telefon hattımızda İstanbul Medeniyet Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Profesör Doktor Özden Zeynep Oktav bizlerle birlikteydi. Şimdi reklamlar.
2: Reklamlar. Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. Getir yazı fırsatlarıyla geldi. Bu salı ve çarşamba yüzlerce üründe bir alana bir bedava. Siparişini ver, yazı özel fırsatı kaçırma. Getir.

0: Mazda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart Kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detaylar Shell.com.tr'de.
1: Türkiye'de her 2 dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
2: lazım. Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
3: Migros Yemek.
2: Migros uygulamasında.
4: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında. İklimsa.
5: Reklamlar.

Ülkemizi ve dünyanın pek çok ülkesini tehdit eden orman yangınları, küresel iklim değişikliğinin acı göstergelerinden yalnızca biri. Doğadaki canlı varlığını korumak için bitki örtüsüne, yaban hayatına zarar gelmesini önlemek zorundayız. Çünkü insan hayatı birbirine sıkı sıkıya bağlı bir zincirin halkaları gibi doğadaki diğer canlıların hayatına bağlı. Ağaçlar yoksa ormanlar yok. Ormanlar yoksa yağmur yok. Yağmur yoksa su yok. Su yoksa hayat yok.

0: gün ötesi yaşam.
1: Saatimiz 18.28'i gösteriyor. Stüdyomuzda Altınbaş Üniversitesi Eğitim, Tanıtım ve Rehberlik Hizmetleri Müdürü Ertuğrul Tut bizlerle birlikte. Sayın Tut, merhaba, hoş geldiniz stüdyomuza.
2: Merhaba Feryal Hanım, teşekkür ediyorum, hoş buldum.
1: Hoş geldiniz. Şimdi hocam, çok önemli bir konuyu konuşacağız sizinle. Her sene bu vakitler konuşuyoruz aslında. Evet. Ama mesela ben kendimden bir şey paylaşmak istiyorum dinleyicilerimizle. Yıllardır konuşuruz biz bu konuları. Ama işte benim de çocuğum üniversiteye gireceği yıl daha bir başka oluyor. İnsan daha farklı şeyler gerçekten öğreniyor, kulak kabartıyor. İşin çok daha fazla içinde oluyorsunuz. Her ne kadar biz bu konuları işimiz gereği konuşsak da bu seneye özel daha farklı böyle bir can kulağıyla dinleyecek dinleyicilerimiz olacaktır. Belki de yakını, yeğeni değil mi olacak, kardeşi olacak, üniversiteli adaylarımız var. YKS tercih maratonunda artık geri sayım başladı, sona yaklaşılıyor ve bu sonuçlara göre tercih yapacak adaylar nelere dikkat etmeli? Size bu soruyu yönelteceğiz. Neler söylersiniz? Tercih listesi yapılırken nelere dikkat edilmeli?
2: Şimdi bilgiye maruz kaldığımızda en iyi öğrenme biçimi oluyor. Yani maruz kalmamız gerekiyor bir şekilde. Aynı sizin verdiğiniz örnek gibi daha önceden belki hani bu kadar kulak kabartılmıyordu ama bir yakın vesaire işte bir evlat girdiyse o sınava daha farklı oluyor tabii. Bu sefer her şey araştırılmaya başlanıyor. Şimdi dikkat etmemiz gereken aslında temel şeyler var. Çok da böyle veliler bu süreçte daha fazla yoruluyorlar. Öğrenciler biraz daha rahat ama veliler çok daha fazla yoruluyorlar, çok daha fazla stres yapıyorlar. O da ister istemez şeye de yansıyor, çocuklara da çok yansıyor. Hani bizim görüştüğümüz veliler de aynı şekilde. Şimdi bir kere tercih yapacakken öncelikli olarak bir kere zaten bizim yola çıkış haritamız bellidir. Yani hangi programları istiyoruz, hangilerini istemiyoruz, hangi üniversiteleri istiyoruz, hangilerini istemiyoruz. Bir kere bunun listesini zaten bir oluşturmak gerekiyor. Tabii ki burada en önemli bizim alacağımız argüman sıralamamız. Yani sıralama temelli.
1: Puana göre değil, sıralamaya
2: kesinlikle
1: göre.
2: Kesinlikle öyle. Evet, tabii. Başarı sıralamamıza göre. Şimdi bu

0: sene işte yığılmalar olduğu, yığılmaların olduğu belli sıralama alanları var. Onda da biz aslında şöyle rahatlatıyoruz veliyi ve öğrenci. Zaten tercih listesi oluşturulurken bizler belli bir oranda yukarıdan başlayıp, yani daha iyi bir sıralamadan başlayıp kendi sıralamamızın da altına inerek, daha hani kötüyü de düşünerek aslında hani geniş tutabildiğimiz kadar tercih aralığını geniş tutmaya gayret ediyoruz.
1: Belli bir oranda yukarı dediniz ya, o oran evet. Ne kadar? Uçurum yüzde, olmasın,
0: yok tabii
1: mi?
0: Ki tabii. Yüzde bu dilimlere göre de biraz değişkenlik gösteriyor ama ortalama olarak işte o %15-20 bandında oynayabilir bu. Hı. Yani %15-20 daha iyi bir sıralama. Alta doğru da indiğimizde yine %20-25 belki, yani altlara inerek hatta bazı şeylerde %30'da bularak, %30'da bularak varsa eğer istediğimiz program mutlaka listemize dahil etmemiz gerekiyor. Ek olarak bir de burada 24 tane tercih hakkımız var. Hı-hı. Tabii ki hepsini doldurmak zorunda değiliz. Ama ne kadar fazla, özellikle mezuna kalmak istemeyen adaylar için söylüyorum bunu. Ne kadar fazla biz listemize program dahil edersek açıkta kalma ihtimalimizi de o kadar zayıflatmış oluyoruz. Bu bahsettiğimiz
1: ama mutlaka istedikleri yer olsun değil mi? Yani yerleşip de sonradan işte gitmek istememek gibi bir durum da olmasın. Hani 24'ün tamamı dolarken
0: tabii ki
1: hepsi de aslında olursa gidebilecekleri, yani gitmeyi isteyecekleri
0: belli oranda mutlu etmesi gerekiyor.
1: Belli oranda.
0: Tabii ki ilk tercihlerimiz daha fazla mutlu edecektir. Hı. İstediğimiz oralardır. Ya da hani ilkler belki gelmez ama işte ilk 5'in altındakiler belki gelir diye de düşünebiliyor adaylar. Tabii vakıf üniversitelerinde biraz daha mevzu değişiyor. Orada çünkü tercih bursları da devreye giriyor. Ama burada tabii adayın son gelen tercihinin bile onu bir nebze de olsa mutlu etmesi gerekiyor. Mutsuz etmeyecek. Yani o listedeki hiçbir program üniversite mutsuz etmeyecek. O yüzden veliler adaylarla birlikte mutlaka tercih listesine dahil edecekleri, girme ihtimallerini olduğunu düşündükleri üniversitenin mutlaka yerinde bir ziyaret etmesi gerekiyor.
1: Aynı şehirdeyse mutlaka tabii, gidip tabii. görsünler. Ulaşımı kesinlikle nasıl öyle. Değil mi? Evinden çıkacak, işte. Gidecek.
0: Aynen öyle.
1: Ortam tabii. nasıl? Kütüphanesini değil mi? Ortamı havayı, kesin. Akademisyenlerle bir görüşsün.
0: Havayı teneffüs etmek bile önemli. Yani çünkü orada 4 yıl, 5 yıl, 2 yıl tıp programa göre yine değişkenlik gösteriyor ama belki 6 yılımız geçecek hani tıp okuyacaksak. Ya da hazırlıkta okuyacaksak 7 yılımız geçecek yani orada. Dolayısıyla ben hep şunu söylüyorum gelen öğrencilere de velilere de eğer seversen başarılı olursun.
1: Tabii.
0: Başarılı olursan da zaten parayla ilgili bir problemin olmaz. Çünkü bir şekilde sana bu meslek para kazandırır seversen. Çünkü adaylarda buradan mezun olursam garanti işim olur mu ve ne kadar maaş alırım?
1: Hayati bir şey söylediniz hocam. İnsan sevdiği işte başarılı oluyor.
0: Kesinlikle.
1: Değil mi? Başarılı olunca zaten para da kazanıyor. Ve sevdiği işi yapmak çok önemli. İnsan sevdiği işi yapınca aslında çalışmıyor gibi, sevdiğiniz işi yapıyorsunuz. Üzerine de size para
0: tabii
1: veriyorlar
0: ki.
1: Gibi oluyor. Çok önemli sevmek. Ve gidip gördükleri zaman aslında ortamı belki de kararlarını verecekler net bir şekilde.
0: Tabii ya da liste dışında bırakacaklar mesela orayı.
1: Ya da liste
0: orayı.
1: Dışında
0: tabii.
1: O da var. Tabii.
0: Yani oranın katacağı şey çok önemli. O ilk intiba çok önemli. Akademisyenlerle görüşülüyor. Orada öğrenciler de bu süreçte tabii. Orada çalışan öğrenciler tabii. de oluyor şeylerde. Üniversitelerde yardımcı
1: öğrenciler
0: olan öğrenciler.
1: Öğrenciler zaten gezdiriyorlar okulu.
0: Tabii tabii.
1: Değil mi?
0: Çünkü hani öğrencinin ağzından bilgiyi almak daha farklı. Hı. Öğrenci, aday öğrenci açısından.
1: O öğrencilere sorulacak bazı sorular oluyor.
0: Tabii ki de. Aynen öyle.
1: Ailelerin de oluyor, gençlerin de oluyor.
0: Kesinlikle
1: farklı
0: öyle.
1: Farklı ama çok belirleyici oluyor.
0: O yüzden gezdirirken zaten şimdi üniversiteyi gezdirirken öğrenciler, aday öğrencilere orada işte burada öğrenci olmak nasıl, sen mutlu musun, hangi bölümde okuyorsun gibi sorular geliyor. Oradan da bir şeyi alıyorlar zaten. Hani nasıl bir şey olacak, burada öğrencilik hayatı olacak, bir ön bilgiyi alıyorlar aslında.
1: Evet. Ve o öğrencilerin aslında ışığından, gözünden mutlu olup olmadığı
0: tabii
1: anlaşılır
0: ki.
1: Ya.
0: Mutlaka.
1: O aidiyet tabii. oluşmuş mu, aralarındaki ilişkiler, ortama girildiğinde ortam kendisini çok iyi anlatabiliyor. O yüzden
0: kesinlikle.
1: Gidebiliyorlarsa gitsinler,
0: mutlaka,
1: görsünler.
0: Mutlaka, mutlaka. Şeyle ilgili de, vakıf üniversiteleriyle ilgili de işte tercih yaparken her üniversitenin ayrı bir tercih bursu da oluyor tabii ki.
1: İşte ilk 3 sıraya, ilk 5 sıraya.
0: Çok

0: dikkat edilmesi gerekiyor bir sürprizde.
1: Şu kadar, bu kadar gibi.
0: Tabii ki,
1: onlara da dikkat edilmesi,
0: gerekiyor. Çünkü sonrasında hani bazen dönülmez hatalar da olabiliyor burada. O yüzden hani üniversiteden böyle direkt bilgi almak en sağlıklısı.
1: Gidip yerinde oturup karşı karşıya konuşmak.
0: Kesinlikle gerekiyor. Öyle. Kesinlikle evet. Öyle. Yani en burada temelde söyleyeceğimiz şey işte tercih sürecinde sakin olalım. Sona geliyoruz ama daha 5 gün var. ÖSYM'e bir sürpriz yapıp belki birkaç günde uzatabilir hani süreci. Her sene bu olabiliyor çünkü.
1: Olabiliyor, evet.
0: Ama tabii bunu 10 Ağustos olarak son tarih belirlenmişti. Hı-hı. Hani buymuş gibi düşünelim tabii ki şimdiden. Saat 23.59'a kadar tercihlerini, girişini yapabilirler adaylar. Ama işte bu dikkat edilmesi gereken şeylere de dikkat ederek hareket ederlerse, sağlıklı bir listede oluştururlarsa ondan sonra bekleme sürecine geçebilirler rahat bir şekilde.
1: Şehir dışında yerler yazılacaksa nelere dikkat etsinler? Gidip görme imkanları belki yoktur.
0: Şimdi genelde üniversitelerin web sitelerinde hangi fakültenin hangi yerleşkesinde olduğu yazıyor aslında. Hatta birçoğunda da şey de var, sanal tur imkanı da var. Web sitelerinde sanal turla bir bakabilirler oradan. Telefonla arayıp bilgi alabilirler. Direkt çağrı merkezi bu dönemde çok yoğun çalışıyor üniversitelerin. Direkt oradan da bilgi alabilirler. Hatta bazı noktalarda akademisyenle bile görüşmeler olabiliyor. Hani görüşebiliyorlar. Böyle bir şey de var. Yani gidemiyorlarsa da en azından internetten o bilgiyi toplayıp artık cebimizde taşıyoruz bu bilgilerin hepsini. Oradan bilgileri toplayıp daha sağlıklı bir süreç geçirebilirler. Çünkü bazı üniversitelerin mesela hani bunu örnek olarak vereceğim. İşte bir başıma geldiği için Bursa Uludağ Üniversitesi ama İnegöl'de mesela şey bir programı olabiliyor. Hani İnegöl'ün de ilçe olduğunu bilmeyen adaylar olabiliyor. Yani hani uzak bir ilçe, yani çok yakın bir ilçe değil. İlçe olduğunu bilmeyip hani sanki yerleşke, ana yerleşke içerisindeymiş gibi düşünebiliyorlar. Bunlara dikkat etmek gerekiyor
1: evet,
0: yani.
1: Mesela Çanakkale 18 Mart Üniversitesi ama işte Ezine Meslek Yüksekokulu gibi. Veya
0: tabii.
1: İşte Trakya Üniversitesi, Şarköy Meslek Yüksekokulu gibi.
0: Kesinlikle.
1: Hatta
0: öyle.
1: Ankara Üniversitesi'nin de değil mi Gölbaşı'nda kampüsü
0: evet,
1: var.
0: Evet,
1: dikkat edilmesi gerekiyor. Aslında gençler de ilgileniyorlar ama ailelere çok ciddi bir mesai.
0: Evet,
1: geçiyor.
0: Çok doğru. Çok doğru. O yüzden zaten
1: çok
0: biraz detaycı olan aileler hepsine dikkat ediyorlar. Dikkat etmeyenler de bazen şey olabiliyor. Biz burada zannediyorduk olabiliyor. O da artık dönüşü olmayan bir yol oluyor yani.
1: Tabii şehir önemli. Şehir yani o da araştırılacak değil mi? Barınma olanakları birçok faktör
0: tabii,
1: var aslında.
0: Tabii.
1: Peki fikir ayrılığı olursa şimdi tabii ki gençlerin hayatı.
0: Evet.
1: Bu yol onların yürüyeceği yol. Annelerin babaların hayalleri olabilir. Belki kendi yollarından yürüsün istiyorlar. Belki kendileri yürüyemedikleri
0: evet.
1: yolu işte çocukları yürüsün istiyor. Ama
0: genelde öyle
1: o zaman
0: oluyor.
1: Siz yürüseydiniz değil mi bu gençler? Ama tabii ki annelerin babaların da aile büyüklerinin de o içine doğan bir şey vardır. O değil mi? Onun
0: mutlaka.
1: Da bir doğruluk payı vardır ama ne yapsınlar? Sakin,
0: şimdi ben şunu soruyorum. Ben şunu soruyorum ailelere böyle bir durumda. Ben şimdi önce bir adayı dinlemek istiyorum. Ama aile daha heyecanlı olduğu için aileye şunu soruyorum. Siz mi okuyacaksınız? Sorusunu sorduğumda bir kendine geliyor orada. Şimdi tabii ki şeyle ilgili yol gösterme deneyim bambaşka bir şey. Hani bu kimi zaman okuyarak kazanılmayacak bir şey. O yaştan kaynaklı o deneyim çok kıymetli, çok önemli. Ailelerin de hani iyi isteyerek hareket ediyor olmasını çok iyi anlıyorum. Ama burada bir alan açılması gerekiyor. Biraz böyle evlatlara bir güvenilmesi gerekiyor. Yani o bence çok çok daha kıymetli. Bunu da hissettirmek gerekiyor.
1: Çünkü çok büyük bir vebal.
0: Kesinlikle öyle. Tabii.
1: Ya mutlu olamazsa.
0: Tabii.
1: Geleceğini etkileyecek. Ya da işte Allah korusun ama devam etmekte çok zorlanırsa okurken.
0: Tabii.
1: Değil
0: tabii.
1: mi?
0: Olabiliyor. Şimdi tabii ki yol gösterme ya da tavsiyede bulunma bir yere kadar, ama bir yerde bir sınır var artık. Oradan sonra artık bu yola girecek.

0: verecek olan kişi öğrencinin kendisi.
1: Kendi hayatının sorumluluğunu almaya başladığı nokta.
0: Kesinlikle işte. Öyle. Yani biraz o yüzden güvenip onları da dinlemeleri gerekiyor, ama gerçekten dinlemek. Sağlıklı iletişim, çünkü hani dinleyerek belki ailenin bakış açısını da çocuğun söylediği değiştirecek.
1: Tabii.
0: Yani o bakış açısını değiştirmesi açısından bir çocukları dinlemekte fayda var.
1: Bu son söylediğiniz cümlenin altını çizerek reklamlara gidelim mi hocam?
0: Tabii ki de. Tabii ki
1: gençlerin
0: de.
1: Söyledikleri ailelerin de bakış açılarını değiştirebilir. Gerçekten dinleyelim.
0: Kesinlikle.
1: Yapmadan,
0: evet, evet. Dinlemek
1: mi?
0: Kesinlikle.
1: Karşılıklı iletişim, açık iletişim, konuşmak.
0: Çok önemli.
1: Çok önemli. Çok teşekkür ediyoruz. Reklamların ardından söyleşimize devam edeceğiz. Sayın dinleyiciler, şimdi reklamlar.
2: Reklamlar.

seni böyle yavaş yavaş eksiltir. Hemen ING Mobil'i indir. ING'li ol. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. EFT, havale, Fast, Swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Detaylar ING.com.tr'de.

0: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için.
1: Kazancım net, Sigortam.net. Pilot Garaj Şoka Ekspertiz.
2: Mikros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim. Mikros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
3: Migros Yemek.
2: Migros uygulamasında.
4: Daha iyi.

0: Reklamlar.
1: Gün ötesi devam ediyor.
2: Saatimiz 18.44'ü gösteriyor. Stüdyomuzda Altınbaş Üniversitesi Eğitim, Tanıtım ve Rehberlik Hizmetleri Müdürü Ertuğrul Tut hocamızla birlikteyiz. Sayın Tut, şimdi az önce dedik ki gençleri dinleyelim. Evet. Çünkü bizim de fikrimizi değiştirebiliyorlar bazen. Bambaşka bir pencere açıyorlar değil mi zihnimizde?
3: Evet.
2: Ve ne söylersiniz bu konu üzerine? Buradan yapay zekaya geçiş yapacağız çünkü. Devir onların artık çok içinde yaşadıkları bir devir.
3: Evet, şimdi her zamanın, tarihin her döneminde bu Sümerlerde de olmuştur kuşak çatışmaları. Yani
2: o bir yazıt var değil mi?
3: Evet, evet, evet, evet, evet, evet. Muazzez Hoca'nın kitabında da geçen bir şey var orada. Yani bu bundan işte 3000-4000 yıl önce de aynıymış aslında hikaye. O kuşak çatışması hep vardı. Fakat bizler işte onları dinlerken mış gibi yaptığımızda olmuyor mesele. Gerçekten dinlediğimizde hissettirmek gerekiyor. Şimdi işte açılan bölümler var yeni. Artık hani yapay zekaya yönelik çok fazla program var mesela. Şimdi bazen anneler babalar bu şeyi yakalayamayabiliyor, trendi yakalayamayabiliyor. Şimdi mesleklerin de artık bu eskiden opaktı biraz daha. Hani geçirgenlik çok azdı. Bir mesleği bir ya da işte üniversitede bir programı okuduğunuzda onunla ilgili yapacağınız meslek çok belliydi. Sınırları çok belliydi. Fakat artık böyle değil. Özellikle bilginin ulaşılabilirliğinin kolaylığı, yapay zeka ile birlikte özellikle sistematik olarak ulaşılabilirliğinin kolaylığı olayları başka bir yere getirdi. Meslek gruplarını da başka bir yere getirdi. Yani bazı meslek gruplarında istihdam azalırken yeni alanlar açılmaya başlandı.
2: Ve yapay zeka ile bağlantılı yeni bölümler,
3: programlar var. Tabii.

0: mi programlar var? Neler söylersiniz bu başlık altında?
1: Şimdi önceden biz yapay zekayı daha hatta geçen yıla kadar biz yapay zekayı sadece işte sayısal grubu için olabilecek işte yapay zeka mühendisliği, veri analizi gibi bölümler söz konusuyken bugün mesela tarih ve yapay zeka, felsefe ve yapay zeka, işletme ve yapay zeka gibi eşitarlık programlarını da kapsayan bir şey haline geldi. Hayatımızın artık böyle göbeğinde yer alan, ortasında yer alan bir şey. Sadece soru sormak değil aslında. Hani burada kaçırmamamız gereken şey şu iletişim. Yani insan olmanın temel unsurlarından birisi iletişim. Dolayısıyla yapay zeka ile kurduğumuz ilişki biçimi de iletişimden geçiyor. Dolayısıyla şimdi biz gençlerdeki, ben bunu hep söylüyorum, en büyük farkı yaratacak şey mesleklerde tabii ki farklı disiplinler arası geçirgenlik çok çok önemli. Farklı disiplinlerden aldığımız bilgiler çok önemli. Hatta artık işte üniversitelerde var olan çift anadal gibi iki diplomayla mezun olma, kendi alanına yakın programlardan mezun olma çok daha kolaylaştı. Şimdi bunlar söz konusuyken bir mesleğe saplanıp kalmak, şimdi genellikle anneler babalar böyle düşünüyor. Çocukların ufku biraz daha geniş artık bununla ilgili. Meslek seçiminde de öyle. Eskiden geçiş yokken, bak bu hayatının kararı, buradan geri dönüş yok gibi bir algı varken artık dönüşler biraz daha kolaylaştı.
0: Biz dijital göçmenleriz aslında, değil mi? Onlar dijital yerliler.
1: Öyle oldu.
0: Gerçekten çok daha fazla, siz az önce söylediniz, reklam arasında da dinleyicilerimize paylaşacağım. Devir onların devri.
1: Evet.
0: Ve biz artık dünyayla yavaş yavaş, hani aidiyetimiz azalıyor. Biz yaşlanıyoruz.
1: Evet.
0: Ve çok fazla işin içindeler. Gençler gerçekten biraz gerçekten bu konuda kulak vermek gerekiyor.
1: Kesinlikle.
0: Yapay zeka ile ilgili bağlantılı bölümler önemli. Şimdi bu bağlamda tabii ki yapay zeka ile ilgili bağlantılı yeni bölümler de olabilir, olmayan da olabilir. Ancak yeni açılan bölümler yazılırken tercih sıralamasına nelere dikkat edilmeli? Çünkü bir önceki yıl ki değil mi, işte puanı
1: başarı
0: en son
1: yok.
0: Giren evet kişinin başarı sıralaması falan, bu tarz veriler ellerinde olmayacak, ne yapabilirler?
1: Şimdi bununla ilgili söylenecek her sıralama tahmini bir sıralama zaten. Çünkü bizler hani referans aldığımız şey geçen yılın son giren öğrenci profili nedir, sıralaması nedir? Biz bununla işte Yok Atlas'tan baktığımızda da bununla tercih yapıyoruz. Fakat yeni açılan bölümlerde tabii ki böyle bir şey söz konusu değil. Şimdi ben burada şunu tavsiye ediyorum. Sadece yeni açılanlara daha fazla bakılması gerekiyor. Bir kere lisans derslerine bakmak gerekiyor. Neler varmış? Benim ilgimi çekecek mi, çekmeyecek mi? Sadece adında yapay zeka olması, işletme olması, işte makine olması... bazen çünkü kulaktan dolma böyle çok ezber şeyler de olabiliyor ya da müfredatlar çok farklı olabiliyor, üniversiteden üniversiteye değişkenlik gösterebiliyor.
0: Aynı bölüm farklı üniversitelerde dersler tamamen farklı.
1: Evet.
0: İlgi alanına hangisi giriyorsa, değil mi?
1: Evet.
0: Çok detaylı bir
1: çok
0: tarama yapmaları
1: tabii
0: gerekiyor. Nereden yapacaklar? Basit. Bir kılavuz var, Yok Atlas var. Biraz onları anlatabilir
1: Yok Atlas var, kılavuz var ama o tercih listesine yer verecek, tercih listesine yer verecekleri üniversitelerin sitelerine girip bakabilirler. Hı hı. Çok basit aslında. Müfredata birinci dönem dersi, ikinci dönem dersi, 3, 4, 5, 6, 7, 8 yani neler varmış orada derslere bakabilirler. İlgimi çekiyor mu? Tabii ki orada çok böyle teknik isimli dersler de olacaktır anlamadığı şeyler ama en azından bilginin ulaşılabilirliği, bir yapay zekaya sorduklarında o dersin içeriğinin ne olduğunu verecek zaten aslında. Hı hı. Yapay zeka. Dolayısıyla biraz araştırmak, yani böyle üşenmeyip yıl boyu, ben hep onu söylüyorum, yıl boyu çalışıyorlar.
0: Değil mi?
1: En son nokta, son kapının kilidini açacağız orada artık. Yani büyük zorluğu atlattık. O kapının kilidini açmaya üşenmesinler artık.
0: Değil
1: yani
0: mi?
1: Orada tabii ki.
0: Evet, çok yoruldular.
1: Evet.
0: Bir artık araya tatil girdi
1: tabii
0: ama tam da bir rahatlayamadılar. Çünkü beklendi sonuç, tercih süreci ama artık gerçekten biraz daha, çünkü önlerinde önemli bir dönem başlayacak.
1: Evet,
0: hayatlarını etkileyecek.
1: Çok önemli. Ben şunu söylüyorum hep. Üniversite bölüm seçimi çok çok önemli. Hayatın belki de dönüm noktası. Şu açıdan söylüyorum. belki evleneceğiniz kişiyi bile orada tanıyacaksınız. O üniversitede, o bölümde, o meslek grubunda tanıyacaksınız. Yani hayatın aslında akışını böyle bambaşka bir yere götüren, olumlu anlamda da olumsuz anlamda da bambaşka bir yere götüren bir seçim bu. Umutsuz olmasınlar. Hem aileler, çünkü bakın kötülük böyle çabuk bulaşır, öyle bir huyu vardır, hani kötü huylar, olumsuzluk çabuk bulaşır insanlara. Pozitif olup hani bu süreci bence keyfini de çıkarsınlar, yani tadını da çıkarsınlar. Birçok şey öğreniyorlar çünkü veliler de öğreniyor, anne babalar da öğreniyor, çocuklar da yeni şeyler öğreniyorlar. Yani hiç gitmediği semtlere gidiyorlar en basit. Tabii. Yani. Hiç gitmediği illere gidiyorlar yani. O bile kıymetli bir şey. Çok. Yani. O bile sürecin kattığı olumlu bir şey.
0: Evet. Şimdi az önce söylediniz, bölüm seçerken, bölüm seçerken, hep bölüm seçerken diyoruz. Tercih sıralaması yaparken okul mu, bölüm mü ön planda tutulmalı?
1: İkisi de. Diyerek politik bir cevap verin. Yani şöyle şimdi. Bazen üniversite bölümün önüne geçebilir ama genel itibariyle bölümdür orada öğrencinin tercih edeceği unsur. Çünkü mesleği icra edeceği yer bölüm zaten. Yani bölümü aklımıza eğer oturttuysak, ama bu şu değil. Yani senenin başında ben tıp hedefiyle çıktım, döndüm dolaştım ama o noktaya erişemedim. O yüzden artık hani tamam, bir sene daha tahammül edemeyeceğim, bir daha hazırlanacağım demeyip eğer hani başka bir alana, hiç ilgisinin olmadığı bir alana yönlenirse, bu da bir soru işareti. Şimdi bu soru işareti olumsuz anlamda da söylemiyorum. Soru işareti, araştırmak gerekiyor orada. Belki tıp hedefi de mesela orada hani çok vakıf olmadan koyulan bir hedefti ya da ilerisini çok düşünmeden. Benim o yüzden sorduğum şey, 6 yıl sonra kendini nerede görüyorsun? Bir hayal et bakalım, hani mutlu olabilecek misin tıp istiyorum diyen ya da mühendislik istiyorum diyen öğrenciye? 4 yıl sonra işte ya da 5 yıl sonra bir düşün bakayım, hani nasıl bir kurgu yapabiliyor musun? Çünkü hali hazırda sınır yok hayal gücünde. Bunu bir hayal et, nerede görüyorsun kendini? Eğer gerçekten hayal kurabiliyorsa öğrenci buna dair, evet burada tatmin oluyorum ben şey anlamda, evet bu mesleği gerçekten istiyormuş öğrenci diye. Çünkü bazen çok uzun süre tanımadığımız öğrenciler de gelip tercih yapmak istiyorlar. Burada o yüzden dikkat edilmesi gereken şey bizim aslında mesleğin çalışma alanı bile önemli. Yani şeyden bahsediyorum, fiziksel alanından bahsediyorum. O meslek grubunun fiziksel çalışma alanından bahsediyorum. O bile önemli. Kimi insan dışarıda olup çalışmayı sever, kimi insan ofis ortamını sever mesela. Hani şimdi iki insanın okuyacağı bölümlerde buna göre oluşması gerekiyor.
0: Evet.
1: O yüzden bölümü biraz daha böyle öne koyup üniversite iyi bölümlere göre araştırmak daha sağlıklı.
0: Peki. Sistem Türkiye birincisinden başlayacak. Evet. Nereyi istediyse onu oraya yerleştirecek. Sonra ikinciye geçecek. Evet. Ve böyle sıralama devam edecek. Hepsinin son gönlüne göre olsun. İnşallah. Ertuğrul Hocam çok teşekkür ediyoruz. Ben ağzınıza sağlık. Stüdyomuzda bizlerle birlikte oldunuz. Teşekkürler. Sayın dinleyiciler, Altınbaş Üniversitesi Eğitim Tanıtım ve Rehberlik Hizmetleri Müdürü Ertuğrul Tut bizlerle birlikteydi. Anıl Çıtak, Muhammed Eğrice Su ve ben Feryal Ardal güzel bir akşam dileklerimizle huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Hoşçakalın. Gün Ötesi.

0: olduğunu biliyor muydunuz?
1: Günlük hayatın sıradan bir parçası gibi görünen pek çok şey aslında büyük bir düşüncenin ve uzun bir birikimin ürünüdür. İşte bu programda alışkanlıklarımızın ardındaki bu etkileyici hikayeleri hatırlıyor, bildiğimizi sandığımız konulara bir de farklı bir gözle bakıyoruz. Bugün sizleri Osmanlı'nın büyülü dünyasına davet ediyoruz. Yaklaşık 600 yıl boyunca birçok devlete hükmetmiş Osmanlı İmparatorluğunu anlatmaya satırlar ve saatler yetmez. Ama biz bugün küçük bir mola verip Osmanlı mutfağının perdesini aralayacak ve sizlere günümüze kadar ulaşan o eşsiz lezzetlerden özel bir seçki sunacağız. Çünkü Osmanlı mutfağı yalnızca bir yemek kültürü değil, aynı zamanda bir medeniyetin hafızasıdır. Saray sofralarından imalathanelere, köy mutfaklarından şehir konaklarına kadar uzanan geniş bir dünyayı içinde barındırır. Her yemek bir coğrafyanın izini taşır. Her tarif bir dönemin yaşam tarzını anlatır. Ve işte bu zengin dünyanın en özel örneklerinden biriyle başlıyoruz. Hünkâr beğendi. Hünkâr beğendi, adı kadar hikayesiyle de dikkat çeken bir yemektir. Rivayete göre Sultan Abdülaziz döneminde saraya gelen Fransız bir aşçının hazırladığı kuzu eti yemeği, közlenmiş patlıcan püresiyle buluşturulur. Bu eşsiz birleşimi tadan padişahın "beğendim" sözü yemeğin adını tarihe kazır. Köz patlıcanın isli aromasıyla tereyağlı etin yumuşak dokusu birleşir ve ortaya Osmanlı mutfağının zarafetini temsil eden bir lezzet çıkar. Osmanlı mutfağının bir diğer unutulmaz lezzeti ise İmam Bayıldı'dır. Zeytinyağının inceliğiyle hazırlanan bu yemek, sabırla pişirilen patlıcanın en zarif halidir. Soğan, sarımsak ve domatesle birleşen bu lezzet, soğuk servis edilen nadir Osmanlı yemeklerindendir. Sofraların vazgeçilmez başlangıçlarından biri de çorbalardır. Özellikle yayla çorbası. Yoğurt ve nanenin uyumuyla hem sade hem de şifalı bir başlangıç sunar. Mercimek çorbası ise yüzyıllardır değişmeyen bir gelenek olarak her sofrada yerini korur. Bu çorbalar sadece bir başlangıç değil, aynı zamanda Osmanlı mutfağının sadeliğini de temsil eder. Ana yemeklere geldiğimizde ise çeşitlilik daha da artar. Taz kebabı ağır ateşte pişen etiyle sabrın ve ustalığın birleştiği bir yemektir. Baharatların dengeli kullanımı yemeğe derin bir aroma kazandırır. Kuzu tandırsa uzun saatler boyunca fırında pişirilerek hazırlanır ve lif lif ayrılan dokusuyla adeta damakta erir. Ve sıra tatlılara geldiğinde Osmanlı mutfağının inceliği kendini daha da gösterir. Güllaç, özellikle Ramazan aylarının en hafif ve en zarif tatlısıdır. İncecik nişasta yapraklarının sütle buluşması, üzerine serpiştirilen nar taneleriyle birleşerek hafif ama unutulmaz bir tat bırakır. Baklava ise kat kat açılan hamurun sabırla işlenmesinin bir sonucudur. Fıstık ve cevizle zenginleşen bu tatlı saray sofralarının en görkemli miraslarından biridir. Osmanlı'da içecek kültürü de en az yemekler kadar önemlidir. Gül şerbeti, demir hindi şerbeti ve meyve şerbetleri yalnızca bir içecek değil, aynı zamanda bir ikram kültürünün parçasıdır. Sofraya gelen her misafir bu zarif içeceklerle ağırlanır. Çünkü Osmanlı'da sofra aynı zamanda bir saygı göstergesidir. Bugün geriye dönüp baktığımızda Osmanlı mutfağının yalnızca bir yemek kültürü olmadığını, bir yaşam biçimi, bir estetik anlayış ve bir tarih anlatısı olduğunu görürüz. Her tabakta bir hikaye, her lokmada bir geçmiş saklıdır. Ve bizler bugün bu kadim mutfağın izlerini modern sofralarımızda yaşatmaya devam ediyoruz. Belki bir hünkâr beğendi de, belki bir güllaç da, belki de bir bardak şerbetin serinliğinde. Bugün de bir bilgiyi daha birlikte keşfettik. Hayat öğrendikçe güzelleşir. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Bunu biliyor muydunuz?

0: Ana Haber Bülteni.
1: Mutlu akşamlar sayın dinleyenler. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Spikeriniz ben Gülden Özpamuk. Önce özetler. Terörsüz Türkiye sürecinde en önemli aşamalardan biri daha geçildi. Siyasiler milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifinin meclis başkanlığına sunulmasını değerlendirdi. İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasında müzakere bilmecesi sürüyor. Rusya ile Ukrayna arasında

0: karşılıklı saldırı sürüyor. Başlıklarımız bunlardı ve şimdi ayrıntılar. Terörsüz Türkiye sürecinde en önemli aşamalardan biri daha geçildi. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi meclis başkanlığına sunuldu. Teklifteki düzenleme için ilk şart, terör örgütünün kontrolü altındaki tüm örgütsel yapı ve her türlü unsurlarıyla fiili varlığını sona erdirerek silah bırakması. 12 maddeden oluşan teklife göre terör örgütünün fesi ve silah bırakmasının teyidi Milli Güvenlik Kurulu'nda olacak. Güvenlik kurumlarının tespitinin ardından Milli Güvenlik Kurulu'nun teyit niteliğindeki kararı resmi gazetede yayımlanacak ve süreç başlayacak. MGK kararının ardından 6 ay içinde başvuran terör örgütü mensuplarının kovuşturma ve infaz süreçleri hakim kararıyla ertelenebilecek. 6 ay için geçerli olacak düzenleme PKK-KCK terör örgütünü kurma veya yönetme, örgüte üye olma veya bilerek ve isteyerek yardım etme, örgütün propagandasını yapma ve finans sağlama suçlarını kapsayacak. Teklif soruşturma ve kovuşturma süreçleriyle infaz süreçlerinde düzenleme getiriyor. Devam eden soruşturma ve kovuşturmalar 15 yıla kadar hapis cezası gerektiren suçlarda 5 yıl, 15 yıl üstü hapsi cezasını gerektiren suçlarda 10 yıl ertelenecek. Kesinleşmiş infazlarda da 15 yıl ve altındaki cezalar için 5, 15 yılın üzerindeki cezalar için 10 yıl süreyle erteleme öngörülüyor. Bu süreçte dava ve ceza zaman aşımı süreleri işlemeyecek. Erteleme süreleri içinde suç işlenmezse kovuşturmaya gerek olmadığı kararı verilecek ya da verilen ceza infaz edilmiş sayılacak. Dava ve cezalardan kaynaklanan hak yoksunluklarının ortadan kaldırılması talepleri 5 yıllık ertelemelerde 2 yıl, 10 yıllık ertelemelerde 3 yıl sonra değerlendirilecek. Yasa teklifinin ilk imzacıları Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli oldu. AK Parti ve MHP, DEM Parti, CHP, Yeni Yol Grubu ve Hüdapar teklife imza verdi. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi Meclis Başkanlığı'na sunuldu. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler 12 maddelik teklifin detaylarını paylaştı. Güler, kritik eşik terör örgütü PKK-KCK yapılanmasının silahlarını bırakması dedi. Yasadan kasten adam öldürme suçu işleyen ve 2005 yıl öncesinde müebbet hapis cezası alanların yararlanamayacağını söyledi. Güler, ihtiyaç halinde konuyla ilgili farklı yasal ve idari düzenleme olabileceğini de belirtti.
1: 360'a yakın bir imza ile teklifimizi meclis başkanlığımıza arz ettik. Adalet Komisyonu Başkanımız kendi planlaması çerçevesinde iş tüzük kapsamında 48 saat sonra, yani cuma günü öğleden sonra saat 14.30-15 gibi inşallah komisyon toplantısı için gerekli davetlerini yapacaktır. Kanun teklifimiz 12 maddeden oluşuyor. Kritik eşik terör örgütü PKK-KCK yapılanmasının silahlarının bırakılması, teslimi, imhası ve bunun süreç olaraktan da bir mekanizma ile teyit edilmesi. Adam öldürme suçları ve 2005 tarihinden önce örgüt yöneticisi olarak TCK 765 sayılı TCK 125. madde bağlamında ağırlaştırılmış müebbet ve müebbet hapis cezası alan veya bu soruşturma ve kovuşturması sürdürülen kişiler, örgüt mensupları hariç olmak üzere bu tasfiye sürecinden sonraki aşamada gerek adli gerek idari gerekse de yasal düzenlemeler noktasında her zaman bu çalışmalar ortaya konulabilecektir. Yine önümüzdeki dönemlerde de biz ihtiyaç duyulması halinde farklı alanlarda gerek yasal düzenleme gerek idari düzenlemeler mutlaka oluşacaktır.
0: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis Başkanlığı'na sunulan Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kurtulmuş, kanun teklifinin terörsüz Türkiye hedefine hizmet edeceğini vurguladı. Meclis Başkanı Kurtulmuş, çalışmanın devlet aklıyla millet irfanını aynı amaçta buluşturan bir demokrasi örneği olduğunu vurguladı. Bu çalışma, terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda ülkemizin iç karesini tahkim edecek milli birlik ve kardeşlik kardeşliğimizi daha da güçlendirecek önemli bir merhaledir dedi. Kurtulmuş terörsüz Türkiye'nin Cumhuriyet'in ikinci asrında yeni fırsatlar sunacağını da söyledi. Açıklamasında demokrasimizin güçlenmesini, milletimizin refahının artmasını, güven ve kardeşliğin pekişmesini sağlayarak yeni bir dönemin kapısını aralayacaktır ifadesini kullandı. Numan Kurtulmuş sürece katkı sunan siyasi partilere ve sivil toplum kuruluşlarına da teşekkür etti. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifinin meclis başkanlığına sunulmasını değerlendirdi. İki yıllık bir sürecin en önemli aşamasına geldik dedi. Çelik, terörsüz Türkiye sürecine dahil olmak isteyen pek çok ülke olduğunu ancak bunların reddedildiğini de belirtti.
2: İki yıllık bir sürecin en önemli aşamasına gelinmiş oldu. Bizim yürüttüğümüz bütün bu süreç, bütün yakın bölgemizdeki halkların yumruk yumruğa değil, kol kola yürüyeceği bir tarihi ve geleceği inşa etmektir. Pek çok ülkeden meşhur isim bu sürece dahil olmak istedi. Dediler ki biz üçüncü bir göz olarak bu sürece dahil olalım. Verdiğimiz cevap nettir. Böyle bir şeyi herhangi bir şekilde tartışma konusu olarak bile gündemimize almıyoruz. Üçüncü göz diye bir şey yok. Sadece milli göz var. Milli gözde işte bahsettiğim gibi siyaset kurumu var, meclis var, devletimizin kurumları var ve vatandaşlarımızın tamamı var. Onların gözü önünde şeffaf bir biçimde her şey paylaşılarak gerçekleşiyor. Türkiye kendi meselesini çözecek iradeye ve vizyona bu açıdan sahiptir.
0: Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ilk imzacılarından olduğu milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi hakkında açıklama yaptı. Atılan imzanın hayırlara vesile olmasını diledi. Bahçeli, bu imzayla bin yıllık kardeşliğimiz bir kez daha tescillenmiştir dedi. MHP lideri Bahçeli, sürece ilişkin bir gazeteciye yaptığı değerlendirmede Türküyle, Kürdüyle, dili ve kimliği ne olursa olsun herkes kazanmıştır ifadesini kullandı. Bu proje bir devlet projesidir dedi. Meclisin gerekli inisiyatifi aldığını hatırlatan Bahçeli, devletimiz gerekli çalışmayı yürütüyor, hep birlikte bu süreci takip edeceğiz değerlendirmesinde bulundu. Devlet Bahçeli, 86 milyon vatandaşın ve Orta Doğu halklarının kazandığını da belirtti. Küresel projelerin bozulmasının ilk adımının da atıldığını vurguladı. MHP Genel Başkanı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Meclis Başkanı Kurtulmuş'a da sürece katkılarından dolayı teşekkür etti. Terörsüz Türkiye sürecine CHP'den de destek geldi. CHP sözcüsü Müslim Sarı, meclise sunulan çerçeve yasa teklifini imza attıklarını açıkladı. Sarı, elimizden gelen bütün desteği vermeye devam edeceğiz dedi.
3: Çerçeve yasa Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulmuş bulunuyor. Örgütün silahsızlanmayla ilgili ve tasfiyesine ilişkin bütün süreçlerin teyit edilmesini bir şart olarak öne sürüyorduk. Aynı zamanda yasada da bu var. Yani bu yasa aslında şartlı bir yasadır. Milli Güvenlik Kurulu'na sunulacak bir rapor ve oradan alınacak bir kararla sürecin başlayacağını söylemektedir. Belirlediğimiz ilkelere de uygundur. Şeffaf, açık, kamuoyu önünde bir sürecin takip edilmesi de bizim önceliklerimiz arasındaydı. Bu önceliklerimiz de bu taslakta karşılanmıştır. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi olarak bunun altına imzamızı attığımızı belirtmek isteriz. Elimizden gelen bütün çabayı göstereceğimizi bir kere daha kayıt altına almak istiyoruz.
0: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mescid-i Aksa'ya yönelik yapılacak her türlü ihlali milletimizin değerlerine yapılmış sayıyoruz dedi. İsrail'in barış niyeti olmadığını söyleyerek uluslararası toplumun büyük bir sınav verdiğini belirtti. Bakan Fidan, Ürdün'ün başkenti Amman'da düzenlenen Kudüs konulu bakanlar toplantısının ardından konuştu.
4: Türkiye olarak hem toplumumuzda hem Cumhurbaşkanımız hem hükümetimiz, devletimiz Mescid-i Aksa'yı kendi kutsal yerlerimizden biri olarak görüyoruz. Buraya yönelik yapılacak her türlü tecavüz bizim milletimizin değerlerine yapılmış, kabul ediliyor. Ürdün'de bugün Mescid-i Aksa konusunda ve Kudüs konusunda bir dayanışma mesajı verdik. Yani İsrail'in barışla ilgili bir niyeti ve planı yok. Tabii uluslararası toplum burada büyük bir sınav vermekte. Eğer İsrail'in bölgedeki yayılmacı politikalarını engellemeye yönelik bölge ülkeleri ve uluslararası toplum olarak gerekli diplomatik önlemleri almaz isek küresel bir kriz üretecek. Önemli olan buna geliştirecek olan tepkidir. Bu tepkinin formüle edilmesi ve hayata geçirilmesi gerekiyor.
0: İsrail unsurları işgal altındaki Doğu Kudüs'te Kalendiye mülteci kampına baskın düzenledi. İnsanlık dışı uygulamalarla Filistinlileri alıkoydular. Görüntüler Filistinlilerin her gün yaşadığı zulmün belgeleri olarak kayda geçti. Yine Kalendiye'de başka bir Filistinli'ye gece saatlerinde uygulanan zulüm de kayıtlara geçti. Filistinli ters kelepçeyle alıkondu. İşgal altındaki Batı Şeria'da da soykırımcı İsrail'in hukuk dışı uygulamalarını

Masa sürüyor. Beytüllahim kentinde Filistinlilere ait 3 ev ruhsatsız olduğu bahanesiyle yıkıldı. İsrail Gazze şeridinde de saldırısını ve ablukayı sürdürerek ateşkesi ihlal ediyor. Bir günde 4 Filistinli yaşamını yitirdi. Ateşkesin yürürlüğe girdiği Ekim 2025'ten bu yana katledilen Filistinlilerin sayısı 1250'yi geçti. Gazzeliler bir yandan yaşam mücadelesi veriyor, bir yandan da eğitim haklarından mahrum bırakılıyor. Yurt dışı burs kazanan Filistinli öğrenciler sınırların açılmasını istedi. Birleşmiş Milletler de Gazze ve Batı Şeria'da engellenen eğitim konusunda uyardı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan yarın Ankara'ya gelecek. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile görüşecek. Görüşmede Suriye'nin güvenliği, terörle mücadele ve ülkenin kuzeydoğusunun merkezi yönetime entegrasyonu ele alınacak. İsrail'in Suriye, Gazze ve Lübnan'a yönelik saldırgan politikası da gündemde olacak. FETÖ'cü terörist Burkay Karatepe 15 Temmuz darbe girişiminde Marmaris'e giden suikast timindeydi. 10 yıllık firarın ardından yakalandı. Sorgusunda FETÖ'yle bağlantısını kabul etti. 69 sayfa ifade veren terörist Karatepe örgüt içinde Selim Kod adını kullandığını ve darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı'na emir verilen yere götürmekle görevlendirildiklerini anlattı. FETÖ'cü terörist Burkay Karatepe çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. İstanbul'da Üsküdar Belediyesi'nde başkan vekili belli oldu. Üsküdar Belediye Meclisi'nde tutuklanan Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın görevden uzaklaştırılması nedeniyle yapılan oylamada belediye başkan vekilliğine CHP'li meclis üyesi Sibel Tan Çetinkaya seçildi. AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir seçim sonuçlarına itiraz edeceklerini açıkladı. Özdemir seçimde meclis üyelerinin iradesinin baskı altına alındığını ve seçim sürecinde hukuka aykırı uygulama yapıldığını ifade etti. Üsküdar Belediyesi'nde yapı ve iskan ruhsatı işlemlerinde usulsüzlük yapılarak rüşvet ve irtikap suçu işlendiği iddiasına ilişkin yürütülen soruşturmada aralarında Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın da bulunduğu 4 şüpheli tutuklanmıştı. İçişleri Bakanlığı tutuklanan Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın görevden uzaklaştırıldığını açıklamıştı. İzmir'de Büyükşehir Belediyesi iştiraki Ege Şehir'de ihaneye fesat karıştırma iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında 2 kişi daha gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan biri Yeni Parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın ağabeyi Hür Ağbaba. Soruşturma kapsamında 23 Mayıs'ta suç işlemek amacıyla örgüt kurma, örgüte üye olma ve ihaneye fesat karıştırma suçlamalarıyla Ege Şehir Genel Müdürü Süleyman Ekinci'nin de aralarında olduğu 4 kişi tutuklanmıştı. İkinci operasyonda gözaltına alınan Hür Ağbaba ve diğer şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek. İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasında müzakere bilmecesi sürüyor. ABD Başkanı Donald Trump İran'la görüşmelerin iyi gittiğini söyledi. Ancak hemen ardından Hürmüz Boğazı çok yakında açılacak, açılmaz sonları çok sert vuracağız sözleriyle yine Tahran'ı açıkça tehdit etti. Tahran yönetimi ise Washington'la herhangi bir müzakere yürütülmediğini savunuyor. İran tarafı Hürmüz Boğazı'ndan geçiş için geçici rota oluşturmak için Umman'la temas halinde olunduğunu vurguladı. Müzakere bilmecesi sürerken ABD'nin füzelerinin azaldığına ilişkin iddialar ABD ve İngiliz basınına yansıdı. İngiliz Reuters haber ajansı Amerikan ordusunun İran'a karşı savaşta uzun menzilli hava savunma füze stokunu neredeyse tükettiğini öne sürdü. Haberde Tomahawk seyir füzelerinin yarısına yakınının bittiği belirtildi. Amerikan CNN televizyonu ise Pentagon'daki mühimmat krizinin boyutunu gözler önüne serdi. Kanalın ulaştığı kaynaklara göre ABD'li komutanlar ordunun kritik bir savunma sistemine ait füzelerin neredeyse %80'inin tüketildiğini öne sürüyor. İsrail ile Lübnan arasındaki doğrudan müzakerelerin 7. turu İtalya'da devam ediyor. Heyetler Amerika Birleşik Devletleri'nin Roma Büyükelçiliği'nde bir araya geldi. Görüşmelerde sınır güvenliği, bölgesel istikrar ve ateşkesin uygulanması konuları ele alınıyor. Taraflar İsrail güçlerinin kademeli çekilmesine yönelik takvimle Lübnan ordusunun güneyde konuşlandırılmasını da görüşüyor. ABD'deki müzakerelerin 5. tur görüşmelerinin ardından 26 Haziran'da Lübnan ve İsrail arasında çerçeve anlaşması imzalanmıştı. Müzakerelerin yarın tamamlanması öngörülüyor. Gözler Roma'dayken İsrail unsurları Lübnan'a saldırısını sürdürdü. Ülkenin güneyindeki Nebatiye kentine bağlı Tebnin beldesine yönelik saldırıda bir kişi hayatını kaybetti. İsrail unsurları Sur kentinde Mansuri ve Mecdel Zun beldelerine de saldırdı.
Rusya ile Ukrayna arasındaki karşılıklı saldırı sürüyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, insansız sistemler kuvvetinin oluşturulduğunu açıkladı. Moskova, Kiev'deki bir lojistik merkezini vurdu. 17 kişi hayatını kaybetti, 44 kişi yaralandı. Rusya, Odessa açıklarında askeri yük taşıyan 3 geminin vurulduğunu da duyurdu. Ukrayna ise Rusya'nın Tula bölgesindeki sanayi tesisi ve lojistik merkezlerini hedef aldı. Bir İHA fabrikasının genel müdürü de aracına düzenlenen bombalı saldırıda yaralandı, sürücü yaşamını yitirdi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Ukrayna'nın hava savunma mühimmatı tedarik seviyesinin geçen yıla göre 1/3 azaldığını söyledi. Avrupa Birliği de dondurulan Rus varlıklarının faiz gelirlerinden oluşan 1 milyar 400 milyon avroluk kaynağı Ukrayna'ya destek için Avrupa Birliği bütçesine aktardığını açıkladı. Ukrayna istihbaratı, Kuzey Kore'ye ait füze birliğinin Rusya'nın Voronej bölgesine konuşlandırılmaya başlandığını öne sürdü. Dinlediğiniz haberlerden özetler. Terörsüz Türkiye sürecinde en önemli aşamalardan biri daha geçildi. Siyasiler milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifinin meclis başkanlığına sunulmasını değerlendirdi. İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasında müzakere bilmecesi sürüyor. Rusya ile Ukrayna arasında karşılıklı saldırı sürüyor.

0: Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Avusturya ekibi Sturm Graz'ı ağırlayacak. Kritik mücadele bu akşam saat 21'de başlayacak. Trabzonspor Muhammed Salah transferinde mutlu sona ulaştı. Bordo Mavililerin anlaşmaya vardığı Mısırlı futbolcu İstanbul'a geldi. Salah'ın bu akşam Trabzonspor'a geçmesi bekleniyor. Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı takımın transfer politikası ve Muhammed Salah süreci hakkında açıklamalarda bulundu. Adalı, Salah transferini biz istemedik, transfer çalımı yemişiz gibi bir durum yok dedi. Galatasaray'da savunmaya takviye için çalışma sürüyor. Sarı kırmızılı ekip Fransız stoper Nathan Zeze'yi gündemine aldı. Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Gökdeniz Bayraktar'ı transfer etti. 24 yaşındaki futbolcuyla 3+1 yıllık sözleşme imzalandı. Tenisin zirvesini Yannick Sinner'le paylaşan Carlos Alcaraz cephesinden sporseverleri üzen bir haber geldi. Bileğindeki sakatlık yüzünden uzun süredir kortlardan uzak kalan İspanyol yıldız Cincinnati Açık'a da katılamayacağını açıkladı.
1: Hava durumu.
0: Yurdun kuzey kesimleriyle Akdeniz'in parçalı yerler çok bulutlu. Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Artvin, Kars, Ardahan çevreleriyle İstanbul, Kırklareli, Kocaeli illerinin kuzey kıyılarının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının genellikle mevsim normalleri üzerinde seyretmesi bekleniyor. Bazı il merkezlerinde beklenen gecenin en düşük sıcaklığı şöyle: Ankara 18, İstanbul 23, Malatya 20, Adana 24, Trabzon 22, Erzurum 14, Van 16 derece.
1: Yol durumu.
0: Sarıkamış-Horasan yolunun 17 ile 21. kilometresi arasında viyadük çalışmasından dolayı trafik sağ istikametten gidiş geliş olarak sağlanıyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Ankara-Kırıkkale yolunun 35 ile 37. kilometresi arasında yol yapım çalışması nedeniyle Ankara-Kırıkkale istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak devam ediyor. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.
2: 2026 sınıflandırma dönemi duyurusu. 1. Kasım 2026 sınıflandırma döneminde silah altına alınacak yedek subay aday adayı, yedek as subay aday adayıyla er statüsündeki yükümlülerin askerlik hizmet tercihi, sınıflandırma ve sevk işlemleriyle ilgili hususlar müteakip maddelerde açıklanmıştır. 2. Kasım 2026 sınıflandırma döneminde silah altına alınmak isteyen yükümlülerin 31 Ağustos 2026 dahil tarihine kadar yoklama ve askerlik hizmet tercihiyle celp tercihini E-Devlet'ten veya en yakın askerlik şubesine müracaat ederek yaptırmaları gerekmektedir. Yoklamasını yaptırdıkları halde askerlik hizmet tercihiyle celp tercihini yapmayanlar, ertelemesi sona erenlerle, dövizle bedelli askerlik hizmeti kapsamından çıkartılanlar mevcut bilgilerine göre Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyacı dikkate alınarak sınıflandırma işlemine tabi tutulacaktır. 3. Daha önceki sınıflandırma dönemlerinden haklarında sınıflandırma işlemi yapılarak ertelenenler hariç, 31 Aralık 2024 dahil

0: olanlar da dahil olmak üzere yedek subay az subay adaylığına ayrılmış yükümlülerden tabi oldukları celp ve sevk döneminde 7179 sayılı asker alma kanununda belirtilen mazeretleri olmaksızın bakaya kalanlar er statüsünde askere sevk edileceklerdir. 5. Yedek subay az subay adaylarıyla erlerin sevk tarihleri aşağıdaki tablodadır. Hükümlü yedek subay az subay adaylarıyla er 1. grup. Sevk tarihi 5 Kasım 2026. Hükümlü er 2. grup. Sevk tarihi 3 Aralık 2026. Hükümlü er 3. grup. Sevk tarihi 7 Ocak 2027. 6. Hükümlüler sevk belgesini sevk tarihlerinin 10 gün öncesinden itibaren E-Devlet'ten veya askerlik şubesinden alabilecektir. 7. Hükümlülere adrese dayalı nüfus kayıt sisteminde bulunan adresiyle eğitim birliği arası esas alınarak yol ve iaşe bedeli ödenecektir. Hükümlüler kendilerine yapılan ödemeleri kimlik belgeleriyle PTT şubelerinden veya PTT kartıyla PTT-matiklerden alabileceklerdir. 8. Hükümlüler askerlik hizmetleri süresince kullanmak üzere banka kartları bulunmuyorsa herhangi bir banka şubesine başvurarak hesap açtırabilecek ve banka kartı temin edebileceklerdir. 9. Hükümlüler askerlik hizmeti süresince kullanmak üzere sivil hayatta kullandıkları kısıtlı hatta çevirebilecekleri cep telefonu hatlarını silah altına alınmadan önce yetkili GSM bayilerine müracaat ederek herhangi bir ücret ödemeden kısıtlı hatta çevirebilecek, terhis olmalarını müteakip müracaat edecekleri yetkili GSM bayilerince tekrar sivil hayattaki cep telefonu hatlarının özelliklerine döndürebileceklerdir. 10. Sevk belgesini almayanlarla aldığı halde sevk edildiği sınıf okulu eğitim merkezlerine katılmayanlar veya sevk belgesini aldığı halde kendisine verilen yol süresi dışında sınıf okulu eğitim merkezlerine katılanlar hakkında bakaya işlemi yapılacaktır. 11. 7179 sayılı asker alma kanununun 27. maddesi gereğince bu duyuru yükümlülere tebliğ mahiyetindedir. 12. Yükümlüler bu duyuru metnine https://msb.gov.tr/askeralma internet adresinden ve TRT Teletext'ten ulaşabileceklerdir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. Milli Savunma Bakanlığı Asker Alma Genel Müdürlüğü.
1: Reklamlar.

0: Kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Telefon deyince vatan.
2: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim. Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
3: Migros Yemek.
2: Migros uygulamasında.
4: Reklamlar. Soralım bakalım.
5: Hipertiroidi nedir?

0: çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Doktor İsmet Özses'e sorduk.
1: Hipertiroidi, tiroid hormonlarının kan düzeyinin yüksek olması durumudur. Hipertiroidinin belirtilerine bakarsak, sinirlilik, aşırı heyecan ve duygusallık hipertiroide görülen en sık belirtilerdendir. Artmış tiroid hormonları bütün organları etkilediği gibi sinir sistemini ve ruhsal durumu da etkiler. Hafıza ve dikkat bozulabilir. Bu hastalar çevrelerinde geçimsiz, uyumsuz kişiler olarak tanınırlar. Hastalar iştahlarının genellikle iyi olmasına karşın zayıflarlar. Bazen kilo kaybı olmayabilir. Hatta bazı hastalar fazla yemek yeme şikayetiyle de başvurur. Bütün vücut dokularının hızlı sanık çalışması sonucu vücut sıcaklığı artar. Hastaların sıcağa tahammülü azalır. Orta yaştaki kadınlar bu sıcaklık hissini menopozda görülen sıcak basması ile karıştırabilirler. Titreme yine özellikle ellerde görülür. Çarpıntı birçok hastanın ilk şikayet ettiği belirtilerden biridir. Hasta en küçük bir eforla veya çok defa istirahatteyken kalbinin fazla çarptığını hisseder. Çarpıntı yanında nefes darlığı olunca kalp hastalıkları ile karıştırılabilir. Hipertiroidli hastaların saçları ince ve yumuşaktır. Kolaylıkla dökülür. Tedavi sonucu saçlar yeniden çıkar. Cilt ve tırnaklarda değişiklikler gözlenir. Cilt yumuşar, sıcak ve nemlidir. Tırnak et ayrımı belirginleşir. Yine bağırsak hareketlerinde artma gözlemlenir. Bazı hastalar artmış bağırsak hareketlerinden ve yumuşak dışkılamadan yakınır. Bazen kabız olan hastalar bu hastalık nedeniyle normal dışkılama gösterir. Kuvvet azalması da görülür. Uzun süren ve ağır hipertiroidi durumlarında ortaya çıkar. Hastalık daha fazla omuz ve bacak kaslarını tuttuğu için özellikle çalışan hastalarda daha belirgindir. Çok defa merdiven çıkmakta zorlandıklarından şikayet ederler. Tedavi sonrası bu durum ortadan kalkar. Menstruasyon düzeninde bozulma görülür. Yine göz bulguları, üst göz kapağının çekilmesi, gözlerin öne doğru ilerlemesi şeklinde ortaya çıkan morfolojik bir görünüm ortaya çıkmaktadır. Özellikle laboratuvar testlerinde bozulma fark edilir. Hipertiroidiye sebep olan birçok hastalık vardır. İlaçlar, hormonlar, nodüller tiroid bezinin iltihabında görülmektedir. Hipertiroidi hastalığı oluşturan sebebe ve hastalığın ciddiyetine göre tedavi edilmektedir.
2: Soralım bakalım.

0: Spor Servisi.
1: İyi akşamlar sevgili dinleyiciler, herkese merhaba. Spor Servisine hoş geldiniz. Bugün 5 Ağustos Çarşamba, ben Ahmet Füsunoğlu, program yapımcımız Berkay Küçük ve teknik yönetmenimiz Muhammed Erici Su ile beraber sizlerleyiz. Spor gündemi yine çok yoğun, hız kesmeden programımıza başlayalım.
0: Spor'da son 24 saat.
1: Trabzonspor Muhammed Salah'ı transfer etti. UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında yarın deplasmanda Hradec Craiova ile karşılaşacak Beşiktaş'ta teknik direktör Vincenzo Italiano organizasyonda gruplara kalmaya odaklandıklarını söyledi. FIFA'nın eski başkan yardımcısı Prens Ali bin El Hüseyin, Gianni Infantino liderliğindeki FIFA'yı eleştirerek Ürdün milli takımının alamadığı ödül parası konusunu bir tür şantaj olarak nitelendirdi. 23 yaş altı Avrupa tüm dallar atıcılık şampiyonasında mücadele eden İlayda Nurçürük, kadınlar 10 metre havalı tabanca kategorisinde altın madalya kazandı. Fenerbahçe bu akşam Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde saat 21'de Sturm Graz ile karşılaşacak.

0: Salah, Muhammed Salah Trabzon'da. Beşiktaş'a mı gelecek? Nereye gelecek? Hangi takım? Hatta Galatasaray'ın, Fenerbahçe'nin bile adı geçti ama en çok Beşiktaş'tan olmuştu. Nihayet Trabzonspor kadrosuna kattığını açıkladı. Gerçekten büyük bir isim. Bu akşam Muhammed Salah'la başlayacağız. Fenerbahçe konuşacağız, Galatasaray konuşacağız, Beşiktaş konuşacağız. Hatta basketbolda arada konuşacağız. Trabzonspor tabii ki konuşacağız. Şimdiden konuşmaya başladık. İlk konuğumuz stüdyo Semih Nişancı bizlerle. Hoş geldin sevgili Semih.
1: Hoş bulduk. Merhaba Ahmet abi.
0: Evet, Semih Nişancı ile tabii telefon bağlantılarıyla beraber oluyorduk. Spor yazarı kardeşimiz bu akşam stüdyomuzda bizlerle beraber ve tüm bunları konuşacağımız kişilerden biri Semih Nişancı. Sevgili Semih, ne diyorsun? Bir rüya gibi değil mi? Muhammed Salah'ın Türkiye Ligi'nde, Süper Ligi'nde bir takımda oynaması.
1: Evet, çok kısa sürede gerçekleşti. Beşiktaş için uzun süre konuşuldu ama Trabzonspor bir anda devreye girip işi çok da uzatmadan, bence en önemlisi bu. Hı hı. Yani işi uzatmadan Salah'ı renklerine bağladı. Hatırlayacak olursak Beşiktaş'ta biraz menajerle problemler yaşamıştı. İş uzadıkça, hatta bir yöneticinin de Salah Beşiktaş'ta açıklaması vardı ki o da süreci biraz bozdu. Hı hı. Trabzonspor bu hatalara hiç düşmedi. Kısa süre içerisinde transferi bitirdi ve transferden önce benim en çok dikkatimi çeken Başkan Ertuğrul Doğan önce hiç renk vermedi Salah konusunda. Evet. Yani görüşüyoruz ama görüşmenin sonucuna dair olumlu ya da olumsuz hiç renk vermeden bence bu süreci çok iyi yönettiler. Yani en önemlisi bu, kısa sürede çok zaman geçmeden ve dediğim gibi çok da renk vermeden nihayete erdirdiler. Yani çok büyük bir oyuncu.
0: Gerçekten öyle.
1: İngiltere Premier Ligi Avrupa'nın en iyi ligi olarak kabul edebiliriz sanırım. İngiltere Premier Ligi'nde yaklaşık 7-8 sene en üst düzeyde futbol oynadı. Geçen sezon formsuz olduğu, geçen sezonda bile ciddi istatistikler yaptığını görüyoruz. Ondan önceki sezonlarda zaten sezona damga vurdu, şampiyonluklarda başrol oynadı ve kazanmadığı ödül kalmadı.
0: Doğru.
1: Neredeyse kalmadı. Zaten Afrika kıtasına baktığımızda Afrika kıtasının en önemli oyuncularından biri. İşte Eto, Drogba yanına Afrika kıtasına bir de Salah'ı rahatlıkla koyabiliriz. Yani hı-hı, böyle bir oyuncu, böyle bir lider karakter geldi Trabzonspor'a. En doğru başta dileğim benim inşallah Avrupa kupalarında iz bırakan bir futbol oynar Trabzonspor'a. Onlar da yavaş yavaş Avrupa macerasına başlayacak eleme turunda. En öncelikle temennim bu olur.
0: Tüm Türk takımlarının yolları açık olsun.
1: Evet,
0: bir kere.
1: Tabii,
0: bu akşam
1: tabii,
0: zaten Fenerbahçe'nin de maçı var. Duydun, evet. Yarın Beşiktaş'ın var. Trabzon'da oynayacak, Galatasaray çıkacak. Başakşehir maalesef bizi üzdü.
1: O hiç hesapta yoktu.
0: Evet,
1: yani
0: hiç hesapta yoktu.
1: Ve şu açıdan da üzücü oldu. Bence kendi emeklerine yazık oldu. Geçen sezon koca bir sezon boyunca çok ciddi mücadele verdiler Avrupa kontenjanı alabilmek için. Hı hı. Bu kontenjanı son haftalara kadar da belli değildi. Göztepe ile çekişiyorlardı. Son haftalarda Göztepe'nin önüne fırladılar ve bu Avrupa katılım biletini aldılar. Ama hiç hesapta olmayan erken bir veda maalesef Başakşehir yaşadı.
0: Doğru.
1: Umuyorum Fenerbahçe kendi kulvarında, Beşiktaş ve Trabzonspor kendi kulvarında gruplara kalır ve bolca da Salah'ı konuşuruz Trabzonspor'la birlikte.
0: Evet.
1: Uluslararası alanda
0: çok konuşacağımız bu sene kesin sevgili kesin. Semih kesin, çünkü gerçekten büyük bir kariyer. Formsuz dediğin geçen sene bile 40 tane maça formayla çıkmış Liverpool'da, bunu da unutmayalım. Yani dediğimiz gibi formsuz dediğimiz bir seneden, evet, bahsediyoruz. Liverpool'da 40 maça çıkmak kolay iş değil.
1: Yani Galatasaray rövanşında ikinci maça damga vuran isimlerden biriydi.
0: Evet, kesinlikle. Bu arada Yakup Çınar'ı da buradan kutlayalım, Galatasaraylı, evet, muhabir arkadaşımız. Bunu Türkiye'de ilk haber yapan kimse. Herkes Beşiktaş'a imza atacak diye konuşurken Yakup Çınar çıktı, dedi ki hayır dedi, Beşiktaş'a imza atmayacak dedi. Trabzonspor görüşüyor ve çok ciddiler dedi. Trabzonspor alacak dedi. Hatta bayağı da bir sosyal medya derimiyle veya deyimiyle diyeyim sana, terim de diyebiliriz artık buna, linçe uğradı değil
1: evet,
0: mi?
1: Evet.
0: Sosyal medyada böyle bir linç kültürü var maalesef.
1: Evet.
0: Bayağı efendim olur mu işte falan diye Beşiktaş'ı sayrı yaptı linçe. Diğer takımlar ayrı. Ama Yakup Şener'in dediği çıktı vallahi.
1: Çok çok büyük habercilik. Hakikaten evet. Çok büyük habercilik.

0: Kimse yani Trabzonsporlu muhabir arkadaşlar bile bilmiyorken dediğin gibi ki Ertuğrul Doğan Başkan'ı da kutlamak lazım. Gerçekten hiç renk vermedi. Yani.
1: Evet evet. Çok son açıklamasında bile ben acaba diyordum herhalde olmayacak ya.
0: Yani Trabzonspor Kulübü'nden kulüp profesyonelleri arkadaşlarım var. Yönetimden tanıdıklar onlarda bile ben sanırım bilgi yoktu. Birçoğunda yoktu bilgi. Evet.
1: Yani değil mi?
0: O kadar derinden yürütmüş.
1: Gizlilik çok önemli değil mi? Yani gizlilik beklentileri yükseltiyor oyuncu
0: tarafından. Yakup nereden duydu bilmiyorum. Bence menajeriyle Yakup'un bir yakınlığı var.
1: Yani o da olabilir.
0: Olabilir ama çok futbolcu karşılamaya da gideceğim dedi çünkü.
1: Yani tam böyle yani, çok otur.
0: Evet menajer, demek ki menajerle bir başka türlü olamazsın. Ertuğrul Doğan'dan haber almış olması mümkün değil.
1: Yok mümkün değil tabii. Yani. Trabzonspor cephesi ağzı çok sıkı biçimde gizledi bunu. Ki iyi ki de öyle yapmışlar. Çok duyurmadan. Yani yaklaşık bir hafta içerisinde hızlı biçimde. Çünkü bu tür transferler ne kadar çok duyulursa oyuncu tarafının talepleri o kadar çok artıyor.
0: Doğru.
1: Talepler arttıkça karşılanmak zorlaşıyor. Bugünün yani futbolunda da bütçe çok önemli. Her oyuncuya ayıracağınız bütçeyi çok iyi hesaplayabilmeniz gerekiyor. Beşiktaş bu yüzden bu bizim boyumuzu aşar dedi tabiri caizse ve masadan bir noktadan sonra kalktı. Başkan Serdal Adalı da söyledi bugün. Biz almadık dedi çünkü maliyetler inanılmaz boyutlara gelmişti. Trabzonspor burada sessiz ve derinden ilerleyip Türk futbol tarihinin herhalde en
0: önemli imzalarından biri. Tabii ki çok büyük futbolcular geldi geçti yani Galatasaray'da Hacı, Fenerbahçe'de Toni Schumacher, Alman milli takımından direkt gelmişti. Hatırlarsınız yani ben siz de bir seyretmiyorsundur da daha
1: 80'lerde olması lazım.
0: 80'lerde tabii. Belki de Türkiye'ye gelmiş ilk büyük transfer diyebiliriz Toni Schumacher isim olarak. Sonra işte Hacı, Popescu, ondan sonra Roberto Carlos, Anelka. Tabii. Ya bunların hepsi çok büyük isimlerdi ama şüphesiz ki şu isimlerden Muhammed Salah da çok çok büyük bir transfer. Hiç şüphesiz yani.
1: Başarısı tabii. Ya umuyorum şimdi hem ligde hem Avrupa'da Trabzonspor'un iddiasını ve umutlarını arttıracak. Çok da büyük bir psikolojik olumlu anlamda yani psikolojik etken diye düşünüyorum Muhammed Salah transferi.
0: Kesinlikle.
1: Ligdeki iddiasını arttıracak ki geçen sezon zaten Trabzonspor son 4
0: psikolojik olarak kadar bir kere bence arttırmıştır yani.
1: Tabii.
0: Taraftar şu anda şampiyonluk şarkıları söylemeye başlamıştır.
1: Evet. Bir kupa etkisi var adeta şu an.
0: Var.
1: İnsanların yüzüne bakınca havaalanında da sanki kupa sevinci gibi.
0: Doğru.
1: Muhammed Salah transferine öyle bir etki bıraktığını söyleyebiliriz.
0: Kesinlikle. Geçen sene bildiğim kadarıyla tam rakamını bilmiyorum ama 5000'in çok altında kalmıştı kombine satışı. Forma satışları zaten yerlerdeydi Trabzonspor'un. Ve zaten Ertuğrul Doğan da katıldığı bütün toplantılarda bundan dem vurdu. Dedi ki yani taraftar bize sahip çıkmıyor. İşte kombine almıyorlar, forma almıyorlar ama transfer istiyorlar diyordu.
1: Sevgili
0: Ertuğrul Doğan. Bugün öğrendiğim rakam dün kombine satışı 3500 civarındaydı Trabzon'un toplam bak bugüne kadarki satışı Muhammed Salah açıklandıktan sonra bugün görüştüm bugün saat 2'de görüştüğümde 3500 rakamı 10.000'i geçmişti yani 13.000'i geçmişti
1: 4 katının
0: yani,
1: üzerine
0: yani düşünebiliyor musun 10.000 birden bir gün içinde son 24 saat içinde kombine alan olmuş. Bir anda
1: muazzam bir.
0: Nasıl bir katkı olduğunu düşün. Yani bunun bir de forma boyutu var tabii şimdi.
1: Tabii.
0: Herkes çoluğuna, çocuğuna, torununa, dedesine, Trabzon halkının bir de öyle bir yanı var tabii. Bir de Muhammed Salah'ı aldın mı tabii sadece Trabzon halkına satmayacaksın. Yani Trabzonsporlular şimdi mesela örnek veriyorum Müslüman coğrafyasını düşün.
1: Evet,
0: Mısır'da da Trabzonsporlular göreceğiz. Arabistan'da da göreceğiz. Ne bileyim Endonezya'da da, Katar'da da, Malezya'da da yani Afganistan'da hatta Pakistan'da futbol çok sevilmemesine rağmen forma giymeyi seviyorlar futbol formalarını. Oralarda da göreceğiz.
1: Arap ve İslam coğrafyası üzerinde hakikaten
0: onların bir kahramanı çünkü Muhammed Salah.
1: Evet.
0: Doğru.
1: Yani açıkçası Dünya Kupası'nı izlerken ben de kendimi bildiğim bileli Afrika takımlarına ayrı bir sempatiyle bakarım. Mısır'ın elenmesine çok üzülmüştüm. Salah'ın bir hikaye yazmasına
0: yazıp veda etseydi. Evet. Son Dünya Kupası bence çünkü o.
1: Evet. Arjantin'i de elemek üzerelerdi yani.
0: Evet.
1: Salah
0: Biraz gene hakem makem. Evet, hep hakem konuşuyor. Arjantin konuşunca hep hakem konuşuyoruz.
1: Maalesef oldu. Yani Salah bir

0: Marka, sembol diyelim. Marka evet, değil de sembol evet, daha evet, güzel.
1: Doğru.
0: Sembol daha
1: yani
0: güzel.
1: Yani 65 milyon civarında Instagram takipçisi var. Bir rica edelim arkadaşlarımızdan, Instagram takipçileri kaç? Muhammed Salah'ın ve Trabzonspor'un kaç olmuş kulüp takipçisi? Hem Twitter'da hem Instagram'da, ona bakalım. Bu arada X ortamında Trabzonspor'un bildiğim kadarıyla 2 milyonun çok altındaydı. 2 milyonu geçti bir anda. Muhammed Salah transferinden sonra. Bu ne demek biliyor musun? En az 200-250 bin yabancı, yani Türk olmayan takipçi kazandı Trabzonspor bir anda.
0: Tabii çok önemli. Yani
1: bak, bu etkiyi Icardi bile göstermedi. Yani Icardi ne kadar Muhammed söylüyor kulağıma şimdi? 67 milyon. Muhammed Salah'ın takipçisi ya, 67 milyon.
0: Ülke nüfusu demek.
1: Trabzon'da yani. 2 milyon olmak üzereymiş. Bunlar X ortamının herhalde Instagram takipçileri. Instagram takipçileri gerçekten büyük rakamlar.
0: Büyük, çok büyük.
1: Trabzonspor'daki atak da enteresan yalnız. Bak, hatırlıyor musun sen, Icardi'de de mesela dediler ki 25 milyon takipçisi var. Yani Galatasaray'ın zaten takipçisi 5 milyona yakın da, şimdi kaç oldu bilmiyorum. Öyle büyük bir artış yaşamadı Galatasaray, ama Salah bir anda büyük bir şey takipçi çekmiş.
0: Uluslararası etkisi çok.
1: Yeni taraftar salam. Kazanmışsın yani. Takıma evet, taraftar evet, kazandırıyorsun. Evet.
0: Yani hem saha içinde hem saha dışında büyük katkısı olacağını ben düşünüyorum. Öyle de olacak gibi duruyor. Yani kombine satışı işte.
1: En çok kim sevmiştir sence takım içinde? Trabzonspor takım içinde futbolcu olsan en çok o futbolculardan sence hangi sevmiştir uçtan sonra?
0: Bence Onuachu sevmiştir.
1: Bence de.
0: Yani onun işi çok
1: yani kolay. Yani atar attırır.
0: Evet, aynen öyle. Onun işi bayağı kolaylaşacak.
1: Bir günde 1 milyon artmış diyor arkadaşlar takipçi.
0: Çok güzel.
1: Büyük, bir günde 1 milyon taraftar kazanmışsın ya, bunu öyle düşünelim yani. Evet. Müşteri kazanmışsın daha doğrusu. Bir taraftar bir nevi müşteridir.
0: Bir yanıyla reklam, bir
1: tabii.
0: Reklam yapmış.
1: Tabii.
0: Şuna demin de söylemiştim. Yani inşallah Avrupa'da da çok başarılı olur Trabzonspor. Çünkü turları atladıkça Salah'lı Trabzonspor'u izlemek bir, gerek yurt içinden gerek yurt
1: tabii,
0: dışından.
1: Tabii Avrupa başarısı çok önemli.
0: Çok önemli. Yani şu iki sezonda umarım Trabzonspor ses getirecek işler yapar ve iz bırakır. İz bırakmasını çok isterim Salah'ın burada.
1: Doğru, inşallah. Ben iz bırakacağına eminim zaten. Yani bu kadar büyük futbolcular geldiğinde iyi oynasa da iz bırakıyor, iyi oynasa zaten iz bırakıyor, oynamasa da iz bırakıyor. Bu sefer de diyorsun ki ya geldi bu kadar büyük ismi hiçbir şey yapmadı diyorsun.
0: İnşallah onu konuşmuyor. Yani diğer
1: evet, tarafı. Diğer tarafını konuşuruz. Ki ben öyle olacağını düşünüyorum. Gerçekten ülke futbolu içinde çok büyük bir kazanç tabii ki. Yani böyle bir futbolcunun Türkiye Ligi'nde, Süper Lig'de seyredecek olmamız. Hayırlı olsun diyelim bir kez daha Bordo Mavili camiaya.
0: Öyle evet, hayırlı diyelim. Olsun.
1: Beşiktaş peki, Beşiktaş seninle ayrıntılı konuşacağız ama Beşiktaş bu işe çok çabaladı. Bugün başkan da taraftarı yatıştırmak için ya biz istemedik diye bir açıklama yaptı ama tabii ki çok inandırıcı gelmedi taraftara. Ne dersin, Beşiktaş bunu unutturmak için büyük bir yıldız o da getirir mi son anda?
0: Zorlayacaklardır. Vlahovic zaten çok konuşuluyor. Yaklaşık bir aydır konuşuluyor.
1: Vlahovic bunu unutturur mu?
0: Ya bir nebze unutturur. Unutturur diyelim. Yani şundan dolayı şimdi yaşı daha genç Vlahovic'in. Beşiktaş'a sunacağı gelecek vizyonu daha güçlü olur Salah'a göre. Yaşı genç. Unutturur. Yani Beşiktaş için tabii hani tezahüratlara bile yansımışken Beşiktaşlılar için üzücü ama yani bir futbolcuya da takılıp hani kalmanın alemi yok. Serdal Adalı da biraz yani sözü buraya getirdi. Geleceğe bakmak daha iyi. Beşiktaş'ın tabii bir sağ kanat bir de santrafor alacak. Hı hı. Onu konuşuruz.
1: Evet, konuşacağız tamam. Tabii ki. Trabzonspor'un bu arada daha başka isimler için de bastırdığı söyleniyor. Bilmiyorum senin duyumun var mı? Mesela Lukaku, Shomuradov hepimizin tanıdığı veya Darwin Nunes, bu isimler için de temaslı olduğu söyleniyor.
0: Ya güzel isimler ama bir yandan da
1: ihtiyacı var mı mesela? Yok. Darwin Nunes'e ben ihtiyacı olduğunu düşünmüyorum.
0: Yok, ben de düşünmüyorum.
1: Kaldı ki bir forvet daha aldılar yine. Yani şey Onuachu'nun dışında.
0: Yani böyle baskın, dominant bir santrofor varken Trabzonspor kadrosunda Onuachu gibi.
1: Ben geçen... Onuachu kadar gol atacak bir adam aldın yani. Bir de forvet kadar gol atıyor.
0: Salah. Aynen öyle. Skorer kimliği çok güçlü. Hı-hı. Ben gereksiz olduğunu düşünüyorum. Yani Onuachu'nun arkasına geçen seneki Felipe

0: Augusto profilinde bir kimya tutturmaya çalışırlarsa daha mantıklı olur diye düşünüyorum. Yani çünkü onu açutan ligimizin santroforu.
1: Evet.
0: Zaten forma giydiği iki sezonda da bir sezon daha önce forma giymişti. 23-24 sezonda forma giymişti. Geçen sezonda zaten hatırlıyoruz yani ispatladı. Hani onu açıdan nasıl bir katkı alacağını biliyor Trabzonspor. Bence evet. Gereksiz olur.
1: Bence de, bence de. Evet, bu akşamki o zaman maça geçelim biraz da. Biraz konuşalım, sonra reklam aramız olacak. Reklamdan sonra tabii ki yine Fenerbahçe'yi konuşacağız. Hemen kısaca bir değinelim. Sturm Graz'la oynayacak. Aslında formda bir takım. Avusturya takımları genelde Türk takımları eleştirince yani eleme şansımız daha yüksek diyoruz. Kolay tur diye bakardık, değil mi? Ama bu sefer sanki biraz ters takım gibi geliyor yani. Daha formda gözüküyor.
0: Şimdi şöyle iki sebebi var bence bu psikolojik durumun. Birincisi Fenerbahçeliler, ben okumayı çok seviyorum bu arada taraftar yorumlarını. Hı hı. Dört büyük kulübün özellikle taraftar yorumlarını. Çünkü ortak bir akıl ortaya çıkıyor bence o sayede. Ya Fenerbahçelilerde biraz şunun hayal kırıklığı oldu. Ya akan oyunda gol atamadan Gornik Zabrze'yi eledik. Son anlara kadar tur ortadaydı. Keşke daha erken kopsaydı gibisinden ama Temmuz ayında maç yapmak çok zor. Hı hı. Yani o kamp, o yükleme, ağır antrenman şartlarından çıkıp da maçta %100'ünü vermek imkansıza yakın. Dolayısıyla zorlanması doğaldı Fenerbahçe'nin Gornik Zabrze karşısında. Bir ikinci taraf var. Sturm Graz, onların ligleri başladı. Biraz daha formda girdiler. 4-0 ve 2-0'la turladılar. Hearts karşısında önce iç sahada 4-0 evet. kazandılar. Sonra deplasmanda 2-0 kazanıp çok rahat turladılar. Böyle olunca bu ikisi bir araya gelince acaba bu tur kafa kafaya mı geçecek ya da Sturm Graz mı öne çıkacak gibi endişeler oldu ama ben Fenerbahçe'yi halen önde görüyorum. Çünkü ideal kadro yavaş yavaş oluşmaya başlıyor. Hı hı. Asensio'nun süreleri artacaktır. Greenwood'un süreleri artacaktır. Vedat Muriç onun süreleri yavaş yavaş artacaktır. Ben süreler arttıkça ideal kadro ki Gornik Zabrze karşısında iki maçta da benzer kadrolar çıkardı İsmail Kartal.
1: Kadroya çıkamadı hiçbirinde. Evet.
0: Evet. Yavaş yavaş Greenwood, Asensio ve Muriç'in devreye girmesiyle Fenerbahçe'nin öne çıkacağını düşünüyorum. Bir de dediğim gibi kademe kademe yani o yaz kampını yemişken Temmuz ayında maç yapmak kolay değil. Yani Gornik Zabrze karşısında zorlanmasının sebebi biraz da bu. Çünkü oyuncular %100'üyle değil henüz.
1: Doğru. Bir yandan tabii şanssızlık Beşiktaş'la Fenerbahçe için erken form tutmak zorundalar elenmemek için.
0: Evet.
1: Ama lig uzun, erken form tutan takım da işte ligde bir düşüş mutlaka ligin ikinci yarısında yaşıyor. Düşüştüm bunları nasıl onu ayarlayacaklar bilmiyorum. Bu çok zor bir şey.
0: Evet, topun işte o dönemde topun çizgiyi geçmesi gerekiyor. Yani
1: evet,
0: skor o düşüş dönemini en az kayıpla atlatmak. Geçen sezon çok enteresandı yani Galatasaray Fenerbahçe ikram ediyordu. Fenerbahçe Galatasaray'a ikram ediyordu.
1: Evet, karşılıklı evet doğru.
0: Yani son anlara kadar.
1: Bakalım bu sene nasıl bir durum seyredeceğiz. Şimdi kısa bir reklam aramız var. Dilersen reklamlara gidelim. Reklamlardan sonra biz buradayız efendim. Bizden ayrılmayın lütfen.
2: Reklamlar. Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında. İklimsa, pilot garaj yapı ekspertiz.
3: Pazartesiden Perşembe'ye haftanın tazelerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 3-6 Ağustos tarihleri arasında gedik poşetli bütün pirincin kilosu 79 lira 95 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
4: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz. Migros yemekten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim. Migros yemekte seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
5: Migros Yemek.
4: Migros uygulamasında.
2: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
5: Reklamlar.
6: Spor servisi basketbol.
1: Evet, kısa reklam aramız bitti ve yine birlikteyiz. TRT Radyo 1'desiniz. Spor servisi programındayız. Evet, şimdi bu sefer de telefon bağlantımız var efendim. Telefon bağlantımızdan sonra tabii ki kaldığımız yerden devam edeceğiz. Biliyorum Fenerbahçe'nin bu akşam maçı var. Siz de heyecanla bekliyorsunuz. Ama şimdi biraz basketbol konuşalım. Spor servisinde basketbolda bu yıl 6.sı düzenlenen geleneksel Ziya Berhan Kılıç sokak basketbol turnuvasını konuşacağız. Bu tür turnuva eskiden daha çok olurdu. Valla ben şahsen bir spor sever, hatta basketbol sever olarak özlemişim de. Şimdi bu turnuvayı yarışmada forma giyen Burakcan Balcı ve turnuvanın basın sorumlusu Sayın Kemal Bendes ile değerlendireceğiz. İyi akşamlar.
7: İyi akşamlar efendim. Kemal Bendeş ben.
1: Evet. Kemal Bey, selamlar diyelim öncelikle. Hayırlı olsun bir kez daha. Altıncısı düzenleniyor. Az değil, kolay değil. Bir turnuvanın böyle geleneksel hale gelmesi çok değerli bir şey tabii ki.
7: Evet efendim. Yani biz son derece mutluyuz. Şu anda bitmiş durumda turnuva. 3 gün boyunca, 4 gün boyunca devam etti. Çor'da düzenleniyor. Altıncısını yaptık.
1: 10 farklı ülkeden toplam 142 sporcu. Değil mi? Yani onu da söylemek lazım.
7: Evet evet evet. Yani Burakcan Balcı arkadaşım şimdi yanımda, genç arkadaşım. Hı hı. Organizasyon komitesinde, isterseniz sözü ona bırakayım. O bu konuda çok hakim.
1: Tamam, tabii ki.
7: Bana da söz düşerse mutlaka alırım efendim.
1: Buyurun. Tabii ki Kemal Bendeş. Şimdi Burakcan Balcı zannederim mikrofonda. Sevgili Burakcan, iyi akşamlar.
8: İyi akşamlar diliyorum herkese. Merhabalar.
1: Merhabalar. Sen hem forma giydin, oyuncu olarak da yer aldın. Öyle değil mi turnuvada?
8: Evet. Yani şimdi şu şekilde. Biz 6 yıldır bu turnuvayı elbette düzenliyoruz organizasyon. Ama tabii ben artık profesyonel basketbolu bıraktığım için yarışmalarda daha çok mücadele ederim. Üçlük şekilde. Buradaki Çorlu'daki seyircilerimizin ve katıldığı aslında farklı etkinliklerimiz oluyor turnuvada. Onlarda mücadele ediyorum, forma giyiyorum. Ama tabii artık profesyonel basketbol bıraktığım için ciddi bir mücadele içerisinde olmuyorum.
1: Evet, ama turnuvanın neticesini hem içindesin hem yönetim kademesindesiniz. Evet. 142 sporcu katılmış. 10 farklı ülkeden, üstelik yani uluslararası, bir de öyle bir yönü var turnuvanın. Çorlu'da yapılıyor. Bu bence çok daha önemli. Hani İstanbul, Ankara, İzmir'de zaten seyirci bir şekilde basketbolla buluşuyor. Ama işte Çorlu'da olsun, ne bileyim Batman'da olsun, Artvin'de olsun, Tokat'ta olsun, değil mi? Böyle şehirlerde de bu turnuvalar keşke daha çok yapılsa.
8: Evet, keşke. Ya şimdi bu turnuvanın aslında farklı da bir hikayesi var. Bu kadar aslında büyümesinin sebebinin bir de hikayesi var. Onu da
1: tabii, lütfen.
8: Şimdi Ziya Berhan Kılıç bizim Tekirdağ Çorlu'daki profesyonel ikincilik takımımızın kaptanıydı. Altından çıktı, mücadele etti, ikincilik seviyesine kadar geldi. Ardından maalesef 2021 yılında kendilerini kaybettikten sonra biz de o sıralar 19 yaşında.
1: Allah rahmet eylesin bir kez daha tabii ki. Onu da iletelim.
8: Evet, sağ olun. Biz de arkadaşlarımızla beraber aslında Ziya abinin adını yaşatmak istedik. Ziya abinin adını da bir sokak basketbol turnuvasıyla yaşatmak istedik. Çünkü kendileriyle beraber biz altyapıda mücadele ederken Ziya abi de bizim büyük kısmımızda mücadele ediyordu. Beraber çevredeki sokak basketbol turnuvalarına gidiyorduk. Çok da sevdiğini biliyorduk. Çorlu'da da bir ciddi bir basketbol kitlesi var aslında. Biz de bu sebepten sokak basketbol turnuvası yapmak istedik ve 2020 yılında bu projeyi başlattık. Ardından Çorlu seyircisi bu işi çok sevdi. Ya inanılmaz bir kalabalık oluyor her yıl. Artık bu kalabalığı dolduramamaya başladık. Yani o kadar büyük bir kalabalık oluyor ki farklı şehirlerden, farklı çevre illerden de seyircilerimiz geliyor. Bir festival havasında geçiyor. 6 yıldır Ziya Berhan Kılıç'ın adını gitgide büyüyerek yaşatmaya devam ediyoruz. Bu yılda 10 ülkeden 142 sporcu, 16 yabancı sporcu vardı. 133 maç yapıldı 4 gün boyunca. Bunun yanında artık dediğim gibi bir festival havasında geçiyor etkinliğimiz. Can Bonomo konseriyle başlattık turnuvamızı. Ardından yemek yeme yarışmalarımız, zumba gösterilerimiz, smaç yarışmalarımız oluyor, güçlük yarışmalarımız oluyor. Ve buna bağlı olarak 4 gün boyunca Çorlu seyircisi çok büyük bir

0: babalıkla beraber basketbol turnuvasını takip etti.
1: Bu 6.sını tabii bayağı bir profesyonelce yapmaya başlamışsınız. Belli konuklardan. Bunun inşallah 7, 8, 9, 10 olur. Anladığım kadarıyla bir müddet sonra bazı kanallardan canlı yayınlanmaya başlayacaksın. Bu turnuva.
0: Şimdi burada bizim aslında Kemal Bendeş tekrar sözü aldı.
1: Buyurun buyurun Kemal Bey. Evet.
0: Canlı yayınları devam ettiriyoruz. Aslında.
1: Kemal Bey'le meslektaşız aynı zamanda.
0: Evet. Ben uzun yıllar dedim aslında milattan önce gibi geliyor ama 91 yılından işte bir 30-35 yıl boyunca TRT'de çalıştım. TRT'de uzun yıllar prodüktörlük yaptım. İşte asistanlık yaptım. Film çektik, belgesel yaptık. Şimdi de Çorlu'da bunu devam ettim.
1: Ne güzel, ne güzel. Hemen hemen aynı dönemde girmişiz. Ben de 89 giriş, 91'de kadro almıştım TRT'de.
0: Aynen, aynı
1: dönemde. Evet.
0: 7 yıl bir Diyarbakır geçmişimiz var. Hı-hı. Ondan sonra Ankara geçmişimiz var. Ondan sonra da bir İstanbul var. Sonrasında da işte mümkün olduğu kadar devam ettirmeye çabalıyoruz. Burada canlı yayınları yaptık. Canlı yayınlarda ve Instagram hesaplarında, sosyal medya hesaplarında aslında hakikaten enteresan bir şekilde müthiş bir ilgi var. Bizim son 5 günde 2 milyonu aştı.
1: Oo süper.
0: Yani beğeni sayısı enteresan. Biz de şaşırdık. Yani 2 milyonu şu anda yani 2 milyon 250'ye falan dayandı bildiğim kadarıyla. YouTube kanalda keza öyle. Yani büyük bir ilgi var. Fakat turnuvaya olan ilgi müthiş. Yani bu benim aslında eskiden bir mahalle maçları yapardım. Bu basketbol turnuvalarında. Tabii benim çocukluğumda işte giderdik toz toprak içinde oyunumuzu oynardık, mahalle takımları kurulurdu. Ben biraz buna benzetiyorum. O zaman tabii ne
1: evet, evet. Vardı, ne eskiden ben de açılışta vardı. Söyledim ya sevgili Kemal Bendeş, sokak turnuvaları çok olurdu. Yani
0: öyle yapardık.
1: Özlemişiz mahalle yani hatta. Girişirdi.
0: Evet, 2-3 mahalle aramızda maç yapardık.
1: Evet.
0: Yani ben Mülkiye'de uzun süre Mülkiye'nin salonunda aslında Mülkiye'de değil ama Mülkiye'nin salonunda ilçe mezunuyum. Mülkiye'nin salonunda uzun süre top oynadım. Yani basketbol benim için bir aşktı. Yani takımda en süper yedeydim bu arada. TRT'de işte başlayınca televizyon işareti derdik. Biraz basketboldan uzaklaştık. Ama bu Ziya Beren Kılıç'la beraber tekrar buluştuk. Valla 6 yıldır hemen hemen...
1: Güzel buluşma olmuş valla. Güzel buluşma olmuş. Bir dahaki seneye sizden rica ediyorum. Artık biliyorsun herkesin televizyonu var. Çağımız teknoloji çağı. Mesela YouTube'da yayınladınız mı maçları? Turnuvayı.
0: Yayınladık.
1: Keşke onu turnuvanın başında haberim olsaydı. Mesela ben her gün bunu şey yapardım burada.
0: Ya çok.
1: Her gün bunu basketbol severlere duyururduk. Çok daha iyi olurdu. Bizim hatamız. Biz tarayamamışız. Normalde bizim TRT Spor Servisi bunu tabii ki yakalayıp duyurması lazımdı. Olsun. Biraz geç kaldık ama güzel bir turnuva. Sadece erkekler değil bu arada onu da söyleyelim. Büyük erkekler, genç erkekler, yıldız erkekler, küçük erkekler ve kadınlar kategorilerinde maçlar oynanmış. Yani her kesimden, her yaş grubundan da maçların oynandığını iletelim. Yani konserler olmuş. Sizin ben bunları bilmiyordum mesela. O da bir etkinlikleri tabii ki insanları çekmek için çok güzel bir etkileşim. Çok...
0: Yani şöyle oldu. Aslında insanları çekmek için doğru. Fakat insanların da buna sanırım bir açlık vardı. Bir ihtiyacı vardı. Yani ben turnuvanın genel sihirli kelimesi işte bizim aslında meslek tabiri, meslek teması gibi söyleyeyim. Birlikte diye algılıyorum. Yani belki turnuvanın sihirli kelimesi birlikte.
1: Birlikte
0: güldük, birlikte eğlendik, birlikte hatırladık. Birlikte aynı heyecanı yaşadık. Yani Burakcan arkadaşım daha iyi bilir. Şeyden Hollanda'dan efendim Amerika'dan Sırbistan'dan insanlar geldi. Burada buluştu. İşin enteresanı İran'dan takım geldi.
1: Ne güzel.
0: İran'dan gelen takımı gerçekten siz dedik İran'dan mı geliyorsunuz? Onları sponsorlarla buluşturdu arkadaşlarımız. Buradaki organizasyon komitesi. O organizasyon komitesi sponsorlarla buluşturup Tahran'dan takımı getirdi. Yani ve çok iyi bir takımdı gerçekten. Sırplar inanılmaz iyi oynadı. Fakat günün sonunda, turnuvanın sonunda bir İzmir takımı şampiyon oldu değil mi Burakcan?
2: Evet, İzmir takımı şampiyon oldu. Hatta aslında onun da enteresan bir hikayesi var İzmir takımı. Sırplar turnuvaya geliyorlar. Turnuvanın değerli takımlarından birisi. Geçen yıl yarı finalde elenmişlerdi. ve turnu

0: takımın uzun ismi Yasin Gebaloğlu aslında matematik öğretmeni. Yani matematik öğretmeni Yasin Gebaloğlu takımı şampiyonluğa taşıdı.
1: Burada bravo valla.
0: Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen çok değerli milli takım oyuncuları burada mücadele ederken Yasin abi aslında takımı şampiyonluğa ulaştırarak basketbol sevgisinin her şeyden önemli olduğunu gösterdi bizlere.
1: Vallahi Yasin, tebrik ederim.
2: Yasin Bey aynı zamanda matematik öğretmeni fakat çok uzun yıllar tabii basketbol oynamış ve 24 yıldır bu şeyde sokak basketbolunda emek veriyor. Hmm. Onun yanında diğer kişileri de biz dedik ki bu arkadaşımız ne iş yapıyor? O kendi araştırma işte meslek aslında deformasyonu diyeyim ona. Birisi elektrik mühendisi, birisi bilgisayar mühendisi, bir tanesi de sigortacı. Yani başka alanlarda normal profesyonel yaşamda başka alanlarda faaliyet gösterenleri basketbol spor bir araya getirdi.
1: Evet, evet. Müthiş. Gerçekten emeği geçen herkesi buradan kutluyorum. Büyük bir organizasyon. Belli inşallah seneye daha çok beraber oluruz. Başından itibaren buluşuruz. Bu bizim kusurumuz diyelim. Lütfen kabul edin ve sizleri gerçekten ikinizi de hem Burakcan Balcı kardeşimi hem de Kemal Bendeş sizi buradan bir kez daha kutluyorum. Tüm organizasyon komitesiyle beraber. İyi akşamlar diliyorum.
2: İyi akşamlar. Ben son bir şey söyleyeyim.
1: Lütfen buyurun.
2: Aslında tabii bu tür organizasyonlar kamu desteği olmadan olmuyor maalesef. Hı-hı. Tabii ki biz sponsorlardan gelirler elde ediyor. Katılımcılar sağ olsunlar ellerinden geleni yapıyor ama burada belediyenin de yani Sayın Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt var. O muazzam bir destek verdi. 6 yıldır da desteğini devam ettiriyor. Bu konuda hakikaten onların desteğini esirgeyemeyiz. Sonrasında da halkın desteği inanılmaz, teveccühü inanılmaz. Yani hepsi katılıyorlar, geliyorlar. Hiçbir şey yapmasalar tribünlerde. Hakikaten masalarını koyuyorlar, sandalyelerini koyuyorlar. Yemelerini, içmelerini yapıyorlar. Büyük ekranımız var. Çok büyük bir ekran kurduk, sahne kurduk. O sahneden maçları izliyorlar. Çünkü tribünlerde yer yok.
1: Evet.
2: Biz de konuk ederiz buraya. Çok da çok da seviniriz. Gelmenizi çok da isteriz.
1: Geliriz inşallah seneye.
2: Umarız, umarız.
1: Yakın, uzakta değil yani. Çorlu bize yabancı yer değil.
2: Bir de Çorlu büyük bir sanayi kenti.
1: Evet.
2: Yani 500 bin nüfuslu bir sanayi kenti. Ve bu tür şeylere çok ihtiyacı var.
1: Evet, ama kesinlikle.
2: Genç kitle de inanılmaz. Yani %40 gibi genç bir kitle var. O yüzden bu tür etkinlikleri biz devam ettirmeye, daha da çoğaltmaya, uzatmaya ve bu tür sokak basketbol türü etkinlikleri yapmaya, yaptırmaya çalışacağız umarım.
1: Çok teşekkür ederiz tüm emeği geçenlere bir kez daha.
2: Biz de teşekkür ederiz.
1: Estağfurullah. Ağzınıza sağlık bir yandan da tabii ki bizle birlikte oldunuz. Hem Burakcan Balcı hem Kemal Bendeş. Çok teşekkür ederiz efendim. İyi akşamlar.
2: İyi yayınlar efendim. Çok teşekkür ederim.
1: Sağ olun. Evet, Ziya Berhan Kılıç sokak basketbol turnuvasını konuştuk. Gerçekten önemli. Sokak basketbol turnuvası deyince benim kuşak aslında çok bir daha çok yapılırdı. Şimdi pek yapılmıyor. Sen ne dersin?
3: Okulların içinde, parklarda sokak basketbol sahalarının...
1: Sen de basketbol seversin bir yandan,
3: evet,
1: değil
3: evet,
1: mi?
3: Evet, yani ben de basketbol. Yani
1: şimdi içinden geçti mi senin de? Ya keşke ben haberim olsa giderdim biraz seyrederdim,
3: evet,
1: diye.
3: Evet, evet. Yani onun tadı başka olur. O okul çaplarında, mahalle, ilçe çaplarında yani tadı farklıdır.
1: Tabii tabii tabii, gerçekten belli yani bu kadar uluslararası katılım olmuş falan ve bir Türk takımında bu arada sormadım ama %90 Karşıyaka ekoldür. Matematik öğretmeni değil mi?
3: Evet evet, Karşıyaka çok güçlü.
1: İzmir deyince Karşıyaka tabii basketbol. Çok güçlü. Evet, sevgili Semih Nişancı, Fenerbahçe'de kalmıştık. Fenerbahçe bu akşam ne yapmalı? Kadro herhalde belli. Önce istersen kadroyu bir okuyalım mı? Mert Günok kalede. Biraz daha büyütme şansımız var mı diye soruyorum. Evet, Şikrinyar ve Nathan Ake stoper mevkiinde, Semedo sağ, Osterwolde solda. Buraya kadar zaten çalıştığımız gibi, evet, değil mi? Tahmin ediyorduk, evet, bunu. Guendouzi, Kante.
3: Evet.
1: Hemen onların önünde. Kante'yi bu sefer yerleştirmiş İsmail, evet, Hoca. Greenwood sağ açıkta, Asensio 10 numara mevkiinde. Yani herkesin orada oynasın dediği, değil mi?
3: Evet.
1: 2 yıl neredeyse, bir son 1 yıldır hep aynı şey konuşuluyordu. Kerem Aktürkoğlu solda ve Talişka en önde. Ne dersin? Nasıl bir kadro?
3: Az önce konuşurken hani kadro yavaş yavaş ideale yakın olacak
1: sen
3: dedik.
1: Demiştin de evet, yavaş yavaş gelmiş.
3: Evet, şimdi aşama aşama hakikaten ideale yakın bu kadro.
1: Ben seni ilk gördüğümde demiştim ki Semih ne olur maç demiştim. Bir kadroları görelim abi demiştin sen evet. De. Gördün şimdi kadroları ne olur maç.
3: Yani şimdi topun Fenerbahçe hakimiyetinde olacağı, hı-hı, Fenerbahçe'nin daha çok bastıracağı bir maç ve Graz'ın bir önceki turda olduğu gibi kendi yarı sahasında bekleyip direkt hücumlarla, hızlı hücumlarla sonuca gitmek isteyeceği bir maç izleyeceğiz büyük, çok büyük ihtimalle. Tabii maç içinde neler olacağını bilemeyiz. Erken bir penaltı, kırmızı kart vesaire senaryoları değiştirebilir ama normal şartlar altında bakarsak daha çok Fenerbahçe'nin topla oynayacağı ve bastıracağı iç sahanın da etkisiyle, iç saha avantajının da etkisiyle hücum kartı, hücum kozları Fenerbahçe'nin bugün daha fazla sahne alacaktır diye düşünüyorum. İlk 11'de baktığımızda
1: gönlünden geçen böyle bir skor var mı? Ya abi herhalde şöyle olur diyeceksin.
3: Ya sezon başı çok zor ama 2-0 ya da 2-1 olabilir. Graz'ın ben iki maçının da geniş özetlerini izledim. Hı hı. Direkt hücumlarla, hızlı hücumlarla ve daha da önemlisi bizim Türk takımlarının klasik bir yan top zaafı vardır maalesef. Yan top zaafımız ülkece bulunuyor. Graz'ın güçlü olduğu alanlardan biri yan toplar. Buna dikkat etmek gerekecek bu
1: akşam. Mert nasıl yan toplarda?
3: Yani
1: nasıl?
3: Fena değil ama savunmacılar da çok iş düşecek açıkçası.
1: Ederson bile geçen sene hatırlıyorum yan toplardan gol yiyordu.
3: Evet Fenerbahçe'nin.
1: Yani City'den gelmiş bu kalecini yememesini beklersin normalde.
3: Sıkıntısı vardı yan toplarda. Bizim aslında Türk takımlarının genel olarak bulunuyor. Uzun taç atışlarını ben çok kullandıklarını gördüm Sturm Graz'ın. Buna dikkat etmek gerekecek. Ve kornerlerde tabii boy ortalamaları da yüksek olduğu için kornerlere dikkat etmek gerekecek. Evet. Ama bu akşam özelinde şunu söylemek gerekiyor ki Fenerbahçe hakikaten İsmail Kartal dokunuşu yapmış. Fenerbahçe'nin bastıracağı bir senaryo bekliyorum ben.
1: Evet, Fenerbahçe'nin bastıracağı. Sen zaten dersine bayağı çalışmışsın. Biz yayın öncesi sohbet ettik Semih'le, sevgili Semih Nişancı. Dedi ki abi dedi ben baktım dedi genelde topu rakibe veren bir takım dedi.
3: Evet, ondan bahsedelim. Ondan bahsedelim. Hartz'ı elerken Sturm Graz ilk maçı 4-0 kazanıyor ve topla oynama oranları sadece %33. İkinci maçı 2-0 kazanıyor. Topla oynama oranı sadece %36. Evet, kontra ve duran top.
1: Yani bu akşam Fenerbahçe özellikle defans hattının çok uyanık olması lazım. Evet. Geriye atılan toplarda. Gendüzi, Kante, sence şu gördüğün 11 bu şey için iyi mi, ideal mi?
3: Ya Kante tabii Dünya Kupası'nda oynamasa da bir kamp süreci yaşadı Dünya Kupası'nda. Yani kolay değil o şartlarda yazın ortasında. Bugünlük nasıl bir performans sergiler onu kestirebilmek zor açıkçası.
1: En çok iş herhalde sağ bek sol bekle ileri geri çalışacak.
3: Tabii.
1: Onlarla stoperlere düşecek bu akşam.
3: Tabii bugün Fenerbahçe adına Osvaldo ve Semedo'nun kanat bindirmelerine karşı çok dikkatli olması lazım. Çünkü benim geniş özetlerden izlediğim bekleriyle hem asist katkısı almışlar hem de gol katkısı almışlar. Bekleri ve orta sahalarıyla. Ama şu da var. Ben iç saha avantajının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Hücumcu bu kadroyla iç saha avantajı.
1: İlk maçta sen teknik direktör olsan ilk maçı evinde mi oynamak istersin deplasmanda mı?
3: Sturm Graz olduğu için ilk maçı ben evinde oynamak
1: istiyorum. Rakibe göre diye tercih ederim diyorsun.
3: Evet, rakibe göre.
1: Doğru, o da mantıklı.
3: Tabii şu da çok önemli. Asensio ve Greenwood'un süreleri artıyor yavaş yavaş. Bu maçta da en az 45 dakika yani normal şartlarda izleyeceğiz. Onların adaptasyonu çok önemli. İsmail Kartal'ın Asensio'ya yönelik bir fizik sorunu var. İması vardı.
1: Sanki Aziz Bey devreye girmiş gibi geldi
3: olabilir
1: bana ama.
3: Evet, olabilir. O çok mantıklı
1: taraftar
3: bir senaryo.
1: Çok tepki verdi yani.
3: Evet.
1: Hayır, bak şeyi anlarım ben. Taraftan tepkisini şu yönden haklı buluyorum. Asensio'yu yeterince koşmuyor, formda değil diye oynatmayabilirsin. Gerçekten olmayabilir ama Asensio'nun yerine oynattığın adam bu sefer çok koşan bir adam olması lazım. Onun yerine oynattığın adam da koşmuyor. Öyle olunca insanlar diyor ki ya kardeşim bari Asensio'yu koy da iki tane güzel top atar.
3: Evet. Yani sorun çözücü.
1: İyi futbolcu çünkü iki tane

0: Adam topu çıkartır bir maçta 90 dakikada.
1: Tabii tabii tabii. Sorun evet. çözme konusunda geçen sezonda bu sezonda Asensio'nun rolü çok büyük.
0: Şimdi telefon attığımızda Aksal Yavuz var. Sevgili Aksal Yavuz da Muhammed Salah transfer olunca tabii ki araya Trabzonspor'u Berkay Küçükemen bir katmış. Bir kez daha Trabzonspor konuşun diyor bize. Aksal Yavuz'la konuşuyoruz. Sen de katıl lütfen. Sevgili Semih Nişancı stüdyomuzda Aksal. İyi akşamlar.
2: İyi akşamlar, iyi yayınlar. Hepinize selamlar, saygılar. Sevgiler.
0: Sesin var ya, sesin böyle ışıldıyor Aksal Yavuz. Muhammed Salah geldi, imza attı. Bir günde 10 bin tane kombine satışı olmuş. Seni şu anda aslında görmek isterdim ben ama.
2: Beni görsen şu anda, daha doğrusu görseniz imrenirsiniz. Niye? Deniz kenarındayım, havalimanına çok yakın bir yerde. Dostlarla.
0: İstanbul'da mı, Trabzon'da mı?
2: Trabzon'dayım.
0: Trabzon'dasın. Tabii oraya gidince senin sesin böyle biraz cilalanıyor biliyorum ben. Doğru.
2: İtirafta bulunayım. Hani o haberi alınca ben 3 gün 4 gün önce hı-hı. dedim ki hem Trabzonspor'un doğum günü 59 yaşına gidiyor geçen hafta.
0: Evet, evet.
2: Hem de dedim Salah Trabzon'da karşılayalım. Oradaki mutluluğa tanık olayım. O yüzden kaç gün daha.
0: Valla maşallah diyeyim o zaman sana. Mutluluğun daim olsun sevgili evet, Aksal Yavuz. Büyük transfer. Evet. Zaten rakamlara hemen etki etmiş. Yani 3500 olan kombine sayısının bir gün içinde yani 13 binlere dayanması. Evet. Forma satışında inanılmaz bir talep olmuş bugün. Zannederim forma yetiştiremiyorlar.
2: Evet, istersen ortamdan biraz bahsedeyim.
0: Tabii tabii lütfen.
2: Şehirden ve çevre illerden bu transfer sürecini kısaca paylaşmak isterim. Hani hı-hı. bir şarkı sözü var. Aşkımı bir sır gibi sakladım diye.
0: Evet.
2: Biliyorsunuz evet.
0: Hatırlamam mı? Çok da severim.
2: Sayın Ertuğrul Doğan tabiri caizse bağrına taş bastı. Bu transferi herkese sakladı. Gizli gizli. Ve böyle bir gizemli durum olunca Trabzonspor dostları bize sordular ya gelecek mi falan gelmeyecek mi diye. Tabii biz de bir açıklama yapamıyoruz. İstanbul'da havalimanından Trabzon'daki şu ana kadar yani düne kadar herkes bu transferi merak ediyor soruyor. Biz de bir şey söyleyemiyoruz tabii. Benim odur ki Sayın Ertuğrul Doğan bu transferi bir nakış gibi işledi. İyi yürüttü.
0: Kesinlikle.
2: Eğer bu transfer gerçekleşmemiş olsaydı Trabzonsporlar büyük bir hayal kırıklığına uğrayabilirler. Tabii gerçekleşince
0: Beşiktaş'ın şu anda yaşadığı şey Beşiktaş taraftarları gerçekten büyük hayal kırıklığı yaşıyorlar.
2: Beşiktaşlı dostlarım ne yaşadığımı tahmin ettim çok zor da. Fakat şöyle bir şey var sevgili Ahmet. Dekoratör satışlarında da artış oldu. Ben bayilerle konuştum. Aldığım cevaplar şu yönde oldu. 96 yılından bu yana dekoratör almayan insanlar artık dekoratör almaya başladılar diye.
0: O zaman yayıncı kuruluştan Ertuğrul Doğan biraz payımızı artırın diyecektir. Kulüpler Birliği Başkanı olarak.
2: Artık onu sayın Ertuğrul Doğan. tabii bunu da şöyle yorumladım. Bugün birkaç tane kanal bağlandı bana. Televizyonları da anlattım. Sizle de paylaşmak hı-hı. istiyorum. 96 yılında futbola küsen, kenara çekilen insanların tekrar sahaya yavaş yavaş döndüklerine şahit oluyoruz. Bu evet. önemli bir gelişme.
0: Şampiyonlukta bile dönmeyen taraftarlar dönüyor anladığım kadarıyla bu transferle.
2: Kesinlikle.
0: Vallahi güzel tespit bak Aksal.
2: Evet. Dolayısıyla şehirde gidiyorsunuz. Herkes eski yeni formalarını giymeye başlamış. Teseklaplara gittim. Güne kadar yaprak bulunamıyor dediler. Salah'ın Trabzon isminden sonra hareketlenmeleri başladı. Tabii ki dünyada ve Avrupa'da büyük bir ses getirdi ama bunun asıl merkezi Trabzon ve çevre illerde inanılmaz bir hareketlilik var. İnanılmaz. Bakkala gidin Salah konuşuluyor. Çay ocağına gidin Salah konuşuluyor.
0: Tahmin ediyoruz.
2: Deniz kenarına gidin Salah konuşuluyor. Böyle bir durumda biz de şöyle söylüyoruz diyelim transfer imza atılmadan önce geliyor hı-hı. tamam diyorsun adama yani anlıyorsun size Salah'ı soracak.
0: Locaların fiyatı artar mı şimdi?
2: Ya locaların fiyatları artırmaları lazım. Ya inanılmaz bir şey var.
0: Ama bak herkes yıldız futbolcu istiyordu Trabzon'da al işte başkan getirdi. Şimdi herkes elini cebine atacak. Yani evet. Şehrin zenginleri değil mi?
2: Evet. Sevgili Ahmet Sesin oğlum. seninle

0: 2-3 yıldır arka arkaya programlar yaptık. Hı hı. Beni 3 haftada bir çağırdınız. Bazen ayda bir stüdyoya gittim. Zaman zaman telefonla.
1: Yok, şampiyonluk yılında neredeyse her hafta aldık. Ya lütfen hakkımızı yeme.
0: Yok ya, hakkımızı yiyelim. bugün bütün kanallar Trabzonspor'u konuşuyorlarsa mecbur kaldılar konuşmaya. Çünkü sabah gibi bir yıldız Türkiye'ye geldi.
1: Evet.
0: Ama siz Trabzonspor'u her daim konuştunuz. Benim asıl anlatmak istediğim konu şu. Biz Trabzonspor'un bu sürecini her hafta insanlarla, dinleyenlerle, daha doğrusu TRT Radyo dinleyicileriyle ele aldık. Trabzonspor buraya gidiyor, bu yıl buraya gidecek, önümüzdeki yıl bu yıl olacak diye.
1: Bunu ilk söyleyen gazetecilerden birisin, hatta ilksin bence. Evet. Ertuğrul Başkan geldiğinde sen bunları hep açıklamıştın, hatta yayına bağlantı da yapmıştık, Ertuğrul Başkan'ı bağlamıştık.
0: Evet. Şimdi bu yıl yapılan hamleler, bunu itiraf etmeliyim, bu yıl yapılan hamleler aslında önümüzdeki yıldan da anılarak yapıldı.
1: Hı hı.
0: Ne oldu ki 3 yıl içerisinde bir şampiyonluk diyoruz değil mi?
1: Evet.
0: Bu yıl bu çok daha güçlü oldu. Tabii bir televizyon, radyo yorumcusu ve bir gazeteci olarak bu yıl Trabzonspor'a hakikaten büyük bir keyif anlatacağız.
1: Evet, kesinlikle. Ben ligin başlamasını şimdi daha böyle büyük bir merakla bekliyorum. Öyle bir lig şekil aldı ki takımın, evet. Trabzon güçlü bakıyorsun. Fenerbahçe iyi transferler yapmış. Beşiktaş kabuk değiştirmiş, iyi transferler yapmış. Galatasaray'ın zaten iyi bir takımı var. Evet. Gerçekten şu anda ligin başlamasını bekliyorum yani.
0: Hep bir iki oyuncu daha anlayacağım. Onu da hemen geri gelmiştim. Paylaşayım sizden. Sakın isim istemem.
1: Hı hı.
0: Onlar da beni heyecanlandırdı. Onlar da beni heyecanlandırdı.
1: Vallahi birkaç isim geçiyor da bilmiyorum, olur mu olmaz mı. Neyse.
0: Ben isimlere takılmıyorum. bu transferlerde olduğu zaman Trabzonspor birkaç yılını kurtarmış olur. Bu yıl Trabzonspor'un 59 yaşındaydı. 61'i bir düşün bakalım.
1: Hedef 61 diyorsun. Ya bu Trabzonspor'un plaka şeyi, aşkı bitmiyor. Doğru.
0: O zaman
1: doğru.
0: O zaman ne yapacağım? O zaman
1: Ertuğrul Başkan 61'de mutlaka şampiyonluk ister bir kere. Doğru.
0: Ya bu sene de olur ama o yılı ben şöyle yorumluyorum. Önümüzdeki yılın transferleri bu yıl yapıldığı için 61. yılda Avrupa'da neden başarı gelmez?
1: Tabii inşallah. Sevgili Aksal Yavuz.
0: O zaman diyeceğim sana ki sevgili Ahmet Füsunoğlu, şu tarihlerde söylediklerimin şeyini çıkar.
1: Tabii kesinlikle. Bizde her zaman hafıza duruyor, sen merak etme.
0: Eyvallah.
1: Söylediklerin havaya gitmiyor. Burada her şey kayıtlı
0: eyvallah,
1: bizde.
0: Eyvallah.
1: Evet Aksal Yavuz, seni güzel Trabzon'la.
0: Bu
1: evet.
0: Arada Adnan Bayram'la da beraberim. Sana selamlarını iletiyorum. Hatta
1: aleyküm selam.
0: Biliyorsun 19 hocası Eyüp Saka, U18 milli takım hocası oldu. O da yanımda.
1: Hepsine çok selamlar.
0: Aleykümselam.
1: Hocalarımın.
0: Dinleyenlere.
1: Yeni yıldızlar istiyoruz onlardan. Yeni Türk futboluna yeni yıldızlar. Bekliyoruz heyecanla.
0: Eyüp Hoca zaten onun için var.
1: Evet.
0: Trabzonspor'un yeni Ahmet Suat ve Özkan Sümer karışımı.
1: Maşallah, inşallah.
0: Eyvallah.
1: Ne güzel konuşuyorsun. Seni güzel Trabzon'unla ve o güzel deniz kıyısında bizleri özendirdiğin yerde eyvallah, bırakıyoruz tamam. O zaman. Sonra tamam, İstanbul'a döndüğünde senden dinleriz.
0: Onunuza da iyi geceler diyorum.
1: Sağ ol. Sağ ol. Akşamlar.
0: Eyvallah.
1: Evet Aksal Yavuz'la Trabzon'dan bağlantı yaptık. Şimdi yapmasan olmaz Trabzon'a yani. Muhammed tabii. Salah ya yani. Bizi vallahi derler ki ne bize 5 dakika ayırdın sadece derler bu sefer.
2: Olmaz. yayında bahsetmiştik yayının başında bahsetmiştik. Hı-hı. Bir kupa sevinci demek buna eşittir.
1: Evet, eşit. Falan. Bak öyle gözüküyor.
2: Hakikaten o öyle çıktı.
1: Şampiyonluk da şey almayanlar diyor, almayanlar, dekodur almayanlar, evet. Şimdi alıyor diyor.
2: Biz kupa sevincine eşit demiştik, onun da ötesine, evet. Geçmiş.
1: Doğru diyorsun.
2: Hakikaten çok büyük etki yapmış Salah. Evet. Ya psikolojik olarak çok önemli. Psikolojik etkisi çok büyük olacak bence. Saha içinde skor katkısı da yapmaya başlayınca, hatta konuşmuştuk Avrupa kupalarında da neden olmasın diye. Şimdi yavaş yavaş Trabzon şehrinde de o inancın, evet heyecanın, inancın.
1: Trabzon, bilmiyorum hiç Trabzon tribünde maç seyrettin mi? Ben seyrettim. Orada Trabzon tribünleri öyle bir heyecanla o maça etki ediyorlar ki eminim Salah'a ulaşacaktır o taraftar. Yani Salah o taraftarla yürüyecektir. Yani hani formsuz diyoruz, yaşlı diyor, kimler öyle diyor ya, şey, yaşlı, hı hı. Diyor, formsuz diyor. Bak göreceksiniz orada o taraftarla bütünleşecek ve çok daha iyi bir Salah bizi izlettirecek.
2: İletişimi farklı olacaktır mutlaka.
1: Evet. o taraftar için oynayacaktır yani diye düşünüyorum ben. İnşallah da öyle olur. Geçelim.

0: Doğru.
1: Skora göre
0: bekliyorum. Ama Fenerbahçe'nin taraftarı için ideal kadrosu şimdi en azından bu akşamlık bu.
1: Tabii. Bu akşam hakikaten çok yakın. Sadece işte Talişka yerine 9 numara gelecek. Doğru. Ve ideal kadro ortaya çıkacak. Ben Sturm Graz'da da biraz çalışmıştım. Onlara hı-hı, baktığımızda evet, da lütfen. 4-4-2 ile çıkıyorlar. Onlar da ideale yakın kadrolarını kullanmışlar. Yani Hartz turunda hangi kadroyu kullandılarsa ilk ve ikinci maçlarda bugün de o kadroyla sahadalar. 4-4-2 ile şeklinde diziliyorlar. Az evvel dediğim gibi orta sahaya dikkat et, orta sahanın skorer özelliğine dikkat etmesi lazım Fenerbahçe'nin. Stankovic'in fizik olarak bir üstünlüğü göze çarpıyor. Hmm. Hartz turunda ben dikkatimi çeken o oldu. Duran toplarda, yan toplarda ve bek bindirmeleri dikkatimi çekmişti. Sturm Graz'dan öne çıkanlar da bunlar.
0: Evet. Bu arada bir kez daha hatırlatalım. Futbol yorumcusu, spor yorumcusu Semih Nişancı ile birlikteyiz. Şu anda genel bir değerlendirme yapıyoruz. İşte Fenerbahçe'yi yaptık, Trabzon konuştuk. Biraz hemen bu akşam için skor tahminini yapmayı sever misin?
1: 2-0 ya da 2-1 demiştim ben.
0: 2-0 veya 2-1 diye tahminlerinde.
1: Tahminim böyle.
0: Hayırlı olsun diyelim inşallah. Yani bir şekilde kazansın da takımlarımız. Önemli olan o.
1: Evet. Yani Başakşehir'in yaşadığı kötü sürprizi yaşamasın. Fenerbahçe kendi kulvarında, yani Şampiyonlar Ligi kulvarında, Beşiktaş ve Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi kulvarında elemeleri geçerek grup aşamasına, lig aşamasına geçmeli. Çünkü yapılan yatırım çok büyük. Hı-hı. Harcanan paralar çok büyük. Bunun karşılığını almalı kulüplerimiz ve evet, ben şunu düşünüyorum, bunu da yazıyorum sık sık. Ligdeki tatlı rekabetin artık Avrupa'ya taşınması lazım. Avrupa'da hangi takım daha başarılı oldu?
0: Doğru.
1: Bunun hesabını tutmamız mesela lazım.
0: Uzun zamandır Şampiyonlar Ligi'nde iki Türk takımı yok. Keşke
1: evet,
0: Fenerbahçe'de kalsa.
1: Mesela
0: şansı nasıl sence? Yani Sturm Graz'ı eledi diyelim.
1: Tam onu diyecektim. Lyon taraftarları Lyon kadrosuna pek memnun değil. 2001-2002 geldi benim aklıma. Glasgow Rangers'e demişti Fenerbahçe. Evet. Yani imkansız değil, yapılabilir. Bunun da artık ön elemelerde takımlarımızın takılmaması lazım.
0: Ya şu kadroların takılmaması lazım. Yani evet, baktım 400 milyon euroluk bazı takımdan bahsediyorsun.
1: Evet, yani
0: 300 milyon euro, 400 milyon euroluk takımların 50 milyon, 60 milyon takımları elememesi lazım.
1: Bu yapılan yatırımların, yani yapılan harcamaların karşılığının Beşiktaş ve Trabzonspor için UEFA Avrupa Ligi, Fenerbahçe için Şampiyonlar Ligi olması lazım.
0: Doğru. Haklısın.
1: Yani, tabii şey de var. Elenirlerse Fenerbahçe Avrupa Ligi'nden, Beşiktaş ve Trabzonspor evet, Konferans Ligi'nden devam edecek ama niye? Aşamadan devam
0: etsin. Sen şey yap istersen, evet, suyu bir tanesini daha evet, aç istersen. Şöyle sevgili Nişancı, evet, Semih Nişancı, oluyor böyle şeyler. sen bir su daha şey yap.
1: Tamam şimdi sesim geldi. Evet. Tamam. Yani şunu diyordum. Her atılan her adım Avrupa'da, Şampiyonlar Ligi'nde ve UEFA Avrupa Ligi'nde atılan her adım bir de gelir demek.
0: Tabii
1: Konferans
0: ki.
1: Konferans Ligi'nin bu kadar yüksek değil ama Şampiyonlar Ligi özellikle ve Avrupa Ligi'nde atılan. Galatasaray'ın
0: geçen sene aldığı parayı.
1: Tabii. Yani belli bir noktadan sonra Şampiyonlar Ligi'nde örneğin çeyrek finale çıkıyorsunuz. 15 milyon avro çeyrek finale çıkma parası.
0: Tabii.
1: Muazzam bir gelir.
0: Yani o şeyi alsan, bir alt kupayı alsan, UEFA kupasını alsan o kadar para almıyorsun zaten.
1: Evet. Yani özellikle Şampiyonlar Ligi'nin bu anlamda müthiş bir gelir doğru, kapısı var. Doğru. Bunun yan gelirleri de var. Yani tur atladıkça örneğin bir lig maçına, bir Fenerbahçe taraftar bir lig maçına, bir de Şampiyonlar Ligi çeyrek finaline düşünelim. Aynı motivasyonla mıydı? Hayır. Şampiyonlar Ligi'ne daha farklı. Hı-hı. Örneğin Store Fener Yum için de harcar.
0: Doğru.
1: Ya da bir Galatasaray'da GS Store için de harcar. Maç statta en basit boş koltuk kalmaz.
0: Kesinlikle haklısın.
1: Yani Galatasaray'da mesela geçen sene Avrupa etkisiyle bütün localar, kombineler bir kez daha satıldı. Yani sadece Şampiyonlar Ligi geliri değil, yan gelirler açısından da muazzam bir katkı ortaya çıkıyor.
0: Evet. Biraz da Beşiktaş konuşalım. Beşiktaş da yarın biliyorsun Hradec Kralova ile deplasmanda karşılaşacak. O da evet, saat 8'de karşılaşacak. Şansını nasıl görüyorsun? Daha tabii Fenerbahçe'nin rakibine göre daha rahat bir rakip evet, bence.
1: Beşiktaş İlk turda ilk adımı sağlam

0: attı. Yani Midtjylland hakikaten zor bir takımdı. Ters bir takımdı. Kırmızı kartlarında
1: ben çok şanssız bir kura olarak görmüştüm, evet, ama Beşiktaş çok rahat geçti.
0: Evet, çok hakikaten şanssız bir kuraydı yani. Ama ilk maçta ve ikinci maçtaki o kırmızı kartlar da işini kolaylaştırdı, evet, biraz doğru. Beşiktaş'ın ve iyi de oynadılar. Ya ben Serie A'yı, İtalya'yı olabildiğince iyi takip ediyorum. İtalyano'yu da iyi takip ediyordum. Önce Fiorentina'da, ardından Bologna'da. Çok hırslı bir teknik adam, lider karakterli bir teknik adam. Bazen oyuncularıyla tatlı sert ilişkiye de geçiyor. Yani
1: Fatih Hoca gibi bizim yani.
0: Aynen
1: Fatih
0: öyle. Yani ittirip kalktığını görebiliyorsunuz, yardımcılarıyla o iletişime girdiğini görebiliyorsunuz. Öyle bir teknik adam. Ama hatta hatırlıyorum, bir Cagliari Bologna maçında genç bir Bologna futbolcusunun böyle bir yakasına yapışmıştı istediğini yapmayınca. O derece maçı yaşayan bir teknik adam, lider karakterli hakikaten. Ve ben bu karakterini Beşiktaş'a yavaş yavaş yansıttığını düşünüyorum. Sahada her iki Midtjylland maçında da bunu gördük. Yani

0: genişliği, o dağınıklığı bir toparladığını gördüm.
1: Savaşan bir takım seyrediyoruz. Evet, doğru evet. Diyorsun.
0: Ve özellikle ben Semih Kılıçsoy üzerinde işte ileride Santrofor'da Yang Yuoh üzerinde, takımın beyni olarak Orkun üzerinde çok olumlu etkiler yapacağını düşünüyorum. Belki de hiçbir Beşiktaşlı'nın şans vermediği Raşitsa üzerinde olumlu etkiler yapabilir. Bu mentale sahip bir teknik adam.
1: Hmm, yani geçen sene o beğenilmeyen isimleri patlatabilir evet, mi diyorsun? Tekrar Raşitsa olsa da olur, olmasa da olur diyor taraftarın
0: hatta
1: çoğu.
0: Hatta gitsin diyordu. Evet. En azından onu rotasyona kazanabilir. Hı hı. Böyle bir teknik adam. Hücumu seviyor. Hücumcu ve agresif olunmasını istiyor. Bu da Beşiktaş'ın kimliğiyle bence örtüşüyor.
1: Evet, doğru diyorsun.
0: Ve doğru bir seçim olduğunu söyleyebilirim özetle.
1: Dinleyicilerimizden niye Galatasaray konuşmuyorsunuz hiç? Semih'i yakalamışsınız diyorlar. Semih Nişancı, peki Galatasaray'ı da soralım sana. Galatasaray'ı çok iyi takip ediyorsun çünkü.
0: Teşekkür ederim.
1: Galatasaray'da niye transfer olmuyor?
0: Vallahi şu an tam yaz dönemi gibi yaprak kımıldamıyor halen. Yani
1: ya Uğurcan'ı geçen sene son gün aldıklarını hatırladım. Şimdi ben Dursun Başkan evet. biraz ağır davranır ama tam zamanında hareketini yapar gene diyorum. Son dakikaya mı bırakıyorlar yine?
0: Ama bu sezon şöyle bir risk var. Şampiyonlar Ligi normalde normal takvim 17-18 Eylül, 14-15 Eylül hı hı. olur normalde. Ama bu sezon 8-9 Eylül'de başlayacak. Hı hı. Yani uyum süreci için bu zaman diliminin bir hafta daha kısalması demek. Galatasaray'ın o yüzden çok da sonlara bırakmaması gerekir diye düşünüyorum. Ve Galatasaray'ın şu an 4 ya da 5 transfere ihtiyacı var. Hani Oo. Tek transfere olacak iş değil.
1: Kimileri 3 diyor, sen diyorsun 4-5 diyorsun. 4
0: ya
1: da 5.
0: Ya şundan ötürü Şampiyonlar Ligi 8 maça çıktıktan sonra takımları inanılmaz yıpratmaya başladı. Hatta Avrupa Ligi de öyle. Takımların yıpranma payı çok arttı. Sakatlıklar, darbeye bağlı olmayan sakatlıklar, oyuncuların mental düşüşleri hakikaten buna doğrudan etki etti ve dolayısıyla ben 4 ya da 5 transfer daha olması gerektiğini düşünüyorum. Bu transferlerin tümünün son günlere bırakılması büyük bir kaosu beraberinde getirebilir.
1: Evet, biraz öyle
0: yani şöyle şey. Aslında Galatasaraylılar en mutlu olması gereken taraftarlar belki. Ama Galatasaray'da da hep şu var. Daha iyisini. Neden daha iyisi olmasın?
1: Taraftar tedirgin çünkü geçen sene mesela Bodo Glimt'in yaptığını görünce diyorlar ki yani Galatasaray daha iyisini yapmalıydı. Yani 50 milyon euro'lu takım. Biz de aynı başarıyı gösterdi evet, diyorlar. Yani evet. onunla kıyaslıyorlar biraz. İkinci ligde kolay şampiyonluk kazanılmadığını düşünüyorlar. Tabii, sen tabii, de dedin 3 kere dedin Fenerbahçe'ye evet, evet. şans tanıdı.
0: Hatta bir Antalya Spor Galatasaray'ın şampiyonluğu ilan ettiği Antalya Spor maçı öncesi bağlanmıştım Hı-hı. ben programa. Orada şu diyalogumuz olmuştu. Antalya maçı da cepte değil. Çünkü Galatasaray mental ve fiziksel açıdan çok düşüşte diye. Hakikaten öyle oldu. Evet. 88. dakikaya kadar 2-2 idi maç. Ve bir karambol sonrası gol geldi. Bir yenilenmeye ihtiyacı var Galatasaray'ın. Bunun için de bence dediğim gibi 4-5 transfer. Bir yedek 9 numara, 10 numara, sol kanat, sol ön, sol stoper ve mümkünse bir orta sahada hı hı. gerekiyor diye düşünüyorum Galatasaray'a.
1: Ağzına sağlık Semih Nişancı. Bu arada sevgili baban Hayrullah Bey'i de buradan şöyle bir ismiyle analım en azından. Yayını orada dinlediğini biliyorum. Bu arada şöyle bakıyorum Cüneyt Tanman'ın gençliğine ben seni çok benzettim. Cüneyt Hoca'yı da buradan analım. O da çok
0: evet, futbolcuydu
1: gerçekten. Hem çok beyefendiydi. Buradan saygıyla analım onu da. Çok teşekkürler, ağzına sağlık.
0: Ben de teşekkür ediyorum. Benim için büyük mutluluktu.
1: Evet, daha sonra tabii ki yine birlikte olacağız seninle inşallah.
0: İnşallah.
1: Evet efendim, bizden bu akşamlık bu kadar. Ben Ahmet Füsunoğlu, teknik yönetmenimiz Berkay Küçük, Muhammed Ericesu, teknik yönetmenimiz Muhammed Ericesu, yapımcımız Berkay Küçük'tü. Herkese iyi akşamlar dileyelim. Yarın 19.30'da yine burada olacağız. Bu akşam maça çıkacak olan Fenerbahçe'ye de Sturm Graz karşısına başarılar dileyelim.
2: Spor Servisi.

0: Kazım İncetaş, program yapımcımız Gülşah Çetinalkan, programı hazırlayan ve sunan ben Zeynep Bayraktan Çavuşoğlu. Bugün uzun zamandır konuk almak istediğimiz çok değerli bir sanatçımız var. Onu yakından tanıyorsunuz televizyondan. Özellikle Sihirli Annem, Selena dediğimiz zaman herkes eminim tanıyordur. Evet, çok kıymetli Ayşen İnci, hoş geldiniz.
1: Çok teşekkür ederim, hoş bulduk.
0: Evet, nasılsınız Ayşen Hanım? Gayet çok iyi gördüm.
1: Teşekkür ederim. Çalışmak, koşturmak yarıyor galiba.
0: Sahnede izlemiştim sizi birkaç kez. Hı-hı. Böyle orada tabii ki harikaydınız. Ve şu anda sanki o sizi sahnede izliyormuş gibi heyecanlandım aslında.
1: Teşekkür
0: ederim. Ne güzel, o sesiniz, oyunculuğunuz muhteşem ve devam ediyorsunuz. Bu çok güzel bir
1: evet,
0: şey.
1: Evet,
0: Sihirli Annem'in filmini çektiniz. Hı-hı. Oradan başlayalım, sonra geriye dönelim.
1: Uzun yıllar sonra hep bizim böyle hayalimizdi. Sihirli Annem ekibi olarak. Hı-hı. Keşke tekrar bir araya gelsek derken evet. Geçen sene ilkini çektik. Bu sene ikincisini çektik. Yani bu sene çektiğimiz geçen senekinden çok daha iyi oldu diye düşünüyorum.
0: Aynı ilgi devam ediyor değil mi?
1: Ediyor. İnanılmaz bir şey. Yani biz onu 2002-3 o yıllarda başlamıştık.
0: Evet.
1: Yani inanılmaz zaman geçti aradan ve
0: o çocuklar büyüdüler.
1: Onlar büyüdüler. Onların çocukları, oldu. Ve böyle kucağında çocuklarıyla gelenler var. Biz sizinle büyüdük.
0: Evet.
1: Periliçem.
0: Bir de tekrarları da çok oldu değil mi? Senelerce izlendi o dizi.
1: Hala izliyorlarmış. Hala yani evet. Ben işte dün bir etkinlikteydim. Böyle genç hanımlar diyorlar ki biz böyle canımız sıkıldıkça tekrar dönüp izliyoruz. İnanılır gibi değil yani.
0: Ama onun üzerine böyle bir çocuk dizisi gelmedi aslında. Yani onun tabii. O özelliği ve hı-hı. güzelliği hala o yüzden devam
1: evet.
0: ediyor bence.
1: Tabii. Daha o dönem içinde ilkti.
0: Tabii.
1: Evet. Yoktu, onun için çok tabii tuttu. Sonra hı-hı. başka çocuklar için yapılmış dizilerde oldu ama galiba Sihirli Annem'in yerini
0: evet kimse tutamadı. Ama çok güzel bir dizi gerçekten evet. bizler de izliyorduk. Hala evet. daha izleyebiliriz. Peki bunun gibi bu devam edecek mi Sihirli Annem projeleri?
1: Bilmiyorum tabii yani seyirci sinema İstedikçe. Salonlarını doldurduğu sürece yani malum neticede evet. seyirci sayısına bakıyor her
0: sizin
1: şey.
0: Sizin için de çok özel bir proje sanırım
1: evet,
0: değil mi?
1: Evet,
0: seviyorsunuz
1: evet.
0: siz de.
1: Ya şöyle Zeynep Hanım ben çok gönüllü değildim hı hı. bu projeye girmekte. Hatta sevgili evet. Nevra Serezi de aynı evet. şekilde ikimiz de aynı şeyi düşünmüşüz. Hı hı. O sıralarda ben İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda çok güzel bir oyun oynuyordum. Hı hı. Tek kişilik düet diye.
0: Evet.
1: Yani müthiş sanatsal ağırlığı olan harika. Evet, yani orada ben tamam ben sanat yapıyorum tabii. Burada derken evet. bir anda Sihirli Annem çağırdılar. Anlattıklarında hı-hı. o kadar saçma sapan geldi ki bana. Ay Allah'ım.
0: Nasıl olacak
1: hani şimdi
0: bu
1: ben
0: iş?
1: Orada çok böyle hani evet. gerçekten sanatsal ağırlığı çok fazla olan bir iş yapıyorum. Öbür tarafta da bana işte diyorlar ki işte insanlar hayvan oluyor. İşte havalarda uçuyorsun, yıldızların üstünde oturuyorsun. Allah'ım bu ne saçma şey diyorum. Ama yapımcı Ayşen Hanım ne olur o role siz çok yakışacaksınız. Hı-hı. Lütfen lütfen. Ben o zaman hiç seyretmemiştim. Yani hı-hı. ben ilk bölümde yoktum. Ha. Sonra girdim. Dedim ki nasıl olsa bu saçma şeyi hiç kimse izlemiyordur. Kırmayayım. Tamam dedim. Evet. Dememle.
0: Hemen patladı.
1: Yani o benim tabii bir yılın iş yaptım. Televizyonda. Evet, fakat
0: çok güzel dizi.
1: Bu dizi hayatımda dönüm noktası Sihirli Annem
0: kesinlikle.
1: Oldu. Hiçbiri
0: çünkü
1: bu kadar.
0: Çünkü çoluk çocuk herkes sizi böyle
1: herkes,
0: tanımış oldu.
1: Herkes evet.
0: Ki tiyatrodan o camiadan sizi zaten evet. herkes biliyor
1: tabii.
0: da. Ama televizyonlar tabii. ne yazık ki insanlara daha çok ulaşan bir şey oluyor.
1: Tabii.
0: Keşke
1: ama,
0: tiyatrodan tanınıyor olsak
1: şimdi onu söyleyeceğim
0: değil mi?
1: Böyle arada mesela. İşte sizi şu oyunda izlemiştik hı hı. diyen ya da mesela yanındakine diyor ki duyuyorum tabii evet. bak bu tiyatro oyuncusu dediği zaman evet.
0: daha
1: açıkçası
0: çok
1: daha çok hoşuma
0: çünkü
1: gidiyor.
0: Çünkü çok emek verdiniz.
1: Gayet
0: nasıl
1: tabii.
0: başladınız?
1: Hep mesela ilkokuldan arkadaşlarım vardır derler ki ben o zaman bile ben oyuncu olacağım diyormuşum arkadaşlarıma.
0: Evet.
1: Çok istiyordum hatta böyle 17 yaşlarındayım. Böyle elinde yüzüne bakılır bir genç kızım. Böyle beğenilen bir genç kızım.
0: Hı-hı. Eminim
1: ve bana
0: çok güzelsiniz o zamanlar. Şimdi olduğu gibi.
1: Böyle film teklifi falan geliyor. Babam da dedi ki yani çok ileri görüşlü bir babam
0: ne
1: vardı.
0: Güzel.
1: Müthiş böyle sanata aşık, sanattan hı-hı. anlayan. Ve dedi ki bu işi yapacaksan eğitimini alacaksın. Benim de zaten can attığım şey o. Ben konservatuar okumak istiyorum.
0: Ne güzel.
1: Ve canım babacığım yani böyle beni elimden tuttu. Sınav kapılarında biz beraber bekledik.
0: Güzel bir hikaye.
1: Çok...
0: Genelde bu hikaye böyle olmuyor. Anne baba istemiyor.
1: Tabii anne baba istemez. Ben bazen diyorum ki
0: kaçak giderler.
1: Yani
0: giderler.
1: Öyle bir

0: hikayem yok diyorum. Evet. Yani babam izin vermedi. Ben evden kaçtım, sınavlara katıldım. Böyle bir hikayem yok. Evet. Babacığım beni götürdü ve aha, o benim operacı olmamı çok istiyordu. Çünkü klasik müziğe çok meraklıydı.
1: İstanbullu bir ailesiniz. Bu çok önemli. Ya, ben kız kardeşinizle sohbet ettiğimde onu öğrenmiştim.
0: Biraz göçmenlik de var.
1: Var ama yani uzun zamandır İstanbul'da yaşayan bir aile.
0: Yani İstanbul, Ankara.
1: Evet. Ankara'nın o kültürel yapısını da çok iyi
0: tabii
1: bilen.
0: Tabii ki. Ya işte Ankara'da çok sağlam bir orta sınıf tabii, vardı. Bir memur sınıfı. Yani. Ben şimdi baktığım zaman düşünüyorum. Babacığım bir memur maaşıyla biz işte anneannem de bizimle yaşardı. Biz 6 kişi sinemaya da giderdik.
1: Çok rahat geçindim.
0: Tiyatroya da giderdik.
1: Doğru.
0: Tabii o çok sevdiği için operaya da giderdik. Böyleydi. Ben opera sınavını da kazandım.
1: Güzel.
0: Tiyatroyu da ama bir seçim yapmam gerekirdi. Tiyatroyu babam seçtiniz. Dedi ki baba dedim yani benim gönlüm tiyatrodan. Tiyatro daha böyle bir gerçek geldi bana.
1: İyi ki de öyle yapmışsınız.
0: İyi ki de öyle yapmışım.
1: Hacettepe'de okudunuz.
0: Evet, o zaman Ankara Devlet Konservatuarı'ydı adı Cebeci'de. Evet. Atamızın kurdurduğu konservatuar. Sonra YÖK'e bağlanınca Hacettepe konservatuar olarak
1: çok
0: adı değişti.
1: Çok önemli sanatçılar yetişti değil mi oradan? Ya sizin sınıf arkadaşlarınız ya kimlerdi?
0: Benim sınıf arkadaşlarımı söyleyeyim.
1: Acaba?
0: İşte Selçuk Yöntem, Zuhal, Olcay Derya, Baykal.
1: O sınıf var ya.
0: Yani Melek
1: yetiş
0: Baykal.
1: Yetiş bir sınıf.
0: Tabii ki.
1: Hepsi mi meşhur olur
0: tabii
1: yani?
0: Ki.
1: Hemen hemen hepsi
0: tabii
1: meşhur
0: ki.
1: Oldu.
0: İşte Haluk dönem arkadaşımızdı.
1: Haluk Bilginer.
0: İşte bizden önce işte Rüştü Asyalı, Çetin Tekindor, Cihan Ünal bizden önce mezun olanlar falan.
1: Yani çok önemli sanatçılar yetiştirdi.
0: Çok parlak bir dönem.
1: Hocalarınız çünkü çok
0: tabii,
1: değerli.
0: Tabii.
1: Evet, evet. Tabii. Cüneyt Gökçer.
0: Tabii
1: değil mi?
0: Cüneyt Hoca, Mahir Hoca. Yani evet. Çok gerçekten güzeldi. Ve baktığım zaman böyle kendini beğenmişlik gibi olmasın ama diyorum ki yani bizim dönem farklıymış.
1: Çok iyi bir eğitim almışsınız.
0: Çok iyi bir eğitim aldık. Kesinlikle, şimdi
1: maalesef öyle değil.
0: Hani o kadar çok konservatuar var ki
1: tabii,
0: her özel şey tabii, üniversite tabii. Hemen bakıyorum tabii şunu keşfetmişler şimdi gençlerin çoğu oyuncu olmak istiyor daha doğrusu ünlü olmak istiyor
1: tabii,
0: öyle olunca da her üniversitenin mutlaka bir tiyatro bölümü var
1: sizi gelin ünlü yapalım gibi
0: ünlü yapalım gibi evet. İşte arada 2-3 tane yetenekli varsa tabii ki
1: çıkıyorsa,
0: gelir kapısı
1: çıkıyor, tabii, evet.
0: Ve çok zayıf bir eğitim yani hep böyle sohbet etmeye
1: biliyorum,
0: fırsatım
1: biliyorum,
0: oluyor evet, diyorlar ki işte diksiyon kim geliyor diyorum işte şu ama pek gelmiyor işte tabii şu hoca ki, ama pek gelmiyor.
1: Pek gelmiyor
0: onu görmüyoruz bunu görmüyoruz
1: böyle
0: çok
1: bir
0: acı bir şey
1: olmuyor.
0: Çok
1: ama siz
0: olmuyor.
1: Köklü bir eğitim aldınız
0: ay, tabii.
1: Ve çok disiplinli bir eğitim
0: ay, hem de
1: benim
0: nasıl
1: bildiğim.
0: Bir disiplin
1: biliyorum,
0: hem de nasıl bir disiplin
1: evet,
0: tabii.
1: Öyle. Ama işte ortada bütün yani sınıfın hepsinin mi bu kadar ya, yetenekli ya, olması ne
0: yani,
1: kadar ilginç
0: tabii,
1: bir şey.
0: Tabii.
1: Hepsinin ayrı bir özelliği var.
0: Tabii,
1: bakıyorum
0: tabii,
1: da
0: tabii.
1: Yani sınıftaki Selçuk Yöntem'in
0: tabii yani.
1: Ne bileyim Haluk Bilginer'in,
0: yani,
1: Zuhal Olcu
0: tabii,
1: hepsi ayrı ayrı
0: tabii.
1: Yetenekleri olan insanlar.
0: Kesinlikle.
1: Ne güzel valla
0: yani
1: harika.
0: Onun yanı sıra tabii.
1: Çok şanslısınız tabii.
0: Tabii çok daha yetenekli arkadaşlarım var ama hani isim olarak bilinenler
1: bilinmeyenler
0: onlar. Yoksa sınıf
1: tabii.
0: Olarak yani
1: hepsi, öyle.
0: Hepsi çok evet. Değerli ve yetenekli
1: daha
0: arkadaşlardı.
1: Daha sonra İstanbul'a geçtiniz? Nasıl
0: ben
1: oldu?
0: Ben çok uzun süre yani.
1: Ankara'da kaldınız.
0: Tabii 22 yıl falan. Sonra
1: ben sizi Ankara'da izledim.
0: Tabii tabii yani çok mutluydum ben Ankara'da olmaktan. Çünkü yani güzel roller oynuyorum, mutluyum.
1: Peki sihirli annem zamanında Ankara'da
0: hayır,
1: mıydınız?
0: Hayır.
1: Sonra İstanbul'a gelmiştiniz.
0: Sonra işte eşim İstanbul'a işini nakletme kararı aldı. Evet. Öyle olunca da ben valla ağlayarak ayrıldım Ankara'dan.
1: Doğru,
0: çok ciddi söylüyorum.
1: Evet.
0: O zaman daha öncesinden de işte Ayşen gel işte böyle yeni kanallar falan açılıyor. İşte burada çok iyi işler yaparsın. Ama benim hiçbir zaman böyle hedefim
1: olmadı.
0: Ünlü olmak.
1: Evet.
0: İşte tanınır olmak.
1: İstemez
0: öyle
1: oldunuz.
0: Değil. Kesinlikle. Yani ben işimi iyi yapayım, iyi oynayayım.
1: Önemli,
0: ben önce ben tatmin olayım. İşte evet. Seyirci de beğensin. Tamam, kaliteli evet. işler yapayım. Sonra İstanbul'a geldik. Yani 1996 yılında geldik biz.
1: Evet,
0: ondan
1: evet.
0: Öncesi.
1: Orada
0: Ankara'ydı.
1: Evet, evet.
0: İşte gelince de bu sefer işte işler güzel sihirli anne falan tabii geldikten çok sonra
1: oldu.
0: Başladı.
1: Devlet tiyatrosu
0: devam
1: etti. İstanbul
0: sonra İstanbul Devlet Tiyatrosu.
1: Siz orada göreviniz de vardı.
0: Görevim de vardı.
1: Mi?
0: Evet. İdareciliğim de vardı.
1: Onu, evet.
0: Ondan sonra emekli olunca.
1: Evet. Tekrar
0: hepsi,
1: televizyon
0: evet.
1: dizileri başlamış
0: evet,
1: oldu
0: tekrar,
1: yoğun bir
0: evet.
1: şekilde. Hangi dizilerde hatırlatalım seyircilerimize? Selena'yı da hatırlıyorum.
0: Evet
1: ben.
0: O da
1: bir o,
0: şöyle
1: bir
0: düşünmüşe
1: olmuştu.
0: Yaralı Kuşlar vardı. Bunda mesela özellikle Amerika'dan Güney Amerika ülkelerinden çok fazla hayran kitlesi var. İnanılır
1: güzel.
0: Gibi değil. Evet. Ve sürekli onlardan mesajlar geliyor bana. Hiçbir şey anlamıyorum yazdıklarından ayrı konu ama hatta
1: hayranlarınız
0: benim, evet,
1: yurt
0: benim
1: dışında.
0: Oynadığım sahnelerin o dilde dublajıyla bana yolluyorlar.
1: Çok
0: o çok eğlenceli oluyor.
1: Evet.
0: İşte Kolombiya'dan çok var, Venezuela'dan var.
1: Demek her yere gidiyor.
0: Peru'dan var.

0: İnanılır gibi
1: Çok
0: değil.
1: ilginç.
0: Çok fazla. Yani
1: Evet. İnsanlar seviyorlar Türk dizilerini.
0: evet. Ve hatta bir şey söyleyeyim, ben birazcık bu acı maalesef telif geliyor bize İspanya'dan.
1: Aa, çok
0: Türkiye'den
1: ilginç.
0: alamıyoruz yaptığımız
1: Değil
0: işlerden.
1: mi? Evet.
0: Çok ilginç.
1: Onlar bu konuda daha titizler demek ki.
0: Evet, biz Türkiye'de yaptığımız işlerden hiçbir şekilde telif alamıyoruz. Ama İspanya hükümeti bir gün bakmış ki fazla para var. Demişler ki nereden çıktı bu bütçede fazla para?
1: Allah Allah.
0: Türk oyuncuların telif ücretleri demişler.
1: Çok ilginç.
0: Sonra konsolosluğu aramışlar, düşünün. Ondan sonra bir
1: Hayret
0: şekilde işte
1: işte.
0: irtibat kurulmuş ve biz oyuncular
1: Bakar
0: oradan
1: mısınız?
0: yaptığımız, tabii hangileri gösteriliyorsa,
1: Tabii.
0: her iş değil, onlardan belli
1: Emeğimizin
0: miktarlarda,
1: karşılığını
0: emeğimizin
1: alıyorsunuz. Ne
0: Türkiye'den
1: kadar güzel.
0: almadığımız karşılığını
1: Evet.
0: onlardan
1: Ki
0: alıyoruz.
1: sizin o diziler Türkiye'de defalarca oynanıyor,
0: Oo,
1: değil
0: yani
1: mi?
0: telifler olsa belki başka
1: Peki
0: yeni
1: bunun
0: iş yapmaya bile gerek kalmayabilir, teliflerle geçiniriz.
1: Yok mu böyle bir çaresi, kanunu, yasası,
0: Uğraşıyorlar ama
1: bilmem ne? Ha,
0: yok
1: henüz
0: yok.
1: olmadı.
0: Müzik alanında daha bir
1: Evet.
0: iyi adımlar atıldı. Onlar
1: İnşallah bu
0: daha bir
1: konuda da
0: ciddi çalışıyorlar.
1: önemli adımlar atılır
0: Umarım.
1: diye umuyoruz. Evet. Ben Türkan Hanım'ın konağını
0: Ha,
1: hatırlıyorum.
0: evet, Türkan Hanım'ın
1: TRT'de
0: konağı
1: Nihat Oldunuz.
0: TRT'de
1: Çok güzeldi
0: yaptık.
1: o. Çok değişik bir
0: Çok
1: projeydi.
0: değişikti. O çok
1: Nasıldı? Biraz
0: güzeldi.
1: hatırlatalım
0: Yani o da bir
1: arkadaşlarımıza.
0: günlük diziydi. Orada ben bir emekli öğretmeni
1: Emekli öğretmen.
0: oynuyordum.
1: Evet.
0: Çok güzel bir karakterdi. Yani böyle bir bilge bir kadındı.
1: Evet.
0: Herkese güzel akıllar veren,
1: Akıllar
0: yol
1: veren. Evet.
0: gösteren, kültürlü.
1: Kültürlü.
0: O açıdan o karakter çok hoşuma gitti.
1: Değerlerine
0: Değerler,
1: hakim.
0: yani aslında
1: Evet.
0: tabii bugün televizyonda görmediğimiz kadar
1: Evet.
0: işte aile
1: Aile kavramı
0: kavramını
1: çok güzel
0: çok
1: anlatan.
0: güzel anlatan bir diziydi. İşte torunlarıyla ilişkisi güzel, o gayet
1: Ne
0: sıcacık
1: güzel, evet.
0: ilişkiler vardı. Son derece güzeldi. Bir de biz orada konuk alıyorduk. Ama şöyle, yani
1: Evet.
0: oradaki senaryoyla örtüşüyordu aldığımız
1: Aldığınız
0: konuklar.
1: konuk.
0: Yani
1: Evet.
0: bildiğiniz konuk programları gibi değil de,
1: Değildi,
0: yani
1: evet.
0: her gelen diyelim ki biri Türkan Hanım'ın memleketlisi
1: Heh,
0: oluyor, biri bir
1: evet.
0: şey oluyor ve o şekilde çok değerli
1: Çok farklı
0: insanları
1: bir
0: da
1: proje aslında.
0: tanıma
1: Evet.
0: şansı oldu ve bazılarıyla hala ilişkim
1: Ne
0: devam
1: kadar
0: ediyor
1: güzel.
0: diyebilirim.
1: Evet. Çok güzeldi. Ben onu
0: Evet, yani
1: hatırlıyorum.
0: Kültür Bakanımızın eşi bile geldi
1: Değil
0: konuk
1: mi? Ne
0: olarak.
1: kadar güzel. Çok izlenen,
0: Çok.
1: o saatte insanlar böyle eve
0: Evet,
1: kapanan bir
0: oradan da çok
1: diziydi.
0: tanıyan var. İşte
1: Evet.
0: Doktorlar dizisinden çok tanıyan
1: Doğru.
0: var.
1: Evet. Dizilerde bayağı bir oynadınız ama hepsi, bak, anlattığınız dizilerin hepsi güzel diziler aslında.
0: Güzel,
1: Yani böyle hani
0: evet.
1: kötü mesajlar veren,
0: Hayır.
1: şiddet içeren diziler değil.
0: Hiçbiri
1: Peki
0: değildi.
1: ne diyorsunuz şu dönemdeki dizilere?
0: O
1: Bu
0: kadar karşıyım ki,
1: Kurgulu.
0: o kadar
1: Değil
0: karşıyım ki.
1: mi? Evet. Geliyor mu
0: Yani
1: böyle teklifler bu dizilerden?
0: şöyle böyle vurdulu kırdılı gelmedi de, böyle şimdi
1: Bu
0: özel
1: ağlar,
0: platformlarda mesela
1: şeyler.
0: şey var benim gördüğüm, bu
1: Evet.
0: sefer de çok fazla küfür içeren,
1: Çok
0: mesela
1: doğru.
0: öyle bir şey geldi, ben kabul etmedim, dedim ki
1: İstemediniz.
0: ben bunları söyleyemem, yani benim
1: Doğru.
0: ağzımdan bunlar çıkmaz,
1: Duyamazsınız, doğru.
0: duyamazsınız. Bir de
1: Evet.
0: benim bu yaşa kadar bir imajım
1: Tabii,
0: var.
1: tabii. Bunu
0: Diyeceksiniz
1: yıkmak
0: ki şu var,
1: istemediniz.
0: oyuncu her şeyi oynamalı. Elbette oynamalı ama
1: Evet.
0: hani çok gerekir, ağzınızdan o kötü söz çıkabilir çok
1: Çıkabilir, evet.
0: gerekirse.
1: Evet.
0: Ama şimdi olur olmaz.
1: Olur
0: Şimdi ben
1: olmaz her
0: sahnelerde
1: şeyi.
0: de görüyorum, özel tiyatrolarda. İnanılmaz
1: Evet,
0: küfür
1: ben de hoş
0: ağırlıklı.
1: bulmuyorum, evet.
0: Yani her yerde de kullanılmaz ki
1: Evet,
0: bu.
1: evet.
0: Ve ama seyirci bunun tuzağına düşüyor. Ben bakıyorum,
1: Düşünüyorum.
0: bir küfür, seyirci alkışlıyor, seyirci gülüyor.
1: Ama
0: Ben dehşetle
1: bence çok
0: bakıyorum onlara.
1: yanlış bir şey. Gençler
0: Aa
1: bunun çok
0: işte.
1: normal olduğunu düşünüyor ve onlar da
0: İşte.
1: konuşurken günlük
0: Ay,
1: hayatlarında bunları çok rahat kullanabiliyorlar.
0: kesinlikle
1: Ama
0: ki.
1: biz öyle büyümedik
0: Biz
1: ki.
0: öyle
1: Ben hiç
0: büyümedik.
1: duymadım. Yeni yeni duyuyoruz biz bu
0: Evet,
1: program burada.
0: evet. Bir de o dediğiniz gibi o
1: Evet.
0: silahlar, şimdi öyle bir
1: Doğru.
0: işliyorlar ki bakıyorsunuz işte o onu öldürüyor.
1: Tabii.
0: Bir
1: Çok
0: anne, hele
1: kolaymış gibi.
0: aa işte
1: Tabii.
0: annesi ise işte git işte şunu öldür,
1: Öldür.
0: karını
1: Tabii.
0: bunu öldür. Ay bu kadar kolay mı? Ve de
1: Evet.
0: bakıyorsunuz sonuçta kimse bir ceza falan alan da yok.
1: Almıyor. Evet. Tabii.
0: Aa ne
1: Evet.
0: kadar güzel şey.
1: Yanlış bir
0: Yani
1: yönlendirme
0: böyle bir
1: var
0: şey olabilir
1: aslında.
0: mi?
1: Evet.
0: Böyle bir şey
1: Kesinlikle.
0: olabilir mi?
1: Bunlara karşı olmanız
0: Ama
1: çok iyi bir
0: hepsi
1: şey. Herkes
0: böyle
1: böyle karşı
0: ve
1: olsa
0: de
1: yapılmaz bunlar.
0: ama şu şimdi
1: Evet.
0: yapımcılar da diyorlar ki mesela böyle bir takım projeler falan
1: İzlenmiyor.
0: diyorsunuz, bakın ne güzel. Ay
1: Evet.
0: izlenmiyor. İşte seyirci entrika
1: İstemiyor.
0: istiyor.
1: Allah
0: Seyirci
1: Allah.
0: işte
1: Evet. Ama
0: silah
1: birazcık
0: istiyor.
1: şey değil
0: Ama bu
1: midir,
0: da
1: hani
0: size
1: biz de
0: bağlı.
1: tiyatro eğitimi almış insanlar
0: Yani.
1: olarak biraz toplumun önünde olup toplumu
0: Tabii.
1: yönlendirmeli değil mi? Sanatçı
0: Kesinlikle.
1: biraz toplumu yönlendirecek ki
0: Kesinlikle.
1: toplum sanatın peşinden
0: kesinlikle,
1: gitsin.
0: Kesinlikle.
1: Yani bizim bakış açımız biraz böyle olacak ki, yoksa toplum ne istiyor onu verirsek o zaman
0: olmaz,
1: ne olacak?
0: Olmaz, elbette evet. Olmaz.
1: Biz sanatı nasıl icra edeceğiz?
0: Mesela ben geçenlerde bundan bir şey paylaştım, o bayağı galiba ilgi çekti. Aha. Ne işte bir geçen ay bana işte oynadığım bir filmden Amerika'dan bir ödül geldi.
1: Çok güzel.
0: Houston'dan evet. İşte 59. Houston International Film Festivali'nden en iyi yardımcı kadın ödülü. Hiç beklemediğim bir şey.
1: Tabii evet.
0: Yani çok 130 güzel. Film yarışmış. Müthiş bir sürpriz evet. oldu. Ve de oradan işte Spielberg'ler, Coen kardeşler, bir yığın tanınmış yönetmen oradan var, ödül tabii. almış zamanında. Tabii, böyle tabii. çok köklü bir
1: değerli
0: festival.
1: Bir
0: ama
1: ödül.
0: Minicik minicik iki haber. Hı hı. Ondan sonra
1: hiçbir yani, haber yok.
0: Şu var tabii ki ben bunlar için yapmıyorum ama bir şekilde de inciniyorsunuz.
1: Ama sonuçta ülkemiz için. Ülkemiz adı geçiyor orada.
0: Tabii ki her gün Amerika'dan birileri ödül almıyor. Bu çok önemli
1: elbette,
0: bir şey.
1: Elbette.
0: Ve oturdum ben de bir uydurma haberle başladım.
1: Ne yaptınız?
0: Dedim ki biliyor musunuz dedim hepinizin çok iyi tanıdığı ve sevdiği bir oyuncu. Benim bir dizide rolümü engelledi dedim. Tabii herkes bunu tabii. hemen dinlemiş.
1: Hemen dönerler.
0: Arkasından hemen bu ödül haberini verdim. Ondan sonra dedim ki şimdi diyorsunuz ki ne alaka? Şunun için dedim söylüyorum. Bizim medyamız maalesef işte dedikodularla işte böyle sansasyonel haberlerle ilgileniyor.
1: Evet.
0: Bu yüzden ben böyle bir yanlış haberle başladım. Bunun için çok özür dilerim olmuş. Ama bunun ilgi çektiğini biliyorum.
1: Evet, ve çekti de zaten.
0: Nasıl çekmek? Şimdi anlayan anlamış, anlamayan da.
1: Sordular mı kim?
0: Tabii,
1: İlle kim?
0: Kim o? İşte söyleyin biz onu işte şöyle linçle. Yok böyle bir şey yani.
1: Evet, evet. Kesinlikle.
0: Maalesef, maalesef. Çok acı bir şey.
1: Çok acı.
0: Bakın sadece kendim için konuşmuyorum. Yani bir yıl sanatçı arkadaşım var. Biz sanat alanında, bilim alanında pek çok ödüller
1: çok,
0: alıyoruz. Gencecik
1: evet.
0: çocuklarımız var. Evet. Bakıyorsunuz işte. Piyano yarışmasında hı hı. uluslararası birincilik kazanmış. Tabii, evet. Matematik yarışmasında kazanmış. Satrançta birinci olmuş. Hı. Ya niye siz bunu haberlerde duyurmuyorsunuz? Hı. Yani artık öyle bir seyirci var
1: böyle
0: ki.
1: Böyle özendirin değil mi insanları?
0: Seyirci sadece artık bizim dizilerle ve o saçma sapan gündüz tabii. kuşağı programlarıyla.
1: Ya da özel hayatlarıyla. Tabii özel hayatlarıyla.
0: Bütün artık. Beğeni düzeyleri aha. orada kaldı.
1: Evet.
0: Ama siz arada bunları da verin. Gençler de özensinler.
1: Kesinlikle. Aslında siz sanatçı olarak yani hem özel hayatınızda da bir örneksiniz.
0: Tabii.
1: Bu da çok önemli
0: tabii.
1: bir şey. Uzun yıllardır eşinizle beraber bu sanatın içerisindesiniz. Aslında bunlar gösterilmeli.
0: Tabii.
1: Bunlar gösterilmeli.
0: Bunlar gösterilmeli.
1: Kötü örnekler
0: tabii.
1: değil de iyi örnekler
0: kesinlikle
1: gösterilmeli.
0: Kesinlikle biraz bize özensinler. Evet, yani.
1: Biraz size özensinler.
0: Ondan sonra işte evet. ünlü olmak için her şeyi göze alıyorlar.
1: Her şeyi
0: yani,
1: göze alıyorlar.
0: Ünlü olursunuz.
1: Evet.
0: Ondan sonra
1: ama
0: sabun köpüğü gibi yani. Evet önemli olan
1: bir
0: geçici olmak.
1: Birçoğu da farkın siz daha çok iyi görüyorsunuzdur. Ben de hani bir zamanlar tiyatronun içinde olduğum için görüyordum ya yani, takip edebiliyordum. Ünlü olmaktan çıktıktan sonra yani unutulduktan sonra gerçekten bunalıma giriyorlar.
0: Evet, evet.
1: Ama sizin öyle bir derdiniz yok.
0: Hiç yok.
1: Çünkü sizin öyle bir hayatınız
0: hiç yok.
1: Evet,
0: hiç
1: bu
0: yok.
1: Çok güzel bir şey. İşte zamanında Sihirli Annem ne kadar çok
0: tabii.
1: Tanındınız ettiniz
0: hala
1: ama
0: öyle.
1: Hala, hala öyle.
0: Hala öyle.
1: Hala öyle ama
0: ben yolda yürürken caddede fotoğraflar
1: evet.
0: yani sürekli bir
1: ama
0: ilgi.
1: Ama bu olmazsa siz hayattan vazgeçmeyeceksiniz.
0: Olmaz, niye vazgeçeyim evet. yani i̇şte. Ben işte oynuyorum, yazıyorum, ha, çiziyorum, kitaplarım var.
1: Ya,
0: çocuklarla işte. İlişkilerim var,
1: bunlar
0: okullarda söyleşilerim
1: evet,
0: var, imza
1: evet,
0: günlerim
1: evet.
0: var.
1: Hayata devam
0: yani
1: ediyorsunuz.
0: Yani devam ediyorum şey. Benim için tamam
1: çünkü yeteneğiniz
0: var. Tabii oyunculuk çok önemli.
1: Evet.
0: Ama yani
1: i̇şte
0: ailem
1: anlat.
0: Var.
1: Tabii ki.
0: Sadece illaki
1: o değil ki.
0: O
1: tabii.
0: değil yani.
1: Tabii.
0: Beni besleyen
1: i̇şte
0: çok şey var.
1: İşte bunları anlatmamız gerekiyor belki de insanlara. Yani bu iyi örnekleri göstermemiz gerekiyor ki
0: tabii.
1: gerçekten gençlik çok kötü bir yere gidiyor.
0: Çok maalesef.
1: Yani bakıyoruz işte o şiddete meyilli,
0: ne kadar meyilliler.
1: Ellerine silah alan çocuklar.
0: Ne kadar meyilliler.
1: Nasıl bir şey yani nasıl bir dünyaya
0: evet,
1: geldik diye
0: evet.
1: çok üzülüyorum gerçekten
0: evet,
1: çok üzülüyoruz
0: evet.
1: bu duruma. İşte sizin gibi sanatçıları daha çok ön plan
0: evet,
1: olmalı. Siz
0: evet.
1: daha çok anlatmalısınız
0: evet,
1: ki
0: evet.
1: size biraz
0: evet.
1: özensinler.
0: Şimdi gençlerin şunu demesi lazım içinden. Tabii ki popüler kültür
1: evet.
0: dünyada çok farklı bir yerde. Ben bunu yatsımıyorum ama demeli ki seyrettiği zaman bir genç tamam ben falanca oyuncu işte dedikodusu şusu bu seviyorum ama bak şimdi gösterdikleri şöyle bir oyuncu karşımda. Aa, ona ne kadar farklı bir ilgi gösteriliyor. Ne kadar farklı bir saygınlığı var. Farklı bir muamele görüyor çevreden. Tabii. Saygı
1: acaba
0: görüyor.
1: Acaba neden diye acaba sormaları neden? Lazım.
0: Ha, demek ki özel öyle olmak örnek çok değerli. Hani tamam ben onu beğeniyorum ediyorum ama örnek almam gereken böyle kişiler demeli. Ama işte kesinlikle medya çok değer verecek.
1: Tabii. Evet. Medyada onu örnek alacak. Kendi kesesi.

0: düşünüyor. Sadece tabii. onu düşünüyor. Tabii, başka tabii. bir şeyi düşünmüyor. Tabii. Toplumun değerlerini falan tabii. düşünmüyor.
1: Tabii.
0: Ama biz TRT olarak her zaman Hı-hı. ne yapıyoruz? Tabii ki toplumun değerleri bizim Elbette. İçin çok daha kıymetli. Evet, biz de programımızda gerçekten başarılı olmuş, Hı-hı. gerçekten ışık tutmuş insanları Hı-hı. konuk alıyoruz sizin Hı-hı. gibi. İşte onları insanlarla buluşturmaya çalışıyoruz. Neyse. Gençlerle buluşturmaya çalışıyoruz. Ve sizden öğreneceğimiz çok şey var tabii ki. Siz aynı zamanda yönetmenlik de yapıyorsunuz. Evet, tiyatroda evet, yaptınız. Yaptım. Hatta birini ben izlemiştim. Şu anda ismini hatırlamıyorum ha. ama 4 kişilik bir kadroydu.
1: Evet,
0: siz yönetmendiniz.
1: Evet, evet.
0: Tiyatroda şu anda Hı-hı. tam hatırlamıyorum Hı-hı. ama güzel bir oyundu diye hatırlıyorum.
1: Evet. Evet.
0: Devam ediyor musunuz? İster misiniz? Yönetmenlik nasıl bir şey?
1: O
0: nasıl
1: çok
0: bir duygu?
1: Güzel bir duygu. Yani hem oyuncu olunca hem de yönetmen evet. olunca tabii farklı oluyor. Hı-hı. Yani bir oyuncunun gözünden Değil de mi? Bakıyorsunuz evet. her şeyi. Ben biraz rahat çalışan ve çalıştıran bir evet. yönetmenim.
0: Daha çok oyuncuya bırakıyorsunuz.
1: Şöyle bütün prova süresince zaten ben derim içinize sinmeyen bir şey olursa. Yapmayın. Hani böyle dediğim dedik bir yönetmen değilim. Evet. Bana söyleyin. Tabii, yani rahatlıkla evet. işte bu mizansen ya da bu her neyse ton benim içime sinmedi. Siz beni ikna edeceksiniz. Ne ben sizi ikna edeceğim.
0: Hı-hı. Hani bu anlamda noktada, açık olmanız çok iyi bir şey.
1: Ama evet sizin itirazınız benim kafama Hı-hı. yatarsa Hı-hı. gerekçeniz. Ben hemen vazgeçerim.
0: Tabii.
1: Çünkü oyuncunun sahnede rahat olması
0: Çünkü
1: lazım.
0: Çünkü siz biliyorsunuz.
1: Ben biliyorum yani evet, bunu yaşadım da yani bunu evet. böyle direten yönetmenlerle yaşadım. Ve her oyunda içime sinmeden bazı mizansenleri yaptığımı ya da yönetmeni illa şöyle tonla dediği ne kadar rahatsız olduğumu biliyorum.
0: Ya, tabii,
1: Çünkü
0: tabii.
1: ben gideceğim yönetmen olarak tabii. oyun tamamen oyuncuya kalacak. O yüzden onun doğru. rahat olması benim için evet. çok önemli.
0: Hiç unutamadığınız bir rol var mı böyle var. Ya severek çok Aa, severek oynadığınız?
1: Kişilik düet bir MS hastası
0: ben
1: oynuyordum.
0: Ben onu izlemiştim. Çok güzeldi gerçekten.
1: Benim çok farklıdır onun yeri. Onu muhteşem bir oyundu. Yani evet. bir kadın oyuncunun karşısına çıkacak en güzel rollerden evet, biriydi. Kesinlikle. Ve çok şeye
0: çok
1: vesile oldu.
0: Siz, evet.
1: Sonra ben o Hı-hı. rolden sonra Türkiye MS Derneği Başkanı oldum.
0: Aa, çok güzel.
1: Yani evet. ama tabii bir süreçti o hemen evet. pat diye değil. Hı-hı. Yani o kadar etkilendim ki onlar için evet. ne yapabilirim tabii. diye düşündüm. Evet, gönüllü evet. olarak
0: Neler
1: dernek
0: yapalım.
1: İçin çok Doğru. fazla şey yaptım. Bir süre sonra
0: çok
1: da.
0: Çok da kıymetli bir dernek.
1: Evet,
0: ben
1: Türkiye
0: de
1: MS Derneği.
0: Biriyim. Evet, evet, ben de mümkün olduğu kadar programda Hı-hı. onları ağırlamaya çalışıyorum. Çünkü bilinmesi gereken bir hastalık.
1: Kesinlikle Hı-hı. çok fazla bilinen bir
0: çok
1: hastalık
0: fazla
1: değil. Ben
0: ya,
1: oynadığım
0: evet.
1: zaman da.
0: Daha
1: hiç
0: iyi anlamış olduğunuz
1: bilmeyen duymayan vardı.
0: Evet. Siz bu vesileyle daha da çok duyulmuş
1: tabii,
0: oldu.
1: Tabii tabii bir yıl araştı röportajlar evet. oldu, Hı-hı. söyleşiler oldu ve hepsinde MS ile ilgili bayağı evet. bilgiler verdim ki bence çok önemliydi. Hı-hı.
0: Peki böyle bir müzikal düşünür müsünüz? Böyle bir düşünceniz var mı? İster
1: misiniz? Şöyle yani ben Ankara'da oynayayım. Oynadım. Hı-hı. İşte Kiss Me Kate, Öp Beni Kate bir ha. Amerikan müzikalidir.
0: Evet.
1: Hatta Amerikalı bir yönetmenle
0: çok güzel.
1: Oynadım. Harika. Hatta onda şöyle bir hikayesi vardır. Ben yeni evlenmiştim eşimle. Hı-hı. Ve o da bana Ayşen çok gezmeyi çok sever. Ne olur biraz otursan da beraber gezsek falan diyor. Tam o sırada da işte bir söylenti Amerika'dan yönetmen gelmiş. Hı-hı. Seçme yapıyor tabii hiç kimseyi
0: evet,
1: bilmiyor.
0: Tabii.
1: Yanında da bir müzik şefi. Aha. Dedim ki böyle böyle Ayşen ne olur falan. Dedim ki ya zaten bana kimsenin haber verdiği falan yok. Ve de o sırada eşim Amerika'ya bir iş için gitti. Oradan arıyor. Tabii o zaman cep telefonu yok. Hı-hı. Beni seçtiler.
0: Aa,
1: seçmeye girdim
0: ne kadar
1: ona
0: güzel.
1: Ve ben seçildim Kate başrol.
0: İyi ki
1: arıyor arıyor tabii. Aa. Hayır çağırdılar gittim
0: ah,
1: ve kazandım
0: evet,
1: yani. Ondan sonra arıyor arıyor sonra annesini arıyor diyor ki ya ben arıyorum Ayşen yok evde. Annesi işte provalara başladı. Ne provası? İşte Kiss Me Kate, Öp Beni Kate. Ne oynuyor? Kate oynuyor. Bir baktım.
0: Kate'i kim öpecek?
1: Ha, evet. Ona bir baktım koskocaman orada Broadway'de işte Aa. İsmi Kate müzikalinin bir long play'i ona bana hediye Aynen. almış gelmiş. Öyle başladım.
0: Böyle size destek olması ne
1: Aynen
0: güzel,
1: güzel
0: bir şey.
1: Tabii Aa, tabii tabii. Tabii.
0: Şey,
1: yani
0: evet.
1: müzikal oynadım.
0: Çok güzel.
1: Yani işte,
0: yine de istersiniz.
1: Aa, isterim isterim müzikal.
0: İnşallah.
1: Çok
0: evet,
1: keyifli.
0: Sizi yine görmek
1: çok keyifli,
0: isteriz. Böyle.
1: Umarım.
0: Bir de tip olarak da yani o kadar benziyorsunuz ki yabancılara
1: evet.
0: değil mi? Yani sizi gören kesinlikle
1: evet.
0: böyle Amerikalı
1: evet.
0: ya da İngiliz falan
1: zanneder. Evet.
0: Öyle bir havanız evet. var gerçekten.
1: İşte bu hava
0: nereden geliyor
1: da çok anne
0: Biraz
1: ve baba tarafından göçmenlik
0: evet,
1: var. Tiyatroda çok işime yaradı,
0: yaradı
1: bu hava.
0: Doğru evet.
1: Yani hep işte Çehovlar oynadım işte
0: Tabii.
1: dediğim gibi yabancı
0: evet.
1: oyunlar ama dizi sektöründe çok revaçta değil.
0: Evet.
1: Çok Aa, Türk tipi olsun
0: Türk,
1: istiyorlar.
0: Evet,
1: Mesela
0: doğru,
1: pek
0: doğru.
1: çok şey tamam ama Ayşen Hanım'ın çok Avrupa'yı bir
0: Avrupa'yı
1: tipi var.
0: Bir tipi
1: çok
0: var,
1: zarif
0: evet.
1: bir havası var falan
0: evet,
1: diye böyle
0: evet, evet. Avrupa'yı rollerde oldu. Daha çok.
1: Evet. Ama aslında ben oyuncuyum. Geçen evet. sene...
0: Doğru.
1: Sırf bu yüzden Ters Köşe diye başka bir şeyde oynadım. Hmm. Tamamen makyajsız, kafamda değil bir mi? Örtüyle. Ya,
0: evet.
1: Yani
0: her şey yapabilirsin.
1: Yani öyle bir şey gerekir ki saçınızı da boyarsanız tabii, da her şey makyajsız şeyli yani.
0: Uzun yıllar sizi yine sahnede, dizilerde, filmlerde görmek umuduyla çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için. İyi ki varsınız. İnşallah her zaman programımıza gelir. Bu güzel anılarınızı bizimle paylaşırsınız.
1: Ben çok teşekkür ederim ve de evet. sizi kutluyorum böyle güzel bir program yaptığınız
0: çok
1: için.
0: Çok teşekkür ederiz. Evet sevgili dinleyenler, çok önemli bir konuğum vardı bugün. Değerli sanatçımız Ayşen İnce'ydi. Haftaya Işık Tutanlar'da tekrar buluşuncaya dek hoşça kalın, sevgiyle kalın.
2: Işık Tutanlar.

0: Radyo 1.
1: Saat 21.
2: Haberler.
1: İyi geceler sayın dinleyenler. Haberleri veriyoruz. Spikeriniz ben Gülden Özpamuk. Terörsüz Türkiye sürecinde en önemli aşamalardan biri daha geçildi. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi meclis başkanlığına sunuldu. 12 maddeden oluşan teklife göre terör örgütünün fesi ve silah bırakmasının teyidi Milli Güvenlik Kurulu'nda olacak. MGK kararının ardından 6 ay içinde başvuran terör örgütü mensuplarının kovuşturma ve infaz süreçleri hakim kararıyla ertelenebilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörsüz Türkiye hedefine yönelik yasa teklifinin meclise sunulmasının ardından ilk değerlendirmesini yaptı. Milli birlik ve beraberliği perçinleyerek huzur iklimini güçlendirmeyi hedefleyen bu akımın Türkiye'yi terör tehdidinden kalıcı olarak kurtarmaya yönelik olduğunu vurguladı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli başta olmak üzere sürece katkı verenlere teşekkür etti. İstanbul'da Üsküdar Belediyesi'nde başkan vekili belli oldu. Üsküdar Belediye Meclisi'nde tutuklanan belediye başkanı Sinem Dedetaş'ın görevden uzaklaştırılması nedeniyle yapılan oylamada belediye başkan vekilliğine CHP'li meclis üyesi Sibel Tan Çetinkaya seçildi. FETÖ'cü terörist Burkay Karatepe 15 Temmuz darbe girişiminde Marmaris'e giden suikast timindeydi. 10 yıllık firarın ardından yakalandı sorgusunda FETÖ ile bağlantısını kabul etti. 69 sayfa ifade veren terörist Karatepe örgüt içinde Selim Kod adını kullandığını ve darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı'nı emir verilen yere götürmekle görevlendirildiklerini anlattı. İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasında müzakere bilmecesi sürüyor. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la görüşmelerin iyi gittiğini söyledi. Ancak hemen ardından, Hürmüz Boğazı çok yakında açılacak, açılmaz sonları çok sert vuracağız sözleriyle yine Tahran'ı açıkça tehdit etti. Tahran yönetimi ise Washington'la herhangi bir müzakere yürütülmediğini savunuyor. Ürdün'deki Kudüs toplantısı sonrası 14 ülke ve Arap Birliği Genel Sekreterliği ortak açıklama yaptı. Mescid-i Aksa'daki İsrail ihlalleriyle tarihi ve hukuki statüyü değiştirme girişimleri kınandı. Türkiye'yi temsilen toplantıya katılan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, uluslararası toplumun İsrail üzerindeki diplomatik baskıyı artırmasının önemine dikkati çekti. İsrail ile Lübnan arasındaki doğrudan müzakerelerin 7. turu İtalya'da devam ediyor. Heyetler Amerika Birleşik Devletleri'nin Roma Büyükelçiliği'nde bir araya geldi. Müzakerelerin yarın tamamlanması öngörülüyor. Rusya ile Ukrayna arasında karşılıklı saldırı sürüyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin insansız sistemler kuvvetinin oluşturulduğunu açıkladı. Moskova Kiev'deki bir lojistik merkezini vurdu. 17 kişi hayatını kaybetti, 44 kişi yaralandı. Ukrayna ise Rusya'nın Tula bölgesindeki sanayi tesisleri ve lojistik merkezlerini hedef aldı. Spor. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Avusturya ekibi Sturm Graz'ı ağırlıyor. Karşılaşma şu dakikalarda başladı. Haberleri dinlediniz.

Radyo tiyatrosu. Bitmemiş senfoni. Billy Forst'un eserinden esinlenerek yazan Aliye Bökesoy. Mikrofona koyan Hamit Akınlı. Efekt Erol Tanülkü. Oynayan sanatçılar: Franz Schubert, Cüneyt Türel. Okul müdürü: Kani Kıpçak. Erkek: Ersan Barkın. Grinzer: Metin Çoban. Teresa: Candan Teksoy. Kontes: Gül Gülgün. Kont Esterhazi: Kayhan Yıldızoğlu. Öğrenci: Vedat Kosal. Agnes: Oya Seymen. Müdür muavini: Sükan Kahraman. Erlanger: Fadıl Garan. Protokolcu: Ünal Gürel. Kadınlar: Şevkiye May, Bilkay Tekben. Karolin: Ani İpekkaya. Hizmetçi: Fethiye Sezer. Vikont Hayoş: Kazım Hün. Hans: Selim Naşit Özcan. Kont Betlen: İbrahim Delideniz.

0: Aferin çocuklar, çok iyi. Yarın yine söyleriz. Şimdi asıl dersimize, matematiğe geçelim. Geçen derste nerede kalmıştık?
1: Bölmelerde efendim.
0: Tamam, bölmelerde kalmıştık. Bölmelerin çeşitlerini anlatacağım şimdi size. Önce kesirlerden başlayalım. İki türlü kesir vardır. Adi kesir, ondalık kesir. Şimdi tahtaya yazıyorum, bakın. 3/4. Bu nedir? Adi kesir. Şimdi başka bir örnek. 2/4.
2: Oturun. Erşubert. Erşubert.
0: Buyurun efendim. Buyurun sayın müdür.
2: Bu ne hal? Duymuyor musunuz?
0: Duyuyorum efendim.
2: Ne? Neyi duyuyorsunuz?
0: Müziği efendim.
2: Ben çocukların yaptığı gürültüyü soruyorum. Hı. Odama kadar gelen gürültüyü.
0: Evet efendim. Ama bakın susmuşlar artık. Onlara kesirleri anlatıyordum ben.
2: Yeter artık. Bıktım sizin bu müzisyenliğinizden. Tahtaya bakın. Kesirler mi var yoksa kafanıza esince yazdığınız notalar mı? Ne olacak bunun sonu? Gürültüyü duymazsınız. Disiplini bozarsınız. Hem dersiniz matematik. Arada sırada çocuklara koro şarkıları öğretin diye rica ettikse matematik dersinde de...
0: Haklısınız müdür bey. Haklısınız. Kesirleri yazarken 2/4'lük ölçü işaretini görünce dalıp gitmişim. Dikkatsizlik işte.
2: Yok, bu böyle sürüp gitmez Herr Schubert. Beste yapacaksanız çekilin. Öğretmenliği bırakın. Yo, ders verecekseniz bu disiplinsizlikler sürüp gidemez. Rapor edeceğim sizi. Zaten siciliniz hep başarısızlıklarla dolu. Sanki zorla öğretmenlik yapıyorsunuz.
3: Müdür bey, müdür bey. Kont Esterhazy'nin sekreteri gelmiş, odanızda bekliyor efendim.
2: Evet, Kont Esterhazy'nin sekreteri. Geliyorum. Evet Herr Schubert, bu böyle gitmez. Aklınızı başınıza devşirin artık, anlaşıldı mı?
0: Beğendiniz mi yaptığınızı? Sizlere tam bir matematik öğretmeni gerek. Hem daha yararlı olur, hem de sınıfta sus pus oturmayı öğrenirsiniz o zaman belki. Dersin bitmesine 5 dakika var. Paydos ediyorum, çıkabilirsiniz.
1: Şey öğretmenim, çok üzgünüz hepimiz. Böyle şeyler olacağını düşünemedik. Doğru iyi etmedik. Hata

0: bizde. Onun için şimdi sınıf müvessiri olarak müdür beye gideceğim. Kont Betlen'in oğlu da benimle gelecek. Sizden ayrılmak istemiyoruz. Gerekirse bizi cezalandırsınlar sizin yerinize efendim.
1: Susun, susun çocuklar. Olacak şey değil bu. Müdür bey haklı. Ben konuşurum onunla. Dikkat edip sizi susturmam gerekirdi. Ne yapalım? Girin. Ha, işte hademe de geldi. Evet.
2: Müdür bey sizi rica ediyor efendim.

0: Özür dilerim efendim. Bütün kabahat bende.
1: Bırakın şimdi onu canım. Hı? Oturun Herr Schubert. Bakın Kont Esterhazy Hazretlerinin sekreterleri Herr Gisinger.
0: Çok memnun oldum efendim.
2: Ben de.
1: Kont canapları sizin bestelerinizi duymuşlar, pek beğenmişler.
2: Evet efendim. Özellikle liedlerinizi, senfonilerinizi çok severler. Sizi şahsen de tanımayı çok istediler. Bu cumartesi bir davetleri var.
1: Ya sizi de davet ediyorlarmış. Herr Gisinger işte bunun için de...
2: Evet efendim. Hem kont cenaplarıyla tanışma fırsatını bulacaksınız, hem de misafirlere eserlerinizi dinleteceksiniz.
0: Tabii şeref duyarım. Benim için büyük bir mutluluk. Ama ben bu çeşit toplantılara hiç alışık değilim. Onun için...
1: Oldu mu ya? Hadi alışırsınız. Hı? Hem kendinizi tanıtmak için de bir fırsat bu.
2: Kont cenapları genellikle sanatı severler. Genç şairlerle, yeni yetişen müzisyenlerle hep ilgilenirler. Siz ilk değilsiniz bu yolda.
0: Çok teşekkür ederim efendim. Kıvanç duydum. Gelirim herhalde.

0: Teresa, Teresa. Ah bilsen ne kadar mutluyum. Eserlerimi tanıtacağım artık.
1: Ne var, yoksa son senfonin mi çalınıyor?
0: Hayır hayır, daha önemli. Bir bilsen artık her şey yoluna girecek.
1: Nasıl olacak Frans, söylesene kuzum.
0: Kont Esterhazy beni davet etmiş toplantıya.
1: Ne toplantısına?
0: İlahi Teresa, kardinaller meclisine çağıracak değil ya. Evinde bir şölen veriyormuş, beni de çağırıyor. Misafirlere eserlerimden parçalar çalacağım.
1: Kont Esterhazy. Bütün Viyana orada olacak demek
0: ya,
1: ki bu.
0: Ya artık tanıyacağım. Herkes tanıyacak beni. Hem üne kavuşacağım hem paraya.
1: Ne iyi, çok sevindim. Hele para işi çok önemli. Yoksa müzik basımcıları eserlerini yok pahasına kapışıp giderlerdi.
0: Artık onlar benim peşimden koşsunlar. Düşün Teresa, Viyana'nın bütün kalbur üstü kişileri orada. Ya kontun ilgilenmesi?
1: Geleceğine de ününe de çok etkisi olacak.
0: Evet.
1: Biliyorsun ya, kontun sarayını dışarıdan görüp hayran olurdu.
0: Ya.
1: Kim bilir salonlar ne geniştir. Ya. Kadınlar, tuvaletler, mücevherler.
0: Ama Teresa... Ben gidemem ki oraya.
1: Niye?
0: Hangi kılıkla giderim ben?
1: Hangi kılıkla da ne demek canım?
0: Baksana üstümdeki partallara dökülüyorlar. Başka elbisem de yok.
1: Ya doğru. Ne yapmalı?
0: Hiç, maskara olmaktansa hiç gitmem.
1: Olur mu canım? Büyük fırsat bu senin için. Üne kavuşman, geleceğin buna bağlı.
0: İyi ama böyle de gidilmez ki. Adamı kapıdan kovarlar.
1: Bir arkadaşından alsan?
0: Benim öyle güzel elbiseli zengin bir arkadaşım yok ki. Hepsi benim gibi.
1: Doğru. Bu önemli işte. Ne yapmalı? Ne yapmalı? Buldum, Erlanger.
0: Kim Erlanger?
1: Şu eskici, kira ile elbise veren adam.
0: Olur mu canım, kiralık elbiseyle?
1: Niye olmasın? Üstüne uygun temiz bir şeyler buluruz.
0: Ama hem bu adamlar kira da ister.
1: Ben Erlanger'i tanırım. Kızı arkadaşım. Senin gitarını rehine veririz.

0: Pas tamam. Sanki ısmarlama.
1: Sahi iyi oturdu, hiç belli değil.
2: Öyle mi? Ama bakın gülünç olmayayım sonra.
1: Katiyen tas tamam. Hem ütüsü falan da çok.
0: Ne ütü ne temizlik. Yeni temizlettim. Olduğu gibi giyebilirsin.

0: Hold the Countess Schwartstein.
1: Burada. Tabii.
0: Büyükelçi Cummings. Baron Hertog ve kızı.
1: Böyle böyle gelsin.
0: Müzisyen ve öğretmen Herr Franz Schubert.
2: Kont cenapları, tanışmayı arzu buyurduğunuz Herr Schubert'i takdim ederim.
3: Hoş geldiniz. Tanıştığıma çok memnun oldum.
4: Bana şeref verdiniz efendim. Aziz Kontes, saygılarımın kabulünü rica ederim.
5: Lütfedip geldiğiniz için teşekkürler. Liitlerinizi pek sevdim.
4: Benim için ne mutluluk. Buraya çağırmanız da büyük bir lütuf.
3: Asıl sizin gibi büyük bir müzisyenin toplantımıza katılması bizim için büyük bir mutluluk. Bize yeni bir şeyler dinletecek misiniz?
4: Nasıl emrederseniz. Yeni bir senfoni besteliyorum. İlk iki bölümü bitti.
5: Bize klavsende bazı parçalarını çalar mısınız lütfen?
4: Memnuniyetle Aziz Kontes. Ben meşgul etmeyeyim sizi. Misafirlerimiz...
3: Görüşürüz Herr Schubert.
6: Kuzum, bu ne garip kılıklı adamlar. Kont nereden bulur bunları? O enteresanlığı da geçti artık. Züppelik düpedüz yani. Bak bak, adamın frağına bak. Polis mi nedir? Kadına yol vermeyi bile bilmiyor.
7: Bir dakika geçebilir miyim efendim?
4: Buyurun efendim. Başlayın.
7: Heykele bir şey takıldı. Devrildi.
4: Benim eteğim mi acaba?
7: Etiğiniz değil, etiğinizdeki etiket. Bakın sicimle bağlı. Ben alayım.
4: Zahmet buyurmayın, bir dakika ben alırım.
7: Evet, neymiş acaba? Eskici, temizleyici, Franz Erlanger, Waschstrasse 34.
3: Sayın misafirler, sevgili dostlarım, şimdi günün sürprizi. Sizlere bir müzik ziyafeti verecek olan genç ve değerli bestecimiz Herr Franz Schubert'i takdim ederim. Eserlerinden bir şeyler hatırlarsınız herhalde hepiniz. Buyurun Herr Schubert.
4: Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Bana bu şerefi bağışlayan Sayın Kont Esterhazy'ye minnettarım.

0: müzik başlamış.
1: Sayın pederiniz çok beklediler sizi Fräulein Kaffi.
0: Doğrusun tepesi atmıştır.
1: Benden sordu, küçük hanım buradaydı dedim.
0: Ben yavaşça bir yere ilişeyim.
2: Neredesin Caroline? Beni üzmek için mi böyle bekletirsin?
0: Sorma sorma Gustav, terziden kurtulamadım. Bu genç kim kuzum?
2: Bilmem, babanın yeni buluşları işte. Ha. Tanınmamış bir dahi. Hı? Ahdemin olanları bir görmeliydin. Adam eskiciden bir frak almış. Hı? Ondan sorun bir adam.
3: Kabalık bu efendim.
4: Ama kızının yaptığı da.
3: Olsun, yine de dayanılmaz bu harekete.
4: Bir müzisyen için de.
3: Unutma ki Viyana'da nezaket dahadan önce gelir. Hoş bu senin Schubert'in dahi olduğu da pek belli değil ya.
0: Gustav, neydi adamın adı?
2: Schubert, Franz Schubert.
0: Schubert.

0: Teresa! Teresa!
1: Abi merhaba Frans, geliyorum.
2: Merhaba, nasılsın?
1: Çok iyiyim, sen nasılsın? Ne zaman çıktın derste?
2: Biraz önce, sonra kahveye uğradım ama sana haber vermeden de edemedim.

0: Bilmedim.
1: Hayırlısı, gene bir davet olmasın?
0: Nasıl da bildin? Ama bu başka davet. Kont Esterhazy beni...
1: Hay Allah, bu kont seninle iyice ilgileniyor.
0: İlgileniyor da söz mü? Adamın gerçekten beni de müziği de sevdiğine inanıyorum artık. Bak, çocuklarına ders vermemi istiyor.
1: Bravo vallahi, senin o yaptığından sonra...
0: Ama Teresa, bana yapılan hakaret...
1: Canım, konuklarından bir densizin yaptığı şımarıklığı sen nasıl öğretirsin adama?
0: Kendimi tutamadım. Bilmem işte, kan tepeme çıktı.
1: Bak yine adam soylu kişi. Hoşgörülüğü de akıl almaz kertede. Hadi bari bu kez bir aksilik çıkarma da.
0: Yok canım, olmaz artık öyle şey. Bu kez şansımı yeneceğim. Onlarda bir başladım mı öğretmenliğe, bütün soylular zenginler tutar artık beni.
1: Matematik öğretmenliğini de bırakırsın artık.
0: İstediğim gibi bestelerime de çalışırım. Kont Esterhazy çok kibar, babacan bir adam. Sanattan da anlıyor, müzikten de.

0: Müzikten, sanattan çok anladığımı söyleyemem ama sizin bestelerinizde bir duygululuk, bir şiir var ki...
1: Müzikten anlaman demekle büyük bir alçak gönüllülük göstermiş oluyorsunuz.
0: Bakın, siz Beethoven'a göre daha genç, daha yenisiniz. Onun sanatı daha sürükleyici, daha çok topluma sesleniyor. Devrimci yani. Ama siz daha şairsiniz. Duygululuk daha ağır basıyor sizde.
1: Beethoven'la benim adım ancak usta ve çırak olarak yan yana anılabilir. Ama yine de büyük bir övgü benim için bu. Teşekkür ederim. Çünkü o çağların az yetiştirebileceği büyük bir usta.
0: Muhakkak. Ama sizi onunla birlikte düşünmekle sadece alışılmış bir iltifat yapmış değilim. Size olan güvenimi şimdi çocuklarıma ders vermenizi rica etmekle de göstermek isterim.
1: Benim için büyük bir şeref, büyük bir mutluluk olur bu. Bütün gücümü onlara harcamaya hazırım kont.
0: Sanatçının, hele sizin gibi içli bir sanatçının böyle nasıl diyeyim, böyle günlük işlere, hani çocuklara ders vermeye falan vakit harcaması doğru olmaz. Sanatın zararı ne olur? Ama ne yapalım ki dünyaya kendi görüşümüze göre bir düzen veremiyoruz. Siz aslında da öğretmensiniz galiba.
1: Evet, matematik öğretmeniyim üstelik.
0: Matematik bir noktada sanat ve felsefeyle birleşir galiba. Ama herhalde okul çocuklarına kerrat cetveli öğretmekle değil. Çünkü koskoca bir sınıfta zeki olanı da var, ahmağı da. Anlayışlısı da var, dar kafalısı da. Zor iş. Ama çocuklarımız sizi sıkmayacaklarını umarım. Usludurlar, oldukça da zekidirler.
1: Kont cenapları cüretimi bağışlasın. Eğer çocuklarınız babalarına çekmişlerse ben onlara ders vermekte çok güçsüz kalırım herhalde.
0: Ortalama ölçülere göre gerçekten zeki sayılırlar. Sanata karşı da epey yakınlıkları vardır, hele büyük kızımın. Aa, sahi, çağırayım da onlarla bir tanışın önce. Sonra da ders saatlerini falan konuşuruz. Kızlarımı çağırın Hans. Evet, küçüğe başka dersler için de öğretmen geliyor. 12 yaşındadır. Gel bakalım Agnes. İşte yeni müzik öğretmeniniz Herr Franz Schubert.
2: Günaydın efendim, çok mutluyum.
1: Günaydın küçük bayan. Ben de mutluyum sizinle çalışacağım.

0: Özür dilemek için, bağışlatmak için kendimi bu yola...
1: Rica ederim. Benim ne haddime? Ben bir müzisyenim nihayet. Bir kontes...
2: Böyle konuşmayın Herr Schubert. Aramızda soyluluk gibi bir şey hatırlatacak bir şey oldu mu hiç?
0: Evet, bir hata yaptım. Ama özür dilememe rağmen bağışlamazsanız beni çok kırmış olmaz mısınız? Öyle üzülmüştüm ki günlerce arattırdım sizi.
1: İyi ama ya bu teklifi sırf benim gönlümü almak için yaptınızsa? Teşekkür ederim ama bu öğretmenliği bir sadakaymış gibi kabul ederim.
2: İlahi, çok duygulu insansınız Herr Schubert. Öyle olsa nihayet bir tanışma, bir özür dileme yeterdi değil mi? Kaldı ki kızımın dikkatsizliğine karşılık sizin yaptığınızda biraz fazlaca sert olmamış mıydı?
1: Saygısızlığı kendime değil, sanata karşı yapılmış saydım.
2: Ya işte, şimdi sanata daha çok saygı göstermek için sanatın iyice içine girmek istiyor.
0: Bestelerinizin hepsini buldurdum Herr Schubert. Gerçi hepsi tamam değil ama bunlar da çok düzensiz, dağınık da basılmış. Size hayranlığım gerçekten derin oldu. Benden bu mutluluğu esirgemezsiniz artık sanırım.

0: Ah, çok nefis, çok güzel. İnsan sizin sanatınızı övmek için böyle beylik sözler kullanmaya üzülüyor.
1: Ben de öyle seviniyorum ki, alçak gönüllü davranıp estağfurullah filan demeyi doğru bulmuyorum o yüzden. Sizin iştenliğiniz bu.
0: Bilmiyorum, sanat zevkim az mı çok mu ama öyle duygulanıyorum ki. Bir de...
1: Evet, bir de...
0: Ama bilmem ki, ayıp olur belki.
1: Niçin? Hem niye ayıp olsun?
0: Size böyle güzel, çok yüce aşk eserleri ilham edenleri, duygularınıza konu olanları öyle merak ettim ki.
1: Yok. Belli kimselere karşı duymuş bestelemiş değilim ki onları. Bu apayrı bir şey. Düşler, duygular seslendi sadece. Ama hiçbir zaman çehrelenmedi.
0: Böyle derin duygular, böyle başarılı içten aşk sesleri, bunları ilham edenlere imreniyorum doğrusu.
1: Yok, öyle büyük bir aşk filan geçmedi başımdan. Var öylesine güçlü, sarsıcı duygular, yerini bulamamış heyecanlar ama...
0: Kız arkadaşlarınız, sevgilileriniz falan.
1: Evet. Çocukken oldu kimi gönül maceralarım. Sonra kız arkadaşlarım da oldu. Sadece arkadaş. Şimdi de var, Teresa. Her derdimi açarım ona ya. Birlikte müzik yaparız. Kardeşlerimin de arkadaşı. Ama önemli değil bunlar. Böyle büyük bir aşk, fırtına falan. Hayır. Belki yaşamım da fırsat vermedi buna. Ailem, 4 kardeş, yaşama sıkıntıları. Sonra arkadaşlarımın hepsi bohem. Her şeye boş veren, her şeyi alaya alan sanatçılar. Kısacası yaşama koşulları işte.
0: Koşullarla ilgisi yoktur herhalde bunun. Bütün kuralları, bütün öteki duyguları silip götüren bir fırtına.
1: İşte onu biz yaratıyoruz biraz da. İnsanın Allah'la birleştiği yer bu nokta. Putumuzu kendimiz yaratıyoruz biz. Esinlerimizle, düşüncelerimizle ona biçim veriyoruz. Sanatta böyle oluyor bu. Aşkta da herhalde.
0: Böylesine derin düşünüp duygulandığınıza göre bu duyguları bir kanala sürükleyen kişinin ortaya çıkmaması garip.
1: Belki ben bilerek bu yola girdim. Romantik kalmak istedim. Bir kırılmadan, bir çatışmadan da yaşama koşullarım beni önledi. Zengin değilim. Soylu değilim. Yakışıklı da değilim.
0: Aa, nasıl söz o? Bunların hiç bilgisi yok ki o türlü duygularla. Hele siz kendinizi iftira ediyorsunuz. Yakışıklılık, dünya nimetleri öylesine değersiz şeyler ki...

0: Çok üzüldüm, bağışla Gustav. Öyle dalmışız ki.
1: 45 dakikadır bekliyorum Caroline.
0: Ya çok üzüldüm. Herr Schubert'le tanışıyordunuz değil mi?
1: Görüşmemiştik ama kendilerini tanımak şerefine ermiştim.
2: Sizinle tanışmak benim için de büyük bir şeref oldu efendim. İyi geceler Korn.
0: Ben öğretmenimi geçireyim. Bir dakika Gustav.
2: Ama rica ederim Sayın Fräulein, mahcup olurum.
0: Hayır, hayır, sizi kapıya kadar geçireyim.

0: Gerçekten mahcup oluyorum Fräulein Caroline. Adamlar ne der sonra?
1: Ne derlerse desinler. Sizinle biraz da.
0: Ama ben de çok üzülüyorum buna.
1: Öyle bir çevre olmalı ki, öyle bir dünya, insanlar hiç ayrılmamalı.
0: Ne yazık ki olmuyor. Ben de sizin çevrenizden olsam, şu yakışıklı kont gibi örneğin, belki o zaman.
1: Size kaç kere söyledim bir daha çevremden söz etmeyin diye. Biz iki aydın insanız. Öğrenciyle öğretmen, ya da müzik ustasıyla müzik aşığı.
0: Usta mıyım değil miyim bilmem ama çoğu zaman bir soylu olmadığıma çok üzülüyorum.
1: Artık bunun üzerinde durmayacaktık ya Herr Schubert.
0: Şu Herr Schubert sözü bile beni tedirgin ediyor. Öğretmenim deseniz ya da yalnız Schubert deseniz, arkadaşlarım gibi.
1: Hı? Peki doğru ama siz de bana Fräulein demeyin artık Franz.
0: Caroline.
1: İyi geceler Franz.
0: İyi geceler Caroline.
2: Vay vay vay vay. Bu ne uzun yolcu etme, ne tantanalı ayrılma sahnesi böyle.
1: Çok iyi insan, çok seviyorum öğretmenimi. Ne var bunda? Kapıya kadar geçirdimse.
2: Kontes Caroline von Esterhazy ile müzik hocası.
1: Herr Schubert çevremdeki pek çok soyludan, soylu ailelerin çocuklarından çok daha saygıdeğer bir kimse. Üstelik de büyük sanatçı.
2: Ya size böyle devrimci düşünceler ne zamandan beri çekici olmaya başladı Kontes?
1: Devrimci düşünceler falan değil bunlar Kont. Bunun böyle olması gerekir sanırım. Büyük bir sanatçı soyluluktan da yüce katlarda olanlardan da daha üstün görünüyor bana.
2: Bunların en ustası diye bilinen Haydn, sizin amcanızın uşaklarıyla yatar kalkar ısmarlama beste yapardı değil mi?
1: Ama Beethoven da Teplitz kaplıcalarında Goethe ile birlikte gezerken yanlarından geçen imparatora selam vermeyip şapkasını kulaklarına kadar geçirmişti değil mi?
2: Oo, dehşet dehşet. Sen neredeyse Prater kahvelerindeki devrimcilere katılacaksın. Bu ne hızlı gelişme Caroline. Bütün bunlar Sayın Schubert'in etkisi olmasın sakın.
1: Olabilir, niye olmasın?
2: Caroline, sen ne dediğinin farkında değilsin. Herhalde bu çalgıcı parçasıyla ciddi.
1: Rica ederim Gustav. Asıl sen dikkatli konuş. Benim saygı duyduğum kimselere senin de saygılı olman gerek.
2: Ben bu adama saygı duymasam hiçbir şey gerekmez. Ama seni bu konuda uyarmam
1: beni
2: gerek.
1: Beni uyarmak sana düşmez Gustav. Ben davranışlarımı ölçüp biçecek durumdayım.
2: Şaşıyorum bu ne değişme. Neredeyse kavga çıkaracaksın. Bu kadar ilgi, bu kadar terslik.
1: Terslik falan değil. Ben düşüncelerimi olduğu gibi söylüyorum. Alışılagelmiş kurallardan bir an sıyrıldın mı hemen şaşıyorsun.
2: Bu işe tarafsız kalamam elbet. Bir müdahale etmem gerekecek.
1: Bu konuda sana hiçbir hak bir yetki verdiğimi hatırlamıyorum.
2: Caroline, ne biçim sözler bunlar? Biz resmen nişanlı falan değiliz belki ama bütün Viyana bizi nişanlı biliyor.
1: Viyana nasıl bilirse bilsin, bana ne?
2: Bu nasıl söz? Aramızdaki ilgiyi, bütün geçmişi bir solukta silecek kadar.
1: Ama bu ilgi benim duygularıma karışmana, beni tenkit etmene yetecek bir bağlılık, ne bileyim bir hak derecesine gelmedi daha. Rica ederim burada keselim. Bizi yemeğe bekliyorlar.

0: pek çok büyük bestecinin bu halk müziği temalarından esinlendiği fark edilebilir. Kimi temalardan yararlanmışlar ama bunları tam olarak ele alıp yararlanan besteci daha çıkmadı henüz. Elbette çıkacak ileride.
1: Bunları çok seviyorum ben. İnsanın içine işliyor. İlkel bir görünüşleri var ama temelde bir yerlere dayanıyorlar. Büyük lokantalarda falan arada bir çalarlar herhalde.
0: Bunların tipik örneklerini, gerçek çıgan müziğini çalan gazinolar, lokantalar var. Zaman zaman ben de gider dinlerim.
1: Sahi mi? Ne yazık, biz hiç gitmedik.
0: Arada sırada soylu kişilerden de gelenler olur. Ama herhalde sadece züppelik olsun diye.
1: Niye öyle olsun? Pekala seve seve dinleyebilir insan. Bu lokaller öyle gidilemeyecek falan yerler mi?
0: Yo, temiz güzel yerler de var elbet.
1: Kuzum Franz, ne olur gidelim bir gün.
0: Biz mi? İkimiz mi Caroline? Ama nasıl olur?
1: Niye olmasın, ne var bunda?
0: Bilmem, hep aynı hikaye. Senin çevren, soylu kişilerin diyecekleri.
1: Hiçbirini düşündüğüm yok. Ne olur gidelim bir gün. Öğleyin gideriz. Öğleyinde var değil mi müzik?
0: Var elbet. Hem orijinal Macar yemekleri de yiyebilirsin.
1: Ah ne güzel. Hı-hı. Ne olur Frans, gidelim bir gün.

sen? Kusura bakma Franz. Senin Bach'ların, Mozart'ların başka. Onların yanında bunun sözü olmaz ama bunun da başka güzeli.

0: var.
1: Elbette. Onlar ayrı. Ama bunların temel güzelliğini de kimse inkar edemez. Köklere dayanıyor.
0: Bayıldım, bayıldım. Nasıl gerçek duyguları belirtiyor. Nasıl sıcak.
1: Bunlardaki canlılık ilkel ama temelli bir canlılık.
0: Bak. Çok mutluyum. Şu anda bir kuş gibi özgürüm. Her türlü bağdan sıyrılmış, her türlü ön yargıdan uzak. Sevdiğim müzik ve...
1: Ve? Ne olur V'yi de tamamla Karolin.
0: Sen de biliyorsun V'nin sonunu. Bunu içimden çoktan tamamladığımı.
1: Karolin. Karolin, hayat beni öylesine vurdu, öylesine umutsuz etti ki bir türlü inanamıyorum. Kendime güvenemiyorum.
0: Franz. Franz, kuruntuyu bırak artık. Oh, öyle mutluyum ki. Yo, doğada çok oluyor artık. Bu kadar da güzellik olmaz ki canım. Şu kırlara bak Franz.
1: Tarlaların altın sarısı nasıl da türlü türlü. Ya ardındaki yemyeşil ağaçlar?
0: Şu mutlu insanlar, şu güzel müzik, şu altın başaklar. Oh, kır kahvesini ne kadar sevdim bilemezsin. Şu tarlalar boyunca koşmak geliyor içimden.
1: Yaramaz çocuk. Kovalamaca oynayalım bari.
0: Hadi Franz, hadi koşalım. Başaklar arasında, toprakta.
1: Yok Karolin, yok sevgilim. Ya bir gören olursa ne
0: der? Onun da değil. Hadi kal Franz. Hadi kuzum, koşalım tarlalarda, ormanlarda gezelim ne olur.
1: Kız çekme ama bak, yaramaz. Çılgın kız seni.
0: Franz.
1: Karolin, çok koşma, yoruluyorsun. Alışık değilsin sen bunlara.
0: Çılgınlar gibi mutluyum Franz. Dünyaya geldiğimi şimdi anlıyorum. Koş Franz, koş.
1: Üstün başın kirleniyor Karolin. Yorulacaksın sevgilim.
0: Yorulmadım ama kalbim çarpıyor. Bak Franz, kalbim.
1: Karolin, kendimi tutamayacağım artık.
0: Franz, kim diyor sana kendini tut diye? Ne duruyorsun? Sevgilim.
1: Karolin. Sevgilim. Bir tanem.
0: Franz, sarılsana bana. Öpsene beni Franz.

0: Demek aranızda karar verdiniz.
1: Estağfurullah konçenapları. Karar filan değil. Böyle bir dileğimiz var yalnızca. Kızınızla sevişiyoruz. Mutlu olacağımızı düşündük. Elbette bugünkü durumda, bugünkü koşullarda büyük bir cüret bu. Size gelip açılmam bile büyük bir cüret.
0: Hayır, ben o açıdan almadım sorunu.
1: İçinde bulunduğumuz dünya, koşullar, toplum kuralları, bütün bunlar benim sizden dilediğim şeye aykırı elbette. En doğrusu uşaklarınızı çağırıp beni kapı dışarı ettirmenizdir komutan.
0: Rica ederim, rica ederim. Bu görüşlere önem vermedik aramızda hiç. Böyle düşünmeyin.
1: Hayır, sizden böyle bir şey beklediğim için değil. Biliyorum, çok borçluyum bu konuda size karşı. Böyle davranmakla bana büyük bir değer vermiş oluyorsunuz. Ama ben olağan durumu düşünüyorum. Daha hayatını bile kazanmamış bir öğretmen, bir müzisyen, sonra koskoca bir aile, bir kontlar dizisi ve bu soylu ailenin çok güzel kızı. Elbette büyük bir cüret. Olacak iş değil bu.
0: Olmasına olur. Olur. Düşünceleriniz de yanlış değil ama bu dünyanın kuruluşu başka. Çevrenin tutumu, gidişi hiçbir zaman bizim duygularımıza, isteklerimize uymuyor. Zor iş bu delikanlı. Hadi bugün ben razı oldum. İçimden geldiği gibi mutlu oldum, karar da verdim diyelim. Yüreklilik gösterip ikimiz de çevreye baş kaldıralım ama yine de sıkıntılardan, zorluklardan kurtulamayacaksınız.
1: Hepsini düşündüm. Günlerce kafa yordum. Bütün bunları yenebilecek gücü buluyorum kendimde. Tepkilere karşı savaşacağım. Kızınız da yüreklidir, dayanıklıdır da.
0: Ne de olsa benim kızım yürekli olmazsa yazık. Duygularına gereken değer veriyor. Ama ah, bu çevre, bu toplum kuralları insanın çabucak bir karar vermesine engel oluyor.
1: Ama üstesinden geleceğim. Bütün bunları, toplum geleneklerini yeneceğim hepsini. Sevgi bana büyük bir güç veriyor. Çatışma gücü. Engeller

0: Öyle karşılaşmaktan yılmayacağım. Topluma, çevreye baş kaldıran bir ben değilim.
1: Elbette insanoğlu. Ta Prometheus'tan beri baş kaldırmış. Var olan güçleri aşmak istemiş. Ben de bu işte elimden geleni esirgemeyeceğim elbette. Sizin şu sevginiz, şu savaşmak isteğiniz bile yaşamanın değerini arttırıyor. Başarınız için ben de çalışacağım ama sonunda hep yeniliyor insan. Bu kördüğüm düzen, bu kendi çarkı içinde her üstün değeri, her üstün duyguyu öğüten toplum değirmeni.
0: Sizi yanımızda başımızda bildikçe daha da güçleneceğiz. Bu değirmenin temel taşından birisiniz siz de çünkü.
1: Evet, ama yalnız birisi. Gücüm yetecek mi bakalım?

0: tabii.
1: Tenor çok iyiydi bu akşam.
0: Orkestra arada bir aksadı ama.
1: O şef zaten sakarın biridir. Sanki tenoru sabote ediyor.
0: Koro kurtardı durumu. Ah, bak Veliaht Prens de çıkıyor.
1: Aman, karısı da ne soğuk ne validir. Hiç hoşlanamadım.
0: Alman asıllı değil mi? Elbette soğuk olacak. Oo, bak Kong Etlenler.
1: Ne kurumlu adam. Soyluluksa herkes soylu. Karşısındakileri karınca gibi görüyor adam.
0: Oo, bak torunu Caroline Esterhazy de burada. Yanında da yeni flörtü müzisyen Schubert.
1: Kim bu Schubert kuzum?
0: Halktan, alelade bir adam. Bir öğretmen. Müzisyenmiş de. Ara sıra liplerini dinliyoruz.
1: Ünlü bir kişi değil. Ama evlenecekler mi sözde? Duydum dedikodusunu.
0: Nasıl olur canım? Bir kere onlardaki toplantıda dinlemiştim onu. Bu adam düpedüz bir halk adamı. Öyle yakışıklı filan da değil.
1: Caroline aşıkmış ama dayatmış. Kont Hayoş hastalar olmuş.
0: Olacak şey değil. Bu işin sonu gelmez. Koskoca Esterhazy'lerin kızı bir çalgıcı öğretmenle. Üstüme iyilik sağlık.
1: Kont Betlen ne diyormuş?
0: Kızın annesini, babası mı? Ona gelinceye kadar vakit akşam olur. Annesi dünyaları birbirine katar.
1: Şşt, buraya geliyorlar.
0: İyi akşamlar Caroline.
2: İyi akşamlar Lia, nasılsın? Merhaba Baron Weininger.
1: Saygılar Kontes Esterhazy. İyi akşamlar efendim.
2: Size arkadaşımı tanıtayım. Besteci Franz Schubert. Lia von Gettel, Baron Ernest Weininger.
3: Tanıştığımıza memnun oldum efendim.
0: Sizdeki konserde görmüştüm Herr Schubert'i. Ama tanışmamıştık. Birden fark edemedim. Çok değişmişsiniz. Çok da şıksınız.
3: Evet sayın bayan. Kiralık frak yerine yenisini aldım. Epey değişiklik. Ama ben sizi hemen tanıyamadım. Çünkü insan başını değiştiremiyor ne yapsa.

0: Anladım ama yola getireceğim ben onu.
1: Frans, ne olur inat etme, niye ısrar ediyorsun?
2: Atın suyuna gidilmez. Yumuşak gitti mi o seni yener.
1: Ama sen de gittin mi? Frans! Frans, bir şey oldu mu?
0: Yok canım, yok, ne olacak?
1: Oh,
0: ama o hısırı bir yakalarsan.
1: Acemi biniciyi at çabuk anlarmış.
0: At teper de düşürür de. Ama sonunda biniciliği öğrenebilir insan. Gel gelelim kadına yaraşan inceliği ne yapsanız öğrenmekle edinemezsiniz madam.
3: Aa.
1: Frans.

0: Ama Frans, çok üzülüyorum ben.
1: Nedenmiş o hayatım?
0: Sen bütün çalışmalarını yüzüstü bıraktın.
1: Nereden biliyorsun bakalım?
0: Hep benimle berabersin. Derslerin falan da var. Geceleri de geziyorsun. Bestelerini ihmal ettin gibime geliyor.
1: Ben öyle derli toplu çalışan bir adam değilimdir. Şurada esinlenir, burada bestelerim. Çoğu zaman lokanta listelerine, gazete arkalarına yazmış.

0: Kındır bestelerimi.
1: Olmamalı işte hayatım. Bir düzene sokmalısın çalışmanı.
0: Sevsinler. Daha evlenmeden beni kılıbıklaştırmaya kalkıyorsun. Biliyor musun ki ben 7. senfonimi bitirmek üzereyim.
1: Uğursuz, ne tameli senfoni. Ama o olmasa belki biz böyle mutlu olamazdık. Bence kutsal senfoni demeliyiz ona.
0: Hani o 2. bölümde bir leitmotif var. Orkestranın üstünde kuş gibi dolaşır. Bir umut teması. Bir ışık teması.
1: Evet. Bütün gürültüler diniyor. Değişik olaylar arasında bir an. Sonra o umut şarkısı duyuluyor. Sonra da siliniyor.
0: İşte o temayı işliyorum. O umut havası genişliyor. Sonunda tam bir mutluluğa varıyor. Güçlü bir final. Bir çeşit zafer marşı. Bir insan mutluluğu marşı.

0: neden böyle oldu bilemiyorum Teresa. Birdenbire hepsinde bir gevşeme, bir soğukluk.
1: Dersler devam etmiyor mu şimdi?
0: Bir takım bahaneler, özür dilemeler. Hani armudun sapı var, üzümün çöpü var hikayesi. Ders verdiğim bütün aileler boş vermeye başladılar. Bunda bir bit yeniği var ama.
1: Evet, işi karıştıran birileri olmalı.
0: Kim olabilir? Benim düşmanım yoktur ki.

0: Önce moda oldum birdenbire. İyi kötü kazancım da arttı. Ama şimdi...
1: Hepsi birden mi oldu?
0: Canım, bir gün birisi özür diliyor, öbür gün öteki. Yok, geziye gidiyorlarmış da. Aradan birkaç hafta geçiyor, bir başka aile. Yok, çocukların öteki dersleri geri kalıyormuş da.
1: Bestelerinden biraz bir şeyler geliyordu. Belki onlar bu açığı kapatır.
0: O işte de garip bir durgunluk var. Hepsi bir şeyler uydurmaya başladı. Ben sıkıntıya alışık adamım. Paraya hiçbir zaman önem vermedim ama işte bu durum can sıkıyor.
1: Ah Franz, öyle temiz insansın ki. Öyle romantiksin ki olayların arkasındaki şeyleri bir türlü göremiyorsun. Belli artık, bunların ardında bir parmak var.
0: Canım, kim olabilir? Benim kimseye kötülüğüm yok ki.
1: Nasıl anlatayım? Bunlar açık belirli şeyler değildir ki. Bir şey düşündüğümden de değil hani. Öyle söyleyiverdim işte.

0: Merhaba Hans. İyi akşamlar.
1: İyi akşamlar efendim. Saygılar Herr Schubert. Evde yoklar.
0: Ya. Bir programları yoktu halbuki. Bir haber, bir pusula falan bıraktılar mı?
1: Evet efendim. Hı. Fräulein Caroline bıraktı. Büyük babaları Kont Bethlen'lere gittiler topluca.
0: Böyle ansızın gitmezlerdi. Bir hastalık falan mı var yoksa?
1: Benim bilebildiğim kadarı öyle bir şey yok. Fräulein Caroline'in pusulası bu efendim.
0: Peki. İyi geceler.
1: İyi geceler Herr Schubert. Saygılar.
0: Neymiş acaba böyle birdenbire? Hı? Sevgili Franz, bu akşam buluşamayacağımıza üzgünüm. Acele büyük babamlara gidiyoruz. Ondan sonra değişelim. Sevgiler, yarına Karolin. Allah Allah, neymiş böyle? Ama ailece bir şeydir elbet.

0: Bütün aileyi ilgilendirir bu. Yohan, ben senin kayınbaban değil, amcan da sayılırım. Hatta babanın yerine bile geçebilirim. Bunun üstünde tartışma bile saçma.
1: Ama efendim, böyle şeyler artık her gün rastlanıyor. Olağan şeyler bunlar. Çağımızın görüşü değişti. İnsanlar daha bir geniş görüşlü oldu. Evet, normal bir şey değil bu ama iki genci mutsuz bırakacak kadar sert davranmayı gerektiren bir şey de göremiyorum ben ortada.
0: Bu sivri fikirlerin entelektüel planda kaldığı sürece bir şey demedik. Soylu bir kişi için bu kadarcık züppeliği belki değişiklikte sayabiliriz. İngiliz lordlarında da olur bu. O aziz düşünürleriniz, Fransız modası, Voltaire'ler, Montesquieu'ler etkiliyor sizi diyelim. Bir salon tartışması...
1: Yanılıyorsunuz efendim. Ben bunları gösteriş olsun diye edinmiş değilim. Benim artık salon edebiyatı, fikir züppeliği yapacak yaşım da durumum da yok. Bunlar benim içten, düşünüp tartarak katıldığım fikirler.
0: İyi evladım, işte sen git Napolyon'un ordusuna gönüllü yazıl. Ben sadece kayınbaban ve babanın vekili olarak üzülürüm. Ama iş benim öz kızımın kızına gelince hiç laf dinlemem. Bu senin sivri düşüncelerinin başkalarının yaşayışını etkilediği anda iş değişir. Bir salon entelektüelinin moduya uyan düşünceleri başkadır, torununu bir çalgıcıya vermeye kalkarak bu fikirleri uygulamaya çalışması başka. Hatta işin içinde benim torunum olmasaydı, ben soylu kişilerin, Avrupa'nın soylu ailelerinin bir ferdi olarak gene de karışırdım bu işe.
1: Bunlar, bu dar görüşlülük, iki gencin bütün bir ömür mutsuz kalmalarına yol açsa da mı, onların insan olarak mutluluğa hakları yok mu? Bu soyluluk kurallarının kırılmazlığı mı var yani?
0: Sen ne diyorsun Yohan? Kırılmazlığı değil, hatta dokunulmazlığı var. Değil bu evlenmeye razı olman, kızının bu çalgıcıyla gezip tozmasına göz yumman bile fazla.
1: Bir çağın dünya görüşü için doğru olabilir ama bu düşünceler yüzünden iki insanın bütün ömürlerini zehir etmeye kimsenin hakkı yoktur.

0: Vay vay vay vay. Şimdi de Ruso santimentalizmi. Bana bak Yuhan, senin bu düşünceleri sürdüren devrimciler de, onlara bakıp devrim yapmaya kalkan sivri akıllı Fransızlar da günümüzün kılına bile dokunamadan geçip gidecekler. Onun için de ben 200 yıllık soylu ailenin içine çalgıcı sokamam. Senin de Betlen adı kadar yüce Esterhazy adını kirletmene müsaade edemem.
1: Peki ya torununuzun çekeceği acı, mutsuzluğu?
0: Bırak oğlum bu safsataları. Ne devrimci düşünceler bunlar. Kadının da bir kişiliği varmış. Mutlu ya da mutsuz olması kendi elindeymiş. Yok efendim yok. Kadın seçmez. Boyun eğer. İstenene uyar. Eğer ben bu ailenin reisiysem istediğim şeyler yapılacak. Bugünden sonra Caroline evleninceye kadar evden dışarı çıkmayacak, bir. Kont Gustav Hayoş'la evlenecek, iki. İşte bu kadar.

0: Merhaba Hans, ne haber?
1: Merhaba Herr Schubert. Dönmediler efendim.
0: Bir pusula filan bırakmadılar mı?
1: Yok efendim, yalnız uşaklar girip eşyaları götürdüler. Bütün aile Balaton'daki yazlık köşke gitti.
0: Ne demek, daha mevsim gelmedi ki?
1: Bu sabah yola çıktılar efendim. Kimse kalmadı.
0: Fräulein Caroline'de bir haber göndermedi mi?
1: Hayır efendim, göndermemiş.
2: Ah Frans, çok safsın, çok iyi insansın. Olayların arkasındaki şeyleri anlamıyorsun. Sana anlatmak istedim bunu ama bilmem ki.
0: Ama nasıl olur Teresa? Aptal değilim ben. Kendi durumumu da, Caroline'in ailesini de, çevremizi de bilirim. Ölçer, biçer, tartarım. Ama bizim durumumuz başkaydı.
2: Öyle gelir insana hep. Bizim durumumuz başkaydı der.
0: Caroline'i bir görseydin, nasıl kararlıydı. Benim çekingenliğim karşısında nasıl ataktı. Nasıl söz dinlemez bir tutumu vardı, bir görsen.
2: Öyledir öyle, inanırım. Ama şu çevre yok mu? 18. yüzyıl bitmedi daha. Caroline de Viyana'nın en ünlü soylu ailesinin kızı. Üstelik koskoca Kont Bethlen'in torunu.
0: Ben düşünmedim mi bunları sanki? Ama her şeyi hesaplamıştı Caroline. Dayanacaktı, kararlıydı.
2: Olamaz Frans, olamaz. Niye hep böyle düşler içindesin? Tut ki gerçekten onunla evlendin. Mutlu olabilir miydiniz? Sen 3-5 kuruş kazanan bir müzisyen, bir öğretmen. Caroline evde bulaşık yıkayıp ömür mü tüketecekti? Yoksa onun parasını...
0: Hayır, o nasıl söz Teresa? Ama kazancımla pekala geçinebilirdik biz. Çünkü Caroline sanıldığı gibi züppe bir kız değildir. Yaşayışı da, dünya görüşü de bambaşkadır.
2: Nasıl onun. Da saf saf konuşuyorsun Frans. Bir kere bu kız ne kadar değişik düşünceli olursa olsun belli bir yaşama düzeyine alışmış.
0: Bu kadar insan mutlu oluyor da bizim mutlu olmaya hakkımız yok mu yani?
2: İşte hep romantik, çevreyi, ortama hesaba katmayan düşünceler. Acı ama gerçek şu Frans. Dedim ya, birleşseydiniz de her gün yeni bir çatışmayla, bir acıyla yıkılıp gidecektiniz.
0: Ama ben babasıyla konuştum. Adam pekala uygun görmüştü bu işi.
2: Adam senin yüzüne karşı dobra dobra bu iş olmaz diyemez ya. İşi zamana bıraktı belki de. Sonra o da senin gibi bir romantik olabilir. Gerçekleri iyi gördüğü nereden belli? Asıl önemlisi, hadi kont istedi diyelim. Ya kontes?
0: Annesi mi?
2: Evet, Caroline'in annesi. Baba yönünden onlardan daha soylu bir aileden çünkü. Ben seni uyarmak istedim ama sen anlayamadın. O kadar zaman kontes sana bir yakınlık gösterdi mi? Bir kere olsun seninle görüştü mü?
0: Ne demek, fırsat düşmedi, karşılaşmadık.
2: Olacak şey mi bu? Aynı evin içinde konttan daha çok evde olan bir kadın bir kerecik olsun sana iltifat etme fırsatını bulamaz mıydı istese? Sana hiçbir şey söylenmedi mi bu konuda?
0: Ama kont istedikten sonra...
2: Yo, iş o kadar basit değil. Kont elbet karısının fikrini merak edecek, onun etkisinde kalacak. Asıl önemlisi de kontes perde arkasından bir entrika çevirmiş olabilir. Önce ders verdiğin soylu ailelerden
0: ya,
2: seni koparmak,
0: evet.
2: Sonra seni hor görmeleri, ufak tefek istiskaller.
0: Hepsine ağzının payını verdim ama.
2: Mesele o değil ki, mesele seni saf dışı etmekti. Sen bir ortamda yaşıyorsun. Onlarca hor görülür, değersizlenirsen elbette durumun sarsılacaktı. Psikolojik bir savaş bu.
0: Kont hep

0: Kesin önleyebilirdi bunları.
1: Ya Kont Betlen? Her şey apaçık ortada artık. En son ona gittiler. Adam etkili adam, dik kafalı, eski görüşlü dayattı demek ki.
0: Ama canım, Kont Esterhazy okul çocuğu mu?
1: Asıl okul çocuğu sensin şimdi. Her topluluğun kendine göre bir tutumu var. Sen bir şairsin, bir sanatçısın. Şunu bir türlü anlayamıyorsun. Kont Esterhazy senin güzel hatırın için kayınbabası Kont Betlen'le çatışmaya mı kalkacak yani?
0: Evet, evet. Her yandan kuşatılmış gibiyim. Peki ya Karolin? Karolin imkanı yok, baş eğmez buna.
1: Ah Frans, kadınları da tanımıyorsun sen. Hem gerçekten üzülse, dertlense de bir gün alışır. İnsanoğlu her şeye alışıyor. Her kırılışı gün geçtikçe sineye çekiyor. Evet, seni sevdiğine inanıyorum. Ama hayat akıp gidiyor, o da alışır buna. Bak, günler geçti, bir haber çıktı mı? Çıkmaz da.
0: Haber çıktı Teresa. Çıkmaz dedin ama çıktı. Bak, düğün davetiyesi.
1: Ne diyorsun Frans, sahi mi?
0: Yaranın üstüne tuz biber ekme derler ya. O işte. Bu kadar da küstahlık artık. Kont Hayoş'la Karolin'in düğününe davet etmek.
1: Ver bakayım. Sahi, delilik bu. Muhakkak kontes yapmıştır bunu.
0: Bilmem ama sanmıyorum. Kont Esterhazy beni çağırıp konuştuğunda çok üzgündü. Çok nazik davrandı. Sanatın yüceliğinden filan söz etti. Ama bu defterin artık kapandığını da belli etmişti. Peki şimdi ne oluyor bu?
1: Basit bir nezaket daveti. Bir de ne de olsa çevrede epey dedikodu oldu. Sen derse gittin, gezdin filan. Elbette çok söylenti dolaştı dillerde. Bunu kapatmak gerek.
0: Ben gösteririm onlara nezaketi. Gideceğim, bak göreceksin.
1: Elbette gideceksin. Ama senin gibi yüce duygulu bir insana yakışır biçimde davranacaksın. Karolin'in de sevdiğin kızında bir onuru var. Çevrede bir itibarı var. Sen de bütün gücünle bu durumu kurtarmaya, bu onuru sağlamaya çalışacaksın.
0: Benden öteki yanağımı da uzatmamı istiyorsun.
1: İnsan acılarını güleç bir yüz arkasında saklamayı bilmeli Frans. Tıpkı ilk gittiğin günkü gibi. Bir sanatçı, bir müzik hocası olmalısın. Hiçbir şey geçmemiş gibi.
0: Bilmem, dayanabilecek miyim acaba?
1: Dayanırsın Frans, dayanırsın. İnsanoğlu taştan daha sağlam galiba. Nelere dayanmıyor ki?

0: Sayın konuklarımız, aziz dostlarım. Şimdi toplantımızın sanat yönüne geliyoruz. Bu mutlu günümüzde de aramıza katılan değerli müzisyen Herr Franz Schubert bize bir şeyler çalarak törenimizi şenlendirme lütfunda bulunacak. Kendisine candan teşekkürler ederim. Buyurun Herr Schubert.
1: Birbirine gerçekten layık, soylu ve değerli bir çifti bu mutlu günlerinde kutlamak benim için büyük bir şeref. Kendilerine bir ömür boyu mutluluklar dileğimi, son senfonimi onlara ithaf etmekle yerine getireceğim. Onlara verdiğim tek hediye bu naçiz dost yüreğinden kopan nameler olacak.
2: Karolin, dayanmalısın, çok ayıp olur.
3: Dayanamayacağım. Keşke yapmasalardı.
2: Karolin, sen yürekli soylu bir kızsın. Tut kendini. Bak, herkes seni gözlüyor.
3: Gustav, bilemezsin. Bağışla beni. Bu bir sana karşı değil. Bu tıkanıyorum.
2: Kendimi düşünüyorum ben Karolin. Senin gururun, onurun.
3: Gustav, kalkalım. Ne olur.
4: Herr Schubert. Herr Schubert.
5: Kontayoş.
4: Karım Karolin bir dakikanızı rica ediyor.
5: Benim mi? Benim?
4: Çok üzgün ama size muhakkak teşekkür etmek istiyor. Sizinle görüşebilecek. Bir dakika.
5: Karolin.
3: Franz, görüyorsun bitkinim. Çok bitkinim. Kendimi tutmak için bütün gücüm.
5: Karolin. Karolin, nasıl olur? Sen de seviyorsun beni. Şimdi anladım bunu. Nasıl olur? Nasıl ayrılırız Karolin? Haksızlık bu, isyan ediyorum. Ben sanırdım ki...
3: Franz, senfonini ilk seferinde gülerek kesmiştim. Şimdi de hıçkırarak. Ama sen dayanmalısın. Sen güçlü olmalısın.
5: Ama değer mi bir hayat için? Değer mi bunca acı? Neden dayanayım?
3: Bizim kaderimiz bu Franz. Bütün insanlığın kaderi belki de. Bu düzene dayanacağız. Belki ileride daha mutlu, anlayışlı kuşaklar gelecek. Ama biz şimdi kahramanca göğüs germeliyiz buna.
5: Ben... Hayır. Saçma bütün bunlar. Bu dalaca bir oyun. Benim mutluluğum elden gitmiş. Hayatım zehir olmuş.
3: Senin sanatın var Schubert. O yaşayacak. Bak, senfonin başarıyla bitti. Daha nice senfoniler, eserler...
5: Bizim aşkımız yarıda kaldıktan sonra... Senfonim de yarıda kalsın. O bitmemiş olsun.
3: Ne yaptın Franz? Bizim senfonimiz de o.
5: Artık sanata da, müziğe de... Hiçbir şeye inanmıyorum.
3: Hayır,
5: artık.
3: Hayır Franz, hayır. Büyük bir sanatçısın sen. Ben herhangi bir genç kız. Hatta senin ölümlü varlığın da bir şey değil. Franz Schubert adındaki genç de göçer, yok olur. Ama senin adın, sanatın hiçbir zaman ölmeyecek.
5: İnanmıyorum, inanamıyorum. Bütün dayanaklarım sarsıldı artık. Toprağın ayaklarımın altından çekildiğini duyuyorum.
3: Sen yere tanrılar gibi basıyorsun. Şimdiki heyecanın bile sanatçılığının gücünü gösteriyor. Bunlar bizim günlük yaşantımızın üstünde, günlük değer ölçülerinin ötesinde yüce şeyler. Sanat var yalnız. Hepimiz gideceğiz. İnsanlar, sevgi, hepsi. Yeneceksin umutsuzluğu. Sen anlatmadın mıydı bana Beethoven'in Nihil Genstadt değirmeni kararını? O bile bir sarsıntı geçirdi. Ama bak ne demiş? Kaderi gırtlağından yakalayacağım. O kadere karşı devler gibi savaşacaksın. Biz hayatla kavgamızda yenildik. Çevreyle çatışmamızda da. Ama sen kaderi yeneceksin. Ben eminim. Hadi Franz, yolun açık olsun. Sanat bizim geçici acılarımızın çok üstünde. Sen ona vereceksin artık kendini.
5: Elini ver Karolin. Seni hiç unutmayacağım.
3: Seni bütün insanlık, Dünya durdukça unutmayacak Franz.

Radyo tiyatrosu sona erdi. Bitmemiş senfoni. Billy Forst'un eserinden esinlenerek yazan Aliye Bökesoy. Mikrofona koyan Hamit Akınlı. Efekt Erol Tanülkü.

0: Mein Name ist Alexander Kerner. Ich bin Bürger der Deutschen Demokratischen Republik und ich habe ein Problem. Die Mauer ist weg.
1: Oh Alex, ist schon soweit?
2: Elveda Lenin filmi 1989 yılında Berlin Duvarı'nın yıkılışı sırasında geçer. Sosyalist bir anne, oğlunun rejim karşıtı protestolara katıldığını görünce kalp krizi geçirerek komaya girer. Aylar sonra uyandığında duvar ve Doğu Almanya yıkılmış, ülke tek bayrak altında birleşmiştir. Oğluysa annesini ölümcül bir şoktan korumak için eski düzen devam ediyormuş gibi davranır. Annesi pencereden baktığında göreceği reklamları gizler, arkadaşlarıyla uydurma televizyon haberleri hazırlayıp annesine onları izletir. Yıllarca süren bu yalan acaba nasıl sonuçlanacaktır?
3: Und wir lieben dich alle.

0: Alex, was ist denn? Was ist denn das?
1: Ja, ich weiß ja auch nicht, was die Genossen da wieder also...
0: İkinci Dünya Savaşı sonrası Soğuk Savaş döneminin en belirgin biçimde hissedildiği yer elbette Almanya'dır. Ülke ikiye bölünmüş, Doğu Almanya Sovyetler Birliği'nin etkisi ve kontrolünde kalırken, Batı ise Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri desteğiyle kapitalist düzene ayak uydurmuştur. Zaman içinde Batı Almanya'nın hızla gelişen ekonomisi Doğuluları da cezbeder ve Batı'ya doğru bir göç hareketi başlar. 1961 yılına gelindiğinde 4 milyon Doğu Alman vatandaşı Batı'ya göç etmiştir. Doğu bloku bu göçü durdurmak için çeşitli çarelere başvurur. Sonunda ülke belli bir sınır hattı boyunca ikiye ayrılır ve Batı'ya geçiş yasaklanır. Sınıra tel örgüler, gözetleme kuleleri ve Berlin'i boydan boya ortadan ayıran bir duvar inşa edilir. Yaklaşık 45 kilometre uzunluğunda, 3,5 metre yüksekliğindeki bu duvar bitirildiğinde Doğu Almanlar için zor günler başlamıştır artık. Berlin Duvarı 1989'da yıkıldığı güne dek pek çok acı hikayeye sahne oldu. 28 yıl ayakta kalan Berlin Duvarı'ndan karşı tarafa geçmeyi deneyen çoktu. Fakat ne yazık ki çoğu kaçmayı başaramadı. Bazıları vurularak, bazıları kaza sonucu öldü. Bir kısmı da kaçma girişiminin başarısız olması nedeniyle intihar etti. Kaçmaya çalışırken hayatını kaybeden ilk kişi Ida Ziegmann adlı kadındı. Duvarın geçtiği Bernauer sokağında oturan Ida'nın penceresi Batı Almanya'ya bakıyordu. Ida, Ağustos 1961'de 3. kattaki dairesinin penceresinden eşyalarını atmaya başladı. Sonra da kendini bıraktı aşağıya. Daha fazla dayanamayacaktı. Biraz beklese itfaiye ekipleri yetişecek ve atlama yatağını açıp onu kurtarabilecekti belki de. Ama olmadı. Kaldırıma düşünce ağır yaralandı ve hastaneye varamadan hayata veda etti. Duvarın yapıldığı günlerde kaçmayı başaranlardan biri Doğu Alman askeri Konrad Schumann'dı. Schumann'ın dikenli teller üzerinden atlarken çekilen fotoğrafı Soğuk Savaş dönemini yansıtan simgelerden biri haline geldi. Schumann'ın kaçış anının heykeli bile yapıldı sonradan. Günümüzde Berlin'in farklı yerlerinde bu fotoğrafa rastlayabiliyorsunuz. Kaçış için çok şey denedi insanlar. Yer altında tünel kazanlar oldu, duvardan atlamayı deneyenler oldu. Mühendis Winfried Freudenberg duvarın son kurbanıydı. 1989'da kendi olanaklarıyla bir balon yapıp eşiyle birlikte sınırı geçmek istedi. Çift polise yakalanınca balona sadece Winfried binebildi. Fakat o da düşerek hayatını kaybetti ve Batı Almanya'da bir parkta cansız bedeni bulundu. Oysa bir süre daha sabredebilse aynı yılın Kasım ayında sınırların kaldırıldığını, duvarın yıkıldığını görebilecekti. Kaçma girişimi sırasında hayatını yitirenlerin sayısı 140 civarındaydı. 1980'lerde Sovyetler Birliği'nin açıklık ve yeniden yapılanma politikaları sonucunda Doğu bloku üzerindeki baskısı giderek azaldı. Yıllarca süren mücadelenin ardından sosyalist rejimler yerini demokratik hükümetlere bıraktı. Sovyet lider Gorbaçov'un Doğu Almanya ziyaretinin ardından Demokratik Almanya Cumhuriyeti 9 Kasım 1989 akşamı sınır düzenlemesinin değiştirildiğini açıkladı. Basın açıklamasını televizyondan takip eden binlerce insan sınırlara akın etti. Duvarın iki yanında toplanan halk ellerinde çekiç duvarı yıkmaya başladı. 24 saat içinde Batı Almanya'ya geçenlerin sayısı 100 bini aşmıştı. 1990 yılında imzalanan anlaşmayla Doğu ve Batı Almanya yeniden birleşti. Duvarın yıkılmasıyla Soğuk Savaş dönemi de böylece sona erdi. Berlin'de şehrin bir zamanlar nasıl bölündüğü, duvarın geçtiği hat boyunca ziyaretçileri hatırlatılıyor. Bu hat boyunca açık hava sergileri, müzeler, anıtlar yapılmış. Bugün utanç duvarı olarak adlandırılan Berlin duvarının geçtiği yerler belli olsun diye bazı yerlerde sokak levhaları, bazı yerlerde uzun demir çubuklar yerleştirilmiş. Onlarca tiyatro oyununa, televizyon dizisine, sinema filmine konu olmuş duvarlı yıllar. Berlin üzerinde gökyüzü, tünel,

Tekilerin Yaşamı, Checkpoint Charlie'deki Kadın, Berlin Mucizesi filmleri bunlardan birkaçı. Checkpoint Charlie, Doğu Berlin ile Batı Berlin arasındaki en ünlü sınır geçiş noktasıydı. Amerikan ve Sovyet askerlerinin ilk kez karşı karşıya geldiği bu yer, Soğuk Savaş'ın en önemli simgesi olmuştu. Sınırlar ayrıldığında Amerikan ve Sovyet tankları namluları birbirine dönük vaziyette 16 saat boyunca beklemiş, bütün dünya 3. Dünya Savaşı çıkmasından korkmuştu. Bu geçiş kapısı sadece müttefik askerleri, büyükelçiler, yabancılar ve üst düzey yöneticiler tarafından kullanılabiliyordu. Charlie adı C harfini temsil ediyordu. Kısaca C geçiş kapısıydı Checkpoint Charlie. Bugün bu nokta Berlin'e gelen turistlerin en fazla ziyaret ettiği yerlerden biri. Yakındaki açık ve kapalı müzelerde de o günlere dair fotoğraflar ve yazılı belgeler sergileniyor. Berlin'i bu akşam Berlin Üzerinde Gökyüzü filminin tema müziğiyle veda ediyoruz. Program yapımcısı Filiz Arıcıoğlu, mikrofonda Hafize Okan. Yarın akşam aynı saatte Müzikli Şehir Rehberi'nin sayfalarında birlikte gezinmek dileğiyle.

0: Sınırları aşan Türkiye.
1: Kıymetli dinleyiciler, bir Sınırları Aşan Türkiye programında daha birlikteyiz. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Bugünkü konuğumuz Sayın Doçent Doktor Merve Gençyürek Erdoğan. Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk hocam.
1: Bugün sağlık diplomasisi, pandemi, küresel işbirliği konularını konuşacağız. Malumunuz büyük bir Covid-19 pandemisi yaşadık. Sağlık konularının aslında birer diplomasi meselesi olduğunu da bize bu pandemi gösterdi. Maske yardımlarından aşı diplomasisine kadar birçok uygulama devletlerin kamu diplomasisi alanına girdi. Türkiye'nin pandemi döneminde yürüttüğü sağlık diplomasisi de muazzam göz doldurur bir

0: diplomasiydi. Şimdi biraz geriye döneceğiz, biraz ileriye bakacağız ve bu konular üzerinde duracağız kıymetli dinleyicilerimiz. Saygıdeğer hocam, sağlık diplomasisi deyince aklımıza ilk ne gelmeli? Bu ne anlama geliyor?
1: Kıymetli hocam, sağlık diplomasisi konusu son dönemde özellikle çok sıklıkla gündemimizde olan ve gerçekten bu alanda da ilerlemeye, gelişmeye, kendimizi geliştirmeye başladığımız konu başlıklarından bir tanesi. Küresel halk sağlığı hedefleriyle aslına bakarsanız bir devletin dış politika çıkarlarının kesiştiği stratejik bir alan ve tıbbi imkanların uluslararası ilişkileri geliştirmek adına böyle bir yumuşak güç enstrümanı olarak kullanılması süreci. Peki bu ne demek? Nasıl bir süreç işliyor? Dilerseniz kısaca bundan bahsedeyim.
0: Lütfen efendim.
1: Şimdi bu kavram sadece salgın hastalıklarla mücadele etmeyi ya da tıbbi yardım göndermeyi kapsayan bir kavram değil. Sağlık altyapısı, ilaç endüstrisi, uzman hekim gücü üzerinden farklı toplumlarla, özellikle dış devletlerle güvene dayalı köprüler kurmayı da ifade eden bir kavram. Sağlık diplomasisi. Şimdi geleneksel diplomasi, biz biliyoruz ki zaman zaman siyasi gerilimlerin yaşandığı noktalarda tıkanabilir ve çeşitli krizlere sebebiyet verebilir. Sağlık diplomasisi devreye girdiğinde insani ve yaşamsal bir kapının aralandığını biliriz ve görürüz. Dolayısıyla devletlerin de tırnak içerisinde iyileştirici güç kavramının bu kimliğe bürünerek küresel bir prestij kazanmasını sağlar sağlık diplomasisi. Müzakere masasında bir üstünlük elde etmeye sebebiyet verir ve çok güçlü de bir araçtır. Dilerseniz bununla ilgili şöyle yakın geçmişimize bakalım.
0: Lütfen efendim.
1: Çünkü burada Türkiye'nin de bir parçası olduğu, gerçekten bütün dünyayı etkisi altına alan bir COVID-19 pandemi sürecini yaşadık. Çok sıkıntılarla, travmatik bir dönemdi bütün dünya açısından. Ve biz şunu biliyoruz ki o dönemde aralarında İngiltere, İtalya, hatta Amerika Birleşik Devletleri gibi gelişmiş ülke kategorisindeki ülkelerin de bulunduğu çok sayıda ülkeye ve uluslararası kuruluşlara tıbbi malzeme desteği sağladık biz o dönem. Ve Türk sağlık diplomasisinin en somut küresel başarılarından bir tanesi de o dönemdeki tavrımız, yaklaşımımız ve yürüttüğümüz politikaydı. Şimdi Türkiye, ben çok net hatırlıyorum, dinleyicilerimizden de hatırlayanlar muhakkak olacaktır. O dönem gönderdiğimiz yardım kolilerinin üzerine Hazreti Mevlana'nın bir sözü var: ümitsizliğin ardında nice ümitler vardır, karanlığın ardında nice güneşler vardır sözlerini yazarak gönderdik biz o ülkelere bu yardımları. Ve gerçekten sadece teknik bir lojistik destekten çok öte, kültürel ve manevi bir derinlikle biz bu işi icra ettik. Bu aynı zamanda stratejik iletişimimizin de bir parçasıydı. Çok stratejik de bir hamleydi ve Türkiye'nin uluslararası imajını da çok güçlendirdi. Kendi yaşadığımız krizi ve zorluğu yönetirken aynı anda böyle bir diplomasiyi de yönetebilmek küresel anlamda da bir imaj, olumlu anlamda bir imajdır. Ve kriz anında kendi kabuğuna çekilen bir ülke olmadık biz. Şimdi çok yakın geçmişi değerlendiriyoruz ama çok hafızamızda, çok hatıralarımız yeni. Bu hastalık sebebiyle kayıplar yaşayan, bu hastalık sebebiyle gerçekten çok zor günler geçiren sayısız vatandaş, sayısız kişi oldu ve bu noktada da biz ülke olarak küresel düzlemdeki konumumuzun küresel dayanışmaya liderlik eden cömert bir güç olarak tescillendiğini biliyoruz ve bununla da her zaman gurur duyuyoruz.
0: Hatırlarsanız o zaman şöyle rakamlar dolaşıyordu bazı ülkelere ilişkin olarak: bunların sağlık altyapıları yetersiz, şu kadar milyon insan bu pandemide hayatını kaybedecek, bu kadar büyük kayıplar olacak vesaire. Türkiye'de yine çok yüksek riskli, çok insanın hayatını kaybedeceği ülkeler sıralaması içerisinde maalesef bir kara propaganda olarak öyle anlarda bile dezenformasyon devam ediyor biliyorsunuz, gösterilmişti. Oysa ki Türkiye şehir hastanelerini yapmıştı, muazzam sağlık yatırımlarına girmişti ve çok hızlı bir şekilde de pandemide ihtiyaç duyulan ne varsa hepsini üretmeye başlamıştı. Biraz evvel sizin de ifade etmiş olduğunuz gibi hem bunları dünyaya gönderdik, dünyaya göndermekle yetinmedik, bir de kendi aşısını bulan ülkelerden birisi olduk. Bakın o dönemde değil mi? Hı hı. Pandemiye yönelik olarak yani bu kadar büyük de bilimsel de bir başarıyı da sağlamış olduk. Elbette bunların hepsi nedir? Büyük bir prestijdir. Bunların hepsi fevkalade önemli.

0: itibar, güven, etki alanı diye karşımıza tabii ki bunlar çıkar. Çünkü çok ciddi büyük bir küresel krizden bahsediyoruz. Pandemi dediğimiz şey bütün dünyayı etkileyen bir büyük ekosistem, hayat durduran neredeyse bir yapı. Bu hayatı durduran yapıya rağmen Türkiye zannedersem en az etkilenen ülkelerden oldu. Sadece sağlık koşulları değil, ekonomik bakımdan da keza en az hasarlı atlatan ülkelerden birisi oldu. Bu bakımdan da tabii bir daha o günlere dönmeyelim, ama şöyle bir soru da aklımıza geliyor. Türkiye bu kadar öndeydi ama başka hangi ülkeler bu anlamda öne çıktı bu pandemi döneminde? Bir de bunun üzerine duralım.
1: Tabii kıymetli hocam, şimdi pandemi süreci aslında küresel güç dengelerinde de ciddi bir değişikliğe de sebebiyet verdi. Çünkü sizin de az önce altını çizdiğiniz gibi aşı diplomasisi de artık kendini göstermeye başladı. Artık o dönem itibariyle literatürümüze bu kavram da girdi ve biz sağlık kapasitesinin nasıl stratejik bir nüfuz alanına dönüştüğünü gösteren çok tarihi bir kırılma noktası yaşadık o dönemde. Çin ve Rusya'nın özellikle aşı ve malzeme tedariki noktasında artık böyle bölgeye, özellikle Asya, Latin Amerika, Afrika bölgelerine bir lojistik destek sağlarken aynı zamanda o bölgelere geçişiyle ilgili de bir takım çalışmalar yürüttüğüne şahitlik ettik. Bu dönemde tabii asıl farkı yaratan ne oldu? Biz biliyoruz ki çok batılı devletlerin zenginliklerine rağmen bir kere aşıyla ilgili çok büyük çalışmalar yürütemedi pek çok devlet. Aşı milliyetçiliği yapıp kapılarını kapatan devletlere de şahitlik ettik. Biz krizin en yoğun olduğu dönemlerde bile kendi ihtiyaçlarımızı sağlarken, devam eden bir sürdürülebilir bir çarkın içerisinde var olurken, aynı zamanda da sınır ötesi dayanışma göstererek adeta bir böyle ahlaki liderlik sergileyen ülkelerden biri olduk. Bunun çok kıymetli olduğunu biliyoruz ve görüyoruz. Dolayısıyla öne çıkan ülkelerden bir tanesiydik her yönüyle. Bütün hem iç işleyişini çok iyi idare edebilen, hem de dış politikasını da yürütüp ihtiyaç olunduğunda, ihtiyaç hasıl olduğunda bölgede olabilen bir ülkeydik.
0: Evet, bunların hepsi fevkalade önemli. Bu Türkiye'nin de kesinlikle bir küresel güç olduğunu, bölgesel gücün ötesine de çıktığını, ama bilimde fevkalade ileri bir noktaya taşındığını, bilimle birlikte yönetsel kapasitesinin, imkanlarının, kabiliyetlerinde çok fevkalade yüksek olduğunu gösteriyor bize. Peki şuradan devam edelim. Türkiye'nin COVID-19 sürecinde yaptığı sağlık yardımları nasıl algılandı kıymetli hocam?
1: Şimdi hocam, Türkiye'nin COVID-19 sürecinde tabii tıbbi yardımları uluslararası kamuoyunda kriz anlarında kendi kendine yetebilen, hatta gelişmiş ülkelere destek verebilen çok muktedir ve müşfik bir güç algısını da yerleştirdi. Bunu hiç kimsenin inkar edebileceğini düşünmüyorum açıkçası. Özellikle batılı devletler perspektifinden baktığımızda maske savaşlarının yapıldığı, işte insanların kendi içine, devletlerin kendi içine kapandığı bir atmosferin var olduğunu ve Türkiye'nin de özellikle biz buradayız, varız ve bu süreci en profesyonel şekilde devam ettirmek için gereken çaba içerisindeyiz mesajını vererek sınırlarını aç.

0: O dönem biliyoruz ki bugünümüze yansıyan verilerle de sabit 160'tan fazla ülkeye tıbbi teçhizat ve maske yardımı yaptık. Özellikle sizin de konuşmanızın başında beyan ettiğiniz gibi yerli aşımızı ürettik. Bu çok önemli bir çalışmaydı. Türkovak insanlığın ortak malı olarak biz bunu sunduk ve Batı'nın da aşı milliyetçiliği yaptığı bir dönemde bu milliyetçilik kapsamında içine kapandığı ve çevreye de bununla ilgili böyle belirli bir politika izlediği, yani bir sınır politikası izlediği bir dönemde çok paylaşımcı biçimde vicdani bir güç olarak kendi aşımızın sınırlarının olmadığını beyan ederek paylaşımı açtık ve bunun çok kıymetli olduğunu açıkçası düşünüyorum ve bunun yarattığı algıyı konuşacak olursak da hani bu bizim ülke olarak nasıl güçlü olduğumuzu, sağlık diplomasisini nasıl yürüttüğümüzü, hem içimizdeki o çarkın nasıl sağlıklı bir şekilde döndüğünü, sizin de bahsettiğiniz gibi şehir hastanelerinin de o dönem çok aktif rol oynadığını biliyoruz bu süreçte. Çok kıymetli hekimlerimiz var bu ülkede, gecesini gündüzüne katarak gerçekten tıbbi destek veren ve bu işi tamamen manevi ve vicdani bir sorumlulukla icra eden hekimlerimiz var ve sağlık alanında zaman zaman öğrencilerle derste istişare ettiğimiz mevzular oluyor. Bazen Batı'dan örnekler verildiğimizde pek çok öğrencimizin henüz yaşı itibariyle fırsat bulamadığı, o gidip görmediği ülkelere dair bir sempati duyduğunu gözlemliyorum. Bu beni zaman zaman üzüyor açıkçası. Çünkü çeşitli bilimsel çalışmalarımız kapsamında çeşitli temaslarla işte Avrupa ülkelerinde bulunduğumuzda her fırsatta şunu çok daha net görüyorum. Sektör bazlı bireysel olarak değerlendirilebilir çok fazla alan var ama sağlık özelinde şunu söyleyebilirim ki biz gerçekten çok ileri bir ülkeyiz onlara kıyasla. Yani biz herhangi bir sağlık sorunu yaşadığımızda bir doktora ulaşma zamanlamamız, bir randevu ve sonrasında yürüttüğümüz temas, yürüttüğümüz politikalar, doktorumuzdan aldığımız geri bildirimle yürüttüğümüz sağlık süreçlerinin Avrupa'nın pek çok ülkesinde imkan ihtimalinin dahi olmadığını edindiğimiz tüm tecrübelerle beyan etmek mümkündür açıkçası.
1: Evet, bütün sağlık çalışanlarımıza buradan bir kez daha teşekkür ediyoruz. Pandemi döneminde bizler için hayatını kaybeden hekimlerimiz oldu, sağlık çalışanlarımız oldu. Onlara da Yüce Allah rahmet eylesin. Bir daha da o günleri
0: Amin
1: görmeyelim
0: hocam.
1: ama tabii şöyle de hatırlamak lazım. Birçok ülkeye Türkiye tıbbi ekipman gönderdi değil mi? Maske gönderdi, solunum cihazı gönderdi, aşı gönderdi. Ve bunu da çok hızlı bir refleksle yaptı. Çok büyük bir kapasite ile bunu gerçekleştirmiş oldu. Bu yardımlar insani diplomasi söylemiyle uyumlu bir görünürlük içerisinde gitti. Biraz evvel siz fevkalade güzel bir Mevlana aktarımı da yaptınız. Bu da çok önemliydi gerçekten. Çünkü insanların en zor durumları kuşkusuz ki sıhhi problemler yaşadıkları. Yani kendi bireysel hayatımıza bile baktığımız zaman bizi herhalde en fazla sarsan şey anlar nedir? Ya da en fazla insan ilgisine, yardımına ihtiyaç duyduğumuz sağlık sorunları yaşadığımız anlardır. Diğer anları da tabii ki insan insana ihtiyaç duyar ama bu anlarda kuşkusuz ki yardımların unutulması öyle kolay değil. Bu bakımdan da bu sağlık alanında Türkiye'nin dünyaya yapmış olduğu katkı fevkalade yüksek oldu ama Türkiye'nin bu organizasyon kabiliyeti üzerinde durmamız lazım diye düşünüyorum. Şimdi bu şehir hastaneleri çok eleştirildi siyaseten ama kıymeti ne zaman ortaya çıktı? Dediler ki imkanları, kaynakları niye bu kadar böyle buralara yatırdınız? Bu elbette bir tercih meselesiydi. Bu tercihi yaptık ama pandemiyi de işte bu tercihten dolayı özellikle büyük şehirlerimizde fevkalade ucuz atlattık. Kuşkusuz hayatını kaybedenler oldu. Kalıcı sağlık sorunları yaşayanlar da var pandemi dolayısıyla. Ama bu önemli ölçüde tedaviyi reddetme veya eksik tedaviyle karşı karşıya olmaktan kaynaklandı. Burada sağlık sisteminden kaynaklanan bir yapıdan ziyade çünkü sağlıkçılarımız biraz evvel siz de ifade ettiniz hem hekimlerimiz hem çalışanlarımız üzerine düşeni çok büyük bir fedakarlıkla gerçekleştirdiler. Tabii onları rahmetle anarken şu soru hemen gündeme geliyor. Sağlık alanındaki işbirlikleri kalıcı kamu diplomasisi avantajı sağlar mı?
0: Şimdi şüphesiz hocam, sağlık alanındaki kalıcı işbirlikleri çok kıymetli. Özellikle

0: anlık insani yardımların yarattığı o geçici sempati dalgasının nesiller boyu sürecek bir yapısal ve stratejik bir bağa dönüşmesi açısından çok önemli. Elbette ki çok büyük avantaj sağlar. Çünkü bir ülkeye sadece ilaç göndermek mevcuttaki krizi çözer ve o anı kurtarır. Ancak o ülkede hastane inşa etmek, o ülkede tıp fakültesi kurmak, o ülkede sağlık personeli yetiştirmek, o ülkenin önde gelen ekonomik anlamda güçlü ve aynı zamanda halkına dair bir temsille organik bir kader birliği kurmak demek de aynı zamanda. O anlamda da çok kıymetlidir. Kurumsal işbirlikleri yetişten doktorların, sağlıkçıların eğitim aldıkları ülkenin dilini, kültürünü, çalışma disiplinini benimsemesi açısından çok önemlidir ki bu gerçekten sağlık diplomasisindeki en değerli noktalardan bir tanesidir. Çünkü insan kaynağına yapılan bir yatırımdır bu. Biz bunu çok yapıyoruz ve buna çok kıymet veriyoruz. Çok sayıda yabancı öğrencimiz de eğitim programları çerçevesinde bizim ülkemizde yüksek öğretimde eğitim programlarına dahil oluyorlar. Biz onlara sadece eğitim vermekle kalmıyoruz. Ülkemizin kültürel değerlerini, manevi değerlerini ve buradaki yaşama dair de çok şey öğretiyoruz. Onlar da kendi ülkelerine gittiklerinde elbette buradaki o kazanımlarıyla kendi hayatlarına devam ediyorlar. Bunun çok kıymetli olduğunu biliyoruz. Sağlık açısından da benzer bir yine yüksek öğretim düzeyinde tıp fakültelerinde yabancı öğrenci kontenjanlarıyla bunu sağlıyoruz. Şunu biliyoruz ki siyasal iktidarlar değişse bile kurulan bir sağlık altyapısı, insani ağlar, devletler arasındaki ilişkileri gerçekten ayakta tutan bir güç. Bunu en güzel örneklendirecek olursak, Türkiye'nin Somali'de inşa ettiği bir hastane var ve bu hastane bildiğimiz kadarıyla, kayıtlara geçen kadarıyla Doğu Afrika'nın en modern sağlık komplekslerinden bir tanesi. Cumhurbaşkanımızın adını taşıyan bir hastane ve gerçekten de kalıcı bir işbirliği politikasının adeta bir nişanesi orası. Türkiye'den o bina yapılması ve o süreçle ilgili sadece oraya bir bina inşa etmek ya da sadece anlık bir yardım yapmanın çok ötesinde bir diplomasi yürüttüğümüzü burada dinleyicilerle paylaşmak isterim. Çünkü sadece hastaneyi kurmakla kalmıyoruz. Orada çalışan Türk ve Somali personelinin birlikte yürüttüğü bir adeta bir eğitim üssü planlıyoruz orada. Orada uzmanlık eğitimi alan Somalili doktorlar, aynı zamanda Türk tıbbi terminolojisine, çalışma kültürüne hakim birer Türkiye dostu olarak yetişiyorlar. Biz buna diplomatik açıdan da çok ciddi anlamda bir önem veriyoruz. Hastane sayesinde Türkiye tabii ki Somali halkının gözünde onlara uzaktan el uzatmış, yardım eden bir ülke olmanın çok ötesinde, onlarla birlikte yaşayan, iyileştiren, ülkenin fiziki şartlarına destek olan ve bu süreci bir süreklilik arz edecek şekilde onlara yardımcı olan bir kardeş ülke statüsüne erişmiş ve bu durumda tabii ki bize hem diplomatik açıdan çok büyük katkı sağlıyor hem de ticari açıdan yeni bir alan yaratmış oluyor. Bu noktada tabii ki kamu diplomasisinin, kalıcı kamu diplomasisinin sağlık alanında çok ciddi işbirliği avantajı yaratacağı kanaatinde olduğumu belirtmek isterim.
1: Evet, tabii tek seferlik yardımlar da çok kıymetli. Bunların da altını çizmek lazım. Memafi, esas önemli olan ne? Uzun vadeli ilişkileri sürekli kılmak, bunları bir şekilde çerçevesini daha da genişleterek devam ettirebilmek. Türkiye de bunu yapıyor. Yani Türkiye'de gerçekten sağlık sektörü eşsiz bir noktaya geldi artık. İnsanlarımızın içeride sağlık hizmetlerinden faydalanma imkanları çok arttı ama dışarıya da sağlık konusunda bir ihracat potansiyelimizin de olduğunu gördük. Sağlık turizminde tabii bu çerçevede, değil mi?
0: Kesinlikle hocam.
1: Fevkalade gelişiyor. İllerimizin birçoğunda farklı alanlarda, farklı sektörlerde sağlık turizmine ilişkin olarak da yatırımlar da yapılıyor. İstanbul'a gidiyorsunuz, kafaları sargılı birçok insan görüyorsunuz. Evet. Mesela Ankara'da bunu sıklıkla görüyoruz. Bu saç transplantasyonu, bir de ne var? Estetik meselesi var, değil mi? Evet. Yani yine aynı şekilde hanımlar dünyanın her tarafından buna çok itibar ediyorlar ama esas tabii kaplıca turizmi gibi sıcak su, termal vesaire olan yerlere gelenler var. Hı hı. Onlar da çok benim kanaatimce fevkalade Türkiye'ye kazanım sağlayan alanlar diye düşünüyorum. İklim de çok güzel, özellikle Karadeniz'de birçok ülkeden yaz aylarında o iklimin güzelliğinden

0: kaynaklı bir şekilde yine sıhhatli bir hayat için gelenler olduğunu görüyoruz. Tabii gene başa doğru dönersek biraz. Aşı, ilaç politikaları, yumuşak güç aracı olabilir mi? Biraz bu konuları açabilir miyiz?
1: Tabii hocam, kesinlikle evet diyorum bu soruya. Açıkçası şahsi kanaatim şöyle: aşı ve ilaç politikaları günümüzdeki o biyopolitik dünyada bir cazibe ve aynı zamanda da bir nüfuz gücü yaratıyor. Bir ülkenin bir kere kendi aşısını ya da stratejik bir ilacını üretebilmesi çok kıymetli bir şey. Ve biz bu alanda gerçekten yol alan bir ülkeyiz. Ne sağlar? Devletin bilimsel ve teknolojik rüştünü küresel arenada ispatlaması anlamına gelir. Ki bu aynı zamanda bir ülkenin marka değerine ve marka ülke olarak adlandırılmasına da çok ciddi anlamda zemin hazırlayan bir yapıdır. Biz ilaç, özellikle ilaç ve bir aşı söz konusu olduğunda bu ürünlerin çok hayati ürünler olduklarını biliyoruz. Çünkü niye? İnsan sağlığının devam ettirilebilmesi ve sürdürülebilirliği açısından kıymetli. Bu ürünleri üretip kriz anlarında ya da rutin dönemlerde diğer ülkelerle paylaşmak, o ülkeler üzerinde batılı pek çok ülkenin, daha doğrusu hepsini de zan altında bırakmak istemem ama, bir bağımlılık değil, bir minnet ve güvene dayalı bir derin diplomatik kredi açtığını biliriz. Bu da çok kıymetlidir. Onun için bir yumuşak güç aracı olarak adlandırılabilir. İlaç ve aşı temin etmek bir yaşatma vaadi sunar ve bu sunduğu vaat üzerinden bir ilişki inşası söz konusudur ki tam da konumuzun başında bahsettiğimiz sağlık diplomasisi de bunun üzerinden inşa olursa eğer çok sağlam temellerle sürekliliğini devam ettirir. Kalıcı ve sempatik güç inşasında özellikle bu yaşatma vaadinin çok önemli olduğunu düşünüyorum ve bu vaadi sağlayabilecek teknolojik donanım ve altyapıya sahip bir ülke olarak da bizi sağlık alanında bilhassa gerçekten daha nitelikli, daha iyi günlerin beklediği kanaatindeyim.
0: İnşallah, tabii ki çok doğru söylüyorsunuz. Bu aşı ilaç politikaları özellikle bu kriz dönemlerinde çok güçlü bir yumuşak güç enstrümanına dönüşüyor, değil mi? Üretim kapasitesi fevkalade önemli burada. Bakın, yani Türkiye çok kısa bir sürede maske sorunu yendi. Dünyanın birçok ülkesi bu maske meselesini pandemi bitinceye kadar dahi yenememişti. Ama biz dünyanın hocam, neredeyse siz de ifade ettiniz, 160 ülkesine maske yolladık. Diğer cihazları yolladık. Solunum cihazları üretecek duruma geldik. Tabii bu üretim kapasitesinin dışında bir de düşüncenizin de bu adil dağılıma müsait olması fevkalade önemli. Bütün ülkelere biz ne yaptık? Kapımızı açtık. Yani herhangi bir ülkeyle aramızdaki meseleyi büyüterek işte onlar başlarının çaresine baksın gibi bir yol değil de, tam tersine, öyle bir anda bu insanlığın ortak malıdır düşüncesini bir şekilde ne yaptık? İfade ederek Turkova karşısında mesela Kayseri Erciyes Üniversitesi'nin üretmiş olduğu bütün dünyaya verdik. Bütün dünyaya Turkova aşısını ne yaptık? Göndermiş olduk. Erciyes Üniversitesi üretmişti o aşıyı da. Bu da hepimiz açısından önemliydi. Tabii ki bunlar devam edecek de şeyler. Bu meselede bizim yaklaşımımız her zaman ne? Şeffaflık, etik ilkelere bağlılık içerisinde bütün dünyaya bu konularda elimizden geldiğince yardımcı olabilmek bütün arzumuz da bu. Kıymetli hocam, vaktimiz azalıyor gördüğüm kadarıyla. Gelecekte sağlık diplomasisi hangi konular etrafında şekillenecek? Biraz da sizinle bunun üzerine durabilir miyiz?
1: Tabii hocam, çok kıymetli bir konu bu. Özellikle gelecekte nasıl şekilleneceği noktası. Çünkü çok hızlı ilerleyen bir teknoloji var. Her an, her dakika etrafımızda ve bu sağlık alanında da tabii ki özellikle hastalıkların tedavisi noktasında bize büyük bir kaynak sağlayacaktır ümidimiz var her zaman. Şimdi geleceğin sağlık diplomasisi deyince şöyle bir hayalimiz var. Yani oradaki planlamamız ya da öngörümüz sadece acil durumlarda tıbbi malzeme göndermek ekseninden çıkarak, mesela yapay zeka destekli tıp ve dijital sağlık verilerinin yönetimi etrafında şekillenmesi. Mesela bu çok kıymetli bir şey. Çünkü yapay zeka artık hayatımızın her alanında varlığını her geçen gün daha çok hissettiğimiz bir teknoloji ve biz bu teknolojinin bir şekilde çeşitli sektörlerde bir parçasıyız. Ve mesela iklim krizi, dünyanın çok konuştuğu, üzerinde çok tartıştığı, endişelerinin ve kaygılarımızın çok yüksek olduğu konu başlıklarından bir tanesi. İklim krizinin yeni sağlık sorunlarını tetikleyebileceği ile ilgili çeşitli kaynaklarda öngörüler var. Araştırma yaptığımızda bu öngörüler karşımıza çıktığında ülkeleri sadece bu tetiklenmiş yeni sağlık sorunlarının insan sağlığı açısından değil, tüm canlılar ve çevre sağlığını da kapsayan artık ortak ve bölgesel politikalar geliştirmeye zorlayacağını biliyoruz. İşte bu noktada yine tam da bu konu başlığımız olan sağlık diplomasisi kavramı çok daha önem kazanacak bir kavram olarak karşımızda olacak. Gelecekte bu diplomasinin kazananları ilaç kutusu gönderenler değil hocam. Kendi geliştirdikleri dijital sağlık sistemlerini, genetik tedavi teknolojilerini ve uzaktan teşhis, uzaktan tedavi gibi tıp modellemelerini diğer ülkelere ihraç edebilen, küresel sağlık standartlarını belirleyen ülkeler olacaktır. Bu anlamda gelecekteki sağlık diplomasisini iyi planlayabilmek de çok kıymetlidir. Yani artık mücadelemiz sadece malzeme lojistiği noktasında değil, teknoloji ve sistem transferi sahasında da bizim çok öncelikli olarak çeşitli alanlara yatırım yapmamız gerekmektedir. Ben buna şöyle bir örnek vermek isterim müsaadenizle. Türkiye'nin dünyadaki en kapsamlı entegre sağlık veri sistemlerinden biri olan e-nabız uygulaması. Hepimizin cep telefonlarında
0: varsa
1: evet kullandığımız bir uygulama ve gerçekten sağlıkta dijital dönüşüm noktasında da bizi çok hayatımızı kolaylaştıran, bütün tetkiklerimize, tahlillerimize ya da herhangi bir röntgen, MR gibi çekilmiş görüntülerin sonuçlarına ulaşmamızı sağlayan, nerede hangi doktorla muhatap olduğumuzda onun bizim verilerimize çok kolay bir yoldan ulaşmasını sağlayan bir sistem. Ve ben bunu geleceğin sağlık diplomasisine verilebilecek en vizyoner örneklerden biri olduğu kanaatindeyim. Türkiye sadece tabii hasta tedavi eden bir ülke değil. Kendini geliştirdiği bir yazılım altyapısı var. Ve biz bunu sağlık alanında iyi başarmış ülkelerden biriyiz. Konuşmamın başında da söylediğim gibi zaman zaman gençlerin böyle sağlık sektörü özelinde değil ama işte batıya dair çeşitli argümanları var.
0: Şu kadar doktor gitti, bu kadar sağlık personeli gitti diye de şeyler var.
1: Evet.
0: Batı da bir de onları özendiriyor zaman zaman, biliyorsunuz. Özellikle pandemi döneminde böyle bir şey de yaptılar. Kesinlikle. Doktorlara vatandaşlık vermek veya işte yeşil kart vermek falan gibi bir şeye de sağlıkçılara gittiler, yola da gittiler. Onlar için kolaylaştırdılar.
1: Evet.
0: Niye bunu istediler? Çünkü bedavadan kendilerine çalışacak nitelikli yetişmiş insan gücüne o dakikada ihtiyaçları vardı. Onun için istediler.
1: Evet. Bu noktada bizim politikalarımızı iyileştirip mevcutta yetiştirdiğimiz bu hekimlere, bu sağlık profesyonellerine, sağlık çalışanlarına, sadece hekim özelinde de değil, çok sayıda farklı grupta sağlık çalışanımız var ve gerçekten Türkiye'deki çok nitelikli üniversitelerden mezun olmuş, bu işi icra ederken sadece ekonomik kaygılarıyla değil, aynı zamanda manevi değerleri, vicdani boyutuyla gönülden icra eden çok sayıda sağlık çalışanımız var ve bu çalışanların da bizim ülkemizin onlara çok ihtiyacı var. Bizim de kendi iç politikalarımızda çeşitli iyileştirmelerle belki de onları Batı'nın bu cazip hale gelmesi fikrinin, çünkü bunun tamamen bir algısal bir operasyon olduğu kanaatindeyim. Sık sık gittiğimizde görüyoruz. Bizim gerçekten bunu sadece bir bu vatanı seven bir milliyetçilik duygumdan çok öte söylüyorum. Her iki tarafı da gözlemlemiş bir akademisyen olarak bunu rahatlıkla söyleyebilirim ki biz gerçekten pek çok alanda, pek çok sektörde çok kendi ülke sınırları içerisinde belirli niteliklere ulaşmış bir ülkeyiz. Sağlık bunların en başında gelen ve bizi gerçekten iyi temsil eden alanlardan bir tanesi. Stratejik olarak yürüttüğümüz bir politika var ve bu politikayı elbette iyileştirilebilecek yönleri vardır. Bunların iyileştirilmesi esası çok kıymetlidir. Türkiye'nin artık sağlık sistemlerinde kurucu ortağı, teknolojik bir rehber niteliğinde bir konumu olması çok önemlidir. Pek çok ülkenin sağlık verisi altyapısını Türkiye menşeili sistemlere emanet etmek istediklerini biliyoruz ve bu noktada klasik diplomasinin erişemeyeceği derinlikte stratejik bir entegrasyon ve stratejik bir güven algısının yaratıldığının farkındayız ve bununla da gurur duyuyoruz Sayın Hocam.
0: Ağzınıza sağlık kıymetli hocam, çok teşekkür ediyorum. Evet, gelecekteki sağlık diplomasisi

0: bu konular etrafında şekillenecek. Ülkelerin birbirlerine ihtiyaçları kuşkusuz ki her zaman olacak. Ama burada esas ihtiyaç duyulan ülkenin bizim olmamız ve bu boşluğu bizim doldurmamız lazım. Gençlerimizin de yine ülkemizin imkan ve kaynaklarıyla ülkemizde durması lazım. Çok güzel hatırlattınız. Bu vesileyle Covid-19 döneminde hayatını kaybeden doktorlarımıza ve tüm sağlık çalışanlarımıza bir kez daha rahmet diliyoruz. Onlar sayesinde gerçekten biz hayatta kaldık. Hayatta kalanlar çok büyük fedakarlıklar yaptılar. Allah hepsine rahmet eylesin. Amin. Kıymetli dinleyicilerimiz, Bir Sınırları Aşan Türkiye programını daha tamamlamış olduk. Bugünkü konuğumuz Doçent Doktor Merve Gençyürek Erdoğan idi. Çok teşekkür ediyorum kendilerine. Programı hazırlayan ve sunan ben Zakir Avşar, program yapımcımız Sayın Zehra Nuhoğlu, teknik yapımda Sayın Mehmet Acar, ses kayıtta Sayın Semahat Şallı. Sizlere hayırlı akşamlar diliyoruz efendim. Teşekkür ediyoruz.
1: Sınırları Aşan Türkiye.

Sevgili dinleyiciler, Ergin Altay'ın dilimize çevirdiği Fyodor Mihailovich Dostoyevski'nin Budala adlı romanını kaldığımız yerden okumaya devam ediyoruz. Seslendiren Sevda Piyasa.

Haziran'ın başlarıydı. Bir haftadır havalar çok güzeldi Petersburg'da. Yepanchinlerin Pavlos'ta göz alıcı bir yazlıkları vardı. Lizaveta Prokofievna birden heyecana kapılıp ayaklanmış, iki gün içinde de apar topar yazlığa taşınmışlardı. Yepanchinlerin yazlığa taşınmalarının üzerinden 2 veya 3 gün geçmişti ki Prens Lev Nikolayevich Mışkin Moskova'dan gelen sabah treninden indi. İstasyonda kimse karşılamamıştı onu. Ama trenden inerken treni karşılayanlar arasında prens tuhaf, ateşli bir çift göz hisseder gibi olmuştu. Dikkatli bakınca başka bir şey göremedi. Kuşkusuz öyle gelmiş olacaktı ona. Ama tatsız bir duygu uyandırmıştı bu. Aslında daha öncesinden hüzünlü, düşünceli ve neredeyse kaygılıydı. Arabacı Litayna'ya yakınlarında bir otele götürdü onu. Hiç de iyi bir otel değildi burası. Prens yarı karanlık, kötü döşeli iki küçük oda tuttu, yıkandı, giyindi, zaman kaybetmekten veya birini evden çıkmadan yakalayamamaktan korkuyormuş gibi kimseye bir şey sormadan aceleyle çıktı. Onu 6 ay önce Petersburg'a geldiğinde tanımış biri şimdi görse dış görünüş bakımından belki de iyi yönde çok değişmiş olduğunu söylerdi. Ne var ki hiç de öyle değildi. Yalnızca giysisi bütünüyle değişikti. Moskova'da iyi bir terzinin diktiği bambaşka bir giysi vardı üzerinde. Ancak bir şey eksikti giysinin. Modaya aşırı uygundu. İyi yürekli ama işinin pek ustası olmayan terziler her zaman öyle diker. Üstelik giysisine pek önem vermeyen biri için dikilmişti. Öyle ki başkalarıyla alay etmeyi seven biri prense dikkatle bakacak olsa belki de gülümseyecek bir şeyler bulurdu. Gülmek istedikten sonra az şey mi bulunur? Prens bir arabaya binip Peski'ye gitti. Kısa bir araştırmadan sonra Rojdestvenskaya'da bir sokakta küçük ahşap bir evin önünde indi arabadan. Çiçekli bir bahçenin içindeki evin güzelliği, temizliği, son derece düzenli oluşu şaşırtmıştı onu. Sokağa bakan pencereler açıktı. Pencerelerden sokağa, içinde biri yüksek sesle bir şeyler okuyor veya nutuk çekiyor gibi neredeyse bağırmayı andıran bir ses taşıyordu. Ses zaman zaman yükselen kahkahalarla kesiliyordu. Avluya girdi prens, merdivenden kapı önüne çıkıp Bay Lebedev'i sordu. Kapıyı açan aşçı kadın kollarını dirseklerine kadar kıvırmıştı. Parmağıyla konuk odasını göstererek orada dedi. Duvarları koyu renk kağıt kaplı, temiz, biraz iddialı döşeli. Yani orta yerde yuvarlak bir masa, köşede bir divan, cam kapaklı bronz bir saat, iki pencere arasında bir boy aynası, tavandan sarkan bronz zincirin ucunda cam süslemeli, küçük, çok eski bir avize. Odanın orta yerinde Lebedev arkası odaya giren prense dönük ayakta duruyordu. Üzerinde ceket yoktu, yelekliydi. Yazlık şeyler giymişti. Göğsünü yumruklayarak bir konuda nutuk çeker gibi yüksek sesle konuşuyordu. Dinleyicileri vardı. Zeki bakışlı, pek neşeli, elinde bir kitapla 15 yaşlarında bir çocuk, baştan aşağı yaz giysili, kucağında bir bebekle 20 yaşlarında genç bir kız, yine yaz giysili, durmadan gülen, gülerken ağzını kocaman açan 13 yaşlarında bir kız ve nihayet epeyce güzel yüzlü, esmer, uzun ve gür saçlı, iri gözleri simsiyah, sakal ve favoriye meraklı olduğu belli, 20 yaşından küçük gösteren, divana uzanmış, son derece tuhaf bir dinleyici daha. Besbelli bu dinleyici, Lebedev'in söylevini sık sık kesiyor, onunla tartışmaya giriyor, ötekiler de buna gülüyordu. Lukyan Timofeyiç. Hey Lukyan Timofeyiç, bak, buraya baksana, nedir bu yaptığınız sizin? Aşçı kadın kolunu, adam sen de der gibi sallayıp söylenerek çıktı odadan. Öfkeden yüzü bile kıpkırmızı olmuştu. Lebedev dönüp arkasına baktı. Prensi görünce yıldırım çarpmış gibi bir an kala kaldı. Sonra yaltaklanırcasına gülümseyerek ona doğru koştu ama yolda yine durup öyle kaldı. Prens hazretleri diye mırıldandı. Ama hala kendini toparlayamamış gibi ortada bir şey yokken önce kucağında bebek olan yaz giysili kızın üzerine yürüdü. Ne olduğunu anlayamadığı için ürküp hafifçe geri çekilmişti kız. Ama hemen bıraktı onu. Sonra bitişik odanın eşiğinde dikilen, biraz önceki kahkahaları yeni yeni bitmek üzere olan 13 yaşındaki kıza saldırdı. Kız bir çığlık atıp mutfağa kaçtı. Lebedev kızı daha da korkutmak için ayaklarını yere vuruyordu ki şaşkın şaşkın onu izleyen prensle göz göze gelince açıklama yaptı.
Size saygımdan. Ne gereği vardı diyecek oldu prens. Şimdi dönerim dedi Lebedev. Ve bir anda gözden kayboldu. Prens şaşkın şaşkın bir kıza, bir oğlana, bir divanda yatan delikanlıya bakıyordu. Hepsine kahkahalarla gülüyordu. Prens de gülmeye başladı. Oğlan, frakını giymeye gitti dedi. Hiç iyi olmadı dedi prens. Oysa ben sanmıştım ki, söylesenize o. Divanda yatan seslendi yattığı yerden. Sarhoş olduğunu sandınız değil mi? Hiç de sarhoş değil. Belki 3 kadeh, belki 4. Bilemediniz 5 kadeh içmiştir. Ne çıkar bundan? Huyu öyledir onun. Prens dönüp sesin geldiği yana baktı. Ama tam o anda kız yüzünde sevimli bir ifadeyle son derece içten, sabahları çok içmez dedi. Onunla bir şey konuşmaya geldiyseniz şimdi konuşun. Şimdi tam zamanı çünkü. Yoksa akşama küfelik döner eve. Geceleri hep ağlıyor. Bize kutsal kitaptan yüksek sesle bölümler okuyor. 6 hafta önce annemiz öldü çünkü. Divanda yatan delikanlı gülmeye başladı. Size cevap vermek ona zor geleceği için kaçtı dedi. Bahse girerim, size atacağı palavraları düşünüyordur şu anda. Bu arada odaya giren Lebedev frakı üzerindeydi şimdi. Gözlerini kırpıştırarak gözyaşlarını silmek için cebinden mendilini çıkartırken delikanlının sözünü kesti. 5 hafta oldu. Tam 5 hafta. Öksüzlerim benim. Kız, ne o? Yırtık pırtık bir şey giyinmişsiniz üzerinize dedi. Orada hemen kapının arkasında yepyeni redingotunuz asılı. Görmediniz mi onu? Lebedev bağırdı kıza. Kes sesini böcek. Ayaklarını yere

vurarak ekledi. Ah sen yok musun sen? Ama bu kez hiç korkmamıştı kız. Yalnızca gülmüştü. Ne diye korkutmaya çalışıyorsunuz beni? Tanya değilim ben, hemen korkup kaçayım. Luyboçka'yı uyandıracaksınız. Ya havale geçirirse çocuk? Ne diye bağırıp duruyorsunuz? Birden dehşete kapıldı Lebedev. Gitti, kızının kucağında uyuyan bebeği ürkekçe birkaç kez haç çıkartıp kutsadı. Yo yo yo, sakın, sus dili kopasıca. Tanrı korusun. Sen koru onu Tanrım. Prense döndü. Bu benim bebeğim Lyubov. Doğumda ölen yasal eşim Yelena dünyaya getirdi. Yaz giysisi giymiş şu ufaklık da kızım Vera. Şu gördüğünüzse, şu gördüğünüz. Delikanlı bağırdı yattığı yerden. Ne o, kekeliyorsun? Devam et, hadi devam et, sıkılma. Lebedev birden ekselansları diye haykırdı. Jemarin ailesinin öldürülmesiyle ilgili haberleri okumuş muydunuz gazetelerde? Prens biraz şaşırmış gibi, okudum dedi. Jemarin ailesinin gerçek katili budur işte. Prens, ne diyorsunuz siz dedi. Yani sözün gelişi diyorum. İkinci bir Jemarin ailesi olsa onların gelecekteki katili de bu olur. Buna hazırlanıyor işte. Herkes gülmeye başladı. Prens soracağı soruları hissettiği için Lebedev'in maskaralık ettiğini, zaman kazanmaya çalıştığını düşünüyordu. Artık kendini tutacak gücü kalmamış gibi bağırdı Lebedev. Söz dinlemiyor. İşi gücü fitne fesat. Peki ben böyle bir dinsiz imansızı, böyle bir nasıl desem yoldan çıkmışı, canavar ruhlu insanı, toprağı bol olsun, biricik kız kardeşim Anisya'nın oğlu olsa bile nasıl yeğenim kabul ederim? Kes artık sarhoş. İnanır mısınız prens? Şimdi de avukatlık sevdasına kapıldı. Ufak tefek davalara bakıyor. Güzel konuşmaya çalışıyor. Durmadan çocuklara nutuk çekiyor. 5 gün önce mahkemede yargıçların karşısında konuştu. Kimi savundu biliyor musunuz? 500 rublesini alıp bütün malını mülkünü üzerine geçirdiği için mahkemeye verdiği aşağılık bir adama karşı kendisini savunsun diye ona yalvarıp yakaran yaşlı kadını değil de sırf ona açıktan 50 ruble vereceğini söyleyen, yaşlı kadını soyup soğana çeviren tefeci Yahudi zayitleri savundu. Kazanırsam 50 ruble, kazanamazsam yalnızca 5 ruble diye açıkladı Lebedev. O ana kadar konuştuğu ses tonu değişmişti. Daha önce bağırıp çağıran o değildi sanki. Rezil oldu kuşkusuz. Eski düzen değişti çünkü. Alay ettiler onunla. Ama o kendinden pek hoşnuttu. Şöyle diyordu. Hakça karar veren sayın yargıçlar, unutmayınız ki namusuyla çalışan, kötürüm, zavallı, ihtiyar bir adam son lokma ekmeğinden de oluyor. Yasa koyucunun bilgece sözünü unutmayın. Mahkemelerde merhamet hüküm sürsün. İnanır mısınız? Her sabah bu söylevini tekrarlıyor burada bize. Tıp atıp aynısını. Tam mahkemede olduğu gibi. Demin siz geldiğinizde de 5. kez tekrarlıyordu. Öylesine hoşlanıyor bundan. Konuşurken ağzı sulanıyor. Şimdi de başka birini savunmaya hazırlanıyor. Yanılmıyorsam Prens Mışkin olacaksınız. Kolye sizden söz etmişti bana. Şimdiye kadar sizden daha akıllı birini görmediğini söylüyordu. Hemen atıldı Lebedev. Elbette, elbette yoktur. Ondan akıllısı yoktur dünyada.

Sevgili dinleyiciler, Fyodor Mihailovich Dostoyevski'nin Budala adlı romanını Ergin Altay'ın çevirisinden okumaya devam edeceğiz. Teknik yapımda Ahmet Erdoğan, programı hazırlayan Elmas Coşkun.

Ülkemizi ve dünyanın pek çok ülkesini tehdit eden orman yangınları, küresel iklim değişikliğinin acı göstergelerinden yalnızca biri. Doğadaki canlı varlığını korumak için bitki örtüsüne, yaban hayatına zarar gelmesini önlemek zorundayız. Çünkü insan hayatı birbirine sıkı sıkıya bağlı bir zincirin halkaları gibi doğadaki diğer canlıların hayatına bağlı. Ağaçlar yoksa ormanlar yok. Ormanlar yoksa yağmur yok. Yağmur yoksa su yok. Su yoksa hayat yok.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi geceler sayın dinleyenler. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Spikeriniz ben Gülden Özpamuk, önce özetler. Terörsüz Türkiye sürecinde en önemli aşamalardan biri daha geçildi. Kanun teklifi Meclis Başkanlığı'na sunuldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu adımın Türkiye'yi terör tehdidinden kalıcı olarak kurtarmaya yönelik olduğunu söyledi. Siyasiler milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifinin Meclis Başkanlığı'na sunulmasını değerlendirdi. İran, Uman'la Hürmüz Boğazı'na ilişkin yürütülen görüşmelerde anlaşmaya varıldığını duyurdu. Rusya ile Ukrayna arasında karşılıklı saldırı sürüyor. Başlıklarımız bunlardı ve şimdi ayrıntılar. Terörsüz Türkiye sürecinde en önemli aşamalardan biri daha geçildi. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi Meclis Başkanlığı'na sunuldu. Teklifteki düzenlemeler için ilk şart, terör örgütünün kontrolü altındaki tüm örgütsel yapı ve her türlü unsurlarıyla fiili varlığını sona erdirerek silah bırakması. 12 maddeden oluşan teklife göre terör örgütünün fesi ve silah bırakmasının teyidi Milli Güvenlik Kurulu'nda olacak. Güvenlik kurumlarının tespitinin ardından Milli Güvenlik Kurulu'nun teyit niteliğindeki kararı resmi gazetede yayımlanacak ve süreç başlayacak. MGK kararının ardından 6 ay içinde başvuran terör örgütü mensuplarının kovuşturma ve infaz süreçleri hakim kararıyla ertelenebilecek. 6 ay için geçerli olacak düzenleme PKK-KCK terör örgütünü kurma veya yönetme, örgüte üye olma veya bilerek ve isteyerek yardım etme, örgütün propagandasını yapma ve finans sağlama suçlarını kapsayacak. Teklif soruşturma ve kovuşturma süreçleriyle infaz süreçlerinde düzenleme getiriyor. Devam eden soruşturma ve kovuşturmalar 15 yıla kadar hapis cezası gerektiren suçlarda 5 yıl, 15 yıl üstü hapis cezasını gerektiren suçlarda 10 yıl ertelenecek. Kesinleşmiş infazlarda da 15 yıl ve altındaki cezalar için 5, 15 yılın üzerindeki cezalar için 10 yıl süreyle erteleme öngörülüyor. Bu süreçte dava ve ceza zaman aşımı süreleri işlemeyecek. Erteleme süreçleri içinde suç işlenmezse kovuşturmaya gerek olmadığı kararı verilecek ya da verilen ceza infaz edilmiş sayılacak. Dava ve cezalardan kaynaklanan hak yoksunluklarının ortadan kaldırılması talepleri 5 yıllık ertelemelerde 2 yıl, 10 yıllık ertelemelerde 3 yıl sonra değerlendirilecek. Yasa teklifinin ilk imzacıları Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli oldu. AK Parti ve MHP, DEM Parti, CHP, Yeni Yol Grubu ve Hüdapar teklife imza verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörsüz Türkiye hedefine yönelik yasa teklifinin meclise sunulmasının ardından ilk değerlendirmesini yaptı.

0: birlik ve beraberliği perçinleyerek huzur iklimini güçlendirmeyi hedefleyen bu adımın Türkiye'yi terör tehdidinden kalıcı olarak kurtarmaya yönelik olduğunu vurguladı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli başta olmak üzere sürece katkı verenlere teşekkür etti. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi meclis başkanlığına sunuldu. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler 12 maddelik teklifin detaylarını paylaştı. Güler, kritik eşik terör örgütü PKK-KCK yapılanmasının silahlarını bırakması dedi. Yasadan kasten adam öldürme suçu işleyen ve 2005 yılı öncesinde müebbet hapis cezası alanların yararlanamayacağını söyledi Güler. İhtiyaç halinde konuyla ilgili farklı yasal ve idari düzenleme olabileceğini de belirtti.
1: 360'a yakın bir imza ile teklifimizi meclis başkanlığımıza arz ettik. Adalet Komisyonu Başkanımız kendi planlaması çerçevesinde iş tüzük kapsamında 48 saat sonra, yani cuma günü öğleden sonra saat 14.30-15 gibi inşallah komisyon toplantısı için gerekli davetlerini yapacaktır. Kanun teklifimiz 12 maddeden oluşuyor. Kritik eşik terör örgütü PKK-KCK yapılanmasının silahlarının bırakılması, teslimi, imhası ve bunun süreç olaraktan da bir mekanizma ile teyit edilmesi. Adam öldürme suçları ve 2005 tarihinden önce örgüt yöneticisi olarak TCK 765 sayılı TCK 125. madde bağlamında ağırlaştırılmış müebbet ve müebbet hapis cezası alan veya bu soruşturma ve kovuşturması sürdürülen kişiler, örgüt mensupları hariç olmak üzere bu tasfiye sürecinden sonraki aşamada gerek adli gerek idari gerekse de yasal düzenlemeler noktasında her zaman bu çalışmalar ortaya konulabilecektir. Yine önümüzdeki dönemlerde de biz ihtiyaç duyulması halinde farklı alanlarda gerek yasal düzenleme gerek idari düzenlemeler mutlaka oluşacaktır.
0: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, meclis başkanlığına sunulan milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kurtulmuş, kanun teklifinin terörsüz Türkiye hedefine hizmet edeceğini vurguladı. Meclis Başkanı Kurtulmuş, çalışmanın devlet aklıyla millet irfanını aynı amaçta buluşturan bir demokrasi örneği olduğunu vurguladı. Bu çalışma, terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda ülkemizin iç kalesini tahkim edecek, milli birlik ve kardeşliğimizi daha da güçlendirecek önemli bir merhaledir dedi. Kurtulmuş, terörsüz Türkiye'nin Cumhuriyet'in ikinci asrında yeni fırsatlar sunacağını da söyledi. Açıklamasında demokrasimizin güçlenmesini, milletimizin refahının artmasını, güven ve kardeşliğin pekişmesini sağlayarak yeni bir dönemin kapısını aralayacaktır ifadesini kullandı. Numan Kurtulmuş, sürece katkı sunan siyasi partilere ve sivil toplum kuruluşlarına da teşekkür etti. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifinin meclis başkanlığına sunulmasını değerlendirdi. 2 yıllık bir sürecin en önemli aşamasına geldik dedi. Çelik, terörsüz Türkiye sürecine dahil olmak isteyen pek çok ülke olduğunu ancak bunların reddedildiğini de belirtti.
2: 2 yıllık bir sürecin en önemli aşamasına gelinmiş oldu. Bizim yürüttüğümüz bütün bu süreç, bütün yakın bölgemizdeki halkların yumruk yumruğa değil kol kola yürüyeceği bir tarihi ve geleceği inşa etmektir. Pek çok ülkeden meşhur isim bu sürece dahil olmak istedi. Dediler ki biz üçüncü bir göz olarak bu sürece dahil olalım. Verdiğimiz cevap nettir. Böyle bir şeyi herhangi bir şekilde tartışma konusu olarak bile gündemimize almıyoruz. Üçüncü göz diye bir şey yok. Sadece milli göz var. Milli gözde işte bahsettiğim gibi siyaset kurumu var, meclis var, devletimizin kurumları var ve vatandaşlarımızın tamamı var. Onların gözü önünde şeffaf bir biçimde her şey paylaşılarak gerçekleşiyor. Türkiye kendi meselesini çözecek iradeye ve vizyona bu açıdan sahiptir.
0: Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ilk imzacılarından olduğu milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi hakkında açıklama yaptı. Atılan imzanın hayırlara vesile olmasını diledi. Bahçeli, bu imzayla 1000 yıllık kardeşliğimiz bir kez daha tescillenmiştir dedi. MHP lideri Bahçeli, sürece ilişkin bir gazeteciye yaptığı değerlendirmede, Türküyle, Kürdüyle, dili ve kimliğiyle,

0: Ne olursa olsun herkes kazanmıştır ifadesini kullandı. Bu proje bir devlet projesidir dedi. Meclisin gerekli inisiyatifi aldığını hatırlatan Bahçeli, devletimiz gerekli çalışmaları yürütüyor, hep birlikte bu süreci takip edeceğiz değerlendirmesinde bulundu. Devlet Bahçeli 86 milyon vatandaşın ve Orta Doğu halklarının kazandığını da belirtti. Küresel projelerin bozulmasının ilk adımının da atıldığını vurguladı. MHP Genel Başkanı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Meclis Başkanı Kurtulmuş'a da sürece katkılarından dolayı teşekkür etti. Terörsüz Türkiye sürecine CHP'den destek geldi. CHP sözcüsü Müslüm Sarı meclise sunulan çerçeve yasa teklifine imza attıklarını açıkladı. Sarı elimizden gelen bütün desteği vermeye devam edeceğiz dedi.
1: Çerçeve yasa Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulmuş bulunuyor. Örgütün silahsızlanmayla ilgili ve tasfiyesine ilişkin bütün süreçlerin teyit edilmesini bir şart olarak öne sürüyorduk. Aynı zamanda yasada da bu var. Yani bu yasa aslında şartlı bir yasadır. Milli Güvenlik Kurulu'na sunulacak bir rapor ve oradan alınacak bir kararla sürecin başlayacağını söylemektedir. Belirlediğimiz ilkelere de uygundur. Şeffaf, açık, kamuoyu önünde bir sürecin takip edilmesi de bizim önceliklerimiz arasındaydı. Bu önceliklerimiz de bu taslakta karşılanmıştır. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi olarak bunun altına imzamızı attığımızı belirtmek isteriz. Elimizden gelen bütün çabayı göstereceğimizi bir kere daha kayıt altına almak istiyoruz.
0: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mescid-i Aksa'ya yönelik yapılacak her türlü ihlali milletimizin değerlerine yapılmış sayıyoruz dedi. İsrail'in barış niyeti olmadığını söyleyerek uluslararası toplumun büyük bir sınav verdiğini belirtti. Bakan Fidan, Ürdün'ün başkenti Amman'da düzenlenen Kudüs konulu bakanlar toplantısının ardından konuştu.
2: Türkiye olarak hem toplumumuzda hem Cumhurbaşkanımız hem hükümetimiz, devletimiz Mescid-i Aksa'yı kendi kutsal yerlerimizden biri olarak görüyoruz. Buraya yönelik yapılacak her türlü tecavüz bizim milletimizin değerlerine yapılmış, kabul ediliyor. Ürdün'de bugün Mescid-i Aksa konusunda ve Kudüs konusunda bir dayanışma mesajı verdik. Yani İsrail'in barışla ilgili bir niyeti ve planı yok. Tabii uluslararası toplum burada büyük bir sınav vermekte. Eğer İsrail'in bölgedeki yayılmacı politikalarını engellemeye yönelik bölge ülkeleri ve uluslararası toplum olarak gerekli diplomatik önlemleri almaz isek küresel bir kriz üretecek. Önemli olan buna geliştirecek olan tepkidir. Bu tepkinin formüle edilmesi ve hayata geçirilmesi gerekiyor.
0: İsrail unsurları işgal altındaki Doğu Kudüs'te Kalendiye mülteci kampına baskın düzenledi. İnsanlık dışı uygulamalarla Filistinlileri alıkoydular. İşgal altındaki Batı Şeria'da da soykırımcı İsrail'in hukuk dışı uygulaması sürüyor. Beytüllahim kentinde Filistinlilere ait 3 ev ruhsatsız olduğu bahanesiyle yıkıldı. İsrail Gazze şeridinde de saldırılarını ve ablukayı sürdürerek ateşkesi ihlal ediyor. Bir günde 4 Filistinli yaşamını yitirdi. Ateşkesin yürürlüğe girdiği Ekim 2025'ten bu yana katledildi. Filistinlilerin sayısı 1250'yi geçti. Gazzeliler bir yandan yaşam mücadelesi veriyor, bir yandan da eğitim haklarından mahrum bırakılıyor. Yurtdışı burs kazanan Filistinli öğrenciler sınırların açılmasını istedi. Birleşmiş Milletler de Gazze ve Batı Şeria'da engellenen eğitim konusunda uyardı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan yarın Ankara'ya gelecek, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile görüşecek. Görüşmede Suriye'nin güvenliği, terörle mücadele ve ülkenin kuzeydoğusunun merkezi yönetime entegrasyonu ele alınacak. İsrail'in Suriye, Gazze ve Lübnan'a yönelik saldırgan politikaları da gündemde olacak. FETÖ'cü terörist Burkay Karatepe 15 Temmuz darbe girişiminde Marmaris'e giden suikast timindeydi. 10 yıllık firarın ardından yakalandı. Sorgusunda FETÖ ile bağlantısını kabul etti. 69 sayfa ifade veren terörist Karatepe, örgüt içinde Selim kod adını kullandığını ve darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı'nı emir verilen yere götürmekle görevlendirildiklerini anlattı. FETÖ'cü terörist Burkay Karatepe çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. İstanbul'da Üsküdar Belediyesi'nde başkan vekili belli oldu. Üsküdar Belediye Meclisi'nde tutuklanan Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın görevden uzaklaştırılması nedeniyle yapılan oylamada Belediye Başkan Vekilliğine CHP'li meclis üyesi Sibel Tan Çetinkaya seçildi. AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir seçim sonuçlarına itiraz edeceklerini açıkladı. Özdemir, seçimde meclis üyelerinin iradesinin baskı altına alındığını ve seçim sürecinde hukuka aykırı uygulamalar yapıldığını ifade etti. Üsküdar Belediyesi'nde yapı ve iskan ruhsatı işlemlerinde usulsüzlük yapılarak rüşvet ve irtikap suçu işlendiği iddiasına ilişkin yürütülen soruşturmada aralarında Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın da bulunduğu 4 şüpheli tutuklanmıştı. İçişleri Bakanlığı tutuklanan Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın görevden uzaklaştırıldığını açıklamıştı. İzmir'de Büyükşehir Belediyesi iştiraki Ege Şehir'de ihaleye fesat karıştırma iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında 2 kişi daha gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan biri Yeni Parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın ağabeyi Hür Ağbaba. Soruşturma kapsamında 23 Mayıs'ta suç işlemek amacıyla örgüt kurma, örgüte üye olma ve ihaleye fesat karıştırma suçlamalarıyla Ege Şehir Genel Müdürü Süleyman Ekici'nin de aralarında olduğu 4 kişi tutuklanmıştı. İkinci operasyonda gözaltına alınan Hür Ağbaba ve diğer şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek. İran, Umman'la Hürmüz Boğazı'na ilişkin yürütülen görüşmelerde anlaşmaya varıldığını duyurdu. Boğaz'dan ticari gemi geçişlerinin güvenli şekilde sağlanması amacıyla oluşturulacak güzergahın coğrafi koordinatları belirlendi. Amerika Birleşik Devletleri İran'a yönelik yaptırımların bir kısmını kaldırdı. Devrim Muhafızları Ordusu'yla bağlantılı 2 uçak ve 3 hava yolu şirketine uygulanan terörle mücadele yaptırımlarına son verildi. İsrail ile Lübnan arasındaki doğrudan müzakerelerin 7. turu İtalya'da devam ediyor. Heyetler Amerika Birleşik Devletleri'nin Roma Büyükelçiliği'nde bir araya geldi. Görüşmelerde sınır güvenliği, bölgesel istikrar ve ateşkesin uygulanması konuları ele alınıyor. Taraflar, İsrail güçlerinin kademeli çekilmesine yönelik takvimle Lübnan ordusunun güneyde konuşlandırılmasını da görüşüyor. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki müzakerelerin 5. tur görüşmelerinin ardından 26 Haziran'da Lübnan ve İsrail arasında çerçeve anlaşması imzalanmıştı. Müzakerelerin yarın tamamlanması öngörülüyor. Gözler Roma'dayken İsrail unsurları Lübnan'a saldırısını sürdürdü. Ülkenin güneyindeki Nebatiye kentine bağlı Tebnin beldesine yönelik saldırıda bir kişi hayatını kaybetti. İsrail unsurları Sur kentinde Mansuri ve Mejderzum beldelerine de saldırdı. Rusya ile Ukrayna arasında karşılıklı saldırı sürüyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, insansız sistemler kuvvetinin oluşturulduğunu açıkladı. Moskova, Kiev'deki bir lojistik merkezini vurdu. 17 kişi hayatını kaybetti, 44 kişi yaralandı. Rusya, Odessa açıklarında askeri yük taşıyan 3 geminin vurulduğunu da duyurdu. Ukrayna ise Rusya'nın Tula bölgesindeki sanayi tesisleri ve lojistik merkezlerini hedef aldı. Bir İHA fabrikasının genel müdürü de aracına düzenlenen bombalı saldırıda yaralandı. Sürücü yaşamını yitirdi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Ukrayna'nın hava savunma mühimmatı tedarik seviyesinin geçen yıla göre 1/3 azaldığını söyledi. Avrupa Birliği'de dondurulan Rus varlıklarının faiz gelirlerinden oluşan 1 milyar 400 milyon avroluk kaynağı Ukrayna'ya destek için Avrupa Birliği bütçesine aktardığını açıkladı. Ukrayna istihbaratı, Kuzey Kore'ye ait füze birliğinin Rusya'nın Voronej bölgesine konuşlandırılmaya başlandığını öne sürdü. Sayın dinleyenler, dinlediğiniz haberlerden özetler. Terörsüz Türkiye sürecinde en önemli aşamalardan biri daha geçildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu adımın Türkiye'yi terör tehdidinden kalıcı olarak kurtarmaya yönelik olduğunu söyledi. Siyasiler milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifinin meclis başkanlığına sunulmasını değerlendirdi. İran, Umman'la Hürmüz Boğazı'na ilişkin yürütülen görüşmelerde anlaşmaya varıldığını duyurdu. Rusya ile Ukrayna arasında karşılıklı saldırı sürüyor. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Avusturya ekibi Sturm Graz'ı ağırladı. Fenerbahçe maçı 2-0 kazandı. Trabzonspor Muhammed Salah transferinde mutlu sona ulaştı. Bordo Mavililerin anlaşmaya vardığı Mısırlı futbolcu önce İstanbul ardından Trabzon'a geldi. Salah'ı coşkulu bir taraftar grubu karşıladı. Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı takımın transfer politikası ve Muhammed Salah süreci hakkında açıklamada bulundu. Adalı, Salah transferini biz istemedik, transfer çolamı yemişiz gibi bir durum yok dedi. Galatasaray'da savunmaya takviye için çalışmalar sürüyor. Sarı Kırmızılı ekip Fransa stoper Nathan Zeze'yi gündemine aldı. Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Gökdeniz Bayraktar'ı transfer etti. 24 yaşındaki futbolcuyla 3+1 yıllık sözleşme imzalandı. Tenisin zirvesini Yannick Sinner'le paylaşan Carlos Alcaraz cephesinden sporseverler üzen bir haber geldi. Bileğindeki sakatlık yüzünden uzun süredir kortlardan uzak kalan İspanyol yıldız Cincinnati açığa da katılamayacağını açıkladı. Yurdun kuzey kesimleriyle Akdeniz'in parçalı, yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Artvin, Kars, Ardahan çevreleriyle İstanbul, Kırklareli ve Kocaeli illerinin kuzey kıyılarının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçici tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının genellikle mevsim normalleri üzerinde seyretmesi bekleniyor. Bazı il merkezlerinde beklenen gecenin en düşük sıcaklığı şöyle: Ankara 18, İstanbul 23, Samsun 20, İzmir 24, Antalya 26, Trabzon 22, Bolu 15, Erzurum 14, Van 16 derece.
3: Yol durumu.
0: Sarıkamış Horasan yolunun 17 ile 21. kilometresi arasında viyadük çalışmasından dolayı trafik sağ istikametten gidiş geliş olarak sağlanıyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi gerekiyor. Ankara Kırıkkale yolunun 35 ile 37. kilometresi arasında yol yapım çalışması nedeniyle Ankara Kırıkkale istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak devam ediyor. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığından bildirilmiştir. Denizcilere 690 numaralı yerel bildiri. Marmara Denizi. Yat ve yelken yarışları 7-9 Ağustos 2026 tarihleri arasında saat 10'dan saat 19'a kadar Kınalıada Fenerbahçe Parkuru'nda yapılacaktır. Denizcilere 759 numaralı yerel bildiri. Karadeniz. Sondaj çalışmaları Abdülhamit Han İMO 970-50-93, MMSI 271-050-408 isimli gemiyle 20 Ağustos 2026 tarihine kadar aşağıdaki Türkali 44 sahasında yapılacaktır. 42 derece 48 dakika 35 saniye kuzey, 31 derece 9 dakika 32 saniye doğu, 42 derece 50 dakika 35 saniye kuzey, 31 derece 9 dakika 28 saniye doğu, 42 derece 50 dakika 37 saniye kuzey, 31 derece 12 dakika 11 saniye doğu, 42 derece 48 dakika 37 saniye kuzey, 31 derece 12 dakika 15 saniye doğu. Çalışma gemilerinden 10 mil açık geçilmesi. Denizcilere 782 numaralı yerel bildiri. Marmara Denizi. Aşağıdaki mevkilere özel işaret ışıklı şamandıraları tesis edilmiştir. A. 40 derece 24 dakika 18 saniye kuzey, 28 derece 19 dakika 23 saniye doğu. B. 40 derece 24 dakika 22 saniye kuzey, 28 derece 19 dakika 47 saniye doğu. Denizcilere 783 numaralı yerel bildirim. İskenderun Körfezi. Aşağıdaki mevkiye özel işaret ışıklı şamandıraları tesis edilmiştir. A. 36 derece 41 dakika 22 saniye kuzey, 35 derece 46 dakika 37 saniye doğu. B. 36 derece 41 dakika 9 saniye kuzey, 35 derece 47 dakika 4 saniye doğu. Denizcilere duyurulur.

0: gecenin içinden.
1: Efendim TRT Radyo 1'den, TRT İstanbul Radyosu'ndan hepinizi selamlıyorum. Güzel bir akşam olması dileğiyle yine birbirinden değerli konuklarla gecenizi aydınlatacağız. Gecenize değer katacağız efendim. Az sonra müzikli buluşmalar köşemiz var. Çok değerli bir müzisyen konuğumuz var. Daha sonra bir doğa fotoğrafçısıyla konuşacağız ve son bölümü şairlere, yazarlara ayıracağız. Hakikaten dinlediğinizde hem çok ilginizi çekecek, hem eğleneceğiniz, hem öğreneceğiniz bir gecenin içinden programına hazırsanız bizler hazırız. Gecenin içinden başlıyor efendim.

0: ama kalbim loş.
1: Loş, evet.
0: Harika bir şarkı.
1: Teşekkür ederim.
0: Efendim, müzikli buluşmalar köşesindesiniz. Müzisyen Zeynep Mansur bu gecenin müzikli buluşmalar köşesinin değerli konuğu. Zeynep Hanım, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, merhabalar.
0: Güler yüzü, merhaba, güler yüzünüzü görmek hakikaten bizi çok mutlu etti.
1: Sağ olun, aynı şekilde çok teşekkür ediyorum.
0: Yeni şarkı. Çok yeni hatta. Hı hı. Az sonra hikayesini de anlatacaksınız. Evet. Loş'la giriş şarkımız da oldu. Programa giriş şarkımız, hı hı, da oldu. 2000 yılından itibaren, ki daha öncesinde de sizin müzikle beraberliğiniz var. Hatta, hı hı, 4 yaşından itibaren müzikle beraberliğiniz. Neredeyse 4 yaşından itibaren müzikle berabersiniz. Ama 2000'li yıllardan itibaren artık İstanbul'da başlayan, hı hı, bir serüvenle. O güzel tarafı da şu: her dönemde Zeynep Mansur ismi 2000 sonrasında, hı-hı, İstanbul piyasasından sonra, evet, müziğin her döneminde Zeynep Mansur ismine senenin bir zaman diliminde rastlıyorsunuz. Bence çok güzel,
1: ne
0: bir
1: mutlu
0: şey. Ne mutlu size.
1: Benim için bir işte yaptığınız iş ne olursa olsun, evet, en önemli şey başarı, istikrar.
0: Doğru.
1: İşimi de çok sevdiğim, hı-hı, için. Hiç o benden vazgeçmedikçe ben ondan hiç vazgeçmiyorum. Bir kez işte bir kaza geçirdim. Doğru, o zaman bir biliyorum, ayrılık, evet, oldu. Onun, evet, dışında
0: 90
1: valla 19 yaşındaydım.
0: 19
1: çok hangi yıl, evet, hatırlamıyorum
0: 98,
1: ama sanırım. Çok yani onun dışında hiçbir müzikle ara olmadı.
0: Onda bile bildiğim kadarıyla ağrılar içerisinde yine bir sahne çalışması oturarak,
1: evet,
0: da olsa,
1: iyileşmeye başladığım zaman, evet, yavaş yavaş artık değneklerle yürümeye başladığım zaman o, evet, halde bile yine işimi yaptım. Onun dışında dediğim gibi hep istikrarla, benim için söylediğim gibi en büyük başarı istikrar.
0: Evet. Sürekli bir istikrar arayışı içerisinde olmak ve o istikrarı yakalamak, tabii bu kadar, hı, sene içerisinde, yani 2000'den alırsak işte 26 sene içerisinde, kolay olmayan bir şey.
1: Tabii ki.
0: Sürekli
1: tabii
0: gündemde ki olabilmek ya da gündemin içerisinde kendinize yer edinebilmek. Hı hı. Çünkü müzik dünyası, özellikle bu Türk pop müziği dünyasında yer edinebilmek ve
1: kalıcı
0: iyi
1: olmak,
0: bir seste olmak ve, hı hı, iyi bir yankı uyandırmak çok kolay değil.
1: Evet.
0: Bunu her sene tekrarlamak. Nasıl başarıyorsunuz Zeynep Hanım?
1: Söylediğim gibi çok işimi çok seviyorum, hı-hı, ve çok çalışıyorum gerçekten. İşimden kazandığım her kuruşu yine bu işe yatırıyorum.
0: Doğru insanlarla çalışıyorsunuz.
1: Evet, doğru insanlarla çalışıyorum.
0: Ben onu tespit ettim.
1: O da çok doğru gerçekten. Hep iyi müzisyenlerle kalıcı işler yapmak en önemli isteğim, hep bu mesleğe başladığımdan beri bu oldu.
0: Evet.
1: Dolayısıyla iyi müzisyenlerle çalışmak da bana bunu sağladı.
0: Harika, çok güzel. Loş'ta çalıştığınız isimler aslında çok da güzel bir, burada şarkıyı anlatan da bir yazı var. Hı-hı. Şaşırmaya hazır olun.
1: Evet.
0: Loş. Güzel şarkıcı Zeynep Mansur. Biz görüyoruz efendim. Sizi göremeseniz de gerçekten çok güzel.
1: Sağ
0: yeni bir yaz şarkısıyla herkesi şaşırtmaya geliyor Mansur. Sadece şarkıyla değil, pop müzikte farklı bir tarz olan Afro House tarzıyla da dikkatleri üzerine çekiyor. Az sonra Afro House'u konuşacağız. Bu

0: tarz önemli çünkü yeni bir tarz ya da bazılarımızın yeni de tanıdığı bir tarz olabilir. Zeynep Hanım da bu yeni tarzıyla son teklisinde karşımızda. Her şarkıda farklılıklarla göze çarpmayı seven Zeynep Mansur bu yaz herkesi dansa davet ediyor. Kendinden emin, güçlü kadınlara şarkısıyla ses olmayı hedefleyen Mansur aynı zamanda kalabalıklar içinde ve ışıltıların ardında hepimize ne kadar yalnız olduğumuzu da vurgulayarak dinleyenleri düşünmeye itiyor. Evet. Ama şarkının sözlerinde de bu var.
1: Evet, şarkının sözlerini yani anlatıyor zaten
0: ne, evet,
1: bunlar.
0: Ne kadar evet. Çok insan var sağımızda evet. Solumuzda.
1: Kesinlikle. Fakat etraf kalabalık ama içim boş. Yalnız. Evet, kesinlikle. Gerçekten mi? Sevgili Altu Bilsev'e ait sözü evet. Ve müziği. Altu o kadar
0: Altu.
1: Selamlar dinliyor da bizi şu anda.
0: Altu Bey'i.
1: Evet, doğru Altu Bey. Çok evet. Sevgiler iletiyorum kendisine. O kadar güzel anlatmış ki aslında hepimiz çok kalabalıklar içinde yalnızlık duyuyoruz.
0: Yani modern insanın en büyük problemi.
1: Kesinlikle çağımızın hastalığı aslında bu. Ama özellikle bizim mesleğimizdeki insanlar için daha da fazla. Mesela sahneye çıkıyorsunuz, tek başınızasınız orada ama binlerce insana hitap edebiliyorsunuz ama yalnızsınız. Yani bunu çok güzel izah etmiş. Ama günümüzün de söylediğiniz gibi hepimizin aynı sorunu bu. Dolayısıyla çok güzel anlatmış Altuğ'a, bir kez daha teşekkür ediyorum.
0: Evet, evet. Yani günümüz insanının problemini çok iyi yakalamış.
1: Evet, evet.
0: Altuğ Bilsev ve onu şarkı sözü olarak bizim duymamız, evet ben de diyorsun bu evet. Grubun içerisinde ben de varım.
1: Kesinlikle ve evet. De benim mesela etrafımda farklı meslek gruplarında birçok arkadaşım var. Herkes aynı şeyi yaşıyor. Yani yalnızca sanatçılar için geçerli bir konu değil. O kadar çok insandan bu sözleri duyuyorum ki. Ama şarkının başında da kendinden çok emin, çok dik duruşlu öyle bir kadın
0: doğru,
1: sözleri var.
0: Doğru.
1: Ya da
0: sizin
1: kadın
0: demek biraz da, değil mi?
1: Aslında kadın bence da demeyeyim,
0: anlatıyor.
1: Kadın evet. Erkek hepimizin olması gereken doğru. Sözcükler var. Sonrasında da o yalnızlığın naifliğini anlatıyor. Evet. O yüzden
0: bence
1: sözleri
0: biraz sizi anlatmış gibi.
1: Belki olabilir. Evet. Aslında tanışmıyorduk o zaman, hani beni evet. Anlatmış olamaz ama evet. Şarkıdan sonra tanıştık ve evet. Çok iyi bir dost olduk. Hepimize hitap ettiğini düşünüyorum.
0: Doğru. Başka şarkılar da dinleyeceğiz bu akşam
1: evet,
0: sizden.
1: Evet.
0: Çünkü çok güzel şarkılara yeni yorumlar getirdiniz.
1: Evet.
0: Özellikle Sezen Aksu şarkıları.
1: Evet, coverlarınız
0: var. O yeni yorumları da bu akşam dinleyeceğiz. İsterseniz bir tane daha dinleyelim mi?
1: Tabii ki.
0: Zeynep Mansur'dan
1: tabii
0: bir şarkı
1: ki,
0: daha
1: hemen.
0: Dinleyelim. Efendim, Müzikli Buluşmalar köşesindesiniz. Aramıza yeni katılmış olanlar olabilir. Müzikli Buluşmalar köşesinin konuğu bu gece son teklisi Loş'la Zeynep Mansur. Röportajımızın sonunda yine Loş'u dinleyerek Zeynep Hanım'a veda edeceğiz. Şimdi bir başka şarkısıyla Zeynep Mansur radyonuzda.

0: Güzel bir akşam, güzel bir gece olması dileğiyle TRT İstanbul Radyosu'ndasınız efendim. Gecenin içinden programı TRT Radyo 1 stüdyosunda kaldığı yerden devam ediyor. Çok değerli konuklarım var. Her çarşamba gecesi olduğu gibi bu gecede müzikli buluşmalar köşesinde son teklisini konuşuyoruz. Fakat müzik hayatını, müzik serüvenini de konuşuyoruz. Zeynep Mansur'u ağırlıyoruz. Loş son teklimiz, yıllar sonra ve az sonra da başka şarkılar dinleyeceksiniz. Nasıl karar veriyorsunuz Zeynep Hanım? Mesela o senenin teklisi veya işte bu ayın çıkaracağımız teklisi. Çünkü önümüzdeki zaman dilimlerinde yeni teklileri sevenlerinizle buluşturacaksınız.
1: Evet, evet.
0: Kriterleriniz ne oluyor?
1: Ya aslında,
0: yani müzik mi daha ön planda, söz mü daha ön planda? Çünkü yazan da bir insansınız aynı zamanda.
1: Her ikisi de aynı oranda beni etkilemesi gerekiyor. Hem müziğin hem sözlerin. Genelde ben hızlı şarkılar söylemeyi seviyorum. Evet. Romantik şarkıları çok sevmiyorum. Hı-hı. Romantik şarkıları şöyle ki, hızlı ritimdeki şarkıların üzerine duygusal sözler seviyorum. Bu tekniği de genellikle Sezen Aksu aslında çok kullanıyor.
0: Evet.
1: Eğlenceli bir müziğin içinde çok dramatik sözler olabiliyor bir anda.
0: Evet.
1: Böyle şarkılar seviyorum ama böyle slow, ağır şarkıları çok bana hitap etmiyor. Bir iki tane var herhalde bu kadar yıllık müzik hayatımda.
0: Evet.
1: Onun dışında genellikle hızlı, tempolu, eğlenceli ve aşk şarkıları olmasına dikkat ediyorum.
0: Evet. Özellikle aşk şarkıları.
1: Evet, özellikle söz, yani sözlerinin anlatacağı bir duygusu olmalı. İlişkilerle ilgili, özellikle aşkla ilgili, buna çok dikkat ediyorum açıkçası seçerken.
0: Hı hı. Ama bence sizin ses tonunuza, ses perdenize slow şarkılar da çok iyi gider gibi.
1: Evet, ama ben çok hoşlanmıyorum.
0: Güzel bir kulak olduğumu, iyi bir kulak olduğumu düşünüyorumdu müzikte.
1: Evet, gidiyor. Evet,
0: ses
1: gidiyor.
0: Renginize hakikaten o slow şarkılar da yakışır diye düşünüyorum.
1: Ama ben ruhuma çok hitap etmiyor açıkçası.
0: Belki ilerleyen zamanlarda.
1: Tempolu şarkıları daha çok seviyorum.
0: Evet.
1: Gerçi şimdi çıkacak olan bir şarkım var. Ondan sonraki şarkım mid tempo diyebiliriz.
0: Evet.
1: Hani çok bunlar kadar hızlı değil ama yine çok slow bir şarkı da değil. Yapacağım
0: Rafet Erroman olsun, Mustafa Ceceli olsun, Ümit Sayın olsun, Sezen Aksu olsun.
1: Şimdi bunlar, Ozan Doğulu.
0: Ozan Doğulu olsun. Yani siz hep müziğin köşe taşlarıyla berabersiniz.
1: Evet, evet, çok şanslıyım bu
0: çok
1: anlamda.
0: Çok şanslısınız.
1: O yüzden yaptığım işler kalıcı oluyor. Çünkü iyi bir müzisyen, iyi bir aranjör, iyi bir besteci o kadar kıymetli ki. Yani hep bunu yapmakta amacım zaten. 20 yıl sonra da aynı şarkılar aynı şekilde dinlenebilsin. Şu anda yeni şarkılarla mesela o şarkıları yan yana koyduğunuzda sound olarak çok büyük bir fark yok arada. Bu da çok kıymetli bir şey. Ve de sevilen güzel şarkılar yapmakta amacım. Çok şükür iyi müzisyenlerle çalışmanın avantajı bu oluyor.
0: Evet, evet. O zaman da hani hem kendi birikimlerinizi buraya aktarırken güvendiğiniz ellere kendinizi teslim ediyorsunuz.
1: Evet.
0: Hem de ortaya çıkan ürün sizi sevenleri şaşırtmıyor.
1: Evet.
0: Güzel ürünler
1: evet.
0: Birbiri ardına geliyor. Yine bir müzik arası verelim.
1: Tabii ki.
0: Zeynep Hanım. Önümüzdeki zaman dilimlerinde sizden dinleyeceğimiz şarkılar hakkında da ufak tüyolar alayım.
1: Tabii
0: ben
1: ki. Tabii
0: müsaadenizle.
1: Tabii.
0: Virgül attık. Zeynep Mansur sizlerle efendim.

0: Hadi git. Zeynep Mansur yorumuyla radyonuzdaydı efendim. Bir Sezen Aksu şarkısı. Aşkın Nur Yengi'den ilk dinlemiştik ve o zamanlarımı hatırlıyorum. Çok etkilenmiştik ve müthişti, haftalar, aylar, ki yıllar boyunca 90, dinlemiştik.
1: 90'lardı galiba. 90'lar, ya da daha tabii eski olabilir. 90'lardan önce olabilir. Çok emin
0: ben
1: değilim ama.
0: Ben hatırladığıma göre 90. Çünkü 80'leri çok hatırlamıyorum. Olabilir. O zamanlar biraz çocukluk zamanları geliyor. 10'lu yaşlarıma denk geliyor. Onu hatırlamıyorum.
1: Bayağı eski bir şarkı çünkü
0: evet,
1: bu.
0: Evet, evet, evet. Yani Aşkın Nur Yengi işte o şişede, şişeyle evet, çalması falan evet, değil mi? Evet. Onlar bizi gerçekten ekranlara bağlamıştı. Klibi yoktu bu şarkının.
1: Bu şarkının klibi yoktu ama ben kliplendirdim.
0: 91 Zeynep Hanım hemen uyardı bizi.
1: Ya Zeynep Hanım şahane gerçekten.
0: Harikadır, müthiş. Harika. Gerçekten işini çok iyi yapar sağ olsun.
1: Zeynepler hemen böyle çalışkan
0: Zeynepler
1: oluyor.
0: Zeynepler çalışkan oluyor. Evet,
1: gerçekten evet, kendimle evet, ilgili en gurur duyacağım şey çalışkanlığım.
0: Çok, ve hırslı oluyor.
1: Gördüğüm Zeyneplerin hepsi böyle. Doğru, Zeynep Hanım doğru, da öyle. Gerçekten evet, tebrik ediyorum
0: evet,
1: hemen.
0: Evet, evet.
1: Şahanesiniz.
0: Doğru, doğru. Hırslı oluyor. Zaman zaman hırslarına yenilemiyor.
1: Ama o hırs güzel bir hırs. Yani yapıcı bir hırs. İşinize gösterdiğiniz bir hırs. Doğru, o yüzden doğru. Bende de var o hırs. O yüzden anlıyorum
0: hemen
1: kendisini.
0: Hemen tüm Zeyneplerden özür diliyorum. Evet. Gerçekten öyle hakikaten. Ama böyle de yol alınıyor. Böyle de gündemde kalınabiliyor.
1: Kesinlikle.
0: Hani gündemde kalmanın olumsuz şekilde olanları da var.
1: Tabii ki bu bir tercih.
0: Popüler
1: yani
0: kültürde,
1: daha popüler kültürün
0: siz
1: içinde,
0: üreterek kalıyorsunuz.
1: Evet, daha popüler kültürün içinde de yer alabilirdim. Bunun için bir sürü magazinel
0: doğru,
1: yolu var.
0: Doğru.
1: Ben bu yolu tercih etmedim. Çünkü benim zaten yaptığım işim yeni bir şarkı yapmak, yeni bir klip yapmak, sürekli üretmek üzerine. Ürettiğim şeylerle gündemde olmayı aynen, tercih ediyorum. Bu bir tercih meselesi. Diğer yol biraz daha kolay belki ama ben bu yolda ilerlemeyi tercih ettim. Aynen. Belki bir Ankaralı olmanın verdiği bir ağırlık da var.
0: O da var, doğru söylüyorsun. Evet,
1: bir
0: evet,
1: de az önce içeride konuştuk.
0: Ben, Zeynep Hanım da Ankaralı.
1: Evet, belli zaten. Belli, hanımefendiliğinden, evet, zarafetinden belli.
0: Evet.
1: İçeride de konuştuk az önce. Ben İstanbul'a ilk geldiğimde hep bir adım atarken şunu düşünürdüm. Çok sevdiğim, kaybettiğim dedem. Ben yanlış bir şey yaparsam acaba dedemi üzer miyim diye. O yüzden beni belki de birçok kötü şeyden bile korumuş olabilir bu düşünce. Çocuklarınızı sevgiyle yetiştirmenin böyle güzel avantajları var. Evet. O kadar sonsuz bir sevgim vardı ki onu üzecek her şey beni çok üzerdi. Hep çok dikkatli adım attım. Çok kontrollü oldum. Yalnızca işimle anılmak için çok çaba gösterdim ve onu da sağladığımı düşünüyorum.
0: Nur içinde yatsın.
1: Amin, amin. Bunlar çok kıymetli şeyler
0: doğru,
1: bence.
0: Doğru, hakikaten öyle. Size anlattıkça ben de işte kendi anneannemi, babaannemi, dedemi falan ve onların verdiği nasihatları düşünüyorum. Nasihatler hepimizin çok önemli.
1: Evet.
0: Onların o verdikleriyle de zaten kendi yolumuzu aydınlatarak gidiyoruz. İyi evet, ki bu dünyada bizimle beraber olmuşlar.
1: Kesinlikle.
0: Hepsi nur içinde yatsın.
1: Allah rahmet eylesin.
0: Yeni şarkılardan bahsedeceğiz.
1: Evet.
0: Yeni şarkılar, yeni tekliler ilerleyen zaman dilimlerinde yine
1: Eylül ayında. Evet,
0: evet, müzik dünyasında göreceğiz. Klipleri de göreceğiz öyle değil mi?
1: Evet.
0: Biraz
1: evet, yeni bir klip içinde hazırlanıyorum. Şimdi ismini çok bahsedemiyorum
0: tamam,
1: ama yine sevgili Altuğ Bilsev, evet, yine Levent Lodos. Loşu da Levent
0: bir
1: arkadaşımız.
0: Bir cover yani yapmıştı, yeniden yorumlama mı olacak
1: hayır,
0: yoksa?
1: Hayır, yeni sıfır bir
0: ilk
1: şarkı.
0: Defa
1: Loş
0: şarkı
1: gibi yine
0: evet,
1: o da yeni yepyeni bir şarkı. Çok sevdiğim bir şarkı o da. Yine tempolu ama Loş'tan biraz daha yavaş ama yine bu hızlarda bir şarkı. Çok bahsedemiyorum çünkü ağzımdan bir şey kaçtı.
0: Sabırsızlanalım biz de.
1: İstemiyorum.
0: Zeynep Hanım biz de sabırsızlanalım.
1: Eylül'ün ikinci haftası gibi planlıyoruz şu anda bir hı-hı, aksilik olmazsa.
0: Okullar açılmasına yakın.
1: Evet, ayın 16'sında da hem fotoğraf hem klip çekimimiz olacak. Şu anda onunla ilgileniyorum.
0: Harika, çok
1: bu
0: güzel.
1: Yaz tatil yapamadım o yüzden. Önce Loş çıktı, ardından şimdi yeni şarkım için çalışmalar. İnşallah 18'inde gidiyorum nihayet tatile.
0: Evet, evet. Çünkü bir yoğunluk da beraberinde getiriyor. Yeni
1: elbette tabii.
0: Işler.
1: Bir de ben işkoliyim yani. Ben bırakıp bir yere gidemem. Aklım burada kalıyor çünkü. Takip etmem gereken şeyler oluyor.
0: Evet.
1: Katılmam gereken programlar böyle sizin gibi güzel radyo programları
0: çok
1: oluyor.
0: Çok teşekkür ediyoruz efendim.
1: Dolayısıyla burada olmam gerekti. Yaz böyle geçti.
0: O zaman sabırsızlıkla Eylül'ü bekliyoruz.
1: Evet.
0: Yeni şarkınızı, yeni teklinizi bekliyoruz. Yine biri bir atalım. Yine Zeynep Mansur'un o güzel yorumunu ve sesini bir kulak verelim.

0: Efendim, müzikli buluşmalar köşesindesiniz. TRT İstanbul Radyosu, Radyo 1 stüdyolarında gecenin içinden programı kaldığı yerden devam ediyor. Konuğumuz müzisyen Zeynep Mansur. Son teklisi Loş isimli teklisiyle stüdyomuzda. Fakat müzik serüvenini de konuşuyoruz. Zeynep Hanım'ın birbirinden güzel şarkıları, yorumlarını da dinliyoruz. Yeni yorumlarla, popüler ismiyle, coverlarıyla da radyonuza geliyor. Zeynep Hanım, Türk pop müziği hakkında ya da Türk müziği hakkında düşüncelerinizi de aslında dinlemek isterim. İşte 90'lı yılları sürekli atıfta bulunuyoruz. 90'lı yılları tekrar yorumlamaya çalışıyoruz. Sizin tarzınızın içerisinde ondan da var, yeni de var.
1: Evet.
0: Yani
1: mümkün
0: ikisini harmanlamaya çalışıyorsunuz,
1: evet,
0: anladığım kadarıyla.
1: Bir de dönem dönem insanların sevdikleri müzik değişiyor elbette. Onu yakalamaya çalışıyorum. Aslında yaptığım müzikte hepsi birbirinden çok farklı tarzlar da var içinde. Mesela şimdi yaptığım Afro House'u ben 2006'da
0: Afro House'u
1: da
0: ilk defa duyan benim gibi bir sürü insan olabilir. Afro
1: olabilir.
0: House. Afro müzik falan bunu duyduk ama indie ya müzik.
1: Bu ritimler işte Afro House oluyor ve mesela ben bunu 2006'da da Sen Nasıl İstersen diye bir şarkı yapmıştım Ümit Sayın'ın sözünü.
0: Evet.
1: Ümit'in hiç tarzı olan bir şarkı değil.
0: Şeyde onunla vardı değil mi? Klipte hatta kimde
1: oynuyordu? Klibi de var, evet.
0: Murat da oynuyordu klipte.
1: Murat oynamadı, Murat vokal yaptı.
0: Geri vokal yaptı.
1: Evet,
0: tamam.
1: Back vokaldi. Murat vokal, ve evet. Ümit sağ olsun onlar. Evet. Ayşen, evet. Onlar vardı.
0: Farklı bir tarzdı bu da.
1: O da çok farklıydı. Evet. Mesela o zaman o yıllarda yaptığımda da çok şaşırmıştı herkes. House müzik çok popüler bir müzik değildi.
0: O Afro House mu?
1: Hayır, o House müzikti.
0: O bu sadece House.
1: Evet. Ya o da çok farklıydı. O dönem için hiç yapılan bir müzik değildi mesela. Ümit Sayın'ın
0: benim gibi bir sürü insan olabilir. Afro
1: olabilir.
0: House. Afro müzik falan bunu duyduk ama indie ya müzik.
1: Bu ritimler işte Afro House oluyor ve mesela ben bunu 2006'da da Sen Nasıl İstersen diye bir şarkı yapmıştım Ümit Sayın'ın sözünü.
0: Evet.
1: Ümit'in hiç tarzı olan bir şarkı değil.
0: Şeyde
1: Ümit
0: onunla vardı değil mi? Klipte hatta kimde oynuyordu?
1: Klibi de var, evet.
0: Murat da oynuyordu klipte.
1: Murat oynamadı, Murat vokal yaptı.
0: Geri vokal yaptı.
1: Evet,
0: tamam.
1: Back vokaldi. Murat vokal, ve evet. Ümit sağ olsun onlar. Evet. Ayşen, onlar vardı.
0: Farklı bir tarzdı bu da.
1: O da çok farklıydı. Evet. Mesela o zaman o yıllarda yaptığımda da çok şaşırmıştı herkes. House müzik çok popüler bir müzik değildi.
0: O Afro House mu?
1: Hayır, o House müzikti.
0: O bu sadece House.
1: Evet. Ya o da çok farklıydı. O dönem için hiç yapılan bir müzik değildi mesela. Ümit Sayın'ın da tarzı değildi. Evet. Ben istedim böyle bir şey yapmayı. Evet. O da benim için özel yazdı o şarkıyı.
0: O da çok şarkı sözlerinden çok klibin güzelliği.

0: sizin çok kendine radikal. Göre.
1: Mesela ben sizin 90'lı yıllardaki Sezen Aksu şarkılarınızın yorumunu çok beğendim. Mesela bu şeyi de çok, Loş'u da çok beğendim. Herkes tabii sizden kendi müzik zevkine göre.
0: Mutlaka herkesin. Yani.
1: Herkesin bir bakış açısı var.
0: Evet, ben de herkese hitap etmeye çalıştığım için coverlar da yapıyorum. İşte yeni müzikleri de takip edip Afro House gibi bu tarz şarkılar da yapıyorum. 2006'da da yaptığım çok radikal bir şeydi. Genellikle birbirinden çok farklı, bağımsız ama belli kitlelere hitap edecek her tarzı kendi içinde, yani pop müzik içerisinde dolaşarak deniyorum.
1: Siz yelpazeyi çok geniş tutuyorsunuz.
0: Evet.
1: Yelpazeyi sonuna kadar açanlardansınız ve orada neredeyse tüm renkler, gökkuşağı renkleri gibi farklı farklı tarzlar müziğinizin içerisinde. Ya o müziğin içerisinde farklı bir ton olarak var ya da tamamen farklı, bir öncekinden daha farklı bir müzik.
0: Yani biraz radikal işler yapmayı seviyorum açıkçası. Bunlar da
1: risk
0: öyle
1: aslında, değil mi? Aynı zamanda
0: evet
1: bu.
0: Risk ama ben yani bu riski seviyorum. Evet.
1: Çünkü ne yapıyor insan? Ben bir yerde tutturdum. Bir şekilde, yani şöyle bir tarz benim üzerime yakıştı. O tarzda devam etmektir. Risk almamak.
0: Evet, ama risk almazsanız hayat çok sıradan
1: çok
0: olur.
1: Haklısınız.
0: Ve herkesle aynı olursunuz. Ben ya bugün bir arkadaşıma anlattım bunu ama değişik bir hikaye.
1: Buyurun.
0: Ortaokuldayken bütün kızlar tuvalette sigara içiyordu. Diyordum ki ben herkesle aynı olmak istemiyorum. Zaten hiç sevmem ve hiç hoşlanmam. Hayatımda
1: sigara
0: hiç içmedim.
1: Evet.
0: Mesela kendimi hep soyutlardım her konuda. Bunda da öyle oldu. Yani hep herkesin yaptığını yapmak istemedim. Hiçbir, hayatımın hiçbir döneminde olmadı. Şu anda belki biraz daha eskiler daha popüler oldu dedi geçen radyocu bir arkadaşım. Ama dedim ben herkesin yaptığını yapmak istemiyorum.
1: Doğru.
0: Bu bir risk değil mi dedi. Evet risk. Çünkü ben risk almayı seviyorum. Tıpkı işte 2006'da yaptığım gibi. Şimdi de yine risk ama sevildi, gayet de güzel gidiyor. 600 bini geçti.
1: Evet.
0: 1,5 ay oldu neredeyse. Güzel bir dinlemesi var. İnşallah böyle devam eder.
1: Yolunuz açık olsun.
0: Teşekkür ederim.
1: Yeni teklilerinizi de bekliyoruz.
0: Çok
1: umarım ilerleyen zaman dilimlerinde sizi yine burada ağırlamak
0: Eylül'de
1: isteriz.
0: Eylül'de inşallah yine birlikteyiz.
1: Çok mutlu oluruz. Son teklinizle kapatacağız yine.
0: Evet, Loş'la.
1: Loş'la kapatalım. Anons da size bırakayım. Geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık.
0: Ben teşekkür ediyorum.
1: Ayaklarınıza sağlık.
0: Çok sağ olun. TRT'de olmak, bu güzel Türkçenizi duymak beni çok mutlu ediyor.
1: Çok teşekkür ediyorum.
0: Benim çok önemsediğim konulardan birisi güzel Türkçe.
1: Çok teşekkür ediyorum.
0: TRT'de arabamda sürekli olan bir radyo kanalı. Çok severek dinliyorum. Ben sizlere teşekkür ediyorum. Zeynep Hanım'a, ekip arkadaşlarınıza çok güzel bir program oldu. Çok teşekkürler. Loş'la veda edebiliriz o zaman.
1: Çok teşekkür ediyorum.

0: Evet, gecenin içinden programındasınız efendim. Kaldığımız yerden de sohbetimize devam edelim. İkinci bölümümüzle devam edeceğiz. İlk bölüm müzikli buluşmalar köşesiydi. Müzikli buluşmalar köşesinde çok değerli bir müzisyeni ağırladık. Son teklisini konuştuk. Zeynep Mansur bizlerle beraberdi. Ve ikinci bölümümüzde çok değerli iki isim. Edebiyat dünyasının çok değerli iki ismiyle beraberiz. Ercan Yılmaz ve Doktor Oğuz Şenses, şair, yazar, güzel insanlar, çok yakından tanıdığınız insanlar şu an stüdyomuzda. Ercan Hocam, Oğuz Hocam hoş geldiniz.
1: Teşekkürler.
2: Hoş bulduk.
0: Hocam sizi stüdyolarda görmek güzel hocalarım. Beni bu stüdyoda görmek tabii TRT Radyo 1 stüdyosunda görmek beni her zaman mutlu ediyor.
2: Seninle birlikte olmak çok
0: benim
2: güzel.
0: Benim de aslında. Sizinle birlikte olmam beni hakikaten çok mutlu ediyor.
1: Sevgili Tolgacığım çok sağ ol, teşekkür ederiz.
0: O güzel çok sesiyle güzel. Oğuz Hocam başladı. Aldı sazı eline yavaş yavaş. Yavaş
1: estağfurullah,
0: yavaş.
1: Estağfurullah.
0: Evet. Bu akşam, bu gece güzel konular, her zaman olduğu gibi edebiyata dair güzel konular konuşacağız. Çok gündem maddeleri de var tabii. Hatta edebiyatı ilgilendiren gündem maddeleri de var ki biraz da popüler tartışmaların içerisine girmeye başladı. Bu son olarak işte Odysseia destanı ile ilgili olarak işte filmi çekildi. Nolan'ın bir filmi var. O film üzerine yapılan bir sürü tartışma var. Aslında bir taraftan şöyle güzel, işin içinde edebiyat var, işin içinde bir destan olması edebiyatçılara muhtemelen memnun ediyordur. Fakat tabii iş popülere sirayet ettikten sonra tartışmalar da birbiri ardına geliyor. Ercan Hocam da filmi yeni izleyenlerden, Nolan'ın evet. Odysseus filmini yeni izleyenlerden neler düşünüyorsun hocam?
2: Bir kere senin söylediğin gibi çok heyecanlandık.
0: Evet.
2: Yani bir uyarlama, büyük bir metnin, bir
0: kurucu metin,
2: kanonik metnin uyarlanması. Daha evvel de başka uyarlamalarını seyretmiştik elbette. Hı hı. Şimdi büyük bir yönetmen tarafından uyarlandığını tabii öğrenince heyecanlandık seyretmek için. Ama şöyle söyleyeyim Tolga, sevgili Tolga, ben beklediğimi bulamadım filmde. Evet. Yani ne bekliyordun diye sorarsan aslında somut bir şey söyleyemem belki ama bir aslında şu eve dönüş hikayelerini çok severiz
0: evet,
2: biz.
0: Evet.
2: Yani hem şark toplumları sever, hem Batı hikaye toplumları sever.
0: Evet, sürememiş
2: mi? Evet, oradan yani yolculuk, kahramanın sonsuz yolculuğu evet, mesela. Evet. Campbell'ın bahsetmiş olduğu kahramanın sonsuz yolculuğu, ama burada acaba o yolculuğa tekabül eden ya da bizdeki yolculukların neticesine tekabül eden bir şey var mı filan? Bir öyle karşılaştırmalı bakıyorsunuz. Evet, bir evet. Metni bildiğiniz metninden hareketle acaba nasıl uyarlarmış, nerelere yönetmen ağırlık vermiş filan, onlara bakıyorsunuz filan. Açık söylemek gerekirse Nolan'ın seçmiş olduğu bazı şeyler var. Öne çıkarmak istediği bazı şeyler var. Bana öyle geliyor. Yani işte
0: mesaj mı veriyor?
2: Bir takım mesajların altını çizildiğini.
0: Kitaptan bağımsız mesajlar.
2: Bağımsız
0: veriyor.
2: Değil aslında, ama bazen kitapta o yoğunlukta göremiyorsunuz o mesajları. Ben öyle ya, mesela dinsel bir metin gibi bakmadım hiçbir zaman Odysseia'yı metnine
0: evet,
2: ben.
0: Evet.
2: Yani İlyada'ya da öyle. İlyada bir savaş metniydi. Odysseia'yı bir dönüş metni. Evet, dönüş metni. Evet, evet. Ama burada bir dinsel vurgular, Zeus yasası vesaire filan çok öne çıkmış gibi görünüyor. Birincisi bu. İkincisi kadın söylemi. Yani bunu bir eleştiri olarak söylemiyorum belki, ama yani sanki onun altının da hususi çizildiğine dair bir izlenim var. Yani öyle hissettim.
0: Helen'in
2: yani,
0: siyahi olmasından mı yoksa
2: o,
0: genel
2: sadece
0: olarak?
2: O değil, sadece o değil. Evet. O değil. Yani tabii şunu da beklemiyorum aslında. Yani birebir bir uyarlamada beklemiyorum. Metinle örtüşmesi gerekmiyor %100. Elbette yeniden bir üretim söz konusu olabilir. Yönetmen tercih ettiği bazı hususları öne çıkarabilir kendince. Bazı şeyleri daha önemli bulabilir filan. Değil mi Oğuz?
1: Peki bunlar bizim konuştuğumuz, hani hep söylediğimiz evet. O gelenek vurgusundaki değişerek devam etmek, devam ederek değişmenin neresinde Christopher Nolan kendi Batı kültürü açısından?
2: Vallahi yani bana bir şey gibi mesela
1: çok mu oynamış
2: baş
1: yani?
2: Karakter destana ismini ver Odysseus. Acaba destanda okuduğumuz gibi miydi? Değildi. Değildi mesela.
0: Yani orada mesela şu var mıydı? Hani belki destandan onu çıkartıyorlar ya. Hani Batı uygarlığının bir kurucu metni, evet. Ama Doğu'ya karşı ben senden daha büyük olduğumun kurucu metni. Yani Armagedon zırhlısını Çanakkale Savaşı'nda sen İngiliz donanmasının en büyük zırhlısı yapıp da başına ismi olarak Armagedon yazan, yazdığında o bir anlam da ifade ediyor. Yani demek ki orada bir şey var. Hani ben
1: kültürel mesaj,
0: kültürel mesaj verip ben senden büyüğümün de kurucu metinlerinden bir tanesi, belki en büyük fay.
2: Evet.
0: Batı ile Doğu arasında işte Atinalıların Perslere hükümdarlığı ve onları yenmesi. Ondan sonra işte Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul fethinden sonra derler ya, Truva'ya gidip Hektor'un intikamını aldım demesi. İşte Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün yine Hektor'a atıfta bulunarak bazı sözler sarf etmesi. Evet. Yani Doğu, ben Hektor tarafı, yani Truvalılar.
1: Çünkü Anadolu'yuz biz.
0: Biz diyor. Anadolu'yuz, biz Doğu'yu temsil ediyoruz. Siz Batı'nın temsilcisisiniz. Şimdi bunun üzerinden
2: çok
0: mesaj
2: güzel bir nokta
0: ya.
2: Tolga'cığım orası. Ya bence yani bu meselelerin, Mavi Anadolu meselesinin tekrar düşünülmesi bağlamında.
0: Evet, evet, evet. Yani bu akşam konuştuk Mavi Anadolu'yu.
2: Bir Yunan mucizesi mi?
0: Evet.
2: Grek, Helen mucizesi mi? Evet. Yoksa bir İyon mucizesi mi?
0: Doğru. Evet.
2: İyon uygarlığı, yani o Batı Anadolu'daki,
0: evet,
2: yani
0: evet.
2: O Mavi Anadolu derken bu kavramın içerdiği şeylerin öne çıkarılması ya da bunların yeniden tartışılması bağlamında belki
0: tartışma yaratır mı?
2: Evet, yani
0: hocam?
2: Ben
0: yaratması
2: yani,
0: lazım mı bence, kültürel atmosferde?
2: Evet, evet.
0: Yani sizin gibi entelektüellerin işin içinde olacağı bir tartışma.
2: Şimdi şöyle,
0: ben bekliyorum,
2: sosyal medyaya bakıyorum. Evet. Orada böyle zaman zaman bu meseleye bu açıdan yaklaşanlar falan var,
0: evet,
2: gerçekten.
0: Evet, evet.
2: Yani yeniden düşünülmesi için bazı şeylerin, bazı metinlerin, yazılan kitapların, bazı bakış açılarının yeniden düşünülmesi, değerlendirilmesi ve tartışılması için aslında bir fırsat bu.
0: Evet,
2: bir,
0: evet.
2: Yani ben hani filmin başarılı bir film olup olmamasından ziyade bu tarafıyla daha çok ilgileniyorum. Yani bu topraklarda ki bir takım hadiselerin süreyi ne olmuş? Bu topraklarda cereyan eden bu hadiseler bu toprakları nasıl şekillendirmiş ve biz bunu bir miras olarak temellük etmiş miyiz aslında?
0: Evet.
2: Yani bunları sorgulamak gerekiyor. Ya yani bu topraklardaki her şey bir miras olarak görmek mümkün bana göre.
1: Evet. Yani Fatih, evet, Sultan Mehmet'in ve az evvel sevgili Tolga'nın dediği Mustafa Kemal Atatürk'ün,
2: evet,
1: o Hektor'un tarafında olması, o tavrı göstermesi aslında sadece ve sadece Anadolu'daki Türk halkının ya da işte Müslüman Türk halkının değil, daha önce bizden önce de yaşamış olan milletlerin, kültürlerin, geleneğin sahiplenmemiz gerekiyor.
2: Biliyorsun zaten, doğru, kültürler ve medeniyetler böyle
1: iç içe.
2: Evet, iç içe, üst üste, yani öyle devam eder, öyle gelişir, öyle inşa edilir. Yoksa steril, sadece bize ait hususların olduğu bir medeniyet ya da kültür, bundan bahsetmek mümkün değil yani. Evet.
0: Ama bugün Hilmi Hoca ile de konuştuk ya, yani o tartışma, yani Anadolu kültürünün kültürel kodları nereden geliyor, hangi uygarlıklar üzerinden geliyor. İşte o mavi akımı, işte Sebahattin Eyüboğlu olsun, Halikarnas Balıkçısı'nın, Azra Erhat'ın içinde olduğu o tartışma, o ortam. Ya aslında kültürel olarak öyle bir ortamı, hani söylediğiniz bilimsel olarak doğrudur değildir, kodları yanlış yorumluyorsunuzdur, doğru yorumluyorsunuzdur, o işin başka bir tarafı, ama böyle bir tartışma açar mı? Açması gerektiğini düşünüyorum
2: bence,
0: ben.
2: Bence öyle.
0: Evet.
2: Homeros bu toprakların insanı.
0: Evet.
2: Yani Homeros gibi başka filozoflar, felsefe bağlamında da öyle, bilimsel çalışmalar bağlamında da öyle.
1: İlk kadın şairliğe geçen yani, Safo mesela.
2: Bu topraklara, bu toprakların insanı, bu toprakların insanının söylediği şeyler, yapmış olduğu şeylerin süreyi ne? Bugüne gelen noktalarda neler değerlendirilmeli falan. Bence yani bu Mavi Anadolu meselesinin İyon mucizesi, İyon medeniyeti bağlamında, yani bu meselenin yeniden ele alınması ve tartışması bağlamında bir fırsat olabilir bu.
0: Evet.
2: Küçük kıvılcımlar da görüyorum.
0: Görüyoruz,
2: yeniden bir takım okumalar yapmak gerekiyor galiba.
0: Ya şey var ya hocam, iki değerli edebiyatçıyı bulmuşken aslında biraz da böyle hani şikayette bulunacağım şu şekilde. Bir kendi aramızda konuşuyoruz bunu. Şimdi İngiltere Başbakanı işte hani Türkiye'den dedesi Türk, hatta biliyorsunuz yakınları
1: Boris Johnson.
0: Boris Johnson canlı yayında Odisea destanını ezbere, tüm kameraların önünde ezbere okuyor. Yani kaç tane mısradan meydana gelen, sonuçta şiir şeklinde yazılmış. Şimdi İran'a gidiyorsun, ilkokulda, ilkokul

0: İlkokulda, evet. İlkokulda işte Hafız'ın şiirlerini ilkokul 2 3. sınıftaki öğrenciler ezbere biliyorlar. Biliyorlar. Yani bunu ilkokulda müfredatların içerisinde. Ya yani bu belki kadim bir tartışma ama sürekli devam etmesi gerekiyor. Bizim de bu topraklarda
1: Kırgızlarda Manasçılar var tabii.
0: Hani eğitimin içerisinde de var ki tabii, adam
1: onu ezbere bilenler
0: başbakan
1: var.
0: Başbakan olduğu zaman da bunu ezbere biliyor. Biz de kendi eğitim sistemimiz içerisinde kendi kültürümüze ait destanları hani ilkokuldan itibaren bir işte 50 yaşımıza 60 yaşımıza geldiğimiz zaman da ezbere okuyabilmemiz gerekiyor.
1: Ama Ercan,
0: diye düşünüyorum.
1: Tolga'nın
2: çok güzel
1: şey,
2: noktaya değindi.
1: Fakat bizim en büyük handikapımız benim söyleyeceğim şey, Homeros gibi bir şair tarafından bizim destanlarımızın şiir formuna aktarılmaması.
2: Ama Tolga sadece destanlar bağlamında söylemiyor. Senin dediğin çok önemli.
0: Evet, evet.
2: Yani Firdevsi yani, gibi bir şair tarafından bir değil mi?
1: İran mitolojisi, evet. Fars mitolojisi oluşturuluyor.
0: Evet.
1: Ve yani şiir yoluyla aktarılıyor mesleği şeklinde. Ve biz de maalesef bunun
0: hani doğuyu temsilen yani. İran buna cevap vermiş. Hani ben onu Firdevsi üzerinden cevabını verdim sana gibi.
1: Doğuya,
0: hani cevap şeklinde değil de bir destanı benim de kendime ait şeyleri var.
1: Destanlar tabii ki daha milli meseleler olduğu için orada aslında Farisi kültürü aktarıyor.
0: Tabii ta Perslere kadar gidiyor.
1: Tabii onlar
0: aktarıyor. Ama bir cevap niteliğinde diyelim onu.
1: Yoksa bir
0: onu.
1: Türk kültürünü yansıtmıyor yani.
0: Tabii onu demek istiyorum. Tabii. Bizim de bir cevabımız olması
1: yani bizim
0: gerekiyor.
1: Mesela kurucu metinler nedir işte orada bir Oğuz Kağan destanı.
0: Oğuz Kağan destanı mesela dediğin gibi evet. Bir virgül atalım çünkü bu konu önemli. Bir müzik arası verelim. Daha sonra efendim filmle beraber gelen tartışmaların içerisinde olacağız. Tabii bu akşam başka konularımız da var. Onları da konuşacağız. İlerleyen dakikalarda bir telefon bağlantımız da olacak. Bir doğa fotoğrafçısıyla çok değerli bir insanla az sonra bir telefon bağlantısı gerçekleştireceğiz. Ama bir müzik arası verelim. Daha sonra efendim kaldığımız yerden gecenin içinden programı devam edecek.

0: Gecenin içinden programı devam ediyor efendim. Bir doğa fotoğrafçısı Alper Tüydeş. Birçoğunuz çok yakından tanıyorsunuz Alper Bey'i. Güzel bir etkinlik var efendim. Perseit Meteor Yağmuru 2026. Başlığımız bu olacak. Meteor yağmurları seyredilecek. Belli alanlardan seyredilecek. İşte bu işi organize eden Alper Bey telefon hattının diğer ucunda. Efendim merhaba, iyi akşamlar, iyi geceler. Programımıza hoş geldiniz Alper Bey.
1: Merhabalar Toğrul Bey, iyi yayınlar. Herkese selamlar.
0: Çok teşekkür ediyorum. İki değerli, edebiyatın iki değerli ismi bizimle beraber. Onlar da sizleri tanıyorlar. Selamlarını gönderiyorlar. Ercan Hocam, Ercan Yılmaz ve Oğuz Hocam, Oğuz Şenses de bizlerle beraber. Hemen önce selamlarını ileteyim. Yaptığınız Aleyküm işleri çok selam. Beğenerek takip ediyorlar onlar da. Edebiyat dünyasının isimleri olarak. Her sene gerçekleşen bir doğa olayı. Perseit evet. Meteor Yağmuru ve çok güzel organizasyonlar yapıyorsunuz. Ben sözü size bırakayım. Buyurun efendim.
1: Çok teşekkürler. Ya biz aslında bu işe yıllar önce NIMOS kuyruklu yıldızıyla başlamıştım ben bu gözlem etkinliğini düzenlemeye.
0: Evet.
1: O da aslında bir etkinlik olarak düşünmemiştim. Sadece yakın çevredeki insanların o kuyruklu yıldızın akşamları, gözüktüğü akşamlardaki geçişini görmek isterler diye sosyal medyadan yaptığım bir çağrıydı o benim. Fakat defalarca birkaç akşam üst üste bu buluşmayı gerçekleştirmek zorunda kalmıştım. Çok ilgi görmüştü.
0: Evet.
1: Ve tabii ki de bu ilgiden dolayı duyduğum memnuniyet ki biz fotoğrafçılar ya ukalalı gibi olmazsa fotoğraf sanatçıları diye bahsedeyim. Biz insanları bir şeyler anlatmayı bunu bazen sanatımızla bazen çektiğimiz bir fotoğrafla işte bazen de yaptığımız organizasyonlarla olabilir. Bu ruhu taşıdığımız için insanları o gece onu göstermek ve insanların o şaşkınlık tepkisini almak benim çok hoşuma gitti. Ve ben bunu devam ettirme kararı alıp birkaç akşam üst üste gelip gönüllü olarak gelen her insanın da kuyruklu yıldızlı fotoğrafını çekmiştim. Hatıra fotoğrafını. Sosyal evet. medyadan ücretsiz onları göndermiştim. Ondan sonra şunu fark ettim. İnsanlar bu tarz gökyüzü etkinliklerine, yani bir etkinlik dedik mi hemen oraya bir konser koyup, işte eğlenceli bir şeyler koyup insanları çekmeye çalışıyoruz ama insanların böyle şeylere de ilgisi olduğunu fark ettim. Ve bundan işte 6 yıl önce, hı-hı. hatta 7 yıl önce,
0: evet.
1: o kuyruklu yıldızın ardından ben dedim ki madem insanlar bu kadar gökyüzüne meraklı kuyruklu yıldızda da bay bay dedik gitti.
0: Evet, evet.
1: Ama önümüzde dedim bir Perseit meteor yağmuru var. Her yıl Ağustos ayının 10'uyla 13'ü 14'ü arasında en yoğun döneminin gerçekleştiği. Bu yıl dedim gelin o zaman meteor yağmurunu da birlikte izleyelim.
0: Evet, evet, evet.
1: Ve ilk yılında yine yaptığım çağrıyla yaklaşık 1000 kişiyi ağırlamıştık o sene. Yaşadığım şehir olan Karacabey'e çağırmıştım ben. Burayı da bildiğim için nerede izlenebileceğini de ayarlamıştık.
0: Evet.
1: Ondan sonra bu gelen insanların da alakasını görünce, memnuniyetlerini dile getirince, arkamda da durunca ben bunu her yıl geleneksel halde yapmaya çalıştım.
0: Doğanın da güzelliklerini sergilemesi ve sizin de ona önayak olmanız o da çok güzel. Yani tam yaptığınız işle de eşgüdümlü oluyor doğa fotoğrafçısı olarak.
1: Kesinlikle ben de öyle düşünüyorum. Doğa bizde özellikle Türkçedeki doğa kavramı çok güzel. Yani görebildiğimiz yıldızlardan. İnsana ait olmayan, insan yapısı olmayan her yere doğa diyoruz.
0: Doğru. Doğru.
1: Kavram çok da tatlı bir kavram.
0: Evet.
1: Ve bu da dediğiniz gibi aslında konseptin dışına çıkmamış oluyoruz bir yerde. Ve biz bu şekilde yapmaya başladık ve özellikle büyük şehirlerde büyük ışık kirliliği diyeyim ben ona. Aslında aydınlatma ve ışık bir yerde medeniyettir diyoruz ama bir yerde de bize gökyüzündeki o saklı dünyayı da saklıyor.
0: Evet. Evet. Evet.
1: Ve büyük şehirlerden gelen insanlar

0: yaşlıların ve çocukların o karanlık noktadaki gökyüzüne baktıklarında işte anne yıldızlara bak ne kadar parlak dediğini duydum ben. Çok şaşırmıştım. Yani bizler biraz daha kırsalda yaşadığımız için ilçelerde yaşayanlar biraz daha bu konuda şanslı olabiliyor.
1: Evet, biz İstanbullular çok şanslı değiliz bu konuda Alper Bey.
0: Evet, kesinlikle öyle.
1: Çok ışığa yani maruz kalıyoruz maalesef.
0: Bana diyorlar ki İstanbul'da en yakın karanlık nokta nereden gözlemleyebiliriz? Diyorum 2 saat yol çıkıp Bursa'ya girin, en yakın nokta orası.
1: Doğru,
0: çünkü
1: doğru.
0: Çok büyük bir mega kent olduğu için
1: evet.
0: Yansıması da çok fazla ve gökyüzündeki yıldızları saklıyor o ışık maalesef.
1: Zeynep Hanım gelecek zaten.
0: O bizim müdavimimiz o. Her yıl onunla alanda evet. Görüşüp bir şey söyleyeyim mi? Zeynep Hanım'la bizim gündüz gözükmeyiz. Hep gece gördüm ben Zeynep Hanım'ı.
1: Evet, evet. Bence gece zamanda. Görün. Gündüz çok tavsiye ediyorum.
0: Aman efendim.
1: Şakası
0: da. Bunları konuşmak için. Evet. Sağ olun, kendisi de çok alaka gösteriyor. Her sene de geliyor. Güzel olduğunu düşünüyoruz bizler de. Her sene gelen insanların yanında arkadaşlarını da
1: evet, evet. Kendisi tanıttı zaten. Sizi zaten biliyorlar. Kamuoyundan da biliyorlar ama Perseid Meteor Yağmuru'nu Zeynep Hanım'ın sayesinde de radyo olarak bayağı artık yakından biz de biliyoruz. İnşallah biz de bir gün gelmek istiyoruz.
0: Bekleriz. Çok mutlu oluruz. Yani biz bunu ben bunu hep şöyle anlatıyorum. Bir gençlik festivali gibi düşünmesinler. Tabii bu kötü bir şey değil, gençlik festivali kavramı
1: evet,
0: ama.
1: Evet. Bu o değil.
0: Büyükler yani evet. Gençlere ayak uyduramayız tarzında düşünüp de gelemeyebiliyorlar.
1: Evet.
0: Hayır, kesinlikle bir aile festivali olsun istiyordum ben yıllardır. Ve bu modda, bu başlıkla hep duyurdum. Ve çok şükür ki aileler bu işe sahip çıktı. Çocuklarını, işte annesi sadece küçük oğlunu alıp anne çocuk gelebilir miyiz diyorlar. Ve onlara yardımcı oluyoruz. Ve bu şekilde yıllar içerisinde bu büyümemizin en büyük sebebi bu tarz aileler oldu aslında. Ve memnun kalan yakınlarını, arkadaşlarını, eşini, dostunu, akrabasını getirmeye başladı. Ve bu şekilde 20 binlere aşan bir kalabalığa ulaştık. Fakat sahil geniş olduğu için, gece karanlık olduğu için de siz bir yere oturduğunuz zaman o sahilde etrafınızdaki 10 kişiden ibaret bir şekilde oluyor etkinlik. Ve bizim etkinliğimizin şöyle bir yanı var. Bu tamamen bu 6 yıl boyunca, aslında 7 yıl ama geçen yılki organizasyonda ben yapamamıştım. Onun yerine belediye yapmıştı. Ama toplamda 7 yıldır aslında bu etkinlik yapılıyor
1: evet,
0: alanda.
1: Evet.
0: Ve bu etkinlik boyunca biz her yıl üzerine koyarak gittik. Bazı şeyleri çıkarttık, gerekli olan şeyleri çıkarttık ya da eklemeler yapa yapa şımarmadan en mütevazi haliyle bu etkinliği herkese hitap eder hale getirdik.
1: Evet.
0: İlmek ilmek döşedik gibi evet. Aslında. Ve şunu da görüyoruz artık. Şimdi başka ilçelerde, şehirlerde de bunun aslında halkla yapılabilir ve halkın da buna ilgisi olduğu bir etkinlik olduğunu keşfettiler. Ve bugün birçok yerde aslında belki de sizin de dikkatinizi çekecektir bu saatten sonra. Farklı yerlerde gökyüzü gözlem şenlikleri başladı.
1: Evet.
0: Bunda bizim zerre payımız varsa mutlu oluruz. İnsanlara
1: kesinlikle
0: gökyüzü doğanın penceresini kapısını aralamakta bir vesile olduysak ne mutlu.
1: Kesinlikle
0: ama tabii
1: var.
0: Ki de bu işi 6 yıldır yaptığımız halka açık bir şekilde, herkese açık bir şekilde yaptığımız Karacabey'deki bu yılki buluşmamız 8 Ağustos'ta Karacabey'e bağlı Yeniköy'de gerçekleşecek. İstanbul'un tam karşısında aslında Marmara Denizi'nin tam bu Silivri taraflarının tam karşısına denk geliyor bizim burası.
1: Evet.
0: Gideceğimiz nokta. Önümüzde Marmara Denizi'nin de bir boşluğu olduğu için güzel bir karanlık nokta oluşuyor. Ama o gece şehirde de elektriklerde kesinti, sokak lambalarında ve aydınlatmalarda kısıtlamalar da olacağı için daha da karanlık bir nokta olacak. Ve bu yıl bu kadar kalabalığın elbette perde arkasında bir hazırlık ve bir bütçe de gerekiyor. O konuda da Cemre Vakfı sağ olsun henüz yeni bir vakıf olmasına rağmen çok güzel işler yapıyordu. Bu yılda onlar bize destek oldular ve bu etkinliği daha da güzel yapmamıza imkan sağladılar. Yaklaşık 3 haftadır bu etkinlik için yatıyoruz, bu etkinlik için kalkıyoruz. Daha güzel olsun, her şey yolunda olsun diye. Çok değerli konuşmacılarımız var. Akşam üstü saat 7 itibariyle başlayıp gece yarısına kadar öncelikle yıldızlardan okyanusların en dibine kadar çeşitli alanında uzman kişiler, profesörler ya da popüler bilim yazarları ya da doğa fotoğrafçıları çeşitli anlatımlar yapacak ekranda, ekran önünde, dev sahnede, LED ekran önünde.
1: Evet.
0: Ve ardından gece 12 olunca biz bütün ışıkları kapatıp sabaha kadar da gökyüzü gözlemleyeceğiz.
1: Harika, harika.
0: Bu etkinin en güzel yanı da çıplak gözle izlenebiliyor olması. Yani herkese hitap ediyor. Bir teleskop, dürbün ya da benzer bir ekipmana gerek duymadan gökyüzünü izleyebileceğimiz bir ortam sağlıyor bizlere. Bu da bu işin herkese hitap eden yanı, herkesi daha çabuk ikna etmenin bir yanı olacak. Ama tabii çadır kurabiliyorlar. İlk çadır deneyimini burada yaşayıp
1: evet.
0: Evladım biz yıllardır bunu yapamıyorduk. Hep aklımızdaydı ama fırsat da bulamıyorduk deyip burada ilk çadır deneyimini ailece ya da bireysel olarak tek başına yapanlar oluyor. Mutlu oluruz böyle şeylere vesile olduğu için.
1: Evet.
0: Bu anlamda Cemre Vakfı da aslında bu

0: konunun içerisinden bir vakıf olduğu için, bu amaçta bir vakıf olduğu için de çok güzel yollarımız kesişti, örtüştü ve bu yıl çok daha büyük bir kalabalığı, çok daha profesyonel bir şekilde ağırlamak için bekliyoruz.
1: Çok teşekkür ediyorum. Çok güzeldi. Doğaya yaptığınız katkı, hatta bilime yaptığınız katkı, sadece doğaya değil, pozitif bilimlere yaptığınız katkıdan dolayı da çok teşekkür ediyorum. Kolaylıklar diliyorum size.
0: Sağ olun. İyi yayınlar. İyi akşamlar.
1: Çok teşekkürler. İyi akşamlar. 2027'de görüşmek dileğiyle Alper Bey.

0: Sevginin o gelmez yazları İlhan İrem bizlerle beraberdi. Yaz demişken yaz temalı şiirleri, öyküleri, romanları konuşacağız. Aramıza yeni katılanlar vardır. Müzikli buluşmalar köşesinde Zeynep Mansur'u ağırladık az önce. Doğa fotoğrafçısı Alper Tüydeş bizlerle beraberdi ve şimdi de edebiyat dünyasının iki büyük ismi, iki güzel ismi, şair yazar Ercan Yılmaz ve yazar Doktor Oğuz Şenses bizlerle beraber efendim. Yaz temalı şiirleri, öyküleri, romanları konuşacağız. Edebiyatımızda yaz desek herhalde büyük başlığı atmış oluruz.
1: Tabii. Hı-hı. Edebiyatımızda mevsimler, dünya edebiyatında mevsimler. Ama biz spesifik olarak yazdan bahsedeceğiz, evet, evet, içinde evet, bulunduğumuz aha, için. Şimdi gök gözleminden bahsetti, hı-hı, Alper Bey az önce. Yani onun uzun yıllardır yapmaya çalıştığı şeyi yakından takip ediyoruz. Çok güzel. Gök gözlemi söz konusu olduğu zaman tabii yani göğün aslında klasik edebiyatlardan itibaren ve bir kök metafor olarak daha ziyade bahçeyle ilişkilendirildiğini görüyoruz. Yani gökyüzü, bahçe, yıldızlar, gezegenler, onlar çiçekler gibi düşünülüyor filan. Hem doğulu şairler hem batılı şairlerde böyle bir muhayyile söz konusu. Evet. Bir kök metafor olduğunu söyleyebiliriz. Gökyüzünün bahçe olarak telakki edilmesi. Gece büyük laciverdi bahçe diyor Ahmet Gazali bir rubayisinde. Evet. Nazım Hikmet onu bir şiirinde alıntılıyor. Hı hı hı. Dikkat ederseniz.
0: Gece?
1: Gece büyük laciverdi bahçe.
0: Evet.
1: Muhteşem.
0: Muhteşem. Gerçekten. Hakikaten muhteşem.
1: Şimdi o biraz sonra Oğuz oraya giriş yapacak. Gökyüzünü seyretmenin faziletleri diyor Gazali mesela. Gökyüzünü seyretmenin, yıldızları seyretmenin. Behçet Necati'nin Yıldızlar şiiri var. Seni karanlıkta yatırıyorlar, korkuyorsun geceden diye başlıyor. Evet, çok güzel.
0: Evet. Hocalarım saz aldı hele.
1: biraz sabır küçük çocuk, biraz sabır.
0: Evet.
1: Ama Allah'ın koyduğu yerde yıldızlar daima yalnızdır. Gökyüzüne bakmak, yıldızlara bakmak, hele yaz göğüne bakmak. Bu minvalde benim aklıma muhteşem bir şiir geliyor ve onun bestesi geliyor. Hak sanki seni yaratmış bir yaz gecesinden diyor Cenab-ı Şahabettin bir şiirinde. Ve çok büyük bestekar
2: Cinüşen
1: Tanrı Korur da bestelemiş. Bilmiyorum onu bu akşam dinleyecek miyiz, evet, ama enfes bir şarkı. Şiire hak sanki seni yaratmış bir yaz gecesinden. Bir yaz gecesinden yaratılmış olmak meselesi.
0: Evet.
2: Ve burada ben sazı ele alabilir
1: miyim? Şimdi evet sen yani, oradan.
2: Mesela şimdi Cenab-ı Şahabettin değil mi? 19. 20. yüzyılın çok önemli bizim şairlerimizden. Evet. Tıpkı bir yaz günü gibisin diyesin var sana diye başlıyor Shakespeare 16. yüzyılda.
1: Ya da başka bir çevirisinde bir yaz gününü benzeteyim seni.
2: Mesela değil mi?
1: Çok güzel bir şey gerçekten.
0: Harika.
2: İsterseniz
0: okuyalım.
2: Shakespeare'den başlayalım.
0: Başlayalım hocam. Çıtayı yükselttin.
2: Shakespeare'in 18. sonesi Özdemir Nutkun çevirisinden. Tıpkı bir yaz günü gibisin diyesin var ama sana çok daha güzelsin sen. Daha da ılımansın. Kaba rüzgarlar acımaz canın Mayıs goncalarına. Üstelik kısa olur ömrü. Hem de çok kısa yazın. Gök kubbenin gözü ışıtırken yakar bazen her yeri. O altın yüzüne gölge düştüğü de çok olur. Zamanla gelir geçer her güzelin güzelliği. Kimi mevsimle değişir, kiminin kısmeti yoktur. Oysa senin sonsuz yazın asla solmayacak. Kaybolmayacak güzelliğin zaman geçse de. Gölgeme girdi artık diye ölüm kabaramayacak. Sen zaman ötesine geçince şu düzen.

0: günlerde insanlar soluk aldıkça, gözler gördükçe bu şiir yaşayacak ve yaşatacak seni de.
1: Harika.
2: Çok güzel gerçekten.
1: Son da çok güzel. Şimdi son, hocam, son iki cümleyi bir de alabilir miyim hocam?
0: İnsanlar soluk aldıkça, gözler gördükçe bu şiir yaşayacak ve yaşatacak seni de. Hala da okuyoruz.
2: Orada şöyle bir vurgu yok mu Oğuz? Hilmi Hoca'nın, Hilmi Yavuz'un yaz şiirlerinde ki vurgusu aslında. Bir taraftan yazmak fiili, yani kültüre ilişkin bir vurgu. Bir taraftan yaz, doğaya ilişkin bir vurgu. Evet. Burada da öyle yani. Hem bir yaz gününe mi benzeteyim seni, yaz mevsim olarak var. Hem de yazmak fiili, bu şiir yaşatacak seni derken filan. İkisini birlikte...
0: Ya Shakespeare aslında, Shakespeare her okuduğunda ben şaşırmaya devam ediyorum.
2: Shakespeare'in
0: hala
2: de mevsimi yaz galiba, değil mi?
0: Evet, yani o bir yaz gecesi rüyası mesela, ki az evvel, yani bir iki saat önce değerli hocamız Hilmi Yavuz'la konuştuğumuzda
1: ben bir yaz selam olsun hocamıza.
2: O yazların adamı çünkü Hilmi Hoca yani. Yani bir yaz programı için hocayı ziyaret etmemek olmaz değil mi?
0: Ki kesinlikle elimizde de toplu şiirlerin adı bile Büyüsün.
2: Yani o muhteşem yaz. Geçmiş yaz defterleri kitabı.
1: Kesinlikle. Ama orada bir apostrof var ya. Büyüsün yaz.
0: İkili okuyabiliriz. Bir büyü, bir sihir. Ki aslında bir büyü, bir sihir olduğunu Shakespeare'in Bir Yaz Gecesi Rüyası adlı metnini okuduğumuzda da görüyoruz. Ki 2000'lerin başında bizim Kocaeli'de, İzmit'te Şehir Tiyatrosu oynamıştı bunu. Evet. Çeviri de Can Yücel'e ait. Bahar Noktası diye oynandı. Bilmiyorum seyrettim mi Ercan. Çok eğlenceli. Yine tabii ki çağın ötesinde.
1: Tiyatro bir eseri olarak.
0: Tabii tiyatro. Onu,
1: tiyatro oyunu olarak.
0: Tabii Can Yücel rahmetli kendine mahsus çevirisi ve yani bilerek yaptığı anakronik dokunuşlarla ilginç bir hale getirmişti. Şimdi bu Bir Yaz Gecesi Rüyası'nda da aslında işte 17. yüzyılın Atina'sında, Yunanistan'da geçiyor hikaye. Ki bize, biliyorsunuz, tragedyalarına alışkınız. Tabii ki pek çok komedisi de var şimdi Shakespeare'in. Oradaki Midsummer kavramı, merak ettim, bir baktım hani nedir ne değildir. Yani yaz ortası demek aslında Türkçe'ye birebir çevirince. Bu aslında Kuzey Avrupa'daki yaz gün dönümü. Yani 21 ile 24 Haziran'a denk geliyor ve geleneksel Avrupa takviminde de 3 mevsim var. Ve bugün bahar mevsimini de içine kapsayan yaz mevsiminin tam ortası aslında nereye denk geliyor? 21 ila 24 Haziran. Ve burada kutlamalar yapıyorlar. Ateş yakıyorlar. Ateşin üstünden atlıyorlar. Çünkü yerle göğün birbirine yaklaştığı bir an olarak görüyorlar.
2: Bir eşik gibi mi yani?
0: Kesinlikle. Yani oradaki o bizim hani Sherwood ormanında gördüğümüz o periler vardı ya, Robin Hood. O İngiliz mitolojisinden esintileri kesinlikle bu Midsummer kavramının içine sıkıştırmışlar ve yaz dönümü arifesi diye, Midsummer Eve diye bir kavram da var yine bu İngilizlerde. Ateşin üzerinden atlamak, otlar toplamak, o çiçeklerden taç yapıp.
2: Bizdeki Nevruz gibi, Hıdrellez gibi ki, bir anlamda değil
0: mi? Yani ben okuduğumda onu gördüm. Ateşin üzerinden atlamak Nevruz'da da var, Hıdrellez'de de var. Hıdrellez yine ortak Mayıs'a tekabül ediyor. Şeyde ise, yani Nevruz'da bahara geçiş gibi düşünüyoruz. 21 Mart'tan sonra kutluyoruz. Ama burada mesela yine genç kızların yastıklarının altına çiçek koyuyorlar ve ileride evlenecekleri eşlerini rüyalarında görüyor olmaları, görecek olmaları da ilginç. Sonra işin içine İncil giriyor mesela. Aziz Yuhanna arifesi diye de başka bir gecede kutlanmaya başlanıyor. Ve bu Midsummer Eve'de yapılan, yaz ortasında yapılan şenlikleri çok abartılı bulduğu için bazı şeyleri yasaklıyor ve bu geceyi diyor oruç tutarak geçirebilirsiniz diyor. Yani paganla sonradan edinilen din arasında bir nevi bir şey oluyor, çatışma Mahkum. Oluyor. Ha, evet. Çatışmanın neticesinde yine de kutlanılıyor. Evet. O yüzden bu perilerin yeryüzüne indiği, insanları işte görmeden onları büyülediği, ki Bir Yaz Gecesi Rüyası metninde de birbirine aşık, yanlış peri yanlış bir büyü yapıyor ve birbirine aşık çiftler, yanlış çiftler birbirini sevmeye başlayınca çok kısa süren bir eşik hali, hayalle hakikatin birbirine girdiği o muğlak bir zaman dilimi, hatta oyunun sonunda da belki bunların hepsi bir rüyaydı diye bahsetmesi ve özellikle şu ilgimi çekiyor tabii, rüya sözcüğünü görünce de bu sefer biz yine büyük şaire gidiyoruz, Yahya Kemal'e gidiyoruz. Bilim hocama selam olsun. Çünkü o harika şiirinde de rüya gibi bir yazdı diyor. Yani Shakespeare yine yazı bir yaz gecesi rüyası. Yahya Kemal belki de Shakespeare'den mülhem bu şekliyle başlıyor. Yazın, yani biz Midsummer'ı bilmiyoruz ama ve lakin yazın bizim kültürümüzde de bir rüya hali olması. Yani sanki hiç başlamamış bir anda işte gözümüzü açıp kapayıncaya kadar geçmiş bir zaman.
2: Ve rüya gibi güzel olması.
0: Rüya gibi. Evet. Çünkü rüya...
2: Ancak rüyalarda olabilecek kadar.
0: Tabii yani bugün yaz aşkı dediğimiz evet, evet. Her şeyin yazın aslında hep bir kısalığı ve bu birden bireliği.
2: Çok güzel bir nokta, huzurda bütün bir yaz anlatılıyor aslında, değil mi? Yani Nurhan'la Mümtaz'ın aşkı
0: evet.
2: İstanbul'la birleşerek aslında bir yaz mevsimi üzerinden anlatılıyor.
0: Tabii. Yani Emirgan'a adaları hep bir yazdan.
2: Tabii sonbahar söz konusu olduğu zaman zaten sıkıntılar ortaya çıkıyor biliyorsun.
0: Tabii. Bir sene öncesini anımsıyordu şey.
2: Tabii.
0: Mümtaz.
2: Evet. Bir yaz boyunca anlatılıyor. Evet. Yani yaz sanki o aşkla ilişkilendirilen, düşle, rüyayla ilişkilendirilen, Yahya Kemal'in geçmiş yaz şiirinde bahsetmiş olduğu atmosferi veren bir şeye sahip, değil mi? Atmosfere sahip. Yani çok güzel bir şiir gerçekten. Nefis bir şiir
0: o. Harika.
2: Bu arada tabii o geçmiş yaz defterlerinde hoca, Hilmi Hoca şöyle diyor: Ege, Akdeniz, yaz. Bu havza belki de işte o güneşi sık sık elitisin dediği gibi dilimizde dolamış olduğumuz zeytin ağaçlarından bahsetmiş olduğumuz sevgili Tolga. Yani o atmosferi düşünelim. Ege havzasını, Akdeniz havzasını.
1: Evet.
2: Tarihin düşle sık sık yer değiştirdiği bir uygarlık, bir labirent, düş ve tarih, Ariadne'nin yumağı olan tarih diyor ve oradan devam ediyor.
0: Ve yine ondan düş vurgusu.
2: Tabii.
0: Düş rüya, Midsummer'daki o perilerle insanların gerçekle hayalin iç içe geçmesi.
2: Akdeniz'in tadına varabilmek için bu düşleri görmek, güneşin ürettiği bu girift bulamacı tatmak gerekiyor diyor. Bu düşleri görmek.
0: Bir güneşin ürettiği.
2: Evet, bu arada tabii o şey Yahya Kemal'in de geçmiş yaz şiirini, geçmiş yaz defterleri Hilmi Hoca'nın, geçmiş tabii. Yaz üstadın şiiri. Varsa metin okursan oradan istersen devam edelim. Geçmiş yaz şiiri.
0: Vallahi severek hiç hayır diyemeyiz.
2: Rüya gibi bir yazdı. Yani dönüyor dolaşıyoruz ve yolumuz hep ne hangi konu olursa olsun neredeyse Yahya Kemal'e çıkıyor, değil mi?
1: Onun neden çıkıyor. Öyle oluyor evet. Sevgili Tolga, bir fikrin var mı?
3: Özellikle de niye yaz deyince şairleri de ben onu da merak ediyorum. Sizlere evet. De soracağım onu da. Yaz değil, niye diğer mevsimler değil de yazda cuşu huruşa geliyorlar ya şairlerin birçoğu. Hani bahardan çok yaz, değil mi? Yaz daha çok
2: önemli. Bahar da var aslında. Bahar da var ama yani bilmiyorum.
3: Divan edebiyatında bahariyeler
2: mesela
3: var.
2: Mesela Hilmi Hoca ben şiiri bir yaz gününden öğrendim diyor. Biraz sonra yaz şiirlerinden bazı şiirler okuyacağız.
0: Temmuziyeler var.
2: Temmuziyeler var. Temmuziyeler
0: var. Sayfiyeler var.
2: Evet. Evet.
0: Aynı tarzı. Mesela Yahya Kemal'in İstanbul'a ilk geldiği 18 yaşında bir teyzezadesinin Sarıyer taraflarına yanılmıyorsam bir köşkünde kalıyor işte. Liseye kaydını yaptıracak.
1: Evet.
0: Dönem ortası olduğu için almıyor hiçbir okul. O da İstanbul'un bari diyor künhüne varayım. Evet. İstanbul'un künhüne varırken tabii ki o şiirlerini daha sonra göreceğimiz o Rintlerin hayatını aslında evet, yaşamaya evet. Başlıyor. 18 evet. Yaşında onları gözlemliyor.
1: Hı hı.
0: Ve özellikle tekneyle yapılan, sandalla yapılan o mehtap.
2: İşte asıl mesele o değil mi?
0: Mehtap evet. Ve yazın o yapılan bu ne diyelim artık şölenler. Evet. Yahya Kemal'in muhayyilesini oldukça evet. Zenginleşti.
2: O yüzden Lale Devri'ne karşı büyük bir evet. ilgisi var.
0: Evet. Kesin.
2: Nedim'e büyük bir ilgisi var.
1: Evet. Boğaz'da, tabii, Boğaziçi de.
0: Boğaziçi medeniyeti
1: dediğimiz.
2: O yüzden yani Tanpınar'ın huzurda Nurhan ve Mümtaz'ın aşkı yazda evet. Gerçekleşiyor. O yüzden Abdülhakşinasi İhsar evet. Boğaziçi mehtaplarını anlatırken muhteşem bir dil kullanıyor.
1: Evet.
2: Yahya Kemal öyle.
0: Tabii Abdülhakşinasi İhsar'la Yahya Kemal zaten Fransa'da yine mektep arkadaşları evet. Bunlar. Evet. Ve
1: o Boğaziçi medeniyetinin de kadınları tabii. Ve erkekleri bunlar
2: tabii,
1: öyle değil mi?
2: Tabii.
1: Nurhan olsun, tabii. Diğer karakterler olsun.
2: Ve mi? Vurgu hep yaza.
1: Yaza.
2: Hep evet. Yaza yani evet. Gerçekten.
1: Virgül atalım, bir müzik arası verelim.
0: Tabii.
1: Çok güzel müzikler seçti Oğuz Hocam da.
0: Estağfurullah.
1: O müzikler
0: Ercan'la birlikte.
1: Çok güzel müzikler de ardı ardına geliyor. Yapımcımız Zeynep Hanım zaten söylemeye gerek yok. Başarısını ve müziklerdeki titiz tutumunu. Bir gün atalım. Müzik arası verelim daha sonra efendim. Yaz. Türk Edebiyatı'nda yazı konuşmaya devam edeceğiz.

0: Gecenin içinden programı kaldığın yerden devam ediyor efendim. Edebiyat bölümündesiniz. Edebiyatın iki değerli ismini ağırlıyoruz. Aramızda yeni katılanlar vardır. Ercan Yılmaz ve Doktor Oğuz Şenses. Şair, yazar, iki değerli isim bizlerle beraber. Yaz. Müziklerimiz de yaz üzerine. Paylaştığımız metinler de yaz üzerine. Ama yavaş yavaş yaza veda edeceğiz. O da var tabii. Evet. Sonbahara doğru gideceğiz, öyle değil mi?
1: Ya yazın başlangıcından bahsederiz, evet. Ya sonundan.
0: Değil mi? Evet.
1: Thomas Uyar bir hikayesinin hikaye, başlangıcında öyle söylüyor. Buna benzer bir şey söylüyor. Evet.
0: Biz de sonundan bahsediyoruz.
1: Evet. Şu an. Biraz çünkü sona doğru gidiyoruz. Evet,
0: evet. Evet. Evet.
1: Her ne kadar gittik bahs açmadık dönüşten dese de Yahya Kemal bir şiirinde, biz giderken de dönüşten bahs açmak ya da

0: işte bitişten bahsetmek durumunda hissediyoruz kendimizi. Bitmiş. Şöyle diyor, hep yazdı ya yaz başı ya yaz sonu.
1: Harika.
0: Onun Gülümsemeyi Unutma isimli öyküsünün ilk cümlesi.
1: Bir şeye de atıfta bulunuyordur değil mi Ercan hocam? Yani yaz başı yaz sonu derken de hani metnin altında da aramamız gereken var mı orada?
0: Var tabii. Vardır, yani o tabii benim Rilke'nin bir şiirine gidiyor, aklım başka şairlere, yazarlara gidiyor. İnsanın içinde bitmez tükenmez bir yaz olduğu gerçeği. Bazı insanların içinde, yani hangi mevsim olursa olsun, hangi durumda olursa, hangi şartlar altında olursa olsun,
1: onun mevsimi yaz.
0: Evet, yani yaz.
1: Evet, evet.
0: Her mevsimi bir yaz ve esen rüzgarı başka diyor Vuslat şiirine Yahya Kemal.
1: Evet, evet,
0: muhteşem
1: evet,
0: bir dizi. Evet. Vuslat şiiri muhteşem bir şiirdir. Her mevsimi bir yaz ve esen rüzgarı başka.
1: Yani hani tam Pınar'ın Saatleri Ayarlama Enstitüsü'nde mekanik saatle ruhi saatin evet, hiçbir zaman aynı olmayabilir. Yani şu an gece 0:45 olabilir ama ben 0:45 değilimdir. Yani benim ruhum 0:45'te değildir.
0: Önemli olan içimizde hangi mevsimi taşıdığımız.
1: Hangi mevsimi taşıdığımızdır.
0: Evet.
1: Evet.
2: Harika.
1: Hocam buradan şiir çıkar mı? Programın sonuna çok güzel bir şiir çıkar.
2: Bunu Yahya Kemal yazmış galiba.
0: Galiba öyle da almaya başladı Oğuz zaten, evet.
1: Hemen
0: Oğuz. Şimdi Serhat olsaydı mesela buradan bir anlatı konusu çıkarırdı.
1: Çıkarırdı değil mi
0: tabii,
1: hocam?
0: Tabii.
1: Harika.
2: Evet, Serhat.
1: Selamlayalım
2: buradan
1: Serhat hocamızı. Ta İrlanda'ya mı?
0: Evet,
1: Dublin'e.
0: Yakında aramızda olacak.
1: Öyle mi?
0: Yani bir sonraki program dörtlü
1: çok
0: olabilir
1: sevinir
0: yani.
1: Artık daimi bekliyoruz, daimi kalmasını bekliyoruz Serhat hocamızın da.
2: Geçmiş yaz efendim, benim çocukken de ilk ezberlediğim şiirlerden birisiydi. Ali Polat sayesinde tanırsınız. Ona evet, da selam olsun.
0: Öyle. Bu arada bu geçmiş yaz şiirini benim torunum dediğim bizim sevgili Sinan'ın ve Banu'nun sevgili çocukları yeni doğdu.
2: İdil.
0: İdilcan, evet, ona çok okuyorum ben bu şiiri.
2: Aa.
0: Herhalde bir yaşına gelmeden ezberlemiş olacak o şiiri.
1: Harika. Şiirin ismi Geçmiş Yaz.
2: Evet.
1: Geçmiş Yaz. Şiir geçmiş. Yahya Kemal'in.
2: Yahya Kemal'in Geçmiş Yaz. Rüya gibi bir yazdı yarattığın hevesinle. Her anını, her rengini, her şiirini hazdan. Hala doludur bahçeler en tatlı sesinle. Bir gün bir uzak hatıra özlersen o yazdan, körfezdeki dalgın suya bir bak, göreceksin. Geçmiş gecelerden biri durmakta derinde. Mehtap, iri güller ve senin en güzel aksin. Velhasıl o rüya duruyor yerli yerinde.
1: Harika.
0: Yine rüya değil mi?
1: Yine rüya.
0: Yani hem rüya gibi bir yazdı. Rüyayla başlıyor hem rüyayla bitiriyor şiiri.
2: Ve burada harika olan şeylerden birisi de ikinci mısradaki her an, her renk, her şiir.
0: Bunlar ve hazla ilişkili.
2: Hep hazla ilişkili. Ve ikinci dörtlükte her anın mehtap olduğunu görüyoruz. Üçüncü mısrada ikinci dörtlüğün. Her rengin iri güller olduğunu görüyoruz. Ve her şiirinde en güzel aksin olduğunu görüyoruz.
0: O zaman sevgiliyle şiir tabiri caizse ilişkilendirilmiş oluyor. Şiir gibi.
2: Evet.
0: Yani ama, Kemal'in aslında Erenköy'ünde Bahar şiirinde söylemiş olduğu.
2: Ama sevgilinin de ilginç olan tarafı
0: evet,
2: en güzel aksin diyor.
0: Aksi evet.
2: O da çok ilginç.
0: Körfez'deki dalgın suya bir bak, göreceksin. Körfez'deki dalgın suda görülecek olan sevgilinin aksi.
2: Ve geçmiş gecelerden tabii, biri derinde.
0: Aslında hiçbir o geçmiş yaz ya da geçmiş gecelerden biri aslında şimdi de var olan bir gece. Yani bir çeşit imtidat an. Yani geçmişin ve geleceğin şimdi de toplanmış hali. Ya. Belki bunu yaz gecelerinde böyle hissetmek daha mümkün gibi düşünmek mümkün. Ya da işte Hilmi Hoca mesela geçmiş yaz defterlerinde bahsediyor. Yani gökyüzündeki yıldızlardan bahsediyor. Diyor ki burada Halikarnassos'ta dikkat ederseniz zamanı görürsünüz. Yıldızlar geceleri ne kadar alçalıyorlarsa zaman da o kadar alçalıyor. Şimdi gökyüzüyle kurulan ilişki ve bunun zaman üzerinden değerlendirilmesi, yorumlanması belki yaz mevsimiyle onun o rüya gibi oluşuyla alakalı bir şey. Herhalde öyle yani.
2: Yani kışkırtıcılığı oldu çok muhakkak yani.
0: Gel mesela bir yaz gününü benzeteyim seni diyen Shakespeare, düşünsene.
2: Bir yaz,
0: yani yaz gecelerinin güzelliği. Ne güzel geçti bütün yaz geceler küçük bahçede sen zambaklar kadar beyaz ve ürkek bir düşüncede ya tampıların bir şiiri gece ne güzel geçti bütün yaz geceler küçük bahçede Yani yaz gecelerinin güzelliğine karşılık gelebilecek başka bir güzellik var mı acaba yeryüzünde gerçekten? Her şeyi içeriyor. Zamanı, zamansızlığı, aşkı, mekanı, üzgü, kederi, mekanı,
3: kuşatıcı,
0: geçmişi, geleceği, her şeyi içeren bir şeyi var. O gökyüzünün güzelliğinin tabiri caizse eski zamanlardan beri bahçeye teşbih edilen o yaz gecelerinin güzelliğinin, yaz gökyüzünün, hak sanki seni yaratmış bir yaz gecesinden dediği şairin, bu yaz gecelerinin mistik, metafizik bir tarafı da var.
2: Mesela yani yine şeyin, Ahmet Haşim'in bir yaz gecesi hatırası.
0: O da,
2: değil evet, mi? Orada da, orada da hatıra diyor. Yani nedir? Yine yaşanmış, evet, evet, ve bitmiş.
0: Bitiş.
2: Yine bir hatırlanma söz konusu. Yaz deyince de aslında benim aklıma hep şey geliyor. Sinema bu sefer.
0: Bu arada Dranas'ın Olvido şiirinde aşklar uçup gitmiş olmalı bir yazla diyor.
2: Ya.
0: Sanki yazın bitişiyle aşkın bitişi, yani yaz aşkı yaşama dediğimiz sevincinin bitişi filan, bütün bunlar ilişkili gibi görünüyor birbiriyle. Şairlerin
1: ya aşklar ailesi yazlıktır.
0: Ya, ya belki o evet, yaz duygusuna karşılık gelen evet, bir şey aşk. Evet, evet. Ben de öyle mesela. Evet, evet. Ben
2: bu
0: de öyle.
2: Çabucaklık, o birdenbirelik duygusu büyük ihtimalle.
0: Belki de.
2: Bu
0: birdenbire bul aşkı, bu tuhfe bulanındır diyor Galip Dede.
2: Ya.
0: Şimdi böyle sabah kadar şiir okuyacağız.
1: Ama
0: galiba
1: harika
0: karşılıklı.
1: Gitmiyor mu ya? Çok güzel gidiyor. Gerçekten. O az önceki atmosferi, o şiirin oluşturduğu atmosferi stüdyoya taşıdınız sayın
0: hocalarım. Bu arada hocalarım, sevgili gerçekten Tolga, Hüsnü Aşk'ta Galip Dede Muhabbet Oğulları kabilesinden bahsederken, onların niteliklerinden bahsederken, giydikleri aftabı temmuz, içtikleri şule-i cihansuz diyor.
2: Oo.
0: Giydikleri temmuz güneşi.
1: Yani giydikleri yani, temmuz güneşi.
0: Temmuz güneşi. İnanılmaz bir
1: şey. Benzetmeye bak ya, öyle değil mi? Harika evet, değil mi ya?
0: Yani.
1: Yani her geldiğimizde stüdyo cuşu huruşa geliyor. Duygu seli olarak.
0: Bu gece bitmez diyorsun.
1: Bu yani gece bitmez. Yani bizim de önümüze denk geldiğinde okuduğumuz şiirler, ama sizler okuyup bir de yorumladığınızda şiir de farklı yere gidiyor. Anlam dünyası da iç içe açılan mendiller gibi büyüyor. O da çok ayrı bir keyif, çok ayrı bir zevk geliyor. Şiir. Sayın
0: bu
1: hocalarım.
0: Bu yakın zamanda Divriği'ye yapmış olduğumuz bir gezi vardı yaz mevsiminde. Ve böyle bir hang gibi bir yerde, üzeri açık bir masada oturup gökyüzüne bakıp sevgili Serhat'ın da bulunmuş olduğu bir atmosferde böyle yaz şiirleri okumuştuk. Gökyüzüne bakarak şiirler okumuştuk filan. Hakikaten yaz, Tolstoy'un cümlesi miydi şimdi tam hatırlayamıyorum ama, yaşama sevinci demektir diyor. Ben de tekabül ettiği şey biraz da öyle, yaşama sevinci. Yani yaşama sevincine, yaşama aşkına tekabül eden, her şeyi aşkla kuşatmaya, idrak etmeye, sezmeye ve olmayan şeylerin bile rüyasını görmeye sevk eden bir şeyi varmış gibi, bir tılsımı varmış gibi geliyor yaz zamanında.
2: Yine kısalığından mütevellit olabilir artık, öyle geliyor bana da. Kısa ve büyüleyici.
0: Evet. Ama ne diyor Rainer Maria Rilke? Nasıl olsa çıkıp gelecektir yaz.
2: Evet.
0: Ya bu çok umutlu bir cümle değil mi?
1: Doğru. Evet.
0: Umutsuzluğa gerek yok. Yaz gelecek. Yeter ki inanalım ona. Yaz gelecek. Ya da içimizdeki yazı hiçbir zaman bitirmeyeceğiz.
1: Bitirmeyeceğiz.
0: Kaybetmeyeceğiz.
1: Ne diyeyim? Bitirmek istemiyorum. Devam ediyorum vallahi. Ben bitirmek istemiyorum. Çok güzel yazı, o kadar güzel anlattı ki hocalarımız, hem şiirler hem öyküler hem romanlar üzerinden. Yavaş yavaş da son dakikalarımıza giriyoruz. Son iki dakikamız. Sonbahar da güzel hocalarım.
0: Tabii.
1: Öyle değil mi? Şairlerin belki de yazdan sonra en çok şiir yazdıkları diğer mevsimler yani belki.
2: Vivaldi aslında eserini işte dört mevsim üzerine inşa ediyor.
1: Dört mevsim
0: evet. Diyor ki evet, Güz Günü şiirinde Rilke, Turan Ofazoğlu çevirisiyle sevgili Oğuz. Tanrım, vakit geldi, çok büyüktü yaz. Düşsün üstüne gölgen güneş saatlerinin ve yerleri sal çimenler üstüne biraz. Sonra o iki yaz, iki güney günü daha bağışla diyor. İki yaz günü daha istiyor falan. Yani o pastırma yazı dediğimiz sonbaharda devam eden yaz günleri vardır ya, hemen evet, bitmez evet, böyle. Evet. Bir de Yahya Kemal, yine Yahya Kemal'in bir şiirinde geçen iki dize çok etkilemiştir beni. Mevsim sonu öyle bir zaman ki gayip bir musikiydi sanki. Mevsim sonunu gayip bir musikiye benzetiyor, ilişkilendiriyor. Zaten yaz dediğimiz zaman aklımıza gelen şeylerden biri de musiki,
1: evet,
0: müzik.
1: Evet, evet.
0: Yani o işte uzak bahçelerden, yakın bahçelerden gelen sesler, musiki sesleri, şarkılar. Değil mi? Yani o yazın kendine özgü bir ritmi var, bir ahengi var, bir müziği var. Dolayısıyla yazın bitişi de gayip bir musikiyle ilişkilendiriliyor Yahya Kemal tarafından, ama çok etkileyicidir. Mevsim sonu öyle bir zaman ki gayip bir musikiydi sanki.
2: Hilmi Hoca'ya o zaman bir selam gönderelim. Bir Usandık diye bir yaz şiirlerinden bir şiiri var dilerseniz.
1: Ben hazırım.
2: Usandık. Yaz günü. Sen yine kendini anlat. Sense kendini yinele ey gök. Sanki akıp gitmeyen bir su bendiğini zorlar gibidir. Yararsız. Kalbimse üst üste nice sevdalar görmüş bir höyüktü ki. Usandık. Yaz günü. Ölgün ve umarsız. İşte hep buradayız. Ne alır ne satarız. Hangi durak, hangi su başı, hangi konak. Yetti o kadar. Yorguna yol vermeye. Dağ yolları öyle yörüktü ki. Usandık. Yaz günü hep aynı ve yağız atlar çıksın diye tek düze dolanıp dururuz. Sanki tepelerde durmayıp döner gibi, akşam gibi bitkin ve kararsız bir kuştur şimdi Buruk Bengüsü. Ve gül şiire bir yüktü ki usandık.
1: Harika. Harika, harika, harika. Her cümleniz, her kelimeniz harikaydı. Çok güzel bir sohbetti. Her zaman olduğu gibi. Ben çok güzel duygularla ayrılıyorum bu programdan. Sizi görmek benim her zaman sevgili Zeynep'i, yapımcımız Zeynep Motoru da ve dinleyicilerimizi de çok mutlu etmiştir diye düşünüyorum.
0: Bizler için de öyle.
1: İyi ki varsınız. İyi ki varsınız. İyi ki edebiyat var. İyi ki şiir var. İyi ki öykü var.
0: İyi ki yaz geceleri var.
1: İyi ki yaz geceleri var. Ve onları şerh eden böyle güzel insanlar var.
2: Kendince.
1: Çok teşekkür ediyorum.
0: Biz teşekkür ederiz.
2: Biz teşekkür ediyoruz.
1: Gönlünüze, kaleminize, ayaklarınıza sağlık.
0: Bizi dinleyenlerin içindeki yaz daim olsun diyelim.
1: Daim olsun. Çok güzel bir cümle.
2: Amin diyelim.
1: Amin. Efendim Ercan Yılmaz ve Doktor Oğuz Şenses bizlerle beraber edebiyat bölümünde yazı konuştuk. Çok güzel şarkılar dinledik. İki güzel hanımefendi programı hazırladılar. Zeynep Matur ve Deniz Sezer. Şahin Atmaca sesimizi güzel ülkemin dört bir tarafına pırıl pırıl iletti. Mikrofonda ben Tolga Avcı. Bir sonraki hafta yine burada olacağız. Gecenizi aydınlatacağız efendim. TRT ile kalın, radyo ile kalın ki en önemlisi sağlıklı kalın. Zatınıza hoşça bakın efendim.

Saat 1. Haberler. İyi geceler sayın dinleyiciler. Ben spikeriniz Murat Doğru. Şimdi haberleri veriyoruz. Terörsüz Türkiye sürecinde en önemli aşamalardan biri daha geçildi. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunuldu. 12 maddeden oluşan teklife göre terör örgütünün fesih ve silah bırakmasının teyidi Milli Güvenlik Kurulu'nda olacak. Milli Güvenlik Kurulu kararının ardından 6 ay içinde başvuran terör örgütü mensuplarının kovuşturma ve infaz süreçleri hakim kararıyla ertelenebilecek. Terörsüz Türkiye sürecinin takibi için güvenlik ve siyaset ayağı olan ikili mekanizma kurulacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Başkanlığında bir heyet oluşturulacak. Silahların teslim alınması, Milli Savunma ve İçişleri Bakanlıklarının koordinasyonunda yürütülebilecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de izleme komisyonu kurulacak. Böylece süreç tüm yönleriyle titizlikle takip edilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörsüz Türkiye hedefine yönelik yasa teklifini ilk kez değerlendirdi. Milli birlik ve beraberliğimizi perçinlemeyi, ülkemizde ve bölgemizde huzur iklimini güçlendirmeyi hedefleyen bu adımın hayırlara vesile olmasını diliyorum, dedi. Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli başta olmak üzere sürece katkı verenlere teşekkür etti. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifini değerlendirdi. Gazi Meclisimizin çatısı altında yürütülen çalışmalar ülkemizin iç kalesini tahkim edecektir, dedi. Teklif, Meclis Genel Kurulu'nda da gündemdeydi. Siyasi partilerden destek açıklamaları ard arda geldi. Ürdün'ün başkenti Amman, Kudüs'teki son gelişmelerin değerlendirildiği uluslararası toplantının ev sahibi değil. Kudüs konulu bakanlar toplantısına Dışişleri Bakanı Hakan Fidan katıldı. Toplantıda Kudüs'ün tarihi statüsünün korunması konusu ve Filistin'de yaşanan son gelişmeler değerlendirildi. İran, Umman ile Hürmüz Boğazı'na ilişkin yürütülen görüşmelerde anlaşmaya varıldığını duyurdu. Boğaz'dan ticari gemi geçişlerinin güvenli şekilde sağlanması amacıyla oluşturulacak güzergahın coğrafi koordinatları belirlendi. Amerika Birleşik Devletleri İran'a yönelik yaptırımların bir kısmını kaldırdı. İsrail unsurları işgal altındaki Doğu Kudüs'te Kalendiye mülteci kampına baskın düzenledi. İnsanlık dışı uygulamalarla Filistinlileri alıkoydu. Gazze'de ise bir günde 4 Filistinli daha katledildi. Rusya ile Ukrayna arasında karşılıklı saldırılar sürüyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, insansız sistemler kuvvetinin oluşturulduğunu açıkladı. Moskova, Kiev'deki bir lojistik merkezini vurdu. 17 kişi hayatını kaybetti, 44 kişi yaralandı. Ukrayna ise Rusya'nın Tula bölgesindeki sanayi tesisleri ve lojistik merkezlerini hedef aldı. İstanbul Bahçelievler'de daha önce tedbir amacıyla tahliye edilen 6 katlı bina çöktü. Olayın ardından başlatılan arama çalışmalarında enkaz altında kimsenin bulunmadığı belirlendi. Çevrede bazı binalarda tedbir amacıyla tahliye edilirken riskli olduğu tespit edilen bir apartman ekiplerce kontrollü şekilde yıkıldı. İzmir'de Menderes Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve irtikap soruşturması kapsamında firari olarak aranan belediye başkan yardımcısı Rüzgar Sönmez de yakalandı. Soruşturma gözaltı sayısı 16'ya çıktı. Soruşturma dosyasında delil olarak yer alan rüşvet içerikli telefon görüşmeleri ve mesajlar inceleniyor. 8. sınıf öğrencilerinin merakla beklediği LGS yerleştirme sonuçları açıklandı. Sonuçlara Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesi üzerinden erişilebiliyor. Okul değiştirmek isteyen veya bir okula yerleşemeyen öğrenciler için birinci nakil tercih başvuruları da başladı. Tercihler 7 Ağustos'ta kadar yapılabilecek, sonuçlar 10 Ağustos'ta ilan edilecek. Haberleri dinlediniz.

İyi geceler sevgili dinleyiciler. Ozan'ın sesinde, sazın telinde can bulan türküleri sizlerle buluşturacağımız gece ezgileri başlıyor. Programı hazırlayan Ufuk Bakır ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Programımıza Muzaffer Sarı Sözel'in Haydar Bayçın'dan derlediği Manisa türküsüyle başlıyoruz. Adile Kurt Karatepe söylüyor. Kırmızı buğday ayrılmıyor sezinden. Mevlam versin güzellerin gencinden.

Muzaffer Sarı Sözer'in Hasan Hüseyin Orhan'dan derlediği Malatya türküsünü Nihat Erdağ yorumluyor. Dün mü buradaydın, bugün mü geldin? Ötme garip garip, sinemi deldin.

Tapan'ın Yusuf Tapan'dan derlediği Diyarbakır türküsüyle Dünya Tekin sizlerle. Kerpiç kerpiç üstüne kurdum binayı, binayı kurarken gördüm Leyla'yı.

Seda Tüfekçi'nin Celal Kayalıerden derlediği Erzurum türküsünü Nursaç Doğan Işık söylüyor. Bir sandığım vardır sırmadan telden, bir çift yavrum vardır tomurcuk gülden.

Meral Çınar'ın Mahmut Ardal'dan derlediği Sivas türküsünü Yıldız Demir Kol Savaş söylüyor. Sana nasihatim var, eğlen yolcu. Çürük köprülerden geçme ha sakın.

Gece ezgileri devam ediyor sevgili dinleyenler. Sırada Ahmet Yamacı'nın Hıdır Ersoy'dan derlediği Erzincan türküsüyle Mücella Ata var. Şaha doğru giden kervan, çok ağlattın, güldür beni.

Muzaffer Sarı Sözel'in Faik Buz'dan derlediği Elazığ türküsünü Oktay Bora Ertuğrul söylüyor. İndim yarın bahçesine, gül açılmış gül güle.

Bu türkünü İzzet Altınmeşe'den derlediği Elazığ türküsünü Selam Akdemir söylüyor. Şu Fırat'ın suyu akar serindir, yârimi götürdü kanlı zalimdir.

Gece ezgilerinin sonuna geldik. Programı hazırlayan Ufuk Bakır ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Tekrar görüşünceye dek her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın.

0: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.
1: Nezaket mevsimi.
2: Birbirimizin nefesine, sesine, hatta tabağındaki kokusuna kadar bu kadar yakınken kalbimizin arasına ördüğümüz o devasa buzdağlarını konuşacağız bugün. Nezaket mevsiminde medeniyetimizin can damarı olan komşuluk makamından modern dünyanın o ruhsuz apartman sakinliğine nasıl düştüğümüzü, kaybolan selamın ve asansördeki o ağır sessizliğin sosyolojisinden konuşacağız. Komşu bizim lügatimizde evin dışındaki aile demektir. Ne kadar güzel bir söz değil mi? Evin dışındaki aile komşudur. Oysa bugün aynı asansörde karşılaştığı komşusuna bir tebessümü çok gören, duvarların ardındaki sızıyı duymayan birer yabancıya dönüştük. Şükrü Erbaş o dertli seslenişinde nasıl söylüyordu? Aynı göğün altında, aynı çatının altında yaşıyoruz da neden kimsenin kederi kimsenin kalbine değmiyor artık? Erbaş'ın bu sitemi apartman koridorlarındaki o soğuk sessizliğin özeti gibi. Bauman bu durumu akışkan modernitenin yabancılaşması olarak tanımlıyor. Bauman'a göre insanlar artık birbirine ihtiyaç duymadan yaşamaya çalıştıkça o nezaket halkaları da birer birer kopuyor. Oysa nezaket o asansör kabinine bindiğimizde başımızı telefonumuzdan kaldırıp muhatabımızın varlığını bir hayırlı sabahlar ile selamlamaktır. Bu bir nezaket cümlesi olduğu gibi seni görüyorum, sana değer veriyorum ve sana benden bir zarar gelmez demenin en nazik ve en içten yoludur. Gazali Kimya-i Saadet'te hadislerin eşsiz ve sarsılmaz ilmiyle komşu hakkını Cebrail Aleyhisselam'ın neredeyse komşuyu komşuya mirasçı kılacağı kadar büyüttüğünü hatırlatır. Gazali'nin hadis şerhlerine göre komşu senin cennet veya cehennem kapındır. Buhari'nin Edeb-ül Müfredinde ise komşuluk sadece iyilik etmek değil, komşudan gelen eziyete tahammül etmek olarak da tarif edilir. Bugün üst kattaki topuk sesine, yan daireden gelen çocuk ağlamasına karşı tahammül sınırları bu kadar düşükse, orada nezaketin yerini ben merkezli bir öfke almış demektir. Nezaket o apartman boşluğunda sesini kısmak, kapı çalarken komşunun vaktini gasp etmemek ve en önemlisi o soğuk betonların arasında bir selam ile sıcaklık üretmektir. Hazreti Mevlana gönül bahçesinin kapısı ancak zarafet anahtarıyla açılır der. Bizim irfanımızda komşuluk tenceredeki yemeği paylaşmak, cenazede omzu, düğünde sevinci bölüşmektir. Bugün ise evimizin içine girdiğimizde dünya ile bağ neredeyse kopuyor, hatta kopsun diyen modern insan aslında kendi yalnızlığına kilit vuruyor. Kapı ziline basma adabını yitirdik. Vakitsiz aramalarla, gürültülerle, ortak alanlardaki yaptığımız dikkatsizliklerle neredeyse komşuluğu bir yük haline getirdik. Oysa Edeb-ül Müfret'te düşülen şerhlerde komşunun duvarına bir çivi çakarken bile ondan izin istemek gibi inceliklerden bahsedildiğini görürüz. Sevgili dinleyenler, bu bir zayıflık değil, bir arada yaşama dehasıdır. Ev alma, komşu al sözü bir emlak tavsiyesi değil, bir hayat felsefesi adeta. Gelin bugün asansörde, kapı önünde karşılaştığımız o sakinleri yeniden komşu kılalım kendimize. Bir tebessümün maliyeti yoktur ama bir gönül imarındaki payı çok büyüktür. Komşumuzun sükut hakkına hürmet edelim. Onun mahremiyetine bir nöbetçi gibi sahip çıkalım. Unutmayalım ki betonları mahalle kılan harç çimento değil, insanların birbirine duyduğu o güçlü nezakettir. Yapımda Azize Gür, ses kayıtta Ayşe Koyuncu, teknik yapımda Mehmet Müesseroğlu ve ben Betül Şatır, kapılarımızın vefa ile çalındığı, selamın bereketiyle ısındığımız çok güzel günler diliyoruz. Hoşça kalın.
1: Nezaket mevsimi.

0: Merhaba sevgili dinleyiciler. Geçmişin belleğini unutmadan, geleceğin umudunu çoğaltarak yaşamın anını yakalayacağımız, ritmimize ritim katacak yaşamın ritmiyle karşınızdayız. Uzman konuklar, güncel bilgiler, hayatı kolaylaştıran tavsiyeler ve geleceğe dair ilham veren sohbetler. Hayata dair her şey yeni bir ritimle buluşuyor ve siz de bu ritme davetlisiniz. TRT Radyo 1 kanalında Yaşamın Ritmi ile sizinleyiz. Programı hazırlayanlar Gülben Şahin, Mutlu Füsun Küçük, teknik yönetimde Gülden Acar ve spikeriniz ben Giray Çamlar. Çocukluk çağı aşıları her geçen gün önem kazanıyor. Rutin aşı takvimine yenileri ekleniyor. Toplumsal bağışıklığın yolu çocukluk çağı aşılarından geçiyor. İzmir İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Doktor Metin Kızılelma konuğumuz olacak. Üniversite tercihleri bu hafta sona eriyor. Tercihlerde nelere dikkat etmeli? Yerleştirmelerde kriterler değişti mi? Eğitmen Erhan Taş konuğumuz olacak. Hazırsanız Yaşamın Ritmi başlıyor.
1: Hayata dair her şey yeni bir ritimle buluşuyor. Bugünü anlamak ve geleceği yakalamak için merak ettiğiniz tüm konular yaşamın ritmiyle buluşuyor. Hayatın temposunu yakalamak isteyenler yaşamın ritmine kulak versin. Yaşamın ritmi hafta içi her gün canlı olarak saat 10-10-10.55 arası TRT Radyo 1'de.
0: Bugün ilk konuğumuz İzmir İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Doktor Metin Kızılelma. Kendisiyle çocukluk çağ aşılarını konuşacağız bugün. Öncelikle hoş geldiniz sayın hocam. Nasılsınız? Günaydın.
2: Hoş buldum. Günaydın. Çok iyiyim. Siz nasılsınız?
0: Bizler deyiz. Çok teşekkür ediyoruz. En temel soruyla başlayalım. İsterseniz aşı nedir ve vücudumuz hastalıklara karşı nasıl korur?
2: Evet, aşı aslında bir mucize. Teorik olarak nedir ondan biraz söz etmek isteyeyim. İnsan ve hayvanlarda hastalık yapma yeteneği olan virüs, bakteri ve benzeri mikropların hastalık yapma özelliklerini arındırılarak ya da bazı mikro parçalarının kullanılarak hazırlanmış olan biyolojik ürünlerdir. Bu aşılar vücuda hastalık yapıcı etken girmeden önce vücudu bu etkene karşı tanıklık hale getiren, bağışıklama, vücudun bağışıklık sistemini geliştiren biyolojik etkenler.
0: Evet. Peki aşılar neden modern tıbbın en önemli başarılarından biri olarak görülüyor?
2: Çünkü birçok ölümcül hastalığa karşı vücudun direncini artırıp bu hastalıklara yakalanmamızı, sakat kalmamızı ya da ölmemizi engelleyen ürünler bunlar. Biliyorsunuz tarih boyunca birçok bulaşıcı hastalıklardan binlerce, milyonlarca insanları kaybetmişiz. Mesela çiçek hastalığı gibi ya da çocuk felci gibi. Bu aşıların büyük başarısı sayesinde artık çiçek hastalığını görmüyoruz. Biliyorsunuz 1980'den itibaren zaten hastalık yok. Çocuk felci de eradike edilmek üzere, yani ülkemizde çok uzun yıllardır görmüyoruz, dünyada da neredeyse yok olmak üzere. Bunlar hep aşıların başarısı.
0: Evet. Ve tabii ilk doğumdan itibaren bir aşı takvimi var. Özellikle Türkiye'nin çocukluk çağı aşı takviminde hangi aşılar bulunuyor?
2: Evet, bu açıdan çok şanslı bir ülkeyiz. Dünyanın en iyi aşılama takvimlerinden bir tanesine sahibiz ve biz bu aşıları ücretsiz olarak sunuyoruz. Şu anda yaptığımız aşı takviminde 13 tane hastalığa karşı bağışıklama sağlıyoruz. Bunlar difteri, boğmaca, tetanoz, çocuk felci, hepatit A, hepatit B, tüberküloz, kızamık, kaba kulak, kızamıkçık, su çiçeği, influenza tip B ve pnömokoka karşı bağışıklık hale getiriyoruz bebeklerimize.
0: Evet. Peki aşıların zamanında yaptırılması neden bu kadar önemli? Bir dozu var, bir sıralaması var. Onun da dikkat edilmesi gerekiyor, öyle değil mi?
2: Tabii. Şimdi bizim rutin uygulamamız bir aşılama takvimimiz var. Özellikle bebeğin doğduğu andan itibaren ilk 2 yıl çok yoğun bir aşılama takvimimiz var. Tabii bu aşı takvimimizi bizim bakanlığımızın bağışıklama danışma kurulu belirliyor. Hangi aşının kaç doz uygulanacağı, hangi tarihlerde, hangi yaşta uygulanması gerektiği, bu aşılar arasında verilmesi gereken bazı aralıklar var. Bu aralıkların ne kadar olması gerektiğini bu bağışıklama danışma kurulumuz belirleyerek bir aşı takvimi oluşturuyor. Biz bu aşı takvimine uygun olarak özellikle aile sağlığı merkezlerimizde bu hizmetleri ücretsiz olarak sunuyoruz.
0: Peki ailelerin kafasına da soru işaretleri olabiliyor. İşte çocuğumuzun için bir aşının tarihini kaçırdık, ne yapmalıyız diyebiliyorlar.
2: Aslında bununla ilgili çok klasik bir şey vardır. Bir aşı kaldığı yerden devam eder. Yani siz 3 doz uygulanacak olan bir aşıyı eksik bıraktıysanız eğer yeniden başvurduğunuzda sıfırdan başlanmaz. Kaldığınız dozdan itibaren devam eder. Etkinliği de azalmaz. Aynen bu şekilde aşılarımızı tamamlıyoruz. Eğer dinlerlerin arasında böyle eksik aşısı olan varsa da aile sağlığı merkezlerine başvurmaları halinde bu aşıları hemen tamamlayabiliriz.
0: Çekinmeden başvurabilirler. Evet. Hemen bu zararın neresinden dönülse kârdır diyebiliriz. Ve tabii normal doğumun yanında erken doğum da olabiliyor. Prematüre bebeklerde bu aşı takvimi bir farklı mı işliyor? Nasıl işleyiş?
2: Şimdi bizim ulusal aşı takvimimizde prematüre bebekler için ayrı bir takvim yok. Ancak uygulamamız gereken bazı kurallar var. Örneğin bebek doğar doğmaz yaptığımız hepatit B aşısını 2000 grama kadar bekliyoruz, bu bebeğin 2000 grama gelmesini bekliyoruz. Ama tabii daha farklı bir riski varsa, örneğin anne hepatit B taşıyıcısı vesairesi, o zaman yine bir çocuk hekimi tarafından değerlendirilip daha önce de bu aşıyı uygulayabiliyoruz.
0: Bir de tabii pek çok kişi çocuklukta aşı olduğunu düşünüyor. Oysa yetişkinlerin de yaptırması gereken aşılar var. Bunlar hangileri yetişkinler için olması gerekenler?
2: Evet, şimdi tabii bizde beklenen yaşam süresi uzuyor ülkemizde de. Tabii yaşlanan bir toplum olduğumuz için ileri yaşlarda da uygulanması gereken bazı aşılarımız var. Ve bunlar da tabii en az çocukluk dönemi aşılar kadar önemli. Özellikle kronik hastalığı olan yaşlılarda, tabii kanserlerde immün sistemin düşmesiyle beraber bazı aşıları yapmamız gerekebiliyor. Yine gebelerde biz bazı aşıları öneriyoruz. Yaşlılarda, bağışıklık yetmezliği bulunanlarda ve risk grubunda olan kişilerde bazı aşılamalarımız var. Bizim rutin olarak uyguladığımız tetanos difteri aşımız var. Her 10 yılda bir de yineliyoruz zaten. Yine doğurganlık çağı kadınlarda ve gebelerde özellikle tetanos difteri aşısını yapıyoruz. Hatta son bir yılda biz gebelerimizde difteri tetanosla beraber boğmaca komponentli aşı yapmaya başladık ki doğan bebeğimizi boğmacaya karşı koruyabilelim diye. Biz yine doğurganlık çağı anne adaylarımıza grip aşılarını öneriyoruz. Sağlık personeli risk altında olabiliyor tabii, bu sürekli hastalarla temas halinde olduğu için. Bunları önerdiğimiz aşılar var. Kızamık, kızamıkçık, kaba kulak aşısı gibi. Yaşlı kişilere önerdiğimiz pnömokok aşısı var. Yine belli dönemlerde grip aşısını öneriyoruz bunlara. Yine meslek grubuna göre temizlik işçilerine vesaire hepatit A'yı öneriyoruz, bunların uygulanmasını. Yine kanla teması olabilecek risk grubundaki kişilere hepatit B aşısını öneriyoruz. Seyahat aşılamalarımız var. Bunlar da yurt dışına bulaşıcı hastalık riski olan ülkelere gidecek olan kişilere Dünya Sağlık Örgütü'nün önerdiği bazı aşılar var. Gidilecek ülkeye özgü olarak bu aşılar yapılıyor ve Hudut Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü'ne bağlı seyahat sağlığı merkezlerinde bu aşılar yapılıyor.
0: Evet. Ve baktığımız zaman tabii önümüz artık sonbahar, yazdan sonbahara doğru gidiyoruz ve grip aşısı akıllara geliyor. Özellikle kışa doğru giderken kimler mutlaka yaptırmalı acaba Sayın Hocam? Her sene çünkü konuşulan konulardan bir tanesi yine ve özellikle sonbahar ve kış itibariyle de salgınlar artabiliyor toplumda.
2: Şimdi tabii aşıyla önlenebilir her hastalık için biz aşıyı öneriyoruz. Grip de bunlardan bir tanesi. Yani hemofilus influenza'ya bağlı olarak gelişen enfeksiyon. Bunda daha çok sonbaharda, çünkü grip aşısı dönemsel olarak yapılan bir aşıdır. Evet. Sonbaharda, Eylül-Ekim gibi bu aşılar çıkar. Kronik hastalığı olanlara, 65 yaş ve üzeri olanlara, yine 2 yaş altı bebeklerimizde de eğer belli kriterleri taşıyorsa, risk grubuysa onlara öneriyoruz. Şeker hastalığı olanlara mutlaka öneriyoruz. Astım olanlara, kronik kalp damar sistemi hastalığı olanlara ya da bağışıklık sistemi baskılanmış olan kişilere grip aşısını öneriyoruz. Yine huzur evlerinde, bakım evlerinde, toplu olarak yaşanan yerlerde, aşılı kilolularda ve gebelerde de bu aşıyı öneriyoruz.
0: Evet. Zatürre aşısında durum nasıl? Kimlere öneriliyor?
2: Yine tabii kronik hastalığı olanlar çok önemli. 65 yaş ve üzeri yetişkinlerde, kronik hastalığı olanlarda kronik kalp hastalığı örneğin, hipertansiyonu olanlar, kronik akciğer hastalığı olanlar, yine diyabetliler çok önemli bu durumda. Kanserler, radyoterapi alanlar, kronik karaciğer hastalığı olanlara da biz bu aşıyı öneriyoruz.
0: Evet. Ve gebelik döneminde olan insanlar için özellikle güvenle uygulanabilecek aşıları da konuşalım isterseniz. Çok hassas bir dönem çünkü.
2: Tabii. Gebelerimiz çok değerli bizim için. Uzun yıllardır difteri tetanos aşısını uyguluyoruz zaten gebelik döneminde. Eğer daha önce bu hasta difteri ve tetanoza karşı bağışıklanmadıysa gebelerimiz, mutlaka aşılarını tamamlıyoruz. Dediğim gibi son bir yıldır bu aşıların bir tanesini Tdap olarak yapıyoruz. Boğmaca komponentini de ekledik. Doğacak olan bebeğin aşılanacak dönemine kadar boğmacadan korunması için anneyi önceden aşılıyoruz. Bu şekilde hem anneyi hem bebeği korumuş oluyoruz. Kural olarak gebelik döneminde biz canlı aşı uygulamıyoruz gebelerimize. Ama difteri tetanoz aşısı yanında influenza aşısını da öneriyoruz.
0: Evet. Ve tabii tüm çocukların gelişimi aynı şekilde seyretmiyor, bebeklerde de aynı şekilde. Bağışıklık sistemi baskılanmış çocuk veya bebeklerde hangi aşılar olabiliyor, uygun kaçabiliyor?
2: Şimdi bağışıklık sistemi baskılanmış bebek çocukların aşılanması tabii biraz daha özen gösteriyor. Bu tip bebek ve çocuklarda bazı aşıların tüm topluma önerilen doz şemalarından daha fazla sayıda uygulanması gerekebiliyor. Özellikle kızamık, kızamıkçı, kaba kulak, su çiçeği, BCG gibi canlı aşılar kontraindike olabiliyor. Tabii bunun en uygunu bir uzman hekim tarafından bu çocuklarımızın hastalığının değerlendirilmesi, hastalığına göre bir aşılama şeması oluşturulmasıdır.
0: Evet. Ve tabii özellikle okulların açılmasıyla önümüzdeki süreçte şimdi çocuklar arasında, anaokullarında, ilkokullarda özellikle bağışıklık sistemini zorlayan durumlar olabiliyor. Özellikle salgın hastalıklar gibi. Ama toplum bağışıklığı da önemli bir kavram, ya da sürü bağışıklığı diğer ismiyle. Nedir ve bu gerekli midir?
2: Tabii toplum bağışıklığı aslında bir hastalığa karşı o toplumun bağışık insan sayısının fazla olmasıyla ilintili. Biz bunu tabii aşıyla şey yapıyoruz, sağlıyoruz. Bir toplumda aşı oranı ne kadar yüksekse toplum bağışıklığı o kadar yüksektir. Aşılama oranı yüksek olan toplumlarda aşısı eksik kalmış ya da henüz yapılmamış bireyler de korunduğu için biz bunu çok önemsiyoruz. Bunu iki şekilde sağlayabilirsiniz. Ya aşı yapabilirsiniz ya da hastalığı geçiren kişiler olabilir. Ama aşıyla önlenebilir hastalıklar için biz bunu aşı yaparak sağlıyoruz.
0: Ve ne yazık ki aşı yaptırma oranlarının düşmesi hangi hastalıkların yeniden görülmesine yol açabilir? Bu da çok sorulan sorulardan biri. Hangi konularda tehlike altındayız
2: tabii
0: özellikle?
2: Tabii toplumsal bağışıklık çok önemli. Eğer bir toplumda aşılama oranları yüksekse, %95'lerin üzerindeyse aşıyla önlenebilir bulaşıcı hastalıkların görülme olasılığı çok düşer. Tabii bunların içinde en sık görüleni de bulaşıcılığı en yüksek olan kızamıktır. Eğer aşılama oranı düşerse ilk önce toplumda kızamık vakaları görmeye başlarız. Toplumsal bağışıklık yüksek olan toplumlarda bu hastalığı görmeyiz. Tabii sadece kızamık değil, bütün bu aşıyla önlenebilir hastalıklarda eğer aşılanmazsak bu hastalıkları görme ihtimalimiz yükselir.
0: Evet. Kızamığı konuştuk, peki çocuk felci aşısında durum nasıl?
2: Tabii aynı şey onun için de geçerli. Yani ben 35 yıllık doktorum, hiç çocuk felci hastası görmedim. Bu aşının başarısıdır aslında. O yüzden aşı oranlarımızı ne kadar yüksek tutar, ne kadar dikkatli davranırsak çocuklarımızı da bu hastalıklardan o kadar iyi koruruz.
0: Doğru. Ve ne yazık ki tabii sosyal medyada dolaşan yanlış bilgiler de vatandaşları etkileyebiliyor. Artık her türlü bilgi hızla yayılıyor, doğru ya da yanlış. En sık karşılaştığımız yanlış inanışlar neler oluyor örneğin?
2: Yani önemli olan doğru bilgiye ulaşmaktır. Sosyal medyada ulaştığımız her bilginin doğru olduğunu kabul edemeyiz. Ben özellikle aşılarla ilgili bakanlığımızın her türlü bilgi ulaşabilecek yayınları var. Online olarak da ulaşabiliyorlar zaten bu verilere. Eğer canlı olarak da bilgi almak isterse vatandaşlarımız aile hekimlerine başvurmalarını öneririm. Hem aile hekimleri hem de aile sağlığı çalışanlarından doğru bilgiyi alabilirler aşılarla ilgili.
0: Ve tabii aşıların her türlü etkisini de vatandaşların bilmesi gerekebilir. Böyle bir durumda aşı sonrası illa görülebilen etkiler olabiliyor. Aşının çalıştığına dair de aslında olumlu sinyaller olabiliyor bunlar. Hangileri sayın hocam bunlar? Aileler nasıl bilgilendirilebilir şimdi bu konuda?
2: Şeyden söz

0: ile ilgili oluşabilecek yan etkiler de çok hassas olarak takip ediliyor. Ayrı bir danışma kurulumuz var. Her ilinde böyle bir danışma kurulu var. Olası ateşlenmedir, işte kolda şişliktir vesaire ya da farklı bir yan etki oluştuğunda bunlar çok titizlikle değerlendiriliyor. Evet. Ama çok ender olabilecek şeyler.
1: Tabii. Ve önümüzdeki yıllarda hangi yeni aşılar hayatımıza girebilir? Bu da merakla beklediğimiz konulardan biri. Tabii çıkacak hastalıklara göre de değişmekle birlikte önümüzdeki süreçte ne gibi aşılar bizlerle birlikte olabilir?
0: Tabii, bakanlığımızın bağışıklama danışma kurulu bu yeni eklenecek aşılarla ilgili sürekli toplantı düzenliyor belli periyotlarla. Ve alınan kararlar doğrultusunda biz aşılarımızı uyguluyoruz. Bizi heyecanlandıran bu yıl içindeki gelişme su çiçeği aşı sayımızın bir dozdan iki doza çıkıyor olması. Böylece görülen hasta sayılarını da daha da düşürmüş olacağız.
1: Evet. Tabii İzmir'de çocukluk çağı aşılanma oranları nasıl? Önümüzde örnek olay olarak İzmir var. Şu anda oradaki çalışmalara hakimiz. Nasıl bir oran bize yani, gösteriyor?
0: Yani ülkemizin uzun yıllara dayanan aşılama tecrübesi, işte geliştirdiği ve sürdürdüğü soğuk zincir altyapısı, sağlık çalışanlarımızın, özellikle aile hekimlerimizin özverili çalışmalarıyla elimizde aşı oranları memnun edecek seviyede diyebiliriz.
1: Evet. Ve tabii mobil aşılama veya dezavantajlı gruplara yönelik özel uygulamalar var mı? Bu da önemli çalışmalardan biri. Çok çok önemli, özellikle dezavantajlı gruplara yönelik, onları da kapsayan çalışmalar.
0: Tabii şimdi toplum sağlığı açısından sağlık hizmetine ulaşan kadar ulaşamayanlara da bizim ulaşmamız çok önemli. Özellikle mevsimlik tarım işçileri olabilir, yabancılar olabilir, ilimizde yaşayan, sağlık hizmetine çok kolay ulaşamayan kişilere de biz hizmet veriyoruz. Özellikle dönemsel tarım işçilerine yönelik çalışmalarımız var. Yabancılara hizmet vermek açısından kurduğumuz polikliniklerimiz var. İşte yabancı uyruklu polikliniklerimiz ya da göçmen sağlığı merkezlerimiz gibi. Bunların dışında tarım işçisi olarak, mevsimlik olarak gelen tarım işçilerimize yönelik de mobil hizmetlerimiz var. Bizim hem poliklinik hizmeti verebildiğimiz hem aşılama yapabildiğimiz araçlarla özellikle perifer ilçelerimizde, tarımsal alanların olduğu ilçelerimizde bu kişilere de aynı sağlık hizmetini sunuyoruz. Aşılama hizmetlerini de sunuyoruz. Aşıların kayıtlarını geçmesini ve daha sonra gittikleri ileride devam etmesini de sağlamaya çalışıyoruz.
1: Evet, çok teşekkür ediyoruz. Ağırlıklı olarak çocukluk çağı aşılarını konuştuk. Yetişkinleri de ele aldık. Özellikle hangi hastalıklara karşı ne tür aşılarla mücadele ediliyor, onlara da değindik. Çok teşekkür ediyoruz ve tabii toplum sağlığı genel olarak hepimizin önemli, yetişkin veya bebek çocuk hiç fark etmiyor. Sizin tavsiyeleriniz neler olur özellikle şu dönemde, onu da almak isteriz.
0: Şimdi sağlıklı yaşamak için sağlıklı beslenmeliyiz, hareket etmeliyiz, spor yapmalıyız ama Sağlık Bakanlığımızın ücretsiz olarak sunduğu, ki bu çok önemlidir, geniş bir aşılama programımız var. Hem çok güvenilir, hem çok yakından takip edilen, hem de gerçekten nitelikli bir aşılama programımız var. Aşı her çocuk için bir şanstır, bir haktır. Bunu vatandaşlarımızın sonuna kadar değerlendirmesini öneririm.
1: Evet, çok teşekkür ediyoruz. Katkılarınızdan ötürü tüm sorularımızı sorduk. Aklımızda olan, merak ettiğimiz ve önemli konulardı gerçekten. Halk sağlığı açısından da çocukluk çağı aşıları. Çok teşekkür ediyoruz. Sizlere de kolaylıklar, başarılar diliyoruz.
0: Ben teşekkür ederim bana bu imkanı verdiğiniz için. Sağ olun.
1: İzmir İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Doktor Metin Kızılelma konuğumuzdu. Kendisiyle çocukluk çağı aşılarını ve genel aşılamayı konuştuk. Şimdi de kısa bir müzik aramız var. Sonrasında kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bu sefer konumuz üniversite tercihleri. Bu hafta sona eriyor. Bakalım neler olacak, onları konuşacağız.

0: Ve programımızın ikinci bölümünde konuğumuz eğitmen Erhan Taş, kendisiyle üniversite tercihlerini konuşacağız enine boyuna. Hoş geldiniz Sayın Taş, nasılsınız? İyi günler efendim.
1: Sağ olun efendim, teşekkür ederim. Sizler nasılsınız?
0: Bizler deyiz, çok teşekkür ediyoruz. Gençlerimizle dolu dolu bir sene olur dileyelim, onlara da kolaylıklar dileyelim, başarılar dileyelim. Şimdiden onların güzel yerlere yerleşmesi, güzel tercihler yapması için biraz da konuşmak istedik açıkçası. Tabii bu seneki de üniversite sınavlarını değerlendirir misiniz öncelikle?
1: Şimdi 2026 YKT'yi genel olarak değerlendirdiğimde şunlar öne çıkıyor. TYT ne çok kolaydı ne de çok zor bir sınavdı. Hı hı. Ancak özellikle Türkçenin uzun paragrafları ve süre yönetimi birçok adayın matematiğe daha az zaman ayırmasına sebep oldu. Matematikse birkaç seçici soru, matematikte birkaç seçici soru sıralama getirdi. AYT için de şunları söyleyebilirim. Özellikle sayısal alanda 2025'e göre daha ulaşılabilir bir sınav oldu. Matematikte birkaç zorlayıcı soru olsa da genel kanıt sınavın orta kolay seviyede olduğu yönündeydi. Bu nedenle üst sıralarda ciddi yığılmalar oldu. Birkaç netlik farklar bile binlerce sıranın oynatmasına sebep oldu. Şimdi 2027 için de şöyle bir değerlendirme yapabilirim. 2027 YKS hazırlığında yalnızca konu öğrenmek yeterli olmayacak. Hız, süre yönetimi, dikkat hatalarını azaltmak ve deneme analizi yapmak her zamankinden daha önemli bir hale geldi.
0: Evet. Ve nasıl bir dağılım oldu? Oluşan tablo nasıl acaba?
1: Şimdi şöyle, ilk 10.000'de netler birbirine çok yakındı. Özellikle sayısalda 1-2 netlik fark bile binlerce sıra oynatabildi. 10.000-50.000 arasındaysa en yoğun yığılmanın olduğu aralıklardan biri oldu. AYT'nin görece daha yapılabilir olması nedeniyle adaylar bu bantta sıkıştı. 50.000-150.000 arasındaysa TYT'de süre yönetimini iyi yapanlar belirgin avantaj elde etti. Burada da sıralamalar oldukça sıkıştı. 150.000 ve sonrası içinse dağılım daha normal seyretti. Net arttıkça sıralama kazanımı önceki yıllara göre biraz daha düzenli oldu. Yani genel olarak TYT ayırt edici yönüyle öne çıktı. AYT'de yığılma arttı. Bu yüzden birçok aday beklediğinden daha geride veya daha ileride bir sıralamayla karşılaştı. Küçük net büyük farklara sebep olabildi.
0: Evet. Ve tabii sayısalda, sözelde nasıl bir tercih dağılımı var? Bu da oldukça önemli.
1: Şimdi evet, o da güzel bir soru oldu. Sayısalda en yoğun talep yine bu puan türünde olacak. Özellikle tıp, diş hekimliği, bilgisayar mühendisliği, yazılım, yapay zeka, elektrik, elektronik ve savunma sanayi ile ilişkili mühendislikler çok ilgi görüyor. Sağlık bölümleri de güçlü talebini yine koruyor. Eşit ağırlıktaysa son yıllara göre ilgi biraz daha seçici hale geldi. Hukuk hala popüler ancak eskisi kadar tek başına öne çıkmıyor. Yönetim bilişim sistemleri diye bir bölüm var. O son zamanlarda çok dikkat çekmeye başladı. Yine psikoloji tabii iyi üniversitelerde, uluslararası ticaret ve e-ticaret ilişkili bölümler daha fazla ilgi çekiyor. İşletme ve iktisat ise daha çok güçlü üniversitelerde tercih ediliyor. Sözelde ise en fazla tercih edilen alanlar arasında özel eğitim öğretmenliği, son yıllarda çok yavaşta, okul öncesi öğretmenliği, gastronomi ve medya iletişim bulunuyor. Tarih, coğrafya, Türk edebiyatı gibi klasik bölümlere ilgi ise daha sınırlı oldu. Kontenjan dağılımında şu şekilde yaklaşık olarak yapıldı. Sayısalda 170.706 civarında bir kontenjan oluşturuldu. Eşit ağırlıkta 127.579 kontenjan, sözelde 67.495 kontenjan, dilde ise 22.328 kontenjan dağılımı meydana geldi.
0: Peki adaylara baktığımız zaman hangi niteliğe sahip adaylar bu sene daha başarılı olacak diyebiliriz?
1: Bir kere tercihlerde öncelikle başarı sıralamasını esas alanlar tercihlerde başarılı olacak. Çünkü hala bazıları puana bakıyorlar tercih yaparken. Puan yerine sıralamaya göre tercih yapanlar daha isabetli tercihler yapmış olacaklar. İkincisi esnek tercih listesi hazırlayanlar. Yani sadece hayalindeki bölümleri değil de üst, denk ve garanti seçenekleri dengeli bir şekilde yazan adayların yerleşme ihtimali daha yüksek olacak. Yükselen alanları tercih edenler, yapay zeka, siber güvenlik, verim bilimi, veri bilimi, yazılım ve bazı sağlık alanlarına yönelen öğrenciler de hem eğitim hem istihdam açısından avantaj sağlayabilir diye düşünüyoruz. Yine bölüm yerine üniversiteyi veya üniversite yerine bölümü bilinçli seçenler, her aday için doğru strateji farklı olabilir. Önemli olan adayın ilgi, yetenek ve kariyer hedefini birlikte değerlendirmek olmalı.
0: Evet ve adaylarımız için de çok önemli, konulardan biri yine. Tercih yaparken nelere dikkat etmeli adaylarımız?
1: Evet. Yine az önce ifade ettiğim gibi bir puan yerine başarı sıralaması esas alınır, alınması lazım. Tercihlerde en güvenilir ölçüt başarı sıralamasıdır. Puanlar yıllara göre değişebilir ancak sıralamalar daha sağlıklı bir karşılaştırma sağlar. İkincisi 24 tercihin tamamını değerlendirmeleri gerekiyor. Tercih hakkını boş bırakmak yerine gerçekten okumayı isteyeceği bölümleri listeye eklemek iyi olacaktır. Üçüncüsü tercih listesine aslında 5 gruba ayırmak lazım. Birincisi en yüksek hayali tercihler dediğimiz tercihler. Buradan 5 tane tercih yapabilir. İkincisi gerçekçi tercihler. Sıralamasına daha yakın olan yerler. Bunların gelme ihtimali çok yüksektir. Üçüncü tercihler de garanti tercihler. Yani sıralamasından daha kötü olan tercihleri tercih listesine almaları gerekir. Bir de yeni açılan yerler var. Oraları da tespit edip oralarında birkaç tane yer yazmaları faydalı olacaktır. Bir de düşük puanlı yani sıralaması iyi olmayan öğrenciler için kontenjanı dolmayan yerler var. Yani burada sınava girmenin bile yeterli olduğu bölümler var. İsterlerse onları da yazabilirler. Dördüncüsü sadece üniversite adına odaklanmamak lazım. Bölümün ders içeriğini, mezunların çalışma alanlarını, staj ve uygulama imkanlarını da araştırmaları gerekir. Beşincisi şehir ve yaşam koşullarını göz önünde bulundursunlar. Barınma, ulaşım ve yaşam maliyeti üniversite hayatını doğrudan etkileyen faktörlerdir. Altıncısı akreditasyon ve uygulama olanaklarını iyi incelesinler. Özellikle mühendislik, sağlık ve öğretmenlik programlarında bu unsurlar çok önemli avantaj sağlayabiliyor. Yedincisi geçen yılın taban sıralarını birebir garanti olarak görmesinler. Çünkü onlar geçen yılın taban sırasıydı. Doğru. Onlar sadece bir fikir verir. Bu seneki sıralar değişebilir. Sekiz istemediğiniz bir bölüme sırf yerleşmek için yazmayın. Bu hatayı çok fazla yapan öğrenci oluyor. Kazanmak için kazanmak mantığıyla hareket ediyorlar. Ya da gelmez belki ya da oraya kadar düşmez diyorlar. Altlara istemedikleri gitmeyecekleri yerleri yazıyorlar. İşte orası denk geliyor. Bu sefer de gitmiyorlar. Seneye tekrar sınava girdiklerinde de puanları kesiliyor. Bunlara çok fazla dikkat etmeleri gerekiyor.
0: Evet. Özellikle benimsemedikleri bölümleri tercih etmemeleri ya da gitmeyecekleri yerlere gitmemeleri çok önemli.
1: O şekildeki öğrenci sayısı çok fazla oluyor her sene.
0: Evet. Bu sefer kayıp çünkü 2 yıl oluyor gerçekten.
1: Aynen öyle.
0: Onu çok da doğru. Altını çize çize söylemek gerekiyor, aktarmak gerekiyor. Ve tabii hayatımıza giren yapay zeka kavramları var, gelişen teknoloji var. Bu açıdan baktığımızda giren bir öğrencimiz o bölümün 5-10 yıl sonra yaşayabileceğini öngörebilir mi? Bu açıdan nasıl tercihlere yansımalı bu durum?

0: neler yapılabilir? Çünkü bazı bölümlerin rafa kalkabileceği, özellikle artık insanlıkta bir tercihinin olmadığı, insanlığın geleceğinde bir yeri olmayacağı konuşuluyor. Bu alanlarda varlık gösteremeyecekse çocuk da tercih etmek istemez elbette.
1: Evet.
0: Bu konuda neler yapılabilir? Nasıl bir vizyon takip edilebilir?
1: Tabii. Şimdi en önemli hususlardan biri de belki de bu. Çünkü tercihler bugünün şartlarına göre değil, geleceğin şartlarına göre oluşturulmalı. Burada dediğiniz gibi öngörü çok önemli bir faktör. Şimdi herkes şunu düşünüyor. Bugün şunlar çok kolay atanıyor. İşte yarın bunlar daha kolay atanır şeklinde bir algı var. Aslında ülkenin şartlarına göre de hareket etmek gerekir. Mesela benim düşüncem şu. Türkiye'de ben eğitim alanında, tarım alanında çok ciddi bir reform, çok ciddi bir devrim yapılacağını düşünüyorum. Çünkü bunlar çok ihtiyaç haline geldi. Mesela öğretmenlikleri kimse yazmayın diyor ama ben öğretmenliklerin geleceğinin bir yapılan devrimle, eğitim devrimiyle çok daha iyi noktalarda olabileceğini, çok kolay atanabileceğini, atanamayan öğretmen sorununun bu ülkede ortadan kalkacağını düşünüyorum. Yine tarım devrimiyle birlikte ziraat mühendislerinin tarımla ilgili 2 yıllık, 4 yıllıkların çok kolay atanabileceğini düşünüyorum. Sizin yapay zeka sorunuza gelince, evet, yapay zeka birçok mesleği ortadan kaldıracak gibi aslında. Ama mesleğin kendisini ortadan kaldırmak ziyade mesleğin yapılış şeklini değiştirecek gibi geliyor bana. Çünkü mesela yapay zeka eğitimde de kullanılıyor, öğretmenler de kullanılıyor. Yapay zeka tamamen bir öğretmen olamaz ama öğretmenler yapay zekayı kullanarak öğrencilere çok güzel hizmetler verebilirler. Avukatlıkta da keza öyle. Yapay zeka avukatların çok bildiği sorulara cevap verebiliyor. Ama şimdi avukatlar da yapay zekayı kullanarak farklı durumlar, farklı meslek bilinci oluşturabiliyorlar. Yani yapay zeka insanla bence beraber gidecek gibi. Ama teknolojik anlamda, teknik anlamda, araç gelişi anlamında tabii ki bazı mühendislikler çok daha yapay zekanın kendisinin ortaya koyabileceği çalışmalar üretecekler. Yani biraz zaten belli yapay zeka, işte sistem mühendisliği, veri saklama, işte bulut teknolojisi, bunlar şu anda ön planda. Tercih yaparken bunlara dikkate almak gerekir. Ama çok önemli bir konu, az önce de söyledim. Türkiye'nin bugünkü şartlarına göre değil, belki bir 5-10 yıl sonra neler olabilir, onu çok öngörmeleri gerekir. Ben mesela mesleğimin ilk yıllarında anaokul öğretmeni, çocuk gelişiminin çok kolay atanabileceğini öngörmüştüm. Tercihlerinde öğrencilere söylemiştim. Ama öğrencilerim o sene Türkçe ve sınıf öğretmenliğini tercih etti. Çok ataması olduğu için. Ama benim öngörüm doğru çıktı. 5-10 sene sonra her yer anaokulu, okul öncesi öğretmenlik gibi şeyler açıldı devlet politikası olarak. Ve bir anda bir sene çok iyi hatırlıyorum. 20 bin tane anaokul öğretmenliğine atanmıştı. O sınıf öğretmenliği, çünkü öğretmenliği yazanlar atanamadığı için bir sene tekrar sınavı hazırlandı ya da iki sene. Ama çocuk gelişim okul öncesi yazanlar çok düşük bir puanla atanmışlardı. O yüzden ülkenin biraz da geleceğini, şartlarına bakarak geleceğini öngörmek faydalı olacaktır diye düşünüyorum.
0: Evet. Ve en büyük ikilemlerden biri de hayalimizdeki bölümle aslında o bölümün belki geçerli olmaması, ailenin istediği geçerli olan bir bölüm arasındaki ikilem. Bunu yaşayan belki binlerce, on binlerce öğrencimiz vardır diye düşünüyoruz. Onlara neler tavsiye edersiniz?
1: Ya şimdi aslında anne babalara şunu söylemek lazım. Tercih döneminde çocuğunuza vereceğiniz en büyük destek, onun yerine karar vermek değil, doğru karar vermesine yardımcı olmaktır. Mesela çocuğunuzu başka öğrencilerle kıyaslamayın. Anne babalara en önemli tavsiyem bu tercih döneminde. Şu bölümü yaz, işsiz kalmasın baskısı kurmasınlar. Kendi gerçekleşmemiş hayallerini çocuklarına yüklemesinler. Onun ilgi alanlarını, yeteneklerini ve hedeflerini mutlaka dinlesinler. Tercih dönemini bir baskı süreci olarak değil, ortak bir karar süreci olarak yaşasınlar. Burada çok güzel bir söz var aslında, anne babadan söylenebilecek. Yani, üniversiteyi siz okumayacaksınız, çocuğunuz okuyacak. Mesleği siz yapmayacaksınız, çocuğunuz yapacak. Bu nedenle en doğru tercih ailenin desteğiyle ama öğrencinin isteği doğrultusunda yapılan tercihtir. Çocuğunuza sadece bir üniversite kazandırmayı değil, mutlu olacağı bir gelecek kazandırmaya çalışın demek gerekir.
0: Evet, bu ikilemi çünkü yaşayan çok fazla aile var.
1: Ailem de fazla.
0: Ve tabii önemli olan aslında geçerliliği olan bölümleri de tercih edebilmek bir yandan. Çocuğun istediği ama geçerli olmayan bölümlerde aileler neler yapılabilir? Bu nasıl bir şekilde uygun aktarılabilir?
1: Yani, evet, çocuk istiyor ama geçerli olmuyor. Burada tabii ki çocuğun geleceğini düşünüyorsunuz. Hani iş bulsun, geçinsin, hatta iyi bir hayat yaşasın. Çok doğru bir durum. Ama bazı öğrenciler de hani kolay atanma ya da yüksek maaş nezdinde hareket ederek hiç sevmedikleri, ilgilerinin hiç olmadığı bölümlere gidiyorlar. Onların büyük bir çoğunluğu ya okurken sevmediklerini fark ediyorlar, üniversiteyi bırakıyorlar, bölümü bırakıyorlar ya da okuduktan sonra o mesleği yapmayı başka bir mesleğe yöneliyorlar ya da o mesleği yapsalar bile çok severek yapmadıkları için kariyer yapamıyorlar. Yani ben her zaman tercihlerde öğrencinin ilgisinden yanayım, yeteneğinden yanayım. Bence kesinlikle yetenek ve ilgi neredeyse öğrenciler oraya gitmeli. Atanıp atanmama, kolay iş bulup bulmamaya çok fazla odaklanmamalı. Çünkü her mesleğe bu dünyada ihtiyaç var.
0: Evet. Yine en büyük ikilemlerden biri o da istenilen bölüm ama istenilmeyen şehir. Bir yer yanda da özellikle tam tersi bunun durumu olduğunda neler yapılabilir? Evet. Bu da ikilemlerde kalınan konulardan bir tanesi.
1: Yani çok doğru. Bu hataları yapanlardan biri de bendim. Açıkçası ben şehire göre hareket ettim üniversite tercihlerimde. Aslında mesleğe göre hareket etmek gerekiyor. Çünkü elinizde yani 4 sene sonra o diploma kalıyor. Ve hayatı o diplomaya göre yaşıyorsunuz. Ne gittiğiniz şehire bir daha gidiyorsunuz ne de okuduğunuz üniversiteye bir daha gidiyorsunuz. Atıyorum Ankara'ya gittiniz, Hacettepe'ye gittiniz ya da Otlu'ya gittiniz. 4 sene sonra Ankara yaşamınızdan çıkabiliyor. Mesela iş bulamadınız, memleketinize dönüyorsunuz. Ya da severek gitmediğiniz, ilginiz olmadığı bir bölüme gidiyorsunuz. Başaramıyorsunuz, memleketinize dönmek zorunda kalıyorsunuz diyelim. Bir daha Ankara'ya gitmiyorsunuz, bir daha Otlu'ya gitmiyorsunuz. Sadece 4 yıllık bir yaşam süreci. Elinizdeki diplomayla kalıyorsunuz. Ben o yüzden her zaman diplomadan yanayım. Hani almak istediğiniz diplomayı nerede olursa gidin oradan alın. İster Erzurum'udur, ister hiç olur. Tabii mühendisliklerde şunu söyleniyor. Hani atıyorum kötü bir, iyi bir öğretmenliktense kötü bir mühendislik tarzında bir yaklaşım olabiliyor. Eğer başarılı olacaksın bir öğretmen ol. Yani iyi bir mühendislikten mezun olup da iş bulamayan ya da bulduğu işte tutamayan bir sürü insan var. İçten otiden mezun olup. Yani o yüzden ben sevileceği mesleği, yetenekli olduğu mesleği yapmasını çok daha fazla tercih ederim.
0: Evet. Ve bir de şöyle durumlar söz konusu olabiliyor. Öğrenci beklediğinden yüksek bir puan ya da sıralama yapıyor ve o nedenle de hiç aklında olmayan daha önce ama çok popüler belki iş garantisi olan ya da güzel bir bölüm ama hiç sevmediği bir bölümü yazabiliyor.
1: Evet.
0: Bu da
1: evet.
0: Yaşanıyor ne yazık ki. Bu durumda neler olur?
1: İşte bunlar az önce konuştuğumuz şeylerle çok alakalı. Ben tıpa gidip tıpı bırakan gerçekten Boğaziçi'nin mühendisliğe gidip onu bırakan bir sürü öğrencim oldu.
0: Evet.
1: Çünkü sevmiyor öğrenci. Derslerini sevmiyor. Ne bileyim işte oradaki şey hiçbir ilgisini çekmiyor. Ya da gerçekten bir şekilde ailesinin doğruyla bölüm mezun oluyor. Ama o iş yapmak istemiyor. Başka işlere yöneliyor. İnanın bu çok hemen hemen birçok bölümde var. Tıp da dahil olmak üzere doktorluk mezun olup doktorluk yapmayan bile insanlar var. Yani ODTÜ'den mezun olup o işi yapmayan bir sürü insanlar var. Yani Boğaziçi'den ya da İTÜ'den. Hani insanlara bunlar garip geliyor belki. Ben anlattığım zaman, söylediğim zaman tuhaf geliyor belki ama bu örnekler var. Ya hocam sevmesin de yapsın işte parasına baksın. Yani özel sektör işi ise bir kere parasına da bakamıyor. Çünkü kariyer yapamıyor. Çünkü kendini ispat edemiyor işte. Severek yapmadığı için. Ya da gerçekten bırakıyor. O yüzden ben yine az önceki gibi söyleyeceğim. İlgin ve yeteneğiniz yoksa o mesleğe gitmeyin. Hem size yazık günah hem hizmet verdiğiniz insanlara yazık günah. Siz de gülüyorsunuzdur. Mesleğini sevmeyerek yapan bir sürü öğretmen var. Sizin de okul hayatınızda görmüşsünüzdür. Ya da mesleğini sevmeyerek yapan bir sürü doktor var. Ne oluyor? İşte hizmet verdiği insanlara da faydası olmuyor çok fazla. Hatta zarar oluyor çoğu zaman. Doğru mu?
0: Evet maalesef.
1: Evet yani bunlara dikkat etmek gerekir diye düşünüyorum hayatta.
0: Evet. Sizin işiniz de kolay değil bu süreçte gerçekten. Aile ve öğrencinin arasında bir tartışma olabiliyor. Üçüncü olarak da sizin görüşleriniz çok önem taşıyor bu danıştıklarında özellikle bu durumda.
1: Tabii doğru.
0: Siz neler yapıyorsunuz, nasıl yönlendirmeye çalışıyorsunuz bu süreçte aileleri özellikle?
1: Yani biz daha çok öğrencilerle konuyu ele alıyoruz. Öğrencilere genelde bir değerlendirme yapıyoruz. Ben genelde öğrencinin hep yeteneğini ve ilgisini sorguluyorum. Gideceği şehri veya gideceği üniversiteden ziyade. Yani sen 20 yıl 30 yıl bu mesleği icra edeceksin. Hangi mesleği severek yaparsın? Yani sabah uyandığında koşarak gideceğin meslek hangisi olur? Ben tercihlerde bunu bulmaya çalışıyorum açıkçası. Ama mesela öğrenci der ki bana hocam ben tıpta da çok mutlu olurum. İşte mühendisliğe de mutlu olurum. İkisinin de yetenekli olduğumu düşünüyorum veya ilgimin olduğunu düşünüyorum. Ya orada o zaman şehir tercih edilebilir ya da üniversite tercihi yapılabilir. Şehre göre veya üniversiteye göre tercih yapılabilir. Çünkü iki bölümde severek yapabileceği bölüm. Ama az önce dediğiniz gibi öğrenci hiç sevmiyor. Ama ailesinin zoruyla oraya gönderilmek istemiyor. İşte bu çok yanlış. Ben buna çok dikkat ediyorum özellikle tercihlerde.
0: Evet. Gerçekten önemli bir görev. Sizlerinki de takdir etmek lazım. Kolaylıklar dilerim tabii sizlere de. Hem öğrencinin beklentileri hem ailelerin beklentileri ve en önemlisi de gerçekçilik, geleceğe dair ayakları yere basan bir çalışma olması gerekiyor gerçekten. Ve bu durumda da tabii yapay zekayı dahi konuştuk bölümde, özellikle geleceğe dair.

0: dair nasıl şekillenecek insanlık ve hangi meslekler rafa kalkabilir, hangilerinin önü daha açık ve belki şu anda bu senede özellikle yeni açılan bölümler var, biraz da onu sormak istiyorum. Son olarak ilk defa aramıza katılacak doğru bölümler diyorsun, var onlar hakkında neler söylemek istersiniz?
1: Yani
0: tercih listelerinde
1: benim
0: olsun
1: orada
0: mu?
1: En çok dikkatimi çeken bölüm e-ticaret diye bir bölüm var. Ben artık ticaretin, hani dükkanlarda yapılan ticaretin yavaş yavaş ortadan kalkacağını, tamamen artık evden şeylerle, e-ticaret siteleriyle ticaretin yapılacağını düşünüyorum. Ve bu konuda da atamaların, devlet kademesine de atamaların olacağını düşünüyorum. Bu bölüm özellikle dikkatimi çekti. Tabii felsefe ve yapay zeka, tarih ve yapay zeka diye bölümler de var. Yine bu sırası ticaretle ilgili bölümler var. Hani genel olarak şunu söyleyeyim, bu bölümler yazılabilir. Neden? Çünkü bu bölümlerden mezun olunduğunda piyasada rakip olmayacak. Çünkü ilk mezun bu arkadaşlar olacak. Bu sene bu bölümleri tercih eden arkadaşlar olacak. Hem özel sektörde hem de devlete atamada bunların avantajları çok yüksek olacağını düşünüyorum. Yaklaşık bir 10-11 tane sanırım bir yeni bölüm var. Açıdan yeni bölümler var. Öğrenciler orada baksınlar, hangisi ilgisini çekiyorsa bence hepsi de yazılabilir bölüm olacağını düşünüyorum yani. Özellikle yapay zeka işin içine çok sokulmuş bu yeni bölümlerde. Güzel bir seçenek olur yeni açılan yerler.
0: Evet, son yıllarda yapay zeka ile ilgili bölümlerin de sayısı artmaya başladı. İlk mezunların işi genelde biraz daha kolay olur ama sonrasında eğer fazla, haddinden fazla bir birikim olursa orada da zorlanmalar oluyor. Anaokulu örneğinden verdiğiniz gibi birkaç
1: zorunluluk. Bak mesela şeydi, çok özür dilerim sözünüzü kestim.
0: Buyurun.
1: Mesela yaşlı bakım diye bir bölüm var. Ben çünkü geleceğin mesleklerinden biri olacağını düşünüyorum. Çünkü Türkiye'de nüfus yaşlanıyor biliyorsunuz. Şimdi huzur evleri çok fazla Türkiye'de yok ama yavaş yavaş genelleşecek ve yaygınlaşacak. Ve belediyeler ve işte Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bunu bir hizmet, sosyal politik olarak belirleyecekler. Ya ben Türkiye'de il olsun, ilçe olsun her yerde böyle dershaneler gibi huzur evlerinin çoğalacağına inanıyorum. Bu yaşlı bakım mezunlarının çok kolay atabileceğine inanıyorum. O yüzden bunu da hani aklıma gelmişken söylemiş olayım size. 2 yıllık olarak, güzel bir yıl olarak.
0: Bu da nokta atışı bir tespit oldu. Özellikle Türkiye'de de ortalama yaşam süresi bir hayli artıyor. Yalnız yaşayan yaşlıların sayısı da artıyor. Bu da yerinde bir tespit oldu. Çok teşekkür ediyoruz hocam katkılarınızdan ötürü. Kolaylıklar, başarılar dileyelim biz de size ve tüm öğrencilerimize. Sağ olun, teşekkür ediyoruz. Eğitmen Erhan Taş konuğumuzdu. İyi günler ve bugün de programın sonuna geldik sevgili dostlar. TRT Radyo 1 kanalında Yaşamın Ritmi ile sizinleydik. Programı hazırlayanlar Gülben Şahin, Mutlu Füsun Küçük, teknik yönetimde Gülden Acar ve speakeriniz ben Giray Çavdar. Hepinize güzel bir gün diliyoruz. Hoşçakalın.
2: Yaşamın Ritmi.

0: Mutfağın Sırları. Hazırlayan ve sunan Emine Beder.
1: Efendim merhabalar, Mutfağın Sırları'ndasınız. Yapımcım Ebru Karakaya ile birlikte selamlarımızı gönderiyoruz. Bugün bağışıklığımızı güçlendirecek, diyabeti engelleyecek, dengeleyecek, kan akışını hızlandıracak, vücuttan iltihap atılımını kolaylaştıracak ve karaciğeri temizleyecek bir karışımdan söz etmek istiyorum. Bir olgun muzu yıkadıktan sonra kabuklarını soyun ve küçük küçük doğrayın. 10-15 karanfil, bir kabuk tarçın, birkaç defne yaprağı ve 1,5 litre suyu tencereye alın. Muzları içine ilave edin ve 15 dakika kaynatın. Elde ettiğiniz suyu demlendirdikten sonra ara ara için. Evet, bu karışımın çok faydalı olduğu söyleniyor. Artık belli bir yaştan sonra gerçekten vücudumuza daha çok dikkat etmemiz gerekiyor. Malum şehir hayatıyla birlikte bazen besinlerle aldığımız bazı olumsuzluklar ya da kirli hava, egzoz gazıyla aldığımız bazı olumsuzlukların da vücuttan atılması için, vücudumuzun arınması için bazı tavsiyeler var. Bunlardan bir tanesi kişniş. Evet, kişniş. Kişnişi bol bol tüketmemiz öneriliyor. Peki nereden bulacağız? Kişniş kolay bulunan bir sebze değil aslında. Fakat bazı mutfaklarda bolca kullanılır. Baharatlı bir ottur. Evde yetiştirmek gayet mümkün. Ben şu an evimde saksıların dibine ektim kişnişi. Kişniş tohumunu alın, evdeki saksıların içine ekin, sık sık sulayın. Bir süre sonra zaten maydanoz gibi görünümlü kişnişlerin yeşerdiğini, bitki haline geldiğini göreceksiniz. Kullanmak istediğinizde maydanoz gibi makasla kırparak kullanın. Peki nerelerde kullanabiliriz kişnişi? Her türlü salataya ilave edebileceğiniz gibi çorbalara doğrayabilirsiniz. Mesela Erzurumluların yaptığı yoğurtlu köfteli çorbaların içine kişniş otu konur. Çok da lezzet verir. İstediğiniz her türlü çorbaya, cacığa ya da benzeri şeylere kişnişi ilave ederek tüketebilirsiniz. Dediğim gibi gayet kolaydır kişniş yetiştirmek. Çok da kıymetli bir bitkidir. O istemeden vücudumuza aldığımız olumsuzlukları vücuttan arındırmak için de önemli bir

0: kavanozdaki salça ya da domates sosunun üstü küflenirse alt kısmı da kullanılmaz. Küflenmeyi önlemek için eğer salçanız metal kaplardaysa bir cam kavanoza geçirin. Üzerini ince bir tabaka olacak kadar sıvı yağ ile kapatın. Fakat bazen bu da yeterli olmuyor. Kapağın iç kısmına bir kağıt havlu koyun. O şekilde kapağını örtün. Nemi emileceği için daha uzun süre küflenmeden kalabilir. Küf demişken peynirler buzdolabında bile küflenebiliyor. Peki ne yapacağız? Efendim, peynir koyduğunuz kabın içine birkaç tane pişmemiş makarna tanesi, birkaç tane de kesme şeker koyun. Bu şekilde peynirin uzun süre küflenmeden kalabildiğini göreceksiniz. Efendim, sizlerle yeniden görüşmeyi dileyerek bugün de hoşça kalın diyoruz.
1: Mutfağın sırları.

0: Saat 3.
1: Haberler.
0: İyi geceler sayın dinleyiciler. Spikeriniz ben Murat Doğru. Şimdi haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, terörsüz bir Türkiye ortamında demokrasi ve kalkınma yolunda standartların yükseleceğini söyledi. Güçlü iç cephemiz ile bölgemizdeki emperyalist tuzakları boşa çıkarmaya devam edeceğiz dedi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, meclise sunulan Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifinin terörsüz Türkiye hedefine giden yolda tarihi bir eşik olduğunu belirtti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, TRT Haber özel yayınında terörsüz Türkiye sürecine ilişkin meclise sunulan kanun teklifini değerlendirdi. Düzenlemeyi tarihi bir adım olarak nitelendirdi. Bakan Göktaş, yasa hazırlanırken şehit aileleri ve gazilerin hassasiyetlerinin gözetildiğini vurguladı.